0: Alaska Demiryolu'nda insan ve makina...
1: Tıpkı forsağa binmek gibi, öyle değil
0: Doğa
1: mi?
0: Doğa anaya karşı.
1: Hayır.
0: Donmuş raylar...
2: Şunu hissettin mi?
0: Ve buzla kaplı tüneller yük ekibi için kaos yaratıyor.
2: Umarım bu yükler yerine varır.
0: Kuzeye doğru 5000 tonluk seramik ve ahşap taşıyorlar. Bu arada harita dışında...
3: Burası çok ince.
1: Hadi gidelim.
0: Yerleşimciler hayatta kalmak için mücadele ediyorlar.
4: 3 dakika kadar sağ kalabiliriz.
5: Aman tanrım, evet.
0: Buzlu bir...
4: Oradaki buza dikkat et.
0: Cehennemde tuzağa düştüler. Alaska Demiryolu'nda. Seward, Alaska'nın giriş kapısı. Her sene Alaska Demiryolları bu kritik limandan 5 milyon tondan fazla malzeme taşıyor. Sabahın 7'si. Sabah briefingi yük ekibini hemen bir zaman baskısı altına sokuyor.
6: Çocuklar, bu treni zamanında yükleyebilmek için bütün sabah çalıştık. Çoğunlukla seramik ve ahşap. Yaklaşık 5000 ton. Size 3 lokomotif vereceğiz. Halledebilirsiniz değil mi?
7: Hesaplarıma göre evet.
6: Tamam. Bu adamlar bu malzemeleri bekliyordu. Mauna, Körfez'deki fırtına yüzünden 2 hafta kadar gecikti.
3: İş çok acil.
6: Evet. Hemen gitmesini istiyorum.
3: Hadi halledin. Tamam.
6: Tamam. Sağ olun çocuklar.
3: Evet, sorun değil.
7: Tamam Davey, ben hazırım.
0: Bugün Bill ve Davey 7 milyon dolarlık 5000 tonluk hassas yükü Anchorage'deki bir kereste fabrikasına götürecek.
7: Bugün neredeyse 1,5 kilometrelik bir trenle ilerleyeceğiz. Yolda çok sıkıntı çıkacak. Yani dikkat etmemiz gerek.
3: Bu şeyler çok tehlikeli. Yerinden kurtulabilir.
7: 6 tane kaldı.
3: Hep işleri hızlı yapmaya çalışırız ama en önemlisi güvenli yapmaktır. 43-19 tamam. Güzel oldu.
0: Kuzeye doğru 184 kilometrelik zorlu bir yolculuk olacak. Dik tepelerden, dar dağ tünellerinden ve kenarları ağaçlarla dolu olan dar virajlardan geçecekler. Gece olmadan önce hedeflerine ulaşmaları gerekiyor.
7: Sonunda yükleri bir araya getirdik. Her şeyin iyice bağlanmış olması gerekiyor. Hadi artık yola çıkalım ha.
3: Tamam, hadi gidelim.
7: Anlaştık.

0: 290 kilometre kuzeyde Willow'un dışında bulunan uzak yerleşimci Jennifer Hawkes, Alaska'ya doğrudan büyük şehir yaşamından gelmiş.
1: Yaklaşık 2,5 senedir Alaska'da yaşıyorum. Ondan önce Colorado'da çok muhafazakar bir yaşam sürüyordum. Bir yazılım şirketinde çalışıyordum ve hayatımı tam olarak değiştirmeye karar verdim. Evimi seviyorum ama yaşadığım sorunlardan biri yalıtımı pek iyi değil. Tavan buradaki yaşam açısından hiç pratik değil çünkü çatıda çok az yalıtım var. Bu kirişlerin arasına yalıtım yapmak istiyorum. Bu yalıtımı biraz artıracak ve bu sayede ev yazları daha serin olacak ama daha önemlisi kışın çok sıcak olacak. Camların içi de donmayacak. Ne yazık ki bunu yapmak çok pahalı.
0: Jennifer 3 kilometre ötedeki terk edilmiş bir kulübeden yalıtım malzemesi almayı umuyor. Kulübe sel sırasında nehre sürüklenmiş ve şu anda buzların ortasında kalmış durumda. İçindeki malzemeleri almak serbest ama tehlikesi de var.
1: Büyük bir iş ve bu kulübeye girmek tehlikeli ve zor olacak. O yüzden bir arkadaşımı da götürmem gerek. Arkadaşım JT bana yardım edecek. Yardıma ihtiyacı olan herkese koşmasıyla ünlüdür.
2: Hayat böyle bir şey olmalı zaten. İnsanlara yardım edilmeli. Size ne zaman yardım gerekir hiç bilemezsiniz. Hey Jennifer, hazır mısın kızım?
1: Yardımın için sağ ol.
2: Evet, ben hazırım. Hadi gidelim, evet.
1: Şuradaki kulübeye gideceğiz. Uzaktan görünüyor, bak.

0: Jennifer ve JT derin karların içinde 3 kilometre gitmeli. Dik yamaçlardan inmeli ve donmuş bir nehri geçip terk edilmiş kulübeye ulaşmalılar.
1: Bundan emin misin?
2: Bilmiyorum hayatım. O kızakta bana kadar yer var mı acaba? Eğer başaramazsam beni geri getirirsin.
1: Hayır, sen kendini geri getirirsin. Yoksa hiç gitmeyelim.
2: Ben başarabilirim.
1: Tamam, yardımın için sağ ol.
2: Hazırım. Dikkatli ol, dikkatli ol.
1: Kaç kere kayıp düşeceğime iddiaya girelim mi?
2: Bence çok iyi gidiyorsun.
0: 112 kilometre güneyde Anchorage'de Rye işçileri Ben Wright ve Troy Knudsen demir yollarının en yeni ve en ölümcül makinesini hazırlıyorlar. Hattı engelleyen, fazla büyüyen ağaçları ve çalıları kesmek için tasarlanmış. Buna çalı kesen diyorlar.
3: Çok etkileyici. Sanırım 350 beygir gücünde bir dizel motoru var. Dev türbin bıçaklı. Döner diskleri var. Neredeyse her şeyi yarıp geçebiliyor. 6 metrelik bir ağacı bile çabucak kesebiliyor. 1.36.
0: Ben ve Troy, Bill ve Davey'nin yük katarından önce yolu açmak zorundalar. Böylece onlar Anchorage yolculuğunu rahatlıkla yapacaklar.
4: Seward'dan bir tren geliyor. Üstünde alçıpan var ve yolda da dallar ve ağaçlar var. Alçıpanların ambalajı yırtılabilir ve bu da tüm yükü mahveder. Demir yolunun ödemesi gerekir ve bu da maaşıma yansır.
3: Sistemi devreye sokuyorum.
4: Sistem devrede.
3: Tamam. Sürüş ışıkları şu an ters konumda.
4: Rock'n'roll'a hazırız. Aç mısın?
3: Hayır, ben iyiyim.
4: Borsuk, ricotta, parmesan, mozzarella ve kunduz.
5: Rye atıştırmalığı.
4: Rye atıştırmalığı. Burayı mı keseceksin?
3: İstersen biraz çalışabiliriz.
4: Açıyorum.
3: Hadi aç. Tamam, her şey iyi gibi. Hadi bakalım. Biraz daha vereceğim. Evet, artık hazırsın.
4: Evet.
3: Trenin gelmesine az kaldı.
4: Tamam, biz hallederiz.
0: Çalı kesicinin 20 metrelik bir erişimi var. Dönen çelik diskleri yoluna çıkan her şeyi kesebilir.
3: Tıpkı porsuğa binmek gibi ha?
4: Tıpkı porsuğa binmek gibi. Şimdilik iyi, güzel gidiyor.
3: Baltalı savaşçı.
4: Baltalı savaşçı.
0: Talkeetna dağlarının yükseklerinde, Denali Ulusal Parkı'nın yakınlarında. 53 yaşındaki Jerry Hartley, bir petrol işçisi. Hayatı boyunca Alaska'nın yabani arazisinde yaşamış.
6: Burayı 18 yaşımdayken çevirdim. Ulaşılması zor bir arazi. Her Alaskalı çocuğun hayalini süsler. Yani ağaçlardan bir kulübe yapmak. İşte biz onu yaptık. Sabah kahvemizi içerken karşımızda böyle bir manzara oluyor. Karşımızdaki dağ.
0: İlkbaharda Jerry ve kardeşi Joe mülklerinden altın çıkartarak fazladan para kazanıyorlar. Ama bunun için kışın ağır ekipmanları taşımaları gerekiyor. Çünkü karda malzeme taşımak daha kolay. İlkbahar hızla yaklaşıyor. Kardeşlerin her şeyi maden kamplarına kolayca taşımaları için az vakitleri var.
6: Bugün kardeşim bu ağır yükler için bana yardıma geldi. Malzemeleri yerine ulaştıramazsak madencilik operasyonumuz son bulur.
0: Jerry ilkbaharda madencilik ekipmanlarını taşımak için 6 tekerlekli ATV'sine güveniyor. Ama o bozuldu. Kardeşlerin 6 tekerlekliyi kurtarması gerekiyor. Hem de karlı yollar ve nehirler erimeden önce.
6: İşte burada. Küreği ben alayım.
3: Hadi daha iyi çalış.
6: Niyeymiş?
3: Onu burada bırakan sensin. Bilemiyorum, fena dolmuşa benziyor Jerry. Bu dağ tepesi.
6: Yatır bir tarafa. Sonra da kar makinesiyle çarp. Bakalım kurtarabilecek miyiz?
3: Deneyelim. Bakalım ne olacak.
6: Evet.
3: Tamam, hadi. Hiç işe yaramadı.
6: İşe yaramadı mı?
3: O tekerlekler donmuş olabilir. O tekerlekleri kurtaramazsak şansımız olmaz. Eriyene kadar beklemek gerekir. Kurtarması oldukça zor. Ama Alaska yaşamı bu.
0: Seward dışında Bill ve Teddy...
3: Hiç işe yaramadı.
6: İşe yaramadı mı?
3: O tekerlekler donmuş olabilir. O tekerlekleri kurtaramazsak şansımız olmaz. Eriyene kadar beklemek gerekir. Kurtarması oldukça zor. Ama Alaska yaşamı bu.
0: Seward dışında Bill ve Davy'nin yük treni kuzeye doğru

0: Üstünde 7 milyon dolarlık alçıpan var. 110 kilometre ileride ray işçisi Taylor Ebersol acil bir görevle yolda. Donmuş bir drenaj borusunu çözmesi gerekiyor. Normalde yaz aylarında drenaj borusu dağlardan aşağı gelen suları çekmekte işe yarar. Eğer bu su başka yöne verilmezse rayların üstünü su kaplar.
1: Drenaj borusunu buzlar tamamen kapatmış. İçinden artık hiç su geçemiyor. Bizim oraya gidip buzu kazmamız lazım. Eğer o drenaj borusunu açamazsak başımız derde girer.
2: Özgeçmişime yazacağım orası
1: tamam,
2: kesin.
1: Tamam, hadi başlayalım.
0: Taylor ve asistanı Aaron bu 20 tonluk ekskavatörü kullanarak buzları borudan çıkarmaya çalışacak. İlk görevleri bu makinayı bir vagona yüklemek olacak. Böylece onu raylarda götürebilecekler.
1: Zamana karşı çalışıyoruz çünkü kuzeye gelen bir katar var. Acele edip gitmemiz gerek. Çalışma yerine gitmek için 20 dakikamız var ve kazmaya hazırlanacağız.
0: Güneyde Bill ve Dave 7 milyon dolarlık alçıpan yüküyle Seward'dan ayrılıyorlar.
3: AR-4319 Kuzey. Seward'dan ayrıldı.
4: 4319 Kuzey Seward'dan ayrıldı. Tamam.
0: Alçıpanlar fazla ağır olmayabilir ama hassastır. Yukarıdaki ağaçlar ve çalılar onları kolayca parçalayabilir. Yük ekibi ileride çıkabilecek tehlikeleri temizlemeleri için Ben ve Troy'a güveniyor.
3: Troy ve Ben bizi kollayacaklar. Onlar çalı kesene bindiler. O canavar gibi makineyle yoldaki ağaçları buduyacaklar.
5: O aleti çalışırken gördün mü?
3: Gördüm dostum. Tarif edilmeyecek kadar
5: gidip
3: muhteşem.
5: Gidip ağaçları çiğniyor.
3: Kesinlikle öyle. Onlar işlerini bitirdikten sonra oraya rahatça gideriz. Yolda yükümüzü yırtacak hiçbir şey kalmaz. Yoksa felaket olur.
0: Anchorage'in birkaç kilometre dışında Troy ve Ben, rayın 1,5 kilometrelik bölümünü temizlemek için çalışıyorlar. Kaybedecek vakit yok.
6: Çok güzel. İş başındayız.
7: İş başındayız. Tereyağı gibi
6: ha? Tereyağı gibi kesiyor.
0: Kabinin içinde bir acil durum alarmı çalmaya başlıyor.
7: İşte bu biraz garip. Dışarıda neler oluyor?
6: Hayır, hayır, hayır. Artık çok zayıflamaya başladı. Zorlukla geri çekiyorum.
7: Makinenin içinde alarm çaldı. O yüzden kontrol edeceğiz. Çıkıp o hidrolik sıvıya bakmak istedim. Sanırım sıvısı azalmış olmalı. Belki sızdırıyordur. Birazcık.
0: Çalı kesici hidrolik sıvı sızdırıyor. Ve rayların ortasında hareketsiz kaldı. Ben kötü haberi atölyeye bildiriyor.
7: Görev yerine ulaştık. Ha? Bazı sorunlar var. Hidrolik sorunu olabilir.
8: Anlaşıldı.
7: Yapabileceğimizi yaptık.
0: Tamirciler sorunu onarabilsin diye üsse geri dönmeleri gerek. Onarım çabuk bitmeli. Çok uzaklarda donmuş Susitna Nehri'nin kıyılarında...
9: Tamam.
10: Buradan aşağı inmek çok tehlikeli. Kayıyor, dikkatli
9: evet,
10: ol.
9: Evet, evet.
0: Jennifer ve dağ adamı Jade'i tehlikeli bir yoldalar. Terk edilmiş bir kulübeden Jennifer'ın evi için yalıtım malzemesi almaya çalışacaklar.
10: Senden uzaklaşmasına izin verme.
0: Oraya ulaşmak bile çok zor bir iş. Çünkü nehir hareketleniyor ve buzlar çatlamaya başladı.
9: Şuradaki sahilden geçmek istiyorum. Ve sonra da yukarı çıkarız.
10: Tamam, seni anladım.
9: Ve kulübeyi buluruz, sence
10: tamam.
9: İyi mi? Bence bu güvenli ama yine de dikkatli
10: evet,
9: gidelim, tamam, yavaşça.
10: Evet.
9: Biraz tehlikeli.
10: Tanrım, evet. Şu çatlaklara bakıyorsun ve endişeleniyorsun.
9: Tamam, şimdilik çok iyi.
10: Evet.
9: Diğer tarafa varınca daha iyi hissedeceğim.
10: Ben de öyle.
9: Eğer düşmeye başlarsam kaçsan iyi olur.
10: Yani seni kurtaramam mı?
9: Hayır, kurtarabileceğini sanmam. Kulübe şu tarafta. Hadi bu taraftan gidelim.
10: Tamam, anladım.
9: Burası diğer yerden çok daha tehlikeli.
10: Diğerinden, evet.
9: Sular yürüyeceğimiz yerin altından çok daha hızlı akıyor. Yani burası aslında en tehlikeli yer. Yani dikkat edelim ve düşmeyelim. Düşmemeye çalışalım.

0: Be careful.
1: Bu ihtiyar bir şekilde işi halleder.
2: Tamam.
1: Lanet olsun.
2: Bu açık su, az da değil.
1: Açık su, bu iyi değil.
2: İçine düşersek sağ kalma süremiz 3 dakika olur. Tabii önce buzların altına sürüklenmezsek.
3: Anchorage'de demir yollarının ölümcül çalı kesen makinesi biraz sorunla atölyeye dönüyor. Tamirciler Steve ve Richard zamana karşı yarışarak onu onarmaya çalışıyorlar.
4: Bu şeyi çalışır hale getirmeliyiz. Böylece ben oraya dönebilir ve trenin geçmesini sağlar.
3: Tamam. Makinenin hidrolik borularından yağ sızıyor.
4: Tamam, çok pis olacak.
5: Çok pis.
4: Tamam, ben deneyeceğim.
5: Tamam.
4: Lanet olsun.
5: Bu her yerde hidrolik yağ var. Yani hiçbir şeyi tutamıyorsun. Her şey kayıyor ve... O bir ağır görev ortamı olduğundan onu yere koymak ve eğmek zor geliyor. Gerçekten çok zor.
4: Şöyle kaldır.
5: Ah, işte oldu.
4: Biraz acele etmemiz gerek. Güzel oldu.
5: Tamam, işte oldu. Evet, çok daha iyi.
4: Bu makine üstünde çalışmazken bile tamir yapmak tehlikeli. Buradaki korumayı alıp çalıştım. Keskin bir köşesi varmış. Parmağımı fena kesti. Beni yenmesine izin vermeyeceğim ama. Sonunda zafer benim. Önemli olan bu.
3: Hidrolik sızıntısı tamirciler tarafından onarıldı ve çalı kesici harekete hazır.
4: Tamam, onarım bitti. Buradaki hortumu değiştirdik ve işe hazırsınız.
5: Evet, bu çok iyi olmuş.
4: Zaten tren için temizlik yapacaksınız, biliyorsunuz. Çıkın ve deneyin şimdi.
5: Tamam, olur. Orada birkaç büyük ağacımız var. Çalıştıralım, deneyelim ve başka sorunlar çıkarsa sizi ararız, tamam mı?
4: Tamam, iyi olur.
5: Tamam dostum.
4: Kolay gelsin.
5: Evet, sağ ol.
4: İyi eğlenceler.
5: Tamam. İyi şanslar. Görüşürüz.

0: Lanet olsun.
1: Bunu hissettin mi? Neydi bu? Makastan mı geçtik?
0: Tam makasın üstündeydi.
1: Çok ağır salladı.
0: Kırık bir ay olabilir. Bunu rapor etmeliyiz.
1: Eğer 30-10 kuzey. Anchorage merkez tamam.
2: Evet, Anchorage tren merkez tamam.
1: Evet, fena sarsıldık. Yani buraya hemen birini göndermeniz gerek. Çok ağırdı, çok.
0: Lokomotifin süspansiyonu dibe vurduğunda bu iyi bir şey değildir. Bazı trenlerde 70 vagon vardır. Aynı yere vurup dururlar ve sonunda oradaki hata kötüleşebilir ve tren raydan çıkabilir tabii ki.
1: Çok fena sarsıldı.
0: Evet, çok rahatça bir ip kopabilirdi ya da bantlardan biri kayabilirdi. Orada bir şey gördün mü?
1: Belli olmuyor. Kesinlikle durmamız gerek.
3: Bill ve Davey alçıpanlar yerlerinden oynadı mı diye bakmalı.
1: Emin değilim. Bir bakmamız gerek. Mesela tam burada bir bant gevşemiş. Görüyorsunuz. Bu bant çözülmüş. Onu yerine bağlayacağım. İyi bir düğüm atacağım ona. Bu vagonu gözden kaçırmayacağım. Yükü kaybetmediğimizden emin olacağım.
0: Buradan hemen gitmemiz gerek, tamam.
1: Güzelim Alaska. Şuna bakın. Trene bakıyorum ve arkamı dönünce bir su samuru görüyorum. Böyle şeyler bizim başımıza her gün geliyor.
0: Ne buldun?
1: Bir bant sallanıp duruyordu. Ben durumu düzelttim ve bir su samuru bile görmüş oldum.
0: Güzel.
1: Evet, güzel.
0: Onları her gün göremezsin. Çok
1: biliyorum.
0: Nadirdir.
1: Hiç unutmam, bir keresinde gidiyorduk ve önümüze bir ayı çıktı. Saatte 56 kilometre hız, çok hızlı gidiyordu.
0: Saatte 56 kilometre mi?
1: Boz ayıydı ve ayıya çarptık. Havada bir daire çizdi, yere çarptı ve koşmaya başladı. İşte böyle.
0: Gerçekten. Aman tanrım, sahi mi?
1: O kadar iriydi ki kaslarının kasıldığını görebiliyordun. Ondan sonra boz ayılara bulaşmam dedim. Cidden. Silahım olsa da boz ayıya bulaşmam.
3: Yabani arazinin derinliklerinde...
4: Orada kal. Daha çok yaklaşma.
3: Uzak yerleşimciler Jennifer ve Jade Evans, Susitna nehrinde donup kalmış, terk edilmiş bir kulübeye gidiyorlar. Çatlamış buzları geçtikten sonra şimdi karşılarına açık su çıktı. İlkbahar erimeleri başladı ve nehrin her yanı kırılmaya açık durumda.
4: Biraz gerginim. Tamam, burası güvenli.
5: Ha, evet. Aman tanrım. Buradan geçebildiğimize sevindim.
4: Evet. Bakalım diğer tarafından girebilir miyiz?
5: Burada pencere var, evet.
4: Vay canına. İçerisi gerçekten berbat. Burası çok soğuk. Kaloriferi kim kapattı?
5: Evet.
4: Tamam.
5: Ne kadar ilginç bir yer.
4: Evet, çok güzel. Tıpkı bir eğlence evi gibi ama...
5: Evet, katılıyorum.
4: Ama pek eğlenceli değil. Çıkmak istiyorum.
5: Tamam.
4: Kullanabileceğim bolca yalıtım var. Bunlar sudan zarar görmüş. Biraz donmuş değil mi?
5: Evet, her yeri donmuş. Vay canına.
3: Ne yazık ki yalıtım çok fazla su çekmiş ve artık donduğundan hiçbir işe yaramaz.
4: Sanırım sana tahta gerekiyor.
5: Evet.
3: Başkaları daha önce kulübeden değerli şeylerin çoğunu almış. Ama Jennifer ve Jade'i sağlam bir ahşap trabzan görüyorlar.
5: Sen önden geç.
4: Aslında ev içinde elektrikli testere kullanmayın derler. Tamam, diğer tarafı da keseyim. Dur biraz.
5: Yine güzel iş çıkarttın hanımefendi.
4: Evet. Evet.
5: Bay canına, buna tamam. Hazırdım.
4: İnip şunu yükleyelim ve gidelim artık
5: tamam,
4: buradan.
5: Tamam, geliyorum.
3: Ön kapı su altında ve pencereler de çok ufak. Jennifer'ın trabzanı evden çıkarmak için doğaçlama yapması gerekiyor.
4: Hadi gidelim buradan.
5: Hey, ne oldu?
3: Susitna nehrinin daha güneyinde... uzak madenciler Jerry Hartley ve kardeşi Joe... önemli bir yükü almak için raylara gidiyor.
6: Geldiğine sevindim.
3: Bu dizel varileni madencilik ekipmanlarını çalıştırmak için kullanıyorlar. Jerry ayrıca 6 aydır ormanda donmuş durumda kalan... altı tekerlekli ATV'yi kurtarmak için birkaç kereste de ısmarladı. Yollar erimeden önce onu kurtarıp ana kamplarına dönmeleri gerçekten çok önemli.
6: Teşekkür ederim Mike. Çok iyi oldu. Sen olmasan yapamazdık.
3: Bol şans. Dikkatli olun.
6: Olacağız. İyi günler.
3: Size de.
6: Hadi görüşürüz.
3: Tamam. Jerry en son ormanda yük taşıdığında arkasında ailesini de çekmiş.
6: Biz ailemle tepenin üstündeki kulübeye gidiyorduk. Karım ve 5 çocuğum kar makinelerindeydi. Kızımla birlikte 2 kişi gidiyordu. Ve buzun içinde açık bir çatlak vardı. Karım üstünden geçti. Tabii suya düştüler. Ve buz üstlerini kapandı. İkisi de suyun içindeydi. O büyük kar makinesinin sadece paletleri görünüyordu. Dehşete kapıldım. İşte o an can havliyle bir güç geldi. Kar makinesini kafamın üstüne kaldırdım ve inanmanız için görmeniz lazım. Karımı çıkardım. Gerçekten çok fenaydı.
7: Hadi artık gösteriye başlayalım.
3: Jerry ve Joe maden kamplarına doğru gidiyorlar. Neredeyse ölümle sonuçlanan o kaza yerinin yakınından geçiyorlar.
7: Hadi artık başlayalım.
6: Gidelim. Vakit geldi.
3: Talkeetna dışında.
5: Hey, ne oldu?
3: Uzak yerleşimciler Jennifer ve JT buzda sıkışıp kalmış, terk edilmiş bir kulübeden ahşap alıyorlar. Ama kulübeden keserek çıkma planları pek iyi gitmiyor.
4: Herhalde bujiden ya da filtreden olmalı.
5: Tamam.
4: Ben çalıştırayım ve çıkalım, tamam mı?
5: Tamam, seninleyim. Bir şekilde buradan çıkmalıyız. Tamam. Geç oluyor.
4: Ben bunu sökeyim.
5: Evet.
4: Düzgün çalışmıyor. Aa, evet. Burada fazla yağ var. O yüzden yapışmış. Hadi bakalım. Acaba bu bebeği çalıştırabilecek miyim?
5: Hadi çalıştır bakalım.
4: Tamam. Tamam, çıkmaya hazır
5: evet,
4: mısın?
5: Evet, hadi bakalım.
4: Başlayalım.

0: Hadi çıkalım buradan.
1: Tamamdır.
0: Bu ağır bir hediye.
1: Bunu sürükleyerek götürmezsek iyi olur.
0: Evet.
2: Işık azalıyor ve sıcaklık düşüyor. Gece olmadan önce Jennifer'ın evine dönmeleri lazım.
0: Acele etmeliyiz. Ondan hızlı gidiyorum. Fazla vaktimiz kalmadı. Seni severim ama bütün gece dışarıda kalmak istemem.
1: Herhalde istemezsin çünkü beni sıcak tutacak bir şey gerekiyor.
0: Sen Station'ı götür, ben de Ferrari'yi sürerim.
1: Lanet olsun. Sanırım geri dönecek kadar gücüm var.
2: ...128 kilometre güneyde... ...ray işçileri Taylor ve Aaron... ...donmuş bir drenaj borusunu temizlemeye gidiyorlar. Eğer başarılı olamazlarsa... ...üstlerindeki ray su altında kalır.
3: Bu sene buz açısından kötü geçti. Burada olduğum 14 sene boyunca gördüğüm... ...en kötü buzlanmaydı.
2: Üstteki buzu kırdıktan sonra... ...Taylor'ın drenaj borusunun çevresini kazmak için... ...aşağı inmesi gerekiyor. 22 tonluk bir makinayla donmuş bir havuzun üstünde çalışmak yetenek gerektiriyor. Daha geçen sene 10 tonluk bir buldozer donmuş bir gölden geçerken suyun içine düştü.
3: Buraya hiç gelmediğimden buzun altında ne var ve ne kadar derin bilmiyorum. Yani bu makine buzun içine düşebilir. Gerçekten çok tehlikeli. Önce ufak ısırıklar alıyorum. Sonra büyük bir ısırık. Sonra yana kayıyorum ve böyle devam ediyorum.
2: Boruya zarar vermeden buzu kaldırmak gerçekten çok zor bir iş.
3: Evet, çok hoş değil. Bazukayla sincap avlamaya benziyor. Her şeyi bir kez denemeli.
4: Boruyu buldum. Açığa çıkardık ve tamamen buzla dolu.
2: 64 kilometre güneyde Bill ve Davey yolculuklarının en tehlikeli kısmına girdiler. Vadinin üstünde 10 bin tonluk alçıpan yükü olan trenlerini dar, buzla kaplı tünellerden geçirmek zorundalar.
5: Burası hassas bir bölge. Bu dar tünellerden geçmemiz lazım. Tren de çok ağır. Buradan hızla geçilemez. Sonra kayalar düşer, buzlar düşer ve duramazsınız. Bir bakmışsınız, tren tünelin içinde her yere dağılmış.
6: Oh, yılın bu döneminde buzlar her yeri daraltıyor. Bill, umarım yüklere bir şey olmaz.

0: 240 kilometre kuzeyde, Alaska ormanlarının derinliklerinde madenciler Jerry ve Joe 200 kiloluk dizel varillerini ana kamplarına götürüyorlar.
1: Çok güzel.
2: Dikkat et.
1: Tamam.
2: Kayaklarım gömülmeye başladı.
1: Joey, ne yapıyorsun? Joey, sen nasıl adamsın be?
2: Çok özür dilerim.
1: Clear Creek Vadisi'ne inmek üzereyiz. Arkamızdaki bu yükle aşağı inerken biraz yardım gerekecek, yoksa bu varille doğrudan ağaçlara yuvarlanır. Varil çok ağır. Yani tepeden aşağı birlikte ineceğiz. Fren yapmasına yardım edeceğim.
2: Epey çok kayacağız.
1: Biliyorum.
2: Paletleri kilitlememeye çalış.
1: Tamam. Joe! Devam et, devam et, devam et!
2: Aferin sana Jerry.
1: Sana yetişmek üzereydim.
2: Aa, sahi mi?
1: Evet. O yüzden sana git diye vardım.
2: Seni duymadım.
1: Nabzım bayağı yükseldi.
0: Jerry ve Joe ile kampları arasında sadece donmuş bir dere kaldı.
1: İşte burası altın kampımız. Buz epey ince. 3 metre kadar derin. Olabilecek en kötü şey buzu kırmam. Kar makinesi buzun altına iner, akıntıya kapılırım ve umarım yukarı çıkabilirim.
2: Tamam Jerry, sıra sende.
1: Tamam, hadi bakalım.
2: Bize yakıt lazım, hadi bakalım.
1: Tamamdır.
0: Anchorage'in 16 kilometre dışında Troy ve Ben'in çalı kesicisi yine raylarda. Hassas kargoya zarar verebilecek sarkan ağaçları kesmeleri gerekiyor.
3: Dua için şapkanı çıkar. Sana doğru nehir gibi akacağız. Önümüzde engel tanımayacağız. Spirit Sancti.
4: Tüm bunları yok edebiliriz. Biraz şuradan keselim. Yavaşça dal. Evet, yavaşça dal.
3: Dalıyorum. Bundan daha yavaş yapamam.
4: Sanırım şu büyük ağacı kesebilirim.
3: Hangisi? Senin tarafta mı?
4: Solda.
3: Tamam.
4: Ben buna gidiyorum.
3: Pekala.
4: Bu treni durdurabilir.
3: Bayağı büyük.
4: Hadi başla.
3: Hadi.
4: Aa, hayır. Aa, hayır. Hey. Hey. Sıkıştı mı yoksa? Sanırım sıkıştı. Ya düşer ya ben sürüklerim.
3: Hadi ama. İşte bu. Evet.
4: Evet. Artık tren geçebilir mi?
3: Raylarda engel ya da çalılık göremiyorum.
0: Katarının gelmesine 5 dakikadan az zaman kaldı. Troy ve Ben'in çalı kesiciyi hızla yoldan çekmesi gerekiyor.
3: Bunu nereye park edeceğiz?
4: Şu anda yan hattayız.
3: Evet.
5: Şuradaki araca bak. Bu çalı kesici. Umarım işlerini bitirmişlerdir.
6: Çalı kesiciyi burada gördüğüme sevindim. Gerçekten harika bir iş çıkarmış. Onu çalışırken görmeyi seviyorum. Yoluna çıkan her şeyi çiğneyip geçiyor.
0: 160 kilometre kuzeyde.
2: Tamam Jerry.
0: Uzak yerleşimciler Jerry ve kardeşi Joe ağır maden ekipmanlarını donmuş bir dereden geçiriyorlar. İnce buzdan içeri düşmemek için kar araçlarıyla mümkün olduğu kadar hızlı gitmek zorundalar.
1: Tamam, problem yok. Hadi sen de geç.
2: Çok güzel geçtin. Hadi bakalım.

0: Acele ettim. Kızaklarla oradan geçerken rahat hissedemedim. Zor bir işti. Hele bu varille. Yazın geldiğimizde bu dereyi geçmemiz gerek. Buraya bağlanacağız, büyük bir teleferik kuracağız. Üstünde de bir platform olacak. Hat vasıtasıyla dereden geçirip durabileceğiz. Yazın eşyalarımızı veya insanları böyle getiriyoruz. Eğer kürek çekerek karşıya geçmeye çalışırsanız, şu aşağılarda bir yerde karaya çıkarsınız. Yani olduğumuz yerde kalamayız. Ama bu sayede olduğumuz yerde karşıya geçebiliyoruz. Çok işe yarıyor.
1: Yakıtı maden kampına bıraktıktan sonra kardeşlerin 6 tekerlekli ATV'nin yanına gitmesi gerekiyor. Onu bir kez daha buzdan kurtarmayı deneyecekler.
2: Tam arkandayım.
1: Yeni gelen keresteleri tekerlekleri kurtarmak için kaldıraç olarak kullanacaklar.
0: 1, 2, 3.
2: Evet hadi. İşte bu oluyor. Çok güzel.
0: İşte bu kadar, hadi bakalım.
2: Olacak Jerry. İşte budur. Sakın durma. İşte bu kadar.
1: Güzel. 190 kilometre güneyde.
3: Onu açığa çıkardım. İçi tamamen buz dolu.
1: Taylor ve Aaron erimiş kar sularını raylardan uzaklaştırmak için tasarlanmış boruyu buluyorlar.
3: Aaron, bu borudan yeterince su akmıyor.
0: Ne yapacağız?
3: Willie'yi çağıracağız. Büyük silahı getirsin.
1: Sadece 5 kilometre ötede ray işçisi Willie Washington günlük rayları inceleme görevinde.
3: Eğer Taylor'dan Willie Washington'a tamam.
4: Merhaba Taylor, ben Willie.
3: Borunun orada çalışıyoruz. Sorunumuz var. İçinden yeterli su geçmiyor. Jeneratörü getirmen gerekiyor. Onu kabloya bağlamamız lazım.
4: Tamam kardeşim, yakında oradayım. Hey, ne var ne yok kardeşim?
3: Nasılsın?
4: İyiyim, iyiyim. Burada neler oluyor?
3: Küçük bir drama var. Bu boru için bir delik kazdım ama içinden çok az su akıyor.
4: Tamam, bu işi ben hallederim.
1: Borunun içinden metal bir kablo geçiyor. Plan, Willie'nin jeneratör kablolarını buna bağlamak.
3: Aşağıdan mı tutayım?
4: Evet, aşağıdan bağla.
1: Bu boru boyunca ısı verecek.
4: Tamam mı?
3: Tamam.
1: İçindeki buzların çözülmesini sağlayacak. Ama elektriği ve suyu karıştırmak genelde güzel bir fikir değildir.
3: Bu şaka falan olmalı.
4: Hadi ama. Onardım.
3: Hadi bakalım.
4: Yayındayız. Burada kıvılcımlar var.
3: Evet. Mükemmel. Tamam, aferin sana Willie. Artık akıyor. İş tamam, sağ ol dostum.
4: Rica ederim. Ne zaman gerekirse arayın.
3: Yarın yine canını sıkarım, eminim.
4: Anlaşıldı.
1: Drenaj borusunun buzu çözülüyor. Taylor, ekskavatörünü tekrar vagona yükleyecek.
3: Buradan çıkamadığıma inanamıyorum. Az kaldı. Hadi yaşlı kız, çık. Tamam, buradan kurtuldum. Zamana karşı çalışıyoruz. Çünkü kuzeye gelen bir tren var.
1: ...140 kilometre kuzeyde Willow dışındaki boş arazilerde...
5: Aklıma gelmedi, özür dilerim.
6: Eve gitmeye hazırım.
5: Tamam mı?
1: JT ve Jennifer donmuş nehirden aldıkları trabzanı çekerek geçecekler.
5: Buzlara dikkat et. Görürsen dön derim.

0: Donmuş Susitna Nehri'nde, JT ince buzların üstünde.
1: İyi misin?
2: Sana altı boş demiştim.
1: Evet.
2: Düştüm ve popomun üstüne oturdum.
1: Dikkat et, tekrar kayabilirsin.
2: Evet, bunu istemem.
1: Çok korktum.
2: Evet.
1: İyi ki ben değil de sen düştün. Daha kısayın, ben dibine kadar giderdim.
0: Şimdi güvende olmaları için 3 kilometre yürümeleri gerekecek.
1: Tamam, hadi buradan geçelim.
2: O buz iyi mi?
1: Şimdilik iyi. Hala arkamda mısın?
2: Evet. Tamam. Yukarı çık.
1: Burası kaygan.
2: Sakın düşme.
1: Düşmem. Geliyor musun?
2: Tam arkandayım.
1: Seni severim ama eğer bayılırsan suni teneffüs yapamam.
2: Bu ihtiyar daha bitmedi.
1: Hayır, henüz değil.
2: Dur biraz.
1: Yardımın için sağ ol.
2: Gerçekten keyif aldım.
1: Bedava bir şey yok ha?
2: Bedava bir şey yok.
0: Drenaj borusunun orada.
3: Yavaş yavaş yavaş. Tamam.
0: Ray işçisi Taylor ekskavatörünün kontrolünü kaybetti.
3: Sanırım biraz kaydın.
4: İyi olmadı. Vagonu raydan çıkardık.
3: Raydan çıktı, doğru.
4: Yola çıkmadan önce raya tekrar oturtmamız gerek. Bu en azından 5-10 dakika daha alacak.
0: Yük katarı 15 kilometre yakındayken Taylor ve Aaron makineyi tekrar raylara oturtmak konusunda sıkışmış durumdalar. Hattı boşaltmaları gerekli.
4: Fazla vaktimiz yok. Trenin yolundan çekilmeliyiz.
0: Taylor, ekskavatörün kepçesini vagonu tekrar raya oturtmak için kullanıyor.
4: Başardın mı?
3: Evet.
4: Gitmeye hazır mıyız?
3: Hazırız.
4: EX6, ana hattan çekildik, tamam.
5: Güzel.
3: Şu kızı alalım hadi.
0: Uzaklarda, madenciler Jerry ve Joe Hartley, altı tekerlekli ATV'yi buzdan kurtardılar. Şimdi onu ilkbaharda karlar erimeden kızağa koyup ana kamplarına çekmeliler.
5: Sen kaldır, daha irisin. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Çok güzel, dur.

0: Çok güzeldi.
1: Burası biraz ısındı. Tamam, bağla. Tamam.
2: Yollar erimeden önce bütün ekipmanlarını ana kamplarına götürebildiler. Jerry ve Joe artık ilkbaharda maden çıkarmaya hazırlar.
0: Mükemmel.
1: Harika.
0: Aferin sana. Çok çalıştık, terledik ve başardık.
1: Güzel, görev tamam. Birlikte iyi çalıştık ve günün sonu gayet iyi geldi.
0: Al bakalım. Bekle bizi maden sezonu, geliyoruz.
1: Dört gözle bekliyorum. Bu bizim için büyük bir adım kardeşim.
0: Doğru, haklısın.
2: Daha sonra Jayton'un evinde.
3: Zor bir işti ama eve getirdim. Çok güzel bir ahşap. Sanırım ikinci katımda şahane bir trabzanım olacak. Her şey geri dönüştürülebilir. Bir şeyleri çöpe atıp ondan kurtulmak kolaydır. Ama onunla neler yapabileceğini düşünmek oldukça eğlencelidir. Ha, bunu seviyorum.
2: 130 kilometre güneyde Bill ve Davy'nin 7 milyon dolar değerindeki hassas alçıpanla yüklü treni Anchorage'e yaklaşıyor.
4: Şehir polisinden bir haber aldım. Raylar üstünde sarhoş bir adam varmış.
5: Hey Bill, ileride rayların üstünde bir adam varmış. Durmaya hazırlansak iyi olur.
6: Evet, şu anda yavaşlamaya başlıyorum. Virajdan sonra ne görürüz belli olmaz.
5: Treni durdurmak istemiyorum. Oraya varmak için az vaktimiz kaldı.
6: Orada kimseyi görüyor musun?
5: Sanırım birini gördüm. Ha, adam sarhoş. İnanılmaz. Şu aptala bak. Sahi mi? Bizimle oyun mu oynayacaksın? Daha düz bile duramıyorsun.
6: Çekil yoldan.
5: Çekil. Aman tanrım.
6: Hey, raylardan çekil. Nereye koşuyor bu?
5: Nerede olduğundan haberi yok.
6: Evet, gitti. Ben ilerliyorum.
5: Tamam.
7: Tamam, yol boş.
6: Vay canına. Ucuz atlattık.
5: Ucuz atlattık.
6: Gözlerindeki ifadeyi gördün mü? Adam başka gezegenden gelmiş gibiydi. O adam gitmişti. Eğer treni durdurmasaydım o adam bu gece ölürdü.
5: Ha evet. Evet. Doğru, doğru.
2: 7 milyon dolarlık hassas bir yükü 185 kilometre taşıdıktan sonra yük ekibi sonunda Anchorage tren deposuna yüklerini salimen ulaştırıyorlar.

0: Vay canına, ne gündü ha?
1: Ne gündü, inanamıyorum.
0: Son 20 dakika gerçekten tuhaftı. Kimin aklına gelirdi? Koşup duruyordu. Nereye gidiyordu belli değil.
1: Herhalde daha çok alkol almaya gidiyordu. Ama sonuç olarak müşteri ürününü aldı.
0: Ve kimseyi öldürmedik.
1: İşi bitirdik. Hadi bakalım. Evet, gidelim.
2: Tehlike çok büyük.
3: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
4: Olamaz mı?
5: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
6: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
7: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
8: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
7: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
8: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takla sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
6: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
9: Kuzey Alaska, Amerika'daki en izole insanların yeri. Oraya girmenin ve çıkmanın tek yolu özel uçak. Yolların bittiği noktada Tibito'ların dünyası başlıyor. Bu bölümde pilot Sarah Freyer bir 208'de ilk uçuşunu yapıyor.

0: Bu uçak çok tatlı.
1: Ama sonra yeni gelen tehlikeyi fark ediyor.
2: İşte burada, güneybatıdan 3 kilometre uzaktan geliyor.
0: Bu da nedir?
1: Ariel Tivito yerel bir lezzet için ava gidiyor ve tahmin etmediği şeyler karşısına çıkıyor.
3: Ariel.
1: Pilot Eric Snugrit, Alaska'nın kötü şöhretli pistlerinde uçağını havada tutmaya çalışıyor. Günler geçiyor. ERA Alaska pilotları küçük uçaklarda zorlu hava koşullarıyla mücadele ediyor. Amerika'nın son sınırını hayata bağlıyorlar.
2: "292 nolu bölge. 2 saatlik yakıt var. Uçakta 3 kişiyiz."

0: Batı Alaska'da yaz. Kışın buzları yerini sıcak derecelere ve daha sakin bir havaya bırakıyor. Sakinler fazladan gün ışığına avlanma, balıkçılık ve sosyalleşme için kullanıyor. Havadaki uçak sayısı oldukça artıyor. Unaclick'te Ariel Tivito saflara katılacak yeni kişi olmayı umuyor. Cessna 160'ında 20 saatlik uçuş sınırına ulaştı. Artık tek başına uçmak için sadece birkaç günü kaldı. Babası Jim Tivito kızının havacılık bilgisini test ediyor. Ama acemi pilot cevap vermekte zorlanıyor.
1: Lastiklerin hava basıncı ne kadardır?
2: Babam bana sorular sormaya çalışıyor. Ama çok hevesli hissetmiyorum. 44 civarında olabilir mi? Evet mi?
1: Hayır tatlım.
2: Ah, 40. Yani 14.4. Beynim çalışmıyordu. Yanlış günü seçti.
0: Neyse ki pilot John Pons, Ariel'a fazladan bir uçuş eğitimi vermek için oradaydı.
3: Kalkış düzeni nasıl yapacağını biliyor musun?
2: Evet.
3: Ne olduğunu biliyor musun?
2: Düzen şey olsa gerek. Ben yaparken, benim burnum kalkarken...
0: Pilot kalkış sırasında ilerlerken fark etmeden yukarı çok dik gidebilir. Bu kanatların havayı bölmesine neden olan bir açıya sebep olabilir. Ya da hücum açısı çok fazla olabilir. Bu olduğu zaman hava akışı kanat yüzeyine uyum sağlayamaz. Kalkış yerine sürüklenmeye sebep olur ve bir duraklama meydana gelir. Uçağın yere çok yakın olması sebebiyle pilotun durumu düzeltip kazayı önlemesi için sadece saniyeleri vardır.
3: Çok fazla yükselirsen çoktan yerden ayrılmış olursun. Yeterince hava azı yoktur, yeterince güç yoktur. Bu yüzden duraklar ve düşer.
1: Bugün gelen çocuk da bu sorunu yaşamıştı.
0: O sabah erken saatlerinde bir Cessna 180 Anchorage'in 32 kilometre kuzeydoğusundaki Birchwood kasabasına düşmüştü. Sebebini belirlemek için çok erken olsa da görgü tanıkları uçağın kalkış sırasında sendelediğini söylüyor. Bu bir duraksamaya ve sonrasında da bir kazaya sebep olmuş olabilir.
3: O adam öldü mü Jim?
2: Evet. İki çocuğu ve annesi de.
4: Annesi de mi uçaktaydı?
2: Evet.
4: Beş kişilerdi değil mi?
2: Sanırım.
3: Bu ciddi bir şey. Düzen ne zaman alarm çalsa çok üzülüyorum.
2: Evet.
3: Birçok insan bu şekilde öldü.
4: Uçak kazalarını duyduğum zaman elbette ki kızlarım için endişeleniyorum. Uçmak tehlikeli bir şeydir. Eğer dikkatli bir insan değilseniz böyle olur.
2: Tamam. Sonra görüşürüz.
4: Tamam, bol şans.
3: Uçağın durmasını önceden bilmek, bu ilk uçuşunu yapacak herkesin bilmesi gereken bir şeydir. Çünkü bir sürü kişi bu yüzden ölüyor. Geriye dönüyorlar çünkü yerin çok yakın olduğunu görüyorlar, duraksıyorlar ve yere çakılıyorlar. Bu kadar, her şey bitiyor.
0: Ariel için bugünkü ders, daha büyük bir Cessna 207'de Pons'la denediği dersin sinir bozucu bir hatırlatması.
2: Pons'la bunu daha önce de 207'de denedik ve pek iyi gitmedi.
3: Sana uçak sendelediğinde ne olduğunu gösterebilirdim. Sağ dümeni kullanman gerekir.
2: Lanet olsun.
3: Ariel, sağ dümen, sağ dümen. Ariel, uçağı havadan kaldırırken hassas oluyor. Kalkışta çok fazla dik gidiyor. Ona uçak gerçekten durursa ne olacağını göstermek istedim. İyi olmaz. Eğer bunu nasıl kurtaracağınızı bilmezseniz kendinizi öldürürsünüz. Bu yüzden Ariel'ın başına bu gelirse kendini nasıl kurtaracağını bilmesini istiyorum.
0: Eğer Ariel uçağın kontrolünü sağladığını göstermekte başarısız olursa Pons'un yalnız uçuşunu ertelemekten başka çaresi yok.
3: Hadi 2000'e çıkalım.
0: Yerde ise yerel bir ekonomik kaynak olan yıllık ringa balığı avı başlamak üzereydi.
5: Ringa balığı avı yılın bu zamanında çok önemli. Bölgemize nakit akışı sağlar. Kış aylarını geçirmek için birçok aileye para kazanır.
0: Yerli balıkçılar dışarıdan gelen deniz ürünü şirketlerin sağladığı gemilerle çalışarak yumurtalarını bırakmadan önce ringa balıklarını yakalamaya çalışıyor. Bu yumurtaların özü çıkarılıyor ve Asya pazarında özel bir tat olarak satılıyor.
1: Her bahar ringalar gelir. Ringaların ilerlemelerini kontrol etmenin yollarından biri de havadan gözlem yapmaktır. Ben de bunu birkaç yıldır yapıyorum.
6: Merhaba Jim.
1: Charlie, nasılsın?
6: İyi. Güzel bir gün değil mi?
1: Bugün Ringa bulabilecek miyiz?
6: Ben Charlie Lin. Ringa ve Batı Alaska'daki Ringa hareketleri konusunda uzmanım. NSEBŞ'de çalışıyorum.
0: Bu sabah yerel balıkçıları desteklemek için devletten yardım alan bir program. Norton Sound Ekonomik Büyüme Şirketi ya da NSEBŞ, Jim'le bir Ringa araması için anlaştı. Ringa yumurtaları Norton Sound'da her yerde bulunabileceği için Jim ve Charlie'nin balıkların nerede bulunduğunu havadan belirlemesi ve bekleyen düzinelerce balık gemisine haber vermeleri gerekiyor.
5: Yukarıda havadan araştırmalarını yapıyorlar. Günler ve haftalarımızı Ringa aramak için burada geçirmemize gerek kalmıyor. Biz balıkçıların işini çok kolaylaştırıyorlar.
0: New Jersey'nin iki katı büyüklüğünde bir arama bölgesinde Ringa'ların yumurtalarını bırakmadan birkaç gün önce yerleşeceklerinin garantisi yok. Bölgedeki temel gelir kaynağı olduğundan beri artan talep en büyük Ringa balık yataklarını neredeyse yok etti. Unaklıit'in küçük balık yatakları tehlikede. Eğer bu yılın hasadı zayıf olursa şirketler destek vermeyi kesecek, topluluğun elinde kalan az sayıdaki gelir kaynaklarından biri de kuruyacak.
6: Piyasayı etkilememiz gerekiyor. Balıkçılarımızın yeniden ayakları üzerinde durmasını sağlamamız gerekiyor.
0: Charlie sudaki belirtileri arıyor. Yumurtalarını bırakmadan önce ringaların nerede yakalanabileceklerini bulacak.
6: Belirlemenin en kolay yolu sudaki beyaz yumurtalardır ve biz bunu arıyoruz.
1: Nereye gitmek istiyorsun?
6: Görünüşe göre burada bir cephe var. Buz olan bir kıyı var. O yüzden oraya gidip onun çevresinde bir şey var mı bir bakmak istiyorum. Kontrol edeceğim.
0: Zamanlama her şey demek. Eğer ringalar yumurtalarını bıraktıktan sonra yakalanırlarsa değersiz olur.
6: Lanet olsun.
1: Ringalar nereye gitti?
6: Bilmiyorum.
1: Hiçbir şey görmememiz çok garip.
6: Evet.
0: Birkaç bölgede arama yaptıktan sonra ringa arayışı hayal kırıklığıyla sonuçlanıyor.
6: Hiç beklemediğimiz bir anda ortaya çıkacaklar.
1: Bu küçük balıkları bir yerde bulmamız gerekiyor.
6: Evet, bakalım. Sanırım eve dönüyoruz.
0: Hiç ringa balığı izi görülmediği için yarın yapılacak ikinci bir uçuşun iyi sonuçlarla gelmesini ummaktan başka yapacak hiçbir şey yok.
6: Hayal kırıklığına uğradık. Balıkların geldiğini gösteren hiçbir işaret görmedik. Soru şu, ne zaman gösterecekler ve biz ne zaman hazır olacağız?
0: 50 kilometre doğuda Ariel'ın uçuş eğitimi Pont'un ona bir kalkış egzersizi yaptırmasıyla devam ediyor. Bir öğrenci pilotun eğitimindeki temel kısımlardan biri.
6: Tam bir duraklama yapmak istiyor musun?
4: Tam bir duraklama yapacağım.
6: Tamam. Yapmaya çalışacağın şey uçağı yavaşça 55 knot'a indirmek. İlerle ve hazır olduğun zaman yap.
4: Tamam.
6: Bütün gücü ver. Ve burnu kaldır.
4: Kalkış yaparmış gibi yapıyoruz. Bazen uçağınızın burnunu fazla kaldırırsınız ve bir anda düşersiniz. Sanırım birçok insan bu yüzden kaza yapıyor. Bu benim başıma gelirse hazırlıklı olmam için. Pont bundan nasıl kurtulacağımı bana öğretmek istedi.
6: Burnu çok yukarı kaldırman
4: tamam.
6: Gerekiyor.
4: Aman Tanrım. İşte bu beni uyandırdı.
6: Sağ dümen.
4: Aa, bir
6: evet.
4: Dakika. Böyle mi?
6: Sola çekiyoruz. Uçağı düzelt.
4: Tam güç ve
6: Ariel,
4: sol.
6: Ariel sağ dümen. Sağ dümen.
0: Unaklıit'in üstündeki gökyüzünde Ariel TVTOW pilot John Pons'la bir eğitim uçuşunda. Kalkışta yaşanabilecek bir duraklamadan kurtulma denemesi yapıyor. Tek başına uçmaya izni olması için son denemelerinden biri. 2000 feet irtifada manevrayı başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.
4: İşte bu beni uyandırdı.
6: Daha iyi. Uçağı düzelt. Şimdi sola çekiyoruz.
4: Burnu aşağı indir. Tam güç ve
6: Ariel,
4: tırman.
6: Sağ dümen. Sağ dümen.
4: Evet.
6: Bir kere daha durmasına neden oldun. Her şeyi bırakıp benim yapmamı isteyen öğrencilerim var. En azından bunu yapmadın.
4: Evet.
3: 207'de durakladığımızda yalnızca birkaç saat uçuş deneyimi vardı ve şimdiki deneyimine sahip değildi. Artık uçakta kendine güveni daha fazla ve daha rahat ve nasıl kontrol edeceğini daha iyi biliyor.
0: Ariel'ın bir anlık dalgınlığı ikinci bir duraklamaya sebep olsa da güvenli bir şekilde kurtardı ve Pons öğrencisinin ilerlemesinden memnun.
3: Hadi bir ara verelim.
2: Evet.
0: Ama Ariel'ın iniş için hala çalışması gerekiyor.

0: Yerde Jim kızının performansını değerlendiriyordu.
1: Nasıl gitti?
2: İyi gitti. Duraklamayı hallettim. Ama inişte sorunlarım var.
3: Amatörce davranıyorsun.
2: Evet.
3: Olması gereken...
4: Rüzgar onu savurdu. Ama yapması gerekeni yapmıyordu.
3: Sorun dümeninde. Biliyorsun, dümenini kullanman gerekiyor.
4: Eğer doğru dümeni kullansaydın mükemmel bir iniş olacaktı. Anlıyor musun?
3: Dümenin.
2: Umarım gelecek sefere Pons tek başıma uçma kabiliyetime güvenecek. Sonuçta ona bağlı. O en iyisini bilir. Yani onu dinleyeceğiz. Yapacak başka bir şey yok.
0: Bu arada Bethel'de pilot Sarah Freyr vardiyasına başlıyordu. Eskiden St. Mary'de bir Cessna 207 pilotu olan Sarah artık daha büyük bir 208'in kontrolünü almaya hak kazandı.
3: 207 pilotları iki kış boyunca uçtuktan sonra daha büyük uçaklara geçmeye yetkin olurlar.
0: Maksimum 3600 kilogram ağırlığı ve saatte 276 kilometre seyir hızıyla 208, 207'nin iki katından daha ağır ve %35 daha hızlı. Sarah son haftalarını 208 eğitiminde geçirdi. Pilot John Dronenberg son test uçuşunu yapmadan önce becerilerini test ediyor.
4: Tebrik ederim. İyi bir uçuştu.
2: Geçtin mi?
4: Kesinlikle. Artık hazır. Uçağı çok iyi kontrol ediyor. Bence aramıza katılmaya hazır.
0: Sarah açık hava tutkusunu takip ederek 10 yıl önce Alaska'ya taşındı.
2: Alaska'da yaşamaya bayılıyorum. Macera dolu. Çek!
0: Era Alaska'nın birkaç kadın pilotlarından biri olarak uçuş yeteneği ve sert tavrı sayesinde meslektaşlarından saygı görüyor.
2: Herkese göre değil ama ödüllendirici. Özellikle de buradakilerin saygısını kazandığınız zaman.
5: Sarah Freyr belalı biri.
0: 208'e geçmesi artık Bethel'in seçkinleri arasında olmasını sağlıyor.
2: Buraya gelmek için çok çok çok fazla çalıştım ve hakkını veriyorum. Kendimle gurur duyuyorum.
0: Yıllarca süren yoğun çalışmadan sonra Sarah'ın bir 208 pilot olma hayali nihayet gerçekleşti. Sarah 208'deki ilk uçuşu için Hooper köyüne gidip gelerek 480 kilometre gidecek. Uçakta birkaç heyecanlı genç yolcu olacak.
2: Evet, ilk uçuşum. Köpekler ve çocuklar var. Eğlenceli olacak. Hooper, bak buraya. Sen Johnson, üçüncü ve Matilda. Bu taraftan çocuklar. Pilota
6: pilot benim.
2: Evet.
0: Çocuklar Hooper Körfezi'ndeki ailelerini ziyaret etmek için yalnız seyahat ediyor. Sarah ailelerinin yanlarına gidene kadar onlardan sorumlu.
2: Yardıma ihtiyacın var mı? Bunu arkaya koyalım. Merhaba.
1: Nasıl uçuracağını biliyor musun?
2: Uçağı nasıl uçuracağımı biliyorum. Umarım biliyorumdur. Sizi uçuracağım. Çocuklar sürekli benim pilot olduğumu sorguluyorlar. Çünkü daha önce bir kız pilot görmediler. Pekala. Hadi gidiyoruz.
1: Sadece bir pilot olması mı gerekiyor?
2: Evet, bir pilot.
1: Her ihtimale karşı bir kusmuk torbası alabilir miyim?

0: İyi hissediyorlar mı? Şirin çocuklar. 208 harika. Daha fazla gücü var ve içinde daha uzun hissediyorum. Daha fazla düğmesi var. Daha sofistike bir uçak. İyi bir meydan okuma. Tanrım, bu uçak çok tatlı. 6.5 gezici sağlayıcı.
1: Güneybatıdaki dağlardan gelen bir Cessna uçağı var.
0: Trafiğe bakacağım. 3 Golf Victor. Başka bir uçak geliyor.
1: Sierra 2 Golf Victor onu güneybatıdan takip ediyor. 11 kilometre olmuş olmalı.
0: Sanki üstüme doğru geliyor.
2: Sarah gelen uçak için bulutlara bakıyor. Şimdi toplamda saatte 480 kilometrelik bir hızla birbirine yaklaşıyorlar.
0: Trafiğe bakıyorum 3 Golf Victor. Bu yer uçaklarla kaplı ama hiçbirini göremiyorum. 3 Golf Victor görüş alanımda. Sağımızda.
2: Cessna uçağı Sarah'ın 1100 feet yakınından geçti. İzin verilen güvenlik sınırının 100 feet dışında.
0: Alaska'da kocaman bir gökyüzü ve geniş bir alan olmasına rağmen burası uçaklarla doludur. O yüzden insanlara dikkat etmeniz gerekir. Hooper Körfezi trafiği 3 Golf Victor 6 kilometre doğuda ve Hooper Körfezi'ne yaklaşıyor. Sanırım bu inişi başardım.
3: Köpeğim nerede? Aa, merhaba.
0: Çantan neye benziyordu? İşte burada.
3: İyi iş çıkardığınız için teşekkür ederim.
0: Sizinle geldiğiniz için teşekkür ederim. Gelecek sefere görüşürüz, tamam mı 3. John?
2: Sarah yolcularını indirir indirmez başka bir genç yolcu Bethel'e dönüş uçuşu için uçağa bindi.
0: İki yalnız çocuğu yeni bıraktık ve iki tane de aldık. Bugün çocuk bakıcılığı günüm. Bu Bering Denizi. Balinalar görüyorum. Harika. Balina gördüğüm zaman çok heyecanlanıyorum. Bu çok zorlu bir iş. Burada uçmayı çok seviyorum. Eskiden ERA'da bir sekreterdim. Ve bir dolapta bütün pilotların kendi defterleri olduğunu hatırlıyorum. Hayal kurduğumu da hatırlıyorum. Bir gün o defterlerden biri Sarah Ferreira'nın olacaktı. Geriye dönüp baktığımda kendinize koyduğunuz bir hedef için bu kadar çalışıp bunu başarmış olmak çok iyi hissettiriyor. Artık ofise gittiğimde kendi defterim var. Sarah Freyer. 207-208.
2: Gün Akıllı'da Jim'in iki günlük hava gözlemi henüz Ringa bulamadı. Bugün bütün araştırma alanı alçak bulutlarla kaplı. Ringa sezonunun bitmesine yalnızca 3 gün kaldı. Ringa uzmanı Charlie Lean ve meslektaşı biyolog Wes Jones durumu yönetmeye çalışıyor.
4: Azami irtifa 100 feet'in altında ve 1500 feet uçmamız gerekiyor. Yani bugün uçmuyoruz.
1: Charlie ve Wes, Ringa'ların nerede olduğu konusunda çok endişeliler. Çünkü balıkçılar sürekli onları arayıp neler olduğunu soruyor.
4: Merhaba Nick.
1: Birçok insanın parası buna bağlı ve cevap istiyorlar.
2: Ringa yumurtası balıkçılığı için destek ve ekipman sağlayan deniz ürünü şirketleri giderek sabırsızlanıyor. Eğer balıkçılık başarılı olmazsa bu işletmenin son yılı olabilir. Yerel topluluğunun ellerinde kalan birkaç gelir kaynağından biri yok olacak. Biyologlar sabırsızca

0: eklerken Ariel bir Alaska lezzeti aramak için yola çıkmaya hazırlanıyor.
1: Saat şimdi akşam 10.30 ve Martı yumurtası avına gidiyorum. Çünkü bilmiyorum güneş batmayacak. Kim güneş tepedeyken uyumak ister ki? Ben değil. Sanırım diğer 48 eyalette martı fareleri dediklerini duydum. Ama aptalca. Fareye benzer bir tarafları yok. Biz burada martıları severiz. Vücutlarını yemeyiz ama yumurtalarını alırız. Bunu tavuklara yapıyorlar. Martılara neden olmasın? Alaska'da martı yumurtaları yazları çok sevilir. Kira, Unalakleet'teki akrabalarımdan biri. O ve anne babasıyla beraber martı yumurtası toplamak için beni davet etti. Tabii ki bunu geri çevirmeyecektim. Güzel bir gece yarısı tekne gezisi. Dikkat edin martılar, bebekleriniz için geliyoruz. Kıyıdan gittik. Muhtemelen 2 saatlik bir tekne gezisi. Gece harikaydı, güneş vardı ve ılıktı. Çok eğlendim. Oradaki kuşları görüyor musunuz?
2: Bugün yumurtaları alacağız.
0: Alaska'da bulunması daha kolay olan martı yumurtaları birçok yerel yemekte tavuk yumurtasının yerine kullanılır.
2: Burada çok ayı bulunur. Aman tanrım, aşağı inmeyeceğim. Hayır, inmeyeceğim. Senin olsun Ariel, hepsi senin.
1: Martılar yumurtalarını kayalıkların kenarlarına bırakıyor. Kayalığın tam üzerinde olduğu için iplerle inmemiz gerekiyor.
2: Aman tanrım, uzun bir yol var. Aman tanrım, düşme. Sakın düşme, bu ipi al, hafif olanı.
1: Bu öğrendiğim tek 51 düğüm. Çapraz yap. Karnından geçir, döndür, bileğinden döndür. Evet, böyle. Oldu.
2: Başardın.
1: Korkmuyorum.
2: Aşağı bakma.
1: Biliyorum.
2: Tamam, yumurtalar buna değecek.
1: Tamam. Hadi. Kayalar çok gevşek. Çok gevşek. Sanki... Ah. Ah, dizim.
2: Tamam, konuşmaya devam et.
1: Daha ileriye gitmem gerekiyor. Biraz daha, biraz daha, biraz daha. Daha fazla gitmeliyim. Daha çok. Evet. Biraz daha. Biraz daha. Oh, aman tanrım.
2: Ariel.
1: Görüyorum.
0: Unalakleet'in 40 kilometre güneyinde Black Point'in sivri kayalıklarında Ariel Tivito martı yumurtaları avlamak için kayaların üzerinde bir iple bağlıydı.
1: Biraz daha, biraz daha. Evet. Devam et. Devam et. Biraz daha. Hop. Ah.
2: Ariel. Konuş bizimle.
3: Onu duymaya çalışıyorum. Asılıyor mu?
2: Onu duyabiliyor musun? Ariel!
1: Evet, buradayım. Lanet olsun! Bu çok korkutucuydu. Sanırım bir sürü pislik yedim. Görüyorum! 3 yumurta!
3: Harika.
2: Başardık. Getirebilir misin?
1: Tamam, getirebilirim. Evet, başardım bunu. Ve aldım. Tamam, yukarı geliyorum. Yukarı çekin.
2: Yumurtalarımız nasıl?
1: Altın yumurtalarımız var. Gary?
2: Tamam, yeterince iyi.
1: Kira?
2: Yumurtalar da çok iyi.
1: Teşekkür ederim martılar. Bebeklerinizi almamıza izin verdiğiniz için teşekkür ederiz.

0: Gideceğim ve lisansımı alacağım.
1: Ariel, bana mendil verir misin? Pont, mendil ister misin?
2: Bunlar mutluluk gözyaşları değil mi? Heyecanlıyım. Bu bir pilot olarak beklediğiniz şeydir. Her zaman bir sonraki adımı beklersiniz. Beni özleyecek misiniz?
0: Evet.
2: Çok geç cevap verdin.
1: Evet, seni özleyeceğiz.
2: Terfi etmenin artıları, daha büyük bir uçağınız oluyor. Kışın daha sıcak olur. Bu çok iyi. Daha fazla sorumluluğunuz var. Bu yüzden maaş çekleri de biraz artıyor. Yani çok mutluyum. Onlara ilk sefer için hazır olduğumu söyledim.
0: Hangi pilot senin yerine geçecek? Bunu kontrol etsen ve mankenlik potansiyeli olduğundan emin olsan iyi olur.
2: Ben'ı seveceksiniz.
1: Eğer bu çok sıcak olmasa üstüne atardım. Ama sonra geri de temizlemem gerekirdi.
0: Merhaba Era, evet.
3: Ariel, arkadaşını ve uçuş eğitimini kaybedeceği gerçeğiyle yüzleşirken, Bethel'de pilot Eric Snowgrit, bir grup öğretmeni 150 kilometre güneybatıya, Chefornak köyünde yeni inşa edilen okul için götürmeye hazırlanıyordu.

0: Pist inerken etkili olacak birçok faktör vardır. Özellikle de Chevronak'taki gibi toprak ya da çakıllı olan gelişmemiş pistlerde. Bir sürü tümsekler vardır, dardır, zorlayıcı olabilir.
1: Sert rüzgarlarda uçmak her zaman pilotların becerilerini test eder. Ve Eric'i varış noktasında bir test daha bekliyordu.
0: Çapraz rüzgarlar güneydoğudan geliyor. 30 knot okul projesi için olan yeni inşaat alanının üstünden geliyor.
1: Rüzgar bir setin üzerinden estiği zaman daha yavaş olan hava karşı tarafta bir gölge rüzgarı yaratır. Bu gölge ya da rüzgar setin uzunluğunu 8-10 kat uzatır. Ve buradan uçan uçakların hızlıca irtifa kaybetmelerine sebep olur. Chevronak'ın yeni okulu köyün dar pistinden rüzgar yönünde 60 metre uzaklıkta. Güçlü rüzgarlar hemen üzerinde bir gölge yaratıyor. Eğer pilotlar hazırlıklı değilse gelen uçakları yere inmeye zorluyor.
0: Buradaki lanet olasıca bina yüzünden bu pistte çok büyük bir gölge oluşmuş. Buradaki rüzgarın çıkışını engelliyor. Küçük bir cep yaratıyor. Rüzgar azalıyor. Havadan düşmenize sebep oluyor.
1: Eric 208'in burnunu rüzgara karşı çevirerek piste yaklaşacak. Bu performansı en iyi şekilde kullanıyor. Uçağın doğrudan pisti takip etmesine izin veriyor ve rotadan çıkmasına engel oluyor. Yere yaklaştıkça uçağı düzeltmesi gerekiyor ve aynı anda önce ilk tekerleğe inmesi gerekiyor. Yerde tutması gerek. Bunda başarısız olursa karşı rüzgarlar onu tehlikeli bir biçimde etkileyebilir ve 208'in kontrolünü kaybedebilir.
0: Bütün bu faktörler etkili olur. Hepsini düşünmeniz gerekir. Uçak sallanmaya başladığı zaman bu kanat rüzgara maruz kalabilir. Uçağın çekilme riski vardır.

0: Bu pisti inşa ettikleri zaman memnun olacağım. Bu okul üzerine büyük bir proje devam ediyor. Rüzgar bu bina üzerinden estiği için sorun yaratıyor. Yere inmek zor oluyor. Buna hazır olmalı ve beklemelisiniz.
1: Öğretmenler grubu güvenle varış noktalarına ulaşıyor. Ve Eric Bethel için bir yol haritası belirliyor.
0: Chef Hornak'ın yeni bir pisti olunca mutlu olacağım. Kesinlikle bizim için daha güvenli olacak. Pistin yanına düşmekten korkmamıza gerek kalmayacak. Ama bir yandan da Chef Hornak'ı özleyeceğim. Zorlayıcı pistlerden biridir. Görünüşe göre rüzgar hızlanıyor. Eğer burası çok rüzgarlı olursa operasyonu yavaşlatmak zorunda kalabilirim. Rüzgar olacağını biliyorduk ama düşündüğümüzden daha hızlı oldu.

0: Rüzgar çok hızlı esiyor.
1: Pekala, aşağı inip uçakları yerden alsak iyi olacak. Rüzgar daha da kuvvetlenmeden onları güvenlik altına almalıyız.
0: Bazı yerlerde bazı uçaklar için kısıtlamalarımızı aşıyorlar. O yüzden her zaman yaptığımızı yaptık. Şimdi bekleme zamanı.
2: Kuvvetli rüzgarlar nedeniyle havaalanı görevlileri Bethlehem pistini yeni bir duyuruya kadar kapatmak zorunda kaldı. Mahsur kalan yolcular kısa sürede terminali doldurmuştu. Unacleet'te ise Ariel Era Alaska'nın yetenekli pilotları arasına katılma girişiminde bulunmuştu. John Pons, günün son uçuşundan döndüğü zaman fazladan bir uçuş zamanı yaratmaya kararlıydı. Koşullar onun yararına değildi.
3: Merhaba.
4: Merhaba.
3: Bu rüzgar hakkında ne düşünüyorsun?
4: Şu an biraz fazla olabilir diye düşünüyorum. Kaçtı?
3: 15-20. Bisiklete binmek ister misin?
4: Evet.
3: Eğlenceli olacak.
4: Peki.
3: Pons'la benim harika dağ bisikletlerimiz var. Kısa bir sürüşün ardından tepelere gittik ve güzel zaman geçirdik.
4: Bu kadarcık mı? Tekerleği kaldır.
3: Evet. Evet Pons. Pons'u o küçük bisiklet üzerinde görmek, onu kayka üzerinde görmek kadar korkutucuydu.
4: Oh! Lanet olsun.
3: Dikkat et. Yaptığı her işte çok iyi. Bu biraz iğrenç. Bilmiyorum, keşke ben de her şeyde böyle iyi olsaydım.
4: Uzunluğunu ölçeceğim.
3: Tamam.
4: Bu çimen parçasını temizlemen gerekiyor.
3: Tamam.
4: Tam burada. Burada.
3: Başardın mı? Birazcık. Tamam. Tamam. Pons harikaydı ama ben biraz batırdım. Hiç başaramadım. Ama yine de eğlenceliydi. Kendimi kanıtlamama izin ver. Aman tanrım. Ah. Dostum. Ah. Bu çok zor. Ah. Teşekkür ederim. Pons Unacleet'e geldiğinden beri en iyi arkadaşlarımdan biri oldu. Onunla neredeyse her şey hakkında konuşabiliyorum. Onunla takılması çok eğlenceli ve başka biriyle böyle bir ilişkim yok. Pons bir 208'e terfi ettirildi. Bu Unacleet'i sonsuza kadar terk ediyor demek. Ve bu beni çok üzüyor. Yine bu civarlarda takılacak ve arada buraya uğrayabilir. Ama eskisi gibi olmayacak. Hoşça kal. Bundan sonra böyle olacak. Sanırım buna alışmam gerekiyor.
4: Tekerleğini kaldır. Hayır, bu şekilde.
3: Aramızda özel bir ilişki var.
4: Teşekkür ederim Ariel.
3: Ama bunu tanımlayamıyorum. Bilmiyorum. Şu anki halini çok seviyorum.
4: Eve gidelim mi?
3: Evet. Bir kardeş gibi. Ama aynı zamanda farklı da. Ama erkek arkadaş... Yok, hayır. Oraya gelmedik. Bu seneler popomu acıtıyor. Çok küçükler.
4: Senin popon küçük.
2: Bethel'de ise lider pilot Eric Snookroot, akşamüstü uçakların kalkmasına engel olan sert rüzgarları yakından izliyordu.
4: Era Alaska, ben John.
0: Merhaba John, ben Eric. Buradaki havaya bakıyordum. Görünüşe göre rüzgarlar hafifliyor. Hadi bu çocukları uçaklarına yollayalım.
4: Kesinlikle.
5: 7 Charlie Tango, 4 Sol Sierra, tamam.
2: Uçaklar kalan yalnızca birkaç saat içinde yolcuları ve binlerce kiloluk yükleri taşımaya çabalıyor.
0: Günün sonunda başardık, bu güzeldi. En sonunda insanlarla dolu bir terminal yoktu.
2: 45 dakika sonra boş bir terminal, hangar ve pist, Era Alaska'nın profesyonelliğinin kanıtı olarak görülebilirdi. Metel'de yeni bir gün başlıyor. Air Alaska ekibi ve yolcuları bir suç mahalline gidiyor.
5: Kapıdan geçtiğim zaman şok geçirdim. Her yerde plastik ve camlar vardı. Sanki bir bomba patlamış gibiydi.

0: Bu sabah Air Alaska'nın Batten şubesi bir suç mahalline dönmüştü. Gece hırsız girmişti. Amaçları terminalin ATM ve otomat makinelerini soymaktı.
1: Bu sabah bir çağrı aldık. Air Havacılığa hırsız girmiş. Görünüşe göre binanın arkasından girmişler. Otomat makinelerini, ATM makinelerini ve birkaç kilidi kırmışlar.
2: Hırsız girdi. ATM mahvoldu, kola makinesi mahvoldu ve pencereler kırıldı.
0: Şanslarına ATM boştu ve hırsızlar para çalamadı. Ama Air Alaska'nın Batten terminali için bu görüntü alışıldık değildi. Bu yıl 4. hırsızlık olayıydı. Alaska kırsalında ATM'ler yaygın olmadığı için hırsızların hedefi oluyordu. Bu makinelerin taşımacılığı karmaşık ve zorlu bir süreç. Bölgede pek az banka olduğu için bunların nakit para dolu tutmakta başka bir zorluk. Betel'e yeni bir ATM gelmesi için birkaç hafta beklemeleri gerekecek.
2: Yine harika bir pazartesi sabahı.
0: Unaklık'ta ringa balıkçılığı tehlikedeydi. Birkaç günlük hava araması yumurtlayan balıkların yerlerini bulamamıştı. Bütün topluluk, balıklar yumurtalarını bırakmadan önce yerlerini bulmaları için Jim ve Biola'a güveniyordu. Çünkü bu yumurtalar Asya pazarında yüksek fiyata satılıyordu.
3: Hazır mısınız?
4: Hazır.
5: Hazır.
3: Charlie ve Wes bugün de göremezlerse diye oldukça endişeliler. Ama umarım bugün balıkların yerini balıkçılara söyleyebilecekler.
0: Eğer balıkçılar bu önemli periyodu kaçırırsa yumurtalar kaybolacak ve ringalar değersiz olacak.

0: Miniklerden çok var ama büyük olanına henüz rastlamadım.
1: Bu tarafta da pek bir şey olduğu yok.
0: Bir şeyler göreceğimizi düşünüyordum.
1: Evet.
2: Bugünkü aramaları herkesi hayal kırıklığına uğratıyor. Balık yuvası bulamamaları yalnızca bu yılki balıkçılığa mal olmayacak, sonsuza kadar bitmesine sebep olacak.
0: Orada, tam orada. Oraya dönebilir miyiz? Dalgalar kıyının açığında, geliyorlar. Tam altımızda bir sürü var.
1: Evet.
3: Evet.
0: Bunlar yumurta mı?
3: Evet. Evet, bunlar her yerde gördüğümüz kadar güçlüler.
0: Oraya gitsek iyi olur.
3: Evet.
2: Jim ve biyolog su yüzeyindeki ringa balığı sürüsünün karanlık kütlesini fark ediyor. Jim hemen haberi iletiyor.
1: 64, beni duyuyor musun?
4: 261 dinlemede.
1: Görünüşe göre burada Denby'de birçok balık var. Balıkçılıkla ilgilenen kimse var mı?
4: Hazırlar, evet.
1: Evet, onları alacağım.
4: Tamam, iletiyorum.
2: Değerli ringaları yakalamak için Norton Sound bölgesi gemileri birbirleriyle yarışıyor.
0: Gitmeye hazırız. İyi bir av olacak ve bankaya para koyacağız. Buna inanıyorum.
1: Sonunda göründüler ve herkes mutlu oldu. Balığa gidiyorlar. Muhtemelen ülkedeki en kaliteli ringa balığı burada.
2: Jim, yün akıllı ite geri döndüğünde hiç beklenmedik ve nadir bir olay görünüyor. Biraz boş vakit.
5: Babam o bisikleti sürerken çok komik görünüyor. Bisiklet çok küçük ve çarpık bacaklı gibi görünüyor. Nasıl gidiyor?
1: Ne?
5: Tekerlekleri seninkinden daha mı iyi?
1: Hayır. Hiçbir şey uçağımın tekerleklerinden daha iyi olamaz. Seni elin atla sürerken görmek isterdim.
5: Babamı bisiklet üzerinde görmek eğlenceli. Bunu anaokulundan beri görmemiştim. Tekerleğini kaldır.
1: Vites değiştirmeye çalışıyorum.
2: Günün sonuna gelmişlerdi. Pilotları ve arkadaşları John Ponce'a veda etmek için Tibito ailesi bir sahil barbeküsüne toplandı.
5: Ben ve ailem

0: Pons ve Taylor benim küçük kuzenim Pons'la iyi arkadaştır. Hepimiz Pons'un 208'e terfi etmesini kutlamak için plaja geldik.
1: Büyük bir odun yanı değil mi?
0: Evet. Böyle şeyleri seviyorum. Çünkü geçtiğimiz 2 yılda Pons'u birçok kereler pikniğe götürdük. Ve ailece birlikte takıldık. Pons'la bir gün daha geçirmek çok güzel. Suya taş fırlatmak, bilmiyorum. Onun evimizde ve ailemizde olmasından çok mutluyum. Bu harika bir duygu. 1, 2, 3.
1: Bence hepimiz, özellikle de Ariel Pons'u özleyeceğiz. Onun için iyi bir arkadaştı.
0: Pons'un ilk Unaclet'e geldiği zamanı hatırlıyor musunuz?
1: Sen ilk buraya geldiğin zaman hayatımın en kötü 2 haftasıydı. Kaliforniya'dan gelen çocuk hayatta kalmaya çalışıyordu. Uçaktan atlayıp evde ısınabilir miyim demişti. Ayağımı banyoya sokmam lazım. Evet yaptım.
2: Bunların hiçbiri doğru değil,
1: evet,
2: tamam
1: doğru.
2: mı? Hayır yapmadın.
1: Ayaklarım donuyor.
0: Çok güzel bir gece geçirdik ve Pons'la hoşça kal demenin en güzel yolu buydu. Onun evimizde ve ailemizde olmasından ne kadar memnun olduğumuzu gösterdik. Çok eğlendik.
2: Bu güzel yeri terk edeceğim için üzgünüm. Ama yolda görüşürüz. Ama bir yerde fazla duramıyorum. Sıradaki adım için heyecanlıyım.
1: Kendine iyi bak. İstediğin zaman gelip ziyaret edebilirsin.
2: Tamam. Bence bu dönemde patronunuz arkadaş gibi olmak çok nadirdir. Tweet ailesi hakkında söylenecek çok şey var.
0: Tamam. Yakında görüşmek üzere.
2: Evet.
0: Tebrik ederim.
2: 2 tane aşağıda. Yukarıya kaldır.
0: Güle güle. Pons'a veda etmek çok zor. Aramızda özel bir ilişki vardı. Ailemiz için çok şey ifade ediyordu.
2: Amacım yaşlı bir adam olup sallanan koltuğuma oturduğumda hep aynı hikayeleri anlatmamak. Yani sırada yeni bir bölüm var.
0: Güle güle Pons!

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
4: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
5: Bu bir Lotus çok alçak.
4: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
0: Unutulmuş hazineler 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
6: Bu bölümde ölçüm aletlerini titizlikle inceliyoruz. Her şeyi doğru yapıyoruz. Lazerlerden bahsediyor.
7: 12'den vurdum.
6: Metal dedektörleri inceliyoruz. Artık ölçümleriniz hatasız olacak. Aa, şuna bak, kıpırdamıyor. Hava durumuna göre çalışan sulama sistemi.
8: Sulama programı için.
6: Akıllı bilimdeki son yenilikler için laboratuvara gidiyoruz. Ve kendimizi seviye atlamış gibi hissediyoruz.
9: Bu gerçekten bilim ve sanatın işbirliği.
6: Üretimdeki hassasiyeti göreceksiniz. Paranın alabileceği en iyi cihazlar. Boyutun da önemi vardır. Merhaba, ben Chris Grundy. Ölçüm araçları deyince bu alet kendinden söz ettiriyor. Ölçeceğiniz yere doğru tutun ve cihaza okutun. Mesela alet çantam 2 metre. Yiyecek kutum 1 metre uzakta. Ama bu kadarla kalmıyor. Tamamıyla kirlenmiş olsa bile temizlemek için sadece suyla yıkamanız yeterli. Ve çalışıyor. İşte hepsi bu. Çok güzel değil mi? Ölçmek istediğiniz her uzaklık için kullanabilirsiniz. Sıradan bir ölçüm aletinin ötesinde bu alet 70 metreden daha fazla bir uzaklığı ölçebilir. Bu uzunlukta bir şerit metreniz yoksa bu tam size göre.
10: Şerit metreler genellikle 10-12 metredir. Leica daha uzun mesafeleri ölçüp tüm hesaplamaları yapıyor.
6: Lazeri sayesinde tek bir dokunuşla 1,5 milimetre hata payıyla ölçüm yapıp alan, hacim ve daha fazlasını hesaplar. Sadece basit hesapları değil, daha fazlasını da yapıyor.
10: Pisagor üçgenini hesaplar. A kare artı B kare eşittir C kare.
6: Ayrıca tüm verileri kaydeder. Bir başka güzel yanı ise toz ve su geçirmez olmasıdır. Şantiyede testten geçirdik.
10: Düşürdüm.
6: Çamura attık. Toza buladık ve iskeleden düşürdük.
10: 2 metreden attık. Hala çalışıyordu.
6: Tüm ölçümlerinizde hassasiyet sağlıyor. Altı üstü şerit metre diyebilirsiniz. Ama küçük bir özellik büyük fark yaratabilir.
11: 30 santimetre işaretliyoruz.
6: Bu şerit metrenin içine bir işaretleyici konmuş.
11: Kullanımı çok kolay. En güzel yanı da 3 elinizin olmasını gerektirmiyor.
6: Kalemle uğraşmak zorunda değilsiniz. Yeri belirleyin ve bastırın. İşaret koymak için zaman kaybetmiyorsunuz.
11: Özellikle de eşit ölçüde parçaları sıkıştırma bloklarına ve sütun kornişlerini kesmek için ardışık işaretleri koyarken zaman kazandırıyor.
6: Ulaşılması zor yerlerde de işe yarıyor.
11: Düşey yüzeylerde yukarıdan ölçü alırken ya da tavanı işaretlerken işe yarıyor.
6: Tek kartuşla yüzlerce iz bırakıyor ve kartuş değişimi çok kolay.
11: Zaman kazandırıyor.
6: Bu alet 5 metrelik harika bir işaretleyici. Çalışırken aletler genellikle ortadan kaybolur ama bu onlardan değil. Bu harika bir şey. Manyetik metre. Çok işinize yarayacak.
12: Bu şerit metrenin takıldığı manyetik adaptör. Buraya sıkı sıkıya bağlanıyor.
6: Şerit metreyi halkaya geçirdiğinizde mıknatısa yapışıyor. Bir tarafta iki mıknatıs, diğer tarafta da bir tane var. Böyle mi takılıyor?
12: Evet.
6: Vay canına. Tüm metal yüzeylere yapışır ve yarım kilograma kadar ağırlığı taşıyabilir.
12: Bunu kemerinize tutturup düşürmeden zıplayabilir ve dans edebilirsiniz.
6: Bu harika bir şey. Evet, evet. Düşüremiyorum. Evet. Kemerime manyetik özellik kazandırdı. İşte düz çizgi çizmenin yolu. Otomatik tesviye aleti. Düzgün çizgiler onun işi.
9: Duvarıma yan yana iki resim asacağım ve aynı hizada düzgün durmalarını istiyorum.
6: Raptiyeyi duvara yapıştırın ve aleti buna takın. Otomatik düzeltmeyle lazer çizgi oluşur.
9: Harika.
6: Ve düzgün bir çizgi elde edersiniz. Böylece iki resim hizalanır.
9: Her zamanki dağınık yerleşim yerine bu kez düz bir çizgide asabildim.
6: Bu kadarla kalmıyor. Demir bulma özelliğiyle duvarın içini de öğrenirsiniz.
9: Demire yaklaştığımda uyarı veriyor ve doğru yeri bulmamı sağlıyor.
6: Elektrik kablosunu tespit edip yanlış yere çivi çakmanızı önler.
9: Duvardaki kablonun yerini göstermesi güvenliği sağlıyor. Bu gerçekten harika bir şey.
6: Bu aletle kesinlikle hedefi tutturursunuz.
9: Ve tam isabet.
6: Herkesin hayalindeki şey geliyor.
10: İşte bu. Perfect pot.
6: Mükemmel ek yerleri yapmanın yolu ve akıllı bir sulama sistemi.
7: Güneşe maruz kalma oranını, yağış miktarını ve anlık sıcaklığı ölçer.
6: 20 bin volt elektriğe maruz kalınca ne olur? Yüksek teknoloji sulama sistemlerini görüp testlerini izleyeceğiz. Her şey düzgün olmalı, anlaşıldı mı? İşte yeteneklerini göstermekten çekinmeyen harika bir alet.
10: Perfect Bot.
6: Doğru. Bununla ek yerleri artık mükemmel.
10: Eski yapıların çoğunun duvar birleşimi 90 derece değildir. Ben buraya bir köşe rafı takmak istiyorum. Ama iki duvara da tam olarak oturmuyor.
6: Bu alete sahipseniz işiniz çok kolay. Bu bir çizim aracı. Parçalara eşleştirin ve çizgiyi çekin.
10: Gördünüz mü? İki nokta arasındaki mesafe, bakın buradaki daha farklı. Bu kısım genişken burası daha dar.
6: Sonra kesin ve işte birebir.
10: İşte bu Perfect Bot.
6: Set en geniş yerlere bile uyumlu dört farklı boy tekerlek içeriyor. Böylece duvardaki yarıklar ne kadar çok ve büyük olsa da mükemmeli yakalarsınız.
10: Perfect Bot ahşap parçasının kenarlarını duvarın girinti ve çıkıntılarına uyacak şekilde oturtuyor ve onu çizip kesmenize olanak sağlıyor. Perfect Bot olmadan rafı buraya kusursuzca takmanız mümkün değil.
6: Sadece 25 dolara siz de bir set alabilirsiniz.
10: Mükemmel.
6: Herkes yeşil çimenler ister ama kimse su harcamak istemez. İşte bunun için yeni bir sistem geliştirilmiş. Hava durumunu ve bahçenizi tanıyor. Sulama sisteminin nasıl çalıştığını görmek için Kaliforniya'daki tesise gidiyoruz. İster golf sahası olsun, isterse arka bahçeniz, her yeri yemyeşil yapmanın bir yolu var. Ekstra akıllı sistemle bilime su katmışlar. Bu sistem bildiklerinizden çok farklı.
7: Ortamın hava durumuna bağlı olarak sulama süresini ayarlıyor ya da hiç çalıştırmıyor. Bu sulama sistemini diğerlerinden farklı kılan şey işte bu.
6: Buradaki sensör çevreyi algılıyor.
7: Güneşe maruz kalma oranını, yağış miktarını ve anlık sıcaklığı ölçüyor.
6: Ayrıca yaşadığınız yeri ve çevredeki yeşillik miktarı gibi özel bilgileri üstündeki verici yardımıyla sisteme aktarıyor.
7: Akıllı verici bilgileri toplayarak bilgileri kontrol cihazına gönderiyor ve özel bir sulama programı ayarlıyor.
6: Böylece bahçeniz hep doğru miktarda sulanır. California Riverside'daki genel merkezde sulamayı iyileştirmek için daha iyi yollar arıyorlar. Bunun için tek yönlü verimli başlık gibi çeşitli fikirler geliştirmişler. Yeni tasarım 3 boyutlu prototipe aktarılıyor.
13: Veriler bilgisayardan yazıcıya belli bir sırayla gelir ve yazıcı 3 boyutlu parça üretir.
6: Büyük prototip çalışmayı kolaylaştırır. 3 boyutlu parçadan sonra CNC makinesiyle asıl parça kesilir. Süreç bilgisayar tarafından yönetilir ve sonuçta bu başlık gibi yeni şeyler üretilir.
14: Geleneksel bir püskürtme başlığı suyu alır ve plastik bir yüzeyden sektirir. Ancak bu ürün salınımlı dalgalar yaratarak daha az suyla aynı performansı sağlar.
6: Bu şey o kadar hızlı ki ışıksız göremiyoruz.
14: Çıplak gözle görünmüyor ama flaşlı bir ışıkla tüm salınımı görebiliyoruz.
6: Başlığın hasar görmesi halinde su tasarrufunun nasıl yapılacağı da gösteriliyor.
14: Normalde başlığı çıkarttığınızda güçlü bir su çıkışı olur. Ancak X-Flow özelliğiyle tonlarca su tasarrufu sağlarsınız.
6: Yeni bir ürün. Onaylanmadan önce pek çok testten geçer. Hidrolik laboratuvarlarda suyu ne kadar azalttığı ölçülüyor.
13: Suyun çimen üzerindeki dağılımı ve homojenliğini belirleyebilmek için tek sıralı bir sulama sistemi üstünde test ediyoruz.
6: Günde 30 milyon litre su kullanıyor ama tek bir damlayı bile boş harcamıyorlar.
13: Tamamı geri dönüşüyor.
6: Burada sadece başlıklar test edilmiyor. Personelin zor koşullarda da çalışması bekleniyor. Elektronik laboratuvarında yıldırıma yakın voltajda elektrikle çalışıyorlar.
13: Yıldırım simülatörümüz 20 bin volta kadar çıkıyor ve bu sektörde test edilen en yüksek değer.
6: Testlerde parçalar çok yüksek sıcaklık ve neme maruz kalıyor. 140 dereceye kadar ısıtılıp 0 derecenin altında soğutuluyorlar. Burada yılların verisi var.
13: Yoğun bir şekilde çalışan başlıkların 5 yıl sonraki durumlarını görebilmek için 96 saat süren testler yapıyoruz.
6: Tüm testlerden sonra zamanlayıcı hala aktif. Yani sisteminiz yağmurlu ya da güneşli havalarda durmayacak. Bu alet sulamaya dair tüm tahminleri yapıyor. Çok akıllı değil mi? Klasik bir alet. Sınıf atlamayı başarmış.
12: Kilitleyin ve ölçümünüzü yapın.
6: Tüm açılar elinizin altında. Ve ardından harika bir şey inceleyeceğiz. Sizce bu küçük şişeler neden mavi?
9: Pek çok araştırma yaptık.
6: Ne bulduklarını söyleyeceğim. Titizlikle gizliyorlar. Birazdan. Basit görünüyor değil mi? Görünüş aldatabilir. Bu alet 3 farklı konfigürasyona sahip. Duvar demirlerini yerleştirebilir, gönyede kesebilir, freze ucunun derinliğini belirleyebilir. Bununla çok şey yapabilirim. Ha evet, su terazisi de var. Bu aletle tüm ölçümleri ve işaretlemeleri yapabilirsiniz.
12: Su terazimden, gönyemden ve çelik cetvelimden kurtuldum. Artık bunlara ihtiyacım yok. Hepsi tek bir aletti.
6: Eminim kullanışlı bir su teraziniz vardır. Ama bunun 3 farklı konumlandırılabilen bir cetveli de var. Gevşet, ayarla ve kilitle.
12: Bence harika. Çelik cetvelin ayarlamasını seviyorum.
6: Kare şeklinde yerleştirip başka açıları işaretleyebilirsiniz. Ayrıca kapı açıklıkları içinde ayrı bir seti var. İşlerinizi gerçek anlamda hızlandırıyor.
12: İçinde 3'e 16'lık bir pervaz var. Ama istediğim herhangi bir ölçü seçip bunu ilerleterek kılavuz olarak kullanabilirim.
6: İstediğiniz derinliği ayarlamak çok kolay.
12: Ayarla, derinliği bul ve kilitle. Ölçünüz ayarlanmış oldu.
6: Testerenizin yüksekliğini ayarlarken doğru ölçüde olduğunu biliyorsunuz. Evet, alet çantanızdaki bu çoklu işaretçiyle kullanışlı bir tek aletle çok iş başarırsınız. Nereyi işaretleyeceğinizi bilmiyorsanız duvara çivi çakmak gibi en ufak bir iş bile tehlikeli olabilir. O yüzden buna ihtiyacınız var.
15: Bu alet ev işiyle uğraşan herkesin çantasında olmalı.
6: Bu bir duvar tarayıcı. Ancak sıradan tarayıcılarla karıştırmayın.
15: Sadece kabloları ya da bakır boruları bulmakta kalmıyor. Duvarın içinde ne varsa söylüyor.
6: Bu alet duvarın içinde ne olduğunu söylemek için 3 elektronik sensör kullanıyor. Biri ahşap için, biri metal.
15: Sonuncusu da duvarın içindeki canlı kabloları belirliyor. Duvar boyunca ilerlerken canlı bir hat bulursanız kırmızı ışık yanıp sönüyor. Orayı delip bir şey çakmamanız lazım.
6: Kablo ya da çivi ararken durum raporu hazırlanmış oluyor.
15: Yeşile döndüyse duvar temiz demek. Duvarı tararken yeşil olan ışık bir engele rastladığınızda kırmızıya dönüşüyor ve sizi uyarıyor.
6: Ölü noktaya geldiğinizi biliyorsunuz.
15: Kaleminizi ortadaki deliğin içine koyup işaretleyin.
6: Bu müthiş aletle kablolar ve borular artık sorun olmaktan çıkıyor.
15: Ne olduğunu söylüyor. Güvendesiniz.
6: Açıları işaretlemenin yeni bir yolu.
16: 90 derecelik hatta 45 derecelik açıları bile rahatça kesersiniz.
6: Bu alet gönye kereste üstünde işaretleme yapıp açılarınızı aktarmanıza yardım ediyor.
16: Bu şekilde iletki fonksiyonuna geçiyor. Önceden koyduğunuz işareti alıp farklı bir yere aktarabilirsiniz. Her seferinde doğru işarete sahip olursunuz.
6: Çerçeveleme kirişi olarak da kullanabilirsiniz. Çatı kirişleri için açı bulucu. Hatta krom kalıbını birleştirmek için bile kullanılır. En sevdiğim özelliği cebe sığabilmesi. Müthiş bir alet. Klasik bir aleti sınıf atlatmışlar. Nasıl yaptıklarını öğrenmek için fabrikalarına gidiyoruz.
17: Bana sürekli baloncuğun oraya nasıl girdiği soruluyor.
6: Bunu nasıl yapıyorlar? Bir santimetreye düşmüş. Onlar bu sektörün en büyüklerinden. Mavi seriler tamamen doğru ölçüm yapıyor ve mavi görseller çok havalı. Tamamen onların icadı. Ve bu 90 yıl boyunca geliştirdikleri bir dizi yenilikten sadece biri. Bu işi nasıl yaptıklarını görmek için fabrikalarına gidiyoruz. Seviyeler hakkında çok şey biliyorlar. Çünkü bu işi bir asırdır yapıyorlar.
9: Büyük büyük büyük babam bu şirketi 1919'da kurdu. Kullandığı seviyelerden memnun değilmiş ve evin garajında ahşap seviyeler yapmaya başlamış.
6: Birkaç yıl sonra da işte bu şirket doğmuş.
9: 2, 4 ya da 6 metreye taşımak hiç kolay değil. Bunlar taşınabilir. Küçük alanlara taşıyıp dar alanları ölçmek istiyorsunuz. İşte Torpedo bu fikirden yola çıktıktan sonra doğuyor.
6: Şirket o günden beri çok yol almış. Çok satılmasının haklı bir sebebi var.
17: Empire 81.9 piyasada en çok kullanılan ürünümüz şu anda ve pek çok özelliğe sahip. Bunlardan biri seviyeye üstten bakabilme özelliği. Boru işinde kullanmanıza olanak sağlayan V oluğu ve metal üstüne yapışmasını sağlayan özel bir manyetik yüzey var ve bu da işi kesinlikle kolaylaştırıyor.
6: Ürünlerini Wisconsin, Mukwonaga'daki fabrikalarında yapıyorlar.
17: Üretimin ilk adımı olan alüminyum çerçeve işi işte burada başlıyor.
6: Alüminyuma manyetik bir kauçuk şerit sarılıyor. Ardından 22 santimlik çerçeveler delinerek presten geçiriliyor. Çerçeveler kontrol edilirken enjeksiyon kalıplama makinesi plastik kaplamaları hazırlıyor.
17: Bu çerçeve küçük şişelerin sabit kalmasını sağlıyor.
6: Akrilik şişelerde enjeksiyon kalıplamada yapılıyor.
17: Bu noktada erimiş plastiği oluşturmak istediğimiz şekle benzeyen bir kalıba dolduruyor.
6: Şişeler hazırlandıktan sonra içleri patenti kendilerine ait olan mavi sıvıyla dolduruluyor. Pek çok cihazda bu sıvı sarıdır. Onların maviyi seçmesinin birkaç sebebi var.
9: İnsanların farklı renklere verdikleri tepkileri uzun süre araştırdık. Ve araştırmalarımızın sonucunda en sevdikleri rengin mavi olduğunu gördük.
6: Bu renk markayı da hatırlatıyor.
9: Bu özellik Torpedo'nun piyasadaki diğer su terazilerinden farklı olduğunu odanın ta diğer ucundan anlamanızı sağlıyor. Ve ayrıca bilimle sanatı da birleştirmiş oluyoruz.
6: Şişecikler mavi sıvıyla doldurulup ağızları mühürleniyor. Sırada gizemli sorunun cevabı var.
17: Sürekli o baloncuğu nasıl yerleştirdiğimiz soruluyor. Tüpü ağzına kadar doldurmuyoruz. Tepede bir hava boşluğu kalıyor. Ve şişeciğin doğru çalışması için bunu dikkatle kontrol ediyoruz ve baloncuk orada kalıyor.
6: Şişeciklere ısıl işlem uygulanıyor ve kontrolden geçiyorlar.
17: Baloncuğun seviyesi için bir kamera ve bilgisayar kullanılıyor. Görsel anlamda bizi tatmin etmeyen şişeler hemen imha ediliyor. Çünkü işe yaramazlar.
6: Doğruluk burada çok ciddiye alınıyor.
17: Doğruluklarından emin olmak için daha kalıplama aşamasındayken kılık kırk yardımımızı söylemek zorundayım.
6: Montajdan önceki son adımda seviye çizgileri ekleniyor.
17: Ve burada da ürünün montajı yapılıyor. plastik bileşenleri, şişeleri ve şasiyi sandviç gibi bir araya getirip hepsini birleştirmek için sonik kaynak yapılıyor ve kapatılıyor, ardından paketleme.
6: Son olarak aletlerin doğruluk, dayanıklılık ve okunabilirlik açısından ölçüldüğünden emin olmak için bazı yoğunluk testlerinden geçmesi gerekiyor.
9: İsmimizi üstlerine koyabilmek için her üç özelliği de kayıtsız şartsız yerine getirmeleri gerekiyor.
6: Onları suçlayamam. Yaklaşık 100 yıllık çizgilerini koruyarak şirketin itibarını ayakta tutmaları gerekiyor. Üstten okuma bölümü harika. Bu da onların bir başka yeniliği. Programda gördüğünüz araçlar hakkında bilgi almak isterseniz sitemizi ziyaret edin. Görüşmek üzere.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik araba kurtarma. Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
3: Tehlike çok büyük.
4: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
5: Olamaz ne?
4: 10 dakika içinde.
2: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
6: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
5: Bu gerçekten dehşet verici.
3: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
2: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
7: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
8: Bu bir Lotus çok alçak.
7: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
2: Unutulmuş hazineler 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
9: Mutfağınızı mı yeniliyorsunuz? İhtiyacınız olan tüm aletler bizde. Örneğin dolaplar için harika bir kriko.
10: Düzgünce yerleştiriyorum. Altına da şunu koyuyorum.
9: Onları sabit tutarak işinizi kolaylaştırıyor. Bolca alan sunan sürgülü lavabo ve katlanabilir musluk. Nasıl ama? Tak, tak. Ne musluğu? Kolayca tutma ve kesme için seramik makinesi. Dar alanlarda doğru açı sağlayan bir matkap aparatı. Mutfağınıza sadelik ve güzellik katacak bir fayans aparatı.
11: Farklı bir hava verdi.
9: Lazer ışıklı kılavuz fayans döşeme işinde mucizeler yaratacak. Tüm çizgiler doğru noktada kesişiyor. Yeni bir sistem işi çocuk oyuncağına çeviriyor. Dahası dışarıda yemek yapabileceğiniz bir mutfak.
12: Bir şeyler için sürekli eve girip çıkma derdi olmasın diye bu alanı tasarladık.
9: Connecticut'taki bir fabrikada bu bal dök yala mutfakların yapılışını izleyeceğiz. Mutfağa dair her şey bu bölümde. Merhaba, ben Chris Grandi. Bugünkü konumuz mutfak tadilatında gereken aletler. Fayans kesmenin zorluklarından biri fayansı kırmadan sabit tutmaktır. İşte fayans makinesi tam bunun için. İzleyin. Fayansı şuraya koyuyorsunuz ve sıkıştırıyorsunuz. Harika. Artık hiçbir yere gidemez. İyi bakın. Evet. Aha. Güzel. Düz kesmek kolay değil mi? Peki ya bir hortum için delik açmanız gerekiyorsa? Fayans makinesi işte burada devreye giriyor.
13: Fayansınızı kesmeden önce bu alete yerleştiriyorsunuz.
9: Eşsiz tasarımı ve güçlü kelepçeleri sayesinde büyük ve küçük fayansları sabit tutabiliyor. Kesme ve delme işlemleri için harika.
13: 3 farklı kalıbımız var. Birincisi tuvalet için, diğeri duş tıpası ve sonuncusu da tahliye borusu. Bakır borular ve prizler için.
9: Makine fayansınızı sıkıca tuttuğundan iki elinizle çalışabileceksiniz. Ayrıca ağırlığı sadece 5 kilogram. Böylece kolaylıkla istediğiniz yere taşıyabilirsiniz.
13: İster mutfağa, ister banyoya. Nereye fayans döşüyorsanız oraya götürün. Artık her seferinde dışarıya seramik kesme makinesine gitmeye hiç gerek yok. İhtiyacınız olan her şey her an yanınızda.
9: Çok yönlü, portatif ve sağlam. Fayans makinesiyle fayans kesmek çocuk oyuncağı. Neredeyse her mutfak biraz ışıltıyı ister.
11: Mutfağım çok sade ve sıkıcı, kısacası fazla sıradan.
9: Mutfağınıza tarz katmak artık çok kolay. Kendin yap kanalı acemiler için bir fayans kiti çıkardın. Bir sürü farklı renk seçeneğiyle ve ihtiyacınız olan tüm malzemelerle birlikte geliyor. Yapmanız gereken duvarınızı ölçmeniz. Ve daha sonra...
11: Tamam oldu.
9: Fayans kağıdını bu ölçüye göre kesmeniz. En iyi kısmı ise fayanslar kendiliğinden yapışkanlı.
11: Bu kadar basit olması harika.
9: Arkasındaki kağıdı sökün.
11: Başlıyoruz.
9: Ve olduğu gibi duvara yapıştırın.
11: Bu bayağı yapışkan. Evet, mükemmel görünüyor.
9: Prizin etrafına döşeyecekseniz soketi çıkarın ve kağıdı uygun şekilde kesin.
11: Bunu yapmak çok kolay.
9: Kit ayrıca fayans çerçevesi içeriyor ve harika bir bitiş sağlıyor. Son aşama sıvayı uygulamak. Sıva da yine kitle geliyor. Sıvayı sürün ve iyice yedirin. Sonra süngerle temizleyin. İşiniz bitince havalı ara fayanslara kavuşacaksınız.
11: Bu setin en iyi özelliği mutfağınızı kolay ve çabuk bir yolla güzelleştirmesi.
9: Bu kitle fayans döşemek artık hiç zahmetli değil. Acemiler bile profesyonel sonuçlar elde ediyor. Dar yerlerde çalışıyorsanız önemli olan doğru aleti doğru açıda kullanmaktır. Bu durumda ya gidip kendinize yeni bir matkap alacaksınız ya da şunlardan birkaç tane alacaksınız. Ulaşılması güç alanlarda kullanmak üzere özel başlıklar üretmişler. Şunu izleyin. İşte bu kadar. Sıradan matkap her yere giremeyebiliyor. Ya yanlış açıyla uğraşacaksınız ya da bu aparatı alacaksınız.
14: Dolap monte etmede ya drill 90'ı ya da matkabı kullanabilirsiniz. Örneğin dolapları monte ettiyseniz ama kablolar için delik açmanız gerekiyorsa bu alet mükemmeldir.
9: Bu aparat sayesinde artık tek gereken birkaç santimlik aralık.
14: Dar bir alanda çalıştığımdan matkabın ucunu 90 derece eğdim ve bu açıyla kullandım. Bu işimi inanılmaz derecede kolaylaştırdı.
9: Eğer çok daha küçük alanlarda çalışıyorsanız matkabınıza bu küçük uçları takabilirsiniz. Bu ufaklıklar kısa ve güçlü.
14: Bunları tahtada rahatça kullanabilirsiniz. Uçları çok keskin, üstelik matkabı kullanırken kaymıyorlar.
9: Aparatlar herhangi bir matkapla kullanıma da uygun.
14: Sadece aparatı alıyorsunuz. Bu sayede artık tek seferlik projelerde yepyeni bir matkap satın almaya pek gerek kalmıyor.
9: Kısaca bunlar küçük projelerde en büyük yardımcınız. Mutfağınıza yeni dolaplar mı monte etmek istiyorsunuz? Huzurlarınızda bu işi çocuk oyuncağına çevirecek birkaç alet. Dolap krikosu dolaplarınızı kaldırırken dolap kıskaçları onları sabit tutuyor. Bu iki alet sayesinde dolaplarınızı kendiniz monte edebileceksiniz. Hadi bakalım, bununla başlayalım.
10: Şöyle dikine yere koyuyorsunuz. Şu kısmı dolabın altına gelecek kadar yükseltiyorsunuz. Şu mandalı çevirince kilitleniyor. İşe başlarken önce dolabı yerine yerleştiriyoruz. Aletimizi de altına koyuyoruz.
9: Her şeyi yerine oturtunca mikro ayarlama düzeneğiyle iyice sıkılaştırıyoruz.
10: Dolap şimdi tavanla sıfır.
9: Sonra harika sonuçlar için dolap kıskaçlarını sıkıştırıyorsunuz.
10: Bunu yandan bükerek dolabınıza takıyorsunuz. Sonra şu kısmı çevirerek ön kısmı sıkıyorsunuz.
9: Her şeyi yerli yerine oturtunca kıskaçlar size nereyi delmeniz gerektiğini gösteriyor.
10: Kılavuz yardımıyla 5-6 santimlik bir delik açabilirsiniz. Şunu kaldırın ve vidalayın.
9: Bu kadar basit. Dolap krikosu ve kıskaçlarıyla herkes kendi dolaplarını zahmetsizce monte edebilir. Birazdan lazerle doğru açıyı bulacağız. 90 derece.
15: Evet.
9: 45 derece. Sonra yeni bir döşeme sistemiyle tanışacağız.
16: Bu şekilde çalışmak çok kolay. Herkes yapabilir.
9: Fayansların nasıl yapıldığını göreceğiz. Çeşitli nedenlerden ötürü yeni fayanslar döşemek isteyebilirsiniz. Bunu yaptığınızda sonucun harika olmasını beklersiniz. Dikkat çekici olmalı. Çizgiler yerli yerinde olmalı. İşte bunu mümkün kılacak bir alet var. Üstelik lazerli. Bu iki temel ışının yanı sıra 45 derecelik açıyla üçüncü bir ışın saçan tek lazer aleti. Nasıl ama?
15: Bunun için tek yapmanız gereken bir tuşa basmak.
9: Hepsi bu kadar ha?
15: 90 derecelik açının yanı sıra bir de 45 derecelik bir ışın mevcut. Bu aletin en önemli özelliği de bu.
9: 45 derecelik açı fayanslarınızı çapraz döşemek istediğinizde çok faydalı oluyor.
15: Diyelim ki eski bir eve fayans döşeyeceksiniz. Orijinal açıların kaç derece olduğunu kim bilebilir ki?
9: Doğru.
15: Bu alet sayesinde doğru ölçüleri tutturmak hiç zor değil.
9: 90 derece.
15: Evet.
9: 45 derece.
15: Doğru.
9: A sınıfı pil.
15: Evet.
9: Harika.
15: Harika.
9: Fayans lazeri. Zemine fayans mı döşemek istiyorsunuz? O zaman sıvaya, derz dolgusuna ve sıva malasına ihtiyacınız olacak. Ya da sadece şöyle yapacaksınız. Hı-hı. Gördünüz mü? İşte bu bir yeni icat. Bu ürün sayesinde fayanslarınızı çabucak döşeyebilirsiniz. Parçaları birleştiriyorsunuz ve araları sıvayla dolduruyorsunuz. Yapılma aşamasını görmek için şimdi Omaha, Nebraska'daki fabrikalarına gidiyoruz. Şirket fayans döşemenin yeni ve pratik bir yolunu bulmuş. Bu fayansların özelliği kenarlarında birbirine geçmeli plastik dişlerinin olması.
17: Gerçekten kendi türünün ilk örneği. Yapboz gibi birbirine geçmeli başka bir fayans yok.
16: Çok zekice. Bu şekilde çalışmak çok kolay. Herkes yapabilir.
9: Üstelik derze de gerek kalmıyor.
16: Parçaları birleştiriyorsunuz ve ortaya çıkan boşlukları sıvayla dolduruyorsunuz.
9: Altı lastik kaplama olduğundan zemine ayrıca harç uygulamanız gerekmiyor.
17: Bu demek oluyor ki fayansları zemine yapıştırmak tarih oluyor. Bu fayansları döşemek profesyonel beceri gerektirmiyor ve daha kısa sürede bitiyor.
9: Bir diğer avantajı da çıkarılıp yeniden kullanılabilir olması.
16: Sıradan fayansları sökerken etraf çok kirleniyor. Donmuş harcı kırmanız gerekiyor. Oysa bu parçaları kolayca sökebiliyorsunuz.
9: Bu fayansları sıradan fayanslar gibi kesiyorsunuz. Alttaki lastik kaplamayı da maket bıçağıyla kesebilirsiniz.
16: Hepsi bu.
9: Omaha, Nebraska'da bulunan fabrikada fayansları üretiyorlar ve farklı etkenlere karşı dayanıklılıklarını test ediyorlar.
16: Haftada 6500 metrekare fayans üretiyoruz.
9: Üretim lastik kaplamayla başlıyor. Bunu yapmak için beyaz plastik toplar eritiliyor ve başka bir makinede ezilerek ince plakalar haline getiriliyor. Sonra altlarına lastik kağıt yapıştırılıyor.
18: Pres makinesi tek bir ürünü yapmak için iki farklı reçine kullanıyor. Yaklaşık 22 saniyede iki plaka üretiyor ve diğer plakaların üstüne konuluyor.
9: Plakalar daha sonra fayanslarla buluşmak üzere fabrikaya gönderiliyor.
16: Şu depoda neredeyse 1000 metrekare fayans var.
9: Bunu mümkün kılan şey ileri teknoloji robot kullanmaları.
16: Tek yaptığımız robotların önüne fayansları koymak ve hazır olanları diğer bölmeden toplamak.
9: İlk aşama yapıştırıcıyı sürmek.
16: Yapıştırıcı makinesi otomatik olarak geliyor ve plakanın üstüne spiral şeklinde yapıştırıcıyı döküyor. Yapıştırıcı kenarları mümkün olduğunca yakın olmalı çünkü aşınmasını veya içine su almasını istemeyiz.
9: Sonra fayansı plakanın üstüne yapıştırıyor ve diğer fayansların üstüne koyuyor. Bunları birbirinden ayırmak içinse kağıt kullanıyor. İşte bir düzine fayans hazır.
16: Her 20 saniyede iki fayans üretiyoruz.
9: Son kontrolden sonra paketlenip mağazalara gönderiliyorlar. Fayansların zorlu şartlara nasıl tepki verdiğini merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bunu ölçmek için farklı testler yapılıyor.
16: Bu teste Robinson testi deniyor. Bu sektörde sık başvurulan bir test.
9: Bu testte tekerlekli bir düzeneye 400 kiloya kadar ağırlık yükleniyor ve ürünün üstünde 1 saat döndürülüyor.
16: Fayansın çatlamadığından ya da lastik plakadan ayrılmadığından emin olmak için bu testi yapıyoruz.
9: Diğer testte ise dolgu maddesinin kalitesi kontrol ediliyor.
16: Bu testin profesyonel bir adı yok. Biz dolgu ölçer diyoruz.
9: Fayans döşemenin daha kolay bir yolu olamaz.
17: Kullanması çok basit bir ürün. Profesyonel tecrübesi olmayan herhangi biri ilk seferde bile muhteşem sonuçlar elde edebilir.
9: Daha önce fayans döşemediyseniz bunlar ihtiyacınız olan tek şey olabilir. Birazdan şef tasarımı çok amaçlı lavabo. Her işi yapıyor. Evet.
15: Denemek ister misin?
9: İsterim. Bakalım becerebilecek miyim? Sigortamız var değil mi? Güzel. Çekmeceniz için ufak bir alet.
11: Ufak tefek tamirat işleri sürekli çıkıyor.
9: Bu bir tornavida değil, kolay vida. Bütün bunlar az sonra bu programda. İşte mutfağınız için yepyeni bir tasarım. Aletler yalnızca matkap ya da testereden ibaret değildir. Mutfaktaki en önemli aletlerden biri lavabodur. Şefleri bile kıskandıracak bir lavabo üretmişler.
15: En iyi dostum.
9: Sen tasarladın değil mi?
15: Evet. İsmi Kademeli Şef Lavabosu.
9: Kademeli mi?
15: Evet, doğru.
9: Neden kademeli diyorsun?
15: Çünkü yemek yapmak gerçekten kademeli olan bir şey.
9: Tamam.
15: İlk aşama hazırlık, ikincisi pişirme, üçüncüsü ise temizlik.
9: Üçüncü aşamadan hiç anlamam.
15: Burada ilk gördüğünüz şey büyük bir paslanmaz çelik lavabo.
9: Vay canına, kocaman.
15: Mutfak reklamlarında bunlardan görüyorsunuz.
9: Lavabo çok geniş. Peki ya tezgah?
15: Sonra şu doğrama tahtasını koyuyorsunuz.
9: Harika fikir.
15: Bu tahta yeni çalışma alanınız oluyor.
9: Tamam, o yapınca kolay görünüyor. Güzel.
15: Denemek ister misin?
9: İsterim. Bakalım becerebilecek miyim? Sigortamız var değil mi? Güzel. Sizce de yeşil soğanı mükemmel kesmedim mi? Ne yetenekliyim ama. Yeni kaseleriniz de oluyor.
15: Kaseye gitmeyen her şey doğruca lavaboya gidiyor.
9: Harika.
15: Kolay temizlik.
9: Şu tepsiyi yana kaydırınca bir çalışma alanınız daha oluyor. Ayrıca bıçak bölmesiyle her şey değerli toplu. Çok güzel bir lavabo. Ben de bir tane istiyorum. Bu lavabo istediğiniz her şeye sahip. Lavabo da dahil. Ve lavaboya yakışacak başka bir ürün. Havalı bir musluk görmek ister misiniz? İşte bu karbon musluk. Özelliği istediğiniz pozisyona getirebilmeniz. Yani el değmeden uzatabileceksiniz. Açma kapama çubuğu burada. Musluğu açıyorsunuz ve su akarken siz de iki elinizle işinizi hallediyorsunuz. Karbon fiberden üretildi. Bu sayede oldukça dayanıklı ve iyi görünüyor. Bir diğer havalı özelliği de işiniz bittiğinde katlayabilmeniz. Tak, tak, tak. Ne musluğu? Mutfak çekmecesinde olmazsa olmaz bir ürün. Kolay vida.
11: Apartman dairesinde yaşıyorum ve ufak tefek tamirat işleri sürekli çıkıyor.
9: Kolay vida tam avucunuza göre bir cırcır tornavida.
11: Top şeklinde olduğundan tutması çok kolay ve rahat.
9: Set 2 kolay vida, 3 çubuk, 2 başlık ve farklı tornavida uçlarıyla geliyor. Bir sürü işte rahatlıkla kullanabilirsiniz.
11: Vidayı gevşetmek gerektiğinde başlığı sarı kısım yukarıda olacak şekilde takıyorsunuz. Vidayı sıkacağınızda da siyah kısmı yukarı getiriyorsunuz. İşte bu kadar. Çok kolay.
9: Uçları değiştirmek bile başlı başına çok kolay. Çünkü mıknatıslılar. Büyük başlık daha fazla güç gerektiğinde harika. Küçük başlıksa ulaşılması güç yerlerde hayat kurtarıyor.
11: Çekmece kulpu gibi dar yerlerdeki şeyleri tamir etmede harika bence.
9: Kolay vida seti ufak tamir işleri için gereken her şeye sahip.
11: En iyi yanı da mutfaktaki ıvır zıvır çekmeceme rahatça sığması.
9: Açık havada yemek yapmak ister misiniz? Bu bahçe sistemiyle bir gurme mutfağına kavuşabilirsiniz.
10: Profesyonel mutfakların kullanışlılığı ve diğer özellikleri esas alınarak üretildi.
9: Birazdan hayallerinizdeki profesyonel dış mekan mutfakların nasıl yapıldığını göreceksiniz. Dışarıda yemek yapacaksam tek ihtiyacım olan şey biraz ateş. Ancak bugünlerde insanlar lavabo dahil tüm mutfağı dışarı taşıyorlar. Bu görevde Denver'dan bir firma onlara yardım ediyor. Şimdi bunu izlemek için Connecticut'a gidiyoruz. Bu mutfak barbekü partilerine yepyeni bir anlam katıyor. Burada elektrikli ızgaralardan, lavabolardan, bulaşık makinelerinden ve özel tasarım mutfak dolaplarından bahsediyoruz.
10: Profesyonel mutfakların kullanışlılığı ve diğer özellikleri esas alınarak üretildi. Sıradan mutfaklarda bulunan tüm teçhizata sahip.
9: Burada üst kalite paslanmaz çelik mutfaklar üretiliyor. Açık havada yemek yapmak için ideal.
10: Dolapların paslanmaz çelik olmasının iki sebebi var. Birincisi çok sağlam olmaları. İkincisi ise herkesin hoşuna gitmesi.
9: Izgara seti, çekmeceler, raflar, dolaplar. Siz hayal edin, gerisini onlara bırakın. Çünkü tasarımınızı internet üzerinden kendiniz yapıyorsunuz.
10: Burada farklı ölçülerde mutfak dolaplarının isimlerini görüyoruz. Tek yapmanız gereken kopyalayıp yapıştırmak.
9: Birkaç tuşla pişirmeye hazırsınız.
10: Bu mutfağı sadece birkaç dakikada tamamen değiştirdik.
9: Bundan sonrası firmaya kalmış. Fabrikalarında üretim 0.8 milimetre kalınlığındaki esnek çelikle başlıyor. Önce elle kesiyorlar, sonra CNC makinesi özel tasarım mutfakları gereken ölçülerde kesiyor. Kesilen parçalar delme makinesinde şekillendiriliyor.
10: Delme makinesi bize şu delikleri ve katlama noktalarını veriyor. Bu ek kenarları sonra bükme makinesinde katlayacağız.
9: Sıradaki aşama bükme makinesi. Paslanmaz çelik işte burada şekil almaya başlıyor.
10: Çeliğin kalınlığı başlangıçtakiyle aynı.
9: Şekillendirme ve bükme işlemleri kalınlığı değiştirmiyor.
10: Makine çeliğe bastırıyor ve büküyor. Kıvrımların düzgün olması için bu işlem iki kez tekrarlanıyor.
9: O arada freze makinesi dolap iskeleti için plastik kesiyor. Bu makine aynı anda hem kesiyor hem temizliyor.
10: Makine çekme özelliğine sahip. Fırçası sayesinde kırıntıları topluyor ve ardından çekiyor. Böylece çelik dolap kapaklarının içine koyacağımız pürüzsüz blokları elde edebiliyoruz.
9: Çelik parçalar ardından kaynağa gidiyor.
15: Sadece köşesine kaynak yaptım. Aynı işlemi diğer köşelerde de tekrarlayacağım.
9: Tüm köşelere teker teker kaynak yapılıyor. Sonra gizli bir yöntemle kaynak yapılan yerler kapatılıyor.
10: Gördüğünüz gibi bu parçaların hepsine kaynak yapıldı ve köşeleri düzenlendi. Bu şekilde kaynak yapılan kısımlar içeride kalıyor. Oldukça parlaklar. Kaynak yapılmışa benzemiyorlar. Önümüzü buna borçluyuz.
9: Dağıtıma çıkarılmadan önce tüm parçaları bir araya topluyorlar. Üretim aşamasında hazırlanan kılavuz çizgileri parçaların nasıl birleşeceğini gösteriyor.
10: Böylece çabucak monte ediliyorlar.
9: Artık size düşen dolapları yerine oturtmak ve ızgarayı yakmak.
12: Bir şeyler için sürekli eve girip çıkma derdi olmasın diye bu alanı tasarladık. Dışarıda arkadaşlarımla oturuyorum, bir şeyler içiyorum ve sohbetten kopmuyorum.
9: Sosisten kebaba istediğiniz her şey bu muhteşem açık hava mutfağında. Peki ya benim açık hava mutfağım nerede? İster sosis pişirin, ister pirzola, her zaman doğru aletlere ihtiyacınız var. Web sitemizi ziyaret ederseniz bu mutfakları görebilir ve bu bölümde izlediğiniz diğer aletlere erişebilirsiniz. Hadi bebeğim, Chris'e gel. Piş artık. Biraz zaman alacak galiba. Sonraki bölümde görüşürüz. Nasıl? Şuna bakın. Ha? Pek profesyonel olmadı ama her neyse. Doğru aletlere ihtiyacınız var. Web sitemizi ziyaret ederseniz bu mutfakları görebilir ve bu bölümde izlediğiniz diğer aletlere erişebilirsiniz. Hadi bebeğim, Chris'e gel. Piş artık. Biraz zaman alacak galiba. Sonraki bölümde görüşürüz. Nasıl? Şuna bakın. Ha? Pek profesyonel olmadı ama her neyse.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik araba kurtarma. Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
4: Bu bir Lotus çok alçak.
3: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
2: Unutulmuş hazineler 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
5: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
6: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
7: Güçlü bir propaganda aracıydı.
8: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
2: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

Nasıl yapılır da bugün? Özel diz protezleri. Bence bunun ortak bir çaba olduğunu söylemek yerinde olur. Yaprak yaylar. Sizi askıda tutmayacağımıza söz veriyoruz. Lavanta yağı. Sadece gerçeklerin en kokulusunu topluyoruz. Ve perçinle perçin aletleri. Tabii ki nasıl yapılır da bir başka perçinleyici bölüm daha. Ama önce... Tipik bir diz protezi adayında osteoartrit olur. Dizdeki kıkırdakta incelme gerçekleşir. Diz protezi ameliyatları incelen bölgeyi bir implantla yeniler. İmplantı düzgün yerleştirmek için cerrah, hastanın hasarlı bölgesi için özel tasarlanmış bir alet kullanabilir. Başarılı bir diz protezi kalça ve kaval kemiğine hizalanmasına bağlıdır. Bunlar dizde birleşen üst ve alt bacak kemikleridir. Zorludur çünkü her hastanın kemikleri eşsizken diz protezleri standarttır. Hastanın dizinin MR çekimiyle başlayarak bu firma özel yapım cerrahi kalıplar üretiyor. Hastanın kemik yüzeyini şekillendirmek için cerrahın kullandığı plastik aygıtlar diz protezini doğru hizalandırır. Artık cerrahlar ameliyathanede daha çok zaman alan ve invazif olan görsel olarak kemik kesimlerini hesaplamak zorunda değil. Bir mühendis MR tarayıcıyla hastanın kalça ve kaval kemiklerinin 3 boyutlu modelini yaratıyor. Hastanın bu iki kemik arasında hasar görmüş kıkırdağı, kemik yüzeyinde aşınmaya sebep olan ağrılı sürtünmeye sebep oluyor. Protez etkin biçimde hasarlı kemikle kıkırdağı değiştiriyor. Her kemik modeli hazırlandığında diğer mühendis gerçek boyuttaki protezin 3 boyutlu modelini uyguluyor. Sonra protezi hastanın belirli bölgesine hizalamak ve belirli diz hareketlerine uydurmak için cerrahın sıradaki yönergesi sağlandığında kemik modeli üzerinde sanal ameliyat uygulanıyor. Ameliyat simülasyonu sırasında bilgisayar her kemik kesimini kaydeder. Cerrah inceleyip ameliyat planını onayladığında üretim başlar. Kemik kesimlerini kaydeden bilgisayar, cerrahın gerçekte tam olarak aynı kesimleri tekrarlayacağı kalça ve kaval kemikleri için plastik kalıplar üretmek için 3 boyutlu bir yazıcıya yönlendirir. 3 boyutlu yazıcı, öğütülmüş bir plastik katmanı uygular. Sonra bilgisayar modelini izleyerek seçili alanları lazerle katılaştırır. Bu süreç tekrarlanır. Cerrahi kalıpların şekli katman katman tamamlanır. Çalışan bir yazıcı tek seferde 50 hastaya kadar özel kalıp üretebilir.

lazer hastanın adını ve kimliklendirme kodunu her parçaya yazar. Yazım tamamlandığında katılaşmamış plastik ayrılır. Ve kalıplar çıkarılır.

Kalan plastik gövde temizlenir. Alttaki ayaklarla operasyon sırasında kalıp kemiğe sabitlenir. Sonra kalıplar plastik toplar ve hava ışını içeren bir tambura girer. Tambur 20 dakika boyunca dönerken çarpan toplar ve hava ışınları kalan tozun çoğunu döker. Kalıplar tamburdan neredeyse tamamen temiz çıkar. Kalan son tozları da dökmek için iki kez yıkanırlar. Paketleme öncesi sterilize edilecekler. Ama önce her kalıp bir kalite kontrol denetiminden geçmek zorunda. Her biri bir lazer tarafından üretim sürecinin hastanın kemiğine bilgisayar modeline göre tam bir eşleşme ürettiğine emin olmak için taranır. Bu model kalça ve kaval kemiğinin diz eklemini nasıl şekillendirdiğini ve cerrahın her bir kemiğe özel kalıpları nasıl yerleştirdiğini gösteriyor. Bu aygıtlar sayesinde cerrah ameliyathanede kemiği nasıl keseceğini hesaplamak zorunda kalmıyor. Hepsi bilgisayar modeli tarafından önceden hesaplanıyor. Bu yöntem standart ameliyatta gereken birkaç adımı kaldırıyor. Bu sayede ameliyat daha az zaman alıyor ve kurup temizlenecek çoğu aletin yarısını gerektiriyor. Ve cerrah, diz protezinin hizasını kontrol için kemiğe delik açmak zorunda olmadığından hasta daha az ağrı ve kanama yaşıyor. Bu da kan pıhtısı gibi gelişebilecek komplikasyonların olasılığını azaltıyor. Yaprak yayların muhtemelen en eski versiyonu eski Roma'da at arabalarında kullanılan esnek tahta direklerdir. 19. yüzyılın başlarında metal yaprak yaylar geliştirildi. Günümüzde yolculuk sürüyor ve bu süspansiyon yayları sayesinde çok daha yumuşak hale geldi. Yaprak yaylar yapraklar olarak bilinen eğimli levhalardan yapılır. Bu yay yoldaki tümsek ve çukurların etkisini azaltmak için esneyebilir ama ciddi destek sağlayacak kadar güçlüdür. Günümüzde bu süper güçlü süspansiyon yayları genelde kamyonlarda ve diğer ağır araçlarda kullanılır. Üretim yaylı çelikle başlar. Elastikiyeti olan bir alaşımdır. Makaslar çoplu yaprak yaylar için çeliği çeşitli uzunluklarda keser. Bu iki çeşit yaprak yaydan biri. Şerit testere kullanılarak çelik yaprak, konik yaprak yayı olarak bilinen diğer yay için kesilir. Aşağı yukarı aynı uzunlukta fakat çeşitli kalınlıklarda 1 ile 4 arası yapraktan yapılır. Kesimden sonra uçları hemen ısıtılır. Bilgisayarlı mekanizma parçayı konik bir profile sarıp yayar. Bu çok yapraklı yayda gittikçe kısalan yapraklarla aynı esneme etkisi yaratır. Ama son ürün daha hafif ve daha yumuşak olur. Sonra yayılan uçları kırpan ve çeşitli parçalar için delikler açan bir prese girer. Çeliğin sıradaki operasyon için soğuması yaklaşık 1 saat alır. Bu arada çok yapraklı yaydaki iş devam eder. Ana yaprağın ısınan ucu bir kalıbın etrafına sarılacağı bir makineye sokulur. Bu da yayı araca yerleştirmek için bir delik yaratır. Diğer uçta da bir delik yaratılır. Sonra biraz daha uzun olan çelik çubuğun uçları C şeklinde kıvrılır. Bu parça ana yaprak için dış koruyucu görevi görür ve oyukları korur. Şimdi konik yaya dönelim. Hidrolik mekanizma son olarak Z şekline büker. Böylece aracın aksının etrafına oturacak. Konik yay ve çok yapraklı yaylar yağlanır ve sonra çeliği güçlendirmek için bir ocakta ısıtılır. Sonra sıra kumlama olarak bilinen süreçte. Mekanizma çelik yaprağı bir taşıyıcıya sıkıştırır. Bu da onu küçük çelik topları püskürtülen bir odaya götürür.
Püskürtme yüzey gerilimini değiştirerek metali daha da sağlamlaştırır. Sonra çok yapraklı yay monte edilir. Bir cıvata ana yaprağın merkezinden ve kılıftan birleştirmek için geçirilir. Sıradaki her yaprak öncekinden daha kısadır. Bunlar kademeli yapraklar olarak bilinir. Bu yayı daha esnek yapacak bir tasarımdır. Yığın hidrolik bir istasyona taşınır. Farklı bir cıvata daha hassas hizalama için yerleştirilir. Hidrolik mekanizma yaprakları bir araya sıkıştırır. Bu yaprakları gerilim altında bırakır. Cıvata çıkarılırken hepsi birbirine geçirilir. Yayın belli bölgelerine mandallar takılarak yaprakların etrafını kapamaları sağlanır. Mandallar yığını her taraftan sıkıştırarak dönmelerini ya da kaymalarını önler. Sonra bir başka hidrolik alet, bu kez yayın taşıyacağı yükü taklit etmek için basınç uygular. Bu da yayı belirli bir yüksekliğe getirir ve genel performansı dengelemek için sıkıştırır. Yay onaylanmak için ölçülür. Birleştirilen yaprak yaylar siyah boya dolu bir tanka daldırılır. Boya yaprakları, mandalları ve kilitleri kaplayarak süspansiyon yapraklarına tek tip görünüm verir. Siyah boyandıktan sonra bandın altındaki araçlardaki diğer tüm bileşenlere katılırlar. Tamamlandıklarına göre süspansiyonun parçası olarak oturtulduktan sonra bu yaprak yaylar yol zorlaştığında size destek verir. Birazdan lavanta yağının hissi ve hassasiyeti ve perçinlerle perçin aletleri. Aradan sonra bizimle kalın.

Lavandula Augustifolia kulağa tarihi bir Roma imparatoru gibi gelebilir ama aslında lavanta bitkisinin bilimsel adı. Bu aromatik çiçekli bitkinin yaprakları ve mavi taç yaprakları lavanta yağı yapımında kullanılır. Pek çok sağlık ve güzellik ürününün malzemesidir. Lavanta yağı pek çok rahatsızlıkta doğal tedavi olarak kullanılır. Antiviral, antibakteriyel ve iltihap sökücü özellikleri vardır. Çiçeksi kokusu ve rahatlatıcı etkileriyle losyonlar, sabunlar ve banyo yağlarının ortak malzemesidir. Lavanta, ikinci yılında çiçek vermeye başlayan uzun ömürlü bir bitkidir. Bu Kanada çiftliğinde hasat zamanı ilk çiçeklenmenin başında Temmuz'da. Sonrasında ikinci çiçeklenme oluyor ancak diğer hasatı garantileyecek kadar belirgin değil. Lavanta bitkilerinin dibinde yetişen zararlı otlar suyu ve önemli toprak besinlerini emerler. Mayıs'la Eylül arasında bu zararlı otları öldürmek günlük hayati bir ritüeldir. Zararlı ot makinesi lavanta saplarını yoldan kaldırır. Sonra sıcak buharla kökteki zararlı otları püskürtür. Hasatın doğru zamanına karar vermek için lavanta üreticisi çiçeklenme miktarına ve çiçeklerin renklerine bakar. Grimsi kahverenginin eşiğinde mor mavi olmalıdırlar. Birkaç taç yaprak ne kadar yağ çıkacağını görmek için test edilir. Biçerdöver özellikle lavanta kesmek için tasarlanmıştır. Bir stilistin saç kesmesi gibi sapları yukarı çeker ve kenarları kırpar. Yaklaşık 40 santimetre olan kesik saplar onları bir tepsiye taşıyan taşıma bandına düşer. Oradan lavanta elle biçerdöverin deposuna aktarılır. Depo dolduğunda biçerdöver yükünü damıtma tesisine bırakır. Lavanta geniş paslanmaz çelikten bir kazan olan, genelde alkolle ispirto üretmekte kullanılan bir damıtıcıya yüklenir. Mümkün olduğunca lavanta hava ceplerinin oluşmasını önlemek için damıtıcıya yüklenir. Ne kadar az hava olursa yağ o kadar verimli olur. Damıtıcının kapasitesi dolduğunda kapatılır ve yağ yakan ısıtıcı çalıştırılır. Kazan suyu buhara dönüştürerek damıtıcının altına çok düşük basınçla aktarır. 15 dakikalık ısıtma süreci boyunca buhar yavaş yavaş damıtıcının tepesine yükselerek yolu boyunca lavantayı ısıtır. Bu işlem bir yarım saat kadar devam eder. Buhar taç yapraklardaki ve o kadar olmasa da yaprak ve saplardaki bezeleri açarak yağ serbest bırakır. Çıkan yağ toplamak için soğuk su damıtıcının içindeki sarmal bir borudan içeri aktarılır. Sıcak buhar soğuk boruya çarptığında lavanta yağı ile birlikte suya geri dönüşür. O su bir bekleme tankına geri akar. Ortalama olarak porsiyonlar 40 parça suya bir parça lavanta yağıdır. Bekleme tankında sonraki bir saat boyunca yağ doğal olarak ayrılarak yüzeye çıkar. O noktada yağın ilk işaretiyle durdurularak su başka bir taşıyıcıya aktarılır. Tankın içinde kalan son ürün saf lavanta yağıdır. Pompalanan su ise ikincil bir üründür. Lavanta çiçekli su. İki ürün de filtrelenmek için laboratuvara gönderilir. Lavanta yağı ve çiçek suyu sağlık ve güzellik ürünü imalatçılarına malzeme olarak gönderilmenin yanı sıra, üreticiler sık sık genelde muhteşem olan kendi lavanta kreasyon serilerini tasarlarlar. Ben teşekkür ederim.
Perçinler pek çok şeyi bir arada tutar. Perçinlerle üretilen ürünlere uçaklar, arabalar, bilgisayarlar ve ev aletleri dahildir. Bir perçin aletiyle yüklenen bu mandallar güçlü ve kalıcı menteşeler yaratır ve onlar olmadan çoğu şey dağılırdı. İşiniz büyük ya da küçük olsa da uygun bir perçin şansınız vardır. Özel bir perçin aleti kullanarak güçlü bağlantıları hızlıca ve kolayca oluşturmak mümkündür. Sadece nişan al ve tetiği çek. Bir perçin aleti prefabrik alüminyum tutacakla başlar. Çelik kol takılır. Bu hidrolik sıvı için bir odacık görevi görür. Sırada aletin tetiği için yay var. Bir alüminyum levha tutacaktaki iki parçayı çevrelemek için gövdeye tutturulur. Bu çekme başının montajı. Perçin sapını tutmak için küçük ağızları var. Yağlanır ve perçin aletinin ana oyuğuna bastırılır. Tutacağın tepesine vida takılır. Böylece hidrolik sıvı yükleme sırasında tamamen doldurulabilir. Ama hidrolik sıvının ilk sunumu alttaki çelik bir koldan eklenir. Bir hava pistonu tertibatı sıvı dolu odacığa yerleştirilir. Bir vida perçin aletinin burnuna takılır. Bu sıradaki adım için içteki parçaları doğru pozisyonda tutar. Aletin gövdesi bir hava odacığına konulur. Bir hava hortumuna bağlanır ve çelik mengenelerle korunur. Alet bir hava desteğine bağlanır. Hava içerideki hidrolik sıvıya perçinleme mekanizmasını aktifleştirmek için basınç uygular. Sıra teste. Bir perçin aletin burnuna konuluyor. Perçinin diğer ucu test levhasındaki bir deliğe sokulmuş ve tetik çekiliyor. Alet etkin biçimde perçini deliğe yerleştiriyor. Sırada perçinleri stoklama var. Yuvarlak telden yapılıyorlar. Bir makine kabloyu boyuna kesiyor ve sonra perçini aks boşluğuna uydurmak için kalıba iki kez bastırılır. Burada kesim ve şekillendirme ağır çekimde görülüyor. Makine hızlıca çalışarak dakikada 200 tane üretiyor. Perçin yuvaları dişli kalıpların arasında hareket eder. Kalıplar oyukların perçin aleti tarafından kavranacak şekle getirilmesini sağlar. Ayrıca perçin yüklemesi sırasında kopma noktası görecek bir sırt yapılır. Bu hareket halindeki dişli kalıpların yakından ağır çekimi. İşte perçin vidasının önceki ve sonraki şekli. Sıradaki alet perçin gövdesini yaratıyor. Kabloyu doğru uzunlukta kesiyor ve kalıplara sığdırıyor. Kabloyu oyuk perçin gövdesine dönüştürmek 5 darbe gerektiriyor. Bu makineler dakikada 300 parçaya kadar üretebilir. Perçin gövdeleri şekillendirmeden kalan yağlı kalıntıları çıkartmak için temizleme solüsyonuna giriyor. Perçin vidaları ayrıca bu ayrıntılı yıkamadan geçiyor. Perçin gövdeleri sonra bir ocaktan geçiyor. Yoğun ısının arkasından gelen aşamalı soğutma metali sertleştirerek iç basınçtan kurtarır. Çinko kaplamadan sonra perçin gövdeleri sıradaki istasyona gönderilir. Perçin vidaları da hareket halindedir. Çok büyük ya da küçük parçaları ayırmak için aşama aşama genişleyen bir kanaldan geçerler. Küçük boyutlular başta düşerken büyük boyutlular da sonda düşerler. Bir mıknatıs yükleyici doğru boyutlu parçaları toplayıp diğerlerini reddeder. Perçin vidaları kameramız için durdurulan yükleyiciye yapışır. Perçin gövdeleri döner bir sisteme girer. Parçaları gövdeye takmak için kısaca durur. Bu ağır çekimde. Bu da gerçek zamanlı. Bu makineler hızlı çalışıyor. Günde milyonlarca perçin pompalayabiliyorlar. Bu perçinler artık bir başkası için bu fabrikadan ayrılmaya hazır. Neredeyse her şeyde kullanılabilirler. Tabii perçinleme aletiniz varsa.
Umarım bunlardan sonra çok muhtaç hissetmezsiniz. Bir kez daha ayrılma zamanımız ama gün batımına yol almadan önce umarım gerçekleri verimli zihninize yerleştirmişizdir. Çünkü artık nasıl yapılır biliyorsunuz.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
5: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

nasıl yapılır da bugün? Demir fırınların nasıl yapıldığını izleyeceğiz. Eğer sıcağa dayanamıyorsanız mutfaktan çıkıp televizyonun başına geçin. Hafif uçak. Şüphesiz bundan daha hafifi yoktur. Kar temizleme aracı. Bu araçla ilgili çok şey öğreneceğiz. Ve lastik bant. Oldukça esnek. Ama ilk olarak... Demir fırınlar 300 yıldan fazla süredir insanların hayatına sıcaklık katıyor. Son zamanlarda bu alet eski kullanışlılığını geri kazandı. Büyük oranda yenilendi. Bu modern fırınlar odunu daha temiz ve etkili bir şekilde yakıyor ve kirli atık bırakmadan ısı sağlayabiliyor. Modern fırınların duman ve kurum püskürtücüleri var. Bu yeni haliyle daha sıcak bir ateş sağlarken daha az yakıt kullanıyor ve daha az duman çıkartıyor. Fırın imalatı bir yığın artık demirle başlıyor. Eski fırınlardan elde edilen, kullanılamayacak kadar kötü durumda olan ve hasar görmüş olan eski demir parçaları kullanılarak üretim yapılıyor. Büyük bir mıknatıs demir parçalarını alıp ön ısıtmanın yapılacağı propana taşıyor. 12 dakika süren ön ısıtma demirin nemsiz bir hale gelmesini sağlıyor. Daha sonra büyük ocakların içindeki hunilere dökülüyor. Ocaklarda sıcaklık 1480 derece civarı. Bu sıcaklıkta demir kızgın akışkan bir hale geliyor. Ardından erimiş demir taşınmak üzere kepçeye doğru akıtılıyor. Fırın şeklini verebilmek için kum, kil, su ve kömür içeren bir karışım kullanıyorlar. Bu karışım iki alüminyum parça arasına konumlandırılıyor. Hidrolojik sistemle bu iki parça bir araya getirilerek karışım sıkıştırılıyor ve istenilen kalıba geliyor. Ve işte hazır. Erimiş olan demir kanallara akıtılıyor. Demir soğuduğunda katılaşarak kalıbın şeklini alıyor. Titreşim gücüyle taşıyıcı kalıbı parçalayarak imal edilecek fırının parçalarının ortaya çıkmasını sağlıyor. Parça basınçlı hava temizleyicisine girmeden önce istenmeyen kalıntılarından kabaca arındırılır. Basınçlı hava temizleyicisinin içinde fırın parçaları kalıntılardan tam anlamıyla arındırılsın diye çok güçlü kum taneciklerinin bombardımanına tutulur. Böylece parça tertemiz ve hoş bir şekilde karşımıza geliyor. İki parça kurulum esnasında uyuşsun diye kenarlar şekillendirilir. Bir odun fırını imal etmek için bu şekilde düzenlenmiş 40 farklı parça gerekir. Sonra bu parçalara vida yolu açılır. Bu vidalar yüksek sayıda parçaları sıkıca tutabilir. Parçaların yüzeyleri hazır olur olmaz tabakalar boyanır. Fırının arka tarafı için yüksek ısıdaki lazerle bilgisayar kontrollü kesim yapılır. Sıcaklık kalkanı fırına uyması için bükülüyor. Daha sonra bir çeşit harç ateşte pişecek bir silikon kalıba dökülüyor. Kalıbın üzerinde bulunduğu masa harcı yerleştirmek ve boşluk bırakmamak için titreyen bir zemin üzerinde. Böylece yüksek derecedeki sıcaklığa dayanabiliyor. Bu silikonun şekli fırının enerji verimliliği açısından büyük önem arz eder. Kalıp üzerinde bazı delikler açılıyor. Stratejik olarak belirli yerlere açılan bu delikler sayesinde temiz hava üretimi sağlanır. Kirli havanın da oluşumu önlenerek duman oluşumunun, enerji kaybının hatta hava kirliliğinin önüne geçilmiş olur.
Tüm parçalar imal edilir ve birleştirilmek için hazır durumda olurlar. Ardından fırını kurmaya başlanır. Parçalar lehimlenir ve hava geçirmeyecek hale getirilir. Kurma işlemi 1 saat gibi bir süre alır. Artık bu demir fırın yıllardır süregelen işlevlerini yerine getirmek için hazır. Sıcacık bir ortamın habercisi. Hafif uçak, askılı planöre benzetilen oldukça hafif motorlu bir hava aracıdır. Yavaş ama düşük maliyetli bir uçak yapma fikri, hava boşluğunun kötü etkilerini minimuma indirmek geliştirildi. 220 kilo ağırlığındaki bu iki kişilik model Fransa'da imal edildi. Uçuş Sporu Federasyonu tarafından hafif uçak sınıfına dahil edilmek için 450 kilogramı aşmamak ve saatte 65 kilometre hızı aşmamak gerekir. Yelken de denen kanatların yüzeyi dayanıklı polyesterden yapılır. Özel bir tabakadan oluşan bu polyester uçağı güneşin zararlı ışınlarından korur. Değişik renklerdeki bu kumaşlar bir masa üzerine açılır ve 4 ayrı yelken seçimi için işaretlenir. Kumaşlar sabit şekilde tutulmak için masaya zımbalanır. İşlem bittiğinde parçalar kesilir. Kesilen parçalar 2 kat fazla etkili yapıştırıcı ile birleştirilir ve dikilmek üzere konumlanır. Ardından dikilme işlemine başlanır. Dikiş işleminin ilk aşamasını gerçekleştirirken aynı zamanda yelkenin bir çeyreğini de tamamlamış bulunuyorlar. Dikiş işleminin ikinci aşamasında her tarafın üst ve alt kısımları beraber dikilir. Son aşamada ise sağ ve sol kısım dikilir. Fabrikanın başka bir bölümünde uçağın vücut kısmı şekilleniyor. Çok güçlü ve aynı zamanda dayanıklı borular kullanılıyor. Parçalar boyandıktan sonra benzin tankının etrafında birleştiriliyorlar. Süreç bu şekilde devam ediyor. 65 litrelik tank çok hafif. Ultraviyole bir plastik çeşidi olan polipropilenden yapılır. Bisiklet tamamen birleştirildikten sonra hafif motosikletinkine benzeyen 3 küçük tekerlek yerleştirilir. Daha sonra 100 beygir gücüne sahip olan ve motosikletinkine benzeyen motor bisikletin arkasına takılır. Bisikletin ön kısmına kontrol pedalları yükleniyor ve ayrıca ön camı olan plastik bir konsol ekleniyor. Konsol kontrol panelini barındırıyor. Bisikletin merkez kısmına radyatör yerleştiriliyor ve köpükle kaplanıyor. Daha sonra pilot ve yolcular için olan oturma yerleri kuruluyor. Motor plastik bir kasayla korunuyor. Daha sonra alüminyum ve karbondan oluşan bir pervane motora bağlı olan vites kutusunun gövdesine yerleştiriliyor. Şimdi sırada kanat var. Ana yapısı ulaşım için katlanabilen hareketli alüminyum tüplerden oluşur. Alüminyum oldukça hafiftir ve pas önleyicidir. Bu uçuş için oldukça gereklidir. Uçuş bu tüpler sayesinde gerçekleşir. Daha sonra kanat açılır. Alüminyum tüpler yapısal destek sağlarlar. Bir kablo sistemi kanadı açık pozisyonda tutar. Korset adı verilen ve pilota aerodinamikleri değiştirme, hız arttırma ve azaltma yetkisini veren başka bir kablo sistemi ise uçuşu kontrol eder. Kanadın altında direksiyon mekanizması olan bir tezgah kuruludur. Pilot bisikletin pozisyonunu değiştirerek bu tezgahı düz bir çubuk yardımıyla kontrol eder.
Son adım bisikletin ön kısmı ile kanadı birleştirmek ve arkayı kablolarla birleştirmek olacak. Pilot bisikleti öne, arkaya, sağa ve sola doğru yatırarak ve ağırlığı değiştirerek idare ediyor. Normal seyir hızı saatte yaklaşık 120 kilometredir. Açık bir kokpit, hava derecesi ve oksijen seviyesi bisikletin ne kadar yükseğe uçabileceğini belirler. Maksimum yükseklik yaklaşık 1000 metredir. Bu heyecan verici bir uçuş için yüksek, ancak güzel bir manzara için düşük bir rakamdır. Aradan sonra pistleri düzleştiren kar temizleme aletleri var. Ayrıca lastik bantların da nasıl yapıldığını göreceğiz. Bizden ayrılmayın.

Yoğun bir kayak gününün ardından kayak alanları aşınmış hale geliyor. Ayrıca alanda izler, tümsekler ve buzlar kalmış oluyor. Kayak merkezleri genellikle her gece özel makinelerle buza çeki düzen vererek kayak alanlarını temizliyor. Sabah olduğunda bu alanlar yepyeni gibi bir hal alır. Kar temizleme aracı bir bakıma buldozere benzer ancak ön kısmına ve arka kısmına yerleştirilmiş özel aletler sayesinde toprak yerine karı iter. Bir kar temizleme aracı yapabilmek için ön ve arka gövdeler konumlama aleti yardımıyla ana gövde ile aynı hizaya getirilir. Sırada kaynaklama işlemi var. Önce her şey bir araya getiriliyor. Daha sonra kaynaklama işleminin tamamlanabilmesi için birleştirilmiş gövdeyi yükseltip yatırma amacıyla mekanik bir kaldıraç kullanılıyor. 10 adet aks eklenmesi de tamamlandıktan sonra gövde astar vurulup boyanıyor. Daha sonra modele ve bölgeye göre otomatik olarak ayarlanabilen süspansiyon sistemi kuruluyor. Bu şekilde çekiş gücü en yüksek seviyeye getiriliyor. Sonra akslar yağlanıyor. Tekerler poyrasıyla milyata her bir parçaya yükleniyor. Daha sonra tekerlek yerleştiriliyor ve cıvata dişleri özel bir torka sıkıştırılıyor. Bu sırada tımarlama edevatlarını ve paletin her dönüşündeki dişli çarkı kontrol eden hidrolik hortumlar kuruluyor. Daha sonra hortumlar ana hidrolik vanaya bağlanıyorlar. Diğer bir tarafta ise 4 tane hidrolik pompa ve vites kutusuyla dizel motoru birleştiriyorlar. Bu pompalardan ikisi hidrolik aracı ileriye ve geriye doğru hareket ettiren motorlara yağ taşımakta. Diğer ikisi ise edevatları ve soğutma sistemini çalıştırmak için hidrolik sıvı pompalamakta. Tamamlanan ünite gövdeye doğru alçaltılıyor. Daha sonra elektriksel ve hidrolik sistemler bağlanıyor. Bu sırada başka bir takım soğutma sisteminden başlayarak diğer üniteyi hazırlıyor. İki güçlü fan motoru ve hidrolik sıvıyı soğutuyor. Daha sonra motoru güçlendirmek için takılan iki adet bataryanın yanı sıra egzoz sistemi yerleştiriliyor. Bu ünitede vites kutusunun üst kısmına yerleştiriliyor. Kabin gövdeye doğru alçaltılıyor. Daha sonra daha çok elektriksel ve hidrolik bağlantılar kuruluyor ve böylelikle bütün sistemler kendi şahsi sıvılarıyla doldurulmuş oluyorlar. Araç şimdi dinamometrenin içinde kapsamlı bir testten geçiriliyor. Eğer bütün sistemler teknik özelliklere uygun olarak çalışırsa, araç kar temizleme edevatlarıyla teçhiz edilir. Arka kısma takılan alet bir tiller. Bu alet karı küçük parçalara ayırır ve yüzeyde dar aralıklarda küçük çizgiler bırakır. Güçlü yerleşik bir motor, çelik dişli çarkları dakikada 1350 devir hızında döndürür. Bu şekilde temizleme işlemi garantilenmiş olur. Kar temizleme aracının tekerlekleri paslanmaz çelikten yapılır. Tekerleğin her bir kenarı gövdenin arka kısmına tutturulmuş, yüksek güçte olan üretan dişli çarklardan oluşmaktadır. Araç yavaşça ileri doğru sürülürken tekerlekler de araca yüklenmekte. Daha sonra aracın iki kısmı bir araya getiriliyor, menteşeleniyor. Halka kapatılmış oluyor. Sonra kar temizleme aracının edevatları takılıyor. Arka mekanizmaya hidrolik bağlantıları motora taşıyan tiller yerleştiriliyor. Ön mekanizmaya bir bıçak yerleştiriliyor. Bu bıçak karı küremeye yarıyor ve aynı zamanda da oyma işlemi yapıyor. Güvenlik için kabin çelik bir iskeletten yapılıyor. Özel olarak tasarlanmış olan bir joystick sürücüye bıçakları ve tilleri kontrol edebilme hassasiyeti veriyor. Elektronik sistem sürücünün seçebileceği ve düzenleyebileceği farklı fonksiyonlardan ve modellerden oluşan 3 bilgisayarı kapsıyor. Bunların 3'ü de monitörde gösteriliyor. Araç hiçbir zaman kara batmıyor çünkü ağırlığı aracın farklı yerlerine dağıtılmış. Bu 10 tonluk kar temizleme aracı aslında bir insanın yere uyguladığı basınçtan daha az bir basınç uyguluyor. Eminim ki işte bunu bilmiyordunuz.
Lastik bant 19. yüzyılın ortalarında İngiltere'de icat edildi. Başarısının sırrı tabii ki esnek oluşudur. Bir lastik bant, farklı şekilleri ve boyutları olan eşyaların etrafında dolandırılabilir. Yani lastik bant endüstrisinde genişlemenin olanakları oldukça fazladır. Lastik bant bir demet halinde olan şeyler için oldukça elverişlidir. Eğer bir demet halinde olan bir şeyleriniz varsa lastik bant onları bir arada tutabilir. Lastik bandın üretimi doğal kauçukla başlar. Bu süngerimsi tabakalar kauçuk ağacının bitki özünden yapılırlar. Doğal kauçuk yapay olandan daha fazla esnekliğe sahiptir. Bu yüzden daha çok tercih edilir. Lastik işleme yağı ölçülüyor ve bir yoğurma makinesinin içine dökülüyor. Şu an pastel bir sarı elde etmek için sarı ve beyaz toz pigment ilave ediliyor. Çeşitli kauçuk tabakaları spiral yoğurma makinesi şeklindeki ağızlara dökülüyor. Dönen bıçaklar kauçuğu kesiyor ve diğer malzemeleri yavaşça araya katıyor. Yoğurma işlemi kauçuğun yumuşamasını sağlayan ısıyı oluşturuyor ve böylece hamur haline gelmesini kolaylaştırıyor. Yoğurma makinesi kauçuk hamurlarını kalın bir hale getiriyor. Sonra büyük bir merdane hamuru geniş ve ufak parçalara ayırıyor. Bantlar bölünüyor ve demetler halinde paketleniyor. Bu şekilde sonradan eklenen kimyasallarla bağlantılı olan kauçuğun ağırlığını kontrol etmek daha kolay hale geliyor. Kauçuk daha güçlü ve daha esnek hale gelmesine yardım eden kimyasallar ve bir miktar sülfürle karıştırılıyor. Daha sonra çok ince bir biçimde yuvarlanılıyor. Döndürülüp bir çekme makinesinin ağzına sığabilecek kadar küçük demetler haline getiriliyor. Bu hala sıcak ve işlenebilir halde olan boyalı kauçuğun uzun içi boş tüplere sığabilmelerini sağlıyor. Bir makine duvarların çökmesini ve sıcakken birbirlerine yapışmalarını önlemek amacıyla tüplerin içine hava ve talk pudrası enjekte ediyor. Tüpler bir su birikintisinde soğutuluyor ve enjekte edilmiş hava dışarı çıktıkça sönüyorlar. Daha sonra bu alüminyum parçalar kurutma sırasında birer kalıp görevi görecek ve onlara doğru şekil ve çapı verecek. Tüpler kalıplara dökülüyor. Tüplere enjekte edilen talk pudrası kalıplara döküldükleri sırada aynı zamanda kalıplara yapışmalarını önleyecek bir kalıp ayrıcı kimyasal görevi görecek. Daha sonra tüpler buharlı bir fırına atılıyor. Yoğun ısı gerginliğini ve esnekliğini arttırmak için kauçuğu sertleştiriyor. Fırından çıkarılır çıkarılmaz tüplerle kalıplar arasına hava enjekte ediliyor. Böylece soyma işlemi daha kolay hale geliyor. Kauçuk tüplerinin talk pudrasının tortularından temizlenebilmesi için durulama işlemi yapılıyor. Tüpler kurumaya bırakılıyor. Kesilmeye hazır oldukları zaman biraz fazla kuru oluyorlar. Bu yüzden üzerlerine biraz su serpiştiriliyor. Şimdi tüpler nemlendiğine göre sıradaki işlem daha kolay yapılabilecek. Çeşitli tüpler aynı anda dönen bir bıçağın üzerine bırakılıyor. Bu bıçak birbiriyle aynı genişlikte olan esnek bantlar üretiyor. Bu bantlar 1,5 milimetre genişliğine sahip. Bu sistemle bir saat içerisinde 500,000 kadar kauçuk bandı elde ediliyor. Birikmeleri çok uzun sürmüyor. Burada milyonlarca kauçuk bandı var. Kusur olup olmadığına bakılıyor. Onaylandıktan sonra geriye sadece paketleme işlemi kalıyor. Daha sonra kauçuk bantları plastik poşetlere aktarılıyor. Bu poşeti tamamen dolduracak kadar lastik üretmek yaklaşık 3 saat sürüyor. Bu fabrika bir günde yaklaşık 40 milyon lastik bant üretiyor. Bu hayalin de ötesinde bir şey. Hayal etsenize 40 milyon tane lastik bant.
Artık öğrendiniz. Umarım bugün sizler için bir ışık tutmuşuzdur. Ben uçmaya gidiyorum. Yine de etrafta dolanmak isterseniz sizler için bir sürü aletimiz var. Nasıl yapılırı izlediniz.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik araba kurtarma. Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.

Nasıl yapılır da bugün? Berber sandalyeleri. Sadece sıradan sandalyeniz değil, bunlar bir gömlek üstün. Lağım pompaları. Her gün kürekle temizlemekten daha iyi. Tekne gölgelikleri. Bu biraz karanlık bir hikaye. Ve dizel filtreleri. Çünkü parçalanmış yakıtımızın güzel ve temiz olmasını severiz. Ama önce... Arkaya yaslanan berber sandalyesi Amerika'da 1878'de icat edildi. O zamanlar çığır açmıştı. Arkaya yaslanan ve ileri giden bir sandalyeyle berber müşteriyi daha hassas tıraş edebilirdi. Keskin bir jilet kullanırken hassasiyet kesinlikle iyi bir şey. Berber sandalyesi orijinal Easy sandalyesi. Sadece yaslan ve rahatla. Müşterinin tıraş için pozisyon ayarlamasına gerek yok. Sandalye tüm hareketi yapıyor. Hatta yükselip dönüyor bile. Üretim sandalyenin oturağıyla başlıyor. Düz yuvarlak çelik parçası iki parçalı pres kalıbına yerleştiriliyor. Pres kalıbı birleşiyor ve çeliği düzden kubbemsiye çevirmek için basınç uyguluyor. Sonra kubbemsi sandalye oturağı eğriliyor ve törpüleyici bir teker yüzeyde fırçalanmış cila sağlıyor. Sonra çeliğin bir şeridinin ucu silindirlerin arasına sıkıştırılıp çelik hidrolik sandalye asansörü için bir kola kıvrılıyor. Bir plastik parçası çelik kolu kapamak için uçlardaki yivlere yerleştiriliyor. Sonra da kol sandalyenin kaldırma pompasına takılıyor. Geniş bir trim halkası pompanın ucuna yerleştiriliyor. Ve bükülen sandalye oturağı üstüne konuyor. Oturak ve sandalye asansörü düzeni vidalarla korunuyor. Düzenek artık doğru yöndeyken U şeklindeki ayak pedalı pompaya takılıyor. Sonra üretim gerçek oturağın yapımına geçiyor. Birkaç Rus huş ağacı tabakası yapıştırılıp zımbalanıyor. Kaplama süreci huş ağacı 2,5 santim kalınlığa gelene kadar sürüyor. Son tabaka kalın çelik çerçeveye sığacak şekilde kesilmiş kontrplak. Kontrplak kaplanan huş ağacına yapıştırılıp zımbalanıyor. Bir pres sandalyenin oturağı, arkası ve kollarıyla ilgileniyor. Parçaları sandalyeye daha rahat oturulmasını sağlayacak nazik bir kıvrıma büküyor. Tahta sandalye sırtı bir köpük yatağına yerleştiriliyor. Köpüğün kenarları tahtanın etrafına sıkıca çekiliyor ve zımbalanıyor. Sonra fazlalık tıraşlanıyor. Sandalye sırtı önceden dikilmiş bir vinili döşeme ile kaplı, yani biraz sıkı. Sonra basınçlı havalı bir aygıt sandalye parçasını döşeme üstüne zımbalanırken bir arada tutuyor. Vinil temiz bir kenar için tıraşlanıyor. Sonra oturduğu kontrol ediliyor ve sırada sandalye kollarının zamanı. Bir kol mengeneye kilitleniyor ve krom uç parçası yükleniyor. Krom aşınmaya karşı vinilden daha dayanıklı oluyor. Sandalye fabrikası iskeleti kapitone bir koltuğun alt tarafına takılmış. Kollar çerçeveye vidalanıyor. Sonra sandalyeyi yaslandıran basınçlı hava mekanizması yükleniyor. Kaplanmış sandalye sırtı çelik iskelete vidalanıyor ve yaslanabilen mekanizma bununla bağlanıyor. Yaslanma eğilme fonksiyonları denendi. Sırada ayak koyma yeri var. Sonra asansör şaftı yükseltiliyor ve kaplanmış sandalye transfer ediliyor. Sandalyenin arkası kaplanmış bir panelle tamamlanıyor ve son olarak müşteriye başını dinlendirecek bir yer veriyor.
Kafa koyma yerinin eklenmesiyle bu berber sandalyesi müşteriler için hazır. Üstünde uzanarak geçen zaman şüphesiz müşterinin tazelenmiş görünerek ve hissederek ayrılmasını sağlayacak. Hafta sonu için bir şeyler bayım. Bir lağım pompası insan atıklarından kurtulmak için yapılan yeraltı operasyonunun bir parçası. Lağım septik bir sisteme pompalanmak zorundaysa ya da lağım borusu daha yüksek bir yeraltı konumundaysa vazgeçilmez bir ekipman. Yerin altında çalışırken lağım pompaları hoş olmayan bir işle ilgileniyorlar. Söz konusu lağım olduğunda insanlar doğal olarak sifonu çekip unutmayı seçiyor. Lağım pompası bunu mümkün kılmaya yardım ediyor. Atık suyu göndermenin bir numaralı yolu. Lağım belli bir seviyeye ulaştığında pompanın yüzen sensörü pompalamaya başlamak için bir düğmeyi çalıştırıyor. Sonra atık su atığın gerekli işlemi gördüğünden emin olunarak bir septik tank ya da lağım borularına doğru yola çıkıyor. Lağım pompası mahfazasını dayanıklı dökme demirden yapıyorlar. Bir zincir taşıyıcı, koruyucu parçaları bir temizleyiciden ve yüzeyi bitmeye hazırlanırken hafifçe aşındıran bir kimyasal uygulamadan geçiyor. Yolculuk kalan nemi atan geniş bir kurutucudan geçerek devam ediyor. Parçalar yüzeyi koruyacak cila için bir sprey kabinine gönderiliyor. Taşıyıcı parçalara negatif yük yükleyerek pozitif yüklü cila tozunun yapışmasını sağlıyor. Parçalar tamamen kaplandıktan sonra toz cilayı pişirmek için bir fırından geçiriliyorlar. Sonra pompa mahfaza bölümleri dönen aşındırıcı bir diskten geçiriliyorlar. Bu da köşelerin diğer parçalara sıkı oturmasına izin verecek şekilde düzleşmesini sağlıyor. İşte zımparalama öncesi ve sonrası mahfaza. Bir ölçme aleti tamamen eşit olduklarından emin olmak için farklı yerlerdeki parçaların altına yerleştiriliyor. Sonra bir alet motorun sabit kısmı olan statoru tutan mahfaza parçasını işlemden geçiriyor. Bu statorun sığmasını ve ayrıca motor mahfazasıyla eşleşmesini sağlayacak bir delik koyuyor. Bir tel delici pres kullanarak bir pompanın bir başka parçasına geçiriliyor. Bu boşaltım borusuna bağlanmasına izin verecek. Parçalar artık birleştirilmeye hazır. Karbondan yapılmış silindir şaft mührü yerine bastırılıyor. Silindir şaft pompa mahfazasına yerleştirilmeden önce yağlanıyor. Sıkıştırılmış bir hava patlaması tüm kalıntıları temizliyor. Sonra silindir şaft mührünün seramik yarısı takılıyor. Çark silindir şafta vidalanıyor. Çark lağımın pompalama odasından atık borusuna aktarımını sağlayacak. Bir O halkası motor için deliğin etrafına takılıyor. Sonra stator yükleniyor ve yerine sabitleniyor. Motor mahfazasındaki terminallere bağlanan kablolar yerine yerleşiyor. Güç kablosu mahfazadan geçiyor ve etrafında bir mühür var. Bir metal koruyucu pompaya yeterli açıklık sağlamak için ekleniyor. Mahfaza daha sonra bir contayla mühürleniyor ve pompa düğmesi bağlanıyor. Düğme bölmesi mahfazaya sabitleniyor. Pompa elektrik parçalarındaki kısa devre testi için fişe takılıyor. Ve tüm testleri geçiyor. Artık pompa düğmesini çalıştıran yüzme için hazır. Burada bir bölüm bize lağım pompası ve çalışmasına yakından görüş vermek için kesilmiş. Atık su yükselirken duba da yükselir ve pompayı çalıştırmak için düğmeyi aktifleştiriyor. Lağım sakinleştiğinde duba da kapatmak için alçalıyor.
Sonra pompa basınçla baş edebildiğine ve tüm performans standartlarına uyduğundan emin olmak için bir teste daha tabi tutuluyor. Bilgisayar lağım pompasına yeşil ışık yaktığında yanınızdaki bir septik tanka doğru yola çıkar. Dışarı akan bir hayat için yapılan bu lağım pompası akışına bırakmaya hazır. Birazdan BİM'in tekne gölgelikleri, tam gaz ileri, gerçeklere merhaba ve dizel filtreleri. Buradaki bir gaz, yani umarım çok yorulmamışsınızdır. Aradan sonra görüşürüz.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Her yerde bir adım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane

0: içinde keşfet.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadaka kalp programı fiyatı mı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
2: Tehlike çok büyük.
3: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
4: Olamaz mı?
3: 10 dakika içinde.
1: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
2: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Bu gerçekten dehşet verici.
2: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
1: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
5: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
1: Son Ormancı yeni sezonuyla bugün 20.30'da D-Max'te.
6: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
2: Bu bir Lotus çok alçak.
6: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
1: Unutulmuş hazineler 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
7: Tekrar hoş geldiniz. Bimini tekne gölgeliklerinin Bahamalardaki güneş banyolu Bimini adalarından adını aldığına dair gayri resmi iddialar var. Yanı açık kanvas gölgelikler genelde çıkarılabilir ve 60'ların başlarında başlayarak teknecileri yakıcı güneşten korumak için geliştirilmişler. Güzel. Açık sularda, uzakta Bimini tekne gölgelikleri yağmurdan korunak ve güneşte gölge sağlar. Dayanıklı ve çok yönlü materyalleri deniz rüzgarlarına ve güçlü ultraviyole ışınlarına dayanıklıdır. Teknedekilere geniş kafa yeri sağlarlar. İlk olarak artı uçlanmış bir alüminyum boru parçası ölçülür ve tam bacak uzunluğu işaretlenir. Borular uzunluğa göre kesilir. Bunlar paslanmadığı için alüminyum ve paslanmaz çelik kullanırlar. Çerçevenin şekillendirilmesi böylece başlar. Muhtemelen çatı desteği ise yerdeyken bacak uzunluğu dikinedir. Çerçeveyi fazla bükmemek önemlidir. En son açı 88 derece civarıdır. Sonra borular kaplanır. Bu çatının merkezine bir yükselti konulan ve bacakları içeriye çeken bir süreçtir. Tekne gölgeliğinin her çerçevesi farklı yüksekliklerde 3 daldan yapılır. Ön taraf arkadan daha kısa iken merkez genelde arka yüksekliğin yaklaşık %40'ıdır. Şimdi dalları birleştiriyorlar. Kenarlar ve tutacaklar eklemleri oluşturuyor. Birleştirilmiş borular artık gözler önünde. Bir müşterinin teknesinin ölçülerini kullanarak dağları tam doğru genişlikte yaymak için teyp kullanılarak en son şekil taklit ediliyor. Dallar yayılıp mesafe ölçüldüğünde son tekne gölgeliğinin şekli ortaya çıkar. Geriye tek kalan çatının kendisini kurmak. Çatı hem su hem de rüzgara dayanıklı akrilik kanvastan yapılıyor ve içlerinden seçmek için bir sürü renk var. Modelleme süreci başlıyor. Kesildiklerinde çatı panelleri bir araya getiriliyor. Daha sonra paneller çatı ölçülerini tamamlamak için çerçeveye yayılır. Kanvas kumaşı kurulum kollarına kenetlenmiş ve köşeler fabrikanın dışında işaretlenmiş. Çatı panel panel yapılmış. Genelde çatıyı tamamlamak için teknenin büyüklüğüne bağlı olarak bir ya da iki panel gerekir. Fazladan materyal tıraşlandığında köşeler dikilmeye başlanabilir.

Dışarıdaki kenar düz bir iğne kullanılarak dikiliyor. Kenarlar uçlardan önce tamamlanıyor. Şimdi de listeleme yapılıyor. Kolların yerleştirileceği cep noktaları bunlar. Astarların ham örnekleri bir kez ölçülüp kesildiğinde böyle görünüyor. Bitmiş bir tanesi panelin üstüne yerleştiriliyor ve çatı panelinin ucuna kadar dikiliyor. Dikim süreci tepeye kadar dayanıklılık için kilit nokta. Çatı ters döndü. Astar da tersine dönmüş oldu. Aslında içten dikişi ama sonra ters döndü. Astar tüm uzunluğu boyunca cep oluşturmak için dikiliyor. Firmanın isimlendirme etiketi eklendi. Boru parçaları da artık kanvas çatının üzerindeki parçalara yerleştiriliyor. Önce arka bacaklar tüm yol boyunca itiliyor. Arka bacaklar yerleştiğinde çatının kalanı yerleştiriliyor. Sonra merkez bacaklar merkez kılıfa doğru yerleştiriliyor. Yine boruları tüm yol boyunca kaydırıyorlar. Ön bacağın da yerleşmesiyle Bimini tekne gölgeliği neredeyse tamam. Gölgelik herhangi bir kusura karşı inceleniyor. Kurulduktan sonra gölgelik katlanabilir ya da açılabilir. Teknenizde yaşam için iyi bakılmış bir Bimini gölgelik işinizi görür. Dizel yakıtıyla motor çalıştırmak verimlidir ancak kokulu ve siyah egzoz dumanı verir. Bu egzozda direngen, yanma sürecinde yanmamış direngen kalıntı karbon bulunur. Egzoz emisyonun havayı kirletmesini önlemek için dizel motorları ve dizel güçlü jeneratörlerin güçlü filtrelere ihtiyacı var. Bu kendini temizleyen dizel filtresi motor egzoz kurumunu yakalıyor ve filtre ögelerini ısıtarak onu yakıyor. Etkin olarak yanma sürecini tamamlıyor. Bu filtre ögelerinin merkezinde çelik fiberden yapılan kalın çelik yürüne benzer ısıtıcı şeritler var. Sadece bu çelik yüksek sıcaklıklara ve korozyona dayanıklı özel bir karışım içeriyor. Her ısıtıcı şerit tekrar tekrar akordeon gibi katlayıp açan bir makineye giriyor. Kalın çelik fiberler motor egzozu çalışırken kurum parçacıklarını yakalıyor. Bir elektrik akımı bu iletken fiberleri ısıtarak motor egzoz sıcaklığına bağlı olmaksızın kurumu yakıyor. Nikel kıvrımlar kullanılarak filtrenin büyüklüğüne göre her filtre parçasında 7 kıvrımlı şeride kadar bağlanıyor. Bu kıvrımlar güvenli bir biçimde çelik fibere presleniyor. Farklı bir tür kıvrım da dip kısımlarına takılıyor. Bu türlerde elektrik bağlantıları için 3 delikli bir plaka var. Sonra birleştirilen şeritler halka şekline bükülüyor ve delikli çelik kılıfın içine yerleştiriliyor. Geçici bir karton alan şeritlerle kılıf arasında kısa devrelere karşı yalıtım için boşluk yaratıyor. Uçlardaki elektrik bağlantılı plakalar öndeki boşluklara oturuyor. Geçirgen olmayan bir mineral mikadan yapılan yalıtım maddesi plakaların arkasına konuluyor. Arkasından çelik fiber parçalar geliyor. Tüm bunlar güç kaynağından şeritlere kadar temiz ve güçlü iletken bir yol yaratıyor. Yalıtıcı parça kılıfa yerleştiriliyor. Sonra pense yardımıyla her kıvrımın arasına bir mika halkası yerleştiriliyor. Bu da kıvrımların birbirine değerek elektrik akımı şeritlerden geçerken kısa devre yapmasını önlüyor. Her kıvrımın arasına bir ara çubuk yerleştiriliyor. Bu kalıcı olarak konumlandırılıncaya kadar kıvrımlara tek tip bir genişlik sağlamak için sadece geçici bir şey. Bunu yapmak için seramik çimento delikli çelikten yapılmış alttaki yuvarlak tabakaya dökülüyor. Delikler daha iyi tutturulmayı sağlıyor. Çimento tabakaya eşit olarak yayılıyor.
Sonra paslanmaz çelik bir boru bu tabakayı üstteki eşdeğer bir tabakaya bağlamak için merkeze konumlandırılıyor. Şeritler çimentoya dikkatlice yerleştiriliyor. Ve üst tabaka oturtuluyor. Çimentoyu sertleştirmek için 85 derecelik fırına girdiklerinde sıkı tutması için üstüne bir ağırlık ekleniyor. 45 dakika sonra fırından çıkarılıyorlar ve üst tabaka şimdilik çıkarılıyor. Ara çubuklar ve karton boşluk parçası da çıkarılıyor. Çünkü artık onlara gerek kalmadı. Boşluklar artık betonun içinde kalıcı olarak bulunuyor. Bu çimento süreci üst tabaka için de tekrar ediliyor. Sertleştirici fırında son 4 saat sonra elektrikle ısıtılan filtre parçası, bu kendini temizleyebilen dizel filtresinin ana parçası tamamlandı. Ana birleştirme artık başlayabilir. Filtre ne kadar büyük olursa paslanmaz çelik kılıfında o kadar filtre ögesi bulundurur. Bu orta büyüklükte model için 6 parçalı 4 set yerleştirildi. Sonra elektrik kabloları her bir plakaya bağlanır. Sonrasında bir akım kontrol valfi her parçaya yüklenir. Çalıştırıldığında valf egzoz akımını azaltarak sistemin şeritleri elektrikle ısıtarak parçaları otomatik olarak temizlemesini sağlar. Daire bir bilgisayar temizleme devirlerini yönetir. Elementlerdeki kurum birikintilerini tespit eden sensörleri okur. Tek seferde bir ya da daha fazla parçayı izole edip temizler. Bir giriş bağlantısı yerleştirilerek kirli dizel egzozu filtreden geçirilir. Ve bir çıkış bağlantısıyla da egzoz kurumsuz olarak çıkış yapar. Evet, bu sinek kaydı bir tıraş oldu. Bizim için 3 sandalye derim. Bu kadar pompaladıktan sonra biraz çalkalanmış hissediyorum. Unutmayın, umarım bu israf olmamıştır. Çünkü bence dürüst olmak gerekirse bu her şeyi halletti. Yani eğer size uygunsa ben gün batımına doğru açılacağım. Artık nasıl yapılır biliyorsunuz.

0: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
2: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız.
3: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
7: Yüzden fazlasından.
5: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl. Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Bu var ya bu.
2: Blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadaka kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
7: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
8: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
9: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
10: Güçlü bir propaganda aracıydı.
11: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
7: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

Nasıl yapılır da bugün? Araba lastikleri. Sizi temin ederim ki daha önce bu bilgiler aklınızın ucundan bile geçmezdi. İpek. İster inanın, ister inanmayın, burada hiçbir şey dokunmuyor. Sanatın korunumu. Size pürüzsüz bir resim sunabilmek için üzerindeki tozlardan arındırıyoruz. Dalış tüpleri. Temiz havayla nasıl doldurulur göreceğiz. Ama ilk olarak... Lastikler tarih boyunca metal ya da ahşaptan yapılmışlardır. 20. yüzyılın başlarında havalı lastiklerin icadıyla ulaşımda bir devrim yaşanmıştır. İçi hava dolu lastikler yoldaki sarsıntıları çok iyi bir şekilde sönümlüyor ve lastik tırtıllarıyla iyi bir tutunma sağlıyor. Araba lastikleri son 100 yıl boyunca büyük bir gelişme gösterdi. Modern lastikler yapısında 10 ila 15 farklı bileşeni barındırıyor. Bunlar doğal ve sentetik kauçuk, kimyasal katkılar ve rengini veren siyah karbondan oluşuyor. Devasa karıştırıcılar bu maddeleri sıcaklık ve korkunç bir basınç altında karıştırıyorlar. Lastiğin farklı bölgeleri için farklı formüller geliştirilmiş. Her bir durumda ise sonuç olarak sakız gibi kauçuk hamuru isteniyor. Makineyle balyalar halinde sarılıyor ve ileriki yoğurma ve süreç için bekletiliyor. Polyester kumaş perdahlanarak açılıyor. Perdahlama makinesinde merdaneler bulunuyor ve bu şekilde kumaşın iki yanına da sıcak kauçuk işleniyor. Bu kauçuklanan kumaş dış lastiğin güçlendirilmesinde kullanılacak. Tek başına kauçuk yeterince güçlü bir lastik yapmaya yetmeyeceği için kumaş katmanı da ekleniyor. Burada ise birçok pamuk ipliği bobinlerin etrafında dolanıyor. Makine bu iplikleri sıcak kauçuklu kumaşın üstüne çekiyor. Açılı ve yapışkan bir yüzeye konuluyorlar. Bu işlem lastik yapımında havanın içinde akabileceği kanalların oluşmasını sağlıyor. Lastik tırtılları için kauçuk yapmak 3 farklı formül gerektiriyor. Kalıplar kauçuğa 3 farklı akış şeklini veriyor. Daha sonra metal kalıba girerek tek bir şekil halini alıyorlar. Boyama milleri farklı renklerde çizgilerle boyuyorlar. Buysa süreç boyunca içerideki katkı maddelerinin kimliğinin belirlenmesine yardımcı oluyor. Gerilimleri önlemek için sistem yumuşak bir besleme yapıyor. Kauçuklar bıçaklarla uzunluklarına göre kesiliyorlar. Daha sonra birçok çelik ipliğin aynı anda sarımı çözülerek tespih şeklinde diziliyorlar. Böylelikle tekerlek jantında durabilmesi için gerekli dayanımları kazanmış oluyor. Makine ipleri istenilen kriterlere göre ayarlıyor ve lastik kılıfa giydiriliyorlar. Diğer ekipmanlarla tespih gibi dizilen materyaller kasnakların etrafında dolandırılarak jantın şekline uyması sağlanıyor. Şimdi ise lastik dönel bir davul yardımıyla üretilmeye hazır durumda. Çemberlenen bu iki malzeme makine üzerine yerleştiriliyor. Sırada iplerle sarılı katmanı ve hava sızdırmazlığı olan iç lastik olarak kullanılacak kısım geliyor. Şişirilmiş iç lastikler kauçuğu iki tarafından da sararak geri çekiyorlar. İşlem iç lastiğin iki yanağına da uygulanıyor. Küçük silindirler lastiğin yan taraflarından katlıyorlar. Bu da iç lastiği ya da diğer bir deyişle lastiğin iskeletini oluşturuyor. İçinde çelik ipliklerin gömülü bulunduğu çizgilerden başlanarak dış katman ayrı bir şekilde monte ediliyor. Sistemde bu kauçuklar saniyeler içinde kasnaklarda sarılıyorlar. Sıra kauçuk katmanın üstündeki dar şeritlere geliyor. Bilgisayarlı sistem yardımıyla gerilme etkisinin başladığı alt sınıra kadar döndürülerek sarılıyorlar. Şimdi ise son tabaka için hazır halde. Lastiğin tutunma katmanı. Makine katmanının üstüne tekrar işliyor. Artık iki parçayı tek bir parça olarak birleştirmenin zamanı geldi. Taşıyıcı halka parçayı alıyor ve iç lastiğin üzerine yerleştiriyor. Sıkıştırılan hava lastiği şişirerek ona formunu veriyor ve bütün katmanların birbirine yapışmasını sağlıyor. Makine lastiğin kenarlarını sararak yapıştırıyor. Şimdi sanayide yeşil lastik olarak bilinen, kimyasalsız ve yere tutunma yüzeyi olmayan lastik çıkıyor. Sonraki aşamada kalıba koyularak asıl işlemden geçiyor ve lastiğin kendi şeklini alıyor. Kalıbın iki parçası aynı bir waffle makinesi gibi bir araya geliyor. İç kısmındaki kollar lastiği gererek şeklini veriyor. Dış deseninin verilmesi için transfer ediyorlar.
Lastiğin ara yüzüne bakarak ara katmanların nasıl iç içe geçtiğini kanıtlıyor. Sıcak kalıp altında ısıyla sıkıştırılan kauçuk sertleşiyor. Bu kimyasal reaksiyonla beraber güçsüz ve yapışkan olan materyalin yerine daha güçlü ve elastik özellikli bir yapı ortaya çıkıyor. Fazlalı kauçuklar kırpılıyor. Yapılan son gözlemlerden sonra lastiğin şeklinin homojen bir yapıda ve geometrik olarak doğru olduğu onaylanıyor. Lastik artık nakliye için hazır halde. Yollara koyulmayı bekliyor. İpek kumaşının tarihi Çin'de 5000 yıl öncesine dayanıyor ve ilgi çeken zenginlik göstergesiydi. İpek böceklerinin kozalarından elde edilirlerdi. İpek böcekçiliği ya da ticari olarak ipek böceği yetiştiriciliği Güneydoğu Asya ülkelerinde oldukça yaygındı. Ev eşyalarından aksesuarlara ve giyime, zarafet ve zenginlik göstergesi olarak çağlar boyunca ipek ödül olarak sunulmuştur. Bu muhteşem kumaşın böceklerden üretildiğine inanmaksa oldukça zor. Dişi bir ipek böceği bir seferde 400 tane yumurta yumurtlayabiliyor, sonrasında ise ölüyor. Her bir yumurta ise 2 hafta sonra yumurtadan larva olarak çıkıyor. Larva taze dut yapraklarıyla kendini besliyor ve vücut ağırlığını 10.000 kat artırarak 8 santimetre uzunluğuna çıkıyor. Sonrasında yaşam döngüsünde pupa evresine giren böcek ağzındaki tükürük bezlerinden sıvı ipeği dışarı atıyor. Ağzından çıkan bu sıvı ipek havayla buluştuğunda sertleşip iplik halini alıyor. Pupa evresindeki larva bu ipliği etrafında belli bir kalınlığa ulaşana kadar sararak kozasını oluşturuyor. Normalde içerideki pupa güve halini alır. Kozasını kırarak dışarı çıkar. Fakat bu sürekli ipek üretimini sekteye uğratır. Bu sebeple iplikleri bozulmamış olarak tutabilmek için pupa halindeki larva 3 dakika kaynatılarak güveye dönüşmeden ölmesi sağlanır. Kozaların kaynatılması ipek zamkının bağlı olan jelatinli proteinin çözülmesini sağlayarak ipliklerin daha kolay açılmasını sağlıyor. İpeğin toplanması için 30 ila 50 tane kozayı bir seferde alarak elle çalıştırılan makarada toplayarak bambu çubuğunun içindeki delikten geçiriliyor. Yavaşça ve dikkatlice makara döndürülüyor ve kozalar çözülüyor. Çubuğun içinden geçirilen iplikler üzerinde kalan zamkın yapışkanlığıyla birlikte birbirine yapışıyor. İplikler çok hassas şekilde bir araya geliyorlar. Çap olarak milimetrenin %1'i kalınlığında yarım kilogram ağırlığındaki iplik için 2 ila 3000 tane koza kullanılıyor. Kozaların açılması çok uzun zaman alan bir süreç. Çünkü tek bir ipliğin boyu 9 futbol sahası uzunluğunda olabiliyor. İpliği tüylü olarak yapmak üstesinden gelinebilecek bir iş. Bir kalıba konulmadan önce kumun ağırlığında bekletiliyor. Bir sonraki aşamada kum ve üzerinde kalan zamktan arındırılıyor. İplikler ağartılarak eşit olarak sentetik boyayı soğurması sağlanıyor. Sıcak suyun içindeki boya oranı ve su sıcaklığıyla emme süresinin izlenmesi çok kritik öneme sahip. Bütün bu değişkenler bir araya gelerek rengin kalitesini oluşturuyor. Ilık suyla fazla boyaların durulanmasından sonra iplikler asılıp kurutulmaya hazır hale geliyorlar. Boyanan ipek bohçaları daha küçük silindirlere taşıyan makineye yerleştiriliyor. Bu makaralar iplikleri daha da küçük bobinlere taşıyor. Kaliteli ipek kumaşı üretebilmek için elle çalışan dokuma tezgahındaki dikey ipliklerin arasından yatay olarak geçiriliyor. Bu arada ise diğer bir makinede iplikler makaraya sarılıyor. Tezgahtaki mekanizmada bir dizi iplik makarası yardımıyla iplikler birbirine dikey olarak hizalanıyor. 1 metre genişliğindeki kumaş genel olarak 4000 tane dikey iplikten meydana geliyor.
Operatör tezgahın ayak pedalıyla birbirini takip eden her bir saniye boyunca dikey iplikleri yukarı kaldırıyor. Çekilen kablo yardımıyla yatay durumdaki ipliklerin uzandığı bobinin içinden geçiyor. Bu yatay ve dikey olarak dokuma ipek kumaşın dokusunu oluşturuyor. Birçok farklı renkte, kalınlıkta ve dokuda iplik içeren mekikler kumaşın desenini oluşturmak için kullanılıyor. Bazı desenler, örnek olarak brokar dokuması, deneyimli olan dokumacılar için çok karmaşık bir yapıda ve günde 5 ila 15 santimetre kumaş üretilebiliyor. Bir dahaki sefere burnumu ipek mendilime sildiğim zaman bunun hakkında düşüneceğim. Birazdan sanata toz kondurmuyoruz. Ve dalış tüpleri, derinlere dalıp en ilginç bilgileri paylaşacağız. Aradan sonra görüşmek üzere.

0: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
1: Bugün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
3: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.

0: anların dondurması Oando.
1: Oando. Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
8: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
9: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
10: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
10: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
13: Otel harika.
14: Evet ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı.
4: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

Tekrar hoş geldiniz. Aslında 100 yıllık tabloların yeni olanlara göre düzeltilmesi daha kolay olabilir. Yüzyıllar boyunca sanatçılar yağ bazlı tablolar kullanmışlardır. Fakat 20. yüzyılla birlikte sanatçılar akrilik ve diğer tarzda görseller kullanmaya başlamıştır. Bu da onların onarımını daha da zor hale getirmektedir. Geleneksel tablolar tipik olarak doğal reçine verniğiyle korunurlardı. Belli bir zaman sonra keten tuval kırılgan, bükülgen olup ve bazen de yırtılabiliyordu. Verniğin sarısı kir ve toz birikmesine neden olabiliyor. Bu da tabloyu koyu kasvetli gösterip ve profesyonelce korunmasını gerektiriyor. Koruma süreci birçok katmandan oluşuyor. Önceki tadilattan kalan izlerin soyulması gerekiyor. Ancak sonrasında gelecek bakımlara imkan sağlayacak şekilde tadilat yapılabiliyor. Uzmanlar nokta testleri yaparak tablonun farklı renklerinin temizlenmeye nasıl tepki verdiğini gözlemliyorlar. Pamuk çubukları hafif deterjanlara batırılarak nazikçe sürülüyor. Renksiz vernik ve önceki tadilat izleri test ediliyor. Her şey bittikten sonra çözücü karışım deterjan kalıntılarını yok etmek için kullanılıyor. Sonra tuval kenarlarından itibaren suyla serilerek vakumlu sıcak masaya yatırılıyor. Vakum nemi buhar haline getiriyor. Böylelikle tuval vakumlanırken resim ve keten kumaşı gevşetiyor. Eğer tuval yapısal olarak uygun halde değilse uzmanlar yapıştırıcı, sentetik korumalı ve yeni tuval bezi uyguluyorlar. Monitörler sıcaklığı gösterirken ısı yapıştırıcıları aktif hale getiriyor ve vakum öğretilen her şeyi ısıl masaya çiziyor. Eski kumaşı yenisine bağlıyor. Uzmanlar bu aşamadan sonra nihayetinde ilgilerini sanat işçiliğine çevirebilirler. Sonrasında temizleme çözeltisi geliyor. %1'lik kimyasal amonyak, %79 oranında su ve %20'lik güçlü deterjan kullanılıyor. Çubuklardan biri temizleme çözeltisini, diğeri ise diğer karışıma batırılıyor. Küçük bir çalışma alanına uygulanıyor. Temizleme çözeltisine batırılan çubuk nazikçe yüzeyde gezdiriliyor. Aşındırılmaması çok önemli. Herhangi bir aşındırma tabloya zarar verebilir. Sonra solvent karışıma daldırılan çubuk da aynı bölgede temizleme çözeltisinden arındırmak için gezdiriliyor. Bu solvent çözücü bütün bir resimdeki tozlar temizlenene kadar uygulanıyor. Sonra bu yöntem en başından tekrar edilerek sarı vernik ve önceki tadilatlardan kalan izler temizlenene kadar uygulanıyor. Temizleme işlemi bittikten sonra yırtık ve hasarların yeri tespit ediliyor. Küçük palet bıçağı kullanılarak resimlerde arka plan olarak kullanılan alçı taşıyla dolduruluyor. Eğer gerekirse bu alçı taşı gelecekteki restorasyonlarda kolayca temizlenebiliyor. Alçı taşı kuruduktan sonra kalan artıklar nemli bir bezle etrafındaki yüzeyle aynı düzeye gelene kadar siliniyor. Alçı taşı var olan resim katmanıyla sürülecek olan yer arasında bariyer oluşturması için vernikle mühürleniyor. Ve bu gelecek tadilatta istenilirse silinebilecek yapıda oluyor. Onarılan bölgeye tekrar dokunularak renklerin orijinal ve mühürsüz olarak harmanlanan çevredeki renklerle uyumu sağlanıyor. Bu süreç uzmanların sanatsal yeteneklerinin kendini gösterdiği tekrar resmetme olarak adlandırılıyor. Yağ bazlı boyaları kullanmaktan ziyade akrilik reçineleri karıştırıyorlar. Bu yağlı görünen bir resim üretiyor fakat gelecekteki herhangi bir tadilatta hafif etkili solventle kolayca silinebilme özelliğine sahip. Vernik bütün bir resme fırçayla sürülüyor. Böylelikle parlaklıkta homojen bir görünüm sağlanıyor. Ve son bir adım. Bütün bir resme zamanla sararmayan sentetik vernik püskürtülüyor. Bu yüzeyi dengeliyor ve koruyor. Vernik tabloya uygulandığında, resme uzaktan bakıldığında tam da sanatçının amaçladığı görüntü yakalanıyor.
20. yüzyılın ortalarında dalış tüplerinin geliştirilmesiyle saçtırmaları sıradan bir deneyim halini aldı. Basınçlı havayla doldurulmuş nefes alma regülatörüne monte edilmiş dalış tüpleri dalgıçlara su altında daha fazla kalma imkanı sağlamakta. Bu buluşla dalış tamamen farklı bir seviyeye ulaşmış durumda. Dalış tüpleri soluduğumuz havayı şişeleme ve dalarken yanımıza aldığımız araçtır. Alüminyum dalış tüpleri, tüfek kurşunu adı verilen sağlam silindirik külçelerle üretilmeye başlandı. Alüminyum alaşım delikli ve dönen bir varilin içinde ciddi bir kimyasal banyodan geçirilerek düşüyor. Banyoda temizleniyor, alüminyumun yüzeyi şekil vermek için hazır hale getiriliyor. Alaşımlar hidrolik ekstrüzyon presine besleme sistemine yükleniyor. Pistonla malzemeler presin içinde istenilen kalıba sokuluyor. Böylelikle uzatılarak ve içi boşaltılarak dalış tüpü formu kazandırılıyor. Sağlam kapalı alüminyum külçesini içi boş bir silindire dönüştürmek için 1200 metrik ton kuvvet sarf ediliyor. Şekil verme süreci boyunca ortaya çok büyük bir ısı çıkıyor. Bu da alüminyumu daha yumuşak ve şekil vermesi kolay hale getiriyor. Pres işlemi tankın dış iç çapını ve taban kalınlığını oluşturuyor. Süreç sadece 20 saniye sürüyor. Yeni şekil almış olan silindir döndürülerek açık uçlu tarafına yağlama işlemi uygulanıyor. Makine silindiri dışarı sürüyor. Daha sonra açık kısmı prese hazır hale geliyor. Bu preste de tankın açık ağzı daralana kadar sıkıştırılıyor. Bu haliyle dalış tüpünün prototip şekli hazır oluyor. Fakat hala üzerinde birkaç işlem yapılması gerekiyor. İlk olarak sağlamlaştırılması gerekiyor. Tanklar ısıl işlem gördükten sonra su banyosu yaptırılıyorlar. Hızlı soğutma işlemi alüminyumu sağlamlaştırıyor. Boyun kısmı bilgisayar kontrollü dönen bir bıçakla kısaltılıyor. Daha sonra başka bir kesime gidiyor. Bu dalış tüpünün boyun yüzeyindeki metal kalıntılarını kazıyor. Bilgisayarlı matkap boyun kısmını genişletiyor. Halka şeklindeki mühür için bir cep yeri kesiyor. Sıradaki alet boyun kısmının iç yüzeyine vida dişi açıyor. Diş açılan profil bu haliyle hava doldurma valfine ve nefes almak için regülatör bağlantısına olanak sağlıyor. Her bir dalış tüpü basınç altında ne kadar genişlediğini görebilmek için testten geçiriliyor. Her bir tankın içi suyla doldurularak kendisinin de içi su dolu olan test havuzuna daldırılıyor. Ekipmanlarla tankın basıncı artırılıyor ve tank genişliyor. Test havuzundaki su yer değiştiriyor. Genişleme oranı sudaki yer değiştirme miktarı ile bulunabiliyor. Eğer kabul edilebilir düzeyde ise tank sürece devam ediyor. Tank daha sonra kumlama kemerinde döndürülüyor. Kumlama dış yüzeyinde fırçalanmasıyla bir son buluyor. Seri numarası ve diğer bilgiler tankın üst kısmına yazılıyor. Daha renkli bir görünüm için fabrika fırçalanmış yüzeye yarı saydam toz kaplama uyguluyorlar. Sonuç tamamen estetik oluyor. Alüminyum paslanmayan bir madde olduğu için toz kaplamada doğal bir son oluyor. Toz boya kaplama ısıl işlem görmesiyle beraber göz zevkini tatmin edici bir görüntü ortaya çıkıyor. Bu alüminyum dalış tüpleri basınca hazır. Bu da su altında bir dalış deneyimi yaşamaya hazır olup olmadığınıza bağlı demek oluyor. Umarız ki su altında balıkları seyrederken uyuyakalmazsınız.
Artık bizim için lastiğin yollarda kullanılmaya başlandığı kısma geldik. Umuyorum ki iplerle sizi doladığım ipeksi anlatımımı dinlemekten yorulmadınız. Ve umuyorum ki asıl resmi görmeyi başardınız. Çünkü artık nasıl yapıldığını biliyorsunuz.

0: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
2: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar...

0: kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyorsun. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
1: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
1: Evet, biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
2: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Bize şey lazım.
2: Sprey.
1: Alerji mi?
0: Sessiz sinema oynuyoruz. Şey,
2: sanki bir film, bir kitap gibi. Hayır, şey, orada. Ben rafta görebiliyorum.
1: Tamam.
0: İşte.
1: Evet.
0: Gördünüz mü?
2: Obrigado.
0: Hiçbir şey almamışsın.
2: Sadece bilgime ihtiyacım var. Hepsi kafamda.
0: Çantalarımızı ve anahtarlarımızı başka bir dünya turu araba tamir macerası için topladık.
2: Budur. Fotoğraf mı? Tamam, güzel oldu.
0: Dünyanın en ikonik arabalarının peşine düşüyoruz.
2: Bundan daha iyisi olamaz.
0: Hu hu hu.
2: Oh, karşımda resmen bir SBT var.
0: Yerel araba satıcılarına gidiyoruz.
2: Onu gerçekten istiyor. 30 bini kabul eder misin?
3: Hayır, imkansız.
2: Hey!
0: Bu ulusal hazineleri tekerlekler üzerinde dualarla kurtarmak için.
2: Lütfen bir araba bulayım. İstediğim tek şey bu.
0: Birkaç euro ya da peso kazanmak istiyoruz.
4: Sanırım anlaştık.
2: Evet.
0: Riyade olur tabii.
2: Buna bayıldım.
0: Hesapladım da bu benim Sao Paulo'ya 15. ziyaretim.
2: Artık buralısın.
0: Evet, her yıl Formula 1 için buraya geldim ve burayı gerçekten sevdim. Biraz yerli gibi hissediyorum kendimi. Özlemediğim tek şey yollar. Gördüğüm trafik miktarı.
2: Çünkü 20 milyon insan var burada. Dünyanın en büyük 10 şehrinden biri. Kolay değil.
0: Öyle.
2: Biliyor musun, araba sayesinde karnımda kelebekler, evet, uçuşuyor. Cidden öyle. Kahramanımla tanışacağım.
0: Gerçekten çok özel bir araba.
2: Çok heyecanlıyım. Galiba altıma işedim. O derece heyecanlıyım yani.
0: Yaşın yüzündendir. Evet. Çok oluyor.
2: Evet. Benim fikrime göre SP2 Brezilya'dan çıkmış en iyi arabadır.
0: Brezilya halkı için üretildi. Tasarımcıları Type 3'ün altyapısını aldılar ve onu olağanüstü bir kupe gövdeye bürüdüler.
2: SP2 sadece Brezilya'da satıldığı için dünya çapında bilinmiyor. 1972'den 76'ya kadar sadece 10 bin SP2 üretildi ve bugün hala çok talep görüyor. Ben de çok seviyorum tabii.
0: Mükemmel bir araba değildi. Çünkü bu araba yavaşlığıyla ünlüydü. Hızlı görünüyor ama
2: zaten
0: yavaş gidiyor.
2: Zaten bunun için buradasın ya.
0: Benim sevdiğim türden bir meydan okuma. Bak, bu dünyanın en arabalarından biri. Fiyat etiketinin de buna göre olması gerekmez mi? Ne kadar istiyorlar?
2: 180 bin riyal dediler.
0: Çok pahalı geliyor.
2: Korkunç bir fiyat. 180 bin riyal bugün yaklaşık 24 bin sterlin yapıyor. Bana çok ucuz geliyor tabii. SP2 üst düzey klasik arabalar konusunda uzmanlaşmış bir satıcı tarafından satılıyor.
0: Bu ne güzellik.
2: Şuna bak. Beyaz bir Testarossa. İçinde saatler geçirebilirim.
5: Merhaba, merhaba. Nasılsın?
2: Alexandra,
5: evet,
2: mı?
5: Ben Mike. Memnun oldum. Evet, evet, kesinlikle
0: merhaba,
5: öyle.
0: Memnun oldum.
2: Telefonda WSP2, evet, hakkında konuşmuştuk.
5: Evet.
2: Anahtarı veriyor musun?
5: Evet.
2: Harika.
5: İşte
2: araba nerede?
5: Orada.
2: Teşekkürler.
0: Hadi.
2: Bir bakalım. Alexandra bu SP2'yi daha yeni teslim almış. Yani henüz satışa çıkmamış.
0: Şuna bak.
2: Vay canına. Ay canına, inanamıyorum. Aman tanrım.
0: Kir ve tozla kaplanmış.
2: Çok kirli ama bayıldım işte. İnanamıyorum yani. SP2'nin önünde duruyoruz şu
0: anda. Berbat halde.
2: Umurumda değil. Şoktayım Elvis. Buraya geldiğim için çok mutluyum.
0: Ama
2: gerçekten
0: çok...
2: Bayıldım. Çok güzel.
0: Giriyorum.
2: İşte böyle.
0: Şu toza bak.
2: Vay be, tozla kaplanmış ama şu ön panele bakar mısın?
0: Gerçekten neredeyse yarış ruhu gibi hissettiriyor. Her şey sürücüye yönelik.
2: Konsolun üzerinde çatlaklar var ama fena görünmüyor değil mi?
0: Evet, bence de güzel.
2: Arkaya bak, motor kapağını açan bir düğme var. Evet, işte burada.
0: Bir bakalım. İlk bakışta kötü durumda görünmüyor. Her şey temiz ve derli toplu ama sürüşünü görmek lazım tabii. Trafik ışıklarında bozukluk istemeye gidiyor gibiyim. Böyle daha iyi oldu.
2: Yıllardır, hatta onlarca yıldır bu anı bekledim.
0: Hadi bakalım, çalışacak mı?
2: Çalışacak tabii. Bu marka sağlam marka.
0: Hadi bakalım. Oh, hiç iyi bir ses değil, duydun mu? Her yerde toz var. O dükkan camında yansıma öyle gördüm. Mi? Arabayı orada gördüm. Çok güzeldi, muhteşem.
2: Tabii ki de. Bu araba ikimizden de yakışıklı.
0: Gerçi ben de yakışıklıyım. Bana da yakışan bir araba.
2: Kötü bir sesi var. Fırlıyormuş gibi hissediyorsun değil mi? Böyle dı dı dı dı dı dı dı sesi var. Ama vın sesi gelmeli, evet. Öyle değil mi? Vın.
0: Ama ayağımı tamamen gaza gömsem bile pek bir şey olmuyor. Dışarıdan nasıl göründüğünü biliyorum ama performans dış görünüşte uyuşmuyor. Belki de bu yüzden Kuzey Amerika'ya hiç ulaşamadı.
2: Yazık, çünkü araba inanılmaz güzel görünüyor. Küresel sahnede kutlanması gereken bir arabaydı. Ama var ya, bence biz bunu başarırız.
0: Ama işimiz var. Fiyatı düşürmek isterim. Sorun şu ki SP2 çok nadir olduğu için pazarlık gücümüz sınırlı.
5: Beğendin mi Mike?
2: Pekala. Yolcu koltuğundan gördüğüm kadarıyla bir takım su var. Ne kadar istiyorsun peki?
5: 180.
0: 108 mi dedi?
5: Evet, 180.
2: Fiyat bu mu?
5: Fiyatı bu. Makul bir fiyat.
2: Motorun ayara ihtiyacı var ama.
0: Güçte eksiklik var.
5: Çok nadir bir araba. Bulunması çok zor. Kesinlikle öyle.
2: Biliyorum, biz de bu yüzden Sao Paulo'ya kadar geldik. Yani nadir olduğu, evet, için. Bunu inkar edemeyiz, arabayı gerçekten seviyoruz. Peki, tamam, anlaştık.
5: Teşekkür ederim. Tebrikler.
2: Teşekkür ediyoruz. Buyurun. Sağ olun.
5: Evet.
0: Güzel.

0: SP2'lerin 200 bin riyalin üzerinde satıldığını biliyoruz. Bence fena iş çıkarmadık.
1: Evet ama motor tekliyor ve atölyeye gidene kadar hüküm veremem.
0: Bunu en erken yarın yapabiliriz. Bu akşam boşuz. Brezilyalı araba tutkunları için yerel bir buluşma olduğuna dair haber aldık. Merhaba millet, nasılsınız?
1: Güzelmiş. Şuna bak.
0: Şuna bak.
1: Araban var mı?
2: Evet, R12. Brezilya evet. Tasarımı. Stank etkisi. Çok daha güzel.
1: İnanılmaz olan şu. Brezilya'nın kendine özgü bir araba kültürü var.
2: Evet.
1: Dünyanın geri kalanından farklı.
0: Avenger mı?
3: Evet, Brezilya versiyonu.
0: Evet.
3: Markasını evet. Biliyorsun.
1: SP2 yapıyoruz.
4: Gerçekten mi?
1: Evet.
4: Buna inanamıyorum.
1: Evet.
4: Yapma.
1: Çok
4: tamam,
1: güzel.
4: Brezilya arabası.
1: Evet, çok
4: güzel.
1: Ben de seviyorum.
4: Evet.
0: Bu çok hoş.
1: Evet, öyle.
0: Evet. Sağlığına.
1: Hadi bakalım.
0: Hey.
1: Ne?
0: Brezilya'da seni seviyorum böyle denir.
1: Kaba davranıyorsun.
0: Gerçekten öyle. Hey diyorlar.
1: SP2'yi Sao Paulo'nun doğusundaki bir atölyeye getirdiler. Buradaki böcekler fena.
0: Hey yeter artık.
1: Seni seviyorum mu diyorsun?
0: Hayır, sana yeter artık diyorum. Ağaçların arasında Carby Otomobil Müzesi var. Kendine ait bir atölye, klasik araba restorasyon okulu bulunuyor. Şuraya bak, güzel bir atölye.
1: Melro oranın usta tamircisi.
0: Araba gelmiş. Merhaba.
5: Nasılsın, memnun oldum.
0: Memnun oldum.
5: Memnun
0: Bu da
5: oldum.
0: Elvis, memnun
5: Karina.
0: Oldum.
6: Evet.
5: Karina.
0: Burada
5: evet. Bir öğrenci. Araba restore etmeyi ve tamir etmeyi öğreniyor.
1: Harika bir yer.
0: Biraz utanmış olabilir. Çok temiz bir aracımız yok zira.
5: Evet, biraz kirli ama bu bizim ikonik arabamız. Brezilya için çok büyük bir değer diyebilirim. Bizim için gerçekten inanılmaz bir proje. Yani bir elmas gibi.
0: Elmas gibi parlamalı da. İşte oldu. Burası iyi. Teşekkür ederim. İşte bu. Birkaç aylık Sao Paulo tozu çıkıyor böylece.
1: Kirli arabalardan nefret ederim.
5: Ben de nefret ederim.
0: Kirin altındaki bu maviye bayıldım doğrusu.
1: Hey!
0: Pardon dostum.
1: O adama hortum vermeyin.
5: Tamam Mike. Araba harika görünüyor. Arabaya bakabiliriz artık.
1: Araba iyi görünebilir ama benim en büyük endişem o kötü çalışan motor. Az önce bir yağ kaçağı gördüm. Hiç görmek istemediğim bir şeydi. Nereden geldiğine bakalım. Her yerde yağ var. Bu arabalar açık ve hava soğutmalı olduğu için her yere saçılıyor. Kaynağını bulmak çoğu zaman zor oluyor. Sorunlardan biri bu. Diğer meseleye gelelim. Egzoz kötü durumda. Ağır şekilde paslanmış. Hatta birkaç kez tamir edildiğini görüyorum. Gördünüz mü? Ben bunu düzeltemem. O kadar çok kez onarılmış ki. Pahalı olacak ama yeni bir tane almam gerekecek.
7: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net.
8: Bu otel harika.
9: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
8: Yüzden fazlasından.
10: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Servis geldi. Çantam hazır mı?
13: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Maçlara internet yetiştiremeyenlere Pepsi ve Ruffles'tan her şifreye 1 GB hediye. Kazandırıyor'yu indir, anında kazan.
3: Bu var ya,
4: blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı baba.
7: Oando, Oando, Oando, Oando, şu anda Oando. Sonunda Oando, yanında Oando, hanımla Oando, Oando, Oando.
0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Maçlara internet yetiştiremeyenlere Pepsi ve Ruffles'tan her şifreye 1 GB hediye. Kazandırıyor'yu indir, anında kazan.
3: Bu var ya,
4: blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.

0: Zaten ne yiyor ya?
1: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
2: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yine Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: You are the queen of dragons. You have an absolute power within your grasp. This is the moment you become queen.
4: Abi, ne yapıyoruz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
6: Bu da hala peşimde.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten geldi. Sen de keşfet.
9: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
10: Baloncuklu Lipton mu?
11: Çok lezzetli.
9: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
12: Geceliği 4200 lira.
13: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
14: Trivago.
15: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
16: Trivago
17: o da var.
16: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
18: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcak yok geldi. Yiyelim şöyle.
19: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
18: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
7: Tehlike çok büyük.
8: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
11: Olamaz mı?
17: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te. Diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
5: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
13: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
6: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
4: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Karina, gidip aracı biraz kaldırabilir misin lütfen?
1: Olur.
0: Şuradan.
2: Teşekkür ederiz. SF2 motorumuzda pahalıya patlayabilecek sorunlar kesin sonra Mario ve Karina motoru sökmeme yardım ediyor. SF2 VW'nun 4 silindirli motorunun 1.7 litrelik versiyonuna sahipti. Dikkatlice geri getirelim. Ama motorun bagaj zemininin altındaki alçak konumu erişimi sınırlıyor. Motor hala araçtaysa yağ kaçağını bulma şansı yok. İşte oldu.
3: Arkadaşım motorla haşır neşirken yapmak istediğim bir iş var. Şunu fark ettim, bu konsolda birkaç çatlak var. Bunu birine götürüp tamir ettirebilirim doğrusu. Neyse ki restorasyon okulu sadece yağlı parçalarla ilgilenmiyor. Merhaba.
1: Merhaba.
3: Nasılsın? Adın ne?
1: İsmim Preta.
3: Preta, Preta. Evet. Tamam, beni buraya yönlendir. Eşyaları tamir etmede iyi olduğunu söyleniyor. Bu SP2'nin konsolu biliyorsun.
1: Evet.
3: İşte hasar burada.
1: Hiç sorun değil.
3: Bu da dirseklik işte.
1: Anladım. Ben
3: tamam
1: bunu yaparım.
3: Tamam. Aynından yapar mısın?
1: Evet. Öyle mi? Tabii ki. Evet.
3: Tamam. Ufak bir değişiklik olacak. Daha konforlu ve daha iyi olacak. Evet. Preta, o iş bende.
1: Aa, bende. Öyle
3: onu
1: mi?
3: Onu bana bırak, tamam mı?
1: Yavaş yavaş.
3: Evet, biliyorum, çok etkilendin. Preta gerçekten de...

0: iyi bir işçi. Harika biri doğrusu. Harika. SP ikimizi buraya getirmemizin sebebi gençleri ilham almaya teşvik etmesi. El becerisi, mühendislik, tasarım öğrenmeleri konusunda yardımcı oluyor. Onları saatlerce bilgisayar başında tutmuyor. Yani bu uygulamalı bir iş ve bunu görmek de gerçekten harika. Ah, gerçekten yepyeni gibi görünecek. Harika olacak.
1: Kesinlikle buradan bir yağ kaçağı geliyor. Buradaki tüplerin ucu. Bunlar suvapları çalıştıran itme çubukları. İçlerindeki küçük lastik contalar zamanla bozuluyor. Ve bu tür sızıntılar hiç de olağan dışı değil. Bu tüpleri değiştirmenin sorunu şu. Normalde bunu yapmanın tek yolu silindir kapağını sökmektir. Bu çok büyük bir iş. Ama bir firma iki parçalı, ortasında yay olan itme çubuğu tüpü geliştirmiş. Böylece kısaltıp uzatabiliyorsun. Silindir kapağını sökerek kalmıyor. Bu tam anlamıyla dahice ve bana çok zaman kazandıracak. İlk aşama sübap kapağını çıkarmak. Bu motorlarda kocaman bir yaylı klipse tutuluyor. Sübap kapağını çıkarınca iticiler ve her bir tüpten aşağı inen itme çubukları görünüyor. Tüpü çıkarmak için önce bunu çıkarmam gerekiyor. Evet, işte bahsettiğim itme çubukları bunlar. Aynı sırayla ve aynı pozisyonda geri tıkıldıklarından emin olmak için küçük bir kartona dizip işaretliyorum. Bunlar önemli detaylar. Çünkü zamanla her itme çubuğu aşınıp birbirine benzemiş. Eşleşirse düzenek tamamen yanlış bağlanır ve titreşimlere yol açabilir. Şimdi yapacağım şey tam bir kasaplık gibi görünebilir ama değil. Aslında eski itme çubuğu tüplerinden kurtulmanın basit ve akıllıca bir yolu. Bu penseyi kullanarak tüpleri ezip büküyorum. Böylece çıkarabiliyorum. Sonra yeni uzatılabilir olanları takacağım. İşte eski parçaların hepsi çıktı. Yeni parçaları takmaya hazırım. Ama motor bu haldeyken parçaları asla yerine koymam. Her yeri yağ içinde. Komple temizlenmesi gerekiyor. Bu sırada da epey vakit kaybediyorum ama yapılması şart. Gece yarısına kalabilir. Günaydın.
2: Merhaba, nasılsın?
1: İyiyim, iyiyim. Ben atölyedeyim. Yağ kaçağıyla uğraşmaya devam ediyorum.
0: İşte bu harika görünüyor. Bense SP2 kulübünden Cao ile Sao Paulo banyolarında yolculuğa çıkıyorum.
3: Hadi gidelim.
0: Hadi bakalım.
3: Harika.
0: Ah, bu harika. Muhteşem bir araba. Rengine bayıldım. Yan tarafındaki kırmızı şeritli gümüş ve bej iç tasarımı. Bence bu arabaların ikonik görünümü.
3: Evet.
0: Kesinlikle. SP2'ye haksızlık etmemek için Jota olarak bildiğim tasarımcıya gideceğiz. Evet. Bu arabaya 20 yıldır kafayı takmış durumdayım. Arabayı tasarlayan adam gerçekten tanışma düşüncesi. Yani biraz heyecanlıyım. Bu kahramanlarınla tanışmak gibi bir şey doğrusu. İnanılmaz.
3: Evet. Ben de onun hayranıyım. Onunla tanışman benim için gurur verici olacak.
1: Diğer taraftan başlamak ister misin?
2: Evet, tabii.
1: Güzel.
2: Tamam.
1: Bunlar bizim yeni katlanabilir 4 itme borumuz. Zekice ama basit bir sistem değil mi?
2: Evet.
1: Kafaları
2: işe yarıyor.
1: Kurtarıyor.
2: Harika, çünkü boruları değiştirmek için motoru sökmemiz,
1: evet,
2: gerekmiyor.
1: Öyle. Kesinlikle. Düzgün şekilde otursunlar ve bize sızdırmazlık sağlasınlar diye contaların etrafına biraz temiz taze yağ sürüyorum. Tek sorun, yağla kaplanınca çok kaygan hale geliyor.
2: Evet, evet. Çünkü ya.
1: İşe yaramakta kalmıyor. Takılan parçaların pırıl pırıl tertemiz görünmesini sağlıyor.
2: Evet, sanki yeni motor gibi.
1: Bu hoşuma gidiyor, seviyorum. Parçalara yaklaşık 650 riyal harcadıktan sonra motor artık sızıntısız olmalı.

0: Mauro, ben bunu siyaha boyatmak isterim. Yeni gibi görünmesini istiyorum. Öğrencilerinden biri bunu benim için yapabilir mi?
1: Evet.
0: Peki Portekizce'de sprey boya için hangi kelime kullanılıyor?
1: Tinta spray preta.
0: Tinta spray preta. Tinta spray preta. Teşekkür ederim.
1: Tinta spray preta. Tamam.
0: Karina, merhaba. Söylemeyi deneyeceğim. Bunu boyamam gerekiyor. Tinta spray preto.
2: Tamam.
0: Tamam mı?
2: Tamam.
0: Tinta spray preto. Tamam. Doğru mu? Teşekkür ederim. Bir kutu sprey boya fiyatına bu 50 yıllık motor kapağı yepyeni gibi görünecek. Boya kururken Mauro bana öğle yemeği vaktinin geldiğini söylüyor. Kokusu inanılmaz. Şunun büyüklüğüne bak. Burada et işini gerçekten çok iyi yapıyorlar. Peki Karina'ya buraya neden geldiğini sorabilir misin? Yani bu okul hakkında ne düşündü? Neden bu projenin parçası olmak istedi?
1: Amcasının arabaları tamir ettiği küçük bir atölyesi vardı. O da her zaman ona yardım etmeye çalışıyordu. Ama amcası ona bu kız işi değil diyordu.
0: Gerçekten mi?
1: Evet.
0: Hay canına.
1: Evet. Ve şimdi de vakıfta, bizim okulumuzda bu işi öğrenme fırsatı buldu.
0: Evet, çok iyi. Bueno. Bueno muydu?
1: Ottimo.
2: Ottimo.
3: Ottimo. Evine vardığımızda epey bir karşılama hazırlığı yapmış gibi görünüyor. Vay canına, bu harika. Rengine bakar mısın? Buradakiler SP2'yi neredeyse benim kadar çok seviyor.
4: Bom dia.
3: Bom dia beyler. Vay canına, şuna bakar mısın? Kırmızı dış, ten rengi deri,
1: evet,
3: döşeme. Çok güzel. SP'yi Brezilya'da bu kadar özel kılan şey nedir acaba?
5: Tasarımı o zaman Brezilya'da sahip olduğumuz her şeyden tamamen farklıydı. Hatta 70'lerde bile sokaklarda çok yaygın değildi. Çok pahalıydı. Bu yüzden insanlar pek fazla görmüyordu.
3: SP'nizi yolda sürerken, evet, insanlar el sallayıp
5: çok
3: selam
5: el
3: veriyor
5: sallarlar,
3: mu?
5: Gülerler.
3: Gülerler,
5: evet,
3: ha?
5: Kesinlikle.
3: Yani size
6: çocuklar bayılıyor. İnsanlar seviyor.
3: Kalbim küt küt atıyor. Sonunda bu Brezilya şaheserinin tasına tanışacağım. Burası harika bir ev, etkileyici.
6: Evet, Jota ile tanıştırayım.
3: Aa, işte
7: merhaba.
3: Jota tanıştığıma
7: çok heyecanlıyım.
3: Çok mutlu oldum. Hola.
7: Ben de. Memnun oldum.
3: Teşekkür ederim. Gerçekten inanılmaz. Her duvarda SP2 var. Çok net görüyorum ki bu arabaların hepsinde SP'ye benzer unsurlar var. Çok alçak, kupe tarzında, büyük arka bölümlü. Öyle değil mi?
6: Bu orijinal olan.
3: Orijinal SP,
6: evet,
3: mi?
6: Evet, ilk fotoğraf.
3: Vay canına, şuna bak. Bu orijinal çizim, jantlara bak. Magnezyum jantları var. Bunlar magnezyum alaşımlı jantlar. Arabayı tamamen farklı gösteriyor elbette. Bizim de yapmamız gereken bu. Harika olur.
6: Çok güzel.
3: Çok güzel değil mi? Bay Jota, sadece birkaç sorumuz var.
6: Evet.
3: Bay Jota'ya birkaç sorumuz
7: Bay yok.
3: Var. Jota, en muhteşem arabayı tasarladınız. İnsanlar bu arabayı çok seviyor. O zamanlar size ne ilham vermişti acaba?
7: İlham kaynağı Gandini'nin bir arabasıydı. Onunla hiç tanışmadım. Ama XK120 ve Miura çok sevdiğim iki arabadır. Benim yaptığım o dönemde yapılanların sıradan bir kopyasından ibaretti.
3: Fazla mütevazı davranıyorsunuz galiba. Biz bunun çok özel bir araba olduğunu düşünüyoruz. Araba piyasaya çıktığında bazı şey demişti. Gücü ve performansı görünüşüne uymuyordu.
7: Çünkü bu bir Alman ürünüydü. Sebebi bu. Daha güçlü bir motorla daha kuvvetli bir araba geliştirme fırsatımız maalesef yoktu. O araba, aslına bakarsan, daha iyi giydirilmiş bir Beetle arabaydı. Daha iyi bir motor isteyen herkes o diğer markadan alırdı.
3: Mükemmel bir cevap, mükemmel bir cevap. Bence hali hazırda inanılmaz ama peki hiç pişmanlığınız oldu mu acaba?
7: Daha büyük jantlar, daha güçlü ve daha geniş lastikler istedim. Ama maalesef fırsatımız olmadı. Çünkü mekanik yapı zaten daha önceden belirlenmişti.
3: Peki, ben de çok şey öğrendim. Bize zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Obrigado. Dün Jota ile tanışmak büyük bir zevkti. Ondan aldığım izlenim arabayı geliştirmeyi çok istediği yönünde. Bir şansı daha olsun.

0: daha büyük bir motor koyar ve alaşımlı jant takardı. Bunu kesinlikle yapardı. Tabii motoru değiştiremeyiz. Tüm bunları yapamayız ama bizim arabayı geliştirebiliriz ve hep olması gereken arabaya dönüştürebiliriz.
1: Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
8: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
9: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
10: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
11: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
12: Atıştırmalık?
11: Yok, ben doymalık takılıyorum.
12: Bir şey diyeyim mi?
13: Küçükken miydi? Aynı babası.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
15: İkisi birlikte çok iyi.
16: Tıpkı bizim gibi.
17: Pepsi ile hepsi güzel.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.000'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Yakıt alacağız yine, yandık.
6: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi kartım hadi.
7: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
8: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
9: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
10: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
11: Son Ormancı yeni sezonuyla bugün 20.30'da D-Max'te.
12: Pekala, gidelim.
13: Cennette bir gün daha. Kahramanlarınla tanışma derler. Hani benimle ilk tanıştığında olduğu gibi. O lafı biliyorsun değil mi?
12: Seninle tanıştığımda hayal kırıklığı yaşadım.
13: Bence dün bir kahramanımla tanıştım. O kadar alçak ve nazikti ki inanılmazdı yani. Jota'da SP'nin her fotoğrafında inanılmaz alaşımlı jantlar.
12: Öyle mi?
13: Evet, muhteşem. Evet, arabaya tamamen farklı bir hava katıyor. Gördüğüm her arabada çelik jantlar var. Birkaç kişiye sordum, neden alaşımlı jant takmıyorsunuz dedim. Onlar da bulması gerçekten çok zor dediler. Ama bence bu benim görevim olacak. Söz veriyorum. O alaşımlı jantlardan bir takım bulacağım. Bu magnezyum alaşımlı jantlar 1971'de prototip STP tanıtıldığında takılıydı. Ama araba üretime geçtiğinde muhasebeciler daha ucuz çelik jantlarda ısrar etmişti.
12: Orijinal alaşımlı jantları takmak arabamızın satışı için iyi olurdu. Ama ucuz olmayacak, bulabilsek bile.
13: Vay canına. Şuna bak, harikaymış. Gidip bir dua edeyim. Sen inancını koru Elvis. Bana bir set jant bulmamı nasip eyle. Tek

0: istediğim bu.
1: Ne yapıyor bu adam? Mike, sizi baş başa bırakıyorum. Benim hala motorda yapacak çok işim var. Bu arabayı sürdüğümde gücünün düşük olduğu çok belliydi. Hak ettiği performansa sahip değildi. Ayrıca düzgün de çalışmıyordu. Bu çift karbüratörleri söküp bakım yapabilirim. Muhtemelen her şeyi biraz iyileştiririm. Ama aslında onları biraz daha büyük karbüratörlerle değiştirip performansını da artırabiliriz. Yeni karbüratörler bütçemizden 3400 riyal götürecek. Ama önemli bir güç artışı sağlayacak. Manifoldu söktüm çünkü manifoldu ve karbüratörü aynı anda çıkarmayı düşünüyorum. Şimdi yakıt hortumlarını sökmem gerekiyor. Sonra hepsinden kurtulacağız.
2: Merhaba Elvis. Ha. Bak.
1: İşte burada.
2: Bak, her şeyi yepyeni.
1: Bayıldım dostum. Evet çok
2: farka
1: güzel.
2: Farka baksana.
1: İkisini kıyaslayalım. Bu yenisinde jetler daha büyük, venturi daha büyük. Yani motora daha fazla yakıt ve hava karışımı girecek. Bu da bize daha fazla performans sağlayacak.
2: Evet.
1: Hoşuma gitti. Sen bunlardan birkaçını daha önce yaptın değil mi?
2: Evet evet. Bence bu iyi bir fikir. Araba sportif görünüyor. Yeni karbüratörleri takarsak arabayı daha hızlı sürmek için daha fazla güç elde edeceğimizi düşünüyorum.
1: Hadi bunları takalım.
2: Tamam.
1: Teorik olarak bu yükseltilmiş sistem performansı %10 ile 15 artırabilir. İşte manifold, üstünde küçük bir yalıtım plakası var. Bu da karbüratörün üstüne oturabileceği anlamına geliyor.
0: Gerçekten alaşımlı jantlara ihtiyacım var. Ne kadar zor. Magnezyum, alaşımlı jantlar yok mu? Cidden imkansız mı? Ciddi misiniz? Resmen. Ben burada her şeyi deniyorum yani.
1: Tamam, her iki yeni karbüratörü de taktım. Bu da ikisini birbirine bağlıyor. Gaza bastığında her iki karbüratör de aynı anda çalışıyor. Son yapılacak şey ayarlarını yapmak. İkisi de tam gaz noktasına tam olarak aynı anda ulaşmalı. Biri sınırına dayanmış durumda. Ama şu hala biraz hareket alanına sahip. Neyse ki biraz ayarlama yaparak diyebilirim. Harika. Bu pırıl pırıl yeni karbüratörlerin üstüne iki tane pırıl pırıl yeni hava filtresi koyuyoruz. Elbette yüksek performanslı. Sadece motorumuzun daha düzgün çalışmasına yardımcı olmakta kalmayacak, performansı artıracak ve ayrıca harika görünecek. Ama şunu söyleyeyim, bayağı susadım. İki tane alayım.
0: Tamam.
1: Teşekkür ederim.
0: Teşekkürler. Sağlığına.
1: Afiyet olsun.
0: Sağlıklı mı bu?
1: İçinde salatalık ve limon var.
0: Günlük 5 porsiyonumdan biri sayılır.
1: Bugün ne yaptın? Jantlar?
0: Bulamadım.
1: Bugün senin buydu ama.
0: Bulamıyorum. Telefonlara sarıldım, insanlarla konuştum. Resmen SP2 sahipleri kulübündeki herkesin en yakın arkadaşı oldum neredeyse. İnan bana.
1: Sosyal ama hayatını sormadım.
0: Biliyorum.
1: Jant buldun mu? Araba güzel ama o jantlarla daha iyi olacak.
0: Üstümdeki baskıyı artırdığın için
1: işte
0: sağ.
1: İşte böyle.
0: Nerede bulacağımı hiç bilmiyorum.
1: Peki, eski distribütörü çıkaralım. Mike hala o bulunması zor jantların peşinde. Ben de SP2'miz için başka bir performans yükseltmesi tasarladım. Motoru tekrar arabaya koymadan önce elimde son bir koz var. Bu normal bir distribütör gibi görünüyor olabilir ama değil. Geleneksel mekanik distribütörün aksine bu modelde belirli devirlerde gücü artırmamızı sağlayan elektronik bir modül var. İşte. Bu da yeni distribütörümüz. Açıkçası çok heyecanlıyım. Bu daha önce hiç görmediğim bir parça ve eğer olması gerektiği gibi çalışırsa harika. Yeni distribütörü ya da karbüratörleri motor yerine oturmadan test edemem. SP2'nin küçücük motor bölmesine motoru tekrar oturtmak hiç de kolay değil. Şu küçücük eşiğin üstünden. Dikkatli olmalıyız. Yapmak isteyeceğim son şey arabaya ya da motora zarar vermek olur. Aşağı geliyor. Evet. Evet, biraz daha dostum. Tamam, dur. Kalabalık São Paulo'da SP2 alaşımlı jantlarından vazgeçmeye hiç niyetim yok.
0: Birini bulmayı başardım. Elimde bir takım jant var. Bu iyi haber. Ama satmıyor. Bu da kötü haber. Ama onun fikrini değiştirmek için bir planım var.

0: Bunu bir Brezilyalıya versem mesela, evet, sen mutlu eder mi seni?
1: Evet.
0: Olur mu?
1: Olur.
0: Evet, tamam, onu, evet, alayım. Harika, teşekkür ederim.
1: Teşekkürler.
0: Pekala, umarım işe yarar.
2: Atölyeye yeni bir parça daha geldi. Bu şimdiye kadarki en pahalı olanı.
3: Merhaba. İşte.
2: İşte geldi. 4000 riyale patlayan çift çıkizoz sistemi. Hadi bakalım. Arka tarafa takılacak bir başka parlak yepyeni parça. Bundan da öte bize biraz daha performans sağlıyor. Borunun iç yapı öncekine göre biraz daha geniş. Yani daha büyük karbüratörlerle motora daha fazla hava yakıt karışımı alıyoruz. Bu yüksek performanslı stage 1 egzozla hepsini dışarı atmamıza yardımcı olacak. Bütün sistem performansımızı artıracak. Bu performans bulmacasının son parçası. İşte bu. Yani artık motoru çalıştırmaya ve bunun sesini diye hazırım. Yeni karbüratörlerin, distribütörün ve egzozun uyum içinde çalışıp çalışmadığını öğrenmek üzereyiz. İşte başlıyoruz. Sesi harika. Egzozdan çok iyi geliyor ama o devasa karbüratörlerden de çok güzel bir emiş sesi var.
0: Merhaba. Victor'ı arıyorum.
4: Merhaba. Orada.
0: Tamam, teşekkürler. Obrigado. Victor Volkswagen restoratörü, koleksiyoncusu ve son derece nadir magnezyum jantların şu anki koruyucusu. Vay vay vay.
3: Vay.
0: Victor.
3: Seni görmek güzel.
0: Mike.
3: Hoş geldin.
0: Seni görmek çok güzel. Sanki bir Volkswagen rüyasının içine girmiş gibiyim. Bu inanılmaz doğrusu.
3: Evet.
0: Her türden var gibi sanki. Ah, bir de bu. Ah.
3: Bu da
0: benim SP1 bebeğim.
3: SP1, evet. Her koleksiyoncunun hayali. 10 taneden biri.
0: Sadece 10 tane? SP1, SP2'nin erken üretim versiyonuydu ve sadece 88 tane üretildi. Artık SP1'e dokunmadım demem.
3: Evet, dokunabilirsin.
0: Dokundum işte.
3: Ama böyle, abartmadan lütfen.
0: Evet, abartmadan.
3: Evet.
0: Bu inanılmaz. Sende SP2 için bir alaşım jant seti var, öyle değil mi?
3: Evet.
0: Ama satmak istemiyorsun.
3: Satmak istemiyorum.
0: Düşündüm,
3: evet,
0: de.
3: İstersen gösterebilir.
0: Görebilir miyim? Evet. Güzel.
3: Üst kata gidelim.
0: Evet, harika.
3: Bir, iki, üç.
0: Hey. Her yerde parçalar var. Kendimi kraliyet mücevherlerinin içinde gibi hissediyorum. Bunlar gerçekten çok güzel. Satılık olmadıklarını biliyorum. Sürekli satılık değil diyorsun. Peki ya 5000 riyal desem?
3: Asla Mike. Sana satamam.
0: 6000 riyal.
3: Biraz
0: o zaman satar mısın?
3: Evet.
0: Demek fiyatı var.
3: 11000.
0: 11 miyiz?
3: Evet.
0: 11 çok...
3: Ne o?
0: Sana bir hediye istedim.
3: Oo, çok güzel.
0: Eğer sana bir hediye ve...
3: Evet.
0: 10.000 riyal versem... Anlaşır mıyız?
3: 10.000 riyal. Tamam, çok naziksin.
0: Tamam mı?
3: Artık dostuz.
0: Bu güzel bir sarılma. Gerçekten çok güzel sarıldı. 10.000 riyal yaklaşık 1400 sterline denk geliyor. Yani kesinlikle ucuz değildi ama bu başarma hissi paha biçilemez. Bugün harika geçti ve daha bitmedi. İşte sebebi, mangal kokusu alıyorum. Öyle yemeği yapıyorlar. Bu harikaymış.
3: Evet.
0: Bugün bunu hiç beklemiyorum.
3: Afiyet olsun Mike.
0: Teşekkür ederim. Güzel bir jant setim oldu. Muhteşem bir öğle yemeği yedim. Daha ne olsun yani.
5: Burada... Devir saati, voltaj ve sıcaklık var.
2: Atölyedeyiz. Elektrik ustası Manan, bizim distribütör gibi parçaları ayarlama işinde çok yetenekli. Bu distribütör, bu akıllı parça Bluetooth değil mi?
5: Evet. Buradan cep telefonunda motorun ayar noktalarını değiştirebilirsin.
2: Yani bu RPM, altta motor devri, bu da zamanlama dereceleri.
5: Kesinlikle öyle.
2: Yani demek istediğin, bununla motorun ateşleme zamanlamasını farklı devir aralıklarında değiştirebiliyorsun. Öyle mi?
5: Tam olarak.
2: Bunun için bu motora özel bir harita hazırladın.
5: Evet, hazırladım. Sana gönderirim.
2: Mükemmel. Modern arabalar dizüstü bilgisayarı bağlayarak ateşleme zamanından ayarlamana izin verir. Yeni distribütör sayesinde aynı şeyi 50 yıllık bir VW'da yapabiliyorum. Bu kutuda bir başka akıllı özellik daha var.

0: Motorunu immobilize etmek için başka bir seçeneğimiz daha var.
1: Yani kimse çalıştıramaz.
0: Evet öyle. Şimdi çalıştır.
1: Bayıldım, bayıldım.
2: Elvis, nasılsın dostum? Bu şimdiye kadarki Noel'lerinin hediyesi olacak.
1: Bulmuşsun.
2: Buldum tabii.
1: Tamam. Dostum harika görünüyorlar.
2: Mükemmeller değil mi? Ne kadar güzel olduklarına bakar mısın? Birini buldum, satmak istemedi ama sonunda onu mutlu eden bir fiyat söyledim ve jantları aldım.
1: Fikrini değiştirdiğine göre yüksek bir rakam.
2: Arada binler kelimesi geçti.
1: Kaç bin? Hadi.
2: 10 bin riyalcık.
1: Sanırım ben en fazla 12 bine kadar çıkabilirdim. Umarım satarken kendi masrafını çıkarır.
2: Bunu onun içine yaydım ve 220 bin riyal civarında bütçesi olan bir baba oğul ikilisiyle bağlantıya geçtim. Ve
1: güzel.
2: Onlara dedim ki bunun standart bir SP'den daha iyi performans göstereceğini düşünüyoruz. O yüzden SP2'yi yarış pistine getirdim. Standart bir SP2'yi geçmek zorundayız. Umarım başarısız olmaz. Tek yapmamız gereken jantları
1: evet.
2: takmak ve gücümüzü göstermek.
3: Atil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilir. Otel mi? Trivago.
8: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık.
9: Yok ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyveyle buluştu.
13: Baloncuklu Lipton mu?
14: Çok lezzetli.
13: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
12: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
15: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
16: Şimdi Persil ile sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
17: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
15: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
18: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
19: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
5: Pepsi ile hepsi güzel.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection adeta tasaylarda. Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.
2: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
3: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
4: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
5: Bu hem bir macera. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
6: Son Ormancı yeni sezonuyla bugün 20.30'da D-Max'te.

Bana biraz süre ver. Şu an São Paulo Brezilya SP2'nin içinde olduğum gerçeğini sindireyim. Bak anlatabilecek miyim bilmiyorum ama şu an tüylerim diken diken oldu. Tüylerime bakar mısın? Bak bak bak. Hepsi diken diken oldu. Diyorum ki bu araba uğruna ölünür. Şu anda potansiyel alıcılarla buluşmak için yerel bir drag pistine gidiyoruz ama satmak

0: beklediğim en son şey bu. Bak araca tam oturuyorsun. Bu arabada oturma pozisyonun böyle kaygan bir sürüş pozisyonu.
1: Evet.
0: Ön tarafın içinde bolca alan var.
1: Evet. Harika bir gün değil mi?
0: Evet, bu muhtemelen bugüne kadar yaşadığım en iyi günlerden biri. Gerçekten.
1: Hadi biraz yüklen.
0: Ah, bak harika.
1: Şimdi üzerinde o devasa çift karbüratör var. İndüksiyon sesini ve fazladan havayı nasıl içine çektiğini duyuyorsun. Bir de yüksek performanslı egzoz da var. Çok iyi ses çıkarıyor.
0: Müthiş. Resmen bayıldım.
1: Çok havalı şeyler yapıyoruz değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet evet. Bu gerçekten en iyi gün. Araba güneşin altında pistte bu kadar güzel görünmüş müdür? Söyler misin bana?
1: Bu çok güzel bir araba. Çok güzel bir renkte. Şimdi daha da iyi görünüyor. Şunu söyleyeyim, bu jantlar arabayı gerçekten çok güzel tamamladı.
0: Onlar bu arabanın vitrin süsü. Bulunması imkansız parçalar. Görünüşleri şahane ama fiyat etiketi de öyleydi. Umarım alıcılar da onları bizim kadar sever. Sürüş hissini seveceklerdir. Bluetooth distribütör motoru kedi gibi mırıldatıyor. Bu yükseltilmiş Weber karbüratörler beygir gücünü artırmış olmalı.
1: Bu sağlam çift çıkışlı egzoz sistemi işi bitiriyor.
0: Creta içteki ortak konsolu çok güzel onardı. Yani SF2'mizi satın almak için harcadığımız 180 bine ek olarak arabaya 200 bin riyalden fazla harcamış olduk. Bu da yaklaşık 27 bin 500 sterlin ediyor. Rakibimiz geldi.
1: Dostum gördün
0: harika
1: mü?
0: Harika görünüyor.
1: Çok iyi görünüyor.
0: Bu kusursuz Volkswagen SF2 sahipleri kulübünden Carlos'un göz bebeği.
1: Merhaba Carlos.
2: Merhaba.
1: Memnun oldum.
2: Ben de öyle.
1: Motor yükseltmeleri ve hafif jantlarla donatılmış arabamızın Carlos'un standart SP2'sinden çok daha hızlı olduğunu kanıtlamak istiyoruz.
0: Bunu kanıtlamamız gereken kişiler şimdi geldi. Vinicius.
3: Memnun oldum.
0: Memnun oldum.
1: Merhaba.
3: Merhabalar.
1: Nasılsınız? Memnun oldum.
3: Memnun oldum.
1: Bagaj aç.
3: Her şeyi kontrol
1: tabii,
3: edeceğim.
1: Tabii,
3: evet.
1: Tabii. Buyurun
3: motoru
1: lütfen.
3: Görelim.
1: Tabii.
3: Tamam.
1: Evet.
3: Arabayım.
0: Başımız belada.
1: Neden?
0: Baba olan adam Volkswagen tişörtüyle çıka gelmiş. Bunlar bu işin tam uzmanı gibi görünüyorlar. Vinicius ve Gilberto 220 bin riyal yani 30 bin sterlinden biraz fazlasına takılmış durumda. Gördüklerinizi sevdiniz değil mi?
3: Karbüratörler.
1: Evet.
0: Yüksek performanslı bir egzozu var.
3: Evet çok güzel ve mükemmel uyuyor.
1: İşte bu. Birinci adım tamam.
0: Evet,
1: tik.
0: Yani
1: kutu işaretlendi.
0: Evet, kutu işaretlendi.
3: Peki ya jantlar?
0: Jantlar zordu. Brezilya'da bir bankayı soymaya çalışıyormuşum gibi hissettirdi bana. Her
3: tamam.
0: Neyse gördüklerin seni memnun etti mi?
3: Harika evet. Renk, jantlar, egzoz, karbüratörler.
0: Peki bu araba şu arabayı oradaki bitiş çizgi geçerse anlaşmaya varmış olur muyuz acaba?
4: Kabul mü?
3: Tamam.
4: Tamam mı?
1: Evet.
4: Tamam
1: evet.
4: Dostum.
0: Harika.
3: Benim için tamam.
0: Tamam.
1: Anahtarları alabilirler. Teşekkür ederim.
0: Güzel Elvis kaybetmeye hazır ol.
1: Plan şu. Ben Carlos'un tamamen standart arabasını süreceğim.
0: Ben de performans ayarlı V2'yi piste çıkaracağım.
1: Arabamızın maksimum güçte çalıştığından emin olmak için yeni distribütörü uzaktan ayarlayacağım. Şimdi uygulamam üzerinden Mike'ın arabasına bağlandım. Performans ateşleme zamanlaması haritasını yükleyebilirim. Hazırsın.
0: Şimdi turbo modundayım.
1: Hadi.
0: Hazırız. Dur bir dakika. Dostum sorun. Motor ölü. Bu araba çalışır durumda değil.
1: Arabayı kilitleyebildiğimi görmüş olduk. Şimdi dene.
0: Tamam güzel.
1: Tam bir afacanım. Aferin dostum, aferin çözdün işi. Tamam gösteri zaman. Bu yarışı kazanmak istemiyorum ama yine de deneyeceğim.
0: Vinicius ve Gilberto'ya SP2'mizin görüntüsü kadar güçlü olduğunu kanıtlamak için 400 metre süreceğim. Bu iş bende.
1: Hadi başlayalım.
0: Hadi bakalım güzeller güzeli.
1: Beni geçti.
0: Onu geçtim.

0: Yarışı kazanıyorum. Ben kazandım.
1: Hiç bu kadar mutlu olmamıştım.
0: 221 artık cepte diyebiliriz. En iyi günlerden biri. İşte bu. Yaşasın.
1: Dostum, tebrik ederim.
0: Ne güzeldi.
1: Çok
0: ama.
1: Güzeldi.
0: Tam anlamıyla harikaydı.
1: Çok iyi görünüyordu.
0: Bu.
1: Arkasından bile harika görünüyordu.
0: Bu araba resmen. Gördünüz mü? Gördünüz mü ha? Etkilendiniz mi?
2: Sesi. Hızı.
0: Mükemmel.
2: Evet, aynen, mükemmel. Evet.
0: Mükemmel. Anlaşmayı hatırlatalım. Bu araba, o arabayı düz bir yarışta geçip yenerse 220 bin riyale bu arabayı alacaktın. Hala aynı fikirde misin?
2: Evet, sanırım anlaştık.
0: Evet.
2: Teşekkür
0: harika.
2: Ederim. Teşekkürler.
1: Teşekkür ederiz. Evet, teşekkür ederim.
0: Ve sen dostum.
1: Harikasın.
0: Harika bir işti.
1: Evet.
0: Bravo. Arkadaşlar, ikimizin adına sadece obrigado demek ve çok teşekkür etmek istiyoruz. Muhteşem.
2: Teşekkürler. Geldiğiniz için teşekkürler.
0: Peki hadi havaalanına gidelim çünkü
1: kesinlikle
0: bir şeyler içmem lazım. Ayrıca birkaç fikrim.
1: Tamam, ben ısmarlıyorum.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?
2: Net sigortam net.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Bu var ya.
10: Yok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
10: Yok ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
13: Abi ne yapıyoruz şu an?
14: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
15: Bu da hala peşimde.
16: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
17: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
18: Şimdi Persil ile sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
19: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
17: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
20: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
21: Vay, baloncuklu Lipton mu?
20: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
22: Ev bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
23: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve hep yeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steel. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşteri süte 0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
3: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da...
4: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
5: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
6: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.

0: Bu enkazdan kurtulup marangoz Simon için BMW'nin en ikonik...
1: Şimdiye kadar en kötü araba, şuna baksana.
0: İki kişilik koltuklarından birine doğru görevdeyiz.
2: Bir BMW Z4 benim mutlak tutkum.
0: Bunu nasıl yapacağımızı bilmiyorum. Bir ton para kazanmamız gerekecek.
3: Evet, bu tamamen çürümüş.
0: Umutsuz önlemler gerektirir.
3: 4050 yaşındaki bir araba için devasa bir para.
0: Ohohoho, evet. Hepimizin bir rüya arabası var. Çoğu için ulaşılmaz kalır.
4: Küçükken kederdim, büyüyünce alacağım, bir tane alacağım ama ne yazık ki bu benim hayalimdi.
0: Bu yüzden otomobil kullanma hayallerini gerçeğe dönüştürmek için nihai takas görevini üstleniyorum.
4: Yapabileceğini biliyorum
0: ben
4: dostum,
0: Harry
4: sana
0: Potter
4: inanıyorum.
0: Değilim. Peki nasıl yapıyorum? Günlük sürüşlerini devreden araba severlerle tanış. Benzin kapağı nerede?
2: Buraya gelirken M1'den aşağı uçtu.
0: Ayırabilecekleri her türlü tasarrufla...
4: 500 sterlin.
0: 500 sterlin mi? Bir dizi işlem yoluyla bu devasa bir kumar ve para kazandıran anlaşmalarla...
4: Sana 3 bif ederim.
0: Takas ediyorum. Evet, güzel. Hep istedikleri arabayı alacak kadar param olana kadar.
3: Ne kadar mutlu olduğumu size anlatamam.
0: Yılların tecrübesinden yararlanacağım ve ticaretle ilgili püf noktalarımı paylaşacağım. Hava böyleyse ve tavanı çalıştırabilirsek bunu benim ödediğimin 2 katından fazlasına satabiliriz. Atölyede bana yardım eden eski Formula 1 tamircisi Elvis var.
3: Bunu yapmamız için çok uygunsuz bir yer.
0: İleri gitmeyecek.
3: Sadece geriye mi gidiyor?
0: Evet.
3: Az 300 sterlinlik paramızı boşa harcadım.
0: O rüya arabasını...
3: Cidden mi?
0: ...teslim etmek için...
3: Şaka yapıyorsun.
0: ...gerilim yüksek.
5: Bu, titriyorum, bu harika.
0: Görmeyi sevdiğim şey bu işte. Çalışkan bir adam. Dinle, bir sonraki rüya araba mücadelemiz var. Ve heyecanlandıracağımızı düşündüğüm biri. Simon adında genç bir adam. Oldukça güzel olan bir rüya arabasının peşinde. Bir BMW Z4 istiyor.
3: İyi seçim.
0: İyi bir seçim ve bizim yardımımız olmadan bunu başaracağını sanmıyorum ve buna ihtiyacı var.
3: Tamam, peki, ona yardım etmeyi isterdim ama bu büyük bir iş ve ucuz değil.
0: Hayır, ucuz değiller. Zor bir iş olacak.
3: Nasıl başlayacağını biliyor musun?
0: Bilmiyorum. Gün içinde Santa Paz'a gidip onunla buluşacağım ve bizim için elinde ne olduğunu bana söyleyecek.
3: Umalım da iyi bir şeyler olsun.
0: Marangoz Simon benim gibi. Otomobil meraklısı, çok çalıştı ve her zaman sahip olmayı hayal ettiği bir BMW Z4 satın almak için para biriktirdi. Ne yazık ki 4 yıl önce satın aldıktan sadece birkaç ay sonra kötü bir kaza geçirdi. Çalışamaz hale getirdi. Mutlak gururunu ve sevincini satmak zorunda kaldı. Kalbinin kırıldığını tahmin edebiliyorum. Ona yeniden sahip olmasına yardım etmekten başka hiçbir şey istemiyorum. Sen Simon olmalısın. Simon, nasılsın dostum?
2: Evet, tanıştığımıza memnun oldum Mike. Nasılsın?
0: Yani bir BMW Z4 için kıvranıyorsun, öyle mi?
2: Evet, onları seviyorum.
0: Pekala, arabalara daha sonra bakmana izin vereceğim ama şimdilik biraz zamana ve güzelce oturup sohbet etmeye ihtiyacım var. Hazır mısın?
2: Evet, gidelim.
0: Bana hayalindeki arabadan söz et. Gidip senin için ne bulmamı istiyorsun?
2: BMW Z4 benim tutkum.
0: Onları seviyorum. Harika.
2: Ama bu ikinci nesil.
0: Aa, diyorsun 3 ki litre. Bunu söyleyeceğini biliyordum. Doğru, yani daha pahalı. Daha zor, BMW Z4 3 litresini istiyorsun.
2: Harika bir araba.
0: Tamam, demek bir BMW Z4'ün oldu. Neden
2: evet.
0: Ondan kurtulmak zorunda kaldın?
2: Yani evde bir kaza geçirdim. Bir fritöz vücudumun yan tarafını yaktı. Neyse ki herhangi bir yara izim olmadı. Ama ben... Evet, hanedeydim ve arabayı satmak zorunda kaldım.
0: Çalışmadığın için mi?
2: Çalışamadım. Birkaç ay hastanede kaldım. Faturaları ödemek için arabayı satmak zorunda kaldım.
0: Z4 Elvis'in ve benim kişisel favorilerimden biri. Harika görünüyor ve o canavar 3 litrelik motor sayesinde çok fazla... Mazda MX-5'in başarısına BMW'nin cevabı buydu. O kadar başarılıydı ki çıktığı ilk yılda Porsche Boxster ve Mercedes SLK'nın toplamını geçti. Bugünlerde ikinci el bile 8000 sterlinden fazla olacak. Bu yüzden Simon'ın takas edebileceğim iyi bir arabası olduğunu umuyorum ve bunu göreceğiz. BMW X5 değil mi? Bana Passat
2: güzel,
0: olduğunu
2: hayır.
0: Söyleme. Bunu görmezden gelelim.
2: Elbette bu.
0: Aa, şaka bu herhalde.
2: 2 litre otomatik.
0: Öyle mi?
2: Yani...
0: Yaptıkları en sıkıcı şey parlak, jant kapakları
2: evet.
0: Eksik.
2: Evet.
0: Kapının...

0: Her çizilmiş.
1: Kanat aynası.
0: Kanat aynası kırık. Kapıda ezikler. Aa, şu arka tampona bak.
1: Biliyorum, üzgünüm Mike.
0: Marangoz olduğunu biliyorum ama mikrofiber bir tür talaş mı?
1: Her yere gidiyor. Eve geldiğimde eşim beni öldürüyor.
0: Bunun için ne ödedin?
1: Bunun için 650 ödedim.
0: Bunun için 400-500 sterlin alabilseydim bir mucize olur. Bu gerçekten Mike, çok çalıştım, çok fazla mesai yaptım ve gerçekten büyük bir para kazandım, ulaştım ve rüya arabamı almaya hak kazandım dediğin öyle değil mi?
1: Evet.
0: Öyleyse lütfen bana ne kadar paran olduğunu söyle.
1: 1000 var.
0: Oho, bu kurtarmayacak değil mi?
1: Çok zor olacak.
0: Bu kurtarmayacak değil mi? 1500 sterlin
1: ve bu.
0: Sana 3 Z4 almak için. Pekala, bunu nasıl yapacağımızı bilmiyorum.
1: Sen ve Elvis başarabileceğinizi biliyorum.
0: Teşekkür ederim. Dürüst olmak gerekirse geçmişte kötü olan bazı arabaları Elvis'e verdim. Ama bence bu ilişkimizi test edebilir. Bu yüzden ne yapacağımız konusunda büyük bir karar aldık. Ve bu BMW Z4 şu anda kilometrelerce uzakta göründüğü için takasları almaya başladığımda o 1500 sterlini nasıl kullanacağımı düşünmem gerekiyor. Bu çok önemli.
2: Neydi o öyle? Korna mıydı? Cidden mi?
0: Bunu ilk kez denedim. Simon bunu 3 bir BMW Z4'e dönüştürmemizi istiyor. Ben ne yaptım böyle?
2: Şaka.
0: Hayır, şaka yapmıyorum.
2: Aslında ciddiysin.
0: Kabul ettim. Evet dedim.
2: Şimdiye kadar gördüğüm en kötü araba. Şuna bir bak. Hemen hemen her yerinden
0: daha da kötüleşiyor. Gerekirse daha da kötüleşiyor. Bu bir benzinli. Daha çok aranan dizel değil. Bunu seveceksin. Amerikan şanzımanı var. Otomatik şanzıman da cabası tabii.
2: Ne anlamı var? Ve iğrenç. Demek istediğim, umarım sana yanında götürmen için büyük bir para destesi vermiştir.
0: Peki, dinle. Biraz para almak için karıştırdı ve bize 1500 sterlin vermeyi başardı. Bu yüzden dönüş yolunda düşündüm. Bir tampon için 300 sterlin. O kanadı yapmak 5 sterlin. Diğer taraftaki yan ayna kırık. Bunu 500 sterlinlik bir araba yapmak için 1500 sterlin harcayacağız. Öyleyse bir alternatif olmalı.
2: Yani demek istediği alternatif var değil mi? Söylemekten nefret ediyorum. Bu sözleri söylemekten hiç hoşlanmam.
0: Bu araba Hyundai'ye ayrılmak için bağırıyor. Gerçekten öyle.
2: Dinle, aslında bir VW uzmanı olan arkadaşım var. Arabaları parçalıyor. Onu arayabilirim. Bundan birkaç yüz sterlin kazanabiliriz. Bir deneyelim.
0: Doğru, takım.
2: Bu inanılmaz. Çaresiz zamanlar önlemler gerektirir. Arkadaşım Lee Volkswagen'leri parçalayarak ve parçalarını başka arabalara dönüştürerek geçimini sağlıyor. Bu eski Passat için bize yardım varsa o da odur.
3: Nasılsın dostum?
2: Evet dostum. Demek istediğim, temelde bir gövde ezilmiş, sürtünmüş, hasar görmüş, her şey kırılmış, hiçbir şey çalışmıyor.
3: Nasıl gidiyor?
2: Gerçekten sorunsuz sürülüyor. Bu konuda söyleyeceğim şey de bu.
3: Tamam.
2: Yani motor çok kötü değil, güçlü hissettiriyor. İyi sürülüyor. Eğer onu tekrar kullanabilirsen bu...
3: Pekala, bu motor ne kadar kötü olsa da diğer araçlara alışabilir.
2: Peki araba kutusu, çünkü biliyorum ikisi arasında en çok arzu edildiğim...
3: O araba kutusu bizim kullandığımız bir araba kutusu uzmanına gidecek.
2: Hı-hı.
3: Böyle bir şey alırsak ona göndeririz,
2: evet.
3: Ve bu başka bir arabayı ya da başka bir parçalara ayırırsa kurtarmaya yardımcı olur.
2: Bu yüzden seni görmeye geldim. Bu fikri seviyorum. Bu arabayı kurtarmak için onun parçalarını kullanabilirsek o zaman bu büyük bir kazanç. Bunun dışında ne kullanabiliriz?
3: Demek istediğim, kablo da dönüşecek.
2: Tamam.
3: Sende tüm tekerlekler ve lastikler var. Radyatörde alüminyum var. Radyo kesilecektir.
2: Tamam, peki, dinle, buna bayıldım. Ama bak, demek istediğim asıl soru şu olacak. Senden tüm para kadar para alabilirim.
3: Sanırım 300 sterlinle kolayca başlayabiliriz. Sonra
2: tamam.
3: Geri parçaları sınıflandırmaya başladığımız zaman kenara koymak için biraz fazla para toplayıp toplamayacağımızı göreceğiz.
2: Yani bu fikri
3: tamam
2: sevdim
3: mı?
2: Evet. O zaman için sana yardım
3: tamam o zaman
2: edeceğim,
3: harika.
2: Tamam.
3: Çay yapacağım.
0: Simon'ın rüyası BMW Z4 bize 8000 sterlin olabilir. WV'yi çöpe atsak bile elimizde sadece 1800 var. Para kazanmak için yaratıcı olmaya hevesliyim. Ve listede fazla para olmayan bir şey gördüm. Ama ben göz atmaya değer. Kendi ülkenizde tatil yapmak çok moda oldu. Demek oluyor ki dışarıda bekleyen yepyeni bir kamp ve karavan meraklısı olduğunu gösteriyor. Ve bence bu girebileceğimiz gerçekten iyi bir pazar. İşte orada, ormanda, olması gereken yerde. Evet, karavan. Ve bunun iyi bir satın alma olabileceğini düşünüyorum. Fiyatlar 12 ayda %20 artıyor. Ama bu sadece herhangi bir eski karavan değil.

0: Harika görünüyor değil mi? Buralarda mısın?
1: Merhaba Mike.
0: Merhaba dostum, nasılsın?
1: Seni görmek güzel.
0: Karavanında mı saklanıyorsun?
1: Çok iyi iklimde.
0: Küçük bir nostalji öyle değil mi?
1: Fransız esterel karavanı bu.
0: Nasıl çalışıyor? Her şey bir şekilde çöküp taban mı çöküyor?
1: Bir arabanın bagajında olduğu gıda amortisörler üzerinde. Böylece gardırop ve mutfak yere katlanıyor. Sonra bir duvarı katlıyor. Üste çıkıyor, bir ucu aşağı geliyor, diğeri aşağı iniyor, çatı aşağı ve klipliyorsun.
0: Bu harika.
1: Boyutlu bir karavanı çekerken o kadar rüzgar direnç ...gencine sahip olmadığın için bunu çok daha kolay hale getiriyor.
0: Şey dostum, harika. Yani biraz temizlik yapılabilir ama arkaya bakabilir
1: miyim? Evet elbette, gel de bak.
0: Her şey yolunda görünüyor. Demek ki yine biraz toparlama ve temizlik yapılabilir. Arka tampon boyanabilir.
1: Evet.
0: İçeriye bir bakabilir miyim?
1: Evet, gidelim.
0: Sen önden geç. Bununla doğru olanı yapabileceğimi hissediyorum. Evet, hala satmakla ilgileniyorsan onu satın almakla ilgileniyorum. Ne kadar istiyorsun buna?
1: Şey, düşünüyordum.
0: 950. Dışarıdan biraz toplamam gerekiyor.
1: Evet.
0: 800, ne dersin?
1: Evet, tamam ben.
0: Evet. Güzel.
1: Onu aldım.
0: Çok teşekkür ederim. Bunu gerçekten takdir ediyorum. Tamam, seni nasıl katlayacağım konusunda ders ver. Bu hoşuma gitti. Bu harika. Bu karavan eski görünebilir ve inanması güç biliyorum ama bundan kazanılacak para var. Katlandıkça geleneksel bir için yeri olmayan insanlara hitap edecek. Artı 70'lerin retro görünümü iyi ve gerçekten mod geri döndü. Bu çok büyük. Bu kesinlikle büyük. Ardından Z4 yolculuğumuz bir adım ileri gidiyor. Vay canına, bu beni çok şaşırttı. Ve iki adım geri.
2: Aman tanrım. Bu tamamen çürümüş.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Bu otel harika.
6: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakma, Mago'ya bakmalısın. Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasında.
7: Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
10: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
10: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Sırı, Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Malık değil, doymalık.
13: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsizin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: By the Queen of Dragons, you have an absolute power within your grasp. This is the moment you become queen.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muzle yoğun. O anda, her anda, o anda, o anda, şu anda, o anda,
0: son anda, o anda, yanında, o anda, hanımla, o anda, o anda. O anların dondurması, o anda. O anda.
1: By the Queen of Dragons, you have an absolute power within your grasp. This is the moment you become queen.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve

0: Keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bir...
3: Pepsi ile hepsi güzel.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluş Kart Door'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kart Door dünya tatları. Nefis profiteroleri bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kart Door'dan bir dünya tatlılık.
5: Gecenin 200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı filanmak istersen?
7: Trivago'da da var.
8: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
7: Trivago'da o da.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
1: En favori sistemde olduğunu sanıyordum.
7: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.
10: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
11: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
10: Vay vay vay. Tüm hoş geldin.
12: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
13: Daha önce hiç yapmadığımız bir şey üzereyiz.
14: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
15: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
16: Son Ormancı yeni sezonuyla bugün 20.30'da D-Max'te.
17: Gümrük Muhafaza'da yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Biz marangoz Simon'ın rüya BMW'ma görevini üstlendik.
1: Bu araba her zaman hayatımın aşkı oldu. Dürüst olmak gerekirse o en iyi araba. Onu sürmek en iyi...
0: Ucuz değiller ama bence bu esterel katlanır karavan kumbaramıza biraz para eklemek için harika bir çevirme olabilir. Ona ne ödenir?
2: Onu seviyorum. Bu harika. Birkaç bin olmalı. Bilmiyorum, bir rakam veremiyorum ama...
0: Sence birkaç binliğe değer mi?
2: Peki bunun için ne kadar ödedin?
0: 800 sterlin.
2: Bunu inanamıyorum.
0: Kesinlikle 800 sterlin için buna değer olduğunu düşündüm.
2: Bu dahice.
0: Harman gereken birkaç küçük onarım. Pekala, görebildiğim tek hasar şurada, arka tarafta. Ahşapta biraz çürük var. OMS arka planı değil mi?
2: Evet, tahta mı? Evet.
0: Sonra bununla ne yapacağız sorusu var. Çünkü modifiye etmemiz gereken bir karavan mı yoksa güncellemek mi gerekir? Yoksa sadece neye mi ihtiyacı var?
2: Bilmiyorum.
0: Ve sonra onu tekrar piyasaya mı sürüyoruz? Çünkü her şey özgünlükle ilgili. Yoksa boyamamız mı gerekiyor bilmiyorum. Sence hangisi?
2: Ben de bilmiyorum ama muhtemelen yapılacak ilk şey onu iyice temizlemek. Kesinlikle buna ihtiyacı var değil mi?
0: Dinle, pazarın beni nereye götürdüğünü öğreneceğim. Sen onu temizlemeye koyul, tamam mı?
2: Ne harika bir...
0: Teşekkür ederim.
2: Bu karavandaki karı maksimize etmek için boyayı gerektiğini düşünüyorum. Bunun için atölyede olmayan bir kitiye ihtiyacı var. Esas olarak oldukça büyük bir boya. Bu yüzden arka paneldeki o deliği de tamir etmem gerektiği için arkadaşım Derek'tekini kullanmaya gidiyorum. Oh, aman tanrım. Bu tamamen çürümüş. Beklendiği gibi arka paneli oluşturan ahşap çerçeve dökülüyor. Arkasındaki şeyin yeni bir parça ekleyecek kadar sağlam olmasıdır. Panelin alt kısmının değiştirilmesi gerektiği açık. Bize biraz para kazandırmak ve karavanın 70'lerliğini korumak için katlama mekanizmasının çoğunu olabildiğince sağlam bırakmak istiyorum. Burada biraz çalışacağım çünkü bu mevcut çerçevede kalan çok sayıda iyi malzeme var ve bunu yeni parçalar eklemek için kullanacağım. Alüminyum bir panel yerleştirmek için güzel bir sağlam temel sağlamalı. Yerinde yeni bir çerçeve ile biraz uygun yalıtım ekliyorum. Daha önce orada olan polistiren parça büyük bir yükseltme. Bu alüminyum parçası bana 45 sterline mal oldu ve o çürümüş arka panel için yedek olarak hizmet edecek. Bu iyi bir uyum gibi geliyor. Bu alüminyum ve ben bunu güç hafif olduğu için yaptım. Bir karavanın hafif olması gerekir. Ve bu dik açılı dönüşü alt köşelere girmesine karşı biraz koruma sağlamak için alt kısma koydum. Tabii ki ilk etapta olan bu şeyi çürüttü. Bu Lee. Umarım Simon'ın Passat'ın şumuyla ilgili

0: Güzel bir haber alırız. Nasılsın dostum?
1: Merhaba dostum, nasılsın?
0: Evet, güzel. Bana şu pas hattında iyi haberlerin olduğunu söyle.
1: Ben aslında evet. Biz sizin için onlar üzerinde biraz sihir geliştirdik.
0: Elinizde
1: zaten
0: ne var?
1: Zaten düşündüklerimize ek olarak sana 200 sterlin daha aldık.
0: Aa dostum, bu harika. Buz da bize gerçekten yardımcı olacak. Çok teşekkür ederim, harika. Dinle, buna geri dönmeliyim ama bu harika, iyi bir haber. Sağ ol dostum.
2: Aferin Elvis. Karavanı satın aldıktan sonra 700 sterlin ve Passat'ı hurdaya çıkart 350 sterlin kaldı. Şimdi cebimde 1250 sterlin var. Ayrıca satılacak karavan ama yine rüya arabası için gerekli olan 8000'e ulaşmak için çok daha fazla takas yapmam gerek. Evet, ticaretteki bir kişi beni aradı. Adı Amanda. Bir Porsche uzlaşıyor ve kısmen bir Porsche karşılığında güzel küçük bir Audi A3 aldı. Bazı bayiler arabaları takasla aldıklarında sadece ön avlularının arkasını temizlemek için onlardan kurtulmak istiyorlar. Ve bu da onlardan biri. 2009 1.9 dizel. Benim gibi bir araba tüccarı için mükemmel bir yem. Bunun sadece bir binlik istiyor. Ve sanırım eğer güzel bir arabaysa onu çok daha fazla paraya satabilir. Güzel, şu küçük 912'ye bak. Evet. Seni görmek çok güzel. Dürüst olmak gerekirse biraz şaşırdım ve aynı zamanda içim de gitti. Şufum bu güzel Porsche'larla çevrili ve eski bir Audi'yi görmeye geldim.
3: Evet, geldin. Arka tarafta.
2: Baksak mı? İşte başlıyoruz. Küçük siyah Audi 1.9 TDI. Arka tamponda biraz hasar. Yanlar güzel ve düz. Lastiklerde bol kıvrım ki bu iyi. İstemediğimi söylemeden önce bir test sürüş yapabilir miyim?
3: Evet,
2: teşekkür
3: elbette.
2: Ederim. Pekala, 10 dakika sonra geleceğim. Evet. İşte başlıyoruz. Vay canına, bu araba beni çok şaşırttı. Bunlardaki 1.9 motor sevmek için bir sebep. Gerçekten güçlü bir motor ve gerçekten güzel, sevimli. Birkaç şey var. Gidip küçük bir bakacaksanız kontrol etmeniz gereken elektrik bunlardan biri. Işıkların, düğmelerin, kadranların çalıştığından emin olun. Bir binlik için bu harika, harika bir araba satıcısı. Kaliteli bir arabadır ve çok paraya mal olmaz. Bunu 2000 sterlinin altında pazarlayabileceğiz ve çok hızlı bir kar elde edeceğiz. Bu yüzden çok çok mutluyum. Çok iyi, çok iyi.
3: Nasıldı?
2: Gel, bundan memnunum. Hala satmaya kararlı mısın?
3: Dürüst olmak gerekirse gitmesine ihtiyacımız var.
2: Anne, 1000 sterlini alabileceğimi söyledin ve evet, bu bir pazarlık.
3: Evet.
2: Elinden almayı
3: evet.
2: Çok isterim.
3: Teşekkür ederim.
0: Mike, dışarıda paramızı ben karavandan biraz daha kar elde etmeye çalışıyorum. 70'lerin retro modası geri döndü. Bu yüzden canın çoğunu sağlam bırakacağım ve gerçekten yırtık pırtık parçaları değiştirmeye odaklanacağım. Evet, daha önce sahip olduklarımızdan daha hafif ve daha parlak olan yeni bir döşemelik muşamba buldum. Orijinal renge uyuyor. Böylece küçük bir miktar sprey yapıştırıcı zaten boyutunu kestikten sonra bu aracın görünümünü değiştiririz. Bu 75 sterlinlik muşamba halıdan daha pratik. Silinerek temiz. Onu hem evcil hayvan hem de çocuk dostu yapar. Ve karavanı açık havada harika İngilizleri seven herkese çekilir. İşte başlıyoruz. Çok fazla parayla değil ve sadece biraz el emeğiyle. Bu çok daha iyi görünüyor. İçeriye yapacağım son şey eski küflü perdeleri daha modern storlarla değiştirmek. Bunlar sadece 10 sterline mal oluyor ve sadece duvarlara vidalanıyor. İşte başlıyoruz. Yeni, temiz, taze. Ancak orijinal tasarıma uygun şekilde. Bu yapılan iç ve harika görünüyor. Şimdi en başta buraya gelmemizin asıl sebebine dışını boyamaya. Dış cepheyi boyamak karavana yeni bir yaşam süresi kazandıracak. Üretici Esterel tarafından kullanılan orijinal logoların bazı reprodüksiyonlarını da sipariş ettik ve bunu Mike'a göstermek için karavanı atölyeye geri götürdüğümde ekleyeceğim.
2: Elvis'le çalışırken garajdaki alanı Audi A3'ümüzde bir alıcı çekmek istediğimizde yaratabilecek birkaç küçük işi halletmek için kullanmayı düşündüm. Şimdi buradaki ayrıntı oldukça değişmeli. Bu yüzden sadece kauçuğu çıkaracağım. Yani eğer bunu tam ve işte şuna bakın, 3 perçini açığa çıkarabilirim. Bu yüzden o perçinleri deleyeceğim. Umarım bu da çıkar. Ah, İşte şuna bakın, kapalı. Doğru, şimdi internette sadece 30 sterline yedek bulmayı başardım. Garajda becerikliyseniz ve doğru aletlere sahipseniz bunlar zor işler değildir. Yapmanız gereken panelleri yerine klipslemek, perçinlemek...

0: değiştirmek. Ayrıca kayıp bir kül tablasını ve çakma hareket ettim. Bu arabanın içinde gerçekten ele alınması gereken başka bir ayrıntı var. Aslında mis gibi kokuyor. Bu yaygın bir sorundur ve biz araba tüccarlarının bunu çözmek için akıllıca bir... İster inanın ister inanmayın, soğan doğal bir koku gidericidir. Bol oksijen çekiyor. Diyor, sonra dışarı itiyor ve ben onu arabaya koyup gece boyunca bırakacağım. Bu içeriden küçük bir şey yarıyor. Sadece 50 sterlinlik parçalarla onu 2000 sterline satışa koyuyorum. Bu da 950 iyi bir kar olabilir. Satmanın uzun sürmeyeceğinden eminim. Birkaç gün sonra Elvis geri döndü ve esterel katlanır karavanı da beraberinde getirdi. Ah dostum, gerçekten bu harika. Oho.
1: Ne dönüşüm ama, değil mi?
0: Ne büyük bir dönüşüm. Renkle seviyorum. 70'lerin gardırobundan çıktığı belli ama bence harika. Bunu seviyorum. Altta tutta bu güzel beyaz ve üzerindeki yeni grafiklerle harika görünüyor. Gerçekten çok
1: evet,
0: iyi görünüyor.
1: Çok büyük bir iş oldu diyeyim ama sonuçtan oldukça memnunum.
0: Aynı küçük karavan olduğuna inanamıyorum. Yeni panjurlarımız var, ışıklarımız var, yeni bir zemin var. Arkadaki panelle ne dersin?
1: Şimdi işin çoğu buradaydı. Küçük bir deliği
0: evet
1: olduğunu hatırlıyorum. Şey, bu işlerin nasıl olduğunu bilirsin. Açmaya başlarsın, kazmaya başlarsın. Sonra delik büyür, kötüleşir. Böylece tüm arka paneli değiştirdim ve sonra tabii yeniden boyadım.
0: Dostum, bu sadece ağzımı aç. Ödediğim parayla bunu 2000 dolardan fazlaya pazarlayabileceğimizi düşünüyorum.
1: Mike bunu 800 sterlin karşılığında satın aldı. Onarımlara 575 harcadım. Böylece potansiyel olarak paramızı ikiye katlayabilecek bir sonuç oldu.
0: Bunu kolayca satarım. Evet.
1: Bu güzel küçük bir kar.
0: Dinle, sen bunu yaparken ben dün küçük bir Audi A3 aldım.
1: Aldın mı?
0: Bir Porsche bayisinde kısmi takastı. Onu düzelttim.
1: Ne kullandın?
0: Atölyeyi kullandım ve ödediğimin iki katına sattım. Pekala, araba çevirme sanatının ilk etapta nasıl bir araba satın aldığınızdır ve Audi A3'ü sadece 1000 sterlini almakla iyi ettim. Çünkü 1000 sterlini harcadım. Onu küçük şirin bir aileye satmayı başardım. Çocukları 2000 dolara okula ileri geri götürmek istiyorlar. Yani paramı neredeyse ikiye katladım. Harika. Biraz endişe verici değil mi? Çünkü bu iyi bir haber, iyi haber. Genellikle bunu kötü haberler izler. Ama bakın, Simon'a BMW Z4'ünü alma yolundayız. Çok iyi, aferin.
1: Bunu başaracağım.
0: Birazdan karavanımıza bir alıcı bulacağım. Hedeflerime sıkı sıkıya bağlı kalacağım. Simon'ın Z4'ünü almak için bazı riskler almamız gerekiyor.
1: 4050 yaşındaki bir arabaydı para.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Trink satla, bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen olur.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sarımı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Her yerde bir an olan o tarif. Spoon vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Nefis sorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
8: Minik balon ve meyve lezzetiyle buluştu.
9: Baloncuklu Lipton mu?
8: Çok güzel. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
10: Bu var ya, nereden çıkıyor? Atıştırmalık?
11: Yok, ben doymalık takılıyorum.
10: Bir şey diyeyim mi?
12: Küçükken de böyleydi. Arası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İç arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doy.
14: Bu otel harika.
15: Evet. Ve geceliği 1500.
16: Ne? Ben 6750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmadım.
16: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
14: Yüzden fazlasından.
16: Bak, aynı otel 6750 lira daha ucuza.
15: Trivago'ya bakmalıydım.
16: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'da %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Artık yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçalı bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere buradan bir dünya tatlılık.
18: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin. Hadi Black Kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcayabilirsin.

0: kartlarında tam iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
1: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Yapar kazanırız ya da batarız.
2: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
3: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
4: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fest değilseniz ormancı olamazsınız.
5: Son Ormancı yeni sezonuyla bugün 20.30'da D-Max'te.
6: Marangoz Simon'a hayalindeki arabayı almaya çalışıyoruz.
7: WZ4 benim mutlak tutkum.
6: Nakit toplamak için bir dizi işlem yapıyoruz. En yenilenen karavanımız. 1970'lerin retro katlanır kadı harika görünüyor. Şimdi bir karavan web sitesinde reklamını yaptıktan sadece 24 saat sonra e-mailler ve sorularla dolup taşıyorum. Aslında bu bir ilk gelen arabayı alır olan adam kapımı aşındırıyor. Adı Dave. O tüm retro olayın içinde. Orijinal bir minisi var. Bakalım orijinal bir karavan istiyor mu? Aa, bu karavanı seviyorum. İnanılmaz şekilde ışık saçıyor. Dave.
8: Buradayım.
6: Kendine oradan bir fincan çay yaptın değil mi?
8: Fişe takılı olduğunu sanmıyorum ama.
6: En üst kılı değil. Sana hiç soru sormadım. Neden onu istiyorsun?
8: Gerçekten çocuklar için. Onları alıp için.
6: Pekala, 2500 sterlinle reklamını yaptım. Ne düşünüyorsun?
8: Evet, sanırım oradayım.
6: Neredeyse
8: yani...
6: oradasın.
8: Sen teklifi kabul ediyor musun?
6: 2300 mü? Sana karşı dürüst olacağım. Normal evet derdim ama oldukça garip bir şekilde. Eğer istemiyorsan o kapının dışında 50 kişi var diye biliyorum. Yani bunun için 2500'e ihtiyacım var.
8: Birkaç yüz sterlin için kaybetmek istediğimi sanmıyorum. Yani bir anlaşma
6: tebrik
8: yapıyoruz.
6: Ederim,
8: güzel, teşekkür ederim.
6: Aydın tatiller dilerim. Yapacağınıza eminim.
8: Umarım olur. Güzel.
6: Şimdi 2500'e sattığımız kalıp yenilemek bize 1375 sterline mal oldu. 2000'e sattığımız Audi'ye 1050 ha. Bu da bize 4125'lik bir miktar bırakıyor. Bu iyi ancak Simon'ın olduğu için muhtemelen 8000 sterline ihtiyacımız olacak. Düşük fiyat etiketine sahip bir Porsche 924 üzerinde kumar oynamanın anı geldi artık. Pek çok insan Stuttgart rozetini almak istiyor ancak bir almayı gerçekten göze alamazlar. Ancak giriş seviyesi Porsche 924'tür. Porsche dünyasına girmenin en ucuz yolu. Gidip görmeye gittiğim adamın adı Dave. Bir arkadaş atıyor, bugün çalışıyor. Asıl sürpriz fiyatı, bunun için sadece 35 bin sterlin istiyor. Yani eğer kesinlikle kâr etme yolundayız. Kötüyse... üzerine Porsche rozeti basılmıştır. Düzeltmesi bize mal olur. Biz de bunu asla istemeyiz. Ve bu hayallerimizdeki araba tamamen alt üst ederdi. Sen Dave olmalısın.
8: Evet.
6: Nasıl?
8: İyiyim.
6: Çok hoş. Onun hakkında bana ne söyleyebilirsin?
8: Bir konteynerdayım.
6: Peki.
8: Düşük kilometre.
6: Ön taraf güzel ve düz görünüyor. Tüm panel boşlukları çok iyi. Bu kanat, arabanın geri kalanına göre biraz solgun. Bu yüzden bunların hepsi iyi bir cila açısı yaratabilir. Çünkü sadece yosun ve kir içinde.
8: Uzun vadeli iyi bir temizlik var. Tüm istediği bu.
6: İhtiyacı olan bu. Tekerlek ve davlumbazlarının çevresinde pas izi yok. Uç uğrunda ölmeye değer. Evet, bagajın içinde belgelerimiz var. Bu servis kitabı, yani bir Porsche servis geçmişine sahip. Gerçekten etkilendim. Yeni bir muayene belgesi var mı?
8: Evet.
6: Peki bu durumda sakıncası yoksa onu yola çıkarıp test edin.
8: Evet, tabii.
6: Doğru, şimdi yoldayım. Bu da iyi hissettiriyor, harika hissettiriyor. Direksiyon iyi ve olumlu. Vites kutusu çalışıyor. Porsche bu arabayla gerçekten elde etti. Bu 924'lerin 150 binini sattılar. Bu yüzden Porsche için büyük bir satıcıydı. Çok sağlıklı bir araba kulübü anlamına geliyor ve onlar benim hedeflemek istediğim insanlar. O Porsche rozetine giden biri. Kulübe girmek isteyen ancak büyük, tam yağlı bir Porsche için ödeyecek parası olmayan biri. Ben 3,5 bini alıyorum. Beni yanlış anlamayın. Biraz daha ucuza alabilirsem, yani yaklaşık 3000 sterline kesinlikle ben ve Elvis için atölyeye geri dönmek anlamına gelir. Bu bizim için çok olumlu bir şey. İyi sürülüyor.
8: Evet öyle.
6: Arkadaşın ne kadar istiyor?
8: 3500.
6: 3000 değerini düşünmüştüm.
8: Bana 3'ün üzerine çıktı. Ama sanırım 3'e alacak. Öyle sanıyorum. 3'e yapacak.
6: Değil mi? Teşekkür ederim.

0: karşınızda. 3000 sterlin ve burada kendimize küçük bir araba aldığımıza inanamıyorum. O kadar iyi bir hizmet geçmişi var ki sadece Elvis'i ne yapmamız gerektiği konusunda gerekiyor. Ve kendimize güzel küçük bir kazanç sağlayacağız.
1: Porsche kim sevmez ki? 924.
0: 1985-924 binmeni isterim.
1: Nasıl gidiyor?
0: Aslında çok kötü sürülmüyor. Bu bizim için küçük bir araba.
1: Her şey yolunda görünüyor. Demek biraz harap olmuş. Düzgün bir temizliğe ihtiyacı var ama başka ne sorun var
0: Birkaç
1: ki?
0: Birkaç panelin rengi bozuk ama iyi bir paspas ve cila getirecek.
1: Güzel.
0: Bozuk bir el freni var. Bu yüzden onu düzeltmeniz.
1: Biraz süsleme eksik.
0: Ve sanırım bir kez tamir edip üzerinde yapabileceğiniz yaptığımızda 4 muhtemelen 5000'le oynayacağımızı düşünüyorum. Evet hadi bakalım kapıyı açalım.
1: Beğendim dost. Yapalım. Tamam, Mike'ın söylediği gibi kesinlikle el fenerinde bir sorun var. Kilitlenmek veya yerine sabitlenmiyor gibi bir hali var. Bunların ikinci elinin maliyetlerinin tamamı 25 sterline mal olacak. Onu değiştirelim. İnternette her zaman bol miktarda Porsche parçası bulunur. Bu nedenle ihtiyacınız olduğunu bulmak zor değil. Tamam. Sorun burada. Tamam. Frenini bırakan küçük düğme yapışıyor. Konumuna geri dönmüyor. Yani buradaki küçük kol mandalı ya. Yani kilitlenme sorunu bu. Ve bu yüzden onu bırakamıyoruz. Çünkü düğmeye bir kez bastığınızda kesinlikle hiçbir şey olmuyor. Şimdi dahil olmak ve bunu soymaya çalışmak ve gerçekten neler öğrenmek için sadece yenisini koyacağım. Ve sonucu göreceğiz. Sorun düz bir değişimle çözeceğiz. İşte başlıyoruz. Mükemmel. Bir rüya gibi çalışıyor. Ve sizce 25 sterlin. Ve bu gevşek kapı kolunun sadece sıkıştırılması var. İşte başlıyoruz. Herhangi bir arabada bu işin bu kadar kolay hale gelmesi çok sık değildir. Bu yüzden kabul ediyorum. Son olarak boyaya. Çoğu araba mağazasında sadece birkaç sterline bulabileceğiniz bir paspas kafası ve cilalı kullanıyorum. Rengi tek tip hale getirmek için solmuş panellerdeki üst boya tabakasını kaldıracak ve armaya hazır olacak.
0: İyi iş çıkardın Elvis. 924 modelimizi Porsche forumlarında ve bir alıcının ortaya çıkması uzun sürmedi. O da Paul. Bağımsız bir Porsche bayisi işte satmak için atölyeye geldi. Hala etrafına mı bakıyorsun? Şu haline
2: evet,
0: bakın.
2: Hala
0: bakıyorum. Bu arabaya daha fazla bakarsan onu yıpratacaksın. Gerçekten yapacaksın. Yani benim küçük 924 ben de seviyorum.
2: Evet, gerçekten güzel.
0: Öyleyse neden bu arabayı istiyorsun?
2: Biz küçük bir Porsche araba galerisiyiz. Ve bu insanları Porsche markasına sokmak için harika bir giriş seviyesi olacak. Ama aynı zamanda ucuz, çalıştırması kolay bir arabaya sahip olacaklar. Onlar bundan keyif alacak ve yollarına devam edecek.
0: Harika arabayı tam da işte bu yüzden aldım. Bu bir özel evet. Kulübe giriş için seviye noktası. Ve bir araba satıcısı onu perakende evet. Olarak satabileceğiniz ve evet. Onunla tekrar gidebileceğiniz gerçeği evet. Beni mutlu ediyor. Telefonda konu yatabiliyordum. Ben sağlam bir 5000 isteyeceğim. Ne dersin?
2: Arabanın etrafına baktım ve sanırım 5000'e bununla bir şeyler yapabilirim.
0: Güzel, kendine harika bir araba aldın. Tebrik.
2: Teşekkürler.
0: Her yönden iyi bir anlaşma. Paul biraz daha yüksek bir fiyat için bekleyebilir ve elin alışabilir. Ama ben de ihtiyacım olan kârı hızlı bir şekilde elde ettim. Böylece Simon'ın hayabeye bir adım daha yaklaştık. Onarımlara harcanan 175 sterlinle bir Porsche'dan 1 sterlin kâr elde ettik. Bu da potta 5950 sterlin kaldığı anlamına geliyor. Ama yine de yeterince iyi değil. Elvis, bir dakikan var mı? Gel otur.
1: Pekala dostum. Sesinden başım beladaymış gibi hissediyorum.
0: Hayır, başımız bela. 5950 sterlinimiz var. Ve BMW Z4 8000 dolardan başlıyor. Tek eksiğimiz var.
1: Evet. Bu büyük bir eksik değil mi?
0: Şu anda orada olan tek şey, çok büyük kârı olan bir araba bulmaya çalışıyorum. Bir iki kapılı, oldukça nadir Austin 1100. Bunun için 4000 istiyor.
1: Yani ben... Onlar şirin arabalar ama pazarın onlar için nasıl ne fikrim yok. 4050 yıllık ara için kumar oynama konusunda büyük para.
0: Kesinlikle harika durumu söylüyor.
1: Demek istediğim, bak işini biliyorsun. Ona bakmanın bir zararı yok değil mi? Neden gidiyorsun? İçgüdülerine güven.
0: Tamam pekala, gidip göreyim o zaman.
1: Pekala dostum.
0: Teşekkür ederim dostum. Austin'in bizim uğurumuz olabileceğini umuyorum. Şuna bakın, bu harika. Ama Simon'ın rüya alabilmek için cazibemi kullanmam gerekecek. Biraz arsızım, yani sana mı verebilirim?
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi?

0: biz ne yaptık? 24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyat. 12 aya varan taksit için.
1: Ne?
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Sizi Evya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor'ları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadak fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Ando. O anların dondurması Ondo.
1: O Ando.
2: Bu var ya bu. Ne yapıyor? Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Artsı.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi çan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Pepsi ile hepsi güzel.
9: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful vanilya ve muz lezzeti yoğun çikolata sos parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere sen de keşfet.
10: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
11: Her aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
12: Neyse var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışana tak.
13: Ben Max. Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
14: Oysa bir tam da aramızda.
13: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
14: Hemsuz bir hassasiyet.
13: Ve hikayeyi tamamlamak için gittiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
15: Klasik araba kurtarma. Almanya Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
16: Marangoz Simon'ın rüyası BMW Z4 için çok çalışıyoruz ama hala birkaç bin eksiğimiz var. Bu yüzden klasik bir araba hakkında henüz ipucunu takip ediyorum. Çoğu zaman anlaşmak için en iyi zaman. Bu kulağa biraz tutuyor ama ne zaman araba kullansam her zaman insanların garaj yollarına bakarım. Ve bazen garaj kapılarını açarlar. Yuvalanmış küçük bir klasik görürüm. Pekala, bir arkadaşım bu yolda gidiyordu ve bu adamın garajcık bir Austin 1100 fark etti. İşte orada. Bu yüzden beni onunla temasa geçirdi. Telefonla konuştum ve işte bu. Onu görmeye geldiğim araba orada. Ve şuna bakın, harika görünüyor. Ve siz efendim olmalısınız.
17: Tanıştığımıza memnun oldum.
16: Tanıştığımıza memnun oldum. Aa, bu gerçekten harika değil mi? Austin 1100. Bana bunun hakkında ne söyleyebilirsiniz?
17: İki yıldan az, evet.
16: İki yıl sendeyken ona ne yaptın?
17: Göstergeleri yaptım. Parlak ışıklar çalışmadı.
16: Fena değildi. Ya çürüme belirtisi yok. Her panel düz görünüyor. İç mekan için ölebilirim. Üst yapış görünüyor. Ancak kar elde etmek için motorun eşit derecede iyi durumda olmasına ihtiyacım var. Ah, müze parçası gibi. Bu harika. Bunu bir test sürüşü yapmak istediğimi söylediğim için kendisi aşağılanmış hissediyorum çünkü test sürüşlerini çok güzel buluyorum. Öyle değil mi? Evet, gel.
17: Tamam, evet.
16: Onu senden almayı çok isterim. Bunun için ne kadar istiyorsun?
17: 4000 sterlin.
16: Tartışmayacağım bile. Evet, bir sahip olacağım. Bunu kesinlikle sevdim.
17: Teşekkür ederim.
16: Teşekkür ederim. Her yönden çok iyi bir şey. Kate'i ağırlamak için bir sürü zaman ve para kazandırdım ve garantili bir satış yapmış oldu. Hayal araba fonu için biraz para kazanmak adına bağlantılarımı kullanabilirim. Ve bu şu anda pazar için buna başlangıç klasiği diyoruz. Düzenli bir kar elde edeceğimizi düşünüyorum. Ancak bununla da gelecekte de kar edebilecek birine devredelim. Bu bebekle yapacak hiçbir şey olmadığı için tüm klasik araba bağlantılarımı kurdum. Onu 6000 sterline satmayı umuyorum. Bu da bizi sınırın D4'ü için sahaya koyabilir. Birkaç günlük gergin bekleyişten sonra Darren'ın adında bir alıcı geldi. Pekala, hadi. Bu araba ne kötüye gidiyor ne de iyiye gidiyor. Olanca, evet.
18: Çok güzel.
16: Öyleyse evet. Neden bir tane istiyorsun?
18: Ben küçükken annemin bir tane vardı.
16: Öyle mi?
18: Evet, sanırım yaşındaydı.
16: Bununla ilgili anıların var mı ya da fotoğraflar?
18: Aslında telefonumda birkaç fotoğraf var, evet.
16: Aa, şaka.
18: Yanındaki
16: aa, vay canına.
18: İşte ben.
16: Bu bundan çok daha evet, iyi durumda. Kesinlikle. Biliyor evet, musun öyle. Sanırım bu Birleşik Krallık'ta satı beyaz iki kapılı çok hoş bir araba ve onu oldukça hızlı satmam gerekiyor. Bu yüzden bunun sterline ihtiyacım var. Ne dersin?
18: Evet. Güzel, evet.
16: Peki ne düşünüyorsun?

0: 5800 var.
1: Doğru.
0: Bu yapabileceğim bir şey mi? Bana yardım eder misin?
1: 5800 sterlin. Evet. Hala bizimle mi?
0: Maalesef.
1: Hayır, demek hayır. Bu annenin anısına değil mi?
0: Bu baştan sona nostalji.
1: Sadece bunun için evet. 5800
0: evet.
1: Sterlin.
0: Bu
1: araba
0: harika.
1: Senin. Tebrik ederim.
0: Teşekkürler. Teşekkür ederim.
1: Austin 1100'ü 4000'e aldık. Ve 5800 sterlinden hızlı bir satış yapmadık. Yani fonumuzda 7750 sterlin var. Ayrıca sanırım Simon için BMW Z4 bulmuş olabilirim. Gel şuna bir bak, onu seveceksin. Dadam!
2: İstediği tam olarak bu ama gerçekten bu bizim bütçemizde
1: evet.
2: mi?
1: Yani bu... Kötü haber, doğru. Ben tüm işlemleri yaptım da 7750 sterlinimiz vardı. Bu 8000'e satışa çıkarıldı.
2: İşte burada devreye. Konuda iyisin değil mi?
1: Gidip göreceğim. Sanırım pes edeceğim ve gidip onu göreceğim. Şu anda Simon'a hayalindeki için elimizdeki tek
2: evet.
1: şans bu.
2: Hadi yapalım dostum.
1: Pekala.
2: Bunu yapabiliriz.
1: Katılıyorum. Ian olmalısın. Ian,
3: evet.
1: tanıştığımızdan memnun oldum.
3: Nasılsın?
1: Bu kadar nazik olduğun ve bu kadar çabuk gelip arabayı verdiğin için teşekkür ederim. Vay canına.
3: Rica ederim.
1: Bu iyi görünüyor değil mi? Rengi seviyorum. Bu harika. Tamam, biraz arabadan söz et. Ne zamandır sende?
3: 18 ay ama içeri girip çıkmanın biraz zor düşünüyorum artık.
1: Evet, tam olarak ne demek istediğinizi biliyorum. İçine bakabilir miyim? Güzel görünüyor. Deri iç kısmı var. Klima tamamen
3: evet.
1: pompalandı mı?
3: Evet.
1: Vay canına, pekala dinle. Hızlı bir yapma şansın var mı acaba?
3: Kendinmiş gibi.
1: Şimdi bu araba tavanı kapalıyken, bu şekilde sürülürken harika. Ama ya bir dişli bırakamayacağımı söyleyen hiçbir şey yok. Oo, o egzozu dinleyin. Bu harika. Ne araba. Büyük motor, ön silindirli, yaklaşık 260 beygir gücü. Arkadan çekişli. Bu 6 ve şasi gerçekten hoş, küçük modifikasyon dokunuşlarıyla bağlı ve gerçekten... İyi ittiriyor. Yeni bir araba sürüyormuşum gibi geliyor. Ama hepsi fiyatta bitiyor. Ian'ın istebinlik bende yok. Ve 8000'in her kuruşuna gerçekten değer. Bu yüzden Ian'a geri dönecek. Bilirsiniz, göz kapaklarımı kırpıştıracağım. Ona biraz yalvaracağım. Çünkü bu arabayı istiyorum. Evet, bunu almak istiyorum. Yani şimdi ya da asla. Bu olarak Simon'ın istediği şey. Ama Ian fiyatı düşürecek mi acaba? Vay canına. Söyleyebilirim. Bu bir deneyim değil mi? Özellikle taban kapalıyken. Onda kusur bulamıyorum. Ve hocam bir sonraki kısmı gerçekten çok zorlaştırıyor. Çünkü onu gerçekten makul bir 8000 koyduğunu biliyorum. Ve bence doğrusu bunun her kuruşuna değer. Sahip olduğum tek sorun şimdiye kadar yalnızca 7750 sterline kadar takas etmeyi başardım. Bu yüzden biraz arsızım. Deyimi verebilirim. Ve 7750.
3: Peki 7700 gömleğin sende kalabilir.
1: Ah Ian, sen harika bir adamsın. Evet, yaptık. Hayalindeki arabaya sahibiz. Bir BMW Z4 ve o gerçekten harika bir araba. Memnunum. Şimdi gidip Elvis'i alma zamanı ve hadi onu Simon'a verelim. Onun hakkında ne düşünmek için sabırsızlanıyorum.
2: Kesinlikle harika. Üst olmak gerekirse bununla nereden başladığımızı bir düşünsene. Yani Passat, hayatım boyunca gördüğüm en kötüsünü düşündüm. Pekala bak, buraya gelen küçük bir açık yol bölümü var. Ben ayağımı yere basmak istekliyim.
1: Yapmanı istiyorum, devam et. Şimdi. Ah evet, sorun değil mi? Bu kötü değil mi? Yani arabayı aldığımda bunu yapıyordum ama burada yolcu koltuğuna oturdum. Harika hissettiriyor. Harika hissettiriyor. Kendi yanında olacak. Pekala, hadi gidip ona sürpriz. Efsanevi Ace Cafe'yi sıraya koydum.
2: Güzel, güzel.
1: Arabayı o arabaların arasına saklayacağız. Bunun için geldiğini bilmiyor. Gelip bizimle biraz sohbet etmek için geldiğini biliyor. Gidip sürpriz yapalım. Hayalindeki araba hakkında ne düşündüğünü görelim. Sanırım başardık.
2: Sabırsızlanıyorum.
1: Bu yerel BMW buluşması bize Simon'ın Z4'ünü bir grup güzel bisna saklayarak onu kokudan uzaklaştırmak için harika bir fırsat sunuyor.
4: Nasılsın? Seni
1: teşekkür
4: tekrar
1: ederim.
4: Güzel.
1: Sizi görmek nasıl? Güzel.
4: En büyük hayranınım. Nasılsın?
1: Cesur, yürekli olan adam bu işte. Elvis.
4: Hayır.
1: Elvis'le beraber küçük bir yolculuk yaptık. Ve o hala
2: aman
1: beni
2: tanrım.
1: Affetmedi.
2: Evet. Hala travmayı atlatıyoruz.
4: Ben Passat travması.
1: Sohbet edildi ve gece çökerken dışarı çıkmasa. Simon bazı BMW modellerine bakmak için burada olduğunu düşünüyor. Hayalindeki arabanın bir parçası olarak otoparkta gizlenmiş olarak oturduğundan haberi bile yok. Şuna bakın. Bunun üzerindeki tüm parçalara bak. Bak, eski arabanı özlüyor musun?
4: Evet.

0: Çok özlüyorum.
1: Kendi Beamer kutuğunun arkasında tekrar atlayabilmek sizin için çok şey ifade edecek mi?
0: Biliyor musun? Çok uzun zaman nasıl bir his olduğunu unuttum.
1: Tam orada durabilirsin.
0: Vay canına. Dostum.
1: O BMW Z4.
0: Hayır.
1: Bu senin hayalin.
0: Elvis, çocuklar ne yaptınız? İnanamıyorum. Ona bak. Elvis, sen bir kahramansın. Kahraman.
2: İyi eğlenceler dostum.
1: Hepsi zordu. Bu senin hayalindeki araba. Bunu elde etmek...
0: Canına.
1: Kan, ter ve gözyaşı döküldü. Bu nasıl hissettiriyor?
2: Umduğumuz tepki buydu.
0: Onu nasıl yapacağımı bilemiyorum.
1: Buraya gelmek çok ama evet. Çok zor oldu. Ama sana bulduğumuz arabadan kesinlikle... Senin için. Aynı zamanda büyük bir şey. 3 litre. İçeri gir bir dene. Hadi.
0: Sabırına
1: bak. İç mekan, 6V şanzıman, klima. Devam et, anahtarı iç.
0: Hocam.
1: Bir dinleyelim, hadi.
2: İşte başlıyoruz.
1: Güzel.
2: Birazcık dikkat edin, devam
1: evet.
2: Et.
1: Evet. İşte söyle bize.
0: Dinle şunu.
1: Bu iyi hissettiriyor mu?
0: Size ne kadar teşekkür etsem azdır. Buradaki araba.
1: Dinle dostum, ben ve Elvis için bu an her şeye değer. Sadece yüzündeki gülümsemeyi görmek. Umarız hayatında gerçek bir fark yaratır çünkü bunu hak ediyorsun.
0: Doğrusu bunu kesinlikle başardınız.
1: Duymaksız bu pekala. Yepyeni arabamızla çok ama çok dikkatli bir şekilde uzaklaştık. Ve iyi şanslar.
0: Size çok teşekkür ederim.
1: İşte başlıyor.
0: Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim çocuklar.
1: Bu ne kadar iyi oldu abi, değil mi? Gözyaşları ve her şey vardı.
2: Tam olarak beklediğim tepkiydi. Demek istediğim onun için ne yaptığını görebilirsin.
1: Gerçek bir rüya arabası. İşte bu yüzden.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakitleri Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'nin 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Sizsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir kartora hazır mısınız? Karşınızda yeni kor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan tatlılık.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bak, 50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap.
3: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tadı.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
4: Yok, böyle kılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Ago. Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da da var. Ben her otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırır. Günlüğe kadar tasarruf etmenizi sağlar.
13: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
11: Söylememe gerek var mı?
12: Otel mi? Trivago.
14: Her yerde olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti yoğun çikolata sos parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
15: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a git. BBVA müşterisi ol. %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesap fırsatını kaçırma. Hesap basit,
16: hesap basit. Kaliforniya'yı kasan orman yangınları.
17: Tehlike çok büyük.
18: Buraya hemen...

0: tahliye etmemiz gerek.
1: Olur.
0: 10 dakika içinde.
2: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
1: Bu gerçekten dehşet verici.
4: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
2: Kırsalda Yaşamak Zor yeni bölümüyle 9.30'da D-Max'te.

0: Jersey'ye gidiyoruz.
1: Key mülkü eski bir yapı.
0: Büyük bir şeffaf.
1: O da ne demek?
0: Yani şatafat.
1: Orijinal olmadıktan sonra şatafattan çok hoşlanmam. Kırılmış altın varak boyanın altında çok sayıda harika parça var. Şatafattan kurtarmak ne kadar sence? Değersiz mi?
2: Evet.
1: Buna değersiz denir.
3: Vay canına, şuna bak.
2: Burada altın ve kristal vardı. Elle boyanıp imzalanmış.
0: %100 şatafat.
2: %1000.
1: Kötü bir örneği.
4: Amerika'da tarihi binalar her gün birer birer yıkılıyor ve içindeki tuza dek yok oluyor. Tabii Mike ve Robert daha önce ulaşsa. Buldukları hurdaları kurtarıyor, restore ediyor, dönüştürüyor, istiyorlar.
0: Değeri sürekli artıyor.
4: Hurda bizim işimiz.
1: New Jersey'de gideceğimiz evin hikayesi nedir?
0: Geçmişi var.
1: Ama çılgın.
0: Evet, büyük bir Ş faktörü var.
1: O da ne demek?
0: Yani şatafat.
1: Çok ek gibi duruyor.
0: En az bir hafta.
1: Buna 2 gün mü ayırdık?
0: 2 gün. Biraz da yardım şekilde program yaptım. Su tesisatı, aydınlatma kapılar, kalın parçalar, eski parçalar.
1: Hadi gidelim. Daha erken tamam. Gitmeye çalışalım, oldu mu?
0: Hadi yapalım. Bu hafta Jersey'ye gidiyoruz.
1: Jersey. New York City'ye çok yakın.
0: Peki neden oraya gidiyoruz? Çünkü inanılmaz bir iş aldık. Bir konağa gidiyoruz. Keen mülkü eski bir yapı.
1: Ona güzel bir ev diyemem. Sence güzel mi?
0: Sanırım eskiden güzel bir evmiş.
1: Ama ya kötü niyetli yorum yapmak değil ama bazen boya aşırıya kaçabiliyor. Zevklenmişler gibi duruyor.
0: Şey faktörüyle ifade edebilirsin.
1: Evet, bence de bu ev öyle olmuş. Sanırım 1900 yılında inşa edilmiş.
0: Vali için.
1: Evet, 1990. Durum kötüye gitmiş. Birileri model yenilemeye karar vermiş. Kötü yapılmış altın altında. Çok sayıda harika parça.
0: Boyanın günleri sayılı. Onun için
1: evet,
0: buradayız.
1: Evet, evet. Bu kötü bir yenileme projesi. Bunun üzerine tamamen farklı bir şey yapacaklar.
3: Pekala, evet, hadi o zaman
1: güvenli çalışın.
5: 1, 2, 3,
0: turdacılar! Biraz yardım aldık. Pat Liska
1: evet,
0: geldi.
1: Evet, kendisinin ana yüklenicisi. Pat, bizim oraya gitme sebebimiz. Yardım, lütfen durma Pat. Yardım her zaman
3: onun
1: işimize yarar. Evet. İşe 2. kattan başladık. Sik falan vardı. Tay ve Ted yapının bir ucundaki banyo alışmaya başladı. Tezgah iyi. Bu bir Shirley Wagner lavabosu. Bunu dikkatli bir şekilde sökebilirsek iyi olur, öyle değil mi? Mike ve Grayson ebeveyn odasındaki devasa sütunlarla ilgileniyordu.
0: Hadi gel şunları keselim Grayson.
1: Ben de evin ortasındaydım. İşe şömine çerçevelerinden biriyle başlıyordum. Çalışmaya bu kasları sökerek başlıyorum. Yapımdaki kaliteden dolayı bunların evin orijinal parçaları epey eminim. Yeni dolaplarda anahtar delikleri olmuyor. Yani bunlar orijinal parçalar. Evin içindeki kapı ve kapaklardaki şekiller ve altın varaklarsa orijinal değil, hemen sökülüyor. Olmadıktan sonra şatafattan çok hoşlanmam. Ve buradaki şatafat orijinal değil. O sebeple hemen yok etmek istiyorum.
0: O sütunları söktük. Çünkü ortada kırılması gereken çok sayıda sütun vardı. Hepsi dekoratif sütunlardı. Yapısal olabilecek kadar ağır olmalarına rağmen öyleydi. Yeni Mike sütunu. Korint sütunu gerçekten çok otantik görünüyor. Onlarla her şeyi yapabilirsiniz. Örneğin o sütun dizisi oluşturabilirsin. İnsanlar o yapıyı hala kullanıyor.
1: Şöminenin iki yanındaki gömme dolu döktük. Evet, çok iyi görünüyorlar. Önemli noktalarında çok hasar. Şimdi şömine çerçevesine geçiyoruz. Şuraya bak.
3: Altta mermer.
1: Bu kısmın işte bu şekilde görünmesi gerekiyordu. Tek parça halindeki bu güzel mermerine bu karoyu koymuşlar.
6: Yan taraftan mücadele sesleri duydum. Pat şöminenin

0: çerçevesiyle ilgileniyordu. Ben de onlara duygusal destek verebileceğimi düşündüm. Bu ciddi ve... Göründüğünün yarısı kadar bile ağır.
1: Karo kolayca söküldü.
2: Onlar birleşik mi, bütün halde mi?
1: Evet, hala bir arada duruyorlar.
2: Bu şeklinde. Komplike bir şömine çerçevesiydi ama havalı görünüyordu. Çerçeve ahşaptan yapılmış, kısmından panel şeklinde karolar çıktı.
3: Seni epey uğraştırdı. Orijinali olan önce şatafatı aşmak zorunda kaldın. Ve...
2: Bazen şatafatı korumaya değiyor ama çoğu zaman çöp.
3: Sadece çöp. Robert çok sayıda çinin arasında kaldı.
2: O evde çok sayıda şömine çerçevesi vardı. Bazılarını sökmek daha kolay oldu. Değerli parçalardı. Burada neyin yeni, neyin eski olduğunu belirlemeye çalışıyorum. Ha, iç kısmın tümüyle değiştiği ortada. Sadece şatafattan imçalar neredeyse her zaman çöptür. Yani tutmaya değmez. Üzerine şatafatlı uygulama yapılmış orijinal bir parça için onu şatafattan kurtarmanın ne kadar zaman alacağını anlamanız gerekir.
3: Evet.
2: Evet, altta şöminenin orijinal parçası var. Bu...
4: Harika bir şey. Hiç böyle bir şey görmedim.
2: Şöminenin dışa doğru açıldığı kısım üste ve yanlarda bir yapıya sahipti. Onu mozaik karolarla kaplamışlar. Karo şömineye yapıştırıcı ile yapıştırmışlar. Şöminenin orijinal yüzeyi pişmiş topraktan yapılmış. Çok narindi ama çok güzeldi. Yüzeyin sırlı olması karoların doğru girmesini engellemiş. O sebeple karoları kolay oldu. Çok tatmin ediciydi, öyle değil mi?
4: Öyleydi.
2: Şu noktada bir çift davranmış olabilirim. Çekişle vururken yani. Onu kırdım.
3: Olamaz.
2: Şurayı...
4: Tatmin edici olmayan şey ise kavisli karoları sökme kısmıydı. Harç pişmiş toprak güçlüydü. Olumlu tarafına odaklan.
2: Önce tatmin edici tarafına bakalım. Bir anlığına i̇şte çıkaralım, bu. Öyle değil mi? Bunu tutan şey ne? Sonunda bir şey yapabildim. Bence mi? Gerçekten başarılması imkansız bir görevdi.
4: Hiç girmemeliydik.
2: Orada durmalıydık. Bunun suçunu 1997'deki tadilata atamıyorum. Bu kadar zor olabileceğini daha başlayabilirdik.
3: Günün sonu yaklaşırken üst kattaki işimiz hala bitmemişti.
2: Bunun üzerinden alt kata başlayalım dedik ve o müthiş odaya başladık. 1900'lerde yapılmış için gerçekten müthiş bir odaydı. Kocaman kemerli pencereleri vardı. Yerde tavana kadar yükselen ve tüm alanı çevreleyen pencereler. Ortadan yapılmış devasa bir şömine vardı. Oradaki her şey oda tümüyle duruyordu. Evin orijinal bir parçası olması açısından soru işaretlerimiz vardı.
3: Bunu gördün mü? Gerçekten epey güzel. Duvar içi sürgülü.
2: Bunlar duvar içi sürgülü. Durum daha da komplike oldu. Bunu ne zaman buldun?
3: Az.
2: Epey
3: çok havalı.
2: Oda
3: durumu
2: dışarıya
3: daha çok
2: açılıyor.
3: Zorlaştırıyor.
2: Fazlasıyla zorlaştır.
3: Görünüşü pencereye benziyordu. Çerçevenin yapılma şekli pencere
2: evin
3: gibi.
2: Evin tadını unutma. Bu tür örneklerde duvar içi sürgülü kapılar olmaz.
3: Normal birer pencere gibi sökmeyi planlıyordum. Ama öyle olmadı. O sürgülü çok zorlayıcıydı. Çok büyüktüler ve gömme olarak yapılmışlardı. Onları sökmek için alabildiğim kadar yardım almam gerekiyordu.
2: Kapı
3: i̇şte
2: dostum.
3: Böyle.
2: Harika.
4: Evet.
3: Oh. Kırılmamış kapı bırakmadım. Çoğunu kapıları çıkarmak için ayağımla iterken kırdım. Birkaç darbesiyle kırıldı. Biri bile oradan tüm camları sağlam olarak çıkmadı.

0: Servis geldi, çantama hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi. Kredi hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, hesap kurdu karar anında yanında. Hesap kurdu. Ya kredi hep bir adım önde.
2: Hadi sen de bir adım bak yap kredi. Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan olarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi...
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değil, bir adım at. Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
6: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni... Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz. L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni... Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
7: Şömine çerçevesi 1, 2, 3, 4.
8: Bir duvarın içine yerleştirilmiş bir şömine. Gövdesi taş.

0: sorunları çözmeyi seviyorum. Buna bayılıyorum. Şömine çerçeveleriyle ilgilenen ekipte olmam istenseydi muhtemelen ondan da keyif alırdım. Beni acele ettiren hiçbir şey yoktu. Pat çok sabırlıydı. Onunla çalışmak çok güzeldi. Vay canına.
1: İyi iş beyler.
0: Şuna bak.
1: Tay, Ted ve Pat birlikte çalıştı. Üçü o odadaki her şeyle ilgilendi. Yandaki küçük bar odasından o büyük açıklıklara kadar her şeyle ilgilendiler. Çok evet. Şahaneydi. O büyük şömine çerçevelerinden ikisini sabah hallettim ve kendi kendime şöyle dedim. Tamam, bir şömine kaldı, odayla diğerleri ilgileniyor. Harika ilerliyoruz. Acele etmeye gerek yok dedim.
2: Bundan sonrası rahat
1: küçüktü.
2: Seyir
1: kaptan. Sonuncu çok küçüktü.
3: Ona küçük çerçeve deyip durduk ama aslında normal boyutluydu. Küçük diyorduk çünkü evdeki diğer her şey devasaydı.
1: Sağlam gerçekten. Bir şömineydi.
2: Nasıl gidiyor dostum?
1: O çerçevedeki işi zar zor ilerletmeye çalışıyordum. 2 saat geçmişti ama işin sadece 1/3'ünü bitirebilmiştim. Ama sonunda bir delik açtım. Ve böylece içindekileri boşaltmak için kullanabileceğim bir boşluk oluştu. Sonra vay canına, bu bir silah dedim. Bir silah.
2: Bir silah. Evet.
1: Bir silah. Ne gibi duruyor?
2: Lastik gibi.
1: Ha, belki de bu...
2: Bu gerçek değil. Silahın plastik olduğu ortaya çıktı. Muhtemelen bir airsoft tabancaydı. O çerçevenin arkasına nasıl girdiğini asla bilemeyeceğiz. Ya,
1: yani belki sence o düşmüştü. Oradan...
2: Bilmiyorum. Nasıl? Bu bir gizem.
3: Tam isabet Tay.
0: Teşekkür ederim. Grayson ve ben günün son kısmında yemek odasıyla ismini bilmediğim o büyük oda arasındaki büyük sürgülü kapılara odaklandık. Alt kısmı kestik. Zemin döşemesini kesip çıkarttık. Alttaki çivileri kestik. Artık biraz hareket edecektir. Gördüğünüz gibi hiç hareket etmiyordu. Bu ev çok iyi inşa edilmiş. Bir evin inşası ne kadar iyiyse sökme işlemi o kadar uzun sürer.
3: Evet.
0: Onu yatırarak kaydırmalıyız. Yoksa oraya sıkışacak. Evet. Hadi alalım. Onları bütün olarak sökebildik.
3: Çok iyiydi. İstediğimiz gibi oldu. Şimdi burada tehlikeli bir durum var. Çünkü kalan kısmı üzerimizde desteksiz duruyor.
0: Evet.
3: Makaslı liftimiz olduğu için mutluyum. Çünkü düşerse onun üzerine düşecek.
0: Evet, makaslı lifti onun altına yerleştireceğiz. Bence artık onu sökebiliriz.
3: Peki, oradan
0: İşte
3: çıkaralım.
0: Geliyor. Evet. Evet.
3: Vay canına.
0: Onu söktük. Harcadığımız eforun karşılığını aldığımız için kendimi çok iyi hissettiğimi hatırlıyorum.
3: İşi böyle bitirmek harika oluyor.
0: Evet.
3: Böyle büyük bir başarıyla.
1: Üç saat oldu. Bu değerli bir parça ama tabii Mike'ın bunu koymam için kamyonda yeterince yer bırakması gerekiyor.
2: Tamam mı? İşte bu.
3: Evet.
1: Ara sıra göründüğünden daha zor olan işlerle karşılaşıyoruz, öyle değil mi?
2: Ara sıra mı?
1: Bu öyleydi.
2: O zamanlardaki her işimiz
1: bu
2: böyleydi.
1: Bu iş zordu, her noktası zordu. Hadi arabayı getir de artık eve gidelim Mike, olur mu?
2: Tamam, gidelim. Fıçılarımı görmüşsün.
0: Aa, bunları sen mi koydun?
2: Evet, benim.
0: Niye burada durduklarını anlamaya çalışıyorum.
2: İşleri boş ama bir fikrim var. Şehir tamam. Merkezinde bir restoranı dekore edeceğiz. Bar taburelerine evet. ihtiyaçları var. Ben sadece prototip tasarımı yapıyorum. Tay'in üretim becerileri ve benim çılgın fikirlerim birleşmiş oluyor. Bu...
0: Evet. Harika bir uyum.
2: Evet. Bunların fıçı olduğu en çok nereden belli oluyor?
0: Sanırım şu kısımdan. Ne
2: Tabii,
0: dersin?
2: Üst kısımdan kesinlikle. Bu halkayı taburenin üst kısmını desteklemesi için... kullanacağız. Tipik bir tezgah taburesine benzeyecek. Bu fıçımızın halkası. İşte burada. İlk işimiz fıçıyı uygun boyutta kesmek. Kaideyi oluşturacağız. Sonra minderini takacağız. Ben üst kısmını işaretleyeceğim. Sen de metal atölyesine gidip bu şeyi plazmayla keseceksin.
0: Bir işe bildiğiniz şeylerle başlayıp bilmediklerinizi sonraya bırakıyorsunuz. Bu örnekte en azından onu kesmek gerektiğini biliyordum. Burası cidden kötü koktu.

0: Ay, korkunç. Fıçıyı uygun boyutta kestik. Tutma yerleri olan kısmını kullanacaktık. Sen o halkanın içine bir minder koyacaktın. Bu işin kolay kısmıydı. Daha sonra ayakları yapacaktık. Bunun için 2 santimlik borular bulduk. Onları bir kum saati şeklinde birleştirmek istiyorduk. Merkezde birleşip sonra tekrar uzaklaşacaklardı. Bence estetik bir görünümdü.
1: Nasıl gidiyor dostum?
0: İyi, garip bir planım var.
1: Ha, garip planlara bayılıyorum.
0: Şu an buraya bir çember, 4 çapraz çizgi ve bir durma noktası çizmeyi planlıyorum. Böylece boruları ısıtıp bükerken onları tam olarak hangi yöne doğru bükmemiz gerektiğini bileceğiz. Böylece belirsizlik kalmayacak.
1: Ardından tezgaha dik açılı büyük bir parça yerleştirdik. Boruların diğer yarılarını da büktüklerimizle aynı yönde bükebildik.
0: Ayakları fıçıya monte ettim. Senin yaptığın şeyi merak ediyordum.
1: Ben deri minderimi hazırlamıştım. Böylece ikisini birleştirebildik. İyi bir başlangıçtı. Biraz çikolatalı turta gibi görünüyor ama... Sanırım bunun biraz daha işi var. Bu arkadaşlar halkanın kenarlarıyla uyumlu duruyor, değil mi? Hala yapılacak detaylar
0: biraz
1: var.
0: Biraz daha işi vardı. Orantısı mükemmel değildi.
1: Onu ısıtmak gerekiyordu. İçecek buna faydalı oluyor.
0: Evet.
1: Alt bölüme evet. Bir halka koyalım. Onu boyayalım. Farklı bir kaplaması olsun. Ayaklarının uçlarına da parçalar takalım. İşte bu. Robert.
2: Vay canına.
1: En sevdiğin şeylerden biri.
2: En azından geldiği yeri seviyorsun.
1: En azından temsil ettiği şeyi. Sen içecekleri seviyorsun. Bunlar bar için yaptığımız özel parçalar.
2: Fıçılar iki halka mı çıkıyor?
1: Alt ve üst kısımlarından birer tane. Prototipimiz deriydi.
2: Tamam.
1: Ama yaptıktan sonra doğru hissi vermedi. Sonra en iyisi ahşap tamam. Olur dedim. Akça ağaç kullandık.
2: Güzel. Şimdi... İçecek de getirirseniz iyi olur. Ben buradayım.
0: Tamam, olur.
2: Güzel.
0: Tamam.
2: Vay canına, New Jersey'ye çılgın bir yolculuk yaptık ve bolca şatafatla mücadele etmek zorunda kaldık. Ama Tanrı'nın yardımıyla biz kazandık. Çok sayıda şahane şömine çerçevesi vardı.
1: Evet,
2: benim favorim
1: evet.
2: Ufak bir çentiği olan bir çerçeveydi. Evet,
1: ben bahçe odasındaki duvar içi sürgülü kapıları sevdim.
2: Bundan eminim. Yetiştiler. Artık ne olduklarını biliyoruz.
1: Evet.
2: Evet, duvar içi sürgülü kapılardan bahsetmişken bir de şu meşeden yapılmış büyük harika kapılar var. Gerçekten inanılmaz
1: evet,
2: harika
1: evet.
2: Bir işçilik.
1: Fıçılardan yaptığımız bar taburelerini de çok beğendim.
2: Zaten beğenilmeyecek nesi var?
1: Ha,
2: nesini beğenmeyeceksin?
1: Standartlı yapısı var. Bu tür şeyleri sürekli yapıyoruz. Sadece sanatsal değil. Yani aynı zamanda işlevsel.
2: Aa, işlevsellik.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var.
8: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
6: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
10: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.
11: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
12: Buyur Hasan.
11: Hadi oğlum. Anne bir şeye bakıyorum.
13: Olmadı mı Hasan'ım?
11: Oluyor oluyor anne.
14: Seni koydu.
13: Hasan, uyku vakti.
11: Daha işim var anne.
13: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
11: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
15: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
16: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
12: Siparişiniz.
14: Ve Pepsi'niz.
17: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
18: Bu otel harika.
19: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
20: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
18: Trivago'ya bakmalısın.
20: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
18: Yüzden fazlasından.
20: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
19: Trivago'ya bakmalıydım.
20: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
21: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade. Bankam Tombank kartıma değil.
22: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
23: Son Ormancı yeni sezonuyla bugün 20.30'da D-Max'te.
24: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
25: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
26: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
27: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
24: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
28: Tatil kazanmışım. Kredi kartı bilgilerimi gireyim de fırsatı kaçırmayayım.
29: Bu kadar basit Oltay'a gelme.
28: Nasıl yani?
29: İnternette kart bilgilerini güvenilir olmayan sitelerle paylaşma diyorum. Dolandırıcılar diyorum. Oltay'a gelme diyorum. Birikimden olma diyorum.

0: Evet, bu hafta küçük bir kamu hizmeti yapıyorum.
1: Amirim Robert, eğer bir yer yıkılacaksa yapılacak en iyi iş nedir?
0: Bu bizim işimiz.
2: Kurtarmaya yardım ediyoruz ama malzemeleri almayacağız.
1: Bu çocuklar yıkım işinden anlıyor.
0: Bizden daha iyi levyeleri var.
2: İtfaiye didreği en ikonik parçaydı.
3: Lütfen çizmemeye dikkat edin.
4: Tabii biraz hırpalamış olduk.
2: Uyarı.
0: Rimentil'le birlikte çalışacağız.
5: Salvador Dali'nin tasarımları.
6: O gün sandıkta ne olduğu büyük bir gizemdi. Görmek için açmak lazımdı.
7: Amerika'da tarihi binalar her gün birer birer yıkılıyor ve içindekiler sonsuza dek yok oluyor. Tabii Mike ve Robert daha önce ulaşmadılarsa. Buldukları hurdaları kurtarıyor, restore ediyor, dönüştürüyor ve satıyorlar.
0: Değeri gittikçe artıyor.
7: Hurda bizim işimiz.
1: Merhaba.
0: He.
1: Nasılsın? He. Ne kadar iş kaldı?
0: Biraz var.
1: İtfaiye şefi şimdi aradı. İtfaiye binası hazır ve neyse ki sokağın hemen sonunda. Yarın bize yardım için orada olacaklar. Dolaplar ve itfaiye direği var. Sonra yeni itfaiye binası için bir şeyler yapmaya malzeme lazım. Sonra bu hafta High Point var. Mao heykeli. Bütün malzemeleri almak için hazır olmalıyız.
0: Ağır taşlar olduğunu hatırlıyorum. Bunun birkaç dakikası var.
1: Diğer her şeyi ben hallederim.
0: Ha, bu işi sevdim. Harika. Evet. Görüşürüz.
1: Mahallemizdeki yerel itfaiye binasına yardım ediyoruz. Yenilenmesine karar verildi.
0: 7 numara.
1: 1920'lerden kalma çok güzel bir bina. Sadece artık amacına hizmet etmiyor. Ve bu da çok önemli bir amaç, öyle değil.
0: Evet. O yüzden gidip eski malzemeleri çıkaracağız.
1: İtfaiye binasını kurtarmaya yardım edemeyeceğimizi anladık ve bir yer yıkılacaksa yapılacak en iyi iş nedir? Hey, bu haftanın savaşı bu.
0: Bu bizim işimiz.
1: Şef, Robert Kahn.
8: Memnun oldum.
1: Memnun oldum.
8: Seni görmek güzel
0: Mike.
8: Nasılsın
0: dostum?
2: Bu bizim için çok farklı bir iş. Çünkü kurtarmaya yardım ediyoruz ama malzemelerin hiçbiri bizde kalmayacak. Yeni binada kullanılacak.
8: Binayı pazartesi boşalttık. O yüzden itfaiyeciler de gitti. Müteahhitin binaya girip yıkmaya ve yeni binayı yapmaya başlamasına yaklaşık 2 hafta kadar var.
1: Kurtarabildiğimiz...
2: İtfaiyecilerden biri floresan lambalı yeni itfaiye binalarının birçoğunun onlara itfaiye gibi geldiğini ama bunun gibi eski itfaiyelerin ev gibi geldiğini söyledi. Bu yüzden dolaplar, lavabolar ve diğer çıkarabildiklerimizi tekrar kullanarak ev hissi yaratılmaya çalışılacak.
1: Bence başlamamız gerek. Hadi bakalım.
9: 1, 2, 3 hurdacılar!
1: Çanta biraz küçük duruyor.
3: Bu Grace'in.
2: Benim çantam.
3: Onun tarzı.
1: Akıllıca.
3: Evet.
0: Onlarla birlikte çıkardığımız her şey yeni itfaiye binasında fonksiyonel olarak belki kullanılacak ama kesinlikle dekorun bir parçası olacak. Kiler kapıları ve içeri koyacakları eşyalar gibi. Gerçekten sadece eski itfaiyeyi anmak istedikleri için eski eşyaları istiyorlar. Ve bu da bizim işimizin asıl olayı. Bu dolaplarla çalışmaya başlayacağız. Bütün çerçeveyi istiyorlar. Kapıları ve pervazları istiyorlar.
6: İtfaiyeciliğin büyük bir parçası yıkımdır ve açıkçası bir evde yangının nerede olduğunu anlamaya çalışırken duvarları yıka yıka geçersin. Tavanları yıkarsın. Kurtarmada özenli bir yıkım olacak.
0: Evet, amacı olan bir yıkım.
1: Burası yoğunlaşıyor. Bu çocuklar yıkım işinden anlıyor.
0: Bizden daha iyi levyeleri var. Ve kullanmaktan da çekinmiyorlar.
1: Hem de hiç. Bir prodüksiyon vardı. Kurulmuş gibilerdi.
0: Evet.
1: İtfaiyeciler hızlı çalışıyor.
6: Üstlüğü çıkarınca bütün pervaz açığa çıktı. Şimdi pervazların arasına testereyle gireceğiz ve bütün kapıyla pervazlar çıkacak. 16 yaşımdan 19'a kadar 3 yıl itfaiyecilik yaptım. Birkaç yangın gördüm ama o kadar büyük değildi. Daha çok araç kazası gibi şeyler oluyordu. Hı hı. Yine de bazı sabahlar saat 2'de çağrı alıp direkten aşağı indiğimiz günler oluyordu.
2: Ve ne olacağını
6: yarı
2: asla bilemiyorsun.
6: Yarı uyur şekilde giyiniyorsun.
2: Hazırsın.
6: Evet.
0: Tamam, direkten inmenin bir tekniği mi var?
3: Bacağını direğe sarıyorsun, ellerin yönlendiriyor. Aşağı indiğin zaman yere geldiğinde yavaşlamak için bacağını kullanıyorsun.
2: İtfaiye binasındaki en ikonik şey kesinlikle itfaiye direğiydi.
1: Şüphesiz.
2: Vuhu! Vay canına.
0: Hızlıydı.
2: O kadar hızlı ki yarım saniyede aşağı indim. Bunu itfaiye binasından başka bir yerde bulamayız.
0: Pekala, bunu dışarı çıkaralım.
3: Tabii efendim. Oraya yapışmış.
2: Vay canına.
0: Evet öyle.
8: Tamamdır.
2: Evet dey, harika.
3: Uzun adam ben olurum.
6: Tuttunuz mu?
2: Vay canına.
6: Tamam, bırakıyorum. Tuttunuz mu?
2: Yaşasın.
1: Eğlenceli işi Grayson ve Mike aldı. Direği onlar aldılar. Ted ve bense günün gerçek kurtarma işini yapıp orijinal itfaiyenin arkasındaki pencereleri hallettik. Şuna bak. İtfaiyenin dışındaki bu pencereler 20 yıl önce yenilenmiş. Ek olarak duvarda gizli kalanlarsa 1950'lerde yapılmış. Bu yüzden duvarlarda oldukça havalı pencereler vardı. Ted ve ben pencerelerin çerçevelerini hızlıca aldık ve kapılar için çalışmaya dışarı çıktık.
2: Kapıları.
1: Evet.
3: Lütfen çizmemeye dikkat edin. Oraya yapışmış.
6: Tabii.
2: Bir an için ne olduğumuzu unuttum. Her zamanki işmiş gibi çalışmaya başladım.
1: Pek iyi durumda değil. Karıncalar buraya çıkmış Ted.
2: Burası 7 numaralı itfaiye binası. Çünkü Renok'ta yapılmış 7. bina. Yıkılması gerekiyorsa en azından kurtarabilecekleri kadar mimariyi kurtarmaları lazım.
0: Bu banyoda eski bir lavabo var ve eski bir toprak lavabo. Grace ve ben yukarıdaki eski toprak lavaboyu kurtarmayı başardık. Bacak hariç, evet. Onun imkanı yoktu. Ama kırmadık.
1: Seni suçlamıyorum.
0: Yeni itfaiye binasında tekrar kurmaya yardım etmeyi umuyoruz.
1: Evet. Muhtemelen ayak içine güzel bir fikir bulabiliriz.
0: Toprak lavabo fırınlanmış kilden. Yani pişirilmiş. Üstünde emaye, porselen emaye var ama hep çatlamış. Sen ona bak. Buradan keselim.
2: Tamam.
0: Tamam. Oldu mu? Güzel.
2: En zor kısmı aşağı indirmekte. 100 ila 200 kilo arasında vardı. Ama neyse ki fazla kas gücümüz var.
0: Hadi bakalım. Oo!
2: Merdivenlerin bitiminde ahşap bir duvar vardı. Hiç boyanmamış. Muhtemelen çam ağacı. Belki de meşeydi ama her neyse görünümü güzeldi.
0: Lambreyi sökeceğiz. Belki onlar için bir proje yapabiliriz. Güzel olur.
2: Evet.
6: Başlığı çıkarmak için başlık kullanmak. İşte oldu.
3: Lütfen çizmemeye dikkat edin. Oraya yapışmış.
6: Tabii ki.
2: Bir an için ne olduğumuzu unuttum. Her zamanki işmiş gibi çalışmaya başladım. Sonra malzemeyi bizim almayacağımızı fark ettim. İtfaiyecilere geri dönecekler ve bu onların hayatlarının üçte birini geçirdikleri evleri.
6: Evet, onlar da bizi izliyorlardı. Ahşabı birazcık hırpaladık.
2: Uyarı.
6: Evet, evet.
2: Evet.
0: İmar kuralına uyan bu sigorta kutusuna bakıyorduk. Bu... Ben buna Frankenstein düğmesi diyorum. Bu itfaiye binası kadar eski. Ne zamandı? 1920 mi? Buna V oluk deniyor. Normal tahta değil. V oluğu. V'lere bakın. Kenarda V var. Diğer bir V, ortada da bir tane.
1: Yeni itfaiye binasını birçok aynı tasarım ve eşya ile inşa edecekler. Tamamen aynısı olmayacak. Çok daha büyük olacak ve yangınları söndürmek için daha iyi bir bina olacak. Ama yine de aynı görünümü taşıyacak. Bu itfaiye binasının en ikonik parçalarından biri eski girişi. Kimse kullandı mı, son zamanlarda kullanıldı mı bilmiyorum. Bizim caddemiz olan Memorial Caddesi'ne bakıyorum. Hey, burası 7 numara diyen bir görüntüsü var. Burası, evet burası...
2: Kırmızı kapı.
1: Evet, sütunlu pervazlarla çerçevelenmiş kırmızı kapı. İlk olarak çerçeveyi almaya çalışacağız. Sineklik pek önemli değil ama camı alacağız. Bunlar kolay çıkarsa o zaman kapıyı ve pervazları alacağız. Pek iyi durumda değildi. Binanın bazı kısımlarını karıncalar basmış. Birkaç farklı yerde buldum. Karıncalar buraya çıkmış Ted.
0: Bu kapı itfaiye binasının tanınır ve ikonik bir parçası. Umarım onunla güzel bir iş çıkarabiliriz. Öyle değil mi? Kim bilir?
6: Oo, hareket ediyor.
1: Hazır mısın?
0: Evet.
1: Hareket var mı diye kontrol etmek için dışarıdan başlıyorsun. Biz de bunu bulduk. Takoz altta kalsın. Doğru yerden girerseniz tek parça halinde alabilirsiniz ve biz de öyle yaptık.
6: Tuttum.
3: Hadi.
6: Daha önce hiç bu durumda olmamıştım. İçine girmemiştim ama bir kere binanın içine girince neden yıkıldığını anlıyorsun.
0: Çok eğlendik. Yeni itfaiye binası için bir şeyler yapmaya sabırsızlanıyoruz.
3: Tamamdır.
0: Tabii ki içeride çok güzel şeyler bulduk. Geri getirmek için ilk iş bir şeyler yapacağız.
8: Sabırsızlıkla bekliyorum.
1: Pekala. Burası hala 7 numaralı
8: evet,
1: itfaiye
8: hala
1: olacak
8: 7
1: değil mi?
8: Numaralı
1: evet.
8: İtfaiye.
1: Sabırsızlanıyoruz.
6: Biz
1: evet.
6: De öyle.
1: Evet.
6: Bizi ağırladığınız için sağ olun.
8: Teşekkürler
6: şef.
8: Teşekkürler, sağ olun.
1: Rica ederiz. Hiçbir projeden boş kamyonda çıkmış mıydık biz?
2: Asla. Bu ilk.
1: Evet. Bütün malzeme onlarda kalacak ve eskisinin yerine yapılacak yeni itfaiye binasına gidecek. Geçinmek için evet. Bir şeye ihtiyacımız vardı. O yüzden Kuzey Carolina'da işe gidiyoruz.
10: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Profilo'dan X-Large veya XX-Large buzdolabı alana elektrikli süpürge hediye.
7: Oh be, Profilo yapmış.
8: Obseso. Yeah. Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing.
9: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
10: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
11: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
12: İlk kez aksesu olanlar kazanıyor.
13: Yeğenim ne istiyor başka?
14: Gitar.
13: He. Bir küçüğü var mı acaba?
14: Ukulele.
15: Ufak ufak başlar.
14: Gitar.
16: Akses'i düşünelim, harcarken kazanalım.
17: Sen de Akses'le ol, ilk yıl kart ücreti ödemeden her 4000 TL ve üzeri harcamaya 1000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çip para kazan. Akses 25 yaşında.
14: Servis geldi, çantam hazır mı?
18: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
19: Otel harika.
20: Evet ve geceliği sadece 13.500.
21: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
22: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
23: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece

0: kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
1: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
1: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktur. Gerçekten muhteşem olmuş.
2: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
1: High Point, Kuzey Carolina'ya gidiyoruz ve Rudy Van Tail'la çalışacağız. Gerçekten ilginç bir dünya seyahati ve antika toplama geçmişi var. Rudy buralarda bir.
3: Rudy!
4: Günaydın.
1: Rudy mi? İşte orada.
3: Seni görmek güzel.
5: Günaydın.
3: Biraz mobilya işine de geçmiş. Merhaba. Bir antikacı ve antikaları saklamaktan, bulmaktan, almaktan ve satmaktan asla vazgeçmiyor.
4: Yani harika bir bilgi birikimi var.
5: Bunlar yıkama taşı, eski bir palet. Bunlar yaklaşık 150 yıllık ve işin ilginci hepsinin alt tarafı oyulmuş.
4: Vay canına.
5: Ya bir bahçede kaldırım taşı olabilirler, basamak taşı gibi, ya da bunlardan küçük masalar yapılabilir.
1: Eski dünya işleri, eski malzemeler her zaman iyidir.
3: Bunlar Ben Franklin kadar yaşlı.
1: Ben Franklin'den daha yaşlı. Ben ortada bile yoktur.
3: Altı bezlidir. Sola gel. Evet, tamam.
6: Vay canına. Biraz hareketliler.
3: Dikkat
6: değil
3: et.
6: Mi? O gün çok gizemli değil miydi? Ne kurtarıyorduk ki? Sandıkta ne var? Birkaç şey çıkarttık.
5: Bunlar da parlamentonun 1951-1952'nin toplantı notları.
1: Şaka mı yapıyorsun? Flemenkçe bilmiyorum ama.
5: Sana bir kısmını okuyabilirim.
1: Evet, eminim uyumama yardımcı olur.
5: Bunlar şapka kalıpları. Genişletebilmek için aralarda takoslar var.
3: Peki. Sakladığı bir sürü Fransız şapka kalıbı var. Onlarla ne yapacağımızı pek bilmiyoruz. O da ne yapacağını bilmiyor. Sadece havalı olduklarını biliyor.
4: Hı hı.
5: Şapkanı koyuyorsun, sonra ayarlamaya başlıyorsun. Çok ilginç. Bu tabaklar 1950'lerde Limoges tarafından yapılmış. Bence Salvador Dali'nin tasarımları. Dali imzalamış. Burada görebilirsin. Bak.
1: Bu gerçek imzası mı?
5: Evet. Sınırlı sayıda üretilmiş. Galiba bu tabaktan 500 veya 1000 tane yapılmış.
4: Rudy'nin büyük bir antika koleksiyonu vardı ve sıradaki parçana ne olacağını asla tahmin edemedik.
6: Şu bıçaklı şalterlere bak. Eski usul. Birkaç küçük sandık açtık ama aynı zamanda büyük sandıklar da açtık.
3: Ah, şapkaya bayıldım.
6: Mao heykelini açtık ve vay canına, peki dedim.
4: Evet.
5: Başkan Mao.
1: Çok
5: işte.
1: İlginç suratı var, neredeyse bak, gülümsüyor.
5: Başkan Mao. Bu sadece üstü, çünkü altı arkanızdaki büyük sandıkta. Bundan Çin'de her kasabada, köyde vardı.
6: Görmek için açmak lazımdı.
1: Mao çok tartışmalı bir figür ve bu da gönderilen bir parça ama hala tarihin bir parçası ve bunu da satmak için sergilememiz lazım. Bu yarım Mao. Mao, ma ma mao. Burada çok şey vardı, gerçek anlamda ve mecazen de kucağımıza sığmayacak kadar şey vardı. İlk kısım paketlemekti. Ve bu Rudy'nin iddialı olduğu bir alandı. Antikaları o kadar iyi paketliyormuş ki dünyanın herhangi bir yerine tek parça halinde gidiyor.
5: Teşekkür ederim.
6: Bizi ağırladığınız için sağ olun. Sağ olun.
3: Yardımınız için de teşekkürler.
5: Evet, hikayeleri unuttum ama en azından şimdi.
1: Evet, temizlendi.
3: Şimdi yola çıkıp Roanoke'a gideceğiz. Bunlarla ilgilenmek birkaç günümüzü alır.
5: Sizi nerede bulmak?
6: Azize bulmak.
3: Harika.
1: Yerleşkeye koyacağız. Teşekkürler. High Point'te işimiz bitti. Tek günlük bir işti. Kamyonumuzu doldurduk ve gidiyoruz.
6: Evet.
1: Şimdi geri döneceğiz çünkü itfaiye binası için bir tasarım yapmak istiyoruz. Daha ne olduğunu bilmiyorum. Şefle çalışmamız gerek ama ne olursa olsun eski itfaiye binasını anacağız.
6: Sabırsızlanıyorum.
1: Ve kendi tarzımızı
6: her
1: yansıtacağız.
6: Her zamanki gibi baba.
1: Pekala çocuklar.
7: Merhaba Mike.
1: 7 numaradan yeni döndük. Bize birkaç parça verdiler. Yeni 7 numara için bir sehpa yapacağız. Bunlar alanda kullandıkları emme hortumları.
6: Bunlara ala hortum deniyor.
1: Ala hortum, evet. İtfaiye arabalarının kenarında görürsünüz. Biraz da ahşabımız var. Bunları çıkartabildik. Biraz da oluklu ahşap. Ve şöminedeki bir deste meşe.
6: İlk planlamayı ve tasarımı ben yapamadım ve kaçırdığım için üzgünüm ama gitmem gerekti baba.
1: Evet, anlıyorum. Fikrim şöyle. İlk olarak emme hortumlarından bir taban yapacağız. Sonra da aldığımız ahşaplarla üst kısmını yapacağız. Ve sonunda da yangın hortumuyla kenarlarını kaplayıp ortasına da madalyonu yerleştireceğiz. Ayak ve destek olarak bu emme hortumlarını kullanmak istedim ama daha çok bu kuplörleri göstermek amacımdı. Çünkü tasarımın bir parçası bu. O yüzden çocuklar kesti, içine 10 santimlik boru yerleştirdik. Böylece masa hortumlar üzerinde durmayacak. Sadece dekor için diyebiliriz. Yanlarda hortumlarımız var. Onları Cameron'a vereceğiz. O bacakları yapmaya başlayacak. Zack ve bense tablaya başlayacağız. 7'ye 12 kontrplak ve altlık yapacağız. Sonra da elimizdeki ahşaplarla bunu nasıl süsleyebileceğimize bakacağız. Öncelikle orta kısmı halledecek, sonra kenarlara keseceğiz sanırım. Zack'i doğru noktaya getirdikten sonra taban kısmında çalışmak için Cameron'la çalışmaya metal kısmına geçtim. Ayaklar harika oldu. Biraz I şeklinde, yani tabla, direkt tabla şeklinde. Modeli yaptıktan sonra işe koyulup birleştiriyoruz. Ne oldu beyler? Hadi bakalım. Ah. 15 santim oldu. Bakalım kelepçe var mı? Bu işe yarar beyler. Evet, işte oldu.
7: Harika.
1: Bu da itfaiyeyi andırmıyorsa ne andırır bilmiyorum. Bitmiştir.
7: İyi duruyor.
1: Sizinle çalışmayı seviyorum.
7: Biz de.
1: Dükkana hoş geldin şef.
8: Teşekkür ederim.
1: Bize bıraktığınız küçük bir projemiz vardı. Birkaç malzeme istedim. Pek bir şey yoktu. Tay ve ben bunun üzerinde çok çalıştık.
6: Neyse ki şef ve diğer çocuklar geldiğinde orada olabildim.
1: Evet, girizgahı yapma ve örtüyü açma konusunda küçük bir tartışma yaşadık.
8: Aa, dostum çok güzel, çok güzel olmuş.
6: CNC'deki yerli adam kesti. Biz de ortaya çıkarmak için siyah beyaza boyadık.
8: Vay canına, müthiş olmuş.
6: Ve tabii
8: olmuş.
6: Ki kenarlardaki yangın hortumunu fark etmişsinizdir.
1: Pirinç çivilerle.
6: Bir de altına bakarsanız...
8: Hortumları koymuşsunuz.
1: Altında taban var.
8: Binadan çıkan malzemelerle asla ortaya böyle güzel bir şey çıkabileceğini düşünemezdim. Muazzam olmuş. Harika bir mobilya.
1: İşimiz bu dostum. Sen yığın verirsin, biz bir şey çıkarırız.
6: Sen yığın verirsin, biz de bir şey çıkarırız.
1: Gerçekten mutlu oldum.
6: Evet, eski binanın tarihini koruyup yeni binada bunu onlara vermekten gururluyuz. Harika bir şey. Onlar da çok beğendi.
1: Siz eğlenceli, pratik ve anlamı olan bir şey istiyordunuz ve eski itfaiye binasından yeniye bir geçiş diyebiliriz.
6: Sizindir.
1: Evet öyle. Gördünüz mü? Fena değil.
6: Evet.
3: Yine yoğun bir hafta oldu.
1: 7 numarada çalışma imkanımız oldu.
3: Kendi mahallende çalışabilmen çok havalı.
1: Sonra High Point'te Rudy ve koleksiyonuyla çalıştık.
3: O yıkama taşlarının üstünde yıkama yaptığını düşünsene bir.
1: Ben hala yapıyorum.
3: Evet.
1: Güzel şapka kalıpları bulduk.
3: Onlara bayıldım.
1: Evet, onlardan daha önce görmüştüm ama bu güzel bir koleksiyondu.
3: Mao heykelini aldık. Burada biraz şaşkınlıkla karşılandı diyebilirim.
1: Evet, tarihi bir parça.
3: Tarihi, evet.
1: Sonra... 7 numara itfaiye binası için havalı bir tasarım yapma şansım oldu. Eski binadan malzemeler kullanarak yaptım ve harika oldu. Onlar da çok beğendiler. Gerçekten.
3: Umarım itfaiyeciler olmasa da sadece oturup ve ihbar almazlar.
1: Sadece,
3: özellikle de bu sokakta.
1: Sadece oturup kilo alsınlar.
9: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
10: Net! Kazancım net, sigortam net.
11: Geceliği 4200 lira.
12: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
11: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
11: Trivago'da da var.
13: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
11: Trivago'da o da var.
14: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
15: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
11: Tekrar söylememe gerek var mı?
14: Otel mi? Trivago.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Akbanklı kadınlar hayatlarına değer katar.
0: Ücretsiz mamografi, meme USG ve simil testi %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbanklı kadınlar programıyla yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu için
1: sen de Akbank Mobil'den Akbanklı kadınlar platformuna katıl, hayatına değer kat. Senin yanında Akbank.
2: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Pepsi ile hepsi güzel.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
13: Hesap basit, hesap basit.
14: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
15: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
16: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
17: Güçlü bir propaganda aracıydı.
18: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
14: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Mega karavanlara tam gaz devam. Nereye gitseler ağızları açık bırakan ekipmanlarıyla trafiği durduruyorlar.
1: Bu şasi tek başına 700 bin dolardan fazla.
0: Milyon dolarlık ileri teknolojili harikasıyla
2: bana e-posta gönderebiliyor.
0: İsteğe göre yapılmış bir NASCAR karavanı.
3: Kyle tam bir tipik erkek. Her yerde televizyon olmasına bayılıyor.
0: Yıldızları heyecanlandıran mega karavanlarımız
4: tura çıkmak için harika bir yol.
0: Arazi tutkunları için ağır şeyleri de kaldırabilir.
5: İnsanlar bunun askeri mi yoksa gizli operasyon aracı mı olduğunu bilmiyor. O da ne?
0: Ayrıca bir fan için zafere giden kısa yol.
6: Yaptığımız şey olağanüstü.
0: Kocaman. Ve yüklenmeye hazırlar. Geri sayım şimdi başlıyor.
1: Mega karavanlar.
0: Öncelikle kaçış zamanı geldiğinde ev konforunu size aratmaz. Bu lüksüyle aklınızı başınızdan alacak 27 ton beygir gücünde bir mega karavan. İşte 10 numaradaki Woolly Mammoth karşınızda.
7: Show koyunu işi yapıyoruz. Şehirden şehre dolaşıyoruz.
0: McCauley ailesi yola çıktığında yanlarında 30 ödül kazanmış koyunu da taşıyorlar. Sadece biri bile 13 bin dolar değerinde.
2: Hadi kızlar, güzel kızlar.
0: Yani sıradan bir karavan işlerine yaramazdı.
8: Yavaş, yavaş.
0: Bill ve Betsy 14 metreye yakın özel bir karavan olan Elegant Lady'ye sahipler. İçerisi için 100 bin dolarlık harcama yapılmış ve bir at kadar güçlü.
7: Karavandaki bu motor 525 beygir gücünde.
0: Koyunlar 7 metrelik alüminyum bir treylerde 3 ton besin ve samanla yolculuk ediyor. Ama McCauley'nin içindeki dizel motor 7,5 tona kadar kolayca çekebiliyor.
7: Bütünüyle olağanüstü bir düzeni. Alarm sistemi var. Bir şeyi çarpacaksan ya da biri sana çok yaklaşırsa otomatik olarak yavaşlıyor.
0: Yola çıkan Bill, Betsy ve oğullarının yolculuğu 3 hafta bile sürebiliyor. İşte bu uzun yolculuğa hazırlar. İçeride konfora önem vermişler. 4 kayan zemin yaşam alanlarını 44 metrekareye kadar genişletebiliyor. İçerisinde parlak ceviz ve deriyle kaplı. Işıklandırması, kliması ve güvenliği uzaktan kontrol ediliyor.
7: Şimdi ışıkları açacağız. Stor perdeleri kapamak isterseniz tek bir düğmeyle tümünü kapayabilirsiniz.
0: Ayrıca karavan dışındayken bile uzaktan kontrol edilen özellikler var.
7: Birçok mekanik özelliği telefondan çalıştırabiliyorum. Tek bir düğmeye basıyorum ve tentesi açılıyor.
0: İçeri girdiğinizde paslanmaz çelik kullanılmış bir mutfak ve ceviz döşemeler sizi bekliyor. Banyo ve büyük bir yatak odasıyla tıpkı 5 yıldızlı bir otel gibi. Granit tezgah, el yapımı lavabo ve mermer duş da eksik değil. Gizli kısımlar da koyun gibi kokmamanın tek sırrı.
2: Burada çamaşır makinesi ve kurutucumuz var.
0: Ayrıca 7 farklı televizyonları var.
7: En çok kullandıklarımızdan biri de bu 46 inç düz ekran televizyon. Karşısına oturup bir şeyler içmek için birebir. Bence bu çok önemli.
0: Peki böyle bir kaliteli yolculuğun bedeli ne? Bill ve Betsy mega karavanları için 2 milyon dolardan fazla ödediler. Bu Pensilvanya'daki 600 metrekarelik çiftliklerine ödediklerinden bile fazla.
7: Her gün bu sebeple işe gitmek lazım. Seni yatağından kaldıracak bir şey satın almak için biraz da harcamak gerek.
0: Hayvan taşımacılığından doğayı fethetmeye. Sıradaki mega karavan diğer karavanların hiç gitmediği yerlere gitmek için özel tasarlandı. 9 numara The Beast.
2: Sakin ol Rex.
0: Garrett ve Dez yalnızca dünyayı gezmiyor. Onu fethediyorlar. Garrett eski profesyonel kayakçı. DES dünyanın en yüksek zirvesine ulaştı. Onlara kendileri gibi sağlam bir karavan lazımdı ve oyuncakları gibi.
5: Bizi bunlarla görünce ne düşüneceklerini şaşırıyorlar. Askeri mi yoksa narkotik dairesi mi, gizli operasyon aracı mı bilemiyorlar. Akla gelen ilk soru normal olarak bu da ne oluyor?
0: Garrett artık kullanılmayan bu Hammett aracını bulmuş.
5: Açılımı askeri kullanıma yönelik ağır kamyon anlamına geliyor.
0: Bunu 77 bin dolara aldı.
5: İnsanlar delirdiğimi söyledi.
0: Eşi Dez de şehir dışındaydı.
5: Eşim beni boğmak üzereydi.
2: Ne kadar şaşırdığımı hala hatırlıyorum. Sadece kocaman bir askeri araçla ne hayal kurduğunu tam olarak anlayamamıştım. Ama bir kez onunla neler yapabileceğimi anladığımdan beri harika olduğunu düşünüyorum ve ona bayılıyorum. Yola çıkmaya hazır mısın bakalım? İşte böyle.
0: Hamilton şasi ve ön kısmını çıkartıp arkaya oyuncak taşıyıcısı eklemiş ve içini süslemek için de 30 bin dolar harcamışlar. Ve tabii ki canavar tekerlere de.
2: Pek çok insan neredeyse benim kadar büyük olduğunu söylüyor ama ben biraz daha uzunum.
0: 8 tekeri var ve hepsi 1.3 metre yüksekliğinde ve 295 kilo civarında. Bu da Garrett'ın neden bunu yaptığını açıklıyor. Tekerleri 4 metredeki tavanından daha yükseğe kaldırıp indiren bu vinci.
5: Bu olmasaydı bir vince ve çekici sürücüsüne ya da yardım edecek birine ihtiyacımız olurdu. Bu şekilde kendin halledebilirsin.
0: Beast'in içinde de sağlam temeller var. 15'e 8'lik odada gömme koltuk, mutfak, banyo ve asılı halde duran 2 kişilik bir yatak var.
2: Garrett bunu bize özel olarak tasarladı çünkü aslında garaj alanında duruyor. Bazen gecenin bir yarısı aşağı düşmekte işin kötü yanı ama yine de işe yarıyor.
7: Burası da oyuncakları tuttuğumuz garaj. Bu aracın en iyi özelliklerinden biri. Sadece kapağı aşağı indiriyorsun.
0: Garrett ve Dez 10'a 8'lik garajlarında arazi motorundan kar aracına, dağ bisikletinden Amerikan donanmasının kullandığı şişme bota kadar her şeyi taşıyorlar.
7: Her şeyi taşımak harika bir şey. İhtiyacımız olan her şey. Nereye gidersek gidelim çok eğleniyoruz.
0: Tamamen dolu bu mega arazi aracı neredeyse 23 ton ağırlığında. Yani içi dolu bir çimento kamyonundan bile ağır. Bu kadar ağırlığı taşıyan ticari amaçlı iki zamanlı Detroit motor 450 beygir gücünde.
5: Bu motorlar bağırmayı sever. Onları susturamazsın. Sürersin.
0: Eğer onları derin sularda sürerseniz aşağısında bir pencere var.
5: Burası güvenli geçiş yüksekliği. Yani su buraya kadar yükseliyorsa ve bu çizgiyi geçiyorsa endişelenmeye başlayabilirsiniz. En iyi yanı da tam olarak İstediğin her yere sürebilmek ve kendine alan yaratabilmek. Hayal ettiğim her şey bundan ibaret.
0: Doğanın çağrısına kulak verdikten sonra sıradaki karavanımız için hız tutkusunu kovalayıp yarış arabası ringine geliyoruz.
8: Evet.
0: Geri sayımda 8 numarada Renegade Racer var.
9: Yolda giderken oldukça dikkat çeken bir araç.
0: Arne ve Barbara için yarı sadece bir hobi değil. Bir yaşam tarzı. Ayda en az bir kez yanlarında iki otomobil ve direksiyonda oğulları Jeff ve IJ ile yola çıkıyorlar. Yarış başlamadan önce bile dikkatleri çeken özel Renegade oluyor. Treyleriyle birlikte uzunluğu 24 metreden fazla. Bu iki okul otobüsünden daha uzun. Sadece boyanması bile 45 bin dolara mal oldu ve haftalarca sürdü.
9: Bir tasarımcıyla ve boya şirketiyle de anlaştık. Ayrıca farklı renkler ve tonlarından biraz karanlık, biraz aydınlık, biraz da güneşten ilham aldık.
10: Karavan evleri severim ve bu gerçekten vay dedirtecek bir karavan.
0: Karavanın 440 bin dolarlık fiyatının üstüne ekstralar da eklenmiş. Duvarlarda yumuşak deriyle kiraz mutfak dolapları ve yerde de mermer desenli fayans var. Kayan zemin de yaklaşık 3 metre uzunluğunda. Ama doyuracak bir yarış takımı olduğu için Barb daha geniş bir alan istedi.
10: Bu soruna böyle bir çözüm buldum. Ve kesinlikle harika oldu.
0: İçerisi toplam 40 metrekare ve buna yatak odası, bir banyo ve önde de yarım bir banyo dahil. Pit ekibinin pit stop vermesi gerekir diye. Ayrıca Barb abonos klozeti de özellikle istemiş.
10: Siyah tuvaletlere bayılırım.
0: Ama Renegade'i asıl diğerlerinden ayıran arkasında çektiği 11 metrelik Henriksen'ların etkileyici tekerleri için özel tasarlanmış trailer. Hidrolik kapı aynı zamanda hem asansör hem araçları kaldırma ve yerleştirme işine yarıyor. Son derece dayanıklı spanzetlerle araçlar bağlanıyor. Tamamen doluyken şasi oldukça ağır. Ama kaputun altında 500 beygir güçlü traktörle, normalde tırlarda kullanılan bir motorla sürüş yapmak bile mega bir hayal.
9: Otobanda sürüşü gerçekten inanılmaz. Otoyolu sadece iki parmağımla şerit değiştirerek gidebilirim.
0: Yolda geçen uzun bir günden sonra
4: Kyle Busch arayı açıyor.
0: Sadece tek bir mega karavan Busch'a yetebilir. Spor arabaymış gibi sürdüğünü söylüyorsa bundan bahsediyor olabilir.
8: Bunları sürmek çok eğlenceli.

0: 23 Temmuz arasında Bim'de efsane baldo pirinç 83 lira 50 kuruş yerine 76 lira 50 kuruş. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: İki yasada kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
8: Servis geldi. Çantam hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
10: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
11: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
11: Bir şey diyeyim mi?
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
14: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Elidor şampuan çeşitleri 165 lira. Clear şampuan çeşitleri ise 179 lira. Bu fırsatı kaçırmayın.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: İlk kez aksesi olanlar kazanıyor.
2: Yeğenim ne istiyor başka?
3: Gitar.
2: He. Bir küçüğü var mı acaba?
3: Ukulele. Ufak ufak başlar. Gitar.
1: Aksesli düşünelim, harcarken kazanalım.
4: Sen de aksesli ol, ilk yıl kart ücreti ödemeden her 4000 TL ve üzeri harcamaya 1000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çip para kazan. Akses 25 yaşında.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Evet sevgili Dimes Kulay Mix sevenler. Very delicious dedik.
7: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
6: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kulay Mix. Şimdi aldım.
8: Aldığınızdan daha fazlası.
9: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
10: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
9: Vay vay vay. Hoş geldin.
11: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
12: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
13: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
14: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
11: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Şimdi geri sayımımızdan biraz uzaklaşıyoruz. NASCAR krallığında karavanlar ne kadar değerli görelim. Daytona Uluslararası pistinin kenarında oturmak efsanevi sürücü Kyle Busch ve eşinin evinden uzaktaki evi niteliğinde. Ona The Honeymooner diyoruz.
1: Kyle Busch en önde tek başına ilerliyor.
0: Kyle Busch 18 yaşını doldurduğundan beri bu yarışmalara katılıyor.
1: Hey!
0: 120'den fazla galibiyetle karavanlarının tasarımını kendisi ve eşi Samantha'nın yapmasına pek şaşmamalı.
2: Aslında büyük projesi otobüsün dışındaki boyama planıydı. Eskiden bütün yarış arabalarını süslerdi. Eline bir kağıt ve kalem aldı ve istediği deseni çizmeye başladı.
0: Şasisi bir Prevost Marathon H345. Ve 14 litrelik dizel, 515 beygir gücünde bir motoru ve Kirby adında özel bir sürücüsü var. 4 kayan zeminle birlikte Kyle ve Samantha'nın 40 metrekarelik bir yaşam alanı var ve oldukça lüks. Tavanda süet deri kullanılmış. Ve zeminde de mermer işlemeli bambu fayanslar var.
2: Bu alanın, bu zeminin aslında anlamı çok büyük. Burada diz çöktü ve bana otobüste evlenme teklif etti.
0: Mutfakta antik bronz görünümlü armatür ve leke tutmayan kaplama kullanılmış. Ama asıl işlerini kolaylaştıran şey bu geliştirilmiş ocak.
2: Buradaki ocak sadece 90 saniye içinde suyu kaynatabiliyor. Kyle'ın karnı aç, 15 dakika içinde yemeğe ihtiyacım var diye bir mesaj atınca bu ocak işimi kolaylaştırıyor ve hızlıca yemek hazırlayabiliyorum.
0: Samantha yatak odasını evde gibi hissedebilmek için istemiş. Her şeyi gerçek odalarındaki gibi tasarlamış. Deri yatak başlığı ve duvar ışığı dahil.
2: Yatak odamız tam istediğimiz gibi. Gördüğünüz gibi burası Lucy'nin en sevdiği yer. Hep burada oturuyor.
0: Banyoda Kyle'ın normal boyutta bir duşu ve her ikisinin de kendi akik taşı lavabosu olduğuna emin olmak istemiş.
2: Mutlu bir evliliğin sırrı iki lavaboya sahip olmak. Bu benim tarafım. Burası da Kyle'ın ve ikimizin de eşyalarımızı koyması için bir sürü oda var.
0: İkili karavanlarını tasarlamak için 20 saatten fazla vakit harcamışlar.
2: Kyle tam bir tipik erkek. O yüzden en çok sevdiği şeylerden biri karavanda birçok televizyon olmasıydı.
0: Aracın dışında 36 inçlik, içeride de Kyle'ın oturma odası, yemek odası ve yatak odasında düz ekran televizyon var. Ama en sevdiği duşun içinde olan.
2: En başta onun delirdiğini düşündüm ama gerçekten duşta televizyon işe yarıyor.
0: Kyle ve Samantha'nın karavanlarında saatler geçirdiğini unutmayın. Haftada 4 gün, yılda 9 ay onların evleri gibi. Geri sayıma dönelim. Eşi benzeri olmayan bir karavanla devam ediyoruz. 7 numara. Big Blue. Bruce Reynolds kendini bildiğinden beri araçları topluyor ve onları modifiye ediyor.
3: Sanırım 9 yaşlarındaydım ve bir direksiyonu hızlı tren vagonuna takmıştım. Her şey o zaman başladı.
0: Emekli mühendis bir karavan istediğine karar verdiğinde farklı bir proje arıyordu. İstediği gibi özelleştirebileceği bir şey.
3: Dışarı çıktım ve kendime 95 model bir karavan aldım. Park ettim ve dedim ki, sanırım hoşuma gidiyor.
0: Satın aldıktan 4 yıl sonra Bruce'un bir planı vardı. 95 model şasinin arkasında metal ya da cam elyafı yerine hafif bir alüminyum bileşimi kullandı.
3: İşin sırrı hepsinin yapıştırılmış olması. Perçin ya da vide kullanmadım.
0: İçeride de kendine 19 metrekarelik bir bekar evi yaratmış.
3: Ana salonda bir yemek odası masamız, mutfağımızda da bir ocak. Bir lavabo ve bir buzdolabı dahil her şey var. Yani burada her şeyimiz var. Tam donanımlı eksiksiz bir banyomuz ve daha iyisi kraliçe boyu bir yatağımız var. Hem de manzaralı. Evet, gördüğünüz gibi.
0: Bruce arabayla da yola çıkmak istedi ama çekmek mümkün değildi.
3: Kırsal alana giden eski yollarda sürdüğünüzde bu pek kolay olmuyor ve yardıma ihtiyacınız olabiliyor.
0: Peki buna getirdiği çözüm ne oldu? Arkadaki boşluğu kullanmak.
3: Tam da burada arabayı yerleştirmek için güzel bir yer var.
0: Arkaya 4 metreye 167 santimetre bir garaj inşa etti. 1 metrelik bir boşlukla dünyadaki tek bir aracın sığabileceği bir garaj. 1970 model Trump Spitfire.
3: Arabanın önünde bir vinç var. Onu içeri sokup çıkarmaya yarıyor.
0: Yaklaşık 5 ton ağırlığındaki Big Blue'yu hareket ettirmek için 450 beygir gücündeki dizel motoru ve 10'lu vites kolu gerekiyor.
3: Bu güçlü bir araç. Tepeye doğru sürerken insanları sollayabilirsiniz. Bir mega karavan olsa da spor araba gibi viraj alıyor. Dengesi çok güzel.
0: Yakıt dostu bu aracın 2 adet 470 litrelik haznesi var. Ve 1 litre ile 30 kilometre yol yapabiliyor.
3: Tabii ki
0: 450 beygir gücündeki dizel motoru ve 10'lu vites kolu gerekiyor.
3: Bu güçlü bir araç. Tepeye doğru sürerken insanları sollayabilirsiniz. Bir mega karavan olsa da spor araba gibi viraj alıyor. Dengesi çok güzel.
0: Yakıt dostu bu aracın 2 adet

0: Big Blue'yu bitirmek 10 yıl ve 200 bin dolara mal oldu ama yanında spor arabasıyla birlikte Bruce'un tek seferde 2 mega aracı olmuş oldu.
1: Bu araçlar uzun süre kullanılıyor ve sürmek de gerçekten oldukça eğlenceli.
0: En eğlenceli araçlara sahip olanlar ayrıca onları taşımak için bir karavana sahip olmalı ve zaman makinesini çalıştırın. 50'ler bizi çağırıyor. Mega karavanlar geri sayımımızda sırada dünyadaki en iyi karavanlardan biri var. Bu araçta tüm eşyalarınız ve arazi araçlarınız için yeterince oda var. 6 numara. Cyclone King'in ta kendisi.
2: Garajı olmayan bir ev almayacağımdan garajı olmayan bir karavan da almazdım.
0: AJ Jones kendine Gearhead diyor ve dört tekerlilere bayılıyor. Bu yüzden 13 metrelik Cyclone'u tasarlarken 3,5 metrelik bir garaja ihtiyacı vardı.
2: Tüm motosiklet ve arazi araçlarımı taşıyabiliyorum. Hatta su kızağımızı bile taşıyabilirsiniz. Bu araçla her şeyi taşıyabilirsiniz.
0: Üstelik yalnızca bir garaj değil. AJ ailesi ve arkadaşlarıyla gezmeyi seviyor. Bu yüzden katlanan oturaklar açılıp daha fazla oturak ve yatağa dönüşebiliyor. Hatta yukarıda bir televizyon var. Ayrıca havalandırma ve küçük bir banyo da var. Ön tarafta da 3 adet büyük kayan zemin, karavanı 40 metrekareye kadar ulaştırıp harika bir manzara sağlıyor.
2: Karavan dünyasında bu gerçekten eşsiz bir özellik. Kayan zeminin yüksekliği 2 metreden fazla ki bu da bu büyük pencereleri koyabilmemizi sağladı. Bütün alanı aydınlatıyor ve ferah bir ortam sağlıyor.
0: 120 bin dolarlık etiketiyle yeniliklere sarkıt aydınlatma, kiraz mutfak dolapları ve sorunsuz şömine de dahil.
2: 37 metrekarelik alanı ısıtabilecek kadar ısı üretebiliyor.
0: Mutfakta kahvaltı alanı bulunuyor ve ayrıca 2 kapalı buzdolabı, 4 televizyon ve ailenin favorisi olan çatı katı.
2: Burayı kullanmaya bayılan biri var. Oradaki yatak odası güzel değil mi dostum?
0: Yukarıda yatak odasında AJ kamp yaparken en çok ihtiyacı olan şeyi unutmamış. Kral boyu yatak ve bir duşakabin.
2: Burada büyük bir küvet var ve benim gibi büyük bir adamın bile etrafta rahatça hareket edip duş alabileceği bir alan var. Gayet geniş.
0: Bu karavanı asıl değerli kılan özelliği dışarıda yapabildiklerinizle alakalı. Yorucu saatlerden sonra susayan sürücüler için bir buzdolabı, bir uydu televizyonu ve araçlar için gizli bir pompa.
2: Bunun iyi yanı arazi araçlarının ve motosikletlerin benzini bittiğinde birimin içindeki kendi akaryakıt istasyonumuzdan doldurabiliyoruz.
0: Garajın dışında da Cyclone King'in harika bir özelliği daha var. Tüm araçlar için günün sonunda uğramadan geçilmeyecek bir rampa.
2: Sağlığınıza.
3: Sağlığımıza.
0: Yeni bir karavandan sonra mega havalı olan eski bir karavana geldi sıra. Geri sayımımızda 5. sırada 50 Steiner var.
4: San Diego, California.
0: Bob Rosell 1946 model Flexible Clipper'ı ilk gördüğünde deniz kabuğundan fazlası değildi ama Bob'un hayalleri büyüktü.
5: 50'lerde kaybolmuş gibiyim. Aracın şekli Art Deco tarzıydı ve gerçekten bayılmıştım.
0: Çelik yığını bu araç için 2000 dolar ödedi ve bir zamanlar bir beyzbol takımı otobüsü olduğunu öğrendi. Eski donanma gazisine mal olan 6 yıldan beri 100 bin dolara karşılık geliyor.
5: Emeklerimi saymıyorum bile.
0: Karavanın dışına yarış arabası, çamurluk eteği ve özel detaylar ve nostaljik kırmızı beyaz boyamayı ekledi. Ama en büyük yenilik motoru otomatik dizele geçirmesi ve beygir gücünü ikiye katlayıp 400'e ulaştırmasıydı.
5: Motor kısmındaki bazı duvarları yıkıp kompartmanı yeni motor için tekrar düzenlemek zorunda kaldık.

0: Dış sisteme bittiğinde içeriye sıra gelmişti ve otobüsü zamanda geriye götürme vaktiydi. Tamamıyla işleyen...
1: İçine peynir ister misiniz?
0: Bir 50'ler restoranına. Siyah beyaz mayanslardan mühürlü alüminyum tavana kadar müzik kutusuyla da tam bir geriye dönüş.
2: Bir şarkı seç, bir düğmeye bas. Eskiden 5 centti. Şimdi bir çeyreklik olmuştu.
0: Bab'ın birkaç modern yeniliği de var. Paslanmaz çelik buzdolabı ve mikrodalga fırın. Ya da tezgahın altına girebilen 28 inç televizyon gibi. Salon kapısının ardında hikori cevizinden yapılmış bir yatak. Granit tezgah ve biraz daha retro fayans var.
2: İsteyeceğiniz her şey var.
0: Böyle bir güzellikle
2: bir sürü insan beğendiğini bir şekilde belli ediyor.
0: Dikkat çekeceğiniz kesin.
2: İşte bir tam puan da. Her durduğunda 20 yeni insanla tanışıyorsun.
0: 50'ler restoranı asla eskimeyen türden. Klasiklerden biri.
2: Benim için en iyi yolculuk bu. Eski ile yeninin iyi bir birleşimi. Gerçekten en iyisi.
0: Peki ya bir yıldızın işi 10 ay yollarda olmak demekse?
3: Biz bu şişi tek başına 700 bin dolardan fazla.
0: Toplamda 2 milyon dolardan fazlaya mal olan mega özellikler.
1: Sanki 5 yıldızlı lüks bir otelde seyahat etmek gibi.
4: Atil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
5: Kredi. Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim. Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
11: Yok, ben doymalık takılıyorum.
10: Bir şey diyemiyor.
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
14: İlk kez aksesi olanlar kazanıyor.
15: Yeğenim ne istiyor başka?
16: Gitar.
15: He. Bir küçüğü var mı acaba?
16: Ukulele.
17: Ufak ufak başlar.
16: Gitar. Aksesli düşünelim, harcarken kazanalım.
18: Sen de aksesli ol, ilk yıl kart ücreti ödemeden her 4000 TL ve üzeri harcamaya 1000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çip para kazan. Akses 25 yaşında.
19: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
8: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
2: Pepsi ile hepsi güzel.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
2: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi Black Kredi Kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade. Bankam Tombank kartıma
3: din. Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak, sonsuzluğa kadar uzanıyor.
4: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemişti. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
3: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
4: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
5: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
6: Mega geri sayımımızı baştan alırsak 10 numarada Woolly Mammoth var. 2 milyon dolarlık fiyat etiketiyle koyunlar hiç bu kadar lüks görmemişti. 9 numara The Beast.
7: Akla ilk gelen soru normal olarak bu da ne oluyor?
6: Jeolojik keşifler için özel üretildi. 8 numarada Renegade Racer var. 24 metre uzunluğunda ve yarış için özel yapılmış trailleriyle. 7 numara Big Blue. Garajında beklenmedik spor arabasıyla.
8: Bunları sürmek oldukça eğlenceli.
6: 6 numarada Cyclone King var ve tüm arazi araçlarını taşıyabilir. 5 numarada 50's Dinner'a bir bakın. Baştan aşağı nostaljik bir restoran. Geri sayımımızda sırada Avrupa'daki Mega'yı görme vakti geldi. İşte 4 numara. Knaus Sky Eye Plus. Aslında dünyanın en iyi araçlarıyla bilinen bir ülkeyle ilgili şaşırtıcı olmayan şey, karavanlarıyla da övünmesidir. Alman yapımı Knaus yılın karavan tipi evi ve Avrupa'nın en lüks karavanı olarak seçildi.
9: Karavanımla tüm Avrupa'yı dolaştım. Fransa'dan İspanya ve İtalya'ya. Sonraki yılda İskandinavya'ya.
6: Alex Wierman ve eşi karavanlarını bir sene önce satın aldı. 83 bin dolar dünyayı dolaşma hayali için iyi bir meblağ gibi görünüyor.
9: Birçok özelliği var. Tatillerde aradığım tüm lüks özelliklere sahip.
6: Bu karavan için az ama öz demek mümkün. 7 metre uzunluğunda, boyutu büyük Amerikan karavanlarının yarısı kadar. Ama yollar da öyle. Küçük olmayan kısmı ise ön camı. 2 metreye 1 metre büyüklüğünde.
9: Bu inanılmaz. Bir yerden diğerine giderken doğanın ve inişli çıkışlı tepelerin tadını çıkarmak mümkün.
6: Durduğunda da ilaveler hem son moda hem de pratik. Isıtmalı deposu ıslak bot ve kıyafetleri kurutabiliyor. Motora kaydırılan bir panelle ulaşmak çok kolay. Ve arkadaki...
9: Burası karavanın en havalı kısımlarından biri.
6: Isıtmalı garaj, bisikletler için harika bir yer. Ve akülü bisikletler Avrupa'da yaygın olduğundan...
9: Elektrikli bisikletler için bir şarj istasyonu da var. Bu benim.
10: Tamam. Bu da senin. Hadi gidelim.
6: Sky Eye Plus hakkında en etkileyici özellik, içerideki Alman becerisini yansıtan 11 metrekarelik alanın en iyi şekilde kullanılması. Sürücü ve yolcu koltukları dönerek masaya fazladan oturak oluyor. Mutfakta tam boy bir buzdolabı var ve yatak odası seçenekler sunuyor.
10: Burada iki tane ayrı yatak var. Ayrıca burayı yukarı çekip kaldırdığında kral boy yatağa dönüşebiliyor ki bu harika bir şey.
6: Görünürde olmayan gizli yataklar sayesinde karavanda 6 kişinin uyuması mümkün.
10: Yukarıda bir yatak var. Bunu çevirip yatağı aşağı indirebiliyoruz. Böylece iki kişilik daha yer açılmış oluyor.
6: Litre başına 8 kilometre ile Sky Eye Plus için sınır yok.
9: Çok eğleniyorum.
6: Bir benzin deposu 1000 kilometre yetebiliyor. Bu da Alex ve Vicky'nin İskandinavya gezisini 3 depodan az benzinle bitirmelerini sağlayacak. Almanya'nın arka sokaklarından tüm Amerikan yolculuklarının en iyisine. Geri sayıma bir ara daha verip bir ünlü karavanına konuk oluyoruz. Bu ünlü ülkeyi Broadway'de popüler Wicked'la turluyor. Sıradaki karavanın adı Wicked Cool.
11: Şov dünyasında biz romanız, gezeriz. Ama karavanı keşfettiğimde vay canına dedim. Artık evimi yanımda taşıyabilirdim.
6: Yıllarca That's Incredible ve The New Hollywood Squares gibi televizyon programlarıyla John Davidson sahneyi sallamayı başardı. John, eşi Rwanda ve kedileri Foley 40 şehir gezecekleri 10 aylık bir turun ortasındalar. Ve John, Wicked'daki sihirbazı oynuyor.
11: Diğer oyuncular otellerde kalıyor. Ama ben yeni bir Fleetwood Bounder 35K'ya sahibim. Çok daha eğlenceli. Gündüzleri ulaşım aracım, geceleri de otelim. Şovdan önce soyunma odam. Ama mama. Başka şekilde tura çıkmak istemezdim.
6: Fleetwood'un 362 beygir gücüne sahip bir taşıt motoru var. 11 metre uzunluğunda ve kayan zeminlerle birlikte 31 metre kare.
11: Otobüsten çok dağ kulübesine benzemesinin sebebi bu.
6: Ağaçlardan yapılan malzemeler kulübe gibi hissettiriyor. Her yerde kestane ve zeminde de karamel damla taşı var. Mutfakta Rwanda'nın olmazsa olmazları. Gizli bir kiler, tam boy bir fırın ve konveksiyon mikrodalga.
12: En sevdiklerimden biri bu çift kapaklı Fransız tipi buzdolabı.
6: Fleetwood'u ev gibi kılan ufak şeyler var. Mesela deri L koltuk.
11: Burası açılınca L koltuk oluyor ve televizyon odasını yemek odasından ayırıyor.
6: Ya da ısısız ateş de çıkarabilen bir elektrikli şömine.
11: Isıtmadığını bilsek de görüntüsü çok hoş oluyor.
6: Yatak odası aynı zamanda giyinme odası niteliğinde. Ayrıca tam bir banyo, 32 inç düz ekran ve fazladan dolaplar da var. Dışarıda da 5 metrelik tente John ve Rwanda'ya bir avlu sağlamış oluyor.
11: 32 inç televizyondan Super Bowl izleyebilirim ve İnsanları avluma bir şeyler içmeye çağırabilirim.
6: Ama John'un karavanda en sevdiği anlar sessiz olanlar. Alkışlarla dolu bir akşamdan sonra.
11: Sağladığı gizlilik inanılmaz. Otel lobisinden geçmek zorunda değilim. Daha özgürüm. Tura çıkmak için mükemmel bir yol.
6: Bu karavanı oyuncuların bile merak edeceği kadar özel yapan ne?
13: Böyle bir şeyin parçası olmak gerçekten olağanüstü.
14: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
15: Kazancım Net, Sigortam Net.
16: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin kulaklıkları süper indirimlerle al zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma.
17: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
18: Ben Feyyaz.
19: Bu da sarı kola.
18: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama sarı kola diyorum.
20: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
18: Hastasıyım bu sarı kolanın.
19: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
21: Değişemem ve değişebileceğime dair
20: inancım da yok.
21: Başka lezzet yok.
19: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
22: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice Break.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Siparişiniz
7: ve Pepsi'niz.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Ahir yarım yağlı tost peyniri 409 lira. Torku dana kangal sucuk 399 lira. Bu fırsatı kaçırmayın.
2: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
1: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
3: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
4: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışana tak.
5: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
6: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
7: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
8: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
5: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
9: Geri sayımdaki sıradaki karavan, evden uzaktaki evden daha fazlası. Gerçekten evleri. 3 numarada Trailblazer var. Yedi yıl önce Terry ve Debbie Farber köks almak yerine pılı pırtı toplayıp gitmeyi tercih ettiler.
10: Evi boşalttık, her şeyi sattık ve yola koyulduk. Biraz olsun geriye bakmadık.
11: Çok iyi vakit geçiriyoruz. Amacımız görebildiğimiz kadar milli park görmek.
9: Debbie, Terry ve 17 metrelik Amerikan mirasları 50 parkı ziyaret etti. Ve 125'ten fazla Amerikan kamp alanı gördüler. Ama 4 kayan zemin ve 37 metrekarelik bir lüks alanla zor diye bir şey yok. Zeminde ısıtmalı fayans var. Tüm dolaplar cilalı akça ağaçtan. Tüm perdeler de uzaktan kumandalı.
11: Geliştirmelerle birlikte ihtiyacınız olan her şeye sahip.
9: 700 bin dolar değerinde yürüyen evlerinde bir mutfak var. Bulaşık makinesi ve büfe dahil.
10: Burada geniş bir dolap var. Korean mutfak tezgahı. Kenarı çok kullanışlı. Eğer su dökersem yere de dökülmüyor.
9: Ama Debbie'ye karavanda en çok sevdiği şeyi sorun. Bu da devasa banyo oluyor.
10: Banyomun tam olarak böyle olmasını istiyordum. Burada makyaj yazan küçük bir ışık var. Bu da benim banyom olduğunu gösteriyor.
9: Debbie'nin banyosunda kullanışlı ve gizli şeyler var. Bir giysi dolabı, çamaşır ve kurutma makinesi. Ama o tablalı ayna, ışıklandırma ve iki renkli İtalyan duşundan bahsetmeyi seçiyor.
10: Dirseklerim bir yere çarpmıyor ve sanki yanımızda bir kaplıca taşıyor gibiyiz.
9: Bu Amerikan mirasında her yer yeniliklerle dolu. Yatak odasında yatağın etrafında LED aydınlatma ve güvenlik ekranı olarak bir televizyon var.
11: Karavanın dışına yerleştirilmiş bir kamera var ve bunu kamp alanında olanları görmek için kullanıyoruz. Ya da olabilecektir.
9: Dışarıdaki geliştirmelere motorlu depolama alanı da dahil. Tıpkı havaalanı bagaj alım yerine benziyor. Hatta 32 kiloluk jeneratöre bile kolayca ulaşılabiliyor. Uzaktan kumandalı tenteler de özel olarak tasarlanmış.
11: Karavanın tepesinde bir rüzgar sensörü var. Saatte 24-25 kilometre hıza ulaştığı zaman tenteleri otomatik olarak geri çekiyor. Bu da tentelerin zarar görmesini engelliyor.
9: Otobüslerini götüren 600 beygir güçlü motorla ve masaj yapan ısıtmalı koltuklarla Terry ve Debbie yolculuklarını en eğlenceli hale getirdiklerinden eminler.
10: Bu yaşamak için gerçekten kolay bir yol.
9: Yolda geçen bir hayattan sonra stadyumların park alanını işgal etmeye geldik. Sıradaki karavan heyecanlı bir takip aracı. Ve fanları büyük oyuna hazırlanmakla meşgul. Geri sayımda 2 numaraya doğru ilerliyoruz. Hulk One. Gary Buchanan'dan daha büyük bir Seahawks fanı yoktur.
12: Kendimi oyun kurucu olarak görüyorum.
9: Seattle'da oyun günü olduğunda Gary otobüsüyle parti vermeye başlayınca anlarsın.
12: Hulk One ünlü biri. İnsanlar sürekli korna çalıyor. Gelen ilgiye bayılıyoruz. Topluluğu motive ediyoruz.
9: 5 yıl önce Gary 1978 model Horton otobüsünü aldı ve onu hayata geri döndürdü.
12: Muhtemelen hurdalığa gidecekti. Ama biz onu alıp metale dönüştürdük. Yaptığımız şey mucizeviydi.
9: $60,000 masraf ve yüzlerce saat çalışmadan sonra Hulk One ortaya çıkmıştı.
12: Parti başlasın!
13: Evet, yaşasın!
12: Seattle'da hayran kitlesi için iyi bir temel yok.
14: Seahawks!
12: Amaçlarımızdan biri buydu. Taraftarlar için toplanacakları bir merkez oluşturmak.
9: Dışındaki 6 adet baslı hoparlörüyle...
12: Bu çok gürültülü dostum.
9: Bu otobüs yaygara çıkarmak için yaratıldı.
12: Aslında sınırları zorlarsak oyundan önce bizi sahadan duymalarını sağlayabiliriz.
9: Özel bir bölmeden çıkan tente büfede gölge olmasını sağlıyor. İçeride büfe masasını tutan şeye de bakın.
12: Bu büfeyi ayakta tutan sarı bir futbol kalemi var ki bu eşsiz bir parça.
9: 6 düz ekran her zaman diliminde açık durumda. Ve kötü bir koltuk yok.
12: Muhtemelen burada izlediğimiz en önemli oyun bu. Doğu yakasındaki bir rakibe karşı oynanan bir oyun.
9: Diğer kısımlar da Seahawks'la dolu bir şekilde. Ring of Honor, Seahawks'ın geçmişini selamlıyor.
12: Tüm bu özellikler bizi diğer taraftar araçlarından ayırıyor. Diğerlerinin sadece büfesi oluyor ama bizimki bundan fazlası.
9: Gary, eski Seahawks stadyumu 2000'de yıkılmadan önce bazı orijinal oturakları kurtarabilmiş.
12: Ne zaman bir oyuncu görsem onları oturakları imzalamaları için ikna etmeye çalışırım.
15: Bu inanılmaz bir şey. Geçmişe bu karavana sığdırabilmek. Böyle bir şeyin parçası olmak gerçekten olağanüstü.
9: Seahawk taraftarları kendilerini sahadaki 12 adam yerine koyuyor. Bu Gary için çok önemli. Ve oyuna hazırlanmak için bir yerleri bile var.
12: Burası bizim soyunma odamız. Tuvalet gibi basit ihtiyaçlarımızı burada karşılıyoruz. Buraya girip oyun için hazırlanıp kıyafetlerimizi giyip çıkıyoruz.
9: Karavan nerede olursa olsun fanlarının sözü geçiyor.
16: Gürültülü, eğlenceli ve enerji dolu. Bir parçası olmaya bayılıyorum.
9: Ya eğlence ve arkadaşlıktan?
17: Hulk One en iyi taraftar aracı. Yemekleri harika, çalışanları da öyle. Sadece...
13: Seahawks bir numara!
17: Evet.
9: Ya da Gary'nin hayran kişiliğinin kalabalığı coşturmasından ibaret.
12: Bir, iki!
14: Seahawks!
12: Bir, iki!
14: Seahawks!
12: İşte böyle!
9: Hulk One, zafere giden yolu adım adım hazırlıyor.
12: Seattle Seahawks Super Bowl'u kazanacak ve Hulk One bunun büyük bir parçası olacak.
9: Böyle 9 mega karavandan sonra bir numarayı nasıl açıklarsın ki? Tek yol $2 milyon bayılmak. Geri sayımımızda bir numarayı açıklama vakti geldi. Bu karavan $1 milyon bir hayaldi. İşte bir numara. The Executive.
18: Bu aracı nereye götürürsen götür dikkat çekiyor.
9: Evelyn ve Nelson Figueroa aile tatillerini çocuklar için unutulmaz hale getirecek bir yol arıyordu. Bunu da 14 metre uzunlukta 2 milyondan fazlaya mal olan Millennium Prevost'la buldular.
16: 5 yıldızlı lüks bir otelde tatil yapmak gibi.
9: İçeriye göz atalım. Ahşabı İtalyan kavağı. Deri kenarları zımbalanmış. Granit yalnızca tezgahlarda değil, zeminde de var. Üstelik ısıtmalı.
16: Ben bir aşçıyım, bu yüzden benim için mutfak önemli. Hatta burası gerçekten benim konfor alanım gibi.
9: Evelyn'in mutfağı karavan dışında her şeye benziyor. Geniş mutfak tezgahları, asılı kahve makinesi ve çocukların favorisi Gizli bir bilgisayarlı yemek büfesi. Televizyonlardan LED ışıklara ve güvenlik kameralarına kadar her şey aileyi de uyaran 100 bin dolarlık bir sistemle kontrol ediliyor.
16: Sistem oldukça iyi. Eğer şarjı biterse, içerisi çok ısınırsa, köpeği dışarıda unutursak, sıcaklık artmaya başlarsa sistem bunu saptayıp bana elektronik posta gönderebiliyor.
9: Evelyn ve Nelson bu karavanı yaşamak için aldılar ve bu mega otobüs akla gelen her özelliğe sahip. İşte bazıları. Dışarıdaki tüm depolama alanları havalandırmalı. Her tentenin hava değişirse otomatik kapanma özelliği var.
13: Benim bu otobüsteki en sevdiğim özellik kapının ardındaki bu 107 bar yıkayıcı. Ve hortumu öylesine uzun ki otobüsün arkasından dolaşacak kadar. Profesyonel bir iş gibi duruyor ama buna inanmazsanız hepsini ben yaptım.
9: Aracın arkasında videolu bir kapı zili var.
16: Merhaba, kim o?
19: İzci kızlar, size kurabiye getirdik.
16: İçeri gel.
9: Koltuk tek bir tuşla yatağa dönüşüyor. Büyük banyoda özel tasarımlı musluğun dikkat çektiği yerde herkesin asıl konuştuğu bu klozet.
16: Araçtaki en teknik özellik muhtemelen bu tuvalet ve musluk kombinasyonu. Isıtmalı oturak ve de elektrikli. Çok kullanışlı.
9: Millennium Prevost'un sadece şasisi bile 700 bin dolar değerinde. Evelyn ve Nelson'ın bu sıra dışı özellikleri seviyor olsalar da daha çok sevdikleri bir şey var.
16: Bu karavan bizi bir araya getiriyor.
13: Yola çıktığımızda tamamen farklı bir dil konuşuyor gibiyiz. Yemeğimizi yediğimiz yer, uyuduğumuz yer, kısacası artık burası bizim evimiz.
20: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot
1: Ice Break. Hepsi Bro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Çocuğun için

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık kılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: O anların dondurması O Ando.
1: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
4: Hesap basit, hesap basit.
5: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
6: Son Ormancı yeni sezonuyla bugün 20.30'da D-Max'te.
7: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
8: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
9: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
10: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
7: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Oyunun kurallarını biliyorsunuz. Beş vidayı ilk kim sıkarsa bu güzel ödülü kazanır.
1: Tamam.
2: Tamam.
0: Sen say.
2: Bir, iki, üç, başla.
0: Ekibini formda tutmak istiyorsan birbirlerine karşı yarıştıracaksın. Çok ciddiyim. Yaptıkları işte çok iyi olmalarını böyle sağlıyorum. Bitti.
1: Tamam. Hep senin yüzünden.
2: Ne?
0: Pekala. Evet. Ben eve gidiyorum.
2: Biz kalıp senin karavanı cilalayacağız. Pardon, evini.
0: Tamam. Güzel cilalayın. Görüşürüz. Adım Brad Lewis. Minibüsleri yürüyen evlere dönüştürüyorum. Yeni evinizi görün hadi.
3: Oo, aman tanrım.
4: Aman tanrım.
0: Hadi be. Birkaç yıl önce bir kiralık eve tıkılı kalmaktan sıkıldım ve içinde yaşayabileceğim bir Sprinter aldım. Yıllardır burada yaşıyorum. Ona evim dediğim süper keyifli bir şeye dönüştürdüm. Sonrasında minibüsünde yaşamak isteyen sayısız insan bana ulaşınca Chewy Design şirketini kurdum. Eller çalışsın. Hadi be. Evimiz yolda başlıyor. Matt ne yapıyorsun?
1: Tork anahtarlarını düzenliyorum.
0: Hayır, hafta sonunda ne yapıyorsun?
1: Hiçbir şey.
0: Bir ilan gördüm. Adamın biri bir chupacabra gördüğünü iddia ediyor ve...
1: Chupacabra diye bir şey yok bence.
0: Onu bulup yakalarsak $1 milyon verecekmiş.
1: $1 milyon mı?
0: 1 milyon. Chupacabralar gerçek değil tabii. O kadar aptal değilim ama Matt'i kandırıp kampa götürebilirsem çok eğleneceğiz.
1: Yakalarsak 1 milyon alıyoruz öyle mi?
0: Aynen.
1: Kalsın ben almayayım.
0: Müşteri geldi. Kaçıyorum. Teklifimi iyi düşün. Belki evet olabilir. Bugün Greg geliyor. Greg bir müzisyen. Adam şarkılarını yolda bestelemek istiyor.
5: Merhaba Brad.
0: Merhaba Greg.
5: Ne haber?
0: Tanıştığımıza
5: ben
0: sevindim.
5: Ben de dostum.
0: Ya yalnız değilsin.
5: Ebeveynlerimle geldim.
0: Ben Brad.
4: Merhaba.
0: Hoş geldiniz.
6: Merhaba Brad. Tanıştığımıza sevindim.
0: Ben de öyle. Hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk.
0: Greg ve ailesi Güney Afrikalı. Greg'de aksan kalmamış ama ebeveynleri hala aksanlı konuşuyor. O kadar sevimli ki. Oğlunuzun karavanda yaşamak istediğini öğrenmek nasıl bir duygu? Garipsediniz mi?
6: Hayır, biz de bir süredir karavanla ülkeyi dolaşıyoruz.
0: Evet, karavan olayı çok
4: keyifli. Muhteşem keyifledim. Amerika'yı keşfetmek ve tanımak için en güzel araç karavan bence.
6: Yellowstone dahil o kadar çok yere gitti ki hepsi de inanılmaz güzel. Ama yaptığınız karayolu yolculuğu da varış noktası kadar güzel.
5: Bol bol seyahat etme ve ülkenin farklı yerlerini görme şansım olacak.
0: Greg'in ebeveynleri bir süredir karavanla ülkeyi dolaştıklarını söylediler. Bu harika bir şey. Ebeveynlerle çocukların aynı şeylere ilgi duyması olayını çok seviyorum. Tanıştığımıza sevindim.
6: Ben de Brad. Çok sağ ol.
0: Rica ederim.
6: Bitmiş halini görmek için sabırsızlanıyorum.
4: İyi eğlenceler. Görüşürüz. Çocuklar.
5: Görüşürüz Brad.
0: Görüşürüz. Greg minibüsü bugün getirecek. Bir süredir proje hakkında konuşuyoruz ama planlarda bir değişiklik olmuş. Greg'in aklındaki şeyi çok merak ediyorum. Biraz daha, biraz daha. Evet. Mükemmel. Beğendim. Bayağı büyük.
5: Evet, kocaman boş bir tuvalimiz
0: evet.
5: Var.
0: Bunu isteme nedenini biraz daha açar mısın lütfen?
5: Elbette. Ben gezgin bir şarkıcı ve besteciyim. Ülkenin her yerinden konser teklifleri alıyorum. Dolayısıyla turneye çıktığımda kalabileceğim bir karavana ihtiyacım
0: Greg,
5: var.
0: Greg, ülkeyi dolaşmak ve yolculuk sırasında müzik yapmak istiyor. Evet, bu bizim için yeni bir şey. Ama kesinlikle süper bir fikir. Araçta neler olsun istiyorsun peki?
5: Elbette ki her gece başımı koyar koymaz uyuyabileceğim rahat bir yatak.
0: Ha, tamam.
5: Araç içinde duş olması çok istediğim bir şey.
0: Aha.
5: Ama en çok istediğim şey analog kayıt stüdyosu. Karavana uygun bir stüdyo olmasını gerçekten istiyorum.
0: Bu projenin en zor kısmı gerçek boyutlarda bir duş ve tüm o müzik aletlerini sığdırmak olacak. Aklında ben buyum diye çığlık atacak bir tasarım tarzın var mı?
5: Uzay kovboyu olayına takmış durumdayım.
0: Hadi be.
5: Uzaylı yaratıklar, çöller, yani klasik Amerikan ögeleri ve ayrıca biraz daha kozmik şeyler. Belki biraz yani şöyle...
0: Acayip çöl güçleri falan.
5: Evet, kesinlikle.
0: Uzay kovboyu nedir hiç bilmiyorum ama kulağa enteresan geliyor. Tasarımcım Casey'den bir şeyler öğrenebilirim belki. Arka tarafa geçip içini de görelim mi?
5: Evet.
0: Tamam. Vay canına, yoga da mı yapıyorsun? Hep yeni sıfır araç kokusu alıyorum. Bob zıpladı bile. Hadi biz de zıplayalım.
5: Evet.
0: Evet, sakıncası yoksa.
5: Tamam.
0: Biz de gelebilir miyiz?
6: Evet.
0: Yatak arkada. Yüksek bir platform üstünde olur.
5: Evet, arkada olsun.
0: Altına güzel gitarlarını falan koyarsın.
5: Evet.
0: Mutfağın buraya gelir. Burası çok uygun.
5: Evet. Kayıt aletleri bu köşeye konabilir. Aslında tekerlekli bir raflı dolap aletleri araçtan çıkarmam gerektiğinde işimi gerçekten çok kolaylaştırır bence. Bu da bana zaman kazandırır.
0: Evet, anladım. Duş için elimizde bu alan kalıyor.
5: Evet, umarım bu alan ufak bir banyo için yeterlidir.
0: Evet, şu tenekeden çıkalım artık.
5: Tamam.
0: Gidiyoruz hadi. Her tarafımı kozmik enerji sarmaya başladı. 40 bin dolarlık bir bütçeyle istediğin her şeyi yapabiliriz bence.
5: Tamam, anlaştık. Çok sağ ol, teşekkürler.
0: Tanıştığımıza sevindim.
5: Çok heyecanlıyım. Evet, bakalım nasıl olacak. Görüşürüz Bob.
0: Hadi güle güle desene. Bu çok özel bir proje olacak. Çünkü Greg'in en büyük hayalini gerçekleştireceğiz. Yollara düşecek ve biriktirdiği anıları şarkılarına taşıyacak. Çok keyifli bir proje. İlk olarak yer döşemesini ve duvarları halletmemiz gerekiyor.
1: Tamam, tuttum.
0: Zemin ufak bir dans pistine andırsın. Greg kendini bir country müzik ortamında hissetsin.
1: Rengi turuncu gibi.
0: Biraz daha koyu renk ve lamba zıvana geçmeli bir döşeme seçtik. Bunlarda ufak bir dil var ve dil bir yarığa giriyor. Yani çok sağlam.
1: Greg, karavanına giriyoruz.
0: Karavanın ana iskeletini bir an önce tamamlamak istiyorum. Eğlenceli kısmı, yani kayıt stüdyosu ve şu uzay kovboy ortamını yapmaya ancak o zaman başlayacağız. Sam banyo kabinini yapmaya başladı. Bunca şey bu araca nasıl sığar sorusu kafamı çok kurcalıyor. Ama bir şekilde başaracağız.
2: Brad.
0: Evet.
2: Su gideri olan duş teknesini buraya koyacağız, tamam mı?
0: Tamam.
2: Su tesisatının geçeceği bu duvar daha kalın ve su vanalarıyla duş başlığı buraya takılıyor.
0: Tamam.
2: Ve ayrıca önde suyun dışarı sıçramasını engelleyecek bir sürgülü kapı var.
0: Yani yatakla banyo arasında ufak bir boşluk kalıyor.
2: Hı-hı.
0: Boş kalmasın bence.
2: Hı-hı.
0: Buraya ufak raflar koyalım. Yukarıya kadar, ne dersin? Şuraya kadar.
2: Tamam. Tamam.
0: Raf olsun.
2: Boş alanda değerlendirilmiş, evet, olur.
0: Pekala, duşu buraya koyuyoruz. Tekerlek yuvasından dolayı duşu yatağa tam yanaştıramıyoruz. Bu boşluk için şöyle bir fikir geliştirdim. Buraya birkaç tane açılı raf yaparsak, sukulent falan gibi minik şeyler koyulabilir. Küçük bir ikinci el vintage eşya tezgahı varmış. Casey ile orada buluşacağız. Casey çok zevklidir. Eminim harika parçalar bulacaktır. Bu konuda yardıma ihtiyacım var.
3: Alışverişimizi iyi dostlar tezgahından yapacağız.
0: Harika.
3: Gray'e göre bir şeyler kesin vardır. Bu boynuzlar olabilir mesela. Boynuzları,
0: evet,
3: Gray'in karavanındaki ızgaranın üstüne tutturmamız mümkün mü sence? Ne dersin?
0: Mümkün tabii.
3: Tamam.
0: Bunu yapacak teknolojiye sahibiz.
3: Harika, çok iyi.
0: Bu boynuzları sevmeyecek hiçbir kovboy yoktur. Bir fikrim var. Kendimizi Greg'in yerine koymalıyız. Onun gibi görünelim. Vay canına. Evet, oluyor. Biraz daha püskül, evet. Ve Greg'in zihnine girebilmek için böyle bir şey giymemiz gerek.
3: O şey tam bir Greg ceketi.
0: Greg gibi olmazsak Greg için alışveriş yapamayız. Bu kovboy şapkası mı?
3: Tabii ki değil.
0: Değil mi? Ben kovboy şapkası sandım. Vay canına, şimdi görebiliyorum.
3: Boynuzları mı?
0: Ha, boynuzlar daha anlamlı geliyor şimdi.
7: Aradığın şeyi bulabildin mi?
3: Evet, galiba.
0: Nasıl, yakışmış mı?
3: Hem de çok.
0: Kıyafetlerimiz tamamsa hazırız demektir. Greg gibi olduk madem, alışverişe başlayalım.
3: Amerika'ya özgü şeyleri çok seviyor.
7: Anladım.
3: Boynuzları mutlaka alıyoruz.
7: Evet, evet, o boynuzları alın.
0: Alıyoruz.
3: Harika.
0: Casey Greg'in uzay kovboyu temasıyla neyi kastettiğini iyi biliyor. Bu Casey'nin uzmanlık alanı.
3: Ve de şu kaplumbağayı alalım. Yoldayken kaplumbağa ona arkadaşlık eder.
0: Evet.
7: O çok tatlı.
0: Masrafı da yok.
7: Onu da paketlememi ister misin?
0: Hayır.
7: Çok yakıştı.
0: Bununla kimyamız pek tutmuyor.
7: Peki, sen evet, bilirsin.
0: Şunu çıkarayım artık.
7: Tamam.
0: Her şey yolunda. Casey planını yaptı. Boynuzları alıp gidebiliriz artık. Bu bir metafor, Casey.
3: Hangi metafor?
0: Cesaretin boynuzların kadar.
3: Gidelim artık.
0: Şuna baksana. Hadi.
3: Yapacak çok işin var.
0: Evet, aynen. Yer döşemesi tamamlandı. Bugün yatak işine başlıyoruz. Bu araç pek büyük değil ve Greg gibi uzun bir adama rahat uyuyabileceği bir yatak yapmamız gerek.
2: Biraz kısaltmak mı lazım? Ha, gerek yok galiba.
1: Sadece bir ya da 2000'in fazlası var. Tamam, oldu işte.
0: Neyse, dikkatli çalışmazsan böyle olur. Sonuncu tam 163.8 olsun.
2: 163.8.
1: Son vidada sıkıldı.
0: Oo.
1: İşte bu kadar.
0: Sam, en hafifimiz sensin. Zıpla bakalım. Ekibimiz hakkında bilmediğiniz bir şey var. Birlikte uyum içinde çalıştığımızda sihirli güçler devreye giriyor. Baylar, bence artık uyumlu çalışma moduna geçmemiz gerek. Hadi bakalım.
1: Tamam, kablosuz.
0: Evet, kablosuz.
2: Ben buradayım.
0: Ben buradayım.
2: Ben buradayım.
1: Vay canına. Minibüste bir şey var ve sanki...
0: Ve sanki yeteneklerimizi açığa çıkarıyor.
1: Evet, evet.
0: Nashville'de görüşürüz.
8: ETS ile yaz herkese iyi gelir.
9: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatilin başlasın. Fırsatlar ETS'de uygunken alırsın. Gel.
10: Ayol, çok zenginim de hiç mutlu değilim. Çünkü vitaminlerim düşük. Bir tek benim mi? Herkesin düşük. Ama müjde! İhtiyacımız olan vitaminler artık pilavımızda. Asıl zenginlik sofrada başlar. Bildiğiniz pirinci zenginleştirmiş yayla. Vitamin, mineral dolu. Bu Türkiye'de bir ilk. Hem tane tane hem lezzeti şahane. Bir şey diyeyim mi? Bu pilavla aşık atılmaz. Bu pilava ancak kaşık atılır. Vitaminli mineralli olmasından belli.
9: Yaylanan geldi belli.
8: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
7: bir adım önde.
10: İhtiyacımız olan vitaminler artık pilavımızda. Vitaminli mineralli olmasından belli.
9: Yaylanan geldi belli.
8: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
2: Çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
4: kurdu. Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
5: Buyur Hasan.
6: Hadi oğlum.
4: Anne bir şeye bakıyorum.
6: Olmadı mı Hasan'ım?
4: Oluyor oluyor anne.
5: Seni koydu.
6: Hasan, uyku vakti.
4: Daha işim var anne.
6: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
4: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
7: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
8: Baksanıza %100 heyecan, %100 mutluluk, %100 mozzarella'sıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.

0: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin vantilatörü süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma. Hepsi burada, hepsi
1: burada. Pozisyon ekranda. Mehmet mangalın başında. Google Gemini'yi açıyor, resmini ekledi, pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
2: Bu otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
7: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
6: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Birazdan Cedar Creek kayıt stüdyosunda Greg'le buluşacağım. Karavana bir kayıt stüdyosu sığdırmam gerek. O yüzden kullandığı bütün cihazları görmek istedim. Bu çok önemli. Stüdyoya girdiğimde Amerikan kültürüne ait kovboy temasının tüm unsurlarını gördüm. Çok güzel bir yerdi. Ne haber Greg?
1: Merhaba.
0: Merhaba.
1: Hoş geldin. Seni görmek ne güzel.
0: Seni de.
1: Bu Evan.
0: Brett.
2: Memnun oldum.
0: Memnun oldum. Ve bu da Bobby.
2: Merhaba Bobby. Nasılsın?
0: Bunların hepsi karavana girecek mi yani?
1: Umudum bu yönde.
0: Sana tır falan gerek bence. Bu alet devasa bir şey. Greg minibüsünün kapasitesini ıskaladı galiba. Ama yine de mutlaka gereken şeylere bir şekilde yer bulacağız.
1: Bu iki alet mutlaka olmalı. Gerçek düğmelere dokunarak çalışmayı çok seviyorum. Her şey önünde olduğunda çok daha yaratıcı oluyorsun. Sadece bilgisayar ekranına bakmakla aynı şey olmuyor. Beni anlıyorsun değil mi?
0: Evet.
1: Eskiden kullandığımız B1 multitrack tape ve 2 track mikser tek bir alete indirgendi. Artık her şeyi bu mikserle yapıyoruz. Ben bunun 8 kanallı olanını alacağım.
0: Anladım. Bu arada kozmik kovboy temasını tam olarak kavramak istiyorum. Bu tarz bir şarkın var
1: mı? Evet tabii ki. Aslında dinlemekte kalma dostum. Bana perküsyon aletiyle eşlik edersen nasıl bir his olduğunu daha iyi anlarsın.
0: Bence Bobby benden daha iyi becerir.
1: Evet bilmem.
0: Baksana şuna.
1: Bobby'nin ritmi birazcık bozuk.
0: Evet.
1: Seninki nasıl acaba?
0: Kusursuz. Bizim dükkan dünya ise bu stüdyoya kesinlikle Mars, Bob ve ben de buranın uzaylısıyız.
1: Göster kendini Brett.

0: Harika bir deneyimdi. Profesyonel bir çırpıcı olma hayalim gerçek oldu. Aha.
1: Gruba kabul edildin dostum.
0: Evet. Greg de Kozmik Kovboy tarzı şarkıyı çaldıktan sonra karavana koymamız gereken aletlerle ilgili hiçbir endişem kalmadı. Banyo bugün tamamlanıyor. Ayrıca bugün kayıt cihazlarının konacağı dolaplarla ilgili bir plan yapılacak. Su ısıtma sistemine başlanacak ve de yatağa son şekli verilecek. Greg dün akşam cihazları bıraktı. Bir sürü şey var. Ben sadece ufak bir cihaz salmıştım. Ve açıkçası bunları karavana sığdırmak çok zor olacak. Bunların hepsini güzelce yerleştirmek zorundayım.
2: Bunları havada kapacak bir rehin dükkanı biliyorum.
0: Bu cihazların konacağı dolapları tekrar düşünmem gerek. Aklımda harika bir şey var. Ama bunları görünce planım suya düştü. Çizim masasına gidip başka bir şey tasarlamalıyım. Matt ve ben dört dörtlük bir banyo yapmaya çalışıyoruz. Minibüslerde 90 dereceyi yakalamak zordur. Ama bu banyoda buna mecburuz. Çünkü hem kapı takılacak hem de yana dolap konacak.
2: 6 milim geridesin.
0: Bu tahta eğri mi?
2: Evet.
0: Ayağını çek.
2: Eğri.
0: Pekala bakalım tamam. Oğlum. 81.3.
2: Evet, ilerle, ilerle.
0: 81.3.
2: Hadi be.
0: 81.3. Yan duvarlar tamam. Şimdi sıra su geçirmez arka duvarda.
2: Oo, onlar ne? O elindekiler ne?
0: Bunlara eldiven deniyor. Ben senin gibi pasaklı değilim.
2: Hoş versene. Tamam tuttum. Evet. Cuk diye oturdu.
0: Bu eldivenler sayesinde.
2: Çak bakalım.
0: Bab o şeyi hiç sevmedi.
3: Evet, özür dilerim Bobby.
0: Casey birlikte aldığımız şeyleri getirdi. Kozmik Kovboy odası için geliştirdiği fikirleri çok merak ediyorum.
3: Bu güzel kilim bende vardı. Bu renklerden ilham aldım. Mavileri, kırmızıları severim. Bunları yapmaya başladım. Ama henüz bitmedi. Daha zamanı var. Oh. Sevdiği müzisyenler şarkı yazarken ona ilham verir diye düşündüm.
0: Evet. Harika bir fikir.
3: Cowboy kısmı tamam ama uzay kısmını henüz çözemedim. Üzerinde çalışmam lazım.
0: Casey bir sürü cowboy objesi getirdi. Bence çok iyi gidiyor. Uzay temasını karavana nasıl taşıdığını görmek için sabırsızlanıyorum. Greg'in dolaplarını tamamladım ve yalan yok. Kendimle gurur duyuyorum. Makaralı büyük cihazlar buraya konacak. Kaset gibi iki makaralı olanlar.
2: Aa, evet.
0: Ama fazla büyükler yan yana duramaz. Bu ufak döner tablalar sayesinde bu şekilde dönecekler ve sonra bu kilit mekanizması devreye giriyor.
2: O ne işe yarıyor?
0: Bu şeyin dışarı çekilebilmesini sağlıyor.
2: Tamam.
0: Bu dolap diğer alet edevat için.
2: Burada ne var peki?
0: Üstünde onlarca minik düğme olan büyük mix cihazı. Neden o şeyi getirmiyorsun? Sığacak mı görelim?
2: Tamam, aradan sana uzatırım.
0: Sızlanma koca oğlan. Bunun önü arkası neresi?
2: Önü burası.
0: Galiba önü burası, tamam. Evet. İşte oldu. İşte yok oldu.
2: Oh, vay canına.
0: İşte bu kadar.
2: Gördün mü? Tek parmakla çekebiliyoruz.
0: Çılgınca ha. Buna çok kafa patlattım. Buna hep söylüyorum. Karavanlarda her bir santim çok kıymetli. Çekmeceler de buna dahil. Ama hala bir şey eksik. Karavanda Greg'in vokallerini kaydedeceği bir yer yok. Aklıma şöyle bir fikir geldi. Beni rahatsız eden tek bir yer var. O da duş. Tek bir amaca hizmet ediyor. Bak şimdi duşa giriyorsun. Duvardan mikrofonu alıyorsun. Kapıyı kapatıyorsun.
2: Hemen kapatıyorum.
0: Eko yok. Duşta eko yok. Ve şarkını burada kaydediyorsun. Anladın mı?
2: Anladım. Tamam.
0: Ses emici malzemeye ihtiyacımız var ama bence Greg sevecek. Duşta şarkı söylemeyi kim sevmez? Casey boynuz objesini bırakmıştı. Onu yerine monte etmem gerek. Ama tabii karavana zarar vermeden. Evet, aklıma süper bir fikir geldi. Arkasına iki mıknatıs koydum. Greg istediği zaman boynuzları söküp takabilsin diye iki adet yüksek mukavemetli mıknatıs kullandım. Aracına biraz uzay kovboyu havası verelim. Bu şeyler asla düşmez. Boynuz detaylı karavan olayı tam da Greg'in mahallesine göre bir şey. En sevdiğim günde. Yani teslimat günündeyiz. Merhaba Greg.
1: Evet, büyük gün geldi ha Brett.
0: Geldiğin için sağ ol.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Galaksinin en küçük kayıt stüdyosunun ve onun evi olacak karavanın anahtarını Greg'e devrediyorum. Çok heyecanlıyım. Heyecanlı mısın?
1: Dostum, süper heyecanlıyım. Ne yaptığını görmek için sabırsızlanıyorum. Bunca şeyi bu minibüse nasıl sığdıracak diye senin kadar ben de strese girmiştim.
0: Görelim öyleyse.
1: Tamam.
0: Hadi bakalım.
1: Vay canına. Dostum.
0: Bayağı değişmiş ha.
1: Süper olmuş. Vay canına.
0: Bu boynuzlar trafiğin yoğun olduğu yerlerde çok işine yarar.
1: İnanamıyorum. Bununla Nashville'e dönmek için sabırsızlanıyorum.
0: Zıpla bakalım.
1: Oh, vay canına.
0: Kayıt cihazları için yaptığımız dolaplara vereceği tepkiyi çok merak ediyorum.
1: Bunu başardığınıza hala inanamıyorum Brett. Monitörler yukarıda ha. Çok güzel.
0: Evet.
1: Yaptığınız bu ahşap dolaplar da süper. Kayıt cihazları şimdi daha bir güzel görünüyor. Mikser buradan çıkıyor ha.
0: Evet.
1: Buradan. Vay canına.
0: Aha.
1: Dostum, bu dolaplar mükemmel. Hepsi de tekerlekli.
0: Evet. Bunları çekebiliyorsun.
1: Dostum, bunlar mükemmel.
0: Uzanıyorum. Zıpla bakalım.
1: Oh, vay canına.
0: Kayıt cihazları için yaptığımız dolaplara vereceği tepkiyi çok merak ediyorum.
1: Bunu başardığınıza hala inanamıyorum Brett. Monitörler yukarıda ha. Çok güzel.
0: Evet.
1: Yaptığınız bu ahşap dolaplar da süper. Kayıt cihazları şimdi daha bir güzel görünüyor. Mikser buradan çıkıyor ha.
0: Evet.
1: Buradan. Vay canına.
0: Aha.
1: Dostum, bu dolaplar mükemmel. Hepsi de teker.

0: Vay canına. Vay canına.
1: Güzel olmuş değil mi?
0: Ayakta durabiliyorum, eğilmem gerekmiyor.
1: Evet. Hem de çizmelerin ayağındayken.
0: Evet evet.
1: Duşta şarkı söylemeyi sever misin?
0: O, tabii ki. Duştayken her zaman şarkı söylerim.
1: Evet. Duşta şarkı söyleyeceksin ve ayrıca ufak şeyler sayesinde kayıt bile yapabileceksin.
0: Duş artı vokal kabini.
1: Burayı vokal kabini olarak kullanmak istediğinde bu ses emici süngerleri duşun duvarına koyacaksın. Ve kendini büyük bir stüdyodaymış gibi hissedeceksin.
0: Ses. Evet, çok iyi. Yaptığı kayıt stüdyosuna da duşun vokal kabini olarak kullanılması fikrine de bayıldım. Eksik hiçbir şey yok. İnanamıyorum, mutfak amma büyük. Hey, iki gözlü ocağım ve...
1: Kocaman bir tezgahım var.
0: Lavaboyu buraya koyman çok hoşuma gitti. Çeşmeyi dışarıdayken de kullanabilirim.
1: Buzdolabım burada. Böyle dışarı çekiyorsun ve...
0: Harika. Bu renklere de bayıldım. Şahane bir ortam yaratmışsın.
1: Arka tarafa birkaç küçük sanat eseri bile koyduk.
0: Hadi canım.
1: Bu renkleri tasarımcımız Casey seçti. Bu resim de onun eseri.
0: Casey mi yaptı bunu?
1: Evet, evet.
0: Çok güzel.
1: Bence de.
0: Her şey mükemmel. Hala inanamıyorum. Çok evet. Güzel. O küçük resim, tüm o küçük detaylar beni çok mutlu etti. Kesinlikle ruhu olan bir mekan yaratmışlar. Yatağa bayıldım.
1: Ruh eşim dediğin bir hayvan vardı diye hatırlıyorum.
0: Evet var. Ruh eşim olan hayvan kaplumbağa.
1: Öyleyse yastığın arkasındaki şu minik arkadaşı çok
0: yok
1: seveceksin.
0: Yok artık, inanamıyorum. Mükemmel. O da sırtında yuvasıyla dolaşıyor değil mi?
1: Evet.
0: Karavanda yarattıkları son derece estetik ortam beni inanılmaz etkiledi. Rüya gibi bir kozmik karavanım var. Hala inanmakta zorlanıyorum ama karavanıma bayıldım. Hayalimi gerçekleştirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir an önce karavanıma atlayıp müzik yapmak ve tüm ülkeyi dolaşmak istiyorum. İnanılmaz mutluyum dostum.
1: Çok heyecanlıyım, nihayet bu anahtarı Greg'e teslim edebileceğim. Bu karavanla ülkeyi dolaşırken yapacağı besteleri dinlemek için sabırsızlanıyorum. Umarım her şey istediği
0: evet.
1: Gibi olur. Neden birlikte bir şarkı yapmıyoruz?
0: Hadi bu mobil mini ev stüdyosunu ısıtalım biraz.
1: Bence de.
0: Sen de gitar çalmak evet. İster misin? Penalarımız da var.

0: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
1: Kredi? Pozisyon ekranda. Sena çok aç, içeri bakıyor. Google Gemini'yi açtı, dolabı tarıyor. Tarif geldi. Afiyet olsun Sena. Gemini'yle çözdün bu işi.
2: Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğim

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
1: Sütaş Ayran, Sütaş Ayran. Döneri gördüğün an,
2: bir de Sütaş Ayran.
1: Gel

0: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
1: Son Ormancı yeni sezonuyla bugün 20.30'da D-Max'te.
2: Ben Chris.
3: Ben Max.
2: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
3: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
2: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
3: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
2: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
4: Klasik araba kurtarma. Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Otizmin tek çaresi eğitim. Onun da en iyi yolu erken tanı. Ama yetmez. İmkan tanı. Uzman öğretmenler ve etkili bir eğitim programıyla. Alan tanı. Sosyal hayatta iletişim kurmasına. Zaman tanı. Öğrendiklerini uygulamasına. En önemlisi de şans tanı. Bağışlarınla güneş gibi tekrar doğmasına.
6: Korkarsan adım almaktan ya da tut ki derinlere dalmaktan. Sen korkma, yeniden doğar güneş.
5: Siz de Tohum Otizm Vakfı'na yapacağınız bağışlarla otizmli çocuklara eğitim fırsatı tanıyın.
6: Sen korkma, yeniden doğar güneş.

0: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
1: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank.

0: Bu programda eğitimli profesyoneller yarışmaktadır. Denememenizi ve dikkatli olmanızı tavsiye ederiz. Zorluklar, kolay zamanlarda gizli kalacak olan yetenekleri ortaya çıkarma etkisine sahiptir. Horace.
1: Şu ayılar şu anda benden 10 metre uzakta. Hey, defolun buradan. Ayılarla karşılaşmayı sevmiyorum.
2: Balık ağı olduğu gibi dolanmış durumda. Çözeceğim ve göle bırakacağım. Gerçekten sıkıldım artık.
3: Sepet bir şeye takıldı. Bütün enerjiyi bu gölde balık tutmaya harcadım. Bitkilerle burada dayanabildiğim kadar dayanacağım işte.
4: Yaşasın. Balık ağına yatırım yaptım ve bugün karşılığını aldım. Evet. Bu balıklar beni sonuna kadar götürmez ama harika bir başlangıç.
5: Tek başınanın bugüne kadarki en korkutucu bölgesinde 10 katılımcı Kuzey Amerika'nın en ölümcül yırtıcısıyla karşı karşıya geliyor.
3: Ayı tam şurada.
1: Boz ayılar.
4: Hey ayı.
1: Burada çok boz ayı var. Onlarla yaşamam gerek.
4: Git buradan. Karada olduğumuz her saniye bizi avlıyorlar.
2: Lanet olsun, bu bir dağ aslanı.
3: Barınağımın etrafında turluyorlar.
5: Dondurucu soğuk.
2: Kış geliyor. Rüzgarı yağmurla ve soğukla birleştirirsen Kuzey Kutbu buranın yanında kolay kalır.
5: Tam bir yalıtılmışlık.
3: Zihinsel ve duygusal olarak kendinden saklanamazsın. Gidecek hiçbir yer yok.
1: Yalnızlık acısı çekiyorum.
5: Kim hayatta kalacak?
4: Evet, evet.
1: Bu son olabilir. Gitmek istemiyorum ama ölmek de istemiyorum. Başarmadan önce acı çekmelisin.
5: Son ayakta kalan kazanır.
3: Ne zaman düğmeye basarım?
0: Beşinci gün. Saat 9:29. 4 kişi kaldı. Hava sıcaklığı -9 derece.
1: Balıklar yemlerime ne diyor biliyor musunuz? Sen yiyecek değilsin. Benim sularımda ne yapıyorsun? Defol. Yer miyim ben o çöpü? Ve sonra uzaklaşıyorlar. Balık ağımızı bir kontrol edelim. Balık tutmayı çok istiyorum. Sezon başında hava soğumadan önce o noktada balık gördüm. Sahil hala çok donuk. Aa, buz tutmuş. Yerinden oynatamam. Hala balık yok. Niye yosun yerine bir tanecik balık yok içinde? Çok şey mi istiyorum? Vücudum bozuluyor burada. Bir deri bir kemik kalıyorum. Kilo kaybından da korkuyorum. Çok fazla kilo verdiğimi söyleyebilirler. Kalıp kalmayacağım onların kararına bağlı. Göreceğiz.
0: Herhangi bir risk durumunda katılımcılar yarışmadan alınabilir.
1: Ayak parmaklarım üşümeye başladı. Isıtmaya çalışıyorum. Nemli soğuk insanın kemiklerine işliyor. Delici bir şey. Soğuk bir gün. Hem de çok soğuk. Soğuk soğuk ayaklar, keşke sıcak olsalar. Ne güzel olurdu burası sıcak olsaydı. Şaka mı bu? Lanet olsun. Büyük bir hata yaptım. Kışlık çoraplarımın altını yaktım. Evet, aynen öyle. Yaktım. Gördünüz mü? Yanık izleri. İki çorap birden. Şapşalım ben. Şapşal. En sıcak tutan çoraplarımdı bunlar. Ve şimdi altları delik. Çorap kadar ufak bir şey soğuk havada oyunu tamamen değiştirebiliyor. O yüzden sıkıntı yaşayacağım. Artık bir şey yapamam. Donuk ayaklarla uğraşacağım.
0: Altıncı gün, saat 8:52.
3: Bugüne hoş geldiniz. Uyandım. Günün ilk başarısı. Ama yorgunum. Uyumakta zorlanıyorum. Uyumakta zorlanma sebebim çok zayıflamış olmam. Giysilerimi iyi uyuyacak şekilde bir şilte olarak ayarlayamıyorum. Ama uyumam şart. Uyuyamazsanız her şey çok daha çabuk kötüleşiyor. Çünkü bedeniniz kendini onaramıyor. Yakmamanız gereken zamanda kalori yakıyorsunuz. Yani uyuyamazsanız çok şey oluyor. Fakat kalkmak ve bir şeyler yapmak için kendimi motive etmeliyim. Bugün meyve toplama konusuna büyük bir ağırlık vereceğim. Pekala. Başladık. Vücudum gerçekten tükendi. Mesele azim değil. Mesele kalori ve ben bedenimdeki yağ ve besin depolarını neredeyse tükettim. O yüzden zamanım çok kısıtlı. Kalan zamanı geçirmek için yeterli tedariği bulabilecek miyim? Gerçekten merak ediyorum. Burası hep kuşburnu. Bu uçtan başlayacağım. Şu anki koordinasyon durumumla buraya ulaşmak zor olacak. O yüzden beni maruz görün ve çok fazla gülmeyin. İlk adımı attık, gidiyoruz. Karda meyve topluyoruz. Çok yavaş. Bu öyle bir bitki ki neresinden tutsam diyor insan. Ben onu kendime çekene kadar o beni kendine çekiyor. Zihnimin gerisinde hep şu düşünceler oldu. Balık tutabilirsem burada herhalde çok uzun süre kalabilirim. Ama şimdi yavaş yavaş meyve topluyorum. Bu durumla yüzleşmek zor ama çözmen gereken bir bulmaca gibi düşünmek lazım. Bir sorunu aşmak için ne yapacaksın? Nasıl çözeceksin? Topladım. Bir torba doldurdum. Yaşasın. Ah, evet, eve dönelim. Gidiyorum. Çok yoruldum.
0: 56. gün, saat 10:43.

0: Bunları bir dükkanda satabilirim. Bundan para kazanabilirim bu yarışmadan sonra. El yapımız ağırlar. Ateşe biraz odun attım. Ve Yahtzi oynuyorum. Güzel. Bir, iki, dört, beş. Evet, bir, iki, dört, beş. Şimdi üç lazım. Üç için atıyorum. Hayır, beş. Üç, bakın. Kazandım. Balık ağına bel bağladım. Balık ağına bel bağladım. Oturacağım ve balık yiyeceğim. Aa, şuna bakın. Kazandım. Heyecanla ağa bakmaya gidiyorum. Aileme minnet duyuyorum. Onları özlüyorum. Onları seviyorum. Burada ne sonuç alırsam alayım, benimle gurur duyup destekleyecekler. O yüzden kendimi zorlayacağım ve kendi isteğimle gitmeyeceğim. Hadi ya, kayık bir acayip duruyor. Kontrol edeyim. Rüzgar gece boyunca estiği için batırmış olabilir. Eyvah. Kayık batmış. Ağ gölün ortasında kaldı. Aa, lanet olsun. Ne yapacağım ben?
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Net!
3: Kazancım net, sigortam net.
2: Geçer, geçer, geçer, geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer, geçer Türkiye. QNB'ye geçer. Sulanda geçer.
4: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
5: Evet sevgili Dimes Kuvay Mix sevenler. Very delicious dedik.
6: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
5: Şimdi ferahlamak deyince... Dimes Cool Lime Mix. Şimdi aldım. Aldığınızdan daha fazlası.
7: Hepsi Bro'da premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Çocuğa

0: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
3: Budur.
4: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
3: Budur.
4: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.
3: Budur.

0: değil. Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
2: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
3: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışanı tak.
4: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
5: Tehlike çok büyük.
6: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
7: Olamaz ne?
6: 10 dakika içinde.
4: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
8: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
7: Bu gerçekten dehşet verici.
5: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

Evet, bu olur mu diye merak ediyordum. Ya kayık batarsa veya bir şey olursa ve A kaybolursa diye. O tahta kayığı tutuyor olabilir. Tahmin ediyorum. İpi kesersem dibe batabilir. Deneyeceğim. Tahtanın ipini keseceğim ve sonra karaya çekmeye çalışacağım. Yapmam gereken şey bu. Evet, karaya çekmeliyim. Dikkatli olmalıyım. Tamam. Şansımızı deneyeceğiz. Yavaş ve dikkatli. İpler çok gergin olabilir.

0: Evet. Kestim. Uğraşmak lazım. Hadi kayık. Hareket ediyor. Evet. Kurtardım. Tamir edebilirim. Şunu öğrendim. Burada dalgalar büyüyünce bana çok zaman kaybettirecek. Kayığı kaybetmemek iyi oldu. Moa sayesinde yaşıyorum ve ölüyorum. Çoğunlukla ölüyorum. İskeleti ve birkaç taban tahtasını kaybettik ama önemli değil. Tamir ederim ve suya indiririm. Ağa bakarım. Eve gidip ateş yakayım. Gidene kadar akşam olur.
1: Saat 7:32.

0: Giyinmek külfet oldu. Ah, evet. Kaç dakika sürdü bu? Hızlı olmadım. Evet, balık ağımıza bir bakalım. Bu yarışmayı kazanmak istiyorsam balık tutmalıyım. O geyik beni sonuna dek götüremez. Rüzgar bu ince ağla balık tutmayı inanılmaz zorlaştırıyor. Evet. Oltalar donup yapışmış. Harika. Aa, şimdi anladım. Suya saldığım ip dolanmış. Aa, kötü. Biri bitmeden diğeri başlıyor. Hepsini karaya çekmem gerekiyor. Bu beni bayağı bir uğraştıracak. Çok kötü. Belki de ucunda balık vardır. Eğer balık varsa çok sevineceğim gerçekten. Hadi gel. Evet. Güzel. Evet. Taşa takıldı. Lanet olsun. Bir şeyler koptu galiba. Ama balık var. Evet. Alabalık. An iş gördüğünü öğrendim. Balık tutacaktır. Buna ihtiyacım vardı. Teşekkür ederim, sağ ol. Evet. Şimdi ağa suya tekrar nasıl salacağız bir bakalım. Bir makara sistemi daha kurmayacağım çünkü zaten iş görmüyordu. Burası oldukça derin. Ağa buraya salabilirsem şu kayaya bir şekilde bağlayabilirim. Bu iş görebilir. Olamaz. Bu kütük çok ağırmış be. Tuttuğum o balık bütün ağ birbirine doladı. Sıfırdan başlamalıyım. Balık iyi geldi. Baştan başlamak kötü oldu. Tamam. Kıyıda dev gibi bir kaya var. Ve o kayanın orada derin bir yer var. Aynı sistemi yine yaptım diyebilirim. Evet. Bir bakalım. Bir taş buldum ve üstüne bir şamandıra ve şamandıraya da bir demir halka bağladım. Şimdi göreceğiz. Gol vuruşumu deniyorum. Kıyıdan o kayaya ve sonra kıyıya gelen bir ipim var. Ağımı o iplerden birine bağladım. Böylece karaya çekip suya bırakabiliyorum. Evet. Ve yine balık tutuyoruz.
1: ...58. gün. Saat 11.14.
2: Lanet olsun, acıdı. Gözlüğümün altından gözümün içine kaçtı. Bir şey var mı? Karşınızda çok pis, yorgun, canı yanan, dinlenemeyen bir balıkçı var. Avlanmam, tuzak kurmam, balık tutmam lazımdı. Biraz su kaynatıp soğutacağım. Gözümü yıkayacağım. İyi gelir umarım.
1: Yaralara karşı katılımcılara şırıngalar veriliyor.
2: Çok kötü. Yüzümü yıkamam lazım. Altmış günde ilk kez yüzü yıkadım. Şimdi ağa bakmaya gidiyorum. Göle açılıyoruz. Yüzüyor. Bugün babamın doğum günü. Mutlu yıllar baba. Seni seviyorum. Seni sevmesem doğum gününde burada olmazdım. Çoktan bırakmış olurdum. Burada olmazdım. Ne yapardım bilmiyorum ama beni buna sen alıştırdın ve hayatım değişti. Kendimi zorlayacağım. Sonuna kadar zorlayacağım. Depom çok boşaldı. Ama burada balık. Birkaç günde bir, haftada birkaç defa birkaçını tutabilirsem cennette yaşarım ve bir sürü iş yaparım. Çünkü balıkta kara hayvanlarından almayacağın çok besin var. Moralim çok yerinde. Olacak. Olamaz, balık var. Tanrım. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Balık var. Çok ihtiyacım vardı. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Çok şişko. Şişko değil mi? Koca göbekli. Ateş yakayım, ısınayım ve oturup balık güveci pişireyim. Evet. Evet. Buna çok ihtiyacım vardı. Çok ihtiyacım vardı. Bu gece heyecanla beklediğim o balık çorbasını içeceğim. Kocaman bir balık. O balığın suyu. Ne harika bir gün. Ne harika bir gün oldu. İnişler, çıkışlar. Önce bir çöküş, sonra çıkış. Kendimi iyi hissediyorum. Birkaç günlük yiyeceğim var. Bu kalorileri akıllıca kullanmalıyım. Baba, bana pes etmemeyi sen öğrettin ve ben de etmiyorum. Ne oldu? Tanrım. İlk lokma balığımı yiyorum. Yediğim en lezzetli balık bu. Çok lezzetli. Bu senin için baba.
1: ...59. gün... ...saat 8.23...
3: Bugünün ilk işi biraz kahvaltı. Biraz kuşburnu ve ayı üzümü. Haşlandı ve ezildi. İki porsiyon çıkar herhalde. Bu da iki günlük yemek eder. Birkaç farklı ezme yöntemi denedim. Ama en iyi yöntem içine elini sokmak, avuçlamak ve sıkmak. Sonra da kuşburnunun tohumlarından ve kabuklarından oluşan bu acayip kekleri elde etmek. Enteresan bir şey. Dünyanın en iyi yiyeceği değil belki ama sonuçta yiyecek. Bunları ateşe geri koyup suyunu çektirmek istiyorum. Ama tencere askımı ya yanlış bir yere koydum ya da onu galiba ocağın içine düşürüp yaktım. O yüzden beklenmedik bir askı yapma projesi çıktı. Vücudum yorgun ve kaloriye o kadar susadı ki bunun varlığından bile haberdar değildim. Yine de gülümsüyorum. Manzarayı hala seviyorum. Ateşimin başında oturuyorum. Tuhaf bir askı oluyor. Çünkü kancanın ucu çok yakın. Burada sadece kendi konuşmamı duymak ilginç oluyor. Aksanımın biraz taşkın olduğunu biliyorum. Bazı sesleri duymam bana ilginç geliyor. Amerikan usulü R çıkarıyorum hala. Hatta belirgin şekilde R diyorum. Sesli harflerimin çoğu şey gibi çıkıyor. Nasıl desem, İngiliz tarzı gibi mi acaba? Teksaslıların kelimeleri uzatması gibi sanki. Uzatma aksanı diyebiliriz belki. Bilemiyorum. İngiliz aksanına ne deniyor? Hangi tip aksan acaba? Öyle bir adlandırma varsa tabii. Kollarımın bu kadar zayıf olmasına şaşırıyorum. Çirkin bir askı olacak. Çok çirkin. Acaba ucunu törpülesem mi yoksa kessem mi? Oh. Vazgeçtim. Testerenin dişleri bu iş için çok büyük. Ucunu bir kessem. Parmağımı kestim.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
5: Arabanı arabamla Takoma, değerinde Trink sat.
6: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin vantilatörü süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma.
9: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap
11: basit, hesap basit. Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
12: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
13: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
14: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
15: Son Ormancı yeni sezonuyla bugün 20.30'da D-Max'te.
16: Yapmayacaktım, biliyordum. Ah, çok kötü.
17: Her katılımcıya bir ilk yardım çantası temin ediliyor.
16: Temiz ama derin bir kesik. Aptalca bir hareketti, biliyorum. Böyle aptalca şeylerden dolayı... Elini bilirsin, biliyorsun. Bum diye. Tendonuma kadar kesebilirdim. O zaman hemen eve yollarlardı. O kadar. Burada aptallık edemezsiniz. Ben işte bundan korkuyordum. Zihnim istediğim her şeyi yapmaya istekli olacak. Ama vücudum sonunda yapamayacak diye korkuyordum. Allah zihnimi takip edemeyecek. Biliyorum. Neyse. Sorun değil. Sorun değil. Sorun yok. Sorun yok. Bunun geleceğini zaten biliyorum. Böyle zamanlar olacaktı. İnsanın vücudu bir mola istiyor. Acı çekmiyorum. Sadece gerçekten yorgunum. Gerçekten. Sağlıkçılar kontrole geliyorlar. Kontrol çok önemli. Çünkü beni alma olasılıkları hep var. Korkuyorum. Buradaki hikayemin vücudumun tükenmesiyle son bulmasını ne kadar istemesem de iş oraya doğru gidiyor galiba. Ve şu anki gerçekliğim bu. Ve bakalım ne kadar kalmama izin verecekler. Amacım burada gerçek bir şey olmaya olabildiğince yaklaşmak. Onu belki de başarabilirim. O zaman İsveç'te istediğim o araziyi alabilirim. Orada bir ev yapabilirim. Kendi evimi. Yarışmada başka kim kaldıysa... Umarım sen de bu akşamları benim kadar seviyorsundur ve umarım iyisindir. Ve umarım bırakmaya hazırsındır. Bir şey oldu. Yani... bir yandan iyi olsunlar istiyorum. Diğer yandan... Evinize gidin de para kazanayım diyorum.

0: Evet. Balık işte bunu yaptırıyor insana. Yiyeceğin gücü bu. Herhalde 30 günden fazlalık odunum oldu. Kış için hazırım. Artık kışa hazırım.
1: Hava sıcaklığı -5 derece.
0: O balıktan aldığım kalorileri iki şeye harcıyorum. Kış için odun toplamak ve bir balık ağı daha yapmak. Her bir saniyemi balık ağı yapmaya ayırmadan edemem. Bu zamana çok ihtiyacımız olacak. İki ağ olursa birini onarırız. Öbürüyle balık tutarız. Daha iyi günlerin yolda olduğunu biliyorum ve et bulacağım. Bu ağlar sayesinde balık olarak bulacağım o eti ve bu iki ağ kendi masraflarını çıkaracak. Ağ yapmaya zaman ayırıyorum çünkü iş görüyor. Balık ağ beni sona ulaştıracak. O yüzden her şeyimi veriyorum. Kendimi zorlamalıyım çünkü iyi durumda değilim. Çok yiyeceğim yok. O yüzden şimdi kendimi zorlamalıyım. Ve enerjim varken akşama kadar veya daha fazla çalışmalıyım.
1: ...61. gün, saat 10.36.
0: Evet, yeni ağa bakmaya gidiyorum. Birazdan dönerim, umarım. Bugün son kez balık yedim. Kalorileri para gibi harcıyorum. Bu iş çok zaman harcatıyor ve buna değmiyor belki ama denemek zorundasın. Ya balık tutacağım ya biteceğim. Buna bağlıyım. Hadi ama. Bitti. Artık hazır. Şamandıra hazır. Şimdi ilk ağa bakalım. Açım ve yalnızım diye burayı terk edemem. Onlar yollarsa giderim. İki durumda da zorlayacağım. Barınağımda kış uykusuna yatmayacağım. Ağımızı çekelim hadi balıklar. Bir şey yok. Lanet olsun. Sonuna kadar savaşacağım, sonuna kadar. Çok sebepten ötürü. Kendim için savaşacağım. Gururum için savaşacağım ama en çok da annem ve babam için savaşacağım. Annem ve babam beni o kadar desteklediler ki bunu onlar için istiyorum. Yapabileceğimi göstermek için istiyorum. Keşke annem gelse ve kazandığımı söylese. Onun için daha haftalar var. Evet ama Oza birçok harika şey olurdu. Evet, inancım var.

0: 62. gün. Saat 8.17.
1: Ufukta yaşayan bir yer var. Adı Macera. Ve bizi çağırıyor. Şu dağın arkasında, şu köşenin tam arkasında. Hayatın güzel hikayeleri orada yaşıyor. Ömür boyu kamp ateşinin etrafında anlatılacak hikayeler. Ama macera sırlarını o kadar kolay ele vermez. En çok isteyenlerden gizler. Bedel ödemeyi isteyenlerden gizler. Biri bana onu anlatsa ve çıkışta elime verse harika olurdu gerçekten. Balık ağını kontrol etmeyi düşünüyordum ama dalgaların sesi gerçekten çok sert geliyor. O yüzden orman tavuğu armaya gideceğim. Dışkıyı gördünüz mü? Bu dağ aslanına ait bir dışkı. Ve oldukça taze. Bu dışkının ilk geldiğimde gördüğüm kediye ait olduğundan eminim. Ona asla bu şekilde yaklaşmam ama buraya gelme konusunda bana cesaret verdi. İlk kar yağdıktan sonra dere boyunca yürürüm. Bu çok iyi oldu. Acaba bir kedi tuzağı yapabilir miyim? Eğer yapabilirsem, o aslanı takip edebilirsem, hayatımın en büyük başarısı olur bu. Bunu çok az insan başardı. Bu çok zor bir iş.
0: Yerel kanunlar katılımcıların dağ aslanı avlamasına izin veriyor.
1: Bir yırtıcı çağrısı yapmayı düşünüyorum. Ham deri kullanarak bir düdük yapabilirim diye düşünüyorum. Kamış benzeri bir şey. Ve onu yapmaya şimdi başlayabilirim. Evet, yuvarlak bir boru yaptım. İyi bir görüş alanı bulabileceğim bir yerde oturmayı ve bu düdüğü çalmayı planlıyorum. Yaralı bir geyik veya ölen bir tavşanın sesine benzer çığlık gibi bir ses çıkarmak istiyorum. Umarım bu düdüğü çalınca o kedi yanıma gelir. Şu an bir kedinin gelmesini istemem.
0: ...63. gün. Saat 5.23.
1: Aslan avlayabileceğimizi söylediklerinde çok sevinmiştim. Normalde kimse asla bir dağ aslanı görmez. Ama ben bir tane gördüm. Ve başka da fırsat bulamam. Gel pisi pisi. Çok iyi olurdu. Hep istediğim bir şeydi. Bir aslanı takip etmek yani. Düdüğü çalmayı düşündüğüm yere doğru gidiyordum ama sizce yolda ne gördüm? Taze ayı izleri. Lanet olsun.

0: stays, it stays with me.
1: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
2: Buyur Hasan.
3: Hadi oğlum.
1: Anne bir şeye bakıyorum.
3: Olmadı mı Hasan'ım?
1: Oluyor anne.
4: Seni koydu.
3: Hasan uyku vakti.
1: Daha işim var anne.
3: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
1: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
5: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
6: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i, Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
7: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
8: Her ev güzel istikbalde.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
14: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
13: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
15: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
16: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
15: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
16: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
17: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
18: Taze ayı izleri. Bir süredir görmüyordum bu izleri ama buraya gelmiş. Kampa 100 metre bile yok. Ve bu ayı bu sırtın üstünde ileri geri gezip bir şeyler aramış. Aslana düdük çalmak için bir süre daha bekleyeceğim sanırım. Çünkü etrafta bir ayı varken ölen bir geyik sesi çıkarmayı gerçekten hiç istemem. Bu sabah ne olur ne olmaz diye kampa yakın duracağım. Çünkü ayı hala buralarda bence. Bu kötü oldu. Şu an 8 metre mesafedeyim. Kampa 8 metre kadar yakınım. Ve ayı buraya gelmiş. Kampın etrafında dolanmış. Havalı kornanın bütün havasını yanlışlıkla bitirdim. O yüzden şu anda bir alarmım yok. Bütün etimi ve eşyamı içeri götürdüm çünkü ayı kış uykusuna yatar diye düşündüm. Ama maalesef tekrar ağaca asmalıyım. İşte bunu beklemiyordum. Bir ayının gelip bedava yemek yiyeceğini düşünmesi isteyeceğim son şey. Bu ayı etin kalanını kaparsa işte o zaman, o zaman çok kötü olur. Ne yapacağını merak ediyorum. Geri gelirse bela çıkarır. Buradan bir şey istiyor demek bu. Bunu kabul edemem.
19: ...64. gün, saat 10.21. Hava sıcaklığı -6 derece.
20: İşte karşınızdayız. Açlık saati başladı. Herkese merhaba. Nasılsınız? Bir kez daha karşınızdayım. Görünüşe göre dışarıda kar var ve ben de buradayım.
21: Daha çok beslenmeye odaklanmalıyım. Yeterince beslenmezsem risk altındayım. Her neyse. Beni almaya karar verirler ve onu istemem. Bu paraya çok ihtiyacım var. Geri dönecek bir işim ve mesleğim yok. Neden kalmam gerektiğini eminim. Hepiniz anladınız. Ağı kontrol etmeye gidelim. Sakın aklına bile getirme Çokorek. Şurada bir balık tutmayı düşünme bile. Sana son defa söylüyorum. Sakın yapma Çokorek. Şunların birinde bir lokma yiyecek yakalama bana. Zaten en başta yiyecek istemiyordum. Buraya gelip zayıflamak istiyordum. Ters psikoloji yani. Anladınız mı? Birkaç yaprak var. Birkaç dal var. Ama balık yok. Lanet olsun. Yeni bir yer deneyeceğim. Hemen şimdi yapacağım. Donmuş olman umurumda değil.

0: Ağı başka yere taşımak işe yarar mı bilmiyorum ama denemekten zarar gelmez. Bu noktada bitkiden başka bir şeyi tutmadı. Evet, yeri değişti. Farklı bir şey yaptım. Yaşasın. Herkes beni alkışlasın. Bravo Biko. Bravo. Aferin sana. Lanet olsun. Beni bu kadar yorduğuna inanamıyorum. Ne kadar güçsüzleştiğimi gösterdi bu. Aşırı yorgunum. Burada olmaktan sıkıldım. Savaşmaktan sıkıldım. Kaybetmekten sıkıldım. Aşırı derecede sıkıldım. Neyse. Soğanları çıkaralım o zaman.
1: Biko 16 gün önce ektiği yabani soğanları hasat ediyor.
0: Küçük bahçemde hasat yapıyorum. Donuklara dikkat etmeliyim çünkü kırılıyorlar. Oldu. Hepsi bu kadar sanırım. Herkes pes etse ve hepimiz eve gitsek bence daha iyi olur. Bu benim fikrim ama geçerli bir fikir. Öyle değil mi? Hasat bitti. Bugün yiyeceğim öğün beni... Oldu. Hepsi bu kadar sanırım. Herkes etse ve hepimiz etse bence daha iyi olur. Bu benim ama geçerli bir fikir. Öyle değil mi?
2: Harvest.
0: Bugün yiyeceğim öğün.

0: İçinde bir şeyler olan sıcak su ister misiniz? Pek işte açıcı söylemedim değil mi? Değil çünkü, hiç değil. Burası moralimi bozuyor. Beni eziyor, beni yıpratıyor. Yarışmaya başvururken bebekler yolda değildi ve büyük bir macera istiyordum. Kendimi test etmek istiyordum. Ve sınırlarımı görmek istiyordum. Ama yolda iki kızımın olduğunu öğrendikten sonra buraya gelmeye 3 gün kalana kadar kız olduklarını da bilmiyordum. Uzun yaşamak istiyorum. Sağlıklı olmak istiyorum. Kendime iyi bakmak istiyorum ve çocuklarımın büyüdüğünü görmek istiyorum. Bir gün onların da çocukları olsun istiyorum. Eğer dayanabilirsem hayatlarımızı değiştirmek için bir şansım olduğunu biliyorum. Ama işin doğrusu çok çok yıprandım. Gerçekten yıprandım.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
2: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
3: Heh, tam zamanında.

0: her yere taşıdınız. Bankkartın jest oldu.
1: Bankkart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
2: Ve şimdi de karşınızda görkemli.
1: Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.
0: Ziraate gelenler yaşadı. Jestini her yere taşıdı. Mest oldu. Bankkartın jest oldu.
1: En çok jest yapan kart. Jest kart.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde. Obsesso. Yeah.
1: Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
3: Sucuğun iyisi iyi fiyata Migros'ta. 27-30 Haziran tarihleri arasında açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
4: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin vantilatörü süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma. Hepsi burada, hepsi
5: bu. Bu otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi?

0: Trivago.
1: Evet, alacağız yine, yandık.
2: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi kartım hadi.
3: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
4: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
3: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
4: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktur. Gerçekten muhteşem olmuş.
5: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
6: ...66. gün... ...saat 9.04... ...4 kişi kaldı...

0: Bugün büyük gün. Bugün bırakıyorum. Şaka yapıyorum. Henüz bırakmıyorum. Şu an bırakmamı çok istiyorsunuz. Daha da zayıflamam lazım. Ama çoğunlukla yemek işinden korkuyorum. Emin olmak istiyorum. Onların beni buradan götürecek bir sebebi olmasın. Sahile ineceğim. Balık ağı hala orada dur umarım. Hayatım boyunca çok paradan ziyade tutkularımın peşinden koştum. Çocuklarım yolda olduğu için artık düşünce tarzımı kesinlikle değiştiriyorum. Sürekli ikizleri düşünüyorum. Ve bir gün bu programı izlerken benimle gurur duymalarını istiyorum. Aha. Şuna bakar mısınız? Donmuş bir balık buldum burada. Biri onu kapmış ama düşürmüş. Bilmiyorum ama ben onu alırım. Bu balık bir kuşun öğle yemeğiymiş ama onu düşürmüş. Bakın, minik balığımı bulmuş oldum. 15 santimlik bir balık. Boyu da gayet uygun bence. Sonuçta protein. Uzun zamandır ilk proteinim. İşte bu. Pulunu ayıkladım ve temizledim.
1: Bu balık yaklaşık 35 kalori verecek.
0: Bu balık beni çok mutlu etti. Bu balık yiyecek bile sayılmaz. Kendimi aşırı halsiz hissediyorum. Kazanma fikrinden uzaklaşmaya başladım. Ve kendime diyorum ki, çok insan çok para olmadan çocuk büyüttü. Ailenin yanında değilsen, seni mutlu edecek şeylerin keyfini çıkaramıyorsan para nedir ki? Burada ölecek olsam, her şeyi kaçıracağım sonuçta.
1: ...66. gün, saat 10.47.
2: Ah, resmen bittim. Balık lazım. Hemen. Bütün ağları kontrol etmeye gidiyorum. Yeni ağ deneyeceğim. Bir balık için daha neler vermezdim. Özgüvenim şu an tavan yapıyor. Ağlar ve kayık bir ekip oldular ve iş görecekler. Uyumlu olmamız hoşuma gidiyor ve iş gördükleri için de çok mutluyum. Sistemleriniz çalışınca, balıklar zokayı yutunca garantidesiniz. Rahatsınız. Zihinsel olarak sağlıklısınız. Kendime güvendiğimde iş görüyorum. Balık yok. Lanet olsun. Lanet olsun. Bir balık daha lazım. Besin lazım. Bir şey yemiyorum ve hiç iyi olmuyor. Zihinsel gücümün yerinde olmadığı zamanlar oluyor. Şu anda bedensel gücümün yerinde olmadığını, yorulduğumu ve bir şey yapmadığımı fark ediyorum. Sağlık kontrolü yarın. Zayıfladığımı biliyorum. Ve işte bu yüzden geriliyorum. Ve bu şekilde de gitmek istemiyorum. 500 bin dolar büyük bir para. Hayatta bir kez bulunacak bir fırsat. İyice ihtiyacım var. Burada daha çok kalmak istiyorum.
1: ...66. gün, saat 15.22. 4 kişi kaldı.
3: Bu sezon şu ana dek en uzun sezon olacak. Yaklaşık 115 gün sürecek bu. Akoi için bir uçak yapmaya başladım. Akoi böyle küçük şeyleri sever. Minik şeylere gerçekten bayılıyor. Ben de çok severdim çocukken. Buraya ilk geldiğimde kendim için gelmiştim. Kendi yapmak istediğim bir şeydi. Ormanda yaşar mıyım diye görmek istiyordum. Bir şeye benziyor. Evet, fena başlangıç değil. O duygumu tatmin etmeyi çoktan geçtim. Beni burada tutan şey oğullarım. Onlara iyi bir örnek olmak, gurur duyacakları bir şey vermek istiyorum. Akoi bayılacak bu oyuncağa. Ailemden çok kereler uzak kaldım. Şu anki kadar ağır geleceğini hiç beklemiyordum doğrusu. Tek düşündüğüm şey eve gitmek ve oğullarımı görmek. Ah, günler geçmiyor. Sanki takılı kaldılar. Bariz şekilde zayıflamaya başladım. Gerektiği kadar dayanacak yiyeceğim yok. Ve kesin bir tarih de yok. Burada kalma isteğim yok oldu. Ama bitirene dek gidemem. Kazanana kadar, başka seçeneğim kalmayana kadar buradayım. Her şeyimi verdiğimden emin olmalıyım. Sonuç ne olursa olsun.
1: (Gülüyor) 67. gün, saat 2:42.

0: Saat 8:21.
1: Dün gece iyi uyumadım. Sağlık kontrolüne geleceklerinde asla uyuyamıyorum. Kafamın içinde dönüyor. Yiyecek fantezilerim de beni uyutmadı. Kötüye işaret. Yarışmadan alınmak istemiyorum. Zayıflıyorum. Ve şu anda çok korkuyorum. Her an burada kalman senin için sağlıklı değil diyebilirler ama ben o şekilde gitmek istemiyorum. Beni henüz almayın lütfen.
2: Bugün eve gitmek istemiyorum. Umarım sağlık kontrolünü geçerim. Korkuyorum. Buraya kesin bir niyetle geldim. Kendimi kırmızı çizgiye kadar zorlamak için ve sanırım ona yaklaştım.
3: Sağlık kontrolünden korkuyorum. Ayak parmaklarım yüzünden götürülürsem çok sinir olacağım çünkü. Yeterli ayakkabım, yeterli çorabım yoktu. Ama her ne olursa olsun çok kızacağım.
4: Kontrol gününde kendinizi güçsüz hissetmeniz hiç iyi bir şey değil. Kilomu koruyamıyorum ve bu konuda ne yapacağımı da bilemiyorum.
5: Mideni gösterebilir misin bana?

0: Daha fazla zayıfladığını hissediyor musun?
1: Hava çok soğuyunca biraz uyuşukluk hissediyorum.

0: 67. gün. Saat 13.43. 4 kişi kaldı.
1: Burada kalmanın senin için sağlıklı bir şey olduğunu düşünmüyoruz. Tıbbi sebeplerden ötürü seni götürmek zorundayız. Ciddi miktarda kilo verdin ve hayati belirtilerin bozulmaya başlamış. Kalp damar sisteminin ciddi bir baskı yaşamasından korkuyoruz. Öyle bir noktadasın ki, dikkatli olmasak bu hasarlar senin için kalıcı olabilir. Aşırı riskli bir durumdasın.
2: Daha iyi olsun istiyordum. Daha iyi olsun istiyordum ama onu pek iyi yapamadım. Daha başarılı olmak istiyordum. Çok daha başarılı olmak. Depolarımda bir şey kalmamış. Bunu düşündüm. Bugün değil ama zamanımın tükendiğini biliyordum. Hissediyor insan. Çabalarımın sonuç vermesini çok isterdim. Çok tek taraflı düşündüm. Bir şeylere aşırı yatırım yaptım. Çeşitlemeden tek bir şeye odaklandım ve yeterince uyum gösteremedim. Ama bunun olacağını biliyordum. Fiziksel sınırlarımın sonuna geldiğimi biliyordum. Ama hayatımı, ailemi ve dostlarımı çok sevdiğimi düşünüyordum. Çok olumlu şeylerle çevriliydim burada. Dünyanın en iyi ailesine sahibim ve onlar sayesinde buradayım. Bana inanıyorlar, beni destekliyorlar ve hayatta attığım her adımda yanımda oldular. Keşke onları gururlandırabilseydim. Daha çok macera var. Baba, daha çok maceralarımız var. Daha iyi olmak istiyordum. Kendime hep çok sert davrandım. Kendimin çok farkındayım ve hayatım boyunca bir güvensizlik hissettim. O yüzden yalnız olmak çok önemliydi. Güvenecek veya düşerken beni tutacak kimsem yok. Benim Şampiyonlar Ligim buydu. Benim büyük maçım buydu. Ve en iyi performansımı göstermedim. O yüzden hüsrana uğradım. Utanç duygusu yaşıyorum. Ama aynı zamanda onur duyuyorum. Buraya gelirken çeşitlendirme yapmam gerektiğini biliyordum. Evet, buna emindim fakat açlık çekerken tek yönde yürüdüm. Sadece balık. Aşırı yatırım yaptım. Aşırı odaklandım. Balık ağa beni sonuna kadar götürür dedim. Ya balık ya hiç dedim. Ve sonunda bana her şeye mal oldu. Fakat bu tecrübe artık hayatımın büyük bir parçası ve asla benden alınamaz. Olağanüstü bir deneyimdi. Öğrendim, büyüdüm ve onu hayatımın geri kalanında öğrencilerle paylaşacağım.
3: Bir zamanlar bir söz duymuştum. Hayatlarımızı para için satarız. Bu çok doğru bir söz.
4: Güçsüzlük, açlık, zihinsel savaş. Parmakları ısıt, buna mecbursun. Çok sıkılmaya başladım.
5: Burada kalan son kişi olma olasılığını asla ama asla kafandan atamıyorsun.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
7: net. Kazancım net, sigortam net.
8: Engin Can.
9: Dedeciğim.
8: Yoksa sen de mi bonus doldun?
9: Bonus kıllı.
8: Ne?
9: Dede sen dedin ya, hesabını bil, cebine göre harca diye.
8: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
10: Nerede ne harcıyor bilin de dedin.
9: Seni dinledik, bonus kıllı oldum.
8: Yıkıldım şu an.
9: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.
11: Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun. Hepsi Burada Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin kulaklıkları süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma. Hepsi Burada, Hepsi.
12: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Ovadan Osmancık pirinç 349 lira. Tat kornişon turşusu 115 lira. Bu fırsatı kaçırmayın.
13: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da.
5: Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.
6: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
7: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
8: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
9: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
6: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Çifte Kurtuluş Meksika'nın bu bölümünde.
1: Korku sağlıklıdır. Kendine aşırı güven hayatınızı tehlikeye atar.
0: Fernanda Perez Alarcón. Biyolog ve vahşi ortamda hayatta kalma uzmanı. Latin Amerika'daki Survivor programında 21 gün hayatta kalan yarışmacı.
1: Palma! Dikkat et, çok kaygan.
2: Deneme yanılma için yer yok. En ufak hatanızda ölebilirsiniz.
0: Ve Juan Luis Palma, ekstrem maceracı, avcı ve hayatta kalma teknikleri uzmanı. Nande ormanlarında dünyanın en zor ve nemli ortamlarından birinde test ediliyorlar. Çok geç kalmadan çıkış yolunu bulmak için şiddetli yağışlarla ve kaygan eğimli arazilerle başa çıkmaları gerekecek.
2: Burası bir ölüm tuzağı. Burada bir saniye daha fazla kalmak istemiyorum.
0: Bir adam ve bir kadın birbirini tamamlayan hayatta kalma teknikleriyle gezegenin en zorlu ortamlarına meydan okuyarak hayatta nasıl kalınacağını ve medeniyete nasıl geri dönüleceğini göstermek için karşı karşıya geliyorlar.
2: Cehenneme hoş geldiniz. Kırmızı değil, yeşil.
0: Fernanda Perez Alarcón, vahşi yaşamda hayatta kalma uzmanı ve biyolog. Juan Luis Palma, avcı ve hayatta kalma teknikleri uzmanı. Çifte Kurtuluş Meksika. Kolombiya. Narino bölgesi Ant dağlarının eteklerinde yer alıyor. 1400 hektarlık bir orman. Yoğun yağışların toprak kaymalarına neden olabileceği ve bu kaymaların birkaç dakika içinde her şeyi yok edebileceği bir bölge. Tehlikelere rağmen bitki örtüsü ve hayvan çeşitliliği ulusal ve uluslararası biyologları cezbetmekte. Ancak bu biyologlar keşifleri sırasında kaybolabilir ve ölümcül kazaların kurbanı olabilir.
2: Bence burası nehir yatağı değil. Burada toprak kayması yaşanmış. Şu gördüğün kütükler 30-40 kilo ağırlığında olmalı.
1: Kökünden nasıl söküldüğünü gördün mü?
2: Evet, görüyorum.
1: Koskoca ağaç kökünden kopmuş.
2: Gerçekten çok tehlikeli. Bu üstümüzde gördüğün ağaçlar 30 derecelik açıda duruyorlar. Bunlardan bir tanesi düşse bizi buraya gömer. Buradan bir an önce çıkmamız lazım. Hadi gidelim.
0: Fernando ve Palma bu yerde nasıl hayatta kalınacağını ve çıkılacağını gösterecek. Bu mücadelede Nambi bölgesinde kaybolmuş bir biyoloğun sahip olabileceği bazı ekipmanlara sahip olacaklar.
2: Neler var?
1: Yepyeni bir şırınga var. Gördün mü?
2: Ha, harika. Bunu mıknatıs yaparız. Bunu da pusula olarak kullanırız.
1: Bir pudra kutumuz var. Aa, bu da ne? Pamuk mu? Şuna bakar mısın? Nedir o? Cotton?
2: Etanol ya da alkol gibi kokuyor.
1: Etanol ha?
2: Ateş yakarken çok iyi olur ama.
1: Evet, harika bu. Bak, yanımda kıvılcım taşı var. Bununla kolayca ateş yakabiliriz.
2: Bir pusulamız evet. Ve ateş için gerekli malzemelerimiz var.
1: Ve bir de çantamız tabii. Bu malzemeler bir biyolog tarafından hazırlanmış ve şimdi bunu hayatta kalmak için elbette biz kullanacağız. Hayatta kalma özellikleri bence aslında damarlarımda taşıdığım bir şeydi. Küçük yaşlarımdan itibaren hiç kimse bana doğaya çık demeden ben zaten hep doğayla iç içeydim. Ben hiç bebeklerle oynamadım. Benim oyuncaklarım çekirge ve solucanlar olurdu. Onlara isimler koyardım. Biyoloji lisansımı bitirip devlet kurumunda çalışmaya başladığımda dört duvar arasında sıkışmış gibi hissettim. Bir odada kapalı kalmak için biyoloji okumadım diye düşündüm ben de. Bunun üzerine ben de kanyonculuk yapmaya gittim ve bunu gerçekten çok sevdim. İlk kez macerayı orada yaşadım ve bu tür macera sporları bana o devlet işine sen veda et dedirtti. Evet, çok daha aktif olabileceğim bir macera turizmi şirketi olan işime geçiş yaptım tabii ki. Bu nedenle hep dediğim gibi macera, keşif, hayatta kalma mücadelesi benim gerçekten hayatımı değiştirdi ve bu şekilde kendimi harika hissediyorum. Bence bu taraftan nehrin oraya doğru gitmemiz ve orada düzlük bir alan bulmamız çok daha doğru olacak. Ne diyorsun?
2: Anlıyorum. Evet, nehri takip etmeliyiz ama problem şu ki nehrin iki tarafı da kütüklerle çevrili. Bunlardan biri üstümüze düşerse çok kötü olur. Şu kütüklere bak. Ne kadar ağır. Bunlar bizi öldürür. Daha güvenli bir rota bulmamız gerekiyor. Üzerimize ağaç düşmeyecek bir rota, tamam mı? Bunu bir düşün lütfen.
1: Batıya doğru gidersek bence düz bir alan bulabiliriz. Kolombiya masifinde olduğumuzu biliyorum. Ve medeniyetler genellikle düz arazilere yerleşir. Doğuda Ant Dağları, batıdaysa Pasifik kıyısı var. Mantıklı olan batıya doğru yönelmek ve daha düz bir arazi bulmak elbette. Umarım bunu buluruz.
2: Tamam, hadi gidelim. Bu bir ölüm tuzağı. Acele ediyorum ve kalbim hızlı atıyor. Çünkü bu yerde bir saniye bile kalmak istemiyorum.
1: Bütün zemin kütükler ve köklerle dolu. Bu hayatta kalmak için gerçekten çok büyük bir risk.
2: Ah. Burada yürümek işkence gibi.
1: Evet. Dikkatli ol dostum. Bak. Şuna bakar mısın?
2: Hindistan cevizi mi?
1: Bu ağaçtan düşmüş bir meyve. Ve iyi görünüyor.
2: Bırakalım mı, yanımıza mı alalım?
1: Neden bırakalım ki?
2: Ağır mı peki? Hey, bu çok ağır.
1: Evet, ağır ama sonuçta bu bir meyve. Bunu yiyebiliriz. Yanımıza alalım. Ben çantamda taşırım. Hiç sorun değil.
2: Hayatta kalma mücadelesinde ne kadar az eşya taşırsanız o kadar iyidir. Yanınıza ağır şeyler alırsanız dengenizi kaybedip düşme riskiniz var. Dikkatli ol.
1: Gidelim hadi.
2: Burada yürümek çok zor.
1: Her yer su içinde. Pala sende olduğu için önden gidip yolu açabilirsin. Ben arkada bekleyeceğim. Devam et.
2: Bu orman çok karmaşık bir orman çünkü çok yoğun. Burada yürümek kolay değil. 30-35 derecelik eğimli bir yol ve dikenlerle dolu ağaçlar var. Tüm bunlar buradaki hayatı gerçekten çok zorlaştırıyor. Burada çok zorlanacağız. Cehenneme hoş geldiniz. Kırmızı değil, yeşil. Ben bir uçan dalışçı ve delta pilotuyum. Aynı zamanda okçuluk da yapıyorum. 15 ya da 20 yıldan fazla süredir kendi yiyeceğimi kendim avlıyorum. Hayatta kalma yolculuğuma ilk adımlarımı babamın yönlendirmesiyle başladım. Babam çok küçük yaşlardan itibaren kar kayağı, su kayağı yapmamı ve yelkenliyle gezmemi istedi. Eğer spor yapmıyorsam ne kahvaltı, ne izin, ne de para veriyordu. Yani bunları öğrenmem benim için neredeyse bir zorunluluktu. 10 yıl önce spor balıkçılığı yaparken köpek balığı saldırısına uğradım. Ve bu olay sağ bacağıma dizden bileğe kadar bir protez takılmasına sebep oldu. Ayrıca ayağımda his kaybı yaşadım. Suya ve normal yaşama dönmek benim için çok zordu. Ama ölüme bu kadar yaklaşmak, yaşama daha sıkı sarılmamı sağladı.

0: Burada bir açıklık var.
1: Su kaynağı da var.
0: Evet, bir de nehir var. Burası çok tehlikeli.
1: Evet, öyle.
0: Dikkat et, çok kaygan. Burada kayıp düşersen kimse seni bulamaz, asla.
1: Denge merkezimizi duvara yakın tutmaya çalışalım, olur mu?
0: Evet, ben önden gideyim.
1: Bu dikey ormanda etrafı eğimli bir alanla çevrili bir bölgedeyiz. Ve burada çok yoğun bir bitki örtüsü var. Böyle bir yerde yön bulmak oldukça zor bir şeydir. Yüksek bir noktaya çıkmamız gerekiyor ki arazinin genel görünümünü 360 derece görebilelim ve böylece bir karar verebilelim.
0: Bu çok uzun ve dik bir tırmanış olacak.
1: Evet, doğru
0: olacak.
1: Ve buradan tırmanamayız.
0: Şu nehrin etrafından
1: evet,
0: gidelim.
1: Oradan gitmeyi deneyelim hadi.
0: Tamam, o rotayı deneyelim. Buradan bir an önce kurtulmak istiyoruz ama yine yolumuz kesildi.
1: Bak, burada küçük bir akarsu var,
0: gördün mü?
1: Hayır,
0: oraya gitme.
1: Hayır, hayır, orayı demiyorum.
0: Hiçbir yere gitmiyoruz. Oraya gitmiyoruz dedim. Bekle biraz, bir konuşalım önce. Önce bir pusula yapalım. Bunun için bir iğneye, suya ve bir kaba ihtiyacım var. Böylelikle yaparız sanıyorum.
1: Bunu taşımamı istememiştin, değil mi?
2: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla Takoma, değerinde Trinx sat. Obseso.
3: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
4: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
5: Bosch Flex Door buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebili hediyeli.
6: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
7: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steam. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Otel harika.
10: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
9: Yüzden fazlasından.
11: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
2: Amacımız bir pusula yapmak. Böylece Batı'nın tam olarak hangi yönde olduğunu öğrenebilir ve yolumuza devam edebiliriz. Bu meyveyi kesiyorum. Bunu bir kap olarak kullanacağım. Kap suyla dolacak ve iğneyi yüzdürmek için yaprak kullanacağım. Önce yaprağı yerleştiriyorum. İğneyi koymadan önce mıknatıslaştırmamız gerekiyor. Mıknatısımız yok. Bu yüzden iğneyi %100 pamuklu kıyafetimle veya sakalımla yapmaya çalışacağım. İğneyi mıknatıslaştırabilirsem suyun içinde yüzdüğünde her zaman kuzeye doğru işaret edecek. Böylece batının hangi yönde olduğunu anlayabileceğiz.

0: Artık kuzeyin ne tarafta olduğunu biliyoruz. Tamam, beni dinle.
1: Tamam, dinliyorum.
0: Tam arkam batı. Gitmek istediğimiz yön o taraf. Buradan geçemeyiz. Bu yüzden biraz kuzeybatıya doğru yürüyeceğiz. Ve fırsat bulduğumuz anda kuzey tarafına yöneleceğiz. Hadi gidelim.
1: Tamam.

0: Burada yürümek çok zor. Tırmanmakta zorlanıyorum. Batıya düz bir şekilde gidemiyoruz. Çünkü o bölgeden geçmemiz çok zor. Ama kuzeybatıda ilerlemek de çok zor. Bu ormanda yürümek imkansız. Burada tutunabileceğim hiçbir şey yok. Neye tutunsam elimde kalıyor. Sinir oldum.
1: Olamaz. Olamaz. Burada gerçekten ortam gereği çok fazla enerji harcıyoruz. Buraya tırmanmak zorunda olmadan daha güvenli ve verimli bir yer bulmamız çok önemli.
0: Buradan tırmanabilmek için bir şey bulmamız lazım. Elimizde baston gibi bir şey olsa iyi olurdu.
1: İki elimizde de baston olursa merdiven tekniğini kullanarak yukarı tırmanabiliriz bence. Evet, bak burada bir tane görüyorum. Ama başka göremiyorum. Sen görebiliyor musun? Yok galiba.
0: Bu fena değil.
1: Tamam.
0: Tamam.
1: Şimdi bu dallardan kendime baston yapacağım ve merdiven tekniğiyle tırmanacağım. Bunu yere çakacağım ve ayağımı üzerine koyacağım. Böylece bunu baston olarak kullanabilirim. Sonra diğerini çakıyorum ve diğer ayağımı üzerine koyuyorum. Bu şekilde çok daha hızlı ve güvenli bir şekilde yukarı tırmanabilirim.

0: Evet, ayağın nasıl?
1: Hiçbir şey hissetmiyorum. Köpek balığı saldırısından sonra rehabilitasyon süreci zorlu geçti. Yıllarca alçı ve tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kaldım. Defalarca ameliyat oldum. Her şeye temelden başlamak zorunda kaldım. Tekrar yürümeyi öğrendim. Farklı bir şekilde oldu çünkü ayak bileğim sabit, hareket etmiyor. Baldır kaslarım yok ve itici gücüm yok. Bu yüzden her şeyi quadriceps kaslarımla yapıyorum. Ve bu eğim nedeniyle çok zor çünkü ayağımı zemine adapte edemiyorum. Çok yavaş ilerliyorum ama yavaş da olsa ilerliyorum. Hayatta kalma oyununda diğerlerinden daha dikkatli olmalıyım. Yapacak bir şey yok. Burada bir çevre kontrolü yapmamız gerekiyor. Nihayet çevreyi daha net bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi hangi yönde gideceğimize karar verebiliriz.
0: Bir plan oluşturacağız, bir strateji geliştireceğiz ve nereye gideceğimizi göreceğiz. Gördüğüm kadarıyla önde bir tepe var. Ortada iki tepe arasında bir vadi görüyorum. Bu iki tepe arasındaki mesafeye bakarak orada bir vadi olduğunu varsayıyorum. Evet, işte gideceğimiz yer orası.
1: Buraya çıkıp çok daha net bir şey bulmayı umuyordum.
0: Evet, ama sonuçta bu gün boyunca sahip olduğumuz en net manzara bence. Bugün yeni bir hedefimiz var. Pusulayı kullanarak yeni bir rota belirleyeceğiz.
1: İşte gösteriyor. Güneybatı.
0: Evet, güneybatı.
1: Oraya doğru değil. O tarafa daha fazla gidemeyiz.
0: Bu şelale yaklaşık 70 metre yüksekliğinde. Bu eğimli alandan geçerken uygun bir iniş noktası bulduğumuzda yönü kontrol ederek tekrar devam edebiliriz.
1: Tamam. Bu yarınki rotamız. Şimdi hedefimiz uyuyabileceğimiz bir barınak yapmak.

0: Tanrım.
1: Burada uyumak imkansız. Baş aşağı uyumak gibi. Bu mümkün değil.
0: Bir sürü dal gördüm burada. Ve bunları kullanarak birkaç hamak yapabiliriz. Hamaklar eğimli bir zemin üzerinde olsa bile önemli değil. Ağacın üstünde seviyeyi ayarlarız.
1: O zaman işe koyulmamız lazım. Yakında hava kararacak. Kararmadan barınağı yapmamız gerek.
0: Palma çok fevri davranıyor. Fikirlerimin çok karmaşık ya da yapması zor şeyler olduğunu düşünüyor. Aslında bazen bakış açımızı hızlı kararlar verdiğimizde karşımıza çıkacak olan sorunları önlemek üzerine oluşturmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hızlı kararlar verdiğimizde yanlış seçimler yapabiliriz ve bu doğa için çok tehlikeli bir durum. Şimdi yapmamız gereken doğru ağaçları bulmak ve ayrıca uygun dalları aramak.
1: Hadi gidelim.
0: Tamam. Hamaklar için tek sorun çok fazla dal toplamak zorunda olmamız. Palma, Palma.
1: Efendim.
0: Bak. Bu ağaç ve şu ağaç. İki direğimiz var gibi görünüyor ve bak şu arka taraftaki ağaç. Şunu görüyor musun? Nasıl görünüyor? Gördün mü?
1: Hepsi iyi ama şuna bir bakmamız gerekiyor. Ne kadar sağlam olduğunu anlamamız lazım.
0: Tamam. İkimiz de taşır mı? Bir bakar mısın? Eğer taşırsa burada kalsak iyi olacak.
1: Buradaki toprak kaymaları inanılmaz, çığ gibi. Eğer dengesiz bir ağaca tutunursak veya o ağaç kayarsa büyük bir sıkıntıya düşeriz. Bunu yerinden oynatamıyorum. Bu çok iyi. Tamam. Ben ateş için gerekli şeyleri aramaya gideceğim. Sen de sığınağı yapmaya tamam. Devam et. Hızlanmamız gerekiyor. Gece olunca bulunduğumuz yerden hareket edemeyiz. Yanlış bir adım atarsak düşeriz ve kimse bizi bulamaz. Bu oldukça karmaşık bir durum.
0: Hamağı inşa etmek için önce hamağımızı örmek zorundayız. Öncelikle boyumuza uygun uzunlukta olan 8 dal bağlamamız gerekiyor. Ve bunları iyice bağlayıp geriyoruz. Sonra destek sağlayacak şekilde dalları örmeye başlıyoruz. Bu dokuma üzerine yatacağımız ve ağırlığımızın eşit olarak dağılacağı yer olacak.
1: Yuva arıyorum. Bu mükemmel bir yuva. Bu bir sırt çantasına benzeyen, inanılmaz bir yuva yapan bir kuşun yuvası. Kurumuş ve ıslak zeminden uzak, harika bir kıvılcım malzemesi. Ağırlığı yok. Bu da içinde yumurta olmadığını gösterir. Terk edilmiş. Şimdi yere düşürmeden ve ıslanmadığından emin olarak onu yakalamam lazım. %100 kuru, %100 boş. Teşekkür ederim kuş dostum. Bu gece ateşimiz senin için yanacak.
0: Bu kadar fazla nem bulunan ekosistemlerde birinci kural ateşi yüksek bir yerde yakmaktır. Çünkü diğer türlü ilk yağmurda ne yazık ki söner. Zemin ne kadar nemliyse ateş o kadar zor yaşar. Bu yüzden ateşi yüksek bir konuma getirmek gerekir. Bu nedenle tripod tarzında platform yapıyoruz.
2: ETS ile yaz herkese iyi gelir.
3: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
1: Dimes Cool Lime Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
2: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
4: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da da var.
9: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
7: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
11: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
7: Tekrar söylememe gerek var mı?
10: Otel mi? Trivago.
12: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
13: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
12: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
14: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
15: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
16: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
17: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
14: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
18: Çatı malzemesi için birkaç dal kesmem gerekiyor. Umarım bunu başarabilirim. Evet, bu iyi görünüyor. Şimdi şu diğerini keselim. Eğer ateş ve çatı tarafından yeterince korunmazsak, vücut sıcaklığımız düşebilir. Bu tür nemli bir yerde beklenen düşük sıcaklıklar beni hipotermi konusunda endişelendirir.
19: Burası muhteşem görünüyor. Partnerim gerçekten de hayatta kalma uzmanı. Bay Canına, bildiği bilgiler beni gerçekten şaşırtıyor. Bence harika bir takım olduk. Şimdi ateşi yakma zamanı. Tamam. Arkadaşımızın yuvasını kıvılcım olarak kullanacağım. Pamuk ve biraz alkol kullanacağım. Fernanda'nın çakmağıyla ve alkolü yakan pamukla ateşi başlatacağım ve kuş yuvasını ateşi başlatmak için kullanacağım.

0: Ateşimiz hazır. Merhaba.
1: Merhaba, ne haber? Al bakalım, şu tarafa koyalım ha. Oh, vay canına. Ateşi yakmışsın bile.
0: Bu ateş sönerse bir daha yakamayız. Alkolün hepsini kullandım.
1: Tamam, bu hiç sorun değil. Hemen çatıyı yapalım. Böylece ateşi koruyabiliriz. İnanın değil mi? Bak, düşündüğüm şey şu. Şuraya daha yüksek bir seviyede bir çapraz parça koymak. Diğer bir çapraz parçayı da biraz daha alçakta bir seviyeye koymak. Suyun aşağıya akmasını sağlamak için bir eğim yapmamız gerekiyor.
0: Tamam, hadi evet. Yapalım.
1: Çatının bütün ağırlığı taşıyabilmesi için sağlam bir şekilde bağlamamız çok önemli. Bu travesyalara dayanabilecek sağlam bağlantılar kurmalıyız. Evet, buradan bir ızgara oluşturacağız ve üzerine eğrelti otu yaprakları koyacağız. Böylece su eğrelti otlarının oluklarından süzülerek bir tarafa doğru yönelecek.
0: Ateşimiz hazır.
1: Her şey yolunda gibi.
0: Tam zamanında.
1: Evet, tam zamanında bitirdik. Ben de sana bunu söyleyecektim dostum.

0: Ne yapıyorsun?
1: Metal kutuyu kullanarak kömürleşmiş kumaş kullanmalıyız. Evet. Pamuk ve alkolümüz bitti. Bu nedenle kömürleşmiş kumaşı ateş başlatıcı olarak kullanacağız. Alüminyum kutuya küçük bir delik açacağız ve içine %100 pamuklu kumaşı koyacağız. Evet. Ateşin üzerinde yaklaşık yarım saat bekleteceğiz. Ve delikten duman çıkmaya başladığını görür görmez işlemin gerçekleştiğini anlamış olacağız. Yani işlem tamamdır demek.
0: Daha fazla ayakta kalamayacağım.
1: Yaralarımızı kurutmanın bir yolunu bulmalıyız. Az da olsa kurumalılar.
0: Sürekli ıslak bir ayakta kalmak korkunç bir şey. Mantar oluşumu başlar, sonra yaralar gelir. Ve yaralardan sonra enfeksiyonlar oluşur. Hareket etmek, hayatta kalmak ve ölmek arasındaki ince çizgidir. Ve hayatımız ayaklarımızın durumuna bağlı. Sürekli yürümek zorundayız.

0: sabah oldu bile. Değil mi? Oh. Palma, dünyaya söylemek istediğin bir şey var mı?
1: Dün hoşumuza giden ve buradan çok daha düz görünen bir yer gördük. Şimdi güneybatıya doğru gidiyoruz. Kalkıp yola koyulalım.
0: Bugünün hedefi net. Güneybatıya, gördüğümüz düzlük bölgeye doğru yürüyeceğiz. Zaman kaybetmemeliyiz ve mümkün olan en kısa sürede oraya ulaşmalıyız. Hamakları yanımıza alalım, onları katlamaya başlayalım.
1: Hamakları götürmeyeceğiz.
0: Ama bu planımızın bir parçasıydı, değil mi? Onları alacaktık. Onları alalım, burada bırakmayalım.
1: Hayır, başka bir sığınak yaparız. Bunlar çok ağır. Bu kadar şeyle ormanda yürümek gerçekten zor.
0: Bu hamakları taşımamak için neden bu kadar ısrarcı olduğunu anlayamıyorum. Bu tip hamaklar söküp takarken zaman kazandırmak için tasarlanmıştır. Yani yanında taşıyabilirsin. Onları neden götürmek istemediğini bilmiyorum. Ben kendi hamağımı alacağım. Eğer sen
1: hayır, kendi hamağını almak istemiyorsan alma. Bu bölge gerçekten tehlikeli. Bu kadar ağırlıkla yürümemiz imkansız.
0: Hayır, kesinlikle
1: bunları
0: hayır.
1: Bunu burada bırakmamız
0: en
1: daha
0: doğru. En azından biraz yürümeyi deneyelim ha. Eğer taşıyamazsak yolda bir yerde bunlarla barınak yapabiliriz. İşe yarayacaktır. Ne diyorsun Palma?
1: Hayır, hayır, hayır. Oraya kesinlikle varacağız.
0: Umarım öyle olur. Umarım gerçekten varabiliriz.
1: Ummakla alakası yok. Bu bize bağlı. Fernanda ve ben hayatta kalma konusunda farklı iki tarzı temsil ediyoruz. O her şeyi planlar, her adımı düşünür, her detayı göz önünde bulundurur. Bense daha hızlı hareket etmeyi tercih ederim. Hazır mısın?
0: Güneybatı.
1: Hadi gidelim. Üzerimizde çok fazla eşya taşımak istemiyorum. İnsanı hem yavaşlatıyor hem de daha az esnek olmama sebep oluyor. Bu endişeli yaklaşımı sevmiyorum. Oraya ulaşamama düşüncesi beni çıldırtıyor. Ya varamazsa?

0: Çok özür dilerim Palma.
1: Dikkat et, burası çok dik. Ah. Şimdi başımıza gelecekler çok daha kötü. Bu hamaklar gerçekten çok ağır ve dengemizi bozuyor. Ormanın zemini zaten 30-40 derece eğimli. Aşağı doğru inerken üzerimizde yük olduğu için kayma riskimiz çok yüksek. Kayıp da o çukura düşersek hayatımızı kaybedebiliriz. Böyle olmasından endişeliyim. Kanyonun oradan mı ineceğiz?
0: Başka bir yol göremiyorum. Devam et. Hadi gidelim.
1: Şu mücadeleyi bitirelim.

0: Orada bir şelale var gibi görünüyorum.
1: Olabildiğince kuru kalmamız gerek diye düşünüyorum.
0: Bence de, hadi gel. Olamaz. Beni bekle, beni bekle.
1: Nehir hemen aşağıda değil mi?
0: Evet.
1: Merhaba nehir.
0: 20-30 metre yüksekten atlamamız gerekecek Palma.
1: Bence yapabiliriz.
0: Buradan atlamak mı istiyorsun?
1: Sol tarafın seçeneklerimize dahil olmadığını biliyoruz. Oradaki yükseklik bunun 3 katı
0: evet,
1: kadar.
0: Evet ama şey...
1: Ve şurada yükseklik gittikçe artıyor. Mantıklı olan tek yol burası. Nehir hemen aşağıda değil mi?
0: Evet.
1: Merhaba nehir.
0: 20-30 metre yüksekten atlamamız gerekecek Palma.
1: Bence yapabiliriz.
0: Buradan atlamak mı istiyorsun?
1: Sol tarafın seçeneklerimize dahil olmadığını biliyoruz. Oradaki yükseklik bunun 3 katı
0: evet,
1: kadar.

0: var.
1: Dün yaptığımız hamakları kullanalım. 85 kiloya kadar taşıyabiliyorlar. Onları kullanarak aşağı
0: hamaklardan
1: inebiliriz.
0: Hamaklardan halat mı yapalım diyorsun?
1: Evet.
0: Evet, hamakları yaparken kullandığım o dallara ihtiyacım var şimdi. Bunu nasıl yapacağız?
1: Hadi bulalım. Bak burada birkaç tane var ama daha fazlası lazım.
0: Tamam. Bu şelaleden aşağı inmemiz gerekiyor. Bu çok riskli ama şu anda yapabileceğimiz tek şey bu. Yani seçeneğimiz yok, yapmak zorundayız. Bu dalları örerek halat yapacağız. Örerek onları normalde olduklarından 2 hatta 3 kat daha sağlam bir hale getirmeyi amaçlıyoruz. Evet. Bağlantı yerlerini iyi kontrol et, tamam mı? Bu çok yüksek bir risk içeriyor çünkü bağlantı yerleri sağlam olmazsa çok kolay çözülebilir. Bu çok riskli ve çok tehlikeli.
1: Pozisyon al. Halatı sana vereceğim.
0: Tamam.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
3: Kredi. Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin vantilatörü süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma.
4: DuoFlex teknolojisiyle Siemens buzdolaplarında soğutucu ve dondurucu modlarını ihtiyacına göre kolayca dönüştür. Siemens ev aletleri. Şimdi Siemens X-Large veya XX-Large buzdolapları 20.260 TL değerinde Siemens dikey süpürge hediyeli. Siemens ev aletleri.
5: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
7: Evet sevgili Dimes Kulay Mix sevenler. Very delicious dedik.
8: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
7: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kulay Mix. Şimdi aldığınızdan daha fazlası.
9: Servis geldi, çantam hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
11: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
12: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank kartımı
13: bil. Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
14: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
13: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
14: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktur. Gerçekten muhteşem olmuş.
15: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
1: Hazır mısın?
0: Evet. Hazırım. Çok kaygan ve üstelik yağmur yağıyor. Hayatım örgüyle yapılmış bir halata bağlı. Ona güveniyorum. Ama en küçük bir hata zemini boylamamı sağlayabilir. Biraz daha, biraz daha.
1: Fernanda iyi misin? Fernanda.
0: Evet iyiyim, ne oldu?
1: Kullandığımız halat normal halatlardan çok farklı. Sürekli esniyor. Bir hatamla

0: Palma. Indim. Palma. Her şey yolunda mı? Orada mısın? Sıra sende.
1: Tamam. Sıra bende. Bunu yapmaktan başka çarem yok. Fernando beni taşıyamaz. Bu imkansız. O 50 kilo, bense 85 kiloyum. Fernando'nun beni yakalaması mümkün değil. Ben de ellerimi kullanarak inmeye karar verdim. Beni sadece bu halat ve ellerim taşıyacak. Başka çarem yok. Bunu yapabilirim. Bunu yapacağımdan eminim. Kendime güveniyorum. Hadi. Hadi yapalım. Hadi.
0: Hadi Palma, yapabilirsin. Hadi. Sana güveniyorum. Hadi. Orada bir basamak var. Tamam mı? Solda değil. Hayır, hayır. Sağa doğru git. Hayır, hayır Palma. Sağa doğru. Hadi. Küçük adımlar at. Eğer Palma buradan düşerse hayatta kalma şansı yok. Bu gerçekten çok tehlikeli. İyi gidiyorsun. İyi gidiyorsun hadi. Hadi Palma, çok az kaldı. Biraz daha hızlı hareket et. Hadi yapabilirsin, öne yaslan. Evet, hadi. Çok iyi, harikasın. Dikkat et, dikkat et. Kayıyorsun Palma, sağa doğru. İyi misin? Tamam tamam, iyisin, bir şey yok. Sorun yok, nefes al, iyisin.
1: Evet. Neden beni dinledik ki?
0: Sen ve şu fikirlerin Palma.
1: Evet.
0: Neyse ki inmeyi ve kendimizi kurtarmayı başardık. Çok iyi gittim.
1: Evet.
0: Ellerin iyi mi?
1: Evet. Bir barınak yapmamız gerekiyor. Yatacak evet. Bir yer yapmalıyız. Bir şeyler yemeliyiz. Kendimi
0: Palma,
1: iyi hissetmiyorum.
0: Hadi biraz mola verip
1: tamam.
0: Ne yapacağımıza dair seninle bir konuşalım. Zaten gideceğimiz yol belli. Ne diyorsun? Hem benim hayatta kalma ve keşif tecrübelerim hem de kılavuzlar medeniyetin her zaman bir nehrin yakınında olduğunu söylemiştir. Yani nehir boyunca devam edersek medeniyete ulaşırız.
1: Hadi gidelim. Bu iniş beni gerçekten çok zorladı. Daha fazla devam edebilecek gibi değilim. İşin kötü yanı şu an duramam.

0: En azından düz bir yere geldik ki bu dizler bilekler için bir dinlenme. Özellikle benim için tabii.
1: Hamakları asabileceğimiz bir yer bulmaya çalışıyorum ama henüz bulamadım.
0: Burada bir yer bulacağımıza eminim. Endişelenme.
1: Evet, mesele şu ki hem hamakları asabileceğimiz hem de çatı yapabileceğimiz bir yer bulmalıyız.
0: Tamam, bu işimize yarayabilir. Şu an sadece basit ve hızlı bir hamak yapıp balık tutmaya gitmek istiyorum. Çatı yapmaya başlayalım. Ama bir an önce protein bulmalıyız. Aç karnına dolaşmak sinirlerimizi bozuyor ve bizi çok yoruyor. Bu şekilde devam edemeyiz.
1: Buraya bir hamağı, şuraya da diğerini asabiliriz Palma. Evet. Ne diyorsun? Şuraya ve şuraya.
0: Bunun için büyük bir çatı yapmamız gerek. Ranza yatak yapalım. Daha küçük bir alan ve çatı gerektirir. Böylece her şey daha kolay olur.
1: Evet, katılıyorum.
0: Tamam.
1: Yağmurdan korunmamız gerekiyor ve iyi bir çatı en iyi çözüm bu durumda.
0: Tamam, tamam.
1: Yağmur gerçekten çok şiddetli. Sıcaklık çok düştü ve hipotermi riski konusunda çok endişe ediyorum. Evet, çatıyı yapmak için neredeyse bizim boyumuzda iki ağaç dalına ihtiyacımız olacak. Böylece bir çapraz direk koyabiliriz. Bu iki dal bizim için önemli. Burada her şey çok nemli. Sonra çatı üzerine bir iskelet oluşturup üzerine muz ağacı yaprakları yerleştireceğiz. Bence oldu.
0: Tamam, bitti. O zaman ben gidiyorum.
1: Tamam.
0: Görüşürüz.
1: Görüşürüz.
0: Gidip yiyecek bir şeyler bulayım. Şimdi sığınağı hallettiğimize göre yiyecek bulmak hayati önem taşıyor. İki gündür hiçbir şey yemedik. Bir olta yapacak zamanım yok. Bir yem arayacak zamanım da yok. Barbasco adında bir bitki arıyorum. Barbasco'nun efsanesine göre su halkları bu bitkiyi balıkları zehirlemek için kullanmışlar. İçindeki toksin insanlar için zararlı değil ama balıkları uyuşturuyor. Bitkiyi buldum. Bu bir barbasco ve çok güçlü bir kokusu var. Umarım işe yarar. Çünkü çok açız ve balık tutmak için artık hiç zamanım kalmadı. Bitkiyi bir çeşit sos gibi ezip karıştırıyorum. Suya koyduğumda bitki sıvısını bırakıyor. Çok kalın, suyla karışmayan bir sıvı gibi görünüyor. Sanırım iyi bir yer seçtim. Çünkü toksin burada. Bu taşın içinde kalıyor. Şimdi beklememiz gerekiyor. Ve ben pek sabırlı biri değilim. Hiçbir zaman olmadım.
1: Dün yaptığımız pamuk kömürünü kullanarak ateş yakacağız şimdi. Kıvılcım taşını kullanacağız. Umarım ateş çıkar çünkü malzeme çok nemli. Evet, şimdi başlayalım. Bakalım ne olacak. Tamam, pamuk kömürümüz yandı.

0: Olamaz, çok nemli. Ancak bu kadar yakabildim. Ve yakacak malzemem de kalmadı. Eğer bu da sönerse bu nemde ateş yakabileceğimi hiç sanmıyorum.
1: Hemen önümde bir balık var. Çok dengesiz bir şekilde yüzüyor. Neden onu yakalamaya çalıştım?
2: Evet.
1: İşte burada. Harika. Çok fazla değil ama bize yeter protein. Daha uzun süre kalıp daha fazla balık yakalamayı isterdim ama akşam oldu. Gece çökünce bulunduğumuz yerden hareket edemeyiz. Tamamen protokol dışı.
0: Hadi hadi hadi, hala var, hala var, hadi. Burada ateşsiz kalmak bir anda kör olmak gibi bir şeydir. Hiçbir şey göremezsin. Soğuk ve nem seni tüketir, seni hapseder. Böyle bir yerde ateş hayati önem taşır.
1: Fernanda.
0: Merhaba, nasılsın?
1: Ateş yakabildin
0: evet,
1: mi?
0: Evet, evet, evet. Onunla uğraşıyorum. Ne getirdin?
1: Çok vaktim yoktu.
0: Bu çok iyi.
1: Bu yüzden sadece bir tane yakaladım. Bize yeter. Ateş çok iyi olmuş. Aferin sana.
0: Ateşi yakmak çok zor oldu. Her şey çok nemli. Ama sonunda yandı.
1: Evet.
0: Nihayet yakabildim.

0: Pişti. Nasıl olmuş?
1: Bu çok lezzetli.
0: Bu yarın için ihtiyacımız olan omega ve enerjiyi sağlayacak. Buna gerçekten ihtiyacımız var. Burada bir gece daha geçirmek istemiyorum. Yarın buradan çıkmanın yolunu bulmalıyız.
1: Ayağın nasıl? İyi misin?
0: Şimdi göreceğiz. Evet. Aman Tanrım. Yarınki savaşa hazır olmam lazım.
1: Seni şelaleden aşağı inerken gördüğümde gerçekten çok etkilendim. Ama aynı zamanda çok da korktum. Çünkü daha önce 30 metre yükseklikten düşen bir arkadaşımı kaybetmiştim. Ve bu olay beni çok etkiledi. Yaklaşık 10 yıl önceydi. Bungee jumping yapıyorduk. Bu hayatımda yaşadığım en korkunç deneyimdi. Birinin aşırı güven nedeniyle böyle ölmesini görmek yani. Bu nedenle bugünkü ip inişine karşı biraz çekindim. Bu koşullarda çok riskli görünüyordu. Aşırı güven gerçekten ölüme sebep olabilir. Bu beni çok ürkütüyor. Ve arkadaşlarım için gerçekten korkuyorum.
0: Bunu duyduğuma gerçekten çok üzüldüm. Çok korkunç bir şey.
1: Maalesef insan hayatın bir oyun olmadığını bir noktada öğreniyor. Nasılsın, iyi misin? Her şey yolunda mı?
0: Yağmur yağıyor mu? Durum nasıl?
1: Hayır, hava güneşli. Yağmur yağmıyor, hava çok güzel. Gayet iyi.
0: O zaman hızlı hareket etmeliyiz.
1: Hızla yola koyulabiliriz Palma.
0: Gün ışığından faydalanmalıyız.
1: Evet, yağmura yakalanmadan gitmek zorundayız.
0: Buradan gidelim.
1: Bence de.
0: Tamam.
1: Hamakları al ve yola çıkalım artık.
0: Hedef düz bir yere ulaşmaktı. Şimdi düz bir alandayız. Burada çok daha hızlı hareket edebiliriz. Bu durumu avantajımıza çevirmeli, ilerleyip hedefimize ulaşmalıyız. Yola çıkalım ve hiç durmadan yürüyelim.
1: Tamam, hadi. Gidelim artık. Hadi. Stratejimiz net. Nehri takip etmek. Bu medeniyete ulaşmamız için tek yolumuz. Umut ediyorum ki bir noktada insanlarla karşılaşabiliriz. Bu bizim için önemli. Buradan gitmeye ne dersin?
0: Evet, düz ilerle. İyi misin?
1: Evet, evet iyiyim. Sadece biraz kaygan o kadar.
0: Su yatağında yürümek çok tehlikeli. Sadece kaygan olduğu için değil. Taşlardan dolayı kendini yaralama ihtimalin olduğu için de. Sorun kayıp suya düşersen akıntıya kapılıp gidersin. Bu kadar akıntılı bir nehirden çıkmak kolay değil. Dikkatli olmalıyız.
1: Dikkatli ol, çok kaygan.
0: Nehrin kenarından gitmek daha hızlı demiştin, değil mi?
1: Evet, çok mesafe kat ettik. Şunu gördün mü?
0: Neyi?
1: Şunu. Ağaç salmıştım ama ağaç değilmiş.
0: Hey!
1: Sence nedir o?
0: Bu beton gibi. Bir tür köprüye benziyor ama uzun zamandır kimse geçmemiş.
1: Bu 100 ya da 200 yıllık olabilir. Yani hiçbir iz yok, baksana. Hiçbir iz yok.
0: Evet. Burada bir zamanlar insanlar yaşıyormuş. Ama bir sebepten dolayı burayı terk etmişler. Buraya bir işaret bırakalım ve etrafı bir kolaçana edelim. Buralarda bir yol olabilir.
1: Tamam, o taraftan gidip bakalım hadi.
0: Tamam.
1: Palma'nın planı oldukça mantıklı görünüyor. Eski bir yapı ama gördüğümüz ilk işaret bu. Bu nedenle çevreyi keşfedeceğiz ve bir topluluk ya da kamp izleri bulmaya çalışacağız. Bakalım ne var?

0: Hey.
1: Ne?
0: Klik sesini duyuyor musun?
1: Bu bir kamera tuzağı.
0: Bu bir kamera tuzağı ve fotoğrafımı çekti.
1: Evet, kamera tuzağı. Tuzak kameralar, biyologların belirli bir bölgede hangi türlerin bulunduğunu incelemelerine yardımcı olan aletlerdir. Temelde fotoğraf çeken veya video kaydeden bir kameradır. Böylece ilgilendikleri türlerin dağılım alanlarını belirleyebilirler. Ve bunu gördüğüm için gerçekten çok şaşkınım. Doğrusu hiç beklemiyordum. Büyük bir sürpriz oldu. Bunu buraya bırakmışlarsa bence geri dönmeleri gerekecek. Pillerini değiştirmeye ya da kontrol etmeye gelecekler.
0: Buradan bu geçtilerse yeni. Ayak izleri burada olmalı.
1: Biz sürücü sensin.
0: Hadi aramaya başlayalım.
1: Hadi, hadi onları bulalım. Buradan çıkmak istiyorum. Gerçekten buradan çıkmak istiyorum artık.
0: Tamam, iz sürelim.
1: Ne tür bir iz arıyoruz?
0: Kırılmış dallar, ayak izleri. Benim dünyama giriyoruz ve avcıya dönüşüyorum. Beynim bir geçiş yapıyor. Artık hayatta kalmakla ilgilenmiyorum. Artık bir görevdeyim. Ve bulunduğum bu görev insanları bulmak. Ha, bak. Ayak izi. Gel bak.
1: Bakayım.
0: Şurada. İşte burada başka bir tane daha var. Bu bir hayvan değil.
1: Nerede?
0: Burada. Burada kaymış. Bir sonraki iz ne kadar derin, baksana.
1: Ama bu ne kadar yeni olabilir ki?
0: Yeni. Büyük birine ait olduğu belli. Hadi devam edelim. Vay canına. Burada bir sürü ayak izi var. Bak, burada biraz daha var. Evet.
1: Palma, Palma. Şuraya bak. Oh, merhaba. Buradan çok güçlenmiş olarak ayrılıyorum. Çok fazla gerilim yaşadık. İkimizin de çok çalışması gerekti ve çalıştık. Bu hem zihinsel hem güç hem de dayanma gücü ve sabır gerektirdi. Palma bana takım çalışmasını ve imkansız görünen şeyleri aşmayı öğretti. Bu harika.
2: Rica ederim.
0: Fernanda bana oyunun son dakikaya kadar bitmediğini öğretti. Gardını düşürme ve sonuna kadar mücadele et.
3: Araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, sigortam Net.
5: Ayol, çok zenginim de hiç mutlu değilim. Çünkü vitaminlerim düşük. Bir tek benim mi? Herkesin düşük. Ama müjde! İhtiyacımız olan vitaminler artık pilavımızda. Asıl zenginlik sofrada başlar. Bildiğiniz pirinci zenginleştirmiş yayla. Vitamin, mineral dolu. Bu Türkiye'de bir ilk. Hem tane tane hem lezzeti şahane. Bir şey diyeyim mi? Bu pilavla aşık atılmaz. Bu pilava ancak kaşık atılır. Vitaminli mineralli olmasından belli.
6: Yaylıdan geldi belli.
7: Pozisyon ekranda. Sena çok aç, içeri bakıyor. Google Cemine'yi açtı, dolabı tarıyor. Tarif geldi. Afiyet olsun Sena. Cemine'yle çözdün bu işi.
5: İhtiyacımız olan vitaminler artık pilavımızda. Vitaminli mineralli olmasından belli.
6: Yaylıdan geldi belli.
8: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
9: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
10: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
11: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
12: Her ev güzel istikballe.
13: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
14: Kız peşindeyim.
13: Oo.
14: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
13: Kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur, dur, konuşuyordum. Bu ne hız?
14: mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
13: Hep önde olacaksın değil mi?
14: Her zaman. Ben isterim, iş cebim yapar.
12: Benim bankam iş bankası.
2: Boş Flex Door buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir boş. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Boş X-Large ve XX-Large buzdolapları şimdi Susebil'e hediyeli.
15: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin kulaklıkları süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik ne

0: Aman tanrım.
1: Amerika'nın dört bir yanında. Burası ağzına kadar dolu. Kontrolden çıkmış eşya yığınlarının altında.
2: Vay be. Hey Matt.
1: Hayal bile edemeyeceğiniz hazineler yatıyor. Aman tanrım. Ben Matt Paxton. Ekibimle birlikte hem müşterilerimize hem de kendimize büyük kazanç sağlamak için altın bulduk. Mülkleri köşe bucak temizliyoruz. Ve eğer hislerimde yanılmıyorsam, bence bu orijinal. Evet, çok orijinal. Ve bu işte herkes kazanıyor. 82 bin.
3: Bu büyük bir kazanç.
4: Bana evimi geri verin.
1: 110 bin dolar.
5: Aynı ev olduğuna inanmıyoruz.
1: Tam tamına 320 bin dolar.
6: Aman tanrım.
1: İşte başlıyoruz arkadaşlar. İstikamet Maryland Lusby.
2: Güzel.
1: Körfezin hemen yanı. Scott adında biri beni aradı. Annesinin ve annesinin erkek arkadaşının evini temizlememizi istiyor. Bu videoyu izledin mi bilmiyorum ama cidden akıllara zarar. Ev sahiplerimiz Penny ve Sandy. Penny eski bir nükleer fizikçi. Yani son derece zeki biri ve evleri aklınıza gelebilecek her türlü tarihi eşyalarla dolu.
2: 1988'den beri bu evde yaşıyorum. Zamanla evrim geçirdi. Adeta yaşayan bir manzara gibi. Devasa bir yıl.
7: Merhaba, ben Scott. Sandy annem olur. 53 yıldır beraberiz. Penny de onun erkek arkadaşı. Penny'yi yaklaşık 15 yıldır tanıyorum.
2: Çocukluğumdan beri taş ve fosil toplarım. Zamanla bu merak dev bir koleksiyona dönüştü. 2011'de Sandy hayatıma gelince ikimizin koleksiyonları birleşip tek bir çatı altında toplandı. Taşlar, fosiller, antikalar ve sanat eserleri derken evimizde de hayatımızda da adım atacak yer kalmadı. Artık başa çıkamıyoruz.
7: Evin her santimetre karesi antikalarla dolu.
8: Gördüğünüz gibi oturacak yerim bile yok. Alana ihtiyacımız var. Tanrım bize yardım et.
1: Epey dolu görünüyor. Gerçekten tıklım tıklım.
2: Evet.
1: Sanki iki müze birleşmiş ama bir sene boyunca içeriye tek bir kişi bile girmemiş gibi.
9: Harika, çünkü içeride resmen hazine avına çıkacağım.
2: Çoğunlukla Afrika sanat eserleri. Mesela bu Senifo kabilesine ait bir dans asası. Şu gördüğünüz şey içine insan saçı işlenmiş bir
8: burası
2: başlık.
8: Burası Penny'nin taş odası.
7: Jeot, mineral, kristal ve köpek balığı dişleriyle dolu bir odaları var. İnanılmaz bir yer. O da sanki kontrolden çıkmış bir müze gibi.
2: Bunlar asteroid çarpması sonucu oluşan doğal camlar. Herkes iç savaş mermisi biriktirir ama ben işlenmiş iç savaş mermisi biriktiriyorum.
7: Matt Paxton, lütfen anneme ve Penny'ye yardım et. Size ihtiyaçları var.
1: Elinde bir yığın kaya ve jeotun yanı sıra bir de Afrika sanat eserleri var. Yani anlayacağınız risk epey büyük. Müze kalitesindeki şeylere kuşkuyla yaklaşmamız gerekiyor zaten.
10: Kesinlikle. Piyasa sahte jeotlarla, eserlerle, maskelerle, dinozor kemikleriyle, taşlarla dolu. Aklınıza ne gelirse sahtesi var. Bunların gerçek olduğunu kanıtlamak için üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Videodan gördüğüm kadarıyla büyük kar potansiyeli var.
1: Kristallerin binlerce dolara alıcı bulduğunu gördüm.
10: Evet, kesinlikle.
1: Dostum, bu şimdiye kadar karşılaştığımız en büyük vurgunlardan biri olabilir ama elimiz boş dönme ihtimalimiz de var. Odak noktamız Penny'nin taş ve jeot koleksiyonu. Nadir rastlanan Afrika eserleri ve eğer orijinallerse servet değerindeki iç savaş mermileri. Merhaba.
7: Merhaba, sizi görmek harika.
10: Memnun oldum.
2: Hoş geldiniz.
1: Pekala, evin içini görmek için sabırsızlanıyoruz. Bu işi uzun zamandır yapıyoruz. Ve gönderdiğiniz videoda daha önce hiç rastlamadığınız bir sürü şey gördük. Pekala, siz Penny ve Sandy ile gidip tura başlasanız iyi olur.
10: Tamam.
1: Siz gidip arka bahçeye bakın ve Scott, beni sen aradığın için ben seninle kalacağım.
7: Çok iyi olur.
1: Beni genelde istifçilerin çocukları arar. Ebeveynlerine yardım etmek için ellerinden geleni yapıyorlar ama bir noktada profesyonel yardıma ihtiyaç duyuyorlar. İlk turumuzun tek amacı evlerindeki parçaların maddi bir değeri olup olmadığını anlamak. Eğer para edecek bir şeyleri varsa oturup aileyle anlaşma yapacağız.
10: Vay be. İnanılmaz. Biraz incelemem lazım. Ama gerçekten çok ilginç.
8: Burada her şeyden biraz var.
10: Şahane şeyler görüyorum. Vay be. Penny'nin evinin içi müze mi yoksa tımarhane mi karar veremedim. Ama başımı çevirdiğim her yerde binlerce dolar görüyorum. Bu odadaki eşyaları nasıl kategorize edebileceğimizi söyleyebilir misin?
2: Bu odada birçok antika kitap var. Plakların bir kısmı bu odada duruyor. Ayrıca içeride doldurulmuş hayvanlar da var. Kunduz Barry, bu da Armadillo Armand. Onlar ailemizin üyeleri.
10: Kunduz Barry'nin ne kadar para getireceğini bilmiyorum. Ama eski kitapları ve plakları gördüğüm zaman heyecanlanıyorum. Para gelecekse oradan gelecek. Burada göreceğimi gördüm. Üst kata çıkabilir miyiz?
2: Bana uyar.
10: Tamam.
0: Banyoları burası mı?
7: Evet. Aman tanrım.
0: Şu haliyle burayı sadece kediler kullanabilir. Bu evde doğru düzgün bir banyo var mı?
7: Aşağı yukarı hepsi böyle.
0: Yani en iyisi bu diyorsun pekala. Evet. Şuraya bir göz atayım.
7: İşte taş odası burası.
0: Vay canına dostum. Nereye basacağımı
7: burada
0: bilemedim.
7: Normal tek bir şey bile yok.
0: Yo,
7: bu türden şeyleri daha önce hiç görmedim.
0: Aman tanrım. Şu jeotlara bak. Açık konuşmak gerekirse bunlar binlerce dolar edebilir. Taşlar, mineraller dünyanın en gözde ve değerli koleksiyon parçaları arasındadır. Bu yapıların sırrı yer kürenin derinliklerinde gizlidir. Önce yoğun ısı ve basınç atomları bir araya getirir. Lavlar soğumaya başladığındaysa bu atomlar kristalleşerek o hayranlık uyandıran renkleri ve formları oluşturur. Soğuma ne kadar yavaş olursa kristaller de o kadar büyük olur. Tıpkı mücevherlerin oluşumu gibi, öyle ki en nadir parçalar neredeyse değerli taşlarla yarışacak fiyatlara alıcı bulabiliyor. 2013'te tek bir pembe kuvars parçası 662 bin dolara satılmıştı. Resmen nutkum tutuldu. Ki pek sık böyle hissetmem. Bu taş ve jeton koleksiyonunun bu kadar büyük olacağını hiç düşünmemiştim. Birkaç tepsilik bir şey sanıyordum. Şu an bu koleksiyonun büyüklüğünü sindirmeye çalışıyorum. Bu raflar dolusu malzemenin maddi değerini net olarak bilmiyorum. Değerini anlamak için her birini ayrı ayrı incelemem gerekecek.
7: Aşağı mutfağa gidelim. Panelden geçmesi şart. Tamam. İçeride adım atacak yani.
0: Tamam.
10: Ön veranda burası mı?
9: Öyle dediler.
10: Evet, sanırım öyle.
9: Burada bayağı havalı parçalar var. Özgün şeyler de var. Alıcı bulmakta zorlanmayız.
10: Ama böyle bir şeye nasıl fiyat biçersin ki?
9: Mike ne güne duruyor?
10: Tamam, bakalım burada ne varmış. Vay be. Bu odaya ne diyorsunuz?
2: Eskiden ofis olarak kullandığım bu oda artık çocukluğumdan bu yana topladığım spor araba koleksiyonumla 60'lı ve 70'li yıllardan kalma dergilerle dolu. İçerideki her parçanın kendine has bir hikayesi, benimle çok güçlü bir bağ olduğu için onlardan ayrılmak zor gelecek. İnsanın bu duygularla yüzleşip fani olduğunu kabullenmesi güç ama vazgeçmem gerektiğini biliyorum.
8: Onlardan vazgeçmeye hazır olduğunu söylemesi bile benim için çok anlamlı.
7: Pekala.
0: Burası mutfak mı?
7: Evet, burası mutfak. Hepimiz gibi onlar da zamanında mantıklı gelen ama sonradan yanlış olduğu anlaşılan bazı kararlar vermişler. Şimdi sizin de yardımlarınızla bu durumu tersine çevireceğiz.
0: Pekala, ben gidip çocuklarla buluşayım. Teşekkürler dostum. Teşekkür aradığın için sağ ol. Merhaba çocuklar.
10: Evet, değil mi?
3: Kesinlikle.
0: Hayatımda daha önce böyle bir şey görmedim.
10: Kesinlikle görmediğimi söyleyebilirim.
9: Nasıl kesinlikle benzersiz?
0: İleride çok kaliteli parçalar var.
10: Evet öyle. Müzelik eşyalar gördüm. Bir sürü parçayı araştıracağız. Ayrıca çok farklı bir alıcı tipi arayacağız. Bulmak zor olacak.
0: Sizce en çok parayı nereden kazanırız?
10: Oturma odasında inanılmaz şeyler gördüm. Taşların fiyatını merak ediyorum.
0: Öyle düşünüyorum. Benim de ilk gitmek istediğim yer taş odası. Yani o odada rahat bir 100 bin dolar.
10: Dışarıda
0: yer.
10: Neler vardı?
9: Dışarıda bir sürü Afrika işi, ahşap maske ve farklı farklı heykeller var.
0: Gördüğüm en etkileyici istifleme yöntemi diyebilirim. Her boşluğu değerlendirmişler. Buradaki her şeyi dışarı çıkarıp tekrar yerleştirmeye kalksak eminim yarısı dışarıda kalır. Bastığınız evet. Yerlere dikkat edin. Yanlışlıkla bir şeyin üzerine basarsanız kafadan 500 dolar çöpe gider. O yüzden çok ama çok çok dikkatli olun. Masraf ne olur? Bence bir konteyner yeterli, işçilik için ne diyorsunuz? İçeriye 8 kişi sığdırmayız.
3: Hayır. Hayır, 8 olmaz. 4 kişiyle halledebiliriz. Temizlik masrafları da muhtemelen 5000'i bulur.
0: Haklısın. Hem heyecanlıyım hem de gerginim ki bu da doğru yolda izlemek oluyor. Eski koçum Morgan şöyle derdi. Eğer gergin değilsen yarışı kaybedersin.
3: Tamam.
0: Ben gerginim. Hadi bakalım hazırlanın.
10: Tamam.
0: Neye başlayayım beyler? Epey ter dökeceğiz. Pekala, buradaki eşyalar tuhaf mı? Kesinlikle. Peki değerler mi? Öyleler. İşin en zor tarafı adım atacak yer olmayan bir ortamda çalışmak ve bu nadide parçalar için servet ödemeye hazır doğru alıcıları bulmak. Pekala arkadaşlar.
2: Merhaba, nasılsın?
0: Resmen afallamış durumdayım. Ne yapacağımı şaşırdım. Bu koleksiyonun ne kadar muazzam olduğunu anlatmaya kelimeler yetmez. Hedefim size 4 gün içinde 6 haneli bir rakam kazandırmak. Bu para insanın hayatını değiştirir. Temizlik masrafları yaklaşık 5000 dolar tutacaktır ama adil bir paylaşım yapabilirsek ekibim bunu karşılamaya hazır. Evinizdeki eşyaların kalitesi o kadar yüksek ki %30'u bana, %70'i size şeklinde bir teklif sunmaya hazırım.
7: Penny'nin cevabı %20. Şimdi el sıkışın. Hadi. Hadi bakalım.
2: Pekala. Evet. Anladım. %20. Evet, tamam. Güzel. Yeterince iyi iş çıkarırsanız size %25'e çıkabilirim. Evet. 250.000'in üzerinde.
0: 250'nin üzerinde mi? Eşyalarla bu denli duygusal bağlarla bağlı birinin beklentilerini yönetirken çok hassas davranmak durumundasınız. Penny'in 250.000 doların altındaki herhangi bir rakama razı geleceğinden pek emin değilim. Aslında 150.000 dolar bile bizim için büyük bir başarı sayılır. Ama Penny bunu kabul etmez. Pekala. Evet. Bu meydan okumayı kabul ederim. Pekala. Pekala dostum. Teşekkürler. Sağ olun.
7: Teşekkür ederim.
0: Çok iyi canlıyım. Evet, çok.
10: Kutu bana mı geldi? Dur.
0: İçeri girelim.
3: Arkadaşlar, bu sizin alışık olduğunuz işlerden değil. İçerisi antika ve kırılacak eşyayla dolu. Başlamaya hazır mısınız?
0: Elbette.
3: Hadi başlayalım.
0: Bu kadar tıkış tıkış bir yerde hemen ilerleme kaydetmek çok önemli. Temizlikte ve satışta hızlıca ilerleme kaydedemezsek, değil Penny'nin o çılgın 250.000 dolarlık hedefine ulaşmak 100.000 doları bile göremeyiz. Bu yüzden Kaylin ve Chris mutfağı ayıklarken Mike'la ikimiz de doğrudan en değerli odaya, yani taş odasına giriyoruz.
10: Burası sanki...
0: Nereden başlayacağımı bilmiyorum.
10: Jenga gibi.
0: İşte feldspat. Ahmak altını. Altına benziyor ama değil.
10: Şuna bak. Bu ne böyle?
0: Genelde etrafında yosun olur. Böyle şeyler resmen aklımı başımdan alıyor. Böyle farklı kristallerin bir araya gelmesi inanılmaz.
10: Çok güzel şişeleri var.
0: Bunların perakende piyasasında tanesi 4-5 bin dolar eder. Maalesef o da bu fiyattan aşağısına razı olmayacaktır. Oysa alıcıların ödediği gerçek rakam bu değil. Tanesini 3.000 dolardan okutsam havalara uçarım. Üstelik bunlardan çekmeceler.
10: Aman tanrım, şu küçük boruya bak.
0: Evet, evet, evet, evet, evet, biliyorum. Burada da bir tane var ve çok güzel.
10: Tamam.
0: Ah dostum, çok havalı bir şey buldum. Bu müthiş.
11: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
12: Geceliği 4200 lira.
13: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
14: Trivago.
15: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
14: Trivago'da o da var.
16: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
17: Profil odam, X-Large veya XX-Large buzdolabı alana, elektrikli süpürge hediye.
18: Oh be, profile yapmış.
19: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğim var.

0: Hepsi iyi fiyata Migros'ta. 27-30 Haziran tarihleri arasında açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi gelecek.
1: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
2: Baksanıza, yüzde heyecan, yüzde mutluluk, %100 mozzarellasıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
3: Servis geldi, çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
5: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
6: Her ev güzel istikballe.
7: 27 Haziran 3 Temmuz arasında Bin'de efsane baldo pirinç 83 lira 50 kuruş yerine 76 lira 50 kuruş. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira.
8: Bim, bim, bim,
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
9: Yaşasın. Bulmayı arzuladığım şey buydu.
10: Neydi?
9: Yaklaşık 10 yıldır bunu arıyordum. Evet. Şunlara bak.
10: Ne buldun?
9: İç savaş mermileri. İşte bu yüzden mutlaka her köşeye bakıyoruz. Çünkü ister inanın ister inanmayın samanlıktaki o iğneyi hep görüyoruz.
10: Oh, vay be. Bunlardan bazıları elde oyulmuş. Bunda 3 halka var. Şunda 2 tane.
9: Bunun önemini kavradın mı?
10: Farklı kalibrede mermiler. Yalnız kökenlerine dair herhangi bir belge göremiyorum.
9: Maalesef hangi savaştan kaldıklarını netleştiremezsek bu mermilerin pek bir esprisi kalmaz. Piyasada bunlardan çok var. Umduğumuz o yüksek rakamları getirecek parçalar kesinlikle bunlar değil. Görünen o ki kasayı doldurmak için umudumuzu büyük taşların satışına bağlayacağız. Berbat bir durum. Neyse ben buraları karıştırmaya devam edeyim. Sen de koridora bak.
10: Bir sürü ıvır zıvır var. Bu parçalar aslında metal heykeller. Teyit etmek için bakıyorum. Yanılmıyorsam Dorothy Gillespie adında bir sanatçının eserleri. Dorothy Gillespie metal sanatının öncülerindendi. Cesur, canlı renklere sahip büyük ölçekli metal heykelleriyle ün yaptı.
11: Eserlerim çocukluğumdan izler taşıyor. Topaçlardan, toplardan ilham alıyor.
10: Alüminyumla çeliği kesip şekillendirerek soyut metal heykeller yaptı. Bunların çoğu hastaneler ve kütüphaneler gibi halka açık alanlara yerleştirildi. 2020 yılında Kaleidoskop adındaki Dorothy Gillespie eseri bir açık arttırmada 5000 dolara satıldı. Gillespie 2012'de öldü. Eserlerinin hala koleksiyon değeri var ve bu değer giderek artıyor. Bu parçaların her biri 500 ile 1000 dolar arasında satılabilir.
9: Pekala, o halde hedefimiz şu. En iyi parçaları bulalım ki ne hakkında konuştuğumu bileyim.
12: En sevdiğim taşlardan biri azurittir.
9: Azur?
12: Azurit, A-Z-U-R-İ-T. Bunu 1990'larda bir Alman satıcıdan almıştım.
9: Merjanına, böyle bir şeyin değeri nedir?
12: 1000-2000 arası.
9: Tamam.
12: Bu parçalardan pek bulunmaz. Rusya'daki özel bir bölgeden geldi. 500 ila 1000 dolar arasında değişir.
9: Şu kırmızı küçük şey yüzünden mi bu fiyata satılıyor?
12: O prustit. Gümüş içeren bir mineraldir.
9: Prustit mi?
12: Prustit, evet. P-R-U-S-T-İ-T.
9: Ben onun için ilaç kullanıyorum. Bu odada muazzam taşlar bulduk. Bazıları tek başına 5 haneli rakamlara satılabilir ama koleksiyonun tamamını süpürecek, o zengin alıcıyı buraya bağlayacak parçayı henüz bulamadım. Kesinlikle bulamadım. Ha dostum, şunun güzelliğine baksana. Benim asıl derdim buraya
12: evet,
9: gelecek
12: alıcının
9: kesesinin ağzını açmasını sağlamak. Bu yüzden içeride birinin gözü kapalı servet dökeceği en kıymetli parçayı arıyorum. Aman tanrım! Şu megalodona bakın.
12: O dişler kesinlikle listenin başına gelir. Şu megalodon dişleri.
9: İnsan her gün elinde milyonlarca yıllık bir fosil tutmuyor. Biz her zaman beyaz balina arayışındayızdır. İronik olan şu ki bu evde o beyaz balina aslında bir megalodon köpek balığı dişi olabilir.
12: Bu 4-5 bin dolar edebilir.
9: Tek bir diş için 4-5 bin dolar mı? Bu devasa etoburların okyanuslardaki hükümranlığı yaklaşık 23 milyon yıl önce başladı ve soyları 3.6 milyon yıl önce tükendi. Boyları 24 metreyi bulabiliyordu. Yani dev bir tırdan bile daha uzunlardı. 18 tona ulaşan ağırlıklarıyla yaklaşık 13 Afrika filine bedeldiler. 2 metreyi aşan devasa çeneleri ise günümüzdeki bir NBA oyuncusunu içine rahatlıkla alabilecek genişlikteydi. Nesilleri çoktan tükenmiş olsa da bu fosilleşmiş dişler M.Ö. 400 yılından beri el üstünde tutuluyor. Koleksiyoncular bugün hala bu parçalar için servet ödüyor. Hatta 2011 yılında bir koleksiyon tam 625 bin dolarlık bir açılış fiyatıyla açık arttırmaya çıkmıştı.
12: Muhtemelen en iyi diş bu. Tırtıkları kusursuz. O kadar hızlı büyümüş ki mine tabakasında dalgalanmalar olmuş.
9: Bu dişleri bulmak harika oldu ama bu evdeki her şey gibi bunlar da belirli bir koleksiyoncu kitlesine hitap ediyor. Her koleksiyonun tüm alıcıları içeri çekecek bir yıldız parçaya ihtiyacı vardır. Umuyorum ki megalodon dişi parası bol alıcıları buraya getirmek için ihtiyacımız olan bir parçadır. Louisville'deki ikinci günümüz. Ben taş odasını eşelemeye devam ederken Mike da satışlara başladı.
10: İç savaştan kalma 50 civarında mermi var. Çoğu 3 halkalı. Birkaç çift halkalı var.
13: Tamam, eğer kabul edersen 150 dolarım var.
10: Ederim. Nur topu gibi iç savaş mermilerin
13: oldu. Çok güzel. Tamamdır. Bu harika.
10: İç savaştan kalma mermileri binlerce dolara satmayı umuyorduk. Sonuç beni hayal kırıklığına uğrattı diyebilirim. Elimizde Dorothy Gillespie eserleri var.
14: Anneannemin evinde de onun eserleri vardı.
10: Sahi mi?
14: Bir süredir arıyordum ama bir türlü bulamamıştım.
10: Harika. Elimde iki eser var. 900 dolar verirsen anlaşırız.
14: Anlaştık. Bunlar gerçekten
10: şahane.
14: Özel parçalar. Tamamdır. Teşekkür ederim Mike.
10: Bir şey değil.
9: Bu megalodon dişleri ve fosiller beni gerçekten heyecanlandırıyor. İçimde çok iyi bir his var. Ancak bu kadar kaliteli ve geniş kapsamlı bir koleksiyon söz konusu olunca parçaları onaylatmam şart. Steven, tam olarak neyle uğraşıyoruz?
15: Elbette. Benim işim fosillerin sesi olmak. Çünkü her birinin anlatacağı özel bir hikaye var. Burada gerçekten müthiş bir koleksiyon var. Bildiğin gibi bazı fosillerin piyasa değeri çok büyük. Penny'nin parçalarıysa tam anlamıyla birer cevher. Senin için aralarından en çarpıcı olanları seçtim. Mesela bu ilk bakışta pek bir şeye benzemeyebilir. Aslında soyu tükenmiş bir orkinosun iki omurga kemiği. Üstelik ikisinin birbirine bağlı olması değerini artırıyor.
9: Sesin bir anda 3 oktav yükseldi. Bunları gördüğün için gerçekten heyecanlandın değil mi?
15: Fosillere bakıp onların ardındaki gizli hikayeleri keşfetmeye bayılıyorum.
9: Bir uzman gösterdiği malları görünce böyle heyecanlanıyorsa doğru yoldasın demektir.
15: Bu çekmece gerçekten muazzam çünkü içinde buna benzer parçalar var. İşte.
9: Yani
15: dev bir megalodon dişi. Megalodon dişlerinin en büyükleri 18 santim civarındadır. Bunlar rekor seviyesinde olmasa da mücevher değerinde. Neredeyse kusursuzlar. Kesinlikle büyüleyici bir örnek.
9: Peki bu birkaç bin dolar eder mi?
15: Rahatlıkla. Bu şeyin ne kadar kıvrımlı olduğunu görüyor musun? Epey deforme olmuş bir diş. Bu dişin hayvan sağken ve avlanırken bu hale gelmesi mümkün
9: değil. Peki bu onu daha mı değerli kılıyor?
15: Evet, bu nadir bulunan bir tür. Dünyadaki en büyük patolojik megalodon dişi koleksiyonuna sahip olmayı kafaya takmış insanlar var. Dolayısıyla bu onlar için bulunmaz bir parça.
9: Bu müthiş bir haber. Bu fosiller gerçek ve kesinlikle çok değerliler. İnanamıyorum. Maalesef parası bol bir alıcı bulmak için iki günden az vaktim var.
10: Penny'nin harika bir plak koleksiyonu var. En güzel yanı bu plakları çok iyi saklamış olması. Bu boyutta bir koleksiyon için duyulmuş bir şey değil. Bu rafla yan odada toplam 1500 plak var. Hadi bakalım. Böyle şeyler beni çok heyecanlandırıyor. Bunlar NASA tarafından uzay programımızın başlangıcında çekilmiş fotoğraflar. Burada orijinal yazıyor. 1961'deki Mercury projesinden. Şu inanılmaz fotoğraflara bakın. Bunlara bayılacaklar. Ay'a yolculuk gerçek miydi? Bana gerçekmiş gibi geliyor. Bunun arkasında NASA 31 Mayıs 1969 yazıyor. Hepimiz uzaydan çekilmiş fotoğraflar gördük ama teşkilatın damgasını taşıyan NASA fotoğrafları son derece nadir. Bu da onları değerli kılıyor. Gerçekten bunlar tarihi fotoğraflar.
16: Satmak istediğiniz her şeyi ayırmam gerekiyor. Tamam mı?
11: Tamam.
16: Onları kutulayıp bir kenara kaldırabilirim.
11: Pekala.
16: Geriye kalanları da duruma göre ya bağışlayacağız yani, ya da kendinize ayıracaksınız.
11: O zaman sadece bantlayayım.
16: Bantlayabilirsiniz, tamam. Evet.
11: Pekala, öyle
16: tamam.
11: Yaparız.
16: Bu dolaptan kurtulmaya niyetiniz var mı?
11: Evet, gerçekten iyi bir teklif gelirse satmak isterim.
16: İyi bir teklif verilmesini sağlayacağım.
11: Evet, pekala.
16: Kesinlikle elimden geleni yapacağım. Asıl önceliğimiz size içinde rahatça hareket edebileceğiniz kullanışlı bir mutfak sunabilmek. Şu an buna odaklandım. O yüzden bu koca olanı buradan çıkarmalıyım.
11: Ondan vazgeçmeye hazırım.
16: Tamam, güzel.
11: Artık önünde hiçbir engel kalmadı.
9: Asıl amacımız para kazanmak olsa da Scott'ın bizden bir ricası daha vardı. Evi ailesi için güvenli ve kullanışlı bir hale getirmemizi istedi. O yüzden her yeri pırıl pırıl yapmalıyız. Caleb ve Chris mutfağı hallederken ben de banyoya girişeceğim.
17: Bu enteresanmış.
16: Evet öyle. Söyleyebileceğim tek şey bu.
17: Bu mutfak resmen eşyaya boğulmuş halde. Tezgahlardan yerlere kadar. Burayı yeniden kullanışlı bir mutfağa dönüştürmek için her şeyi boşaltmamız gerek. Çöpler, hantal mobilyalar, tarihi geçmiş yiyecekler, ne varsa çıkmalı. Ve bu bayağı bir iş demek.
16: Bu da şununla gidebilir.
17: Evin yerlerindeki o yığınları gördükten sonra umarım dişe dokunur bir şey vardır diyorum.
16: Bu tip şeyleri artık bu şekilde satmıyorlar. Yani bu çok çılgınca.
9: Bu kariyerim boyunca karşılaştığım en çetrefilli temizliklerden biri. Öyle her şeyi paldır küldür çöpe atamıyorsunuz. Hangisi gerçekten hatırası olan bir parça, hangisi bildiğimiz sıradan taş, ayırt etmek imkansız. Resmen pisliğin içinde servet fışkırıyor. Zamanla yarışıyoruz belki ama çok temkinli olmalıyım. Penny'nin nereye ne sakladığı hiç belli olmuyor. Her an her yerden bir şey çıkabilir. Bakalım buradan ne çıkacak.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
2: Budur.
3: Gelmiş geçmiş en iyi kız.
2: Şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı. Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da. Paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayat.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: İlk kez aksesli olanlar kazanıyor.
2: Yeğenim ne istiyor başka?
3: Gitar.
2: He. Bir küçüğü var mı acaba?
3: Ukulele.
1: Ufak ufak başlar.
3: Gitar. Aksesli düşünelim, harcarken kazanalım.
4: Sen de aksesli ol. İlk yıl kart ücreti ödemeden her 4000 TL ve üzeri harcamaya 1000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Akses 25 yaşında.
5: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
6: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
13: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
12: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
14: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
15: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
16: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
17: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
14: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
18: Bir dakika. Bu 14 ayar altın. Resmen lavabonun dibinde altın buldum. İşte her şeyi tek tek elle seçmemizin nedeni de bu. Bildiğin altın hem de 14 ayar. Muhtemelen 300 dolarlık altın var burada. Doğrusu banyoda altın ve gümüş bulmayı hiç beklemiyordum ama para paradır. Evet, kendi hedefim olan 100 bin dolara hala çok var. Penny'nin 250 bin dolar hayalinden bahsetmiyorum bile. Evet, diğer her şey çöp ama şu altın ve gümüşleri toplasak burada rahat bir 1000 dolar yatıyor.
19: Hey, spor kartları ve dergileri konusundaki ilanıma yanıt verdiğin için sağ ol. Burada 75 dergi ve 1000'den fazla da kart var. Koleksiyoncuların istatistikleri yüksek sporcuları sevdiğini bilirim. Özellikle kendi memleketlerindense. İmzalı Brooks Robinson kartı. Baltimore Orioles'ta 23 sezon oynadı. John Unitas kartı. Baltimore Colts'un yıldız oyun kurucusu.
20: Havalıymış.
19: Bütün dergilerde 60'ların sonlarından 70'lerin başından. Seni bilmem ama ben bunları makaleleri için alıyorum. Hepsine tek bir fiyat vermeni istiyorum. Bütün kartlara ve dergilere. Benim kafamdaki fiyat 2200 dolar.
20: 2200 mü?
19: Evet.
20: Kartlar için 1200, dergiler için de 500 dolar veririm.
19: 1700.
20: Toplamda 1700.
19: Olabilir. Kabul edilebilir.
20: Pekala.
19: Bir rakam.
20: Pekala. Teşekkür ederim.
19: Tebrik ederim Dylan.
20: Teşekkürler.
21: Bırak yemeği içmeyi, içinde rahatça oturulacak bir yer bile yok. Burası hiç kullanışlı değil. Şu dolabı ne yapsak diye kara kara düşünüyorum. Ondan kurtulabilirsek mutfak epey ferahlar.
22: Mesele sadece çöp temizlemek değil. Mutfakta nefes alacak yer açmak. Tekrar kullanışlı hale getirmek. Bu eşyalardan, dolaplardan kurtulmamız şart. O zaman sofraya oturup yemek yiyebilirler. Ancak o zaman normal bir mutfağa dönüşebilir. Şunu kenara kaydır.
21: Kaydırıyorum.
22: Kaydır.
21: İndir.
23: Tamam, tamam. İndir. Daha yavaş. Daha yavaş.
21: Böyle,
23: tamam.
21: Yanaştıralım. İndir. Evet. İndir. Evet. İndir.
23: Tamam. Hadi.
21: Evet. Dikkat.
22: Dikkat et DJ.
21: Kahretsin.
23: Dikkat.
22: Alan açmadan buraları kullanışlı hale getiremeyiz. Ama artık Sandy ve Penny'nin gerçek bir mutfağı var.
18: Mutfağı boşaltınca evin çehresi değişti. Artık çok daha yaşanır bir yer oldu. Ama bizim asıl işimiz kâr etmek ve şu ana kadarki kazancımız hala beklentimizin çok altında.
19: Evin içinde bulduğumuz bazı fotoğraflar var. Onlar için kusursuz alıcıyı bulduğumu düşünüyorum. Greg, seni görmek
20: seni
19: güzel.
20: Görmek de.
19: Greg, yerel koleksiyoncular.
22: Alan, buraları kullanışlarız. Ama artık Sandy ve Penny gerçek bir mutfak.
18: Mutfağınca evin çehresi çok daha yaşanır bir yer oldu. Ama biz şu ana kadarki kaynımız hala beklesin çok altın.
19: Evin içinde bulduğum bazı foto. Onlar için su alıcıyı bul. Düşünüyorum. Greg, seni görmek üzere. Yerel koleksiyon.

0: olduğunu düşünüyorum.
1: Çok ilginç. Eklektik bir koleksiyon bu.
0: Evet.
1: İçinde epey dergi var. Eski dergileri severim. Eğer durumları kötüyse içlerinden araba ilanlarını kesip alıyorum. Onlar da olmasa dergi çöp.
0: Bulduğumuz
1: demektir.
0: En güzel şeylerden biri NASA fotoğrafları.
1: Evet. Bunlar eski basın fotoğrafları. Gerçekten çok ilginçler. Aralarında çok iyi kareler var.
0: O zaman sadede gelelim. 2500 dolardan aşağıya kesinlikle inmem.
1: Tamamdır. 2500 dolardan alıyorum.
0: Tamamdır. Tebrikler. Çok iyi oldu bu.
1: Tamam.
0: Gidip kutu bulalım.
2: Hadi canım. Bu şey resmen ödümü kopardı. Çok korkunç.
3: Bu da ne? İnanılmaz o.
2: Aman tanrım, olamaz.
3: Sanırım bu aradığımız Afrika sanat eserlerinden.
2: Eve ilk adımımı atıp da önce Afrika eşyasını görünce gerçekten ne hissedeceğimi bilemedim.
3: Güzel maskeymiş, baksana şu detaylara bak.
2: Aa, dostum bu yani bu... Bu inanılmaz bir şey. Yaptığımız işte bu tip Afrika maskelerine pek rastlamayız. Bu çok özel bir durum.
3: Hey baksana bir şey daha buldum.
2: Bunlar hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Cadılar Bayramı maskelerine benziyorlar ama çok daha pahalı olduklarından eminim. Evet. Evet. Bu harika.
3: Ve daha fazlası da var.
2: Bu.
3: Takmaya çalıştım ama.
2: Medusa mı bu?
3: Bilmiyorum. Jim Carrey'nin maske filmini izledin mi?
2: Şuna bak.
3: Tak şunu. Hadi tak şunu.
2: Kafama olmuyor ki.
3: Hayır.
2: Olmuyor işte. Sanki kafamın tepesinden başka bir kafa çıkıyormuş gibi.
3: Çok şık oldun dostum. Şuraya bırak. Küçük olanlar da şurada. Yok bunlar orta boymuş.
2: Bu da ne böyle?
3: Ne zamandan kalmış?
2: Belki bunu hala yiyorlardır. Yumuşacık baksana. Hiç sertleşmemiş.
3: Unuttuklarını söylemişlerdir.
2: 3 gün önce bırakmışlar galiba.
3: Bir tadına bak istersen.
2: Hayır.
3: Teşekkür ederim.
4: Üçüncü günümüzü bitiriyoruz. Elimize ne varsa elden çıkarmalıyız. Ama taş odasının tamamını tek seferde kapatacak birini hala bulamadım. Mark, nasılsın?
5: İyiyim, sen nasılsın?
4: Geldiğin için teşekkürler pekala.
5: Teşekkürler.
4: Anlat bakalım, neler arıyorsun?
5: Tamam. Önceliğim uzmanı olduğum yüksek kaliteli köpek balığı dişleri. Fakat nadir bulunan fosiller ve çeşitli mineraller de ilgi alanıma giriyor.
4: Tamam. Hepsi bizde mevcut.
5: Evet, görebiliyorum.
4: Hepsi var. Gerçekten etkileyici bir koleksiyon.
5: Ağzım kulaklarımda. Çekmeceleri açmaya başladığımda resmen büyülendim. Şu parça 2500 ila 3000 dolar eder. Burada çok güzel büyük bir diş daha var. Biraz hasar almış ama yine de 2500 dolar eder.
4: Burada bir sürü var.
5: Bunlar nadir bulunan köpek balığı dişleri. Hepsi de Parotodus benedeni denen çok nadir bir türe ait. Küçüklerinin fiyatı 100 dolardan başlar. Tanesi 1500 dolara kadar çıkabilir.
4: Evet.
5: Elimdeki ise oldukça pahalı bir parça. Bu tek diş için en az 2000 doları gözden çıkarmak gerekir.
4: Evet,
5: yani sadece bu kısım muhtemelen 8-10 bin dolar eder. Şu Hindistan'dan gelmiş.
4: Harika.
5: Bu parça muhtemelen 500-600 dolar eder.
4: Sadece bu parça mı?
5: Evet.
4: Evet.
5: Şu parça ise 20 bin dolara kadar çıkabilir.
4: Beni sahiden havaya sokacak, tamam dedirtecek rakamı bulmaya çalışıyorum.
5: 50 bin dolar.
4: Bu koleksiyon onun emeklilik sermayesi ama sonuçta senin de kar etmen gerektiğini.
5: Belki de toptan fiyatını düşündüğüm için fiyatı biraz düşük tutuyorumdur.
4: Evet.
5: Biliyorsun para kazanmam lazım.
4: Evet anlıyorum. Dürüst olmak gerekirse bence 50 bin dolar gayet makul bir teklif. Sonuçta bazı parçalar elinde bekleyip duracak. Bu para ona ihtiyacı olan maddi rahatlığı sağlar.
5: Tamam.
4: Bence bu önüne koyabileceğim bir teklif. Ben orada konuşayım, tamam mı? Evet, hayatımda gördüğüm en büyüleyici koleksiyon. Nihayet ciddi ve gerçekçi teklifler almaya başladık. Ancak şunu unutma. Gelen teklifler perakende değil, toplam fiyat üzerinden. Bizim seninle konuştuğumuz o yüksek rakamlar hep perakende satış fiyatlarıydı. Mark geldi. Biliyorsun, kendisi perakende iş

0: yapıyor. Ve koleksiyonuna 50 bin dolar fiyat biçti. Üstelik paketleme ve taşıma işini de biz halledeceğiz, tamam mı? Ve gerisini merak etmeyin. Perakende değerinin yanından bile geçmez. Bunu kabul etmemiz gerekiyor.
1: Peki, içinden bazı parçaları çıkarabilir miyim?
0: Ama koleksiyonu bölmek istemiyor. Teklifi bu.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
9: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
10: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
8: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
11: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice Break.
12: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
13: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
14: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
15: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
16: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
17: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
18: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
17: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
18: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
19: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
0: Hepsi için nakit 50 bin dolar ödeyecek.
2: Vermek istemiyor mu?
0: Hayır, teklifi bu. Ya hepsine 50 bin ya da hiç. Evet.
1: Ama ben de bu alışverişten hoşnut ayrılmalıyım değil mi?
0: Kesinlikle. O yüzden bunu konuşuyoruz. Karar senin. Ama 50 bin doların hayatında neler değiştirebileceğini düşünmeni istiyorum.
1: Evet. 50 bin dolar için onu elden çıkarmak istemiyorum. Pekala.
0: Açıkçası 50 bin dolar çok büyük bir para ama bu koleksiyonun tam karşılığı bu değil. Tek yapabileceğimiz işimize odaklanmak, temizliğe devam etmek ve yeni alıcılar çıkması için dua etmek. Pekala, hadi para kazanalım.
8: İkimizin izin günündeki hali.
14: Evet, görmeye hazırım. Bak şu kesinlikle...
8: Evet, saçlarını gördün mü?
14: Evet evet, bu kesinlikle sensin.
8: Çalışırken evet. Böyle görünüyoruz.
14: Evet öyle. Gözlere baksana, tam olarak bu. Bu biziz resmen.
8: Bu da neyin nesi?
14: Mike, al. Affedersin. Saçları çok gür. İlginç şeyler var.
8: Bu kardeşim Tony değilse, kesin tuvalette ecel terleri döken başka biri.
14: Evet evet öyle.
8: Ev gibi bir şeyle
14: cebelleşiyor. Evet, cebelleşiyor. Arkandaki şapkalı şey de kız kardeşime benziyor aslında. Bununla hiç uğraşamam şimdi. Arkasından bambu fışkırıyor resmen. Ona hiç bulaşmam. Burası benim krallığım.
8: Ne krallığı?
0: Louisville'deki son günümüz. Mike'ın içeride ne varsa satmaya odaklanması şart. Ben de Washington bölgesindeki tüm taş alıcılarına tek tek ulaşmaya çalışacağım. Çalışmaya devam ediyoruz ama... İçimi bir korku sarmadı değil.
5: Vay be, Lenny Bruce, Jackson Browne ve David Blomberg.
20: Merhaba, ben Mike. Öncelikli amacımız para kazanmak. İkinci amacımızsa evde yer açmak. Bunu yapabilmenin tek yolu da her şeyi toptan satmak. Ne yapıyorsunuz? Penny'nin koleksiyonuna mı bakıyorsunuz?
5: Evet, gerçekten muazzam bir koleksiyon. Şimdiye kadar bu denli etkileyici bir koleksiyon görmedim.
20: En iyileri bulma konusunda çok usta bir koleksiyon.
5: Sonuna kadar katılıyorum. Yıllardır girip çıkmadığım ev kalmadı ama burası kesinlikle gördüğüm en iyi birkaç yerden biri diyebilirim doğrusu.
20: Bu koleksiyon senin olabilir. Bunlardan bazılarını alıp eve götürebilirsin ama önce şunu sormak istiyorum. En çok neyle ilgileniyorsun?
5: Şuradaki kutularda duran plakların tamamını almak istiyorum. Bir de diğer odadaki o 3 dolap dolusu kitap var ya, onları da istiyorum.
20: Yaklaşık 300 kitap, evet, ve 1500 plak. Hepsini 11 bin dolara bırakırım. Peki senin vereceğin teklif nedir?
5: 10.500 dolar.
20: Harika. 10.500'e hepsi senindir.
5: Çok teşekkür ederim dostum.
21: Taşları buraya dizmişti. Bence bunları çerçeve niyetine burada bırakmalıyız. Hatta taşlar da kalsın ki ön bahçe havası versin.
8: Aklıma yattın.
21: Kusura bakmayın ama sohbetinizi böleceğim.
8: Şu devasa şeye bak.
21: Çok sıra dışı.
20: Seni bunlara çeken ne oldu?
22: Ben bir koleksiyoncuyum. Kendi çapımda bir şeyler topluyorum. Aynı zamanda Smithsonian bünyesindeki Ulusal Afrika Sanatı Müzesi'nde rehberlik yapıyorum. Özellikle şu maske çok ilgimi çekti. Gerçekten çok özel.
20: Çok güzel. Açık konuşacağım. Zamanımız tükeniyor. Taşları satabileceğim birini bulamadım. Metin hedeflediği 6 haneli rakamlara yaklaşabilmiş değiliz henüz. Bu asgari rakam. O rakama ulaşamazsak başımız belada demektir. Neyse ki evin dört bir yanında onlarca güzel ve değerli Afrika maskesi ve heykeli bulduk. Ve bunlar bizi kurtarabilir.
22: Bu kadar kaliteli ve bu denli iyi korunmuş parçalara denk gelmek gerçekten zordur.
20: Açıkçası hepsi için tek bir fiyat almayı tercih ederim.
22: Tamam.
20: Masadakilerin tamamı için 10.000 dolar istiyorum. Bence bu rakam ikimizi de memnun eder.
22: Kulağa hoş geliyor.
20: Harika.
22: Tamamdır.
20: Tebrik ederim Bet.
22: Teşekkürler.
20: Elektronik ödemeyi yapabilir misin?
22: Tabii ki yaparım.
0: Penny ve Sandy'ye evi gösterme vaktimiz geldi. Çok çok heyecanlıyız. 70 bin dolardan fazla satış yaptık ama yine de benim 100 bin dolarlık hedefimin yanına bile yaklaşamadık. Evet, Penny'nin 250 bin dolarlık hedefindense çok uzağız. İyi haber şu ki bu koleksiyonu parası bol bir alıcıya göstermek için bir şansım daha var.
23: Bunlar aslında radyoaktif.
0: Umarım gelir ve koleksiyonun tamamını satın alır. Bu da bizi asıl hedefimize çok daha fazla yaklaştırır. Evet Jason, merhaba, nasılsın?
23: İyiyim, evet. Davet ettiğin için teşekkür ederim. Burada inanılmaz parçalar var. Şuna bir baksana. Bu
0: evet,
23: çekmece
0: evet, evet,
23: tamamen radyoaktif türlerle dolu. Gerçi çılgın renklerden ne olduğu belli oluyor ama şu kocaman uranitit parçası bile tek başına Geiger sayacını resmen çıldırtmaya yeter diyebilirim. Bence harika.
0: Peki böyle bir çekmecenin perakende fiyatı ne olur?
23: Perakende mi?
0: Evet.
23: Belki 10 bin
0: bir
23: dolar.
0: Bir çekmece için
23: rahat
0: 10 bin dolar.
23: Eder, evet.
0: Pekala dostum, taşları ve megalodon dişlerini inceleme fırsatın oldu. Ne düşünüyorsun?
23: Benim için ideal olanı koleksiyonun tamamını satın almak.
0: Bu bir fırsat mı? Gün sona eriyor. İşte bitmek üzere. Geriye bir tek evi güzelce boşaltmak ve Penny ile Sandy'ye evlerinin yeni halini göstermek kaldı.
24: Aman Tanrım.
25: Çok uzun zaman oldu.
26: Artık bir ön bahçeniz var.
24: Vay canına.
26: Sanırım Matt'le tam burada buluşacaktık ama nerede olduğunu bilmiyorum.
0: Kusura bakmayın.
25: İşte Matt orada.
26: Tamamdır.
0: Hala içeride pazarlık yapıyorduk. Pekala. Ne düşünüyorsunuz?
25: Bu inanılmaz.
24: Gerçekten çok etkilendim. Burayı hiç bu kadar temiz görmemiştim.
0: Hiç mi?
24: Bahçenin varlığından bile haberim
26: tertemiz
24: yok.
26: Tertemiz bir tuval gibi.
0: Pekala. Bu başlangıç olsun.
25: Evet.
24: Tamam.
0: Buraya pek çok amaçla geldim.
24: Vay canına.
0: Hem evi temizlemek hem de satış yapıp size para kazandırmak istedik.
25: Pekala.
0: Ama en önemlisi burayı yeniden yaşanabilir bir yuva haline getirmekti. Hadi içeri girip bakalım.
25: Hanımefendi buyurun.
0: Ben peşinizden geliyorum.
24: Oh, aman tanrım.
25: Müthiş.
0: Artık erişilebilir bir banyonuz var. Ayrıca tamamen engelsiz bir koridorunuz da var. Pekala, devam etmek ister misiniz?
24: Tamam.
0: Sağınızda bir banyo var.
25: Tamamdır.
24: Aman tanrım.
25: Olmaz.
0: Gördünüz mü? Burada harika. Durabiliyor olması bile çok şey anlatıyor.
25: Bacım.
0: Pekala. Hadi mutfağa gidelim.
24: Ah aman tanrım.
25: Uzay sonsudur.
24: Bir masa.
25: Ay canına aman tanrım.
24: Karşımda oturup yemek yiyebileceğimiz bir masa duruyor. Sonunda burada normal bir hayat sürebileceğimize inanmaya başladım.
25: Ben o kadar iddialı konuşmazdım.
0: Devam edelim.
24: Ah aman
25: İşte
24: tanrım.
25: Tertemiz tuvalimiz.
24: Vay canına şoktayım.
26: Müthiş.
24: Resmen şok
26: oldum.
24: Bunu
26: nasıl yaptınız?
24: Aman tanrım.
0: Yaşam
26: Bunu
0: kalitesi.
26: Bunu nasıl başardınız hiç bilmiyorum.
0: Nasıl hissediyorsun sen de?
24: Duygularım karma karışık.
0: Tamam. İyi anlamda mı?
24: İyi anlamda.
0: Peki. Sen nasıl hissediyorsun Penny?
25: O iyiyse ben de iyiyim.
0: İşte bu. Artık evde gönül rahatlığıyla dinlenebileceğiniz yerleriniz var. Verandanız, banyonuz tamamen açıldı ki
24: evet.
0: Ben en çok banyoda dinlenirim. Artık elinizdeki her eşya için yeriniz var ama biz buraya sadece evi düzenlemeye gelmedik. Size ciddi bir kazanç da sağladık. Plaklardan fotoğraflara, beyzbol kartlarından Afrika sanat eserlerine kadar... Her şeyi sattık ve dikkat ettiyseniz taş odasına hiç uğramadık. Çünkü oradaki bütün taşları elden çıkardık. Aslında gecikme sebebim de buydu. Daha bir saat önce gelen bir alıcı evdeki tüm taşlara, jeotlara, fosillere ve hatta dolaplara toptan bir teklif verdi.
25: Hepsini satın almak istiyorum.
0: Hepsine karşılık 250 bin teklif edersen bence hiç düşünmeden kabul ederler.
25: 250 bin bana uyar.
0: O zaman anlaştık dostum.
25: Pekala.
0: Son dakika misafirlerine kapımız hep açık. Taş koleksiyonunuz için tam 250 bin teklif edildi ve yarın hepsini teslim edeceğiz.
24: Mutlu musun? Sizi seviyorum. Sen mutlusun diye mutluyum.
0: Bu haftaki genel toplam 320 bin dolar. Evet, hayatım boyunca tek bir evden hiç bu kadar satış yapmamıştım. İnanamıyorum.
25: Çok teşekkür ederim.
0: Dostum teşekkürler. Bu arada hatırlar mısın bilmem ama evet. Sayende çok
25: evet,
0: iyi para kazandım. Hatırlar mısın bilmem en son eğer 250 bin barajını aşarsan payın %25'e çıkar demiştin.
25: Evet,
0: bil bakalım
25: evet.
0: Ne oldu? Tam 320 bin dolara çıktık sayende.
25: Bu
0: fazladan
25: harika.
0: 16 bin dolar kazandım ve sana çok teşekkür ederim. Böylece ödeşmiş olduk. Bu yüzden temizlik masraflarını size hiç yansıtmadık. 320 bin doları 75'e 25 paylaştığımızda bizim payımız 80 bin dolar ederken size de 240 bin kalıyor.
24: Gerçekten çok teşekkür ederim.
0: Bu kadar nakit parayı elden teslim edemeyeceğim için size bir çek yazmak durumunda kaldım. Bu gerçekten çok heyecan verici bir an. Dostum, bu ömrün boyunca yazdığım en içime sinen çek.
26: Hayatımda gördüğüm en yüklü çek bu.
0: Evet.
25: Teşekkürler.
0: Size
25: çok teşekkürler.
0: Teşekkür
25: sağ olun.
26: Teşekkür ederiz.
25: Onlarca yıllık bir emeği tek bir rakama sığdıramazsınız elbette ama... Bu eşyaların ağırlığından kurtulup hayatımızı yaşamak bize çok iyi gelecek.
24: Bu gelişme bize tam da hayal ettiğim o yaşam standartlarını sağladı. Artık çocuklarımı daha sık görebileceğim. Ve bu benim için her şeyden önemli. Hmm.
26: Başından beri ecel terleri döktüm. Penny'yi hayal kırıklığına uğratmaktan ya da annemle ikisini incitmekten çok korkuyordum. Ama siz harika bir iş çıkardınız.
0: Pekala, tüm bunlar size ne hissettiriyor?
25: Harikayım.
24: Duygu yüklüyüm.
0: Bu harikaydı. Sizi seviyorum. Artık sonsuza dek bağımız var.
25: Biz de seni seviyoruz.
0: Seni seviyorum.
25: Hepinizi
0: seviyorum.
25: Korusun.
0: Teşekkür ederim. Pekala, ben kaçtım. Tadını çıkarın. Bu ferahlığın
25: tamamdır.
0: Tadını çıkarın. Dürüst olmak gerekirse bu işe başlarken bu kadar para kazanacağımızı hiç düşünmüyordum. Bu koleksiyon en az Penny kadar nevi şahsına münhasır bir koleksiyon. Ama günün sonunda Penny haklı çıktı. Koleksiyon tam beklediği değerden alıcı buldu ve biz de bugüne kadarki en büyük kazancımızla buradan ayrılıyoruz. Bizim için verimli bir gün oldu.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, sigortam Net.
4: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Boş Flex Door buzdolapları esnek raflarıyla tam bir boş. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Boş X-Large ve XX-Large buzdolapları şimdi Suse bile hediyeli.
11: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
12: Büyük küçük kutudan, bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi,
27: dümes Cool Lime Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
28: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Hepsi Bro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin kulaklıkları süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik ne

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Hatasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.
1: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
2: Ben Chris.
3: Ben Max.
2: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
3: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
2: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
3: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
2: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
1: Klasik araba kurtarma. Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Hurda peşinde Avustralya'yı baştan sona dolaşıyoruz.
1: Antika ve koleksiyonluk ürünlerin peşinde.
0: Lucas, şuna bir bak.
1: Şuna bak.
0: Baraka ve garajları tarıyoruz ve Avustralya'yı canlı tutan muhteşem insanlarla tanışıyoruz.
1: Kullanat dünyasında uzun ömürlü eşya arıyoruz.
0: Ağacanına şuna bak. Ben Adam McDonald.
1: Ben de Lucas Callaghan.
0: Bizler hurda avcılarıyız.

0: Güneşli bir günde Queensland'deyiz ve heyecan dorukta. Çünkü burası hurda cennetidir.
1: Bazen hiç beklemediğiniz şeyler bulduğunuz en iyi şey olur. O yüzden bugün yollara aşınlayıp ne olacağına bakacağız. Şuraya baksana.
0: Aman tanrım, hiç bu kadar traktör gördün mü? İnanılmaz.
1: Kesin koleksiyonerdir.
0: Evet.
1: Duralım mı?
0: Evet evet, dur. Tanrım ne çok çelik var be.
1: Çok güzel.
0: Paslı çelikten bol bir şey yok.
1: Evet, satılık şeyleri de vardır mutlaka. Bazen bir bahçe ya da avlunun yanından arabayla geçerken bir sürü şey gördüğünüzde oraya nasıl yaklaşacağınıza dair kafanızda soru işaretleri olur.
2: Ne haber beyler, nasılsınız?
0: İyiyiz ya sen?
2: İdare eder, fena değil.
0: Merhaba, ben Lucas, bu da
2: ben
0: Adam.
2: Ben Dan. Adam nasılsın?
1: Memnun oldum.
2: Wayne, şu Lucas.
0: Merhaba.
1: Nasılsın Adam?
0: Bu da Adam.
1: Merhaba, memnun oldum.
0: Bunu şeye benzetebiliriz. Hani tanımadığımız bir kız görür ve cesaretinizi toplayıp o kişinin yanına gidip merhaba, sizi çok beğendim, bugün dışarı çıkmak ister misiniz dersiniz ya.
1: Yoldan geçiyorduk da bahçenizdeki
2: evet.
1: Şeyleri gördük.
2: Hepsini mi istiyorsunuz?
0: Satılık mı peki?
1: Daha baştan Don'un satışta istekli olduğu belliydi.
2: Wayne'le yıllardır bu şeyleri toplarız. İşte 1976, artık her neyse.
0: Don'la Wayne baba oğul bir ekip. Ben'le Adam gibi sevgilerini ve tutkularını yaptıkları işle bağdaştırmışlar.
1: En büyük tutkun nedir peki?
2: Daha çok traktörler. Geriye birkaç traktörümüz kaldı.
3: Babalığın bir sürü çalışan traktörü vardı ama yakınlarda 20 civarında yenilenmiş traktörü elinden çıkardı.
2: Wayne'in de koleksiyonu var. O daha çok motor toplar. Bahçenin
1: evet.
2: Dört bir yanında görebilirsiniz.
0: Girince fark ettik.
2: Bense bir ayağımın çukurda olduğu evrelere geldim. O yüzden elimdekileri çıkarmaya karar verdik. Onları mezara götüremeyeceğim. O yüzden traktörleri elden çıkarıp motorlara yer açmalıyız.
0: Barakaları gözetmemizde sakınca var mı?
2: Hayır, sizi gezdireyim.
0: Harika olur.
2: Evet, cebinizi boşaltalım.
1: Bu iki adamın bütün bunları senelerdir topladığı çok belli. Bizim gibi elemanlarla çok kez karşılaşmışlardır. Kül yutmazlar yani. Adeta traktör ve traktör tekeri madeni gibiydi. Her türlü yedek parça vardı. İçimden muhteşem olacak dedim. Şu traktör ne kadar eder?
2: 4000 falan.
1: 4?
2: Hepsi 4000 evet.
0: Şunlardan fazladan var mı?
2: Ya hayır, onu bulamazsın.
0: O yüzden istiyorum.
2: Anca gece çalarsın.
0: Traktör parçaları bulmayı çok istiyorum. Kentte bu tür şeylere bayılıyorlar. Ama şu an gözüme çarpan bir sürü şey daha var. Şuna ne dersin?
3: Şu eski yağ tenekesi.
0: Evet.
3: Muhtemelen 20 kağıt eder.
2: Evet. Eder tabii. Giderek değerleniyor. Wayne'de pek tüccar kafası yoktur. Sadece alıp alıp biriktirmeyi sever. Tanrım. Bu paraya ben alırım.
0: Wayne stokları eritmeye çalışıyordu. $100
2: Azarlık benim lehime çalışıyor.
3: Evet, evet. Onu buraya pek sokmamdı.
0: Bu senin barakan mı?
3: Evet.
0: O harika o zaman. Pazarlık seninle. Don sürekli daha fazla eder. Kötü günler için saklarım falan diyor ama Wayne de stokları eritmeye çalışıyor.
3: Genelde satış yapmam ama bu süreçte bazı şeyleri ucuza bıraktığımı fark
2: ettim. Bugün göreceksiniz.
0: Şunu 20'ye bırakır mısın?
3: Evet, onu 20'ye alabilirsin.
2: Geçileri kaçırmış. Anlaştım. Bu. Bunu asla unutmam. $100 tenekeyi $20 bıraktı.
0: Yukarıda bir benzin tenekesi gördüm.
2: Evet, oldukça güzeldi.
0: Öyle bir şey ne kadar istersin?
2: Bir tomar.
3: Benim olmaması büyük talihsizlik.
2: Beynin mallarını almalısınız.
0: Evet. Bu ikisinin gece gündüz birbirlerini zorbaladıklarını görebiliyorsunuz.
2: Sanırım $75 eder.
0: 45 mi dedin?
2: 75 dedim. Gidip bunu doldurursanız eve götürdüğünüzde annenizin ruhu bile duymaz.
0: Buralarda kaçak içki yapan birileri var mı? Artık para kazanır mıyız ya da bize bir şeyler satacaklar mı acaba diye düşünmüyorum. Gerçekten çok eğlenceli. Nasıl sence? Yok mu?
1: Bayağı iyi bence ama 75.
0: Ama zaten anca 75'e satabiliriz.
2: $5 daha düşerim.
0: 50 kağıt. 50'ye olur mu peki?
2: 70.
0: 70 mi? Zaten 70'ten başladık. Hani çok düşük rakam teklif edersiniz ve gülüp cebinizde akrep mi var be adam derler ya, aynen öyle işte. $5 sakız bile alamazsın.
2: Yardımcı olmaya çalışıyordum. Eve dönerken hamburger yiyebilirdiniz.
1: Don'un sürekli bununla artık işim yok deyip fahiş rakamlar çekmesi çok çok komik.
0: Ortada buluşalım mı? 65 olur mu? Yardımcı ol.
2: Sence olur mu?
1: Bizimle kedinin topla oynadığı gibi oynuyor. O kedi bizde topuz.
2: $70 eder ama.
0: Tamam, bırakayım.
2: Verebileceğin en iyi teklif neydi? Çünkü 50 yetmez.
0: Evet, haklısın.
1: Satmaya da ihtiyacı yok. Bayağı eğleniyordu.
2: 60'a bırakabilirim.
0: 60'a olur mu?
2: Sanırım.
1: El sıkış.
2: Lafını esirgemiyorsun hiç ha? Uyarmışlardı.
1: Çıkar çıkmaz traktör tekerlerini gördüm. Genelde bunları uzun otların arasından çıkarıp paslarını çözeriz ama bu seferkiler toplu haldeydi.
2: Güzel malları buldu yalnız. İşi biliyor.
1: Satılık mı?
2: Evet, onları satabiliriz.
1: Teker her zaman iyidir. Köylerden toplayıp şehre götürerek orada insanlara satabileceğimiz şeyler. Böylece insanlar bunları bahçelerine koyup arka avlularında köy hissiyatı elde edebiliyor.
3: Üstünde Sunshine yazan bir teker var. Victoria döneminde. İşte şuradaki. Tam şurada. Tamam.
1: Peki ya bu? Buna kaç istiyorsun?
2: $50.
1: 40'a bırakırsan hemen alıyorum.
2: Şunlara ne dersin? Oradakilerin fiyatı farklı.
1: İstersen toplu da alabilirim.
0: Bunların hepsi farklı. Toptan 50'ye olur mu?
2: Gayet makul olur.
0: Olur mu?
2: Öyle değil mi?
1: Bir saniye. Daha yeni 40 diyorduk değil mi?
2: Evet, o ikisi $100.
1: Sen ne diyorsun?
2: Ne?
1: $10 evet. Daha mı koparmaya çalışıyorsun?
2: Şu 40, bu da 50.
0: $90 mı?
2: İkisi $90.
0: Güzel.
1: Şimdiden 40 yıllık

0: susmuşuz gibi hissediyorum. Bizimle iletişiminizden dolayı. Böylece alıp satmak daha kolay oluyor. Geç olmuştu ve artık minibüsü yükleyecektik ki eski bir Howard alet çantası buldum. Bu alet çantasının olayı nedir?
1: Onu çok hasta olan bir koleksiyonerden almıştım. Eşek yüküyle para vermiştim ama zarar etmeden satabilecek miyim bilmiyorum. Yani satılık. İşime yaramıyor. Zaten artık çantayı da taşıyamıyorum.
0: İlk kez görüyorum. Bence sırf çantanın iç düzenlemesi bile benzersiz. Üstelik pirinç plaka da benim için biçilmiş kaftan. Bence çok ama çok iyi bir parça.
2: Dökme demir alet çantaları traktörlerin arkasına takılır ve böylece çiftçiler çalıştıkları yerlere aletleri götürebilirdi.
0: Ne kadar eder?
1: Aşağı yukarı $600.
0: 250 verebilirim.
1: Olmaz. O parayı etiketini bile alamazsın.
3: Hadi ama dostum.
1: Aptal değilim ya.
0: 300.
1: Biraz daha yükseldi.
0: Sen ne diyorsun?
1: Değeri $600. Kolaylıkla 500'e okutabilirim. Hem de hemen. Bir şeyler içmeye çıktığınızda Lucas size bir tane daha ısmarlayacakken Adam size ısmarlatmaya çalışır.
0: 350 veririm.
1: Yok, olmaz. Pasını bile alamazsın.
0: Benim bir işletmem var. Yardım kuruluşu değilim. En fazla 350 verebilirim.
1: Yok, olmaz.
0: Bana eli sıkı diyorlarsa desinler. Cimrilik şampiyonu.
1: Bunlar da aynı benim gibi ya.
0: Anlaşamadık çünkü o kadar yükseğe çıkamadım. Zira bana bir şey kalmayacaktı. O parçaya duygularını da dahil etti. O yüzden verdiği fiyatı anlayabiliyorum ama o kadar çıkamazdım. Baltayı satar mısın?
1: Olur. Ne kadar vereceksin?
0: $80.
1: Ne? Sadece kulbu da mı?
0: Kulbu kırık ama. Yüze ne dersin? Evet.
1: Başka isteğin?
0: $100 ve el sıkışma.
1: Olmaz. Onu $140 bırakabilirim.
4: Burada bir tane daha var. Onun eşi. İşte burada.
0: 220.
1: 250. Çanta içinde 450.
0: Baltalara 220, çantaya 350'den fazla vermem.
1: Yo, olmaz, yetmez. 400'e bırakırım.
0: Hayır, gözlerim yaşarmaya başladı. En fazla 350 olur.
3: İyice bağlanmış.
0: Bir şeyler almalıyım, yap bir güzellik. Bir süre pazarlık yaptık ve sonra Ray neden hepsini bir lot gibi düşünüp toptan pazarlık yapmıyoruz diyerek daha yani bir fikirle çıka geldi.
1: Çiftine 600, üçüne.
0: Hayır.
1: Senin sorunun ne?
0: Giderek yükseliyor. Daha önce daha ucuzdu. Hepsine 550.
4: Güneyden geldiği belli ama değil mi? Tam bir Victoria.
1: Motordan inip etrafında dolaşmalıyım.
0: Etrafında mı dolaşacaksın? Hepsine 550. İki balta ve çanta.
4: Mezara götüremezsin.
1: 575.
0: Anlaştık. Çok sağ ol. Galiba bu sefer herkes karlı çıktı. Alet çantası bahçeden çıktı ve iyi bir yere gidecek. Baltaları da makul fiyata aldım. Gerçi çantayı daha ucuza alabilirdim.
1: Bilemiyorum.
0: Alalım şunu.
1: Dolandırıcılar.
3: Lan mı? Sağ ol. Beni de kattın.
0: Bizi mi?
3: Ağzımı bile açmadan bekledim
0: bunu. Hepsini
3: burada.
0: O öğretti.
3: Tabii.
0: Don çetin ceviz çıktı ama Wayne'in fiyatları durumu eşitledi. Traktör tekerlerine $90 verdik. Hiç zorlanmadan 300'e satarız.
3: Kırmızı yağ tenekesi $20 kelepirdi. Müzayede de rahatlıkla 80'e gider.
0: Alet çantası ve baltalara ise $575 ödedim. Sırf alet çantası bile en az 550'ye satılacaktır. Sağ ol Don.
1: Siz de sağ olun.
0: Bizi ağladığın için sağ ol.
3: Sağ ol Don.
0: Wayne, Wayne sağ ol. Çok teşekkür ederiz.
1: Sizinle iş yapmak güzeldi.
3: Tamam, teşekkür ederiz.
0: Teşekkür ederiz. Belki yine geliriz. Makul fiyatlara birkaç şey daha alabiliriz.
1: Evet, daha büyük bir araç tamam. Getirin. Hadi en yakın kafeye.
3: Harika bir gündü ama biliyor musun, pazarlığı çok tuttun. Bir ara bitmeyecek sandım dostum.
0: Duygusallaştım.
3: Evet, o üç şeye olan duygusal bağını anladım. Adeta yerinde duramıyordun. Ama hiç karışmadım, burnumu sokmadım, dahil olmadım.
0: Ama günün sonunda şöyle bir düşününce tam da istediğim fiyatı aldım. Non da bize laf sokmaktan hiç alıkoymadı kendini. Ağzına geleni söyledi, gördün mü?
3: Ah hadi ama dostum, o yaşa geldin mi bizim gibi gençlere laf sokabilirsin. İşim bu zaten.
0: Her yerden iğneledi. Evet. Hem de beni.
5: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
6: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Erteledi

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot
1: Ice Break. L'Oréal Paris and True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
2: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
3: Sarık ola!
4: Fanta sarık ola canım o.
2: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
6: Budur.
7: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
6: Budur.
7: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Her ev güzel, İstikbal.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100.000 liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Bugün nereye gidiyoruz?
1: Peter adında biriyle görüşeceğiz.
0: Evet.
1: Elimizdeki bilgi şu. Peter kasapmış. Hem de 13 yaşından beri. Koleksiyon yapmaya da bu şekilde başlamış. Şey topluyor.
0: Dana parçaları.
1: Danalarla ilgili şeyler. Üstelik Avustralya'ya özgü epey bir şey toplamış. Bunlar da tamam. Müzayedelerde kapış kapış gider.
0: Evet.
1: Bakalım neler olacak. Aa, bak bir sürü tarım ekipmanı
0: evet.
1: var.
0: Şu ahırın büyüklüğüne
1: evet,
0: bak.
1: Evet bayağı büyük.
0: Ahır doluysa çok güzel bir av olabilir. Şu şeyin büyüklüğüne baksana.
1: Merhaba dostum.
2: Merhaba, nasılsınız?
1: Hey, Peter değil mi?
2: Evet.
1: Ben de Adam.
2: Adam.
1: Memnun oldum.
2: Ben de öyle.
1: Bu da Lucas.
0: Merhaba.
2: Lucas nasılsın?
0: İyiyim, sen?
2: İyiyim.
0: Harika.
1: Kasapların vücut bulmuş hali. Tipik kasap gibi, teni kasap gibi, sanki hayvan derisi gibi. Güneşten yanmış, ömrü boyunca uzun kollu bir şey giymemiş.
2: Ömrüm
1: gibi.
2: Hep hayvanlarla geçti. Onlarla hep uğraştım. Yedim, arabayla götürdüm. Onlarla boğuştum.
1: Bir şeyler almaya geldik.
2: Evet, satılık birkaç çarşaf var. Paradan haber
1: Para
2: verin.
1: Para bol olsun, merak etme.
0: Adam kasap olduğu için eşyaya duygusal olarak bağlanmıyordur. Nihayetinde hayvanları bile kesip sucuk yapıyor, değil mi?
1: Vay canına.
0: Tanrım.
1: Peter kapıyı açtığında gözlerime inanamadım. Adeta zamanda yolculuk yapmak gibiydi. Ama çok mal var. Her şey kendi köşesindeydi. Kasap köşesi vardı, okul köşesi, eğer köşesi vardı. Muhteşem görünüyordu.
0: Nereden başlıyoruz?
2: Nereden isterseniz.
0: Daha önce hiç görmediğimiz bir sürü ilginç şey vardı.
2: Bu bir rengeyi eğri.
0: Tamam. Nereden gelme?
2: Noel Baba'dan aldım.
0: Noel Baba'ymış. Bence muhteşem. Tarihi muhafaza etmek açısından tam da aradığımız adam.
2: Kumsal arabalarında olurdu.
0: Harika.
1: Muhteşem.
2: Bu da çakma diş yapıyor. Buraya koyuyorsunuz.
0: Ne koyarlardı? Porselen?
2: Hayır, porselen değil. Ona ne derlerdi bilmiyorum. Hiç diş yapmaya çalışmadım.
1: Adeta zamanda yolculuk ettik ama belli belirsiz bir yere gitmiş gibiydik.
2: Bu da... Tütün doğruydu.
0: Evet.
1: İnsanların toplamayacağı ilginç şeyler vardı. Adeta tuhaf eşyalara karşı rahatsız edici bir ilgisi var gibiydi.
2: Bunlar da bir hayvanın tüy yumakları.
0: Bunları ne diye saklarsın ki?
2: Bir türlü atamıyorum.
0: Yok yok, ne diye saklıyorsun ki yani?
2: Size göstermek için
0: Aman
2: işte.
0: Aman tanrım.
1: Tüy yumakları ineğin bağırsaklarından çıkmış. Biriktirmeyeceğiniz daha bir sürü şey vardı ama Pete toplamış.
2: Çok para afrodizyak.
0: Hadi oradan.
2: Bu şey...
0: Kim onu afrodizyak olarak kullanır ki?
2: Kimse...
0: Sağ ol ya, beni kandırdın.
1: İlginç, tuhaf şeylerle dolu bir yerdi. Aynı zamanda gerçekti. Çiftliklerde kıyım yapıldığını gösteriyordu.
2: Eskiden hayvanları bununla ayırırdık. Ortadakiyle.
0: O zaman bunu omurgadan sokuyordunuz.
2: Evet, tam ortadan.
0: Amma da ağırmış.
2: Ağır olması gerek çünkü oldukça sert bir kemiktir.
0: Evet, doğru.
1: Et yemek istiyorsan o ineği keseceksin. Peter da bu işi yapıyor. Hiç çekinmiyor ve işini severek yapıyor. Senelerdir bu işin içinde.
0: Müthiş görünen çanlar. İnsanların hayvanların boyunlarına çan asmasının sebebi onları uzaktan duyabilmek
2: evet,
0: mi?
2: Evet, sabahları bulmak için. Bu çanları 15 kilometre öteden duyabilirsiniz.
0: Vay canına.
2: Evet, 15 kilometre.
0: Peki ya en pahalısı hangisi?
2: Şuradaki.
0: Oh.
2: Markası Samuel Williams Jones.
1: Tamam.
2: 1890'dan kalma.
1: Evet.
2: Birkaç bin.
1: Peki, bu şey ne kadar eder? Oh. Tamam.
0: Birkaç bin.
2: Geçenlerde tekini 4500'e sattılar. Bundan küçüktü.
1: Vay canına. Bunlara bakması çok keyifli ama bir şeyler almaya geldik.
2: Tamam.
1: Satılık malların nerede dostum?
2: Benimle gelin. Buradan itibaren elden çıkaracağım.
1: Buradaki her şeyi.
2: Çoğunu yani.
0: Oh, şuna bak dostum. Yedinci cennete düşmüş gibisin. Heyecandan sırılsıklam olacak.
2: O 275 kilo.
0: Birinin minibüse taşıması gerek.
1: Bana bakıp hayatta olmaz diyor.
0: Evet. Şu nedir? Üstünde Avustralya resmi var.
2: Evet şey o Newcastle malı.
0: Evet.
2: İşleme.
0: Adam'ın bırakıp gitmesine izin veremezdim. Oldukça güzel bir parça. Üstelik istediği şey kadar da ağır değil. Böyle bir şey ne kadar eder?
2: Yaklaşık 140.
1: Galiba 100 verebilirim.
2: Yo yo. Ben daha pahalıya aldım.
0: Şöyle ki birçok kriteri karşılıyor. Birincisi Avustralya resmi, ikincisi küçük, hafif ve kullanışlı.
1: Hafifmiş.
0: Hafif şeyleri
1: hariç sevmezdi.
0: Bak, iyi bir kuyumcu böyle bir şeye günümüzde yani kolunu filan verirdi herhalde.
1: Peki.
0: Güzel bir parça.
1: Tamam. 140.
2: 140.
1: Aldım.
2: Sağ ol.
1: Pekala. Sanırım üstünde Avustralya haritası olduğu için daha koleksiyonluk olacak. Daha çok albinisi olacak ürünlerden. Hafifmiş.
0: Evet.
1: İnanılmazsın.
0: Büyük ağır olana bakıyordun. Dikkatini dağıtmalıydım. Çanın sesi hoşuma gitti.
1: Ben de çok beğendim. Uzun zamandır böyle bir çan arıyordum ve böyle güzelini ne zaman bulsam sahibi satmak istemiyordu. Hiç alamadım.
2: 350.
1: Bu ne kadar?
2: Sana. Bak, güzel bir çan.
1: Öyle görünüyor. Büyük, ağır.
2: Evet.
1: Sesi harika. Aynı ben gibi.
0: Almayı düşünüyor musun?
1: Bunu iyice düşünmem gerekiyor.
2: Sesinden belli, çalışıyor.
1: 350 demiştin. Olur bu mu?
2: Evet, bayağı indirim yaptım. Öyle değil mi ha?
1: 350. Peki 325'e olur mu? Nakit hemen.
2: Sıkı pazarlıkçısın. 330. 5 dolarlık küsuratı sevmem.
1: 330 kabul.
2: Tamam.
1: Harika. Artık işimiz bitti sanıyorduk ki Peter'ın bir barakası daha varmış. Dediği yer hala faal olan bir mezba çıktı.
0: Vay canına. Şuraya bak. Kapıdan içeri girer girmez her yer eşya doluydu. Her şey kaotik görünüyordu. Bulduklarını atmışlar ama ortalarda dolaştıkça eşyanın arasında birkaç pasta altın bulduk. Bu ne işe yarar?
2: O arabaydı. Çocukken oğlum yapmıştı onu.
0: Peki böyle bir şey ne kadar eder?
2: Sence ne kadar eder?
0: Bilmem. O minik araba çok hoşuma gitti. Ev yapımı bir şeydi ve çiftliklerde işe yarayabilecek bir şey. İçine bir şey koyup yürütülebilir. Keçinize bağlayabilirsiniz. Biraz sevgiye ihtiyacı var. 25 dolara verir misin?
2: Evet, olur.
0: Tamam. Harika. Baraka'daki eşya gerçekten ucuzdu.
1: Evet.
0: Müthişti. 10?
2: Evet, olur. O bir org.
1: Ne, içinde
2: evet.
1: Mi?
2: Evet.
1: Çekip çıkardığını gördüm. Hem de berbat görünen bir valizi. İçimden ne yapıyorsun dostum? Hadi devam edelim dedim. Ama valizi açar açmaz. Ay canına. Çok düzgün. Çok temiz. İşte bulduk dedim. Çok güzeldi.
0: Bunu nereden buldun?
2: Çöpten.
0: Çöpten mi buldun yani?
2: Evet. Bayağı oldu.
0: Buna ne kadar istersin?
2: Sana 20 dolar olur.
0: Dostum, satıldı.
2: Tamam.
0: Kesinlikle satıldı. 20 dolar uğruna bunu bir barakada paslanmaya bırakmayacağım. Şehre götürüp ederine bakacağım.
1: Muhteşem bir gün oldu. Müthiş bir adamla tanışıp olağanüstü bir koleksiyon gördük ve çok güzel mallar aldık. 140 dolara satılan Avustralya örsüne dayanamadım. Müzayedede en az 200'e gider.
0: Köy işi ahşap arabaya 25 dolar ödedim. Bu şeyde paramı en az 2'ye katlayacağımdan eminim.
1: Eski kilise çanı da çok güzeldi. 330 dolara mal oldu ama açık artırmada aşağı yukarı 500 eder.
0: Ben de elektronik piyano ile kumar oynadım. Bana sadece 20 dolara mal oldu ama içimde güzel hisler var. Cecilia'ya değer biçtirmesini söyleyeceğim.
1: Pekala, çok sağ ol.
0: Çok teşekkür ederiz. Görüşürüz. Görüşürüz.
1: Bence çok güzel bir barakaydı. Favorilerimden biri oldu.
0: Çok güzeldi. Bir kasabanın ahırında bunları bulmak tuhaf bir şey değil mi?
1: Evet.
0: Bir piyano.
1: Akıl almaz değil mi?
3: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: geçer, Türkiye Kömbi'ye geçer, Sıla'da geçer.
1: Bu aralar Kömbi'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Kömbi'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
0: Geçer geçer Türkiye Kömbi'ye geçer.
2: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin vantilatörü süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma.
3: Hepsi burada, hepsi bu.
4: Evet sevgili Dimes Kulay Mix sevenler. Very delicious dedik.
5: Ferahlatma hizmeti de ayağınıza getirdik.
4: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kulay Mix. Şimdi aldığınızdan daha fazlası.
6: Otel harika.
7: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Budur.
10: Gelmiş geçmiş en iyi püskü
11: şeftali.
10: Budur.
11: Boş ver sen bu reklamı.
12: Füsti, yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
13: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
14: Servis geldi. Çantam hazır mı?
15: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
16: Hesap kurduk.
15: Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
16: Hesap kurduk.
17: Pozisyon ekranda. Mehmet Mangal'ın başında. Google Gemini'yi açıyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
18: Bosch FlexDoor buzdolapları. Esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan. Bosch X-Large ve XX-Large buzdolapları. Şimdi Susebil'e hediyeli.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
19: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
20: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
19: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
21: Ben Chris.
22: Ben Max.
21: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
22: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
21: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
22: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
21: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
23: Klasik araba kurtarma. Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
24: Peyton mezbahasında hurda ararken müthiş bir klavye buldum. Bunu nereden buldun?
25: Çöpten.
24: Çöpten mi buldun yani?
25: Evet, bayağı oldu.
24: Buna ne kadar istersin?
25: Sana $20 olur. Olur mu?
24: Dostum, satıldı.
25: Tamam.
24: Kesinlikle satıldı. Bu şeye çok para bağlamadım ama içimden bir ses iyi para ettiğini söylüyor. Değer biçtirmesi için Cecilia'ya söyleyip uzman getirttim.
26: Stefan, sen müzisyen adamsın. Elimde bir şey var. Bunu bir hiçliğin ortasındaki virane bir barakada tozlanırken bulduk. Lucas özel bir şey olabileceğini düşünüyor. Hadi ne olduğunu söyle bakalım.
27: Lucas haklı. Bu bir Fender Rhodes. Efsanevi bir elektronik piyano.
26: Oo, efsanevi.
27: Evet, kesinlikle. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Harold Rhodes tarafından yapıldı. Rhodes 60'larda Leo Fender'le ortaklık kurdu. Fender gitarlarını biliyorsundur.
26: Evet.
27: Ardından CBS'le işbirliği yaptılar ve böylece daha büyük piyanoların üretimi başlamış oldu.
26: Peki söyler misin, buna piyano diyebilir miyiz?
27: Bir kapağını kaldıralım.
26: Olur mu?
27: Tamam mı?
26: Harika.
27: Senin de gördüğün gibi tuşlar ses çıkarması için şuradaki parçayı tetikliyor. Sonra da çıkış kanalıyla sesi amplifikatöre yönlendiriyor.
26: Ünlü kimler çalmış?
27: Galiba en ünlüsü Ray Charles olabilir.
26: Cazcı kardeşler?
27: Cazcı kardeşler. Fender Rhodes kutusunu filmde görmüşsündür. Hani Shake Your Tail Feather şarkısında.
26: Kıvrak parmakların olduğunu biliyorum. Kulaklarımın pasını siler
27: Denerim.
26: Misin?
27: Az bir şey çalmıştım. Akordu baya bozuk.
26: Peki eski haline dönebilir mi?
27: Elbette. Tamir edilip tekrardan çalınabilir bir enstrümana döndürülmesi aşağı yukarı 800 ile 1000 dolar arası bir şey tutacaktır.
26: Tamam. İşte 7 milyon dolarlık soru. Bu haliyle ne kadara satılır?
27: Yaklaşık 250 ile 300 dolar arasına.
26: Evet. Yerimde olsan ne yapardın?
27: Olduğu gibi satardım.
26: Yani birkaç yüz dolar kazanıp değer göreceği birine mi göndermeliyim?
27: Kesinlikle.
24: Merhaba Cecily.
0: Merhaba baylar.
1: Ne haber?
26: Piyano ile ilgili çok ilginç haberlerim var.
1: Tamam, anlat bakalım.
26: Stefan geldi ve şu anki haliyle 250 ila 300 dolar yapacağını düşünüyor.
24: Gerçekten mi? İnanmıyorum.
26: Evet, biraz para harcayıp tamir ettirirsek daha fazla edebileceğini söyledi. Ama en iyisi olduğu haliyle satmakmış.
24: Kazara bulduğumuz o şeyi 20 dolara aldık biz.
1: O parçada riske girmene sevindim, bayağı kâr ettin.
24: Evet, Cecily, internete koymaya ne dersin? Bu şekilde satabilecek miyiz bir bakalım.
26: Tamam, olur. İnternet demişken sitedeki arabalara bakıyordum ve oldukça ilginç görünen bir adam buldum. Öğleden sonra ona uğrayabilirseniz harika olur.
1: Olur, neyi varmış?
26: Galiba oldukça büyük bir otomobil ürünleri koleksiyonu varmış. İsmi Mike Monday.
1: Ha, Mike'ı tanırım. Mike benzinciler kralı gibidir. 30 senedir bu işin içinde ve dünyanın dört bir yanından mal toplamış. Hiç görmedim ama efsanevi bir koleksiyonu varmış. Gerçekten iyiymiş.
24: Sakin ol ahbap. Amma heyecanlandı her sesini.
26: Bakın baylar, sizi neşelendirdiğime memnunum. Detayları mesaj atarım, tamam mı?
1: Tamam, harika olacak.
24: İşte Golden Fleece tabelası.
1: Şurası olmalı.
24: Yol kenarı. Evet. Vardığımızda pek bir şeye benzemiyordu. Dışarıdan sıradan bir barakaya benziyordu. Bir de acaba kimse var mı yoksa kapalı mı? Acaba düşündüğümüz kadar iyi mi filan diye şeyler düşmeye başladık.
1: Merhaba Mike. Adam, ne haber?
2: Adam, memnun oldum.
24: Ben Lucas, nasıl gidiyor?
2: Nasılsın
24: Şuraya
2: Lucas?
24: Bak, kocaman.
2: Gelsenize.
24: Kapıyı açınca ağzımız açık kaldı.
1: Çok güzel. Her şey dört dörtlük. Güneş de adeta parıldıyor. Deposu tam da beklediğim gibiydi. Çok güzel bir depoydu.
24: Adeta cennetten bir köşe.
1: Pompaların, petrollerin olayı nedir peki?
2: Her şeye sahipler.
1: Evet.
2: Tüm olay bu. Hem antika, hem estetik, hem de nostaljinin harmanlanması gibi. Üstelik heykel gibi de duruyorlar. Böyle bir şeyi koyduğunuzda adeta
1: evet,
2: sanat
1: kesinlikle.
2: Eseri gibi
1: kesinlikle.
2: Oluyor. Yani evet. Tek kelimeyle muazzamlar. Gerçekten özel parçalar.
1: Evet.
2: Petrol ve benzin ekipmanları uzmanlık alanımız. Oldukça nadir pompalar, tenekeler ve tabelalar.
1: Bu tutkuyu geliştirmene sebep olan aldığın ilk şey hatırlıyor musun?
2: Çocukken birkaç ıvır zıvır toplamıştım. Babam otosanayide çalışırdı. Tamam. Ben de 13-14 yaşlarındayken para biriktirip antika bir otomobil almıştım. Sonra da yağ tenekesi ve o tür şeyleri toplamaya başladım.
1: Peki, tamam.
2: Üstlerindeki çizimler hoşuma giderdi. Sonra da benim için bir tutku oldu ve artık hobi olmaktan çıkıp iş haline geldi.
24: Şu tür şeyler, tenekeler ve gördüğümüz birçok şey dedesinden beri buradaymış.
2: Evet.
24: Peki ya aramamız gereken logo, evet. Marka, tarz ve şekiller nelerdir?
2: Şimdi teneke var, teneke var. Mesela şuradaki tenekeye bakalım. Bunu 15 ila 20 dolara alabilirsek iyi bir iş yapmışızdır. Halbuki
1: evet.
2: Üstünde asıllı bir koç olan Golden Fleece arması olsaydı onlar 5500 dolara gidiyor.
1: Aa, hadi be.
3: Orijinal asılı koç tasarımı Yunan mitolojisindeki altın posta dayanıyordu. Bu tasarım yerini daha sonra Avustralya'ya özgü altın merinosa bıraktı.
2: Teneke ve marka açısındansa 1950'den 1961'e kadar satılan kanguru petrolleri var. İlk Golden Fleece ürünleri. Eski Neptünler.
1: Tamam.
2: İşte bu tür tenekeler yüzlerce dolar edebiliyor.
1: Evet. Mike bu konuda oldukça derin bilgilere sahip nadir kişilerden. Eğer bu işin içindeyseniz mutlaka tanışmanız gerek. Seve seve bilgilerini de paylaşıyor. Örneğin para edip etmeyeceğine dair ufak tefek tüyolar da veriyor. İlk barakaya şöyle bir baktık. Burası onun sergi yeriydi. İçindekileri satacağı baraka ise satış yaptığı dükkanın orada. Orayı da göreceğiz tabii.
2: Bugünlerde büyük koleksiyonlar aldığımızdan itfaiyeci kaskı gibi şeyleri de koleksiyonla almış oluyoruz.
24: Ben şu kaska bakıyordum.
2: Onlardan hiç anlamam doğrusu.
24: Evet.
2: Bunlar bize uymayan şeyler. Bu tür şeyleri satmayı yeğlerim çünkü böylece kazandığım parayı uzmanlık alanıma yatırabilirim. Hem zamandan hem paradan tasarruf ederim.
1: Bu park metreyi bana satar mısın? $100 veririm.
2: Olur, $100 bırakabilirim çünkü bizlik değil. Koleksiyona uymuyor. Sen de para kazanabilirsen harika olur.
24: Dobra bir insan. Sizi soymaya çalışmıyor ya da çingene pazarlığı yapmıyor. Bu da satılık mı?
2: Bentex, evet, müthiş bir MIA tabeladır ama şey... Benlik değil sahiden. Çıkar istediğin gibi incele.
24: Saat tabelası başta dikkatimi çekmemişti. Ama elime alır almaz orijinal olduğunu anladım. Böyle bir şeye ne kadar istiyorsun?
2: Bak 350 ediyor diye biliyorum ama petrol ya da yağ ile ilgili olmadığından birazcık indirim yapabilirim sana.
24: Doğru kişi için epey değerli bir tabela. 150?
2: Maalesef 150'ye olma ihtimali yok.
24: Gerçekten mi? O halde teklifimi arttırmalıyım. Peki ya 200?
2: En az 250 olmalı.
24: Bakın daima şansınızı zorlamalısınız. İstemezseniz alamazsınız. 235.
2: Hayır.
24: 235. 60.
2: $235 60 sent mi? İstiyorsan 235 60'a senindir.
24: Anlaştık. Tamam. Teşekkür ederim. Evet.
1: Hyde Park. Çamaşırhane.
2: Evet. Sürekli tabeladaki Hyde Park Londra'daki mi, Sydney'deki mi diye düşünüp duruyorum. Sanırım Sydney numarası. Sanırım Sydney.
1: İnsanlar Sydney'in tarihine bayılır. Özellikle de yaşadıysanız. Satar mısın?
2: Hadi bir teklif yap.
1: 200.
2: Bence biraz zalimce oldu. 250'ye olur. Açıkçası bana saatli olana göre daha çekici geliyor. Çift taraflı, daha eski.
1: Buralarda ne Hyde Park'ı bilirler ne de Hyde Park umurlarındadır. Bunu Sydney'e götürdüğünüzde iyi paraya gideceğinden eminim. Ortada buluşalım. 225.
2: Olur. Neden olmasın?
1: Güzel. 225.
2: Anlaştık.
1: İşletmesiyle herhangi bir ilgisi olmadığı için Mike tabelayı seve seve sattı. Bir şeyde kafasında belirlediği rakama yakın teklif aldıysa satayım gitsin diyor.
24: Böyle bir yerdeyken gözlerinizi dört açıp yerlerdeki şeylere...
2: Dur. Açıkçası bana saatli olana göre daha çekici geliyor. Çift taraflı, daha eski...
1: Buralarda ne Hyde Park'ı bilirler ne de Hyde Park umurlarındadır. Bunu Sydney'e götürdüğünüzde iyi paraya gideceğinden eminim. Ortada buluşalım. 225.
2: Olur. Neden olmasın?
1: Güzel. 225.
2: Anlaştık.
1: İşletmesiyle herhangi bir ilgisi olmadığı için Mike tabelayı seve seve sattı. Bir şeyde kafasında belirlediği...

0: Tabelalara asacakları yeri bile düşünmemişler. Bunlar eski tamirhaneler. Sanırım evet. Zamanla birikmiş şeyler. Henüz duvarları asmamışsın. Galiba çok
1: evet,
0: bir bağım
1: çok
0: yok.
1: Bir bağım yok.
0: 125.
1: Boş duvarda bulmama gerek kalmayacak.
0: Dostum harikasın. Teşekkür ederim.
1: Anlaştık.
2: Kinsella'nın cenaze evi.
0: İnanmıyorum. Ne iş var burada? Gerçekten inanılmaz.
2: Kinsella, Sydney'in ortasında yer alan oldukça eski zamanlardan kalma bir otel. Sydney'in sembol yapılarındandır ve Kinsella'nın olduğu yerde yer alan bir cenaze evinin yazıhanesi oradaydı.
0: İnanılmaz. İyi buldun dostum.
2: Altın varaklı şekilde elle yazılmış ve Sydney tarihinin bir parçası. Burada Queensland'de Sydney ürünleri satmak çok zor. Sydney'de ise peynir ekmek gibi.
1: Ben daha çok motorlu ve atlı olanları seviyorum. Sizin de kendi zevkleriniz var.
2: Kinsella şu an büyük bir gece kulübü oldu. Eskiden cenaze eviydi.
1: Aa tamam. Açıkçası hiç bilmiyordum. Neden bunları anlattım bilmem ama sanırım artık satmak istemiyorum. Bence güzel.
2: Evet. Dostum çenemi kapatmalıydın. Bana satar mısın?
1: Olur, sana onu satarım ama fiyat konusunda anlaşabilecek miyim emin değilim. Onu bir açık arttırmadan 250'ye almıştım gerçekten bak. Çünkü çok güzel diye düşünmüştüm. Avustralya'ya özgü.
0: Evet.
1: Özel bir parça. Bundan zarar etmek istemem haklısın. Doğrusu.
2: Mike petrol ürünlerinden anlıyor ama şansıma Sydney tabelalarından anlamıyor.
0: Evet.
2: 250.
0: Anında anlaştık.
2: Ver elini. Zarar etmedi.
1: Anlaştık. Sağ ol.
0: Acayip bir şey.
2: Güzel değil mi?
0: Güzel ne kelime? Tek kelimeyle muhteşem. O tabela tartışmasız günün en iyisiydi.
2: Üstelik o kadar yer içinden gidip de benzin pompası satan adamda bulduk. Takas yapacağım. Kulüpte 250 dolarlık bir içecekle takas edeceğim.
0: Biliyor musun? Güzel ve eğlenceli hikaye olurdu. Ömürlük altın anahtar. Müthiş bir gün oldu. Mike'dan çok şey öğrendik ve oldukça iyi mallar aldık.
2: Kinsella çok güzel bir tabela ve 250 dolar oldukça kelepire geldi. Sanırım onu en az 500'e satabilirim.
0: Ben de 125 dolara çerçevelenmiş bir sürü fotoğraf aldım. Rahatlıkla paramı ikiye katlayacağım.
2: Hyde Park tabelası bana 225 dolara mal oldu. Bundan birkaç yüz dolar kazanırım herhalde. Bize ağırladığın için sağ ol
1: Mike. Ne demek?
2: Teşekkür ederiz.
0: Teşekkür ederiz.
1: Benim için zevkti. Çok eğlendim.
0: Gerçekten mi?
1: Evet, keyifliydi.
0: Harika.
2: Yolculuklarımızda herhangi bir petrol ürünü bulursak geleceğimiz ilk kişi sensin.
1: Evet, lütfen güzel. Öyle yapın. Ama değeri açısından kuşkuya düştüğünüz bir
0: tamam,
1: şey
0: evet.
1: Bulursanız bizi arayın.
2: Pekala, sağ ol.
1: Tamam.
2: Görüşürüz.
1: Pekala.
2: Hoşçakal.
1: Tekrar sağ olun beyler.
2: Sanırım bugün Mike'dan aldığımız en iyi şey bilgisiydi. Petrol ürünleri bugünlerde müzayedelerin yıldızı. Perakende'nin de. O yüzden bilgisine başvurmak çok güzeldi.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Zampiro'dan X-Large veya XX-Large buzdolabı alana elektrikli süpürge hediye.
1: Oh be, profilo yapmış.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
2: Dümes Cool Lime Mix. Aldığınızdan daha fazlasını.

0: var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Mutlu anların, enfes tatların, iyi yedik haların dünyası. Burası tavuk dünyası.
6: Hepsi Bro'da premium günleri 6 Temmuz'da.

0: başlıyor. Ertelediğin kulaklıkları süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma. Hepsi burada, hepsi.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
8: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi Black Kredi Kartı'nla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi Kartım hadi.
9: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
10: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
11: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
12: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
9: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
13: Bugün nereye gidiyoruz?
14: George adında bir adamla görüşeceğiz. 68 yaşında. Ha, hem koleksiyoner hem de tamirci. Belli ki hiçbir şeyi çöpe atamıyormuş. Bir üst modele geçmektense bir şeyi iyice bozulana kadar kullanıyormuş.
13: Ne kadarını bırakmak isteyeceğini görmek ilginç olacak.
14: Sürekli tamir edip düzeltildiğinden o kadar da eşyası olmayacağını düşünüyor insan.
13: O zaman bugün zorlu bir gün olacak. Hazır mısın?
14: Evet, elbette. Baksana çim ne kadar uzun. Epeydir biçilmemiş gibi duruyor.
13: Yılanlar. Yılan da vardır şimdi. Koca kahverengi yılanlar.
14: Bence kayalıkları ve daha sıcak yerleri tercih ederler. Gerçekten hiçbir şey atmamış.
13: Nasıl gidiyor?
15: Yuvarlanıp gidiyorum. Sağ ol.
13: Ben Adam.
15: Merhaba Adam.
13: Bu da Lucas.
15: Merhaba Lucas.
14: Memnun oldum.
13: Arazinin olayı nedir?
15: Şey, pek anlatılacak bir şey yok. Olanı görüyorsunuz. Bugün orada gördüğünüz şeyler uzun süredir sahip olduğum bir hobi. Bir yerlere gidip bir şeyler ve çerçöp bulmak ve atalarımızın sahip olduğu şeyleri görmek çok güzel.
13: George'un ailesi 150 senedir bu bölgedeymiş. Yani sırf bu bile çok şey anlatıyor.
14: Sormadan edemeyeceğim. Kemerin ne iş? Harikaymış. Bir nevi tamir edip eski bir vidayla tutuşturduğu bir kemeri vardı. Gerçekten ilginç.
15: İşimi görüyor işte.
14: Evet evet, gerçekten harika görünüyor. Bir daha böylesini
15: bana göre hiçbir şey. Güzel bir kemerden faydalanıyorum, o kadar. Üstelik atmak da istememiştim. Param cebimde kalıyor.
14: Evet, para cebinde kalıyor.
15: Gidip daha fazla çerçöp alabiliyorsunuz.
14: Evet evet.
13: Çöp diye bir şey yoktur.
15: Evet, kulağıma küfür gibi
13: öyle
15: gelir.
13: Hedefsiz bir kelime.
15: Hurda şeyler alıp biraz uğraştıktan sonra çalıştığını görmek, biliyor musunuz, muhteşem bir his.
13: Bir şeyler almaya geldim.
15: Öyle mi? Tamam, tamam. Biraz konuşmalıyız. Tamam, haklısınız.
13: Ha, tabii tabii, öyle.
14: Bence George uğraşması zor bir adam. Satmak istemiyor ya da gelecekte kullanabileceğini düşünüyorsa ne para ne de başka bir şey için eşyasını satmayacaktır.
15: Başınızı çarpmayın.
14: Bunun olayı ne?
15: Ne bileyim, bir yerlerden alıp koymuşum herhalde.
14: Öyle mi? O halde bunu satmak ister misin?
15: Onu konuşuruz.
14: Tamam.
13: Sonra konuşabiliriz. Bence bu kibarca hayır alamazsınız, yerine koyun demenin bir yolu.
15: Bunların da ilginç bir hikayesi var. Bunlar ne bilmiyorum ama...
13: Hangi film olduklarını bilmiyor musun?
15: Hiçbir fikrim yok.
13: Peki satar mısın?
15: Bilmiyorum. Cidden bilmiyorum.
14: Bak, nakdimiz var. Sana çek falan vermeyeceğiz.
15: Beni endişelendiren para değil. Şeyi düşünüyorum. Ne bileyim işte beyler, cidden bilmiyorum.
14: George duygusal bir bağ bile kurmuyor. Yalnızca eşyasından kopamıyor. Çünkü onların nerede kullanabileceğini bilmiyor. George, burada ufak bir motorum var. Pervane.
15: Evet.
14: Böyle bir şeyi satar mısın?
15: Onu tutmak istiyorum. Onu bana İngiltere'den gelen yaşlı bir hanımefendi vermişti. Ondan başka yok yani.
14: Tamam.
13: Bana da yakışmaz zaten.
15: Evet, evet.
14: Kriket sopasından ayrı.
15: Yok, yok, yok, yok.
13: Alım yapmamız bayağı zor olsa da birkaç şey bulmayı başardık.
14: Bunlar nedir peki?
15: Hepsi Morris'tir, 1950'ler.
14: Bunlar arabamda çaldırmadan tuttuğum en zor parçalar. Çocuklar etrafında koşturup bunu çalarlardı. Bunlar artık ihtiyacı olmadığı ve değeri olmayan tek parça olabilir. Zaten en güzel satışlarda tuhaf mallarla olur. Böyle bir şey satmak ister misin?
15: Galiba evet. Hiçbir işime yaramaz.
14: Ne kadar istersin?
15: Sen verebileceğin rakamı söylesene.
14: Şimdi verebilirim sana.
15: Olur.
14: Olur mu?
15: Almana izin verebilirim.
14: Harika, el sıkışalım. El sıkıştığını görmek istiyorum. Sağ ol. Bir tanesi gitti.
15: Benzin parası lazım.
13: Sana bayağı para ayırdık George.
16: Dünyanın en pahalı otomobil logosu Rolls-Royce'un türünün tek örneği sonsuzluğun ruhu logosudur. 150 karat elmasla bezenen bu ünlü hanımefendi $200,000 değerindedir.
14: Bu nasıl sence?
13: Güzelmiş.
14: Evet.
13: Bir ömre yetecek koleksiyon ürünü var. Umarım George'u birkaçından daha ayırabiliriz. Burada birkaç şey buldum. Yel değirmeni. Yel değirmeninden çıkma.
15: Türbinli jeneratör, evet.
13: Evet, doğru. Bu tür şeyler burada muhtemelen iki evde bir vardır. Ama şehirde bulması zor. Bu da iyi kar edebileceğim anlamına geliyor. Bunu satar mısın?
15: Evet.
13: Daha iyi durumda olsaydı harika olurdu ama yine de iyi durumda. Birinin bahçesinde harika görünür.
15: Bahçe cücelerini sevmem.
13: Öyle mi? George birinin bunu bahçesine koyma fikriyle alay etti ama günün sonunda birileri bunu o şekilde kullanacak. $50 ne dersin?
15: Olur dostum. Harika. Anlaştık.
13: Onları $50 aldım. Oldukça güzeldi. İnsanlar artık arka avluları ya da teraslarında Avustralya kırsalından şeyler görmek istiyorlar. Ne buldun?
14: Şunları. Şehirde her hafta açık arttırmalara katılıyorum ve bu şeyler hiçbir zaman bu şekil ve renklerde bulunmuyor. Üstelik üstlerinde vuruk falan da yok. Hasar almamışlar. İnce bir astar attın mı koleksiyonluk bir ürün.
15: Muhtemelen şöyle yapacaksınız. Bunları boyayıp üstlerine resim falan çizeceksiniz. İşte çiçek falan gibi ha, evet. Şeyler.
13: George değirmen parçalarını bahçeye koyma fikrime karşıydı ama tenekeleri boyayıp üstlerine çıkarma yapıştırmak istiyor.
14: Bunları satar mısın peki?
15: Bilmiyorum dostum. Cidden
13: bilmiyorum.
15: Çiçek koymak
13: istiyordum.
14: Çiftine 50.
15: Olmaz, kusura bakma. Yo. Evet, bunlar aldığım kişiye anne babasından miras kalmıştı.
14: Konuştukça eşyaya daha da bağlanıyor. Daha az satmak istiyor.
15: Şurada Beachmont'taki dağın üstündeki çiftliğini satmıştı.
14: Böyle şeyler olduğunda o eşyayı bırakıp gidebilirsiniz. Hiç uğraşmadan bırakıp gitmek daha doğru. Peki tanesini $50 bırakır mısın?
15: Evet, sanırım bırakabilirim. Evet, tanesini $50 alabilirsin.
14: Sağ ol. Bu sefer büyük bir duygusal bağ vardı. Açıkçası para tüm kapıları açar. Tutarı arttırmanız yeterli. Nihayetinde evet, gayet makul. Bu paraya satarım dediği noktaya geliyorsunuz.
13: En başta zor bir iş olacağı belliydi ama elimiz boş ayrılmıyoruz.
14: Morris logosunu $20 aldım. Galiba rahatlıkla 50'ye okutabilirim.
13: Köy işi rüzgar türbini bana sadece $50 mal oldu. Eminim paramı ikiye katlarım.
14: Metal bidonların çifti $100 mal oldu. Bunları açık arttırmada rahatlıkla $150 satabilirim.
13: Bizi ağırladığın için
15: ne
13: sağ
15: demek,
13: ol.
15: Ne demek, rica ederim.
13: Bugün çok
15: evet,
13: eğlendik.
15: Evet, çok eğlenceliydi. Görüşürüz beyler, hoşça kalın.
14: Bu şu ana kadarki en zor işlerimizden biri oldu. Beklediğimden daha zor geçti.
13: Hepsini kendiyle mezara götürecek. Açıkçası o kadar eşyayla ne yapmak istiyor anlamadım.
15: Bilmem ki. Cidden bilmiyorum.

0: Yeni bir müzayede günündeyiz. Artılar da eksiler de oldu.
1: İnişler çıkışlar. Birazdan büyük kilise çanımız geliyor. Uzun süredir böyle bir şey kovalıyorduk. Yüksek bir rakam ödedim. Bakalım kaça gidecek?
0: Bir de kinsele posteri var. Tabela gerçekten de bir cenaze evine aitti. Bakalım neler olacak.
2: Ne kadar yaparsam yapayım hala çok geriliyorum. Bugünkü açık artırmamıza hepiniz hoş geldiniz. Bayanlar, baylar, aileler, çocuklar hoş geldiniz. Neler olacağını kestiremiyorsunuz. O yüzden kontrol edemezsiniz. Elinizden geleni yapıp salona hakim olmalısınız. Adeta kedi fare oyunu ya da satranç gibi oluyor. Hadi başlayalım. Bir numaralı lot.
1: Howard alet çantası. Traktörden çıkmaydı ve şehirdeyiz. Evet, kim bilir kim olacak?
2: Bu oldukça ağır bir şey.
3: Thing.
2: Yani... Ben ne diyecektim?
1: Bunu 375 dolara almıştım. Çok gerginim.
2: Hala? Ah, sadece 500 dolar. Alet çantamız. Çok da güzel. Umarım dünyanın en ağır şeyini almaya gelmişsiniz.
0: İyi paraya
1: umarım kar bırakır.
2: Taşımanıza bizzat yardım edeceğim. Belki etmem. 450'ye kim ister?
1: 450 hadi.
2: Biraz düşüyorum. Yalnızca 400. Çantaya hiç baktınız mı? Baktınız mı? Ah baylar, 400'ün altına da inmiyorum. Aa, ne dersiniz? Son şans.
1: Teklif.
2: Hanımefendiden 400 geldi. Evet. Evet.
1: Teklif.
2: Artıran var.
1: Teklif.
2: 425, 450 oldu. Şuradaki beyefendiden 450 geldi. Ortadaki hanımefendiden 475. Gözlükte hanımefendiden 475 geldi. 500. Teşekkür ederim. O kadar heyecanlanma.
1: Kalbini çok heyecanlıyım.
2: Sağdaki beyefendiden 500. Ooh, 525 de yine hanımefendiden. Hanımefendiden 525.
0: Acayip bir hal aldı.
2: Sırf birinin ayağını bırakmak için bile değer. 525,
0: mükemmel,
2: 550 oldu.
0: Biliyorum. Heyecanlı mısın?
2: Evet.
1: Evet.
2: Devam ediyoruz.
1: Dın dın dın. Demiştim.
0: Evet evet biliyorum.
2: 575 geldi. Ooo yine arttı. Üçlü harika. Evet.
1: 575 aldığım paradan 200 dolar fazla. Müthiş bir kazanç. Köyden şehre getirip iyi para kazanabileceğimiz ürünlerdendi.
0: Evet.
2: Ortadakine 550'ye sattım. Pekala, 20 numaralı lotta Hyde Park çamaşırhanesinin tabelası var.
0: Bu tabelayı 225 almışım.
2: 200 lütfen. Teşekkür
0: güzel
2: ederim.
1: Teklif.
2: 220. 240 geldi. 240'tayız. Oturaklardan 260 geldi. 260'tayız. 280 oldu. Ortadan 300 geldi. 300'le devam ediyoruz. Arkadan 325 geldi. 325'le devam. Evet, 350 geldi. 350. Arkadan 375 geldi. 400 geldi. 425. 450. 475 geldi ama sizden nefret ediyor. Ayaktaki adamdan 475 geldi. Satıyorum. 500.
1: Devam, devam.
2: 525 ve sizden daha çok nefret ediyor. Arkadan 525 geldi. 525'e satıyorum. Sattım.
1: Harika.
2: ...104 numaralı lot büyük bir kilise
0: çanı. Bunu Peter'dan almıştın. Ne ödedin?
1: 330'u aldım ama böyle büyük çanlardan birini çok uzun zamandır arıyordum.
0: İşte çalı.
2: Çok hoş bir çan sesi.
0: Güzel.
2: Evet.
0: Ne güzel.
2: Ding. Sizce de 400 dolar böyle bir sesle çok güzel gitmez mi? Düşüncelisiniz. 350?
1: 350 mi?
2: 325'e ne dersiniz peki? Teşekkür ederim. Önlerden geldi. 325 dolara sattım gitti. Ne güzel bir alışveriş. 325'e sattım gitti. Evet.
1: Yine aşka kurban gittim. Yine oldu.
0: Alt tarafı 5 dolar. Ne olacak ki? Muhtemelen bununla zararı kapatırsın değil mi?
2: 125 numaralı lottaysa antika bir kinsela cenaze evi tabelası var. Buna hiç baktınız mı? Belli ki kinsela meşhur olmadan önce yapılmış. İşte eğlence yeri olmadan önce. Eskiden cenaze eviymiş. Çok ilginç değil mi?
1: Queensland'de bulduk. Yani burada yapılıp Queensland'e gitmiş. Şimdi de yuvasına döndü.
2: Çok iyi bir seçim edin.
1: Sağ ol.
2: 300 dolara ne dersiniz? Biliyor musunuz baylar? Bence burada bırakabiliriz. Çünkü
1: teklif.
2: Teşekkür ederim. 325 teklif. Geldi. 350, 350 geldi. Aa, lütfen burada bırakmayın 375. Biliyorsunuz ilginç bir parça. 400 geldi ve daha değerli. 400 dolardayız. 425.
1: Evet, teklif.
2: 450. Bu işi biliyor. Hanımefendiden 450 geldi. Satıyorum, evet. 475 de beyefendi de. Hanımefendiden 500 geldi. Oo, işler ciddileşiyor. Beyefendiden 525 geldi. Hanımefendiden 550. Böyle bir şeyi galeriden alsanız kaç verirdiniz bir düşünün. 550 ile hanımefendi de, 575 beyefendi gerçek değerini biliyor. 600 ile hanımefendi de. İşte şimdi oldu. 600 ile hanımefendi de ve artıran yoksa satıyorum. Evet, 625 geldi. 650. Her teklifte daha da sertleşiyor. 650'deyiz. Artıran yoksa satıyorum. 675. 700. 700 ile hanımefendi de. 700 artıran yoksa satıyorum. Son şans.
1: Evet. 700. 700 dolar. Müthiş bir sonuç ve müzayedeye muhteşem bir son oldu.
2: Bugün büyük kazananlarımız oldu. Kinsella tabelası bunlardan biriydi. İçimde öyle bir his vardı zaten. Çünkü bayağı ilginçti. Üstelik bunu başkaları da gördüğünde mutlu oluyorsunuz.
3: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
4: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
5: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
6: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
7: Son Ormancı yeni sezonuyla bugün 20.30'da D-Max'te.
8: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: programımızda bu akşam. Las Vegas, Nevada'da Metro Pizza'nın sahibi John Arena, pizza restoranı ve fırını konusunda endişeli.
1: Olması gerektiğinin iki katı gıda maliyeti var.
0: Kayıp envanter restoranda gerilim mi yaratıyor?
2: Mutfağımdan defol git.
0: Yoksa çok daha kötü bir şeyler mi oluyor?
1: İnanılır gibi değil.
0: Restoran sırları kılık değiştirerek...
3: Sana birkaç şey öğretebilirim ama muhtemelen biliyorsundur.
0: John'a gerçekten neler olduğunu gösterecek. Restoran sahibi olmak kolay değildir. Harika yemekleriniz, ortamınız ve müşterileriniz olabilir. Ama sorumsuz çalışanlar...
4: Pislik yapma, tamam mı?
0: Her şeyi mahvedebilir. Restoran sırları burada devreye giriyor. Charles Stiles, binlerce restoranın sorunlarını bulup çözmesine yardımcı oldu. Ekibini çalışan kılığına göndererek...
5: Adım Chris, yeni malzemeci.
0: Restoran sahiplerine onlar yokken neler olduğunu gösteriyor.
6: Hırsızlık yapıyorsun. Hemen oraya gitmek istiyorum.
7: Bu iş yeri benim.
8: O yemek benim hayatım.
1: Benim adım John Arena ve Las Vegas, Nevada'daki Metro Pizza'nın ortak sahibiyim. Ben üçüncü kuşak pizzacıyım. Restoranımıza geldiğinizde tavsiye edeceğim pizzalardan biri Dina Roselli'dir. Köftelerin lezzetine ve biberlerin tatlılığına sahiptir. Cesur tatlara sahip büyük bir pizzadır. Açık arayla en sevilen sandviçimiz köfteli kanepeler ve sarımsaklı ev ekmeğiyle yapılırlar. Bundan bir ısırık alınca bu sandviçin sevgiyle yapıldığını anlarsınız. Bu konumda aynı çatı altında işletilen iki iş yerimiz bulunuyor. Bu pizza restoranımız ve bir de muhteşem fırınımız var. Ama ne yazık ki aynı çatı altında iki mutfak olması benim fırınım ve pizza mutfağı arasında açıklanamayan bir gerilim kaynağı oluyor. Bu da yetmiyormuş gibi fırındaki gıda maliyetleri kontrolden çıktı. Şu anda fırının gıda maliyetleri olması gerektiğinden %20 daha yüksek. Bu sorun öyle ciddi ki devam ederse insanları işten çıkarmamız gerekecek. Merhaba Charles, nasıl
3: Charles
1: gidiyor?
3: Charles Stiles, restoran sırları.
1: Nasılsınız?
3: Bu Ariel, yanımda
9: Charles. Merhaba, memnun oldum.
1: Metro Pizza'ya hoş geldiniz.
3: Açıkçası burada gördüğüm en güzel pizza restoranlarından biri.
1: Teşekkürler, beğenmeni
3: ama
1: sevindim.
3: Ama bir fırının olduğunu da fark ettim.
1: Fırın özgün aile işletmemizin geçmişinin parçası. Ekmek fırını olarak işe başladık. Pek çok pizzacı böyle başlar.
3: Sence sorun nedir? Şirketimi neden aradın?
1: Fırın kısmında bir sürü kayıp fark ediyorum. Olması gerektiğinin iki katı gıda maliyeti
3: bu
1: var.
3: Bu aşırı, %15 seni iflas ettirir.
1: Evet.
3: Görünüşe göre iki işletmede bir çatı altında. Peki birbirlerinden bağımsız mı yoksa müşterek bir çalışma mı? Hangisi?
1: İki taraf da kendi alanlarından sorumludur. Amy hamur işlerini yürütüyor. Kendisi baş fırıncı. Tony de baş pizzacı. Pizza restoranını işletiyor. Nihai olarak her şeye müdür Albert bakıyor.
3: Öyleyse Albert hem fırından hem de pizza restoranından sorumlu olan müdürün, öyle mi? Bu üç çalışana odaklanmak, başlamak için en iyi nokta.
0: Bu operasyon için restoran sırları genel müdür Albert'a, baş pizza aşçısı Tony'e ve baş fırıncı Amy'ye odaklanacak. Bunlar gerilim ve kayıp malzemelerden sorumlu olabilecek üç çalışan.
3: Nasıl çalıştığımızı anlatayım. Geliyoruz, restoranın her yerine gizli mikrofonlar ve kameralar yerleştiriyoruz. Ayrıca yakında bir kontrol odası kurup restoranın içinde olan her şeyi izleyebiliyoruz. Ve yaptığımız bir diğer şey ise gizli ajanlar yerleştirmek.
9: Restoran sektöründe çok fazla deneyimim var. Kuşkulu bir şey görürsem size ve Charles'a bildireceğim hemen.
1: Böyle bir sorun çıktığında bütün işletmenizi batırabilir. Yani şu anda ya bunu çözeriz ya da birini işten çıkarırız.
0: Operasyonu gerçekleştirmek için Metro Pizza'nın anahtar noktalarına kameralar gizlendi. Restoranı ve müşterileri bütün olarak görebilmek için ana yemek salonuna 3 kamera yerleştirildi. 2 kamera pizza mutfağına, 2 kamera fırına yerleştirildi. 2 kamera da kafeteryaya yerleştirildi. 1 kamera tedarik odasına kondu ve 2 kamera dışarıdaki herhangi bir hareketi izlemek için arka girişe yerleştirildi. Restoran sırrı Ariel eğitimdeki bir garson kılığına girdi ve Andy müşteri gibi davranacak.
3: Kontrol odasına hoş geldin. Nasıl
1: Vay
3: buldun?
1: Canına. Burası uzay yolu
3: Pekala,
1: gibi olmuş.
3: Pekala, kumanda kontrol merkezin burada. Tüm restoranına, fırınına, pizza mutfağına gizli kamera ve mikrofonlar takacağımızı söylemiştim. Restoranın her santimetre karesi görülüyor.
1: Hiç böyle görmemiştim.
3: Şimdi John mutfaktaki Tony'ye
1: evet,
3: benziyor.
1: Evet, o baş pizzacıdır. Bu yüzden bir şey ters gidince baktığın ilk yerdir. Hı-hı.
3: Görünüşe göre şu müdürün Albert.
1: Evet, güçlü karakterini severim.
4: Bir sorun olursa beni görün, ben her şeyi düzeltirim.
3: Görünüşe göre Amy arkada envanter
1: evet,
3: çıkarıyor.
1: Evet, fırıncılar bambaşka olur. Çok titiz olmaları gerekir. Ama gerçekten işinde harikadır.
3: Envanterinde ve fırın malzemelerinde tutarsızlıklar olduğunu gözlemlediğine göre nasıl depolanıyordu?
1: Tüm fırın malzemeleri depoda saklanıyor. Hı-hı. Ama arkada iki tür un bulunuyor. Pizzacıların kullandığı unlar ve fırıncıların kullandığı unlar. Bunlar yan yana saklanıyor ama asla karıştırılmıyor.
3: Tamam, restoran sırlarından Andy'yi müşteri gibi göndereceğim. Böylece personeli deneyebileceğiz ve bildiğin gibi ekibimizden Ariel de sabah eğitimdeki garson olarak çalışmaya başladı.
4: Garsonluk yapmış mıydın?
9: Evet.
4: Sana birkaç şey öğretebilirim ama muhtemelen biliyorsundur.
9: Yeni bir çalışan kılığına girerek neden tutarsızlıklar yaşandığını öğrenmek için gözüm fırın malzemelerinin üzerinde olacak.
4: Bu Ariel, tamam
8: merhaba
4: mı?
8: Merhaba.
4: Ariel bu Emily. Emily.
9: Memnun oldum.
4: Ariel burada seni izliyor olacak ve işi öğrenecek.
3: Peki Albert'ın Ariel'la tanıştırdığı bu garson kim?
1: O Emily, eğitimcimiz. Müşteriler onu çok seviyor.
3: Harika.
10: Albert bakar mısın lütfen?
4: Evet evet ne oldu?
10: Seninle konuşmak istiyorum. Söylemek istediğim şu, unum bitmişti. Bir torba un almak için girdim ve envanterim şimdi birinin eksik olduğunu gösteriyor. Bunu anlayamadım.
3: Eksik envanter için kaygılanıyordun ve görünüşe göre fırıncın Emi şimdiden sorunlar yaşıyor.
10: Ne olduğunu bilmiyorum. 5 tane olmalıydı.
4: Sorunumuz şu, sürekli un kaybediyoruz. Bu ilk kez başımıza gelmiyor.
10: Biliyorum ama bu benim suçum
3: Albert'ın
10: değil.
3: Albert'ın kayıp malzemelerden Emi'yi sorumlu tutmak istemesini anlıyorum çünkü onun işi bu.
1: Kesinlikle.
10: Canım çok sıkılıyor çünkü ne zaman çevreme bakınsam bir şey kayıp ve şimdi de un kayıp.
3: Tony, konuşmanın ortasından girmek üzere. Durum hızlıca çirkinleşebilir.
10: Ve bence bu Tony'nin yüzünden.
4: Tony'yi uzun zamandır tanıyorum.
10: Öyle mi? Hayır.
11: Bana şaka yapıyor olmalısın.
10: Hayır ben...
11: Benim bu malzemeleri aldığıma dair varsayımda bulunmandan bile hiç
10: hoşlanmam. Beni baltalama. Kendi yararına beni kötülüyorsun.
11: Kendi kendini kötülüyorsun.
10: Hayır.
3: Kabul etmediğim John ama görünüşe göre mutfağında kayıp malzemelerden daha büyük sorunlar var.
10: Mutfağımdan defol git.
11: Az sonra.
8: Bu akşam erken çıkabilir miyim? Gerçekten gitmeliyim.
1: Bu kabul edilemez.
3: Neden dışarı çıkıyor? Arkadan teslimat mı var?
1: Kesinlikle yok.
4: Bir çikolatalı, bir kırmızı kadifeli ve bir havuçlu.
1: Az önce pasta siparişi mi verdiniz?
0: Las Vegas, Nevada'da Metro Pizza'nın sahibi John Arena, pizza restoranı ve fırını arasındaki gerilim konusunda endişeli.
1: Aynı çatı altında işletilen iki iş yeri ve yakın zamanda bu durum gerilim yarattı.
0: Charles, gizli kameralarımızla Metro Pizza'nın yanında John'un restoranında olup biten her şeyi izleyebileceği bir kontrol odası kurdu.
1: Vay canına, mekanı hiç böyle görmemiştim.
0: Operasyon başladıktan sonra John, fırıncı Amy'yi, pizza aşçısı Tony'yi malzemeleri çalmakla suçladığını görüyor.
10: Mutfağımdan defol git.
4: Dur.
11: Ne yapayım?
10: Mutfağımdan çık.
3: Birbirlerinden hoşlanmıyorlar.
1: Ciddi misin?
10: Defol
4: mutfağına
10: git
4: Tony.
3: Sinirlenmesini anlıyorum. Ama böyle kontrolsüz bir patlama doğru değil. Malzemelerine zarar vermekle kalmıyor. Yani biri de yaralanabilir.
1: Biz burada sevgiyle yemek yapıyoruz ve bana kalırsa öfkeli insan iyi yemek yapamaz.
4: Bana bir iyilik yap. Ses tonunu alçalt.
11: Tamam.
3: Tony de, Emi de kayıp malzemelerden haberdar olmadıklarını söylüyorlar. Bu sorunu çözmek için izlemeye devam edeceğiz.
1: Kesinlikle.
8: Biraz bakar mısın?
4: Evet, ne oldu?
8: Bu akşam erken çıkabilir miyim?
4: Tanrım, bu akşam gerçekten yoğunuz. Kuralları biliyorsun.
8: Biliyorum ama gerçekten gitmeliyim.
4: Yan işini yaptın değil mi?
8: Evet.
3: Şunu gördün mü? Emily Albert'a bir şey verdi. 7. kamerayı geri alın.
8: Biliyorum ama gerçekten gitmeliyim.
4: Tamam.
8: Tamam, teşekkür ederim.
3: Şuna baksana. Emily eve erken gitmek için müdürüne rüşvet verdi.
1: İnanılır gibi değil. Adam kendi başına işi yapıyor.
3: Bu senin haberdar bile olmadığın bir sorun. Tabii ki Ariel'a Emily'yle biraz bilgi almasını söyleyeceğim. Böylece bu bahşiş sürecinin nasıl yürüdüğünü öğreneceğiz.
1: Tamam.
3: Ariel, Emily'den Albert'ın bahşiş politikasının ne olduğunu öğren.
9: Sana bir şey soracağım. Albert nasıl biridir?
8: Güçlü bir karakterdir.
9: Öyle mi? Onunla iyi anlaşır mısınız?
8: Evet. Yani onun iyi yanını görmek istiyorsan sadece yağla.
9: Yağlamak mı? Yağlamak ne demek?
8: Bahşiş veririz.
9: Müdüre bahşiş mi verirsin?
8: Evet, ara sıra sadece $5-10.
9: Bunu yapmak zorunda mısın?
8: Mecbur değilsin ama akıllıca. Daha iyi masalar alırsın, seninle ilgilenir. Ha.
3: Pekala, Emily'ye göre tüm personelin Albert'a para vererek özel muamele görebiliyor.
1: Onun hala bağlı olduğu eski bir Las Vegas geleneği. Bu 40 sene önce bitmiş.
8: Biraz daha ekmek.
3: İyilik karşılığında rüşvet alması rahatsız edici ama müşterilerinden de alıp almadığını öğrenmemiz gerekiyor.
1: Bu iyi bir soru Charles.
3: Şimdi restoran sırlarından Andy'yi arkadaşıyla göndereceğim. Pekala Andy, içeri gir.
12: Albert altında çalışanlardan rüşvet almaya çok hevesli olduğunu gösterdi. Ama ben müşterilerden de rüşvet alıp almadığını öğreneceğim. Bu operasyonda çok zor bir işimiz var. Bakalım nasıl olduğunu göreceğiz.
8: Hoş geldiniz. Başlangıç olarak ne içersiniz?
12: Benim sakıncası yoksa bir ricam var. Şu masaya geçebilir miyiz?
8: Çok üzgünüm. O masa aslında şu anda dolu.
12: Sorun şu. O ilk çıktığımızda oturduğumuz masa ve...
8: Ne güzelmiş.
12: Bugün yıl dönümümüz ve o yüzden orada oturmak istiyorum.
8: Ama sizi o masaya alamam. Çünkü orada zaten oturanlar var. Ama isterseniz sizi başka masaya alabilirim.
12: Peki müdürle konuşmam mümkün mü?
8: Tabii.
12: Teşekkür ederim.
13: Teşekkür ederim.
3: Bakalım müdür yemi yutacak mı?
8: Bu benim müdürüm Albert.
4: Merhaba, nasılsınız?
12: Merhaba, nasıl gidiyor? Ben Andy.
4: Metro Pizza'ya hoş geldiniz.
12: Teşekkür ederim.
4: Sizin için ne yapabilirim?
12: Aslında istediğim burası. Burası ilk çıktığımız mekan ve şu masaya oturmayı gerçekten çok istiyoruz.
4: Üç kişinin oturduğu mu?
12: Evet, bu bizim için duygusal bir şey.
4: Ne yapabilirim ki?
12: Onları başka masaya alabilir misin?
4: Bunu yapmamalıyım ahbap.
12: Pekala, bununla uğraşmana değmesi için yapabileceğim bir şey var mı? $10 ne dersin?
4: Gerçekten uğraştığıma değmez ahbap.
12: Ya $20 önerirsem?
4: O zaman onu kaldırırım.
12: Tamam.
4: Bir dakika. Elimi sık. Elimi bir beyefendi gibi sık.
12: Filmlerde yaptıkları gibi.
4: Evet, tıpkı onun gibi. Keyfiniz yerinde mi? Dinleyin, bir iyilik yapmanızı istiyorum. Acaba sizi farklı bir masaya almamın bir sakıncası var mı? Daha iyi bir masa vereceğim. Ücretsiz tatlı vereceğim. Ve sizinle ilgileneceğim. Olur mu? Ne dersiniz?
14: Olabilir.
3: Garanti ederim ki müdürün müşterilerle ilgilenirken bir sürü de tatlı sunuyor.
1: Evet, harika Albert. Başlamışken bütün restoranı da ver.
4: Oturup keyfinize bakın. Güzel bir masa. Sizinle ilgileneceğim, anlıyor musunuz?
3: Oldukça cömertmiş.
1: Başkalarının parasıyla cömert olmak kolaydır.
4: Haberler iyi.
12: Ne oldu?
4: Nasılınızı aldım.
12: Teşekkür ederim.
4: Mal bakalım, tatlım mı? Hadi otur. Sen çok şanslı
12: bana
4: bir adamsın.
12: Bana mı diyorsun?
4: Tekrar ilk buluşmanız olacak değil mi?
3: Çalışanlardan ve müşterilerden rüşvet alıyorsan muhtemelen bilmediğin daha pek çok şey yapıyordur.
1: Çok doğru.
11: Bu Walker'ın siparişi. Aldın mı?
3: Görünüşe göre Tony bara bir pizza bıraktı. Dışarı siparişler böyle mi oluyor?
1: Pizzanın nereye gideceğine bağlı. Paket müşterisi bardan almak istiyorsa bara bırakılır. Yoksa pizza paket alanına götürülür.
3: Emi paket servisi neden alıyor?
1: Hiçbir fikrim yok. Onun dünyası evin arkasında.
3: Pekala, Emi pizzaları nereye götürüyorsa çok acelesi var. Neden dışarı çıkıyor? Arkadan teslimat
1: kesinlikle
3: mı var?
1: Kesinlikle yok.
3: Burada bir terslik var.
15: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net.
8: Testik. Görkem Bey, bank kartınız geldi.
16: Tam zamanında.

0: yere taşıdım. Jest oldu. Bankkartım jest oldu.
1: Bankkart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
2: Ve şimdi de karşınızda Görkem.
1: Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.
0: Ziraate gelenler yaşadı. Jestimi her yere taşıdı. Mest oldu. Bankkartım jest oldu.
1: En çok jest yapan kart. Jest kart.
3: Bosch FlexDoor buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X-Large ve XX-Large buzdolapları şimdi Susebili hediyeli.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Servis geldi. Çantam hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.

0: her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.

0: anların dondurması Oando. Oando. Obseso. Yeah. Silver moon. Got me flowing. Every drop. Got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Bu otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Hepsi Burada Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Hatasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.
1: Gizli kameraların ve gizli restoran sırlarının yardımıyla Metro Pizza'nın sahibi John Arena, müdür Albert'ın elemanlardan ve müşterilerden rüşvet aldığını öğrendi.
2: Elimi sık, elimi bir beyefendi gibi.
3: Filmlerde yaptıkları gibi.
1: Bir de yetmiyormuş gibi, fırıncı Amy bir pizza siparişini çöpe atarken yakalandı.
4: Belli ki bu Amy'nin Tony'den aldığı çocukça bir intikam. Sonuç olarak seni etkiliyor çünkü parasını ödeyen sen olacaksın.
3: Ciddi misin?
4: Şimdi de müşteriler pizzalarını almaya geldiğinde hazır olmayacak.
5: Merhaba efendim. Nasılsınız?
6: Bir pizza siparişim
5: paket
6: vardı.
5: Paket pizza mı? Evet.
4: Baksana işte geldiler.
7: Evet buyurun.
6: Walker için iki büyük pizza vardı.
4: Ve tabii ki bulamıyorlar. Yani Amy Tony'ye çok öfkeli. Ama Tony'yi cezalandırmadığının ve acısını müşterilerden çıkardığının farkında bile değil.
3: Maliyeti iki katına çıkardı ve yetmiyormuş gibi konuğun canını sıktı. Bu kabul edilemez.
7: Walker için iki pizza. Barın kenarında duruyordu ve şimdi yoklar. Bay Walker barda. Ne olduğunu bilmiyorum. Bir şeylerle meşgulüm.
2: Tamam. ilgilenirim. Oraya büyük sosisli ve büyük mantarlı getirdin mi?
7: Evet. Barın ucunda duruyordu.
2: 70'ler. Şu anda yoklar. Nereye koydun?
7: Şuraya. Tam şuraya koydum.
2: Dinle ahbap. Gerçekten üzgünüm. Senin için hemen yaptıracağım. Sadece 10 dakika sürer. Gidip adamın pizzasını
7: evet.
2: Yap. Hemen çıkacaklar. Tabii ki müesseseden, tamam mı?
4: Gördüğümüz gibi fırınla pizza mutfağın arasındaki bu kan davası sana iki pizzaya mal oldu. Sürekli böyle şeyler yapıyorlarsa kayıp malzemelerinin nedeni bu olabilir bence.
3: Çok doğru.
2: Amy, dinle. Trump az önce aradı. Onları üç basla götüreceğim. Biri çikolatalı, bir kırmızı kadifeli ve bir havuç.
3: Bu çok tuhaf çünkü bu şekilde
4: tuhaftan
3: yapmıyoruz.
4: Tuhaftan kastın ne?
3: Dükkanlardan biri pasta, hamur işi, çörek, kurabiye falan isterse doğruca fırına faksla sipariş gönderir.
8: Çikolatalı, kırmızı kadife ve havuçlu mu?
2: Evet efendim.
8: Tamam.
4: Pekala. John, bunu kuşkulu buluyorsan Tropicana'yı arayıp doğru olup olmadığını öğren.
3: Tamam.
9: Tropicana Metro Pizza, ben Susan.
3: Susan, ben John. Az önce pasta siparişi mi verdiniz?
9: Hayır, vermedik.
3: Pekala, teşekkürler.
4: Evet.
3: Hayır. Tabii ki hayır.
4: Bu iyi bir haber değil.
8: Aldın mı?
2: Biliyorum, evet aldım.
8: Sakın düşürme.
2: Pekala.
4: Peki Albert pastalar konusunda Amy'ye neden yalan söyledi ve nereye gidiyorlar?
3: Bir şeyden eminiz. Öbür restorana gitmiyorlar.
7: Şu sosisliği benim yerime bitirir misin? Şimdi mi istiyorsun?
2: Evet.
3: Burada neler oluyor?
4: Görünüşe göre Albert ve Tony bir şey pişiriyorlar. Ve tadını beğeneceğini sanmıyorum.
3: O ekmek unu, pizza unu değil. O ekmek ununa dokunması için neden yok ki? Bir ürünün içeri girdikten sonra çıkması için de bir neden yoktur.
4: Onu Albert'ın arabasına götürüyor. Bu adamlar bu işte birlikteymiş. Bu şimdiye kadar gördüğüm en büyük yolsuzluklardan biri. Bu envanterinin neden eksik olduğunu ve Amy'nin neden böyle davrandığını açıklıyor.
3: Biliyor musun, gördüklerim bana yetti. Buna artık bir son vermeliyim. Artık
4: haklısın.
3: İzleyemem.
4: Tony ve Albert'ı buraya çağır ve onlarla konuşalım.
3: Aile işi güven ve karşılıklı saygı üzerine kuruludur. Albert ve Tony bize ihanet etti ve yaptığımız her şeyi tehlikeye attı. Bunu hoş göremem. Hey! Bir sürprizim var.
2: Burada ne işin var? Havaalanında değil miydin?
3: Nerede olduğum ne fark eder? Bu beni ilgilendirir. Sizi de işiniz ilgilendirir. Gidelim.
2: Nereye gidiyoruz?
3: Yürüyüşe gidiyoruz. Gidelim. Parti bitti. Hadi.
4: Çocuklar içeri girin.
2: Gelin burada böyle. Ne böyle?
1: Las Vegas, Nevada'da Metro Pizza'da bir operasyonu yaptıktan sonra restoran sırları müdür Albert'ın rüşvet aldığını,
10: ara sıra sadece 5-10 dolar.
1: Ve pizza aşçısı Tony'nin fırından malzeme çalarak restoranda gerilim yarattığını belirledi.
4: Çocuklar içeri girin. Ne olduğunu anlatayım. Adım Charles Stiles. Restoran Sırları adındaki şirkettenim.
11: Hayır. Ne olduğunu biliyorum.
3: Nereye gidiyoruz? Evet, iyi. Zahmetten kurtardın çünkü zaten kovuldun.
4: Albert, patronunu şirketimi aradı çünkü fırın malzemelerindeki kayıplar konusunda kaygıları vardı. Biliyor musun, oturup bu adamı gün boyunca nasıl soyduğunu izledik. Harold'ı hatırlıyor musun? Gizli restoran sırrı ajanı. Yanımda çalışıyor. Ne öğrendi biliyor musun? Garsonların müşterilere iyi servis yapmak için avcuna para koyuyormuş. Ve Andy, sana tanıdık geliyor mu? Arkadaşıyla geldi ve bir masada oturması için 20 dolara diğer müşterileri başka masaya attın.
2: Adama bir iyilik yaptım. John, yapma. Bak, burası Vegas. Burada herkes insanlara bahşiş verir.
3: Burası 2014 yılının Vegas'ı. 1972'nin Vegas'ı değil. Mafyacılık bitti ahbap.
4: Bunlar yetmiyormuş gibi Tony'ye malzeme çaldırıp arabana yüklettin. Ona para veriyorsun. Bu adamdan neden çalıyorsun?
2: Yapma, seni sevdiğimi biliyorsun. Senin yanında yıllardır çalışıyorum. Kaça patladı? 80 dolar mı?
3: Mesele bir torba un parası mı sanıyorsun? Güvenin değeri nedir sence?
2: Kız kardeşime yardım etmeye çalışıyordum. Kendi restoranını açıyor.
3: Bunun bizimle ilgisi yok.
2: Özür dilerim. Sana zarar verecek bir şey yapmak istemedim.
3: Evet, bu uğraştığımız her hırsızın son sözleri olmuştu.
2: Biliyor musun? Boş ver bunu. Bitti.
3: Evet, kovuldun.
2: Ben gidiyorum. Hoşça kal.
3: Güzel. Seni atma zahmetinden kurtulmuş oluruz.
2: Bence bunu yapmamalıydım. John bana karşı iyiydi ama kız kardeşim restoran açıyor. Aile bireylerini korursunuz. Ne yapacaksın?
4: Yani her ne kadar Amy kurban olsa da yine de pizzaları çöpe attı ve yine de çok aksiydi.
3: Normalde bu nedenden onu kovardım. Ama yaptığı onca harika şeyi dikkate almalıyım. Bu yüzden ona belki uzaklaştırma ya da uyarı vereceğim. Bu sadece yılgınlıktandı. Aslında böyle değil. Ama artık
4: çözülmesini
3: bitti.
4: Sağladığımıza sevindim.
3: Minnettarım dostum. Restoran sırlarıyla buraya geldi ve bu sorunun kökenini ortaya çıkardığı için Charles'a teşekkür etmek istiyorum. Biz 33 yıldır bu kentteyiz. Ama henüz daha bir şey görmediniz.
1: 4 ay sonra. Kovulduktan sonra Albert ve Tony başka bir yerde iş buldular. Amy davranışı için azarlandı ve artık pizza restoranıyla kavga etmiyor. Ve John Metro Pizza'ya barış ve uyumun geri döndüğünü mutlulukla bildiriyor. Bu programda gösterilen insanlar ve olaylar gerçektir.

0: kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
1: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
1: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
2: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Bu bölümde Jeff Lovett ve Dave Martin, California San Diego'da yer alan bir restoranın sahipleri kazançlarının çöpe gittiğini düşünüyorlar.
1: Görünen o ki en problem yaşadığımız konu fayda menümüz.
0: Çalışanlardan biri çalıyor mu?
2: İster misin? Bu benden. Geliyorum.
0: Yoksa daha kötü mü şeyler var?
3: Toplam 5 kilo var.
1: Bu kabul edilemez.
0: Tarihinde ilk defa restoran sırları Jeff ve Dave restoranlarında neler döndüğünü göstermek için köpek müşterilerini gönderiyor.
2: Aman tanrım, merhaba.
0: Restoran sahibi olmak kolay değil. Harika yemeklerin, atmosferin ve müşterilerin olabilir ama çalışanlar her şeyi mahvedebilir. Charles Stiles binlerce restorana problemlerini ortaya çıkarmaları için yardım etti. Bunun için gizli operasyonlar takımını içeriye gönderiyor.
4: Ben Chris Yeni.
0: Restoran sahiplerine neler olup bittiğini göstermek için.
5: Benden çalıyorsun.
6: Şimdi hemen oraya gitmek istiyorum. This is my
7: business. O yemek benim hayatım.
1: Ben Jeff.
8: Ve ben Dave.
1: Ve California San Diego'da işlettiğimiz bir restoranımız var. Restoranımızın konsepti aileler için güzel bir ortam yaratmak ve evcil hayvanlarına sıcaklık sunmak. Böylece mutlu bir topluluk oluşturmak. San Diego'nun en evcil hayvan dostu restoranı biziz.
8: Harika bir burger için bizi denemelisiniz mutlaka.
1: Bunun içinde 4 farklı peynir var. Ortega biberleri var, pastırma, avokado. Gerçekten şahane bir burger.
8: İyi bir kaburga için güneye mi gitmek gerekiyor? Hayır, bize gelin. Bizdeki en iyilerden. Soslarımız karamelize ve fish and chips'i unutmayalım.
1: Evet, bizdeki harika. Kendi hamurumuzu yapıyoruz. Ve İzlanda'dan gelen morina balığı kullanıyoruz. Bizim hakkımızda bilmeniz gereken bir şey, hayvan dostuyuz, köpeklere hizmet ediyoruz. Pek çok restoranda sizi karşılayan biri olur. Bizde köpekler var. Benim köpeğim Nila, Bernese Dağ köpeği, Bean İspanyol kakırı. Müşterilerimize sunduğumuz harika yemeklerin yanında Fido menü dediğimiz bir şey var. Müşterilerin yediği aynı tavukları ve aynı etleri kullanıyoruz. Bunu sadece gelen köpeklere veriyoruz. Onlar da bu menüyü çok seviyor.
8: Ayrıca popsicle'larımız etin dondurulmuş hali. Arama sebebimiz ise yemek masraflarının yükselmesi.
1: Sıkıntı yaşadığımız konu hayvanlara sunduğumuz menüde biri bizden çalıyor mu yoksa garsonlar çok mu fazla servis ediyor, nedenini bilmiyoruz. Ama bu sorunu hemen çözmemiz gerekiyor.
9: Merhaba.
1: Merhaba Charles.
9: Charles, memnun oldum.
1: Merhaba,
9: merhaba,
1: ben Jeff Lovett.
9: Dave olmalı.
8: Evet.
9: Merhaba.
1: Bunlar Nila ve Bean, benim adamlarım.
9: Merhaba, bu Otto.
1: Ve Otto, selam. Otur. Nasılsın dostum?
9: Söylemeliyim, hayvan dostu bir restoran konsepti gerçekten çok hoş. Çok beğendim bunu.
1: Evet, hayatım boyunca hep köpeklerleydim. Bütün ailemiz köpekleri çok sever. Ve köpeklerimizi işe getirmeye başladık. Bu müşterilerin çok hoşuna gitti.
8: Ve şimdi restoranımızda Fido menümüz var. Köpeklere ve müşterilere verdiğimiz tavuktan ve etten hazırlıyoruz. İkisi birlikte yiyorlar.
1: Evet, insanlar köpeklerine köpek mamasını evlerinde verebiliyor ama restoranımızda köpeklere özel ilgi gösteriyoruz.
9: Harika. Peki şirketimi neden aradınız?
1: Yaşadığımız sorun kullandığımız tavukla ve etle ilgili. Bunu Fido menüde de kullanıyoruz. Bu yüzden bu kaybın nereden yaşandığını tam olarak anlamamız gerekiyor.
9: Ne kadar ciddi peki?
1: Maliyetler her bir ay içinde $1000'dan fazla arttı.
9: Senede $12,000 eder. Bu çok fazla.
8: Bu devam ederse Fido menüyü çıkarmak zorunda kalacağız ki bu da işimizi olumsuz etkiler.
9: Peki şüpheliler?
1: Konu yemek maliyeti olduğu için mutfaktan başlamalıyız. Şefimize bakılmalı.
8: Oradayken iyi iş çıkartıyor.
9: Evet, evet, bu hep böyledir. Çünkü orada olmadığınız zaman sorunlar ortaya çıkar.
0: Bu tuzak için restoran sırları şef olan client'a odaklanacak. Yemek maliyetlerinin sürpriz şekilde artmasından sorumlu olabilir.
9: Şirketimin nasıl çalıştığını anlatayım. Gizli kameralar ve mikrofonlar koyuyoruz. Bütün restorana ve sonra kontrol odasından restoranın içinde olan bitenleri izliyoruz.
8: Harika.
9: Ve ayrıca gizli müşteriler olacak. Yeni çalışan ve gizli müşteri rolünde davranacaklar ve Otto'da olacak. Üzerinde gizli kamera ve mikrofonlar olacak. Böylece her şeyi onun gözünden görebileceğiz. Her şeyi takip edebileceğiz.
1: Çünkü işler böyle devam ederse işimizden olabiliriz. Gerçekten size teşekkür ederiz.
9: Eğer biri uygunsuz davranıyorsa onu kesinlikle bulacağız. Merak etmeyin.
0: Tuzak için Jeff ve Dave'in restoranındaki önemli alanlara gizli kameralar yerleştirildi. Bunların içinde restorana ve müşterilere genel bir bakış sağlaması için ana yemek bölümü var. Ayrıca mutfağa 3 kamera yerleştirildi. 1 kamera buzdolabına ve 5 kamera dışarıya yerleştirildi. Böylece dışarıda olanlar da görülebilecek. Gizli müşteri Corin yeni işe başlamış garson gibi görünecek. Ve Seth ise Otto ile birlikte gizli müşteri olarak restorana gidecek.
9: Jeff, Dave, kontrol odasına hoş geldiniz.
1: Vay canına, burası şahane.
9: Evet, gördüğünüz gibi restoranın her bir santimini buradan görebiliyoruz. Buna teras da dahil. Yemek alanlarınız, mutfak, her yeri buradan izleyebiliyoruz. Her şeyi göreceğiz.
8: Harikasın.
9: Mutfakta çalışan adam Clint miydi?
1: Evet.
3: Tavuklu Fido menü.
9: Fido, menüde ne var anlatır mısınız?
8: Aslında müşterilere verdiğimiz yemekle aynı sayılır. Tavuğu ızgara yapıp eti fırınlıyoruz ve daha sonra kapların içine koyuyoruz. Bunlar servise çıkıncaya kadar kaplarda kalıyor.
9: Birazdan gizli müşteriyi içeriye göndereceğiz. Çalışanları test edeceğiz. Ama öncelikle yeni garson görünümünde çalışacak olan Corin'i göndermek istiyorum. Neler oluyor bakalım. O bize neler söyleyecek.
8: Yapalım.
9: Tamam Corin, içeri.
10: İşe yeni başlamış garson görünümündeyken Jeff ve Dave çalışanlarının neler yaptığını birinci elden gösterebileceğim. Müşterilere nasıl davranılıyor görebilecekler. Merhaba,
11: merhaba
10: Alişa.
11: Ben Alişa.
10: Merhaba. Ben Corin, bugün ilk günüm.
11: Seni bekliyordum, hoş geldin.
9: Bu bayan kim peki?
8: Bu Alişa, yeni müdürlerimizden biri ve söylemeliyim ki harika iş çıkarıyor.
11: Başlamadan bir soru, köpekleri sever misin?
10: Bayılırım.
11: Muhteşem, evet. Muhteşem. Harika olacaksın, gel.
9: Alişa kültürünüzü çok iyi benimsemiş, harika.
8: Evet, çok net.
9: Ve yeni çalışanla da ilgilendi. Bakalım müşterilerle nasıl, onu göreceğiz.
1: İyi fikir.
11: Nasılsın?
10: Prenses bugün nasıldı?
11: Atlarım, küçük bir melek gibiydi. Bugün onu yürüyüşe bile çıkardım.
9: Az önce söylediğine göre köpekle ilgileniyordu. Ama ses sinyalini kaybedeceğiz. Alıcıların dışındalar. Para mı verdi?
8: Gözüken.
1: İnanılmaz.
9: Kart vizit verdi.
0: Birazdan.
1: Senin neyin var? O etin rengi çok koyu.
8: Bu restoranda neler oluyor söyler misiniz?

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Servis geldi. Çanta hazır mı?
0: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.

0: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet. Burası tavuk.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
5: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
7: Jeff Lovett ve Dave Martin, Kaliforniya San Diego'daki bir restoranın sahipleri ve restoranın artan yemek maliyetlerinden şüpheleniyorlar.
8: Yaşadığımız sorun Fido menüyle ilgili.
7: Charles bir kontrol odası kurdu. Böylece Jeff ve Dave gizli kameralardan restoranda neler oluyor izleyebiliyorlar.
8: Bu müthiş bir şey.
7: Ve tuzak başladıktan sonra Jeff ve Dave tanımadıkları bir müşterinin köpeğini restorandan aldığını ve müdür Alicia'ya para verdiğini gördü.
8: O kadının restoranda yemek yemediği görülebiliyordu. Köpek bakıcılığı yapıyor musunuz peki?
9: Hayır.
8: Yani insanlara iyilik mi yapıyor?
9: Bilmiyorum.
8: Tamam, bunu inceleyelim. Şimdilik bir arkadaşına yardım edip bahşiş aldığını düşünelim.
9: Tamam.
8: Bu sinir bozucu. Ekrandaki şu kadını görüyor musunuz?
10: Evet. O kim?
8: Genevieve, garsonlardan. Köpeği var.
10: Peki sorun ne?
8: Tamam, biz bir hayvan dostu restoranız ama çalışanlar buraya köpeklerini getiremez.
10: Evet, bu bir sorun. O halde müdürün işini yapıp yapmadığını görelim. Yani insanlara iyilik mi yapıyor?
9: Bilmiyorum.
10: Tamam, bunu inceleyelim. Şimdilik bir arkadaşına yardım edip bahşiş aldığını düşünelim.
9: Tamam.
8: Bu sinir bozucu. Ekrandaki şu kadını görüyor musunuz?
10: Evet. O kim?
8: Genevieve, garsonlardan. Köpeği var.
10: Peki sorun ne?
8: Tamam, biz bir hayvan dostu restoranız ama...

0: ve ona işleri tabii göster, olur mu?
1: Senin dostun dışarıda.
0: Harika. Yoksa geldi mi?
1: Bebo.
0: Aman tanrım, onu görmeliyim.
2: Evet, görünüşe göre Alicia çalışanların köpeklerini getirmesini hiç sorun etmiyor.
3: Hep getirir misin?
1: Alicia varken.
3: Peki neden?
1: Restoran sahipleri burada değil ve cumartesileri getiriyoruz. Köpekleri çok sever. Bunu hiç sorun etmiyor. O yüzden getiriyorum.
3: Harika, çünkü benim de köpeğim var.
1: Evet, onunla iyi geçin ve sonra köpeğini getirirsin.
3: Tamam.
4: Köpeklerimin orada olmasının bir sebebi var ama onlar getiremez.
2: O kadının köpeğini restorandan alması ve çalışanların köpeklerini getirmesine izin vermesi bence şüpheli. Beni bunun için aramadınız ama gözümüz üzerinde olsun. Bakalım neler yapacak. Göreceğiz.
4: Evet.
0: Clint.
5: Evet.
0: Bir popsicle.
5: Tamam.
0: Teşekkür ederim.
5: Fiş vermelisin.
0: Hayır, bu benden.
2: Clint stok kaydını tutmak için ondan fiş istedi. Ama böyle alması sorun değil mi?
4: Kesinlikle bir sorun.
6: Bunların da bir maliyeti var tabii.
2: Bu kayıpların bir kısmını açıklayabilir. Şimdi Seth'i göndermek istiyorum. Yanında ilk gizli müşteri köpeğimiz olan Otto da olacak ve müşteri gibi görünecekler. Bakalım neler olacak.
4: Harika.
2: Tamam, Seth içeri girin hadi.
7: Bu tuzak için yanımda Otto olacak ve Otto'nun üzerinde gizli bir mikrofon ve kamera olacak. Böylece bir köpeğin bakış açısından neler olup bitiyor görebileceğiz.
1: Merhaba.
7: Merhaba.
3: Merhaba.
1: Nasılsın?
7: İyiyim. Sen?
1: İyi. Ben Genevieve. Bu Corin.
3: Merhaba.
1: Yeni başladı.
7: Tamam. Merhaba.
1: Ve bunun adı da?
7: Evet. Bu Otto.
1: Harika. Çok şey.
7: Evet.
1: Tanrım. Aslında köpek menümüz var ve verdiğimiz yemek insanlara verdiğimiz yemekle aynı.
7: Vay canına. Sence bu küçük dostumuz ne ister?
1: Aslında size tavuğu önerebilirim.
7: Tamam. O halde bunu deneyelim.
1: Ya sana?
7: Surfer Burger.
1: İçecek bir şey?
7: Buzlu çay.
1: Buzlu çay?
7: Evet.
1: Tamam. Geliyor.
2: Köpeğini getirip kuralda çiğnemesinin yanında iyi bir garson gibi sıcak davranıyor. Ve ayrıca profesyonel.
4: Kesinlikle. Müşteriler onu seviyor.
0: Oh, aman tanrım. Merhaba. Aman tanrım, bir bastın
7: teri.
0: Evet. Otto. Ne? Otto. Otto, merhaba. Sen iyi köpek misin? Ay, sarılalım mı seninle? Oh, bu harika.
2: Sormalıyım. Etrafta dolaşmak, köpeklerle oynamak görevleri arasında mı acaba?
4: Evet, köpekleri sevmeli ama bu kesinlikle haddinden fazla.
0: Sahibin nasıl? İyi bakıyor mu?
7: İyi bakılıyor.
0: İyi bakılıyor baban dedim. Aslında cumartesileri bakabiliriz. Evet.
7: Öyle mi?
0: Sana biraz anlatayım. Köpeğini benimle bırakabilirsin. Sonra onu yürüyüşe çıkartırım. Temizlerim, onu beslerim. En sevdiğim kısım bu. Buna bayılıyorum.
7: Peki ne kadar?
0: Saati 10.
7: Her gün mü?
0: Sadece cumartesi.
7: Tamam.
0: Ama eve de gelebilirim. Sana kartımı vereyim. Beni arayabilirsin, olur mu?
4: Bunu yapamazsın. Senin neyin var?
2: Evet, Alicia kart vizit dağıtıyor ve aslında restoran müdürü olarak görevini yerine getirmiyor. Kendine gelir kapısı açıyor yani.
7: Teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ederim ve memnun oldum Otto.
2: İşletmeniz için de, eğer kendi işini yapıyorsa artan yemek maliyetlerinden de sorumlu olabilir, değil mi?
3: Ve işte burgeriniz.
7: Harika.
1: Merhaba, acıktın mı? Al bakalım.
7: Evet, teşekkür
1: afiyet
7: ederim.
1: Olsun.
7: Teşekkür ederim.
1: Herhangi bir durumda çağırabilirsin.
7: Pekala, teşekkür ederim. Sevdin
4: şu
7: mi?
4: Yemeğe bak. Bu et gerçekten koyu renkte.
2: Seth, Otto'nun kabına daha yakından bak.
7: Bu dilimlenmiş tavuk değil. Gravy sosu var.
2: Fido menülerinde gravy var mı?
6: Hayır, yok.
4: Bu kabul edilemez. Çünkü Fido menüde sadece tavuk ve et var.
2: Bu mutfaktan çıktı. Odağımızı Alicia'dan alıp Clint'e çevirelim. Bakalım arkada neler oluyor.
4: Tamam, yapalım.
2: İçeri soğutucuyla ve sırt çantasıyla girdi. Gördünüz değil mi?
6: Ne yaptığını anlayamıyorum.
2: Bence şüpheli. Soğutucunun içine gördüğünüz gibi şimdi bir şeyler koyuyor.

0: Ne yapıyor böyle konserve mama bu?
1: İçinde her ne varsa onu kaba döküyor.
2: Bunun olduğunu bilmiyordum.
0: Sorunun çıkış kaynağı burası.
1: İçinde ne var görelim. Corin, mutfak alanına girmeni istiyorum. Raftaki soğutucunun içine bak. Clint seni asla görmesin.
3: Charles, bunun içinde et var.
1: Bence durum açık. Clint etinden ve tavuğundan çalıp köpek maması veriyor.
0: O herife göstereceğim. Bunu nasıl yapar?
1: Ama soru neden çalıyor? Görünüşe göre dışarı çıkıyor. İyi işler dönmediğini gördük. Bunu dinleyelim isterseniz.
0: Evet.
1: Seth, Otto'yu arka terasa götürmeni istiyorum. Clint'in konuşması için.
4: Hadi gidelim dostum.
5: Şimdi olmaz.
4: Affedersiniz. Köpeğime bir dakika bakar mısınız? Hemen geliyorum, olur mu?
5: Tabii, bir dakika. Evet. Tamam. Köpeğine bakmamı istedi. Ne haber? Oldukça var. Yaklaşık olarak 5 kilo kadar. Evet. 2 kilo tavuk. Birkaç kilo da et.
1: Soğutucuya koyduğu tavuktan ve etten söz ediyor.
0: Ona hemen gününü göstermek istiyorum.
5: Baba nerede? Aha, geldi.
4: Teşekkür ederim.
5: Sorun değil.
4: Çok teşekkür ederim.
5: Tabii.
4: Uslu durdu mu?
5: Evet, iyi günler.
4: Bir şeyler duydun mu? Ha?
1: Alicia iyi bir iş çıkartıyor olsa Clint bunu yapamazdı.
6: Aman tanrım, çok heyecanlı. Tamam, birazdan geliyorum, oldu mu? Aa, bu popsicle benden.
1: Clint hemen bu işleri geliyorum. Çevirirken Alicia biraz daha lollipop dağıtıyor. Restoranda neler oluyor hiç bilmiyor.
2: Bunu kaldıramıyorum. Devam edemez.
1: Aslında bütün kanıtlar elimizde. İçeri girip Alicia ve Clint'i alıp buraya getirebilirsin.
2: Tamam. Clint'in bizden ve restoranımızdan çalıyor olmasına bir türlü inanamıyorum.
0: Ve Alicia kendi işini yapıp cebine para atıyor.
2: Clint.
5: Evet.
2: Benimle gelir misin? Bırak onları bırak. Evet. Tamam. Beni takip et.
5: Tamam.
2: Alicia.
6: Ne haber?
2: Sen de benimle gel lütfen.
6: Neler oluyor?
1: Gelin.
6: Aman. Olamaz.
1: Etrafınıza bir bakın. Benim adım Charles Stiles. Özel bir şirketim var ve işverenleriniz beni aradı çünkü endişeleri vardı. Yemek maliyetleri artıyordu ve biz de neler olduğuna baktık.
5: Neden bahsettiğini anladığımı sanmıyorum. Para kaybediyorlar çünkü ucuz.
1: Hayır, para kaybediyorlar çünkü sipariş verildiği üzere tavuk vermiyorsun, mama veriyorsun ve etleri kendine çalıyorsun. Ve Alicia, köpek bakım hizmeti veriyorsun. Hepsini gördük.
0: Clint, çaldığını gördük. Soğutucunun içine koydun.
5: Köpeklere yemek veriyorsunuz.
0: Evet, kesinlikle.
5: Neden?
1: Senin ne düşündüğün önemli değil. Müşteriler buraya köpeklerine de yedikleri aynı yemekten yedirmek için geliyor. Ama sen bunu yapmıyorsun.
0: Sana bir şey söyleyeceğim. Aslında senden bir şey öğrendim diyeyim. Seni işe alarak büyük bir hata yapmışız. Benden çaldın. Ailenden çaldın. Kovuldun.
5: Biliyorum, durumdan faydalandım ama köpeklere köpek maması verdiğim için suçlanamam.
6: Clint'in çaldığını bilmiyordum.
2: Sorun da bu. Müşterilerimizle kendi köpek işini yapıyorsun. İşini ihmal ediyorsun. Para alıp bunu kendi cebine atıyorsun.
6: Sadece arkadaşıma yardımcı oluyordum. Acaba olabilir mi diyordum.
1: Hikayen bu mu yani?
6: Evet.
1: Tamam, Seth'i hatırladın mı? Onlar da benimle çalışıyor. Yani söylediğin Seth senin arkadaşın mı? Çünkü ilk defa geliyor. Hepsini gördük burada.
6: Aslında onları tanımıyorum.
1: Neden söyleyeyim? Bu işi yeterince önemsemiyorsun. Ve sen de çalıyorsun.
2: Birinin restoranı yönetmesi gerekiyor, çalışanları ve hırsızlığa karşı da gözünü dört açması gerekiyor.
6: Bir şans verin lütfen, niyetim kötü değildi, inanın bana.
2: Kovuldun, kusura bakma.
1: Üzgünüm, bu olanları gördünüz.
2: Hayır hayır, sen bunun için gelmiştin. Bir problem olduğunu biliyorduk. Biz sana çok teşekkür ederiz.
0: Charles.
1: Dave.
0: Teşekkürler.
1: Tabii. Jeff.
2: Yardımın için teşekkür ederiz. Charles'a ve şirketine teşekkür etmek istiyoruz. Gelip bize yardımcı oldular. İnsanlara ve köpeklerine tekrar harika yemekler sunabiliriz.
7: 4 ay sonra. Kovulduklarından beri Alicia ve Clint başka bir yerde iş buldular. Ve Genevieve işe köpeğini getirmeme sözü verdi. Jeff Lovett ve Dave Martin restoranlarında artık kimsenin bir şey çalmadığını bildirmekten çok büyük mutluluk duyuyorlar.
8: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trixat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
9: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin vantilatörü süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik ne

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Budur.
3: Gelmiş geçmiş en iyi kız.
2: Şeftali.
3: Budur.
2: Boş ver sen bu reklamı.
3: Kendin nereye bulsadın, ilk yudumda sen de söyle.
2: Fuse Tea. Yeni Fuse Tea şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı. İçim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadaka kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: 27 Haziran 3 Temmuz arasında dinle. Efsane baldo pirinç 83 lira 50 kuruş yerine 76 lira 50 kuruş. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay Domino's'um hoş geldin.
2: Tehlike çok büyük.
3: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
4: Olamaz mı?
5: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
6: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
7: Ben Chris.
8: Ben Max.
7: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
8: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
7: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
8: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
7: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
6: Klasik araba kurtarma. Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Eğer aşırı lüks ve güç sahibi bir kupe peşindeyseniz o zaman işte karşınızda 1983 model Mercedes 500 SEG. Bu nesil Mercedesler bana sorarsanız dünyada yapılmış en iyi arabalardan biri. 5 litrelik V8 motor bu koskoca gövdeyi 0'dan 60'a tam olarak 7 saniyede çıkarıyor. Bu o araba. Geçen 30 yılın ardından bu araba biraz yavaşlamış olabilir. Bazı yerleri eksik. Bakımı en ucuz arabalardan biri olmadığı kesin. O yüzden güzel bir örneğini bulmak çok önemli.
1: 80'lerdeki bir dişçinin arabası gibi görünüyor.
0: Ne? Bu arabayı ışıltılı günlerine döndürmesek de daha gelişmiş bir versiyonunu yapsak olur mu?
1: Birkaç sorun var.
0: Hala birkaç sorunumuz var.
1: Bir şekilde bu arabayı tekrar hayata döndürmem ve olacak en güzel örneği yaratmam gerekiyor.
0: İşte böyle. Bol şans. Görüşürüz. Biraz araştırma yaptıktan sonra gerçek bir 80'ler klasiği için muhteşem bir fırsat yakaladım. Ben ve Ed'in aradığımız tüm özellikleri taşıyan çapkın, direksiz çizgilere sahip bir Mercedes-Benz 500 SEK. Bu arabayı görmeye giderken bu kadar heyecanlı olmamın sebebi bu modelin kendi neslindeki en az sevilen ve en harika araba olması. Kesinlikle hakları verilmedi ama bana kalırsa muhteşem arabalar. Ayrıca çok güzel bir satış yakaladım. Fiyat aralığı birkaç bin dolarla 5000 dolar arasında değişiyor. Ben şu anda 5000 dolar etiketi olan bir tanesine bakmaya gidiyorum. 3000 pound'dan biraz fazla ediyor. Bu oldukça güzel bir fiyat aslında. Normalde bu arabaların kurşun geçirmez, güvenilir hikayeleri olur. Ama potansiyel olarak sorun çıkarabilecek bazı noktalara dikkat etmek gerekir. Şanzıman ve süspansiyon tabii ki çok önemli. Ve genelde bu arabalarda bir şeyler ters giderse tamir etmek için bir servet harcamanız gerekebilir. Bu erken model Mercedes'lerle haşır neşir olan çok az sayıda insan var. Neyse ki benim yanımda Ed var. Bu kar etmek için bir şansım olduğu anlamına geliyor. Sanırım adres burayı gösteriyor ve şu, evet, şu da o araba. Sen Walter mısın?
2: Merhaba.
0: Nasıl gidiyor Walter? Mike. Ben Mike. Tanıştığımıza çok
2: memnun
0: sevindim.
2: Oldum, Mike.
0: Geldiğimi duymuş olmalısın.
2: Duydum.
0: Vay canına, arabalara bak.
2: Kaliforniya yarış arabaları.
0: Ben onlara bakmaya gelmedim. Buna bakmaya geldim.
2: Zaten satılık olan da o.
0: Bunlar satılık değil. Pekala, anladım. Bana bunun hakkında ne söyleyebilirsin? Ne zamandır sende?
2: Mike, 15 yıl önce satın aldım. 4 ya da 5 yıl bende kaldı. Daha sonra onu çok iyi bir arkadaşıma sattım. O da 10 yıl kullandı. Buradan taşındığında da ondan geri aldım.
0: Yeni arabaya 2 kere sahip oldum.
2: Evet, 2 kere benim
0: oldum. Harika.
2: Evet, kapıdan kovuyorum.
0: Kapıdan kovuyorsun, bacadan mı giriyor? Bir kere sevdiysen ikinci kullandığında da sevmişsindir.
2: Kesinlikle.
0: Sanırım.
2: Bu harika bir araba.
0: Tamam, peki neden satıyorsun?
2: Artık eski arabaları tercih ediyorum.
0: Yani bunu elden çıkarmak istiyorsun.
2: Artık ihtiyacım yok.
0: Evet, ne kadar da muhteşem görünen bir araba.
2: 1983 yılında dünyadaki en muhteşem araba sayılabilirdi. Harika bir araba olduğuna dair oldukça büyük bir ünü vardı.
0: Bence bunlar yapılan en güzel otomobillerden biri ve o mirasın bir kısmının hala yerinde olduğunu umuyorum. Çünkü üzerinden 30 yıl geçmiş. Senin için mahsuru yoksa tepeden tırnağa bir göz atmak istiyorum.
2: Hiç mahsuru yok.
0: Kaputu kaldıralım mı?
2: Hadi bakalım.
0: Vay canına, şuna bak. Muhteşem bir V8 Mercedes motoru. Kesinlikle ve tamamen orijinal görünüyor.
2: Tamamen orijinal. Avrupa arabasıydı. O yüzden daha ufak tamponları var.
0: Evet, o zamanlar ithal etmeniz gerekiyordu bunları.
2: Bu harika bir arabaydı. 1983 yılında ithal edilmiş.
0: Evet. Çalıştırıp biraz sesine bakabilir miyiz acaba?
2: Bakabiliriz ama yani çalıştırayım ama çok güzel çalışmayacak. Çünkü görünüşe göre bu sabah biraz sis olmuş.
0: Öyle mi? Eğer motor 8 silindirse sorun iletkenlerden, bujilerden, kötü yakıt kullanımından olabilir. Gerçekten herhangi bir şey olabilir. Gayet güzel geliyor sesi. Çok kötü değil yani. Evet, şimdi çalıştığında birazcık titreme yapıyor. Buna bayıldım. Bu arabayı diğerlerinden ayıran şey kupe çizgileri ve çapkın duruşu. Bu muhteşem. İçine bir bakalım. İyi görünüyor. Evet, hatta oldukça güzel. Kaliteli bir iç döşemeden beklenecek her şeyi var. Güzel deri. Ön tarafta ahşap bir panel var. Ahşap bir kapak var. Bir kısmı çatlamış.
2: Kaliforniya güneşinden olsa gerek.
0: Her şeyi var. Elektrikli koltuklar, hız kontrolü. Her tarafta elektrikli camlar var. Arkadan da güzel görünüyor. Bagaj nasıl peki? Bakalım. Çok büyük. Şunun boyutlarına baksana. Bu gerçekten çok güzel hazırlanmış bir araba. Sürüşü güzel mi?
2: Sürüşü güzel Mike. Altı silindirli gibi diyebiliriz.
0: Bir deneme sürüşüne çıkabilir miyim?
2: Keyfini çıkart.
0: Oh, harika. Bu arabaların ne kadar güzel olduklarını unutmuşum. Bu nesil Mercedesler o kadar güzel yapılmışlar ki... Bana sorarsanız dünyada yapılmış en iyi arabalardan biri. Bu muhteşem. İlk çıktıklarında 60 bin dolara satıldılar. Şimdiki parayla 135 bin dolardan fazla. Eşsiz pazarlama özelliklerinden biri iki camın da sonuna kadar açılıyor olmasıydı. Şuna bakın. Bu direksiz kupe sayesinde sütun olmadığından kör noktanız da olmuyor. Bu da camdan istediğiniz kadar sarkıp sürüşün keyfini çıkarabilirsiniz demek oluyor. Eğer arka pencereyi de indirirsem sanki üstü açılır bir araba gibi oluyor. Ama bu arabada hiç sorun yok değil. Gerçekten parıltısını kaybetmiş. Alman kalitesinde altyapısı hala oralarda bir yerde ama bazı kısımlarında kalitesi düşmüş. Ve bu çok önemli bir şey. İlk sorun frenler. Sünger gibi olmuşlar. Bakın işte böyle. Gerçekten çok kaygan. Ama bu arabanın en büyük riski devasa 5 litrelik V8 güçlü motoru. Şu anda V6 belki V7 performansı veriyor. 1-2 silindiri kaybolmuş gibi görünüyor. Çok ciddi bir sorunu olabilir ama sadece birkaç yıpranmış bujisi gevşemiş ya da iletken tellerinde sıkıntı olabilir. Bu araba kumar oynamaya değer. Ama düşündüğünüzde bu araba o kadar da pahalı değil. Eğer biraz daha ucuza almayı başarırsam riski minimuma indirmiş olurum.
2: Peki ne düşünüyorsun?
0: Tek parça halinde geri getirdim. Bu arabadaki en büyük sorun motor. Çok yüksek miktarda güç eksiği var. Yolda olması gerektiği gibi gittiğini düşünmüyorum ve bu bence büyük sorun. Peki bana verebileceğin en iyi rakam nedir?
2: 2500.
0: Öyle mi? 2500 dolar mı? Ver elini bana. Buraya gelip kendime bir Mercedes almış oldum.
2: Tebrik ederim.
0: İnanamıyorum. Bu araba için büyük planlarım var. Çok heyecan verici planlar. Bu araba temelde AMG SEC ile aynı. Yakın bir zamanda bir tanesinin 140 bin dolara reklamının yapıldığını görmüştüm. Bu arabanın AMG olabileceğini söylemiyorum ama AMG'ye övgü niteliğinde bir araba olabilir. Eğer bu arabayı olabildiğince övgü niteliğinde bir araba haline getirirsek eminim ki büyük miktarda kar elde edebiliriz. Bu yüzden bu araba kumar oynamaya değer. AMG, Mercedes için bir performans arabasıydı. AMG harfleri de şirketinin kurucularına ithafen verilmişti. Albright ve Melcher ve Albright'ın doğum yeri olan Grossapach.
1: Dur biraz dur. Direksiz kupe dediğin zaman daha çok bir Malibu ya da Charger çizgileri görmeyi beklemiştim. Hatta MC Merlin olma fikri bile beni heyecanlandırmıştı açıkçası.
0: Bu direksiz kupe. Bu Mercedes-Benz 500 SEC.
1: Sorun şu ki çizgileri hiç de benim umduğum kas gücünü yansıtmıyor. Daha çok 80'lerdeki bir dişçinin arabası gibi görünüyor.
0: Tamam, her şeyden önce benim gördüğüm şey şu. Bu arabanın kapağının altında tam bir serseri çocuk yatıyor. İşte böyle. İşte karşınızda V8 Mercedes-Benz motoru.
1: Bu çok güzelmiş.
0: Şimdi iki genç mühendisi Mercedes için çalıştığı o çok eski zamanları hayal etmeni istiyorum. Birinin adı Albright ve diğerinin adı da Melcher'dı. İşte AMG'nin açılımı da bu oluyor.
1: Bu bir AMG değil.
0: Daha değil ama biz bunu o hale getireceğiz. Bunu bir AMG arabasına çevireceğiz.
1: Tamam.
0: Yapacağımız şey şu. AMG'deki o iki dahi mühendise övgü niteliğinde muhteşem bir araba yaratacağız. Biri hiç anlaşılamamış bir mühendisti. Diğeri ise daha kıvrak zekalı ve ticaretten anlayan biriydi. Ne yaptığını bilirdi. Biraz seninle benim gibilermiş aslında. Her neyse, şimdi şöyle yapacağız. Buna geniş gövde tekerlek bombeleri koyacağız ve AMG tekerleri takacağız. Sen kaputun altındaki AMG işlerini yapacaksın, motorla ilgili olanları.
1: Şu anda biraz daha ilgimi çekmiş durumda ama kabul edelim ki ne çok fazla AMG yaptılar ne de yaptıkları için yeterince yedek parça.
0: Bunun için endişelenme, çünkü internette inanılmaz geniş bir AMG ve Mercedes-Benz dünyası var. Çok fazla kullanıcısı, fanı olan forumlar, gruplar var.
1: Tamam, şimdi senin elinde olan kısımdan bahsedelim biraz. Arabanın kendi. Sürüşü nasıl? Nereden başlayalım?
0: Pekala, 500 SAC V8 ile başlıyoruz ama aslında bu daha çok V7 gibi. Çünkü silindirlerden biri düşmüş, frenler çalışmıyor. Direksiyon biraz dengesiz. Başlayalım mı artık? Hadi ama. Hadi.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
4: Servis geldi. Çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
6: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık. Obseso.
10: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
11: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
12: Hepsi Bro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Çocuğun

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
6: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank kartı mı
7: değil? Tehlike çok büyük.
8: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
9: Olamaz mı?
10: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
11: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
12: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
11: Son Ormancı yeni sezonuyla bugün 20.30'da D-Max'te.

0: 1983 yılında Mercedes'in sunduğu en pahalı arabayı seçtim. Bu nesil Mercedesler bana sorarsanız dünyada yapılmış en iyi arabalardan biri ve bir zamanların bağımsız ustalarına övgü niteliğinde bir araba yapmak için yola çıktık.
1: Mike bizi dişçi arabamızı geniş gövdeli bir MG'ye övgü arabasına çevirme görevine gönderdi. Bu plana tamamen varım ama Mike kendi bile motorun düzgün çalışmadığından şikayet etti. Ben de motoru çıkardım, parçalarını ayırdım ve içini bir güzel inceledim. Öncelikle görünüşe göre çarklar ve pistonlar gayet iyi durumda. Hiçbir yerinde ne bir ezik ne de bir hasar var. Yani bu harika bir haber. Motorun geri kalanı da iyi durumda gibi görünüyor ama üst kısma gelirsek durum o kadar da iyi değil. Birkaç küçük sorun var. Öncelikle valflerin etrafında karbon biriktiğini görebilirsiniz. Ayrıca ateşleme bujilerinin etrafı da yağlanmış. Ve yakıt püskürtme contalarından hava sızıyor. Bu sorunların herhangi biri motorun hatalı çalışmasına sebep olabilir. Ama aslında çok da önemli değil. Çünkü eğer AMG'ye övgü arabası yapacaksak zaten motorun performansını arttırmamız gerekli. Bunun için de düzgün orijinal AMG kafaları koymamız gerekiyor. Mike'ı birkaç orijinal AMG kafası ve eksantrik mili bulmaya gönderdim. Ama bu hiç de kolay bir iş değil. Durum şu ki eğer motorun performansını geliştireceksek yol tutuş performansını da geliştirmeye çalışmalıyız. O yüzden süspansiyonlar üzerinde de biraz çalışıyorum.

Eski parçaları AMG parçalarıyla karşılaştırırsak aradaki farkı daha net bir şekilde görebiliriz. Öncelikle yeni yayın eski yaydan 3 santim kadar daha kısa olduğunu görebilirsiniz. Ayrıca çap olarak bakıldığında da daha kalın. Böylece yay daha katı oluyor. Arabanın bobini olmamasını telafi edecek ama her şeyden önce yola oturuşu çok daha güzel olacak. Ağırlık merkezini alçaltacağız. Hem merkezi dönüşü azaltacak hem de araba çok daha güzel görünecek. Evet, bu yay özel olarak tasarlanmış birkaç başka parçayla birleştiğinde süspansiyonun performansı büyük ölçüde artacak. Şimdi frenlere geçiyoruz. Bu bizim standart 500 sek fren diskimiz. Kendinden bacalı. Bu demek oluyor ki halihazırda zaten yüksek bir duruş gücüne sahip. Ama bunu elimizdeki yeni olanla karşılaştırırsak, yeni olanın çapının birazcık daha geniş olduğunu görebilirsiniz. Aslında bir 560 sekten geliyor ve tabii ki çapını birazcık geniş olması avantaj sağlıyor. Böylece arabayı durdurmak biraz daha kolaylaşıyor. Ama bundan daha güzel olan şey, kaliperlere bakarsanız bunun tek yuvası olduğunu görecek olmanız. Bu orijinal kaliper ama yeni olanda iki yuva var. İki tarafında da yedek silindirler mevcut. Daha fazla yüzey alanınız olduğu için daha fazla mekanik avantajınız var. Buna yeni diskin birkaç milim daha geniş olmasını eklediğinizde kesinlikle çok daha fazla durma gücü elde edeceksiniz. Motordan alacağım. Tüm o fazladan beygir gücünü durdurmak için çok işe yarayacak.

0: Pekala, şu an dikey konumdayız. Fren dingilini görebilirsiniz. Ayrıca alt kısımdaki ve üst kısımdaki bileğli mafsalların da değişmesi lazım. Çünkü onlar da mahvolmuş durumda. Ama bunların hepsi bittiğinde elimizde harika bir süspansiyonun temelleri atılmış olacak. O yüzden bu emeğe değer. Süspansiyonumuzdan ve fren ayarlarımızdan en yüksek derece faydalandığımızdan emin olmak için kupenin temelini oluşturan ve aşınmış tüm kauçuk burçların değişmesi gerekli. İlk yapılan AMG'lerin yedek parçalarını bulmak neredeyse imkansız. O yüzden biz de yerlerine modern denklerini bulduk. Süspansiyon ve frenler bizi $1,186 geri düşürdü. Benim işim burada bitmeyecek. Çünkü hala arabanın arka kısmında yapacağım işler var. Ama şimdiden ne kadar büyük fark yarattığını görebiliyorsunuz. Asıl bu modifikasyonların yolda ne kadar kendilerini gösterecekleri önemli. Esas en büyük fark orada ortaya çıkacak. Yaptığımız bu değişikliklerden sonra sıra motor performansında. Mike internetten birkaç orijinal AMG kafası bulmayı başardı. Dediğine göre iyi durumdalar. O yüzden parçaları direkt buraya, motor uzmanlarının olduğu Motorworks'e gönderdim. Merhaba.
1: Ben Cisco, memnun oldum. Motorworks'e hoş geldiniz.
0: Teşekkürler. Şu aldığımız kafalara bir bakabilir miyiz? Harika, bizim kafalarımızdan biri.
1: Bu silindir kafalarından biri. Kısmen bir AMG silindir kafası.
0: Kısmen mi? Bu kulağa
1: evet.
0: Çok kötü geliyor. Tamam.
1: Kısmen derken demek istediğim, bunun bir AMG silindir kafası olması için gereken işlemin büyük çoğunluğunun zaten yapılı olduğu. Gördüğünüz gibi oyma işlemi hali hazırda yapılmış. Eğer eski silindir deliklerini bununla karşılaştırırsanız,
0: evet.
1: Ne kadar malzemenin çıkarıldığını görebilirsiniz.
0: Yani zor olan kısmı çoktan yapılmış.
1: Doğru. Bizim yapmamız gerekense sübap yay tutucusunu hafifletmek, külbütör manivelasını hafifletmek ve egzantrik mili daha agresif yapılı bir egzantrik mille değiştirmek. Emme sübapının çapı daha geniş olmalı.
0: Yani bu egzantrik milini değiştirdiğimizde bütün bu ufak tefek parçaları hafifleştirdiğimiz ve daha büyük bir sübap koyduğumuzda daha fazla hava akışı alacağız.
1: Evet öyle. Bir sonraki adım bunu yıkayıcıya sokmak. Önceden parçalara ayırdığımız silindir kafasını basınç testine sokacağız.
0: Harika.
1: Pekala Ed, şimdi bütün delikleri tıkayacağız ve 55 PSI basınç vereceğiz. Bu bir çatlak olmadığından emin olmak için yapılıyor.
0: Evet, yani yaptığın şey şu, normalde soğutucunun olduğu yere hava veriyoruz. Doğru mu? Bunu su kazanının içine batıracağız.
1: Doğru.
0: Hava basıncını açacağız ve nasıl gidiyor diye bakacağız. Şimdi gerçekleri öğrenme anına geldik.
1: Evet öyle.
2: Bence hiçbir sorunu yok.
0: Küçük ya da büyük hiç çatlağı yok. Bu harika bir haber. Teşekkür ederim.
2: Bir şey değil.
0: Kafalarımızda hiçbir sorun olmadığını öğrendiğimize göre artık yüksek basınçlı buhar temizleyicisine gidebilirler. Bunlar kafanın parçaları. Buradaki standart kam ya da önceden bizim kafamızın içine gelen kam. Ve bu da yeni olan. Direkt baktığınız zaman arada çok büyük bir fark göremiyorsunuz. Burada AMG yazıyor. Açıkçası anlaşılıyor tabii ama yine de Mark çok da uzaklaşmamış bu parçayı bulurken. Asıl önemli olan bunu daha iyi yapan şey ne?
1: Bizim kullandığımız bu eksantrik milin daha agresif bir yapısı var.
0: Peki.
1: Bu da size daha fazla kaldırma ve sübapa da daha uzun ömür verecek. Sana bahsettiğim bir diğer konu da bu önceki sübap yayı tutucusu. Bu da bizim yaptığımız... Hafifletilmiş.
0: Evet evet, yani bunun çapından ve bu kısmından birazcık daha alınmış gibi görünüyor ve tabii bunun üst kısmından çok malzeme çıkmış. Peki bunlar ne kadar hafiflemiş oluyoruz tam olarak?
1: Aralarında 10,5 gramlık bir fark bulunuyor.
0: Evet, fark hissediliyor. Bundan 8 tane var değil mi? Toplamda oldukça fazla hafiflemiş oluyoruz, vay canına.
1: Diğer parçamız da külbütör manivelası. Öncekinde yanlarında bu büyük kapakların olduğunu görebilirsiniz. Bunda tamamen kaldırılmış durumdalar.
0: Evet. Burada makinede işlenmiş büyük bir kısım var. Ve çıkardığı zaman fark ediyorsunuz ki arka tarafı
1: evet,
0: da farklı.
1: Evet, arka tarafı da düzleştirdik.
0: Evet.
1: Burada kullanacağımız sübap paslanmaz çelik bir sübap. Burada görebileceğin gibi kafa çapı biraz daha geniş.
0: Vay canına, evet.
1: Bu da önceki sübap.
0: Yani bütün parçalarımız artık öncekilere göre daha hafif. Bu da demek oluyor ki hareket halindeyken çok daha fazla devinim yakalayacaklar. Çünkü daha hafifler. Böylece aslında yani enerji tasarrufu yapacağız. Ve eğer isterseniz
1: evet,
0: o fazladan gücü tekerleklere yansıtacağız. Senin temel olarak aslında hala kafayı
1: doğru.
0: Diğer malzemelerle birleştirmen
1: evet.
0: Gerekli. Tabii bir de subapların oturacağını varsaydığımız
1: doğru.
0: Subap yuvaları kesilmeli. Peki, ben seni daha fazla meşgul etmeyeyim, yapacak çok işim var.
1: Sağ ol.
3: İhtiyacımız olan parçalar için her yere baktım ve bu hiç de kolay değil. İnternette arama yaptıktan sonra bana günler gibi gelen bir süre sonunda ihtiyacım olan tüm parçaları buldum. Övgü arabası için topladığı AMG parçalarıyla hava atan biri var burada. Tekerler, tekerlek bombesi takımı, ön takım, arka spoiler, iç döşeme ihtiyacım olan her şey var. Ama satılık değiller. Bakalım fikrini değiştirebilecek miyim? Merhaba, Bob'la mı görüşüyorum? Evet. Benim aradığım neredeyse her şeye sen sahipsin. Eğer satmak istersen ben satın almakla ilgileniyorum.
4: Çok teşekkür ederim. Ama satmakla hiç ama hiç ilgilenmiyorum. Bu parçaları toplamak için çok uzun yıllarımı verdim.
3: Peki araban da var mı?
4: Hayır, daha arabam yok.
3: Neden bu arabanın parçalarını bana satıp arabayı benden satın almıyorsun?
4: Bu benim hayalimdeki araba. O yüzden bu benim için uygun mu pek bilmiyorum.
3: Bana sadece bir rakam ver, sadece bir sayı ver. Sana bu parçaları satmak için uygun olan bir rakam ver.
4: Bilemiyorum.
3: Hadi ama bana bir rakam ver.
4: 15 bin.
3: Tamam. $15,000. Anlaşmamız bu. Ben bunları arabaya takacağım. Sen bittiğinde arabayı görmeye geldiğinde eğer almak istemezsen sana bu parçaların fiyatı olan $15,000 ödeyeceğim.
4: Anlaştık o zaman.
3: Evet.
4: Evet. Harika bir
3: bu harika. Çok rahatladım. Dinle, bugün bazı parçaları satın almayı düşünüyordum ama aklıma hiç kendime bir müşteri de bulacağım gelmemişti.
4: Teşekkür ederim Mike.
3: Ben teşekkür ederim. Evet, bu arabayı toparlayacak ve biz muhteşem bir şey çıkaracağız. Bu araba gerçekten çok ciddi bir şey olacak.
0: Bu resmen küfür.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
6: Kazancım net, sigortam net.
7: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin kulaklıkları süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma.
8: Hepsi burada, hepsi bu.
9: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
10: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
11: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
10: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
11: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
12: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
13: Yok, ben doymalık takılıyorum.
12: Bir şey diyeyim mi?
14: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
12: Abi bu adam ne yiyor ya?
15: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
16: İlk kez aksesi olanlar kazanıyor.
17: Yeğenim ne istiyor başka?
18: Gitar.
17: He. Bir küçüğü var mı acaba?
18: Ukulele.
19: Ufak ufak başlar.
18: Gitar. Aksesli düşünelim, harcarken kazanalım.
20: Sen de aksesli ol, ilk yıl kart ücreti ödemeden her 4000 TL ve üzeri harcamaya 1000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çip para kazan. Akses 25 yaşında.

0: Hey merhaba, nasıl gidiyor?
1: Fena değil. Aldığın kafaları inceliyordum ve hiç de fena değiller.
0: Teşekkür ederim. İtiraf etmeliyim, bulması çok zor oldu.
1: Evet, biraz üstlerinde çalışılması gerekli ama hiç de fena değiller.
0: Tamam, güzel haberlerimi duymak istersin yoksa daha da güzel haberlerimi?
1: Sanırım hangisini ilk önce söylemek istiyorsan onu.
0: Tek bir anlaşmayla hem AMG övgü arabasının parçalarını hem de arabaya alıcı bulmayı başardım.
1: Peki ona tam olarak ne dedin?
0: Eğer arabayı severse bizden satın alacak ama eğer biz düzgün bir iş çıkaramazsak ben parçaları ondan satın alacağım. Çok küçük bir fiyattan.
1: Bu da demek oluyor ki yani yine bir şekilde bu arabayı tekrar hayata döndürmem ve olabilecek en güzel örneği yaratmam gerekiyor. Öyle mi?
0: Evet işte böyle. Senin de bu fikri beğeneceğini biliyordum. Bol şans.
1: AMG 1960'larda Mercedes'in mekanik performansını arttırarak hikayesine başladı. Daha sonra dikkatlerini stil ve aerodinamik gibi konulara çevirdiler. Ağırlığı azaltmak için çok basit bir ön spoiler tasarladılar. Bu daha sonra yan etekler, arka koruyucular ve tabii ki sonunda bagajdaki arka spoilere kadar ilerledi. Ama muhtemelen önümüzde duran şey onların en radikal versiyonu. Bu C126 geniş gövde kiti. Ön çamurluklar ve arka çeyrek etekleri de dahil fiberglass parçalardan oluşuyor. Genişletilmiş tekerlek bombesinin tek amacı daha geniş tekerlek takabilmek. Tabii ki tekerlekle yol arasındaki tutunma alanını neredeyse iki katına çıkarıyor. Böylece sadece stili ve aerodinamiği değil, aynı zamanda yol tutuşu da artıyor. Riske girmeden kazanılmaz derler. Başka birileri de buna kutsal bir şey küfretmekten. Bu kestiğim $2,500 değerinde bir araba. AMG bunu yaparken $135,000 bir arabayı kesiyorlardı. Biraz daha stresli bir iş olsa gerek. Evet, şu anda tertemiz oldu. O yüzden yapısal bütünlük verecek bir şeyler takmam gerekti. Sonunda elimde bir metal şeridi olacak. Doğru açıda ve istediğiniz gibi tekerlek bombesi olana kadar bükeceğim onu. Aşağıdaki iç kanattan buraya doğru gelecek ve dışarıya kadar geldikten sonra yerine kaynaklayıp hepsini burada birleştireceğim. İç çamurluk haznesi için 16 milimlik çelik saç levha kullanıyorum. En temiz kesimi yakalamak için bir metal makası kullanıyorum ve sonra istediğim açıyı yakalayana kadar yavaş yavaş büküyorum. Daha sonra kaynak işlemi için gereken tapa deliklerini açmadan önce uca doğru gittikçe azalan bir şekil vermek için köşeleri zımparalıyorum. Bu benim bükülmüş çelik parçam. Alt kısmındaki delikleri buradan görebilirsiniz. Bu şekilde bu parçayı Mercedes'e delik kaynağı yapabilirim. Şimdi arabaya takmam gerekli. Cleco denen bu akıllı parçaları kullanacağım bu iş için. Yeniden kullanılabilir pop perçin gibi bir şey. Burada aletin içine yerleştirin yeter. Ucuna baktığınız zaman bastırdığında gittikçe daraldığını görebilirsiniz. Bu da demek oluyor ki bunu bir deliğe sokabilirim ve bıraktığım zaman çenesi açılır ve etrafındaki her şeyi yerlerinde tutar.

0: Artık tüm kaynaklama işlemi tamamlandı. Sonunda arabamızın yapısal bütünlüğü sağlanmış oldu. Bir sonraki adımımız ölçümleri tamamlamak olacak. Yaklaşık olarak olması gereken yere tutacağım ve doldurma kapağının doğru yerde olduğundan emin olacağım. Gördüğünüz gibi burada birazcık açıklık var. Bu metal kanadımızın birazcık daha zımparalanması gerektiğini gösteriyor. Mükemmel bir şekilde yerleşinceye kadar yavaş yavaş çalışacağım. Bu muhteşem çünkü işin tüm ağır kısmı bitti. Tek yapmam gereken metali hazırlamak ve bu paneli yerine sabitlemek.
1: AMG silindir kafalarımız tamamlandığına göre onları tüm o istediğimiz AMG sihri işe yaramış mı görmek için teste gönderdim. İşte karşınızda Port Flow'dan Tom var. Nasılsın Tom?
2: İyiyim.
1: Seni görmek güzel pekala. AMG kafası üzerinde biraz çalıştık ama sanırım burada orijinal SAC kafası da var.
2: Evet, işte burada.
1: Bu mu? Tamam. Bunu tezgaha yerleştirdiniz mi peki?
2: Evet, çoktan akış testini yaptık.
1: Testi yaptınız. Yani şu an elinizde değerler var. Evet. Edin yolladığı yeni olan nerede
2: peki? İşte burada. Test etmeye hazırız.
1: Aa, tezgahtaymış. Teste hazır durumda. Şuna bakın. Peki bir akış tezgahı nedir?
2: Bu alet bu yuvadan ne kadar hava geçerek bu sübaptan çıktığını gösteriyor.
1: Evet, bizim açtığımız yuvalar daha öncekinden biraz daha büyükler. Aynı zamanda subapları da açık ve onlar da öncekinden daha büyükler. Temelde fikir şu, ne kadar çok hava girerse, yakıt girerse o kadar fazla hareket olur. Teste başlamaya hazır mıyız?
2: Kulaklarımıza koruyucu takmamız gerekiyor.
1: Aa, evet. AMG'nin ilk zamanlarında Mercedes'in ürettiği şeyi aldılar ve istedikleri performans hedefine ulaşana kadar masaj yaptılar. Ben de bu performansı akış tezgahı testiyle kanıtlamak istiyorum. Şimdi subapları açıyoruz. Hava akışı tezgahı motordan geçen hava akışının simülasyonunu yapıyor. Kafaların iç dinamik, aerodinamik kalitelerini ölçüyoruz. Yani aslında ateşleme odasına hava ne kadar güzel girip çıkıyor ona bakıyoruz. Oldu mu? Bitirdik mi?
2: Evet.
1: Eski SAC kafasından aldığın ölçümler nedir peki? Onun grafiklerine bakabilir miyiz pekala? Bu pembe çizgi o. Tamam. Bunun da oldukça etkileyici olduğunu görebiliyorum. Evet, şuna bakın. Artış olmaya başladığında nasıl yükseldiğini görebilirsiniz. Düşükken pek bir fark yok ama orta kısımlara ve yukarılara gelmeye başladığında inanılmaz bir iyileşme olduğunu görüyorsunuz. Tom, sana çok teşekkür ediyoruz.
0: Yolcu tarafındaki arka bombayı bitirdim ve ön kanatları yerlerine yerleştirdim. Dönüşümün tamamlanması için sadece bir panel kaldı. Fiberglass panelimiz artık yerine sabitlenmeye hazır durumda. Panel boyunca bir sürü fazladan delik olduğunu görebilirsiniz. Bunun sebebi yapıştırıcı madde kururken panelin yerinden kıpırdamaması gerekmesiydi. Durum şu ki yapıştırıcı kuruduktan sonra bunlar arabanın çıkmaz parçaları haline gelir. O yüzden onların yerine vida kullanıyorum. Çünkü onları feda edebilirim. Ayrıca her şey kuruduktan sonra oldukları yere kaynakla edebilirim. Bu yapıştırıcı kuruduğu zaman sonsuza kadar orada kalacak. Yapıştırıcının kuruması 24 saati bulacak. Daha sonra tüm vidaları çıkaracağım ve dolgu malzemesi sayesinde yeni fiberglass panelin eski gövdeye karışmasını sağlayacağım. Ve ondan sonra araba artık boyaya gitmeye hazır olacak.
1: AMG'ye övgü arabamıza bir egzoz sistemi bulmak için Kaliforniya'dan Stuttgart'a kadar her yere baktım ama ne oldu biliyor musunuz? Tek bir tane bile bulamadım. Ve AMG ya da övgü arabaları dünyasında kimsenin satmak istediği eksiksiz bir egzoz sistemi yok. Bu benim için bir sorun oluşturmaya başladı. O yüzden ben de ondan bir tık daha az güzel olan bir şey yapacağım. Orijinal bir AMG egzoz sistemini ödünç alıp arkadaşlara getirdim. Bunu 3 boyutlu olarak tarayıp egzoz sisteminin bir kopyasını yapacaklar. Egzoz sistemini geliştirecekler. Richard, ne haber?
3: Merhaba, nasılsınız?
1: Burada sana şöyle bir selam vereyim. Bu benim egzoz sistemim
3: evet,
1: mi?
3: Evet, birçok parçasını çıkarttım bile. Çok kısıtlı zamanınız olduğunu biliyorum. O yüzden hepsini çoktan 3 boyutlu tarayıcıya gönderdim.
1: Bizim yapacağımız şey bütün AMG egzoz sisteminin kopyasını çıkarmak olacak. Bu sistem nasıl çalışıyor?
3: Her şeyden önce parçayı 3 boyutlu bir tarayıcıya yerleştiriyoruz ve haritasını çıkartıyoruz. Benzdeki bütün bilgileri aldık. Susturucu ölçüleri, askılar ve boruların uzunlukları.
1: Tüm egzoz sisteminin kopyasını çıkarabilirsin hem de bazı hatalarını da beraberinde kopyalamadan.
3: Bu en güzel kısmı. Parçaları dijitalleştirdikten sonra bazı değişiklikler yapabiliriz. Eğer burada gördüğümüz gibi bazı kısımlarını düzeltmek istiyorsak ya da herhangi bir şey için değişiklik yapacaksak bunu çizim anında ekleyebiliriz.
1: Mükemmel. Tamam. 3 boyutlu tarayıcı.
3: Evet bayım.
1: Vay canına, daha önce hiç bunun gibi bir şey görmemiştim. Çok teknolojik bir şey. Gördüğüm kadarıyla orada silindir kafaları var. AMG'nin orijinal kafaları mı?
3: Burada gördüğünüz şey gerçek tarama işlemi. Yaptığı şey objeye çarptıktan sonra geri dönüp aradaki mesafeyi ölçmeye yarayan lazer demetleri göndermek. Ve etrafında döndükçe objeyi gördüğü gibi kaydediyor ve 3 boyutlu bir modelini çıkartıyor. Burada tam bir kopyasını alıyoruz ve makineye haritalar halinde gönderiyoruz. Milyonlarca noktadan oluşan bu görüntüleri hayal edebilirsin. Bu noktalarla boruların ve silindir kafalarının gerçek modellerini yaratıyoruz. Yaptığımız şey bu, evet. Şu noktada bizim burada yarattığımız şey görselleştirme. Üzerinde hiçbir ölçü yok. Bu yüzden sonraki adımda bağımsız noktaları alacağız ve onlara şekil vereceğiz.
1: Muhteşem. Şuna bakın.
3: Bizim yarattığımız aynı modeli görebilirsin. Senin de gördüğün gibi burada flanş var. Vidaların yerleri için bazı ölçülerimiz var. Böylece bu parçayı baştan oluşturabiliriz.
1: Yani bu makine sizin kesmeye, bükmeye ve modifiye etmeye başlayacak diğer makinelerinize göndereceğiniz temel ve gerçek bilgileri oluşturuyor.
3: Doğru.
1: Bu harika bir şey. Çocukları çalışırken görelim Richard.
3: Tamam.
1: Ben buna bayılıyorum Richard. Her şey bilgisayarla yapılıyor.
3: Doğru.
1: Borunun bu kısmında kaç tane bükülme olacak?
3: Senin de gördüğün gibi iki bükmeden oluşuyorlar. Silindir kafalarının içindeki parçaların çoğu bir ya da iki bükmeden oluşacak. Fabrika çıkışlı iki aşamalı bükümlerin hepsini çoktan birleştirdik. Makine çoktan ilkini işlemeye başlamış bile. İkinci büküm yeriyle arasındaki mesafeyi bulacak şimdi.
1: Bakabilir miyim? Bu gerçekten inanılmaz değil mi? Günümüzde kullanılan tüm teknolojiye rağmen tasarımınızı eve götürmeniz için yapılan gerekli son dokunuşlar hala yetenekli uzmanlar tarafından yapılıyor.
3: İşte burada. Jose bütün boru profillerini yerine yerleştirdi. Susturucularımız var, boru ağızları tamamlandı. Yani iç kısımdan egzoza kadar her şey yerli yerinde.
1: Şekli tamamen kopyaladığını görebiliyorum. Görebildiğim tek fark susturucunun ebatları. Bunun sebebi nedir?
3: Sen bizden biraz daha ses çıkartan ve havalı bir şey istedin. O yüzden biz de buraya gerçek bir ek susturucusu taktık. Bu sesi azaltıyor ama önceki kadar büyük ebatlara gelmiyor. Böylece daha fazla yerimiz kalıyor.
1: Bu gerçekten mükemmel. Gerçekten buradaki emeği görebiliyorum ama şu anda gördüğüm kadarıyla kabaca kaynak yapılmış. Yani hala bitmesi gereken kaynak ve son dokunuş işleri var.
3: Aynen öyle, tamam.
0: Kupemiz boyadan geldi ve yeni tekerlek bombelerimiz parıldayan boya katmanın altında gerçekten muhteşem görünüyorlar. Eğer Bob bitmiş ürünü sevmezse ciddi bir finansal krizin içine gireceğiz. Mike bunu dürüstlükle anlattı. Yani üzerinde büyük büyük var ve şeytan ayrıntıda gizlidir. Muhteşem 5 litrelik AMG motorumuzu çoktan içeri yerleştirdim bile. Şimdi de motora Mike'ın bize özel olarak ürettirdiği silindir kafalarını takacağım. Hala egzozun bitirmem gereken kısımları var. Ama onu yapmadan önce motor kısmında yapılacak bir iki ufak detay var. Bu kişiye özel yapılan Mercedes'i satın alanlar ya petrol zengini ailelerdi ya da performans ve tasarımı bir arada isteyen ünlüler. Garajlarında çalışmaya başlayan iki mühendisin sonunda Formula 1 başarısı elde ettiklerine inanmak çok zor. İki uzmanın şampiyonluğu. Ve hala kazanıyorlar. Övgü arabası yapan ya da herhangi bir makineyi onaran herhangi birinin karşılaştığı sorunlardan biri de parça bulmaktır. Bob'un yıllar süren koleksiyonu ve AMG severlerin yardımları sayesinde bu büyüklükteki bir projeye girişebildik. Bob'un seçtiği tekerlekler AMG'nin geniş gövde modifikasyonlu arabaları için önerdiği iki tasarımdan biri. Tasarımda ufak kusurlar var. Oyukların arasında endişe verecek kadar fazla materyal var. Bu yüzden tekerleklerin dengesizliği ya da tekerlek bijon civatalarının çabuk yıpranması yüzünden tekerleklerin çatlama ihtimali var. Tekerlek kutusunun her biri 32,5 metre kadar elle tork alması ve sık sık kontrol edilmesi çok önemli bir şey. Aklımızda tutmamız gereken önemli bir nokta, burada gördüğünüz koltuk civata kafaları. Buradakiler yuvarlak ya da bilye şeklinde. Ama buna kıyasla diğer civatalar daha konik şekilli. Genel olarak çoğunlukla yuvarlak şekilliler. Avrupa arabalarında, konik şekilliler Amerikan arabalarında. Birkaç istisna var ama genel durum böyle. Bu ikisini asla ama asla karıştırmamalısınız. O yüzden tekerleklerinizi kontrol edip civatalarınızın tekerleğinize uyduğundan emin olmanız gerekiyor. Övgü niteliğindeki bu Mercedes arabamıza 1983 AMG kataloğunda olan neredeyse tüm özellikleri ekledik. Ve muhteşem görünüyor. Son dokunuşlar. Bu AMG koltuklar olacak. Bob'un sonucu seveceğini umuyorum.

0: Shop the site and head out. Shop the site and shoes. Çok iyi. Ben sınav bir tane daha alacağız.
1: Testik.
2: Tekrar dönüşen.
3: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
4: Heh, tam zamanında.
5: Bank kart ne güzel, ne güzel. Duruyorsun, jestle ne güzel, ne güzel. Oluyorsun.

0: Bankartımı jest oldu.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
2: Ve şimdi de karşınızda görkemli.
1: Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.
0: Ziraate gelenler yaşadık. Jestimi her yere taşıdık. Mest oldu. Bankartın jest oldu.
1: En çok jest yapan kart. Jest kart.
3: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin kulaklıkları süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma.
5: Hepsi burada, hepsi
6: bu. Bu var ya,
7: blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalı?
7: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
6: Bir şey diyemiyor.
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steam. Cildine hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Evet sevgili Dimes Kulay Mix sevenler. Very delicious dedik.
3: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
2: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kulay Mix. Şimdi aldığınızdan daha fazlası.

0: Dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
2: Tehlike çok büyük.
3: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
4: Olamaz mı?
3: 10 dakika içinde.
1: Sahada yaşayanları tehdit ediyor.
5: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Bu gerçekten dehşet verici.
2: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
1: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
6: İdeal 500 Mercedes-Benz'i bulmak için yollara düştüm ve işte bu o araba. Kendi AMG övgü arabamızı yarattık. İşte karşınızda direksiz kupe.
7: 80'lerdeki bir dişinin arabası gibi görünüyor.
6: Ne? Parçaları bulmak zor oldu ama bir şekilde yakalamayı başardığım bir anlaşma Ed'in üzerindeki baskıyı daha da arttırdı.
7: Bütçe yok sayılır. Bir şekilde bu arabayı en güzel hale getirmem gerekiyor.
6: Evet işte böyle. Yarın görüşürüz. AMG silindir kafaları ve egzoz sistemiyle, sportif süspansiyonla ve babın geniş gövde kiti ve tekerleriyle bana kalırsa Allfright ve Melcher'ın çok gurur duyabileceği bir şey yarattık. Umarım Bob da buna katılır. Arabanın kendisi $2,500 tuttu. Silindirler 2325'in üzerindeki baskıyı daha da arttırdı.
7: Bütçe yok sayılır. Bir şekilde bu arabayı en güzel hale getirmem gerekiyor.
6: Evet işte böyle. Yarın görüşürüz. AMG silindir kafaları ve egzoz sistemiyle, sportif süspansiyonla ve babın geniş gövde kiti ve tekerleriyle bana kalırsa Allfright ve Melcher'ın çok gurur duyabileceği bir şey yarattık. Umarım Bob da buna katılır. Arabanın

0: 7 dolar iç dekorasyona, 2530 dolar boyamaya ve 169 dolar da genel bakıma gitti. 10.162 dolar yapıyor. 7.000 pound civarında. Ve tabii 79 saat mesai. Ayrıca buna babın parçalar için istediği 15.000 dolar dahil değil. Bütün bu işi yaptıktan sonra dönüp gitmemiz mümkün değil. Yarattığımız bu harika şeyi yarış pistine götürmemiz gerekiyor. Bakalım nasıl olacak? Şuna bir bakın. Aynı araba mı bu? Bu harika. Gerçekten bunu gördün mü sen? Vay canına. Çok güzel. Harika, şuna bakar mısın?
1: Evet, buraya kadar getirdim ya.
0: İşte bu en güzel direksiz kupe. Eline sağlık.
1: Yani oldukça iyi görünüyor değil mi?
0: İyi mi? Sen hakkını verme işinin tam bir uzmanısın. Bu iyiden de iyi. Şuna baksana, evet. Şu koyu mavi boya işçiliğine bak. O kadar derin ki neredeyse içine atlayıp yüzmek istiyorum.
1: Gerçekten çok değişti ortada.
0: Çok ama çok değişti değil mi? Şuna bir bak, muhteşem bir AMG geniş gövde yaratmışsın. Müthiş, bravo. Bu geniş tekerlek bombelerine bayıldım. Arabanın tasarımına çok fazla şey eklemiş.
1: Aynı zamanda ön ve arka tarafa daha geniş tekerlek takılmasını da sağladılar. Ön tarafta 22 santimlik jant var, arka tarafta 25 santimlik. Böylece arabanın genel genişliği de arttı. Ön tarafta 10 santim, arka tarafta da 15 santim daha geniş.
0: Aa, bayıldım. İşte isteyebileceğin her şey tam olarak burada.
1: Umarım kaputun altında gördüğün şeyi de seversin, çünkü şu an oldukça düzenli. O kafaları değiştirirken ve senin getirdiklerini takarken kaputun altını düzenleme inisiyatifini kullandım.
0: Şuna bak. 5 litrelik V8. Bu muhteşem.
1: Çok güzel. Hatta arabanın tamamı senin atölyeye getirdiğin dişçi arabasına hiç benzemiyor artık değil mi?
0: Hayır. Dişçi mücevher hırsızı değilse benzemiyor. Belki de büyük soygununu yapmış ve otobanda kaçacak çok güzel bir arabaya ihtiyaç vardır. Görüntüsü çok güzel ama sesi de çok iyiydi. Sen yaklaştığında egzozdan gerçekten derin bir ses geliyordu.
1: Bence özel yapılmış bu AMG noktalı egzozun sesi artık tam olarak olması gerektiği gibi çıkıyor.
0: Mükemmel. Denemem lazım.
1: Elbette.

0: Evet! Listen, şu sesi dinleyin! Bu hafif siklet bir araba değil. Bu bir Alman boksörü. Burada dört nala ufka doğru koşan deli gibi güçlü bir Alman arabası var. Bu muhteşem ve hızlı bir sedan. Ya da kupe mi demeliyim? Ve bu arabanın çok fazla çekiş gücü de var. Oo, arabayı çekiyor ve durmadan gidiyor. Vay canına! Arabadaki büyük değişimi hissedebiliyorsunuz. Kaputun altındaki fazladan konan beygir gücünün sesini yeni ve fantastik egzoz sisteminden duyabiliyorsunuz. Bu araba artık olması gereken yerde. Hızlı, güçlü ve gürültülü. Bu arabayı istediğim her yere koyabilirim. Eğer sağ taraftan girdiğim bu dar dönüşü alıp sol taraftan devam etmek istersem istediğim gibi yapabilirim. Hiçbir şey fark etmez. Araba hepsinin üstesinden gelir. Gaza basın ve etrafınızda akan havanın hızlandığını hissedebilirsiniz. Açgözlü bir motor bu.
1: Mike, elinden gelenin en iyisini yapıyor ama dikkat ederseniz Mercedes virajları eski dönüş hızına göre biraz daha yavaş alıyor diyebiliriz. Ve bu da yol tutuşundaki iyileştirmemizin bir sonucu. Bunun nedeni arabanın 3 santim kadar alçalması ve daha sert yaylar olması. Bu sayede yolda giderken çok daha başarılı bir şekilde durabiliyor. Gerçekten muhteşem bir şey oldu bu.
0: Evet China, sen dahi bir adamsın. Bu çok güzel bir Mercedes yarış arabası. Bu araba kesinlikle harika yerlere gidecek. Muhteşem bir AMG'ye övgü arabası yarattığımıza inanıyoruz ama Bob 20 yıldan uzun bir süredir bu arabayı aklında oluşturuyordu. Umarım onun beklentilerini karşılayabiliriz.
1: Sesi de çok
2: kesinlikle
1: güzeldi.
2: Evet öyle.
0: Ne kadar da havalıydı. İşte ben işe böyle gelmekten hoşlanırım. Nasılsınız? Bob, seni
3: harika.
0: Gördüğüme sevindim.
2: Bu gerçekten
0: harika.
2: Çok güzel.
0: Seni görmek de çok güzel.
3: Beklentilerimden de öte.
0: Gerçekten mi?
3: Bu muhteşem.
2: Çok güzel.
0: Bunu duymak harika.
3: Bu muhteşem. Şu jantlara bakın. Şu parıl parıl jantlar. Bu gerçekten
0: hadi,
3: muhteşem.
0: Hadi hepsinin keyfini çıkar.
3: Vay canına.
0: Ve unutma Bob, deneme sürüşüne çıkarabilmek için bunlara da ihtiyacın olacak.

0: Evet, şu anda git ve keyfini çıkar.
1: Pekala.
2: Bu arabayı satmamız gerekli ve sen çok karmaşık bir anlaşma yaptın. Ne olacak peki şimdi?
0: Sen karmaşık olduğunu düşünüyorsun ama hepsi burada, benim aklımda yazılı. Anlaşma şöyle: arabayı 2500 gibi çok düşük bir fiyattan satın al.
2: Evet, ama ayağa kaldırmak için bile tonla para harcadık.
0: Biz arabaya 7500 dolar yatırdık. Yani arabanın bize 10.000 borcu var.
2: Evet, ve babın bize verdiği parçalar var.
0: Evet, bab biraz insafsız davrandı. Bu parçalar için 15.000 dolar istedi ve kesinlikle bu fiyatın altına inmiyor. Ama o olmasa bu arabayı bitiremezdik. Yani şu anda arabanın bize 25 bin dolar borcu var.
2: Doğru.
0: Ben bu arabayı piyasada rahatça 30 binin üstüne satarım. Yani anlaşmamız şu: ona diyeceğim ki, ya ona nakit 15 bin dolar vereceğim ve o alıp gidecek, ya da o bize 16 bin dolar verecek ve araba onda kalacak. Bu şekilde seninle ben 6 bin dolar kar elde etmiş olacağız. Bu da 4 bin pound civarında yapıyor. Hiç fena değil.
2: Hayır, ve olduğunu düşündüğümden biraz daha basit geldi kulağıma. Sen böyle anlatınca.
0: Evet, karmaşık olduğunu biliyorum ama hepsi burada. Sadece olayı bana bırak, tamam mı? Bırak da hünerlerimi göstereyim.
1: Kendimi şeker dükkanındaki çocuk gibi hissediyorum.
0: Şimdiye kadar her şey benden yana gidiyor gibi, değil mi? Çünkü ilk gördükleri anda arabaya çok olumlu bir tepki verdiler. Aynı benim gibi. Şimdi de yarış pistinde güzel bir test sürüşüne çıktılar ve geri döndüklerinde yüzlerinde gülücükler vardı. Şu suratlara bakın, şu gülümsemelere bakın. Sizce şimdiye kadar nasıl gitti? Arabayı beğendiniz mi?
3: Çok güzel. Çok güzel bir araba.
0: Sürüşünden memnun kaldın mı?
1: Muhteşem bir sürüşü var.
0: Bu her zaman sahip olmayı arzuladığın araba mı peki?
1: Mike, bu araba benim yıllardır kafamda oluşturduğum arabanın aynısı.
0: Gerçekten mi?
1: Evet.
0: Mükemmel. Hatta ondan da iyi. Peki şimdi, seninle anlaşma yaparken durum birazcık karışıktı aslında. Çünkü sen 15 bin dolarlık bu parçaları arabaya yatırdın. Ama seni anlıyorum. Senin için de kumardı, benim için de kumardı. Arabaya yatırdığın 15 bin dolarlık parçalar için tam şu anda sana 15 bin dolar nakit verebilirim. Ve sen 15 bine gidebilirsin. Çünkü ben bu arabayı rahatça satabileceğimi biliyorum. Ya da sana tek seferlik bir teklif yapabilirim. Sen bana 16 bin dolar verebilirsin ve buradan bu arabayla ayrılırsın.
1: Peki ya başka bir alternatife ne dersin? 15.500 vereyim ve arabayla buradan ayrılırım.
0: Hayır hayır, bana bunu yapma. Eğer bu arabayı 16 bine almana izin verirsem resmen kar etmeden veriyorum sana. Evet,
3: anlaştık.
0: Doğru, biz anlaştık.
3: Anlaştık.
0: Doğru.
1: Patron konuştu.
0: Patron konuştu. Harika, mükemmel. Çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
0: Şu anda kendinize muhteşem bir araba aldınız. Bu arabayı orijinalinde 2500 dolara bulmuştum. Zaten oldukça ucuz bir arabaydı. Ama Bob ve onun 15 bin dolarlık parçaları olmasaydı bu arabayı asla MG'ye övgü niteliğinde bir araca çeviremezdik. Neyse ki teklifimi kabul etti ve bu arabayı nakde çevirebildik. Sonunda güzel bir kar marjıyla projeyi tamamladık. Eğer ben ve Ed'in daha fazla ikonik arabayı bu şekilde dönüştürdüğünü izlemek isterseniz bir sonraki bölümde bize katılın. Hoşçakalın.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Çocuğun için

0: tane alabilir miyim Ahmet abi?
1: Buyur Hasan.
2: Hadi oğlum.
0: Anne bir şeye bakıyorum.
2: Olmadı mı Hasan'ım?
0: Oluyor anne.
3: Seni koydu.
2: Hasan uyku vakti.
0: Daha işim var anne.
2: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
0: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
4: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
5: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
6: Kız peşindeyim.
5: Oo.
6: İşçi kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
5: E kısa yoldan gitmeyi seversin.
2: Dur, dur konuşuyordum. Bu ne hız?
7: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
5: Hep önde olacaksın değil mi?
6: Her zaman. Ben isterim, iş cebini yapar.
8: Benim bankam iş bankası.
9: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
10: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
11: Her anın Double Shot Ice Break.
12: Bu var ya bu.
13: Blok dersten çıkıyor.
12: Atıştırmalık?
13: Yok ben doymalık takılıyorum.
12: Bir şey diyeyim mi?
14: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
12: Abi bu adam ne yiyor ya?
15: Onun sırrı Nugger. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
16: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense değil. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Bay bay bay, Domino's'um hoş geldin.
2: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
3: Yeni program Klasik Araba Kurtarma Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
5: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
4: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
5: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktur. Gerçekten muhteşem olmuş.
3: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
6: Bu araba 1976'da yapıldığında sadece 2000 adet üretildi. Sadece Amerika'da satışa sunuldu. Bu arabaya bayıldım, bayıldım, bayıldım. Porsche 912i elektronik, yakıt püskürtmeli, 4 silindirli motor ve 9 saniyeden biraz uzun sürede 60'a çıkacak kadar da yaramaz. Fiyatı dudak uçuklatıyor. Ama en güzel örneklerinden biri bile kendine özgü sorunları beraberinde getiriyor.
7: Bunu tamamen üst seviyeye çıkarmak istiyorum.
6: Eğer bunun güzel çalışmasını sağlarsak...
7: Bu enjektörü yeniden işler hale getirebilecek miyim?
6: Bu eşsiz arabayı daha da eşsiz bir hale getirebilirsek işte o zaman...
7: Umarım her şey bittiğinde bu motor rüya gibi çalışacaktır.

0: Dün gece arka sokaklardan gidiyordum ve ne zaman arka sokaklarda dolaşarak gitsem her zaman etrafıma bakarım. Gözüme çarpacak bir şey var mı diye çok dikkatli olurum ve dün gece de buradaki bu küçük araba bayisini fark ettim. Burada önündeki alanda küçük bir Porsche çetesi vardı. Hepsi küçük 912'ler ve şu anda araba dünyasında Porsche 912'ler inanılmaz değerli mal varlıkları. O yüzden gidip bakacağım. İyi durumdaki arabalar hiç zorlanmadan 40 bin dolara bile satılıyor. Vay canına şuna bakın, bu çok güzel bir şey değil mi? Bu bir 912 ve bakın mavi renkte harika olurdu. Nedir bu, 66 mı? Evet, bir tane daha 912 ve bakın. Oo, satıldı. Bu daha eski bir modele benziyor. Belki 76 model ve bu bir 912i 2 litrelik motoru var. Bu daha satılmamış galiba. Bakalım neler olacak. Nasılsın? Ben Mike.
1: Merhaba Mike. Ben Peter.
0: Peter, memnun oldum. Nerelisin?
1: Almanım, Münihliyim.
0: Harika. Bu satılık mı? Söyle bakalım.
1: Bu daha yeni geldi ama bunu yenilemek lazım. Üzerinde çalışmak gerekiyor. Şu halini beğenmedim çünkü.
0: Satacaksın ama daha satışa sunacak kadar bakım yapmadın.
1: Öyle.
0: Bana bunun hakkında ne anlatabilirsin?
1: Düz gövdeli, bir zamanlar yeniden boyanmış bir araba ama boya işçiliği çok ama çok iyi doğrusu.
0: Evet.
1: Beni çeken şey de bu oldu.
0: İçi harika görünüyor. Yeniden mi kaplanmış?
1: Gördüğün gibi yeniden yapılmış. Orijinal şablona göre koltuklar yeniden kaplanmış. Çok iyi bir iş çıkarmışlar.
0: Her şey yerli yerinde gibi görünüyor. 5 vitesi var. Ayrıca fabrika çıkışta açılır tavanı var. Motora göz atalım.
1: Tabii ki.
0: Bu bir 2 litrelik.
1: Yakıt püskürtmeli.
0: Aynı zamanda yakıt püskürtmeli.
1: 912'deki tek yılı.
0: Evet, harika, bayıldım. Bunun için ne kadar istiyorsun?
1: Bir deneme yap. Dene de kendin gör. Eğer beğenirsen bana bir rakam verirsin o zaman.
0: Tamam, bunu yapabilirim. Hadi yola çıkalım. Arkamda 86 tane mutlu küçük at var. Arabayı yoldan aşağıya itiyorlar. Bu arabaya bayıldım. Yol tutuşuna da bayıldım. Çok hafif ve çevik. 911S harika bir araba olarak kabul edilir ama bence daha dengeli bir araba. Motoru ağırlığı, gücü, her şeyiyle çok ama çok daha eğlenceli. Bu öyle bir araba ki 911S'in çok daha yavaş gidebildiği yerlerde kesinlikle daha hızlı gidiyor. Çünkü daha hızlı ve güçlü. İşte bu araba her anını doya doya yaşayacağınız türden bir araba. Bu arabaya bayıldım. Motorla ilgili birkaç sorun var. Biraz titreme yapıyor. Yakıt püskürtmeden olabilir. Kirli tıpalar olabilir. Sadece servise gitmesi gerekiyor olabilir. Bu bir araba alırken konuşmamız gereken durumlardan biri olurdu benim için. Vites kutusu çok güzel durumda. Her vitese çok güzel geçiyor. Frenlerse etrafta kimse yok. Bastığınız anda duruyor ve direksiyon da go-kart gibi. Araba 204 bin kilometrede. Süspansiyon biraz sünger gibi olmuş. Elden geçmesi gerekiyor. Ayrıca araba harika görünüyor. Bence biz ona daha muhteşem çizgiler verebiliriz. Bu arabaların fiyatlarının bazı yerlerde dudak uçuklattığını biliyorum. Gerçekten. Bu arabaların fiyatları o kadar hızlı artıyor ki ben size bunu anlatırken bile 100 dolar arttı. Eğer bu arabayı alıp elden geçirebilirsem çok güzel bir kar marjı yakalayabiliriz. 912'nin fiyatlarının bu kadar artmasının sebebi 911'in birçok insanın ulaşamayacağı bir noktada olması.
1: Beğendin mi Mike?
0: Bayıldım gerçekten. Sana söyleyecek bir rakam düşünüyordum ve adil olmak istiyorum.
1: Dinliyorum. Hadi söyle bakalım.
0: 23 bin diye düşünüyorum.
1: Bir işe yaramaz. Hayır. Olmaz öyle şey.
0: Benim için yapabileceğin en iyi teklif nedir?
1: Şu haliyle sana 27 bine veririm doğrusu.
0: Şu anki haliyle 27.
1: Tamire bile ihtiyaç yok.
0: Bana değişiklik yapacak hiç alan bırakmıyorsun. Sana bu kadar para ödedikten sonra hiçbir şey yapamam. Peki ya 1.000 dolar daha yükselsem?
1: Anlaşmayı biraz daha kızıştıralım. Sana bir set daha Fox tekerlek vereyim. Güzel onarılmış Fox
0: tekerlek. Bu çok iyi, evet.
1: Ve 26 bine almana izin veririm.
0: 26 bin mi?
1: Evet.
0: Eğer 25 ve tekerlekleri vermeyi kabul edersen anlaşmayı kabul ederim. Hadi ama ne diyorsun?
1: Bugün mü?
0: Şimdi.
1: Nakit mi?
0: Evet.
1: Tamam.
0: Harika. Demin kendime ne aldım biliyor musunuz? Porsche 912 aldım. Çok mutluyum, çok.
1: Mutlu olacaksın, hiç merak etme.
0: Mutluyum, muhteşem, muhteşem. Buna inanamıyorum. Arabayı aldım arkadaş. Harika bir anlaşma oldu. Teşekkür ederim Peter. 25 bin dolar, yani 18 bin pound civarında. Eminim Ed China bunu gördüğü anda çok heyecanlanacak. 4 silindirli, hava soğutmalı motorlara bayılır. Bu onun uzmanlık alanı ve bu arabayı atölyesinden geçirdikten sonra eminim ki diğer tarafta bizi çok tatlı bir kar bekliyor olacak. Buna inanamıyorum.
2: ...911, tebrik ediyorum beyefendi.
0: Açıkçası güzelim, bu 911'den de iyi. Bu bir 912.
2: Bu harika. Bunlar şu anda en değerli arabalardan biri ve çok çılgın paralara satıldıklarını görüyorum.
0: Yerel bir satıcı da buldum. Amerika'nın her yerinde bunları arıyordum. Alman bir adamın da araba ön avlusunda tutuyordu ve ben de oraya gidip sadece 25 bin dolara almayı başardım.
2: Yine de çok para ama güzel bir anlaşma olmuş. 60 bine satıldıklarını görmüştüm.
0: Ben yakınlarda 70 bine satıldığını bile gördüm. O yüzden sana atölyenin bir köşesine itmeni tavsiye ediyorum. Onu birkaç haftalığına unutalım ve sonra para kazanalım.
2: Güzel fikir ama bence üstünde biraz çalışırsak ondan daha iyisini de yaparız. Biliyorsun çok güzel görünüyor. Her şeyden önce boyası çok güzel. Bence bunu alçaltmalıyız. Şu anda Amerikan arabası yüksekliğinde. Avrupa'dakiler çok daha alçak. Alçalttığımızda yol tutuşu da artar. Ve tabii çok daha havalı görünecek.
0: İçini görene kadar bekle. Şuna bir baksana.
2: Alt taraf oldukça iyi değil mi? Spor bir havası var. Çok ama çok güzel.
0: 912 iyileri sadece bir yıl ürettiler. Bu 1976'ydı ve sadece 2100 tane yaptılar. O yüzden oldukça eşsiz.
2: Oldukça eşsiz, evet.
0: Ama bu daha da eşsiz.
2: Bundan daha eşsiz ne olabilir ki?
0: Sadece 500 tanesinde fabrika çıkışta açılır tavan var.
2: Evet, artık ne kadar eşsiz olduğunu biliyoruz. Buna parça bulmak kolay olacak.
0: Motora göz at. Motora.
2: Tabii.
0: Senin 4 silindirli hava soğutmalı motorların büyük bir hayranı olduğunu biliyorum. O yüzden bunu da seveceğini düşünüyorum. Çünkü Alman enjeksiyonu var. Alman enjeksiyonu. Yani Alman malı yakıt püskürtmesi var. O yüzden bagaj kapağında iyi işareti var.
2: Mantıklı. Yani burası toplansa iyi olabilir ama asıl ilginç olan şey bagaj kapağının altındaki kondansör. Bu bir yerlerde klima sistemi olduğunu gösteriyor ama görünüşte ne kompresör ne de pompa var.
0: Yani bu hem açılır tavanı olan hem de kliması olan bir araba olabilir. Burada çok değerli bir şey yakalamış olabiliriz.
2: Peki sürüşü nasıl?
0: Hızlı. Bir Porsche'den istediğin her şeye sahip. Buradaki sorun tam olarak gücünün tamamını veremiyor olması. Belki düzeltilebilir ya da tamir edilebilir bir şeydir. Bilmiyorum, bir göz at.
2: Tamam. Diğer bir konuda şu iğrenç Amerikan tarzı tamponlar. Gerçekten berbat görünüyorlar.
0: Evet evet, bu biraz zor bir karar çünkü bu araba sadece Amerikan pazarı için üretildi. Tek şekli ve formu bu yani.
2: Evet.
0: Ama dünyanın geri kalanında herkes Avrupa tarzı tamponlar istiyor şu anda. Yani bilemiyorum, birkaç gün bununla yaşayalım bence. Bakalım gözümüz alışacak mı? Yoksa daha Avrupa tarzı bir şeylerle değiştirmek isteyecek miyiz?
2: Tamam.
0: Ama bu araba kesinlikle çok eğlenceli olacak. Bu arabayı bitirdiğimizde ve tüm detayları tamamladığımızda ciddi para kazanacağız.
2: Ya da dolar.
0: Ya da Alman markı.
2: ...1965 ve 69 yılları arasında Porsche 32 bin adet giriş seviyesinde 912 üretti. Hatta başlangıçta kendi 911'lerinin satışını bile geçtiler. Ve 6 yıllık bir aradan sonra modeli yeniden piyasaya sürdüler. Ama sadece Amerika piyasası için. Ve adını 912E koydular. 911 ile gövdeleri tamamen aynı ama aslına bakarsanız 911 ile daha sonradan çıkacak olan 924 arasında bir duraktı sadece. İşte bu yüzden bunlardan sadece bir yıl 2099 adet olacak şekilde sınırlı sayıda ürettiler. Aslında bu arada 911'in satış fiyatının 1/3'üne satıldı. Ama bu kadar parayla bile Porsche hissiyatını alıyorsunuz. Evet, gördüğünüz gibi tarzı 911 ama içinde 914 motoru var. Böyle hafif bir araba için oldukça fazla güç sağlıyor bu motor. Çok iddialı. Hatta motor 6 silindirliden o kadar hafif ki efsanevi Porsche yol tutuşu burada daha bile iyi. Yani gerçekten paranın karşılığını veriyor. Pekala, Mike motorun tam kapasitesini kullanamadığı konusunda biraz endişeli. Durum şu ki motorlar ateşleme sistemi ve yakıt püskürtme sistemlerine bağlı olarak çalışırlar. O yüzden tanımlanması çok zor bir soruna bakıyor olabiliriz şu anda. Tüm sistemi gözden geçireceğim ve her şeyin olması gerektiği gibi çalıştığından emin olacağım. Eğer bu bulunması zor hatayı bulabilirsem belki bu Alman enjeksiyonunu hayata geçirebilirim. yakıt sistemini ateşleme sistemiyle çalıştırıyorum. İlk olarak iki şeyi kontrol edeceğim. Yakıt pompası ve yakıt basınç regülatörü. Bu ölçme aletini yakıt sistemine yerleştirdiğim bu T şekilli kısma bağlıyorum çünkü ateşleme sistemini çoktan çalıştırdım. Ve evet, şu anda ihtiyacım olan şey motoru gerçekten çalıştığı konusunda kandırmak. Hava akımı sensörü burada. Bu küçük alüminyum kutu ya da kapı, her ne derseniz deyin işte. Bu BN motora hava gittiğini haber veriyor. Tabii ki motorun çalıştığını söylüyor. O yüzden ben de burada kapağı açıp hava almasını sağlayacağım. Yakıtın akışını duyabilirsiniz. Şu anda 35 PSI'ye bakıyorum. 1.4 kadar eksiği veya fazlası vardır ve 16 PSI gücümüz var. Evet. Şu anda pek de ideal durumda değil. Ya yakıt pompasının yeterince basınç üretmediğini ya da regülatörün düzgün çalışmadığını gösteriyor. O yüzden şimdi yakıt pompalarını ayrı ayrı ölçüp ne kadar basınç ürettiklerine bakacağım. Yakıt basınç regülatörünü sistemin geri kalanından çıkarıyorum ki bağımsız olarak test edebileyim. Hadi beni bir kere daha kandıralım ve yakıt pompasını açalım. Ha, şuna bakın. Şu anda 90 PSI'yi bile geçtik. Bu da demek oluyor ki yakıt pompası güzel çalışıyor. Yani regülatör bozuk. Biz de yeni bir tanesini alacağız. Ben de o sırada sistemin geri kalan kısımlarına bakacağım.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
4: Kredi. Hepsi Burada Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: anların dondurması o ando. O ando. Obseso. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
7: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
8: Her ev güzel istikballe.
9: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
10: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank kartım hadi.
11: Hava akım sensörü motora giren havanın miktarını ve ısısını ölçer. Daha sonra elektronik kontrol birimleri bu bilgiyi yakıt hava karışımını hazırlamak için kullanır. Pekala. Şimdi hava akım sensörünü kontrol edeceğiz. Burada bana farklı pimlerden ve pim aralarından ne kadar direnç ölçmem gerektiğini söyleyen bir rehber var. İlk iki pimimiz 6 ve 9. 200 ve 400 ohm arasında bir direnç görmeliyim. Evet. Harika. Ve 282 ölçtüm. Tam ortasında. 7 ve 8 numaralı pimlere geçeceğiz. 120 ile 200 ohm arasında bir direnç görmeliyim ve bakıyorum. Evet, 166 ya da 165 görüyoruz. Yine tam ortası, harika. Evet, ve bir sonraki 6 ve 27. pimler oda sıcaklığında, ki öyleyiz. 2 kilo amper ya da 2000 ohm ölçmemiz gerekli ama biz burada sonsuz direnç ölçüyoruz. Yani açık bir devremiz var. Bu da ısı sensörümüzün bozuk olduğunu söylüyor. Sadece tek bir pim bozuk olduğu için bu ünite tamamen çöp olacak. Yapacak hiçbir şey yok. Üzgünüm. 4 yakıt jeneratörü hem ulaşması biraz zahmetli hem de çıkarması zor şeyler demektir.

Eğer motorunuzun içinde bozuk yakıt enjektörü olduğundan şüpheleniyorsanız, kömürün etrafındaki direnci ölçerek çalışıp çalışmadığına dair bir fikir elde edebilirsiniz. Ama benim merak ettiğim, yakıtı doğru şekilde atomize ediyorlar mı yoksa etmiyorlar mı? Burada bir teçhizat hazırladım. Bunları bağlayacağım ve buradaki beher tüplerin içine enjektörlerden yakıt basacağım. Bu şekilde doğru şekilde spreyleyip spreylemediklerinden emin olacağım. Evet. Neredeyse sis yaratacak. Daha ellerini görmüştüm ama kötü bir başlangıç değil. Şimdi de doğru çalışıp çalışmadıklarına bakmak için diğerlerini deneyeceğim. Bu bir öncekinden daha iyi gibi duruyor. Hala iyi durumda. Evet, gayet iyi. Bu da öyle. O yüzden basıncını kapatacağım. Görünüşe göre 4 enjektörden ikisi biraz daha iyi gibi. Onlar elden geçecek ama ben bu deneyi yaparken bu kauçuğun da gevşediğini hissettim. Zaman içinde yırtılma eğilimi gösteriyorlar. Yapılacak en iyi şey tüm enjektörleri değiştirmek olacak. Ayrıca yakıt regülatör valfini ve hava akım sensörünü de değiştirmemiz gerekecek. Umuyorum tüm her şey değiştikten sonra motorumuzun sürüşü rüya gibi olacak. Önemli olan tek şey yeteri kadar sıkı çalışmak. Emin olun güzel olacak. Evet.

0: Evet, yeni kayıt enjektörlerimizi yerine taktık. Ayrıca yeni bir hava temizleyici de taktık. Artık hava akım sensörünü takmaya hazırız. Maalesef bunları artık borçtan alamıyorsunuz. Evet, o yüzden ben bizimkileri yaptırdım. Yakıt enjektörlerimiz 200 dolar civarında tuttu. Yeniden yapılan hava akım sensörü de 273. 912'mizi kesinlikle eski haline dönüştürmek için harcanan paralar bunlar. Küçük Porsche'umuz çok güzel çalışıyor. Bir süredir burada çalışıyordu. Yani ısınmış olması gerekli artık. 600 RPM civarında gösteriyor. Ama 925 olmalı. Artı eksi 50. Biraz oynayacağız şimdi bununla. Tüm aksamlarını elden geçirdikten sonra 912'miz tekrar Alman enjeksiyonuna, E'sine kavuştu.
1: Dünyanın her yerinde bu 912'nin klima parçalarını arıyordum ve biri bana neden şu köşeyi dönünce gördüğün mekana bakmıyorsun dedi. 911 ve 912 parçaları için bir Alaaddin'in sihirli mağarası burası. Burası gerçekten inanılmaz. Bütün bu parçalar nerelerden geldi?
2: Yıllar boyunca araba parçalamaktan, batan şirketleri almaktan ve stok fazlalarını toplamaktan.
1: 1976 model bir 912i'm var. Güzel küçük bir araba. İçinde klima tesisatı var ama parçalar eksik. Yeniden kurmak istiyorum onu.
2: Hiç sorun değil. Hepsi stoklarda var.
1: Gerçekten mi?
2: Gerçekten.
1: Parçaları benim için toplayabilir misin?
2: Tabii. Bana birkaç saat ver. Ben her şeyi sana bir paket yapayım. Sen ne alırsın?
1: Benim binanın diğer kısımlarına göz atmamda bir sakınca var mı? Çünkü arabaya o parlayan hazır görüntüsünü vermek için takmak istediğim birkaç küçük detay.
2: Keyfine bak. İşin bittiğinde bana seslen yeter.
1: Harika. Demin bir tekerlek ve lastik denizinden geçtim. Burada her şey var. Kanatlar, kapılar. Bu benim evdeki 912'mden. Kapının etrafında krom var. Ön camın etrafında krom var. Krom aynalar. Bu görüntüye bayılıyorum. Buradan geçerken bunları görmedim bile. Buraya bakarsanız krom kapı kollarını göreceksiniz. Krom cam yuvaları. Bu küçük arabayı toplamak için ihtiyacım olan her şey burada. Şuradaki minik kutuya bakın. Kapı kolları. Krom kapı kolları. Özellikle tüm çerçeveleri krom yapacağım için krom kapı kolları harika olur. Evet, işte aradığım şey buydu. Krom kafa lambası yuvası. Bunu alacağım çünkü küçük arabamıza koyduğum herhangi bir parlak detayın daha sonra bize para olarak dönüş yapacağını biliyorum. İşte böyle. 912'ye koymak için ihtiyacım olan tüm krom parçaları buldum. Ama iki tane şey eksik. Arka kapı camlarının oturduğu krom yuvalar eksik.
2: Hiç sorun değil. Bu sıranın sonunda rafta duruyorlar. Onları da alıp klima parçalarının yanına...
1: Harika. Koyayım. Bunlara bayıldım. Sanırım düzenli müşteriniz olacağım.
2: Harika. Çok sevindim.
1: Harika. Görüşürüz.
0: Bu arabanın yol tutuşunu büyük ölçüde etkileyecek birkaç şey buldum bile. Bunu bir sonraki seviyeye çıkarmak istiyorum. Hatta bunu bir alt seviyeye çıkarmak istiyorum bile diyebilirim. Arabayı rampaya çekmem gerekli. Çünkü süspansiyonunun yerleştiğinden emin olmak istiyorum. Böylece arabanın yüksekliğiyle ilgili sağlıklı bir ölçüm yapabilirim. Bakalım bu arabanın ölçüsü neymiş? Tekerleğin üst noktasıyla tekerlek eğiminin alt noktası arasındaki mesafe 70 santim. Evet, bu çok fazla. Porsche 912'nin ön süspansiyonu oldukça ilginçtir aslında. Biraz McPherson'ı andırıyor. Şok emici buradan gelip iç kanada doğru devam ediyor ve arka kolda tam olarak burada. Tek fark arka kolun kalın bir boru olması. Burası süspansiyonun etrafında döndüğü nokta. Ama bu kadar büyük olmasının bir diğer nedeni de içinde tork çubuğunun olması. Tork çubuğu bu uçtan süspansiyon koluna bağlı ve bu kılıf görevi görüyor. Buraya kadar devam edip bu uçta şaseye bağlanıyor. Bu ataşla size örneklemeye çalışacağım. Bakın. Bunun tork çubuğu olduğunu düşünün. Buradan süspansiyona bağlı ve bu tarafta da tekerlekler var. Evet, gördüğünüz gibi güç uygulamadığım anda geri itiyor. Burada olan da tam olarak bu. Ama tabii tork çubuğu çok daha kalın. Çünkü araba çok daha ağır. Ve elimizdeki bu bilgiye dayanarak ilk ayarladığınız noktaya göre araba ya alçak ya da yüksek olacak. Ve ben bu yüksekliği arka taraftaki şu kısımdan ayarlayabilirim. Burada birkaç dişli var. Ana fikir şu. Burada birkaç dişli ve üstünde bir de kap var. Eğer kabı çıkarır, biraz döndürür, farklı bir pozisyona sokarsam farklı bir süspansiyon ayarı yakalayabilirim. Daha sonra yan çubuk üzerindeki ufak bir vidadan ince ayarında yapabilirim.

Bu tork çubuğunun iki tarafında da 30 diş var. Yani 360 bölü 30'dan kabı iki taraftan birine çevirdiğimiz anda her bir dişte 12 derece hareket edeceğini söyleyebiliriz. Biz süspansiyonumuzun 70 santim kadar yüksek olduğunu biliyoruz. O yüzden tek bir diş oynatırsak tekerleği tam olarak istediğimiz noktaya yerleştirmiş oluruz. Bunu orijinal yerine tekrar takıyoruz. Evet, işte bunu hissedebiliyorum. Şimdi dişliğe geçireceğiz. Dişe geçtiğini hissedebiliyorum. İşte böyle. Tek bir kez döndü. Şimdi kenardaki ufak vidadan daha ince ayarını yapabiliriz.

Arka süspansiyon Beetle'a çok benziyor. En azından prensipte ön süspansiyona oldukça benziyorlar. Tork çubuğunuz buradaki burnun hemen içinde. Ve tabii ki dişlilerle buradaki süspansiyona bağlı. Bu da buraya kadar devam edip tekerleğin ağırlığını destekliyor. Tıpkı öndeki gibi tork çubuğunun ucunda belli sayıda dişli var. Ama maalesef burada işler daha da karışıyor. İki tarafta da farklı sayıdalar çünkü. Dış tarafta 44 tane, iç tarafta 40 tane var. Aslında tork çubuğunuzu içeriden ve dışarıdan döndürebiliyorsunuz. Yani belirli sayıda dişli olan çubuklara göre çok daha ince bir ayarlama yapabilme şansına sahipsiniz. Ama aslında sorun şu ki, bu iş çok ama çok karmaşık. O yüzden ben de piyasadan kendinden ayarlı çıkma bir parça aldım ve onu takacağım. Çok daha kolay bir çözüm yolu bu. Bu yeni parçamız. Burada çubuğun hemen ucundaki dişleri görebiliyorsunuz. Bu buradaki tork çubuğunun hemen içine girecek. Ama tek bir parça olmak yerine ikiye ayrılmış durumda. Buradaki minik vidayı görebiliyorsunuzdur. Önceki gibi süspansiyona bağlanacak. Ama artık çok güzel bir ayara sahibiz. Bu parçanın en yüksek ayarına getirdim. Bunu olması gereken yere taktığımda araba tam istediğim yüksekliğe inmiş olacak. Güzel bir spor araba ayarı yakalamaya çalışıyorum. Arka süspansiyon ayarlama kitimiz yanında poliüretan fırçalarla geldi. İstenmeyen süspansiyon sesi olmaması için biraz kayganlaştırıcı uyguladım. Evet, fırçalamak güzel ama biraz da sabır göstermek gerekiyor. Evet, nihayet yerine yerleşmeye başlıyor. Ama ben daha fazla ilerlemeden her şeyin doğru dişliden olduğundan emin olmak istiyorum. Parçaları ayırmadan önce açısını ölçüyorum. 40 derece. Kilitli konumdayken baloncuğun tam ortada güzelce oturduğunu görebilirsiniz. Tam istediğim yerde, harika. Bu artık birbirine sabitlemeye başlayabiliriz demek oluyor. Evet, süspansiyonum artık yerli yerinde. Şu anda yapmak istediğim şey şu, standart yükseklikteyiz. O yüzden bu vidayla biraz oynayıp süspansiyonu azaltmayı deneyeceğim. Bence şu an olduğu gibi ama tabii ki bunu üstündeki tekerleklere değil, sonradan takacağımız tekerleklerle deneyeceğim. Bu yeni tekerlekler gerçekten harika.

0: İşte aradığım şey buydu. İnanılmayacak kadar güzel. ...1976 model 912E'miz bir zamanlar olduğu gibi yine gürlüyor ve olması gerektiği gibi duruyor. Şu anda elimizde yeni bir tavır, güvenilirlik ve üstün yol tutuşuyla yola dönmeyi bekleyen bir arabamız var. Mike'ın klimayı hayata döndürmemiz için gereken parçaları getirmesi için sabırsızlanıyor.
1: Vay canına, minik 912'mize bak! Fantastik, bunu görmek her zaman bir zevk. Seni görmek de öyle. Ne yaptın, anlaşabildiniz
0: Çok
1: mi?
0: Çok iyi anlaştık. Çoktan arabayı alçalttım bile. Sadece birkaç son dokunuşu yapmak kaldı, o kadar.
1: Tamam, güzel. Klimayı tekrar arabaya bağlamak için ihtiyacımız olan tüm parçaları buldum. Güzel bir kompresör aldım. Güzel büyük bir ünite, kompresör için bağlantı ayağı aldım, dişli adaptör ve birkaç boru aldım. Başka bir sürü ufak tefek şey. Her şey bir araya gelmeye başladı. Tek yapman gereken bunları yerleştirmek.
0: Bu harika. Bu araba inanılmaz derecede eşsiz olacak. Orijinal klimasını hala taşıyan birkaç tane kalmış olsa gerek. O yüzden muhteşem olacak.
1: Harika olacak. Harikadan da öte inanılmaz havalı olacak.
0: Mike, uluslararası kompresör dahil klima sistemini tekrar ayağa kaldırmam için gereken tüm parçaları bulmayı başardı. Tabii ki günümüzde çok daha etkili sistemler alabilirsiniz. Bu sistemler kit halinde gelir genelde. Ama Mike bu eşsiz parçaları teker teker bulmak zahmetine katlandı. Mesela krank kolunun üstüne gelip ve fana bağlanarak hem duman pompasını hem de kompresörü çalıştıran bu garip dişli uzatma sistemi gibi. Bence çok başarılı bir parça. Benim yapmam gereken bu yapbozun nasıl birleştiğini çözmek. O zamanlarda Porsche klimayı bir fabrika opsiyonu olarak sunmamıştı. O yüzden de klima sistemi için kullanılan parçaların hiçbiri orijinal Porsche parçası değildi. Bayiler, uluslararası kompresörler ve açıkçası bazıları gerçekten çok düşük kalitede olan özel yapım bağlantı parçaları kullanmak zorunda kalmışlardı. Sadeliği sevenlerin çoğu bu parçalar bozulduğu anda etkisiz olduklarını ve beygir gücünü düşürdüklerini iddia ederek hemen arabadan çıkarırlar. Bizim elimizdeki örnekte olan şey de işte bu. Çift atkılı dişli sisteminin iki görevi vardır. Klima kompresörü ve kirli hava pompası. Bu 912E'mizin piyasa değerini daha da arttırıyor. Kompresörü banda bağlı tutan vidalara ulaşmak biraz zahmetli bir iş ama hepsi tamam şu anda. Hepsi yerli yerinde. Dişli kesinlikle yerleşti. Hepsi güzelce gerildiler. Yapacağım en son şey son boruyu yerleştirmeye çalışmak olacak. Burada gördüğünüz parça oldukça kötü durumda. O yüzden her şeyi değiştirmek oldukça mantıklı bir karar. Kurulum sırasında klimanın o halkalarını yağlamak çok önemlidir. Çünkü yerine düzgünce oturmasını, daha uzun kullanım ömrü olmasını ve sızıntı riskini azaltmayı sağlar. Klimadaki feon çok tehlikeli bir madde. Bu eski kimyasalların hepsi çevreye çok zararlı. O yüzden bu sistemleri kurarken ya da sökerken sertifikalı ve eğitimli bir klima teknisyeni tarafından yapılması çok önemli. Pekala, şu anda motor kısmındaki her şey yerleşti. Şimdi iç kısma girip bir göz atacağız. Klimayı arabadan sökerken tek yaptıkları orijinal prizleri ön konsolun altına saklamak olmuş. O yüzden tek yapmam gereken kablo bağını kesmek. Klima yerleştirme işi çok nadir olduğu için... Bu vantilatörleri bulması özellikle çok zor. Ama Mike $50 bir tane bulmayı başardı. Bunun orijinal parçalardan biri olduğunu düşünürsek bence çok uygun bir fiyata almış. Gördüğünüz gibi konsolun altında buraya oturacaklar. Güzelce oturuyor. O yüzden ilk yapacağım şey bu iki kabloyu bağlamak. Daha sonra da yerine yerleştirebilirim. Evet.

0: Harika. Şu anda tek ihtiyacımız olan sertifikalı bir dolum istasyonu.
1: Bu güzelliği gözüme kestirdiğim andan beri eksik olan bir şeyler vardı. Et bu güzelliği eski ihtişamlı günlerine döndürüp ona yeni bir ruh, tavır ve konfor vermiş olsa da ben de eksik olan o Porsche parıltısını verebilirim. Bu 912 siyah detaylarıyla hali hazırda oldukça güzel. Ama jantlar parlatmadan döndükten sonra arabanın ne kadar değiştiğini görüyorsunuz. Ve bu arabanın görünüşünü değiştirmemiz için bir fırsat. Ben daha klasik bir görüntü istiyorum. Ve bu da siyah detayların bazılarının kromla değişeceği anlamına geliyor. Satış zamanı bunun fark yaratacağını biliyorum. İlk görevim kapı gövdesini soymak. Porsche'miz fabrikadan siyah saten detaylarla çıkmış olsa da o zamanki müşteriler krom detaylar da isteyebilirlerdi. Ben de tarihi geriye sarıp seçenekler listesine gidip parlak kromu işaretliyorum şu anda.

Evet, kapının gövdesi ve şu anda kapının iç döşemeleri çıktı. Bir Porsche kapısının ardındaki tüm mühendisliği görebilirsiniz. Çok karmaşık görünüyor. Ama maalesef tüm bu vidalar ve somunların gördüğünüz hepsinin çıkması gerekiyor. Böylece cam ve çerçeveyi çıkarabilirim ve altına yeni krom sürgüyü yerleştirebilirim. Sonra tuşlar üzerinde çalışırken, mesela bu tip ufak detaylar gibi sabırlı olmak çok önemli. Anahtarınız kaydığı anda boyaya zarar verebilirsiniz. Ama bunu bir kenara bırakırsak, ben bu rötuşlarla uğraşmayı çok huzur verici buluyorum. Tamam işte böyle. Son somunda çıktı ve tek bir tanesini bile gövdenin içine düşürmedim. Mutluyum bu konuda. Şimdi gövdeyi çıkaracağız. Pekala işte böyle. Öne arkaya biraz itiyoruz. Camın geçmesini sağlamaya çalışıyorum. İşte oldu, sonunda çıktı. Şimdi sadece camı çıkarmam gerek. Bu daha kolay olacak ama bunların hepsine dikkat etmem gerekiyor. Çünkü arabadan çıkan tüm bu siyah çerçeveler ve diğer daha sonra kullanacağımız şeyler krom parçaların fiyatını düşürmek için takasa gidecekler. Burası özellikle çok zahmetli. Çünkü dümdüz ve incecik. Tek parça halinde çıkarmam gerek. Çünkü takasa gidecek. Bükmek istemiyorum. Sanırım biraz zor olacak. Evet, bakalım ne olacak. Tek parça halde sanırım diğer parçayı koymadan önce temizleyeceğim. Aa, evet, işte böyle oluyor galiba. Kurtardım. Sağlam oldu. Zor oldu ama zor oyunu bozar. Bunu başardım. Cam çerçeveye yerleştiğine göre yapacak tek şey diğer detayları da kapıya dikkatlice yerleştirmek. Boyaya hala dikkat ediyoruz. Bir tavsiye vereyim. Alyan anahtarı kullanırken her zaman yerine iyice yerleştiğinden emin olun. Hatta bazen bir çekiçle bile yerleştirebilirsiniz. Bunları çıkarmak saatler süren bir kalp ağrısını engelleyecek.

Şuna bakın. Her şey bir araya gelmeye başlıyor. Çerçeveyi taktık. Kapı kollarını ve aynaları taktık. Çok güzel görünüyor. Şimdi güzellik çemberlerine geldik. Herhangi bir arabanın karakteri yüzünden okunur ve bence bizim 912'miz biraz solgun görünüyor. Bu arabaya biraz karakter vermek istiyorum. Bunun için de elimde çok krom halkalar var. Ayrıca yeni cam da var elimizde. Atölyemize geldiği zaman küçük 912'miz oldukça iyi durumdaydı. Ama esas küçük detaylar bu arabayı bir sonraki seviyeye çıkaracak. Farlarınız çalışıyor olsa bile onlara yakından bakın. Eminim yıllar içinde solmuşlardır. Temiz ve yeni camların nasıl büyük bir fark yarattığını gördüğünüzde şaşıracaksınız. Bir taraf bitti. Şu anda biraz garip görünüyor ama diğer tarafı da yaptığımızda harika görünecek. Şimdi iki kişi gerektiren birkaç iş kaldı sadece. Ön camın çerçevesini değiştirmek gibi. Onu çıkarmamız gerek. Arka cam da öyle. Ama artık neden bu arabaya krom koymak istediğimi görebilirsiniz. Porsche'nin hali hazırda taşıdığı klasik görünüşü daha da artacak. Ortaya çıkması sağlanacak.

0: stays, it stays with me.
1: Türkiye QNB'ye geçer, Sıla'da geçer.
2: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer geçer Türkiye QNB'ye geçer.
3: Küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
4: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Seviyorsak sebebi çok. Sütarsız mekkebisi yok.
12: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
13: Geceliği 4200 lira.
14: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
15: Trivago.
16: Peki ya Sadaka kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
17: Trivago'da o da var.
18: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
19: İlk kez aksesi olanlar kazanıyor.
20: Yeğenim ne istiyor başka?
21: Gitar.
20: He. Bir küçüğü var mı acaba?
21: Ukulele. Ufak ufak başlar. Gitar. Aksesli düşünelim, harcarken kazanalım.
22: Sen de aksesli ol. İlk yıl kart ücreti ödemeden her 4000 TL ve üzeri harcamaya 1000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Akses 25 yaşında.
21: Servis geldi. Çantam hazır mı?
23: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
24: Hesap kurdu. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
25: Hesap basit, hesap basit.
26: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
27: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
28: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
29: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
26: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
30: Porsche markasının en eşsiz reenkarnasyonlarından birinin peşindeyim. 912i. Çok havalı ve harika küçük bir araba. Muhteşem bir arabaydı ama ne yolda ne de görünüşte tüm potansiyelini gösteremiyordu. Alman enjeksiyonu var.
31: Güzel.
30: Et yakıt enjektörleriyle ilgilendikten sonra...
31: Kesinlikle biraz sis yaratıyor gibi.
30: Süspansiyon.
31: Vay canına, işte aradığım şey buydu. Evet.
30: Ve klima. Bence ona ihtiyacı olan parıltıyı verdik. Harika. Bu araba ben bulduğumda da nadir bir arabaydı. Türünün çok güzel bir örneği. Bu tek başına bize ne kadara mal oldu? Bu araba beni 25 bin dolar geriye düşürdü. Yakıt enjeksiyon sistemi üzerindeki iş 619. Süspansiyonu alçaltmak 781. Yeni klimada 2926 dolara mal oldu. Bu bize toplamda... Kaça mal oluyor? 31.016 dolara mal oluyor. 23.000 pound civarında. Ve 24 saatlik iş gücü. 1976 yılında platform ayakkabılarımız, yüksek belli pantolonlarımız ve koca yakalı gömleklerimiz vardı. Bu kadar havalı olduğumuzu hatırlamıyorum.
31: Tarz sahibi görünüyor.
30: Bu araba kesinlikle harika. Krom kesinlikle çok doğru bir tercihti. Boya işçiliğin güzelliğini rotaya çıkarıyor. Gözlerini alamıyorsun resmen.
31: Kesinlikle çok parıltılı. Ama ben bu araba için de çok seviniyorum. Çünkü hayatının büyük bölümünde göz ardı edildi ve şimdi çok popüler olmaya başladı.
30: Bu adı ne olursa olsun bir Porsche. Bu araba bir harika. O kadar iyiydi ki ilk çıktığında araba test edildikten sonra Carrera'nın gerekli olup olmadığını bile tartışmışlardı.
31: Harika. Düşünürsen bu tamamen 911 baz alınarak yapılmış. Gövdeleri aynı, süspansiyonları aynı. Yani yol tutuşları bile tamamen aynı.
30: Evet, biliyorum ön tarafında o 6 silindirli motoru taşımıyor ama 2 litrelik yakıt enjeksiyonlu motoru var. Ve işte tam olarak bununla da yolda o meşhur Porsche deneyimini yaşatıyor.
31: Yol konusunu kafana takma. Şu an bir pistteyiz. Bu araba büyük abileri gibi beygir gücüne sahip olmayabilir ama daha hafif ve daha çok torku var. Dönüşlerde gerçekten çok eğleneceğiz.
30: Yola çıkmak için sabırsızlanıyorum. Alt tarafta yaptığın karmaşık işlerin sonu. Sonucunu görmek istiyorum.
31: Aslında Yapboz çok fazla iş isteyen yakıt enjeksiyon sistemi değildi. Esas sorun klima sistemiydi. Çünkü sonuç olarak kullanımdan kaldırılmış ve parçaları eksik haldeydi. Ve eğer sen eksik parçaları bulamasaydın kesinlikle takılıp kalırdık olduğumuz yere.
30: Parçaları bulmak biraz zor oldu ama görünüşe göre harika bir iş çıkarmışsın. Satış zamanı bu arabada büyük bir fark yaratacak. İç kısmı çözüldü. Peki ya teslimat kısmı ne durumda?
31: Kullanımdan çıkarılan klima yapbozunu çözdükten sonra bir sonraki sorunumuz havaya nasıl ileteceğimizi bulmak oldu. Evet, eğer sen bu güzel minik vantilatör barını bulmasaydın kesinlikle tıkanıp kalırdık.
30: Bunları bayi seçeneği olarak sunarlarmış. Ben izini sürdüm ve görünüşe göre böyle bir şey var. Tüm kokpite buz gibi hava üfleme avantajını sağlayarak değer kattık bu arabaya.
31: Onun dışında çok iyi durumdaydı. Kesinlikle fazladan işçiliğe ihtiyacı yoktu.
30: Evet, kesinlikle çok güzel bir araba. Soğumadan önce neden şu tekerleri biraz ısıtmıyoruz?
31: Haklısın.
30: Ha? Hadi piste girelim. Evet, biliyor musun? Buraya at hırsızı parkuru diyorlar.
31: Aha.
30: Ve Porsche'nin ambleminde de at olduğunu biliyorsun.
31: Evet, bir kalkanın üstünde.
30: Evet, öyleyse şu atı hadi dizginle bakalım.
31: Güzeldi.
30: Yavaş ol, yavaş. Ne kadar da güçlü savruluyor.
31: Aynen öyle. Yakıt enjeksiyon sisteminin üstünde çalıştığımız iyi oldu. Çünkü hemen anlaşılıyor. Burada kanlı canlı 86 beygirin olduğunu hissediyorum şu anda. Harika değil mi?
30: Sana bir şey diyeceğim. Bence buradalar.
31: Ne tutuş ama. Bunu Amerikan yüksekliğinden Avrupa yüksekliğine...
30: Yavaş ol, yavaş. Ne kadar da güçlü savruluyor.
31: Aynen öyle. Yakıt enjeksiyon sisteminin üstünde çalıştığımız iyi oldu. Çünkü hemen anlaşılıyor. Burada kanlı canlı 86 beygirin olduğunu hissediyorum şu anda. Harika değil mi?

0: evrilmemesini sağlıyor.
1: Direksiyondaki his nasıl?
0: Güzel, güzel. Baksana, çok fazla güven veriyor.
1: Bu kadar güvenmesen de olur.
0: Sonunda biraz fazla döndürmek gerekiyor direksiyonu ama bu harika bir şey. Çok ama çok dengeli. Bir kere direksiyon kesinlikle hareketlerime cevap veriyor.
1: Evet. Aramızdaki fark senin direksiyona tutunabiliyor olman. Benimse elimde kapı kolundan başka bir şey yok.
0: Pek güçlü değil. Aslında kapı kol da hiç fena değil.
1: Yüzünü kenara çekiyor bu araba. Bu harika. Müthiş bir araba. Muhteşem bir yol. Muhteşem bir sürüş.
0: Teşekkürler abi.
1: İtiraf etmeliyim, bu arabayla nasıl başa çıkılır biliyorsun. Çok fazla şey değiştirmedik ama yaptığımız ufak değişikliklerle bu arabaya yeni bir hayat verdik. Satış anında bu büyük bir fark yaratacak.
0: Bu araba için nasıl bir teklif isteyeceğini düşündün mü?
1: Bu arabayı alan kişi hediye almış gibi olacak. 1-2 yıl arabayı kullanırlar ve bu sırada arabanın fiyatı gittikçe artar. Kesinlikle paralarını katlamış olacaklar. Eğer 30 binlerin ortasında bir şey istersek bence güzel kâr edebiliriz.
0: Bu kulağa gayet iyi geliyor.
1: Ama parayı saymayı düşünmeden önce benim bununla birkaç tur atmam gerekiyor.
0: Ama ben arabadayken yapamazsın, tek başınasın dostum.
1: Korkma, ben gerçek bir adam gibi araba kullanırken sen yanımda olup izlemek istemezsin.

0: Sterne var diye buna derim.
1: Oh.
0: Bu araba kesinlikle harika. Yol tutuşu harika. İlk virajımıza girelim bakalım. Oh, evet, bu araba benden çok daha iyi. Muhteşem. Oh, oh, harika. Şuraya bak.
2: Porsche 912'nin satışıyla ilgili kendimi iyi hissetmemin birkaç sebebi var. Birincisi, şuna bir baksanıza. Çok başarılı bir motoru var. İkincisi, bu çok yüksek bir pazar. Bu arabaların fiyatları her an o kadar yükseliyor ki bence bundan güzel para alabiliriz. Ama en önemlisi, çok güzel bir araba bulduk ve doğru miktarda düzenleme ile bir sonraki seviyeye çıkardık. Çok fazla mesai harcamadık bunun için. O yüzden fiyat konusunda çok açgözlü olmayacağım. Bana 31 bin dolar borcu var, 22 bin pound civarında. 36 bin dolarla satışa koyduk. Bunu son kuruşuna kadar istiyorum. Arkamdaki adamın adı Tat. Amerika'nın diğer tarafından ta buraya bunun için uçtu ve Philadelphia'ya boş elle dönmesini istemiyorum. Pekala. Bunu kim beğenmez ki?
3: Bu gerçekten harika Mike. Harika bir iş çıkarmışsın. Kim daha fazlasını ister ki? Harika görünüyor.
2: Peki neden Porsche? Neden bundan bir tane istiyorsun?
3: Günümüzün arabaları çok elektronik. Bunda her şeyi hissediyorsun. Sadece sen, araba ve yol baş başasınız.
2: Harika bir araba. Evet, benden alacak kişi siz misiniz?
3: Umarım. Çok uzun bir yoldan geldim.
2: Kesinlikle öyle. Bunun için 36 bin dolar istiyoruz.
3: Eğer nakliyesi olmasaydı. Bence yaklaşıyoruz ama. Yakınız.
2: Evet, anlıyorum. Ama bu araba çok aranan bir model. Atölyenin bir kenara park edip 2 hafta sonra muhtemelen 40 bine satabilirim. Ama arabayı istiyorsanız size bir güzellik yapacağım. Çünkü çok uzun bir yoldan geldiniz. 35 bin dolara alabilirsiniz.
3: Ben buraya geldiğimden beri fiyatının arttığını biliyorum. O yüzden 35 ve 1.
2: Yani bana 1 Amerikan doları ve 35 bin vereceksin. Anlaştık o zaman. Tebrik ederim.
3: Teşekkür ederim.
2: Kendinize mükemmel bir 912 aldınız.
3: Teşekkür ederim. Sağ ol.
2: Planımız 912i'yi alıp eski Avrupa tarzına sokmaktı. Ve bu arabayı bitirmek için kesinlikle çok doğru hamleler yaptık. Çünkü sonuç harika oldu. Çok fazla emek harcamadık bu arabanın üstünde. Ama yine de güzel kâr ettik. Net olmak gerekirse 4000 dolar kadar. Bu 2500 pound civarında. Hiç de fena değil. Ben ve Ed'in dönüştürdüğü Porsche gibi başka ikonik arabaları da görmek isterseniz bir sonraki bölümde bize katılın. Görüşürüz.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: 27 Haziran 3 Temmuz arasında Bim'de efsane baldo pirinç 83 lira 50 kuruş yerine 76 lira 50 kuruş. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira. Bim,
2: Bosch Flex Door buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebile hediyeli.
3: Bu otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Baksanıza, yüzde heyecan, yüzde mutluluk, %100 mozzarella'sıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza. Gel beraber olsun.
9: A101'de haftanın yıldızları. Kahve dünyası tam bol çikolatalar 50 lira. Altılı Frido Dolce Mini 175 lira.
10: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
11: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
12: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
13: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
11: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere. Sütaşayra,
14: sütaşayra. Çiğ köfteyi gördüğün an.
15: Sütaşayra?
14: Gelsin sütaşayran. İçtikçe iyi hissedeceksin.
16: Bu var ya bu.
17: Blok dersten çıkıyor.
16: Atıştırmalı?
17: Yok, ben doymalık takılıyorum.
16: Bir şey diyeyim mi?
15: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
16: Abi bu adam ne yiyor ya?
18: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
19: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
8: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel
4: istikballe. Geceliği 4.200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
14: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.
10: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
6: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
7: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
0: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fest değilseniz ormancı olamazsınız.
5: Son Ormancı yeni sezonuyla bugün 20.30'da D-Max'te.

0: Tanrım. Amerika Birleşik Devletleri genelinde. Burası tepeleme dolu. Kontrolden çıkmış yığınların altında...
1: Aman Tanrım. Vay canına. Hey Matt.
0: Hayal bile edemeyeceğiniz hazineler var. Aman Tanrım. İnanamıyorum. Ben Matt Paxton. Ekibimle mekanları temizliyor, gökten dışkı yağıyor ve büyük vurgunlar kolluyoruz.
2: Vay be.
0: Ürünün tek örneği. Müşterilerimize ve kendimize altın buluyoruz. İçgüdülerim yanıltmıyorsa, bence bu gerçek. Herkes kazanıyor. 82 bin.
3: Tek söyleyebileceğim var canına.
4: Bana evimi geri verin.
0: 110 bin dolar.
5: Aynı ev olduğuna inanmıyorum.
0: Tam tamına 320 bin dolar.
6: Aman Tanrım.
0: İşte geldik beyler. Maryland, Washington DC'nin hemen dışı. Howard adında çok ama çok kafa bir adamla tanışacağız. Bizi kızı Carmen aradı. Tam eski usul bir biriktirme hastalığı. Her şey birbirine karışmış. Biliyor şu an kimde?
7: Burası benim aile evim. Babam Howard, babası vefat ettikten sonra değerli gördüğü şeyleri toplayarak biriktirme hastalığına tutuldu.
2: Hot Wheels arabalarım burada. Bazı şeyleri çöpe atmak zor. Her şeyde bir değer görüyorum.
8: 1,5 metre yüksekliğinde yığınlar var. Bu sefer işimiz gerçekten zor.
2: Evet öyle.
9: Şu anda bırakın mutfağa girmeyi, ön kapıdan içeri adım atamıyoruz.
2: Bir saniye. Teşekkür ederim. Bu durum beni artık çok bunaltıyor. Bazen baş edemiyorum ve gidip otelde kalıyorum.
0: Howard savaş gazisi. Bu da durumunu açıklıyor aslında. Birkaç yıl çok zor geçmiş ve yardıma ihtiyacı var. Bu evde yaşaması imkansız. Ama elinde de çok değerli bazı eşyalar var.
2: Dünyanın yarısını gezdim. Hava kuvvetlerindeydim. Gittiğim pek çok ülkeye ait dövizler var. Sallanan kafalı bebekler. Michael Jordan forması. Spor hatıralarını severim. Basketbol, beyzbol, biraz golf. Tiger Woods setim burada bir yerlerde olmalı.
8: Spor hatırası koleksiyonerliğinde iki isim verecek olsanız, Jordan bir numaraysa, Tiger da pek geride değildir.
2: Yaşadığım yer olan DC, nadir değerli eşyalar bulmak için çok uygun.
0: Yıllar içinde çok farklı siyasi materyal de biriktirmiş.
8: Ülkenin herhangi bir yerinde siyasi hatıra eşyaları biriktirmek önemlidir ama başkentte olması bambaşka bir şeydir. Bu bölgenin en iyi yanı, cebi daha çok para dolu olan siyasi hatıra koleksiyonerlerinin bulunmasıdır.
9: Bodrumun tavanlarında ve duvarlarında küf var.
2: Mutfaktaki ve üst kattaki çamaşır makinelerinden biri eve biraz zarar verdi. Su hasarı oluştu. Pek çok şey mahvoldu.
0: Evin genel durumu hakkında biraz endişeliyim.
10: Tedbir amaçlı söylüyorum. Bodrum'a inerken maske takalım.
0: Kesinlikle.
11: Koşullar gerçekten dayanılmaz.
9: Yardıma ihtiyacımız var.
11: Evet, hem de hemen.
0: Howard ilginç ve meraklı bir adam. Siyasete, askerliğe ve spora ilgi duyuyor. Müthiş şeyler bulacağımızdan eminim.
8: Öğrenmenin tek yolu.
2: Evet.
0: Aradığımız 3 ana grup. Spor hatıraları, madeni paralar ki bence dünyanın her yerinden eski paraları var. Ve bir de burada bölgede yaşadığı yıllar boyunca biriktirdiği siyasi eşyalar. Bu adama evini geri alması için yardım etmemiz gerekiyor.
8: İşte oradalar.
2: Hanımlar önden.
0: Merhaba.
10: Merhaba. Merhaba. Merhaba.
2: Günaydın, nasılsınız?
0: Burada olmak heyecan verici. Videoyu izledik.
2: Tamam.
0: İnanın doğru kişileri aradınız. Bu evde büyüdün öyle değil mi?
7: Evet.
0: Tamam.
7: Küçüklüğümde bu kadar kötü değildi. Ama yıllar, 10 yıllar geçtikçe
0: arttı. Tamam. Bu hafta ne umuyorsun?
2: Ailem için üzülüyorum.
0: Yani aileye yer açalım. Evet. Tamam.
2: Her şeyi satmak büyük bir adım ama ailem daha önemli.
0: Tamam. İçeri girip bakabilir miyiz?
2: Girebiliriz.
0: Evet.
2: Ama ön kapıdan değil.
0: Tamam.
2: Önden girmek biraz zor olur.
0: Birinci katın ön kapısı kapalı yani.
2: Evet. Arkadan dolansak daha iyi.
0: Tamam olur. Öyle yapalım. Hadi bakalım.
2: Tamam.
0: Eve her girmek istediğinizde arka bahçeye kadar boydan boya yürümek zorunda mı kalıyorsunuz?
2: Eve böyle girmeye alıştım ama normal değil. Biliyorum ama yapamıyorum. Ön kapıdan giremiyorum.
0: Kendi evinde eşyalar yüzünden sürgün edilmiş. Ön kapıdan girememek istifçiliğin uç bir noktasıdır. Ama herkesi uyarmak isterim bu, aynı zamanda bu adamın çok zeki olduğu anlamına da gelir. Tahminimce burası senin.
2: Evet, burası.
0: Tamam.
2: Burası.
0: Dikkat edin. Kendimi evimde gibi hissettim. Bodrum katı çok büyük ve çok tehlikeli. Oradan ümidimi kestim. Bodrum'dan 4,5-5 ton çöp çıkarırız herhalde.
12: Her yer bozuk para.
2: Burada bir oda var.
0: Peki Carmen, burayı nasıl hatırlıyorsun?
7: Televizyon izlerdik. Arkadaşlarımı ağırlardım. Öyle
0: bir yerdi. Demek burası oturma odasıydı.
7: Evet, öyleydi.
0: Tamam. Üst kata çıkalım bakalım.
2: Peki.
0: Hey. Her boşluğu kullanmışsın.
2: Evet efendim.
0: Bütün torbaları, kutuları, bunların hepsini boşaltmamız gerekiyor. Ama aynı zamanda çok fazla siyah küfte görüyorum. Bu evi hem boşaltmalı hem de güvenli hale getirmeliyiz. Son derece zorlu bir istif. Sadece küf temizlemek bile maliyeti 20 ila 30 bin dolar arttırabilir.
10: Küf kokusu buraya kadar geliyor. Şunu takayım. Bu küf vücudunuza etki ederse konu bambaşka yerlere gidebilir. Şuraya bak. Duvardan aşağı iniyor. Bu çok tehlikeli ama kirişler çok sağlam görünüyor. Kirişlerde su hasarı yok gibi. Vay be, vay be. Şu an burası resmen bir tehlike kaynağı. Temizlenmesi gereken bir sürü küf var. Ve bu hiç de ucuz değil. Şurası tamamen küflenmiş. Hot Wheels arabaları. Bunları bulduğumuz iyi oldu demek isterdim. Ama her yeri küf içinde. Yani hepsi çöp. Bunlar hiçbir işe yaramaz.
8: Daha baştan buradan hızla çıkarabileceğimiz bazı büyük parçalar görüyorum. Yatak, yer yatağı.
12: Bunlar daha açma şansı bile bulamadığınız şeyler ha?
0: İstifler etkileyicidir. Bir gecede oluşmazlar. Yani bunlar büyük yapısal yığınlar.
2: Normalde burada bir yol olması ve rahatça yürümemiz gerekirdi.
0: Hedefimiz bu mu?
2: Özgürce yürümek.
0: Özgürce yürüyeceğiz. Yol tamamen açılacak, tamam.
2: Tamam. Umarım açılır.
0: Ne hissediyorsun?
2: Çok bunaldım biliyor musun? Ailem daha önemli ama bunu daha önce fark etmeliyim. Bazen birinin hatırlatması gerekiyor.
0: Peki bununla başa çıkabilir misin?
2: Evet. Başa çıkabilirim.
0: İnsan bunu tek başına başaramaz.
2: Doğru.
0: Temizlik için 10 kişilik bir ekibe ihtiyacım olacak. Elinde çok iyi spor malzemeleri varmış.
2: Var. Muhtemelen tam bu noktada değil ama şuradaki odalar.
0: Ne arayacağım? Nelere bakmalıyım peki?
2: 1964 ve öncesine ait madeni paralar. Tamam. Yarım dolarlar, gümüş dolarlar. Almanya'da bulundum. Avrupa'daki bütün ülkelerin paraları.
0: Vay canına. Bu müthiş olabilir. Nadir yabancı paralar, tarih, sanat, siyaset ve yatırımın bir karışımı olduğu için koleksiyonerlere cazip gelir. Yugoslavya ve Doğu Almanya gibi ülkeler dağıldığında para birimleri artık tedavülde olmadığı ve tarihi bir önem taşıdığı için çok rağbet görebilir.
13: Almanya bugün resmen Euro'ya geçerek çok sevdiği Alman markına elveda dedi.
0: Bazı yabancı paralar sadece nominal değeri kadar ederken bazıları fahiş fiyatlara alıcı bulabilir. Tıpkı 2024'te nadir bir Çekoslovakya Cumhuriyeti banknotu olan 5000 kronun açık artırmada 1 milyon dolara satılması gibi. İşte bunları bulmamız gerekiyor.
7: Tamam. Peki.
0: O yüzden her bir poşeti tek tek elden geçireceğiz. İstifi bizzat oluşturan birinin evini temizlemek çok hassas bir durum olabilir. Temizlik süreci boyunca Howard'a ve koleksiyonuna saygı göstermemiz şart. Şu arkadaki oda ne?
2: Benim yatak odamdı. Sonra odaları değiştirdik. Biz onların odasını aldık, onlar bizimki.
0: Peki, tamam. Bir bakalım o zaman.
7: Burası benim eski odam.
2: Evet.
7: Halam ve kız kardeşimle paylaşırdım.
2: Şimdi kedinin odası oldu. Adı Prenses.
0: Yani en büyük oda bu.
2: Ebeveyn yatak odası.
0: Evet, tamam. Efendim. Bu işten para kazanabilmem için gösterişli şeyler bulmam gerekiyor. O yüzden her fikre açığım. Aradığım 3 ana şey. Spor malzemeleri, giriş katında gördüğüm siyasi eşyalar ve bir de madeni paralarla yabancı dövizler. Anladığım kadarıyla bu evde bariz bir şekilde çok fazla çöp var. Ama içimden bir ses bir yerlerde çok değerli şeyler de olduğunu söylüyor. Odaklanmalı, derinlere inip o değerli şeyleri kurtarmalı ve temizlik maliyetlerini dengelemenin bir yolunu bulmalıyız. Ekibimle görüşeyim, sonra aşağıda evin önünde buluşuruz, tamam mı?
2: Tamam, peki efendim.
0: Teşekkür ederim. Pekala, ne düşünüyorsunuz?
8: evet,
0: katılıyorum. Kesinlikle.
8: Değil mi?
0: Haklısın.
12: Mutfak tamamen çöp. İçindeki her şey çöp olmuş.
10: Ben Bodrum'daydım, değerli bir şey görmedim. Üste duran ne varsa su hasarı almış. Her yeri küf sarmış.
8: Anladım. Bu bir kumar.
0: Hı-hı.
8: Hiç öyle spor mi? Hatırası bulamadık.
0: Yani Gözlerim yapma diyor. Beynim yap diyor. Ev hiç öyle görünmese de gördüğüm ufak tefek şeyler bana adamın gerçekten çok iyi parçaları olabileceğini söylüyor. Burada bir kutsal kase havası alıyorum. Hani Indiana Jones'ta en iyi kupa aslında en gösterişsiz olanıydı ya. Bence bu evde onlarla dolu olabilirim. Peki genel maliyeti için ne diyorsunuz?
10: Bu temizlik için en az 10 kişi gerekecek. 5 tane de dev çöp konteyneri. Bodrum küf içinde bir küf uzmanı bulmam gerek. Önce bir küfe baksın. Duvarların derinlerine işlemiş. Bodrumu tekrar yaşanabilir hale getirmek için duvarları kazıyıp alçıpan yapmamız gerekecek. Tahminimce bu en az 20 bin dolar daha ekler. Yani maliyet 40 bini bulur.
0: 5-6 günlük iş. 50 ila 70 bin dolarlık mal var. İyi para kazanabiliriz.
12: Evet.
0: Ve fark yaratabiliriz.
12: Mutlaka.
0: Evet, aileyle konuşayım. Bakalım hepimize uygun gelecek bir anlaşma yapabilecek miyim?
12: Tamam.
0: Hı-hı. Tamam.
2: Evet.
0: Çok detaylı bir temizlik olduğu için her şeyin üstünden geçeceğiz.
2: Peki.
0: Her kağıt parçasına bakacağız. Nereye baksam bir peçeteye sarılmış bir sürü madeni para bulduğum için önümüze gelen her şeyi atamayız.
2: Evet. Doğru,
0: her şey burada iyi şeyler olduğu fikrimi destekliyor. Temizlik 20 ila 40 bin dolar arası bir şey tutacak. Temizlik masrafı düşer, kalan parayı bölüşürüz. %50-50 diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Ha? Kabul ediyor musunuz?
2: Hmm. Tamam.
0: Anlaştık. Başlayalım.
2: Tamam. Evet. Güzel.
0: Bu işi 25 yıldır yaptığım için endişeli değilim ama sen biraz endişelenebilirsin.
2: Evet, endişeliyim.
0: Bunu neden yapıyorsun?
2: Ailem için.
0: Pes etmek isteyeceğin anlarda devam edebilmek için aile kavramına geri döneceğiz.
2: Tamam.
0: Pekala. İlgin için çok teşekkür ederim. Heyecanlıyım. Bizi aradığınız için teşekkür ederim.
2: Görüşürüz.
0: Ne var ne yok?
10: Merhaba, merhaba.
14: Merhaba.
0: Nasılsınız? Hoş geldiniz.
10: Merhaba. Ben Kelly.
0: Kapıyı neden kullanmıyoruz? Çünkü ön kapı tamamen kolilerle tıkanmış durumda. Çok ama çok yoğun bir istif. Bodrumdan yukarıya, merdivenlerden birinci kata ve oturma odasından geçerek ön kapıya giden bir yol açacağız. Bir yandan da değerli eşya avına çıkacağız. Ön kapı açılınca iki giriş çıkış olacak ve evin kalanını temizlemek çok daha kolaylaşacaktır.
10: Al bunu. Tamam, sağ ol.
0: Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Bu bir dergi. İnanılır gibi değil. Şuna bak. Sen neler buldun? İyi bir şey var mı?
12: Şimdilik sadece çöp. Tek tek her şeyin içine bakmak gerek.
0: Bak bak. Burada giysiler var. Ve hemen yanında... Evet bak. Bir tomar nakit para.
12: Hadi canım. Her yerde bozuk para var. Oo.
0: Bu istif tam bir keyifli kabus. Buradaki her kuruşu anımızın teriyle kazanıyoruz ama... Burada çok fazla para var.
12: Bu neymiş böyle? Şuna bir bakacağım.
0: Üstündeki imza kimin?
12: Kobe.
0: Bir bakayım. Bu inanılmaz.
15: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sulada geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
0: Geçer geçer Türkiye QNB'ye geçer.
2: Servis geldi. Çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu karar anında yanında. Hesap kurdu.
4: Boy boy boy boy boy boy. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcak yok geldi. Yiyelim şöyle.
5: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
4: Boy boy boy. Domino's'um hoş geldin.
6: Tehlike çok büyük.
7: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
8: Olamaz mı?
9: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
10: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
11: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
10: Son Ormancı yeni sezonuyla bugün 20.30'da D-Max'te.
12: Ben Chris.
13: Ben Max.
12: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
13: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
12: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
13: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
12: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
10: Klasik araba kurtarma. Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
14: Birinci gün.
15: Hey Marta.
16: Üstündeki imza kimin?
15: Bence Kobe.
16: Bir bakayım. Gerçek bir imza. Şu an berbat durumda ama nereden buldun bunu?
15: Bir kutunun içinden çıktı. Burada.
16: Tamam, şunu söyleyeyim. Böyle bir yığın içinden Kobe Bryant topu bulduysan
15: işte.
16: Her şeyin içine tek tek bakmamız gerekecek.
15: Evet.
16: Bu inanılmaz.
17: Kobe Bryant 5. NBA şampiyonluğunu kutluyor. Olağanüstü.
16: Kobe Bryant bir basketbol efsanesiydi. Bütün kariyerini Los Angeles Lakers'ta geçirdi. Ve 5 NBA şampiyonluğu kazandı ve 4 kez All-Star MVP seçildi.
17: Kobe galibiyet sayısını atıyor.
16: Mamba zihniyetiyle tanınan Kobe, basketbolun sınırlarını aşarak modayı, hip-hop'ı ve sinemayı da etkiledi. 2025 yılının Ağustos ayında Shark Tank'ten Bay Harika lakaplı Kevin O'Leary nadir bulunan bir Kobe ve Michael Jordan kartını yaklaşık 13 milyon dolara satın aldı. İnanılmaz bir şey. Değeri 1 milyon dolardan 10 bin dolara kadar her şey olabilir. Harika iş çıkardın. Tecrübelerime dayanarak bu bodrumda pek bir değer bulacağımızı sanmıyordum ama neredeyse her şey küf yüzünden mahvolmuştu. Bulduğumuz eşyaların değeri beni şok etti. Kaylin ve ben bodruma saldırmaya devam ederken Mike da ön kapıya giden bir yol açacak. İki giriş çıkış noktamız olunca bütün evi iki kat daha hızlı temizleyebiliriz.
18: Oh, tanrım.
15: Bunlar da ne?

0: Hey, Tom Baba, Tiger Woods'ları buldum. Hey Matt.
1: Ne oldu?
0: Çabuk buraya gel.
1: Şu Tiger Woods'ları mı buldun? Biri Tiger mı dedi?
0: Evet, ben dedim dostum.
1: Ne buldun?
0: Kendin bak, daha bir sürü var.
1: Çok iyi. Bunları bulman çok iyi oldu.
0: Değil mi?
2: Ne buldunuz?
1: Tiger Woods.
2: Çıktılar mı?
0: Çıktılar.
2: Bulmuşsun.
1: Kartlar gerçek gibi görünüyor. Çok güzel.
2: Aferin sen çocuklar. Edersin. Harika iş.
1: Burada biraz işimiz var ahbap. Tamam, başlıyoruz. Şu an üzerinde durduğum şeylerin yüksekliği yaklaşık 15-20 santim.
3: Tanrım.
1: Bence bunların hepsi çöp ama her şeye bakmak zorundayız. Resmen paralarla çöp birbirine karışmış. Sen bir şey bulabildin mi Chris?
0: Şuna bir baksana Michael.
1: Madeni gümüş para. Bir onsluk saf gümüş.
0: Daha bakmam gereken 6 kutu falan var burada.
1: Şu an elimde tuttuğum şey en az 80 dolar eder. Bunlardan kutu kutu buluyorsan,
0: evet,
1: toplamda çok ciddi bir meblağ.
0: Böyle 6 kutu da.
1: Vay be.
0: Her yer bozuk para dolu.
1: Doğrusu bu evle ilgili şüphelerim vardı ama bu gümüş paralar gerçek ve bu da evin her yerine saçılmış daha çok gömülü hazine olduğu konusunda umut verici. Kapıyı açmaya bir koli daha yaklaştık.
2: Niye biz kendimizi bodrumlarda buluyoruz?
4: Bir bilsem.
2: Her bir poşetin içine bakmak zorundasın. Howard bütün bunları tek başına toplamış. Korumak için de iyice sarıp sarmalamış. Koruyacağı iyi parçaların çoğunu 2-3 poşete sarmış ama onlar da devasa yığınların dibinde kalmış. Sorun şu ki hepsini tek tek elden geçiriyorsun. Ve sonunda bir altın para bulabiliyorsun. Bunun ne olduğunu bilmiyorum.
4: Şuna bak, hem de altın plak.
2: Elvis Presley altın plak. Normalde birkaç bin dolara satılırdı ama tamamen mahvolmuş. Plak belki kurtarabiliriz ama gerçekten çok üzücü. Bütün sabah madencilik yaptık. Bodrumun 3 metrelik kısmından yaklaşık 1 ton çöp çıkardık. Ciddi miktarda küf var. Son derece zorlu bir istif. Bunların hepsi çöp, çöp, çöp. Şuna bak, şuna bak, çöp. Her yer küf. Evet, çok küf. Kağıt ve dışkı. Şuradaki dışkılara bak. Daha önce görmemiştim bile.
4: Vay be. Ne tür bir hayvandı acaba?
2: Bodrumu temizlemek için yarım gün harcadık. Kobi topu hariç dişe dokunur hiçbir şey bulamadık. Her şey küp yüzünden mahvolmuş ve satacak bir şey bulamıyoruz. Evet, çöpleri atmak büyük para. Çöp masrafım arttıkça bir şeyler satıp kâr etme ihtimalim azalıyor. Kârımız azalırken masraflarımız da artıyor. Eminim, şunu attılar mı, bunu attılar mı diye merak,
4: evet,
2: içindesin.
4: Merak ediyorum.
2: Tabii.
4: Gerçekten.
2: Gel gidip çöplere, peki, bakalım. Pekala, almak istediğin bir şey görürsen al. Evet.
4: Tamam.
2: Bu çok iyi örnek.
4: Bu,
2: evet, üstü çok küflenmişti. Atmak, evet, zorunda kaldım.
4: Küflenmiş, evet, evet. Belki içindeki kurtarılabilirdi.
2: Profesyonel olarak buna karşıyım. Tamam
4: ama
2: mı?
4: Ama tercih senin.
2: Bunların hepsine atmak
4: poşetlerde
2: zorunda kaldım.
4: Poşetlerde neler var? Poşetlere bir bakayım.
2: Çoğu ıslanmış şeyler.
4: Bunun gibiyse kurtarılabilirler belki. Hı.
2: Paranı geri almak istiyor musun? Hı?
4: Evet, isterim. Ama satılık, hı, değil bu. Ben koleksiyonerim.
2: Bunlardan 20 tane var.
4: Çok güzel.
2: Peki.
4: İleride 1000 dolar olur bunlar. 1000 dolar.
2: Bunlar asla
4: bence
2: 1000
4: olur.
2: Dolar olmaz.
4: Bence olur.
2: Hayır, asla olmaz.
4: Peki, 750 olur o zaman.
2: 750 de olmaz. Belki 50. Howard hayal görüyor. Küf içinde kalmış 5 dolarlık bir oyuncağın ileride 1000 dolar edeceğini sanıyor. Fiziken bu mümkün değil. En iyi Yankilerden, en iyi beyzbol oyuncularından biri olarak görüyor. New York'tayken en sevdiği oyuncuymuş. Duygusal bağ kuvvetlendikçe fiyat da giderek artıyor. Bu çöplerin hepsini attırayım, sen keyfine bak.
4: Şu poşetlerin birazına baksam.
2: Ben olsam bakmam. Yani işimiz çok zor. Daha çok işimiz var. Umarım Mike ve Chris yukarıda daha çok şanslıdır.
0: Oh. Ve işte kapı.
1: Evet. Oh be, güzel. Görev tamamlandı. Ön kapıyı açtık. Sonunda ön kapıdan işleyebileceğiz. Bu çok önemli. Yine de bu durum kar marjımızı pek arttırmıyor. Bir an önce değerli parçalar bulmamız lazım.
0: Bu da ne? Yaşasın.
3: What you got, Chris?
0: Bir saniye gelsene.
1: Tamam. Vay be. Hey Matt.
0: Galiba bir yazı görüyorum. Evet.
1: Vay canına. Bakar mısın?
2: Şuna bak.
1: İmzalı Michael Jordan forması. 423 tanenin 56.sı. Jordan'ın imzaladığı her şey para eder. Buna alıcı bulmakta zorlanmayız.
2: İşte şimdi evet. Heyecanlandım.
0: Evet.
2: Evet vay canına. Kobe topu Jordan forması derken değerli parçalar yavaş yavaş çıkmaya başladı. Harika iş çocuklar gerçekten.
1: Merhaba ben Mike.
5: Ben de Ryan. Memnun oldum.
1: Memnun oldum Ryan.
5: Sıkı bir Kobe hayranıyım ve elinizde ne var diye bakmaya geldim.
1: Bakalım nelerimiz varmış. İmzalı bir Kobe Bryant basketbol topumuz var. 2000 yılı All-Star maçına özel sınırlı üretim. Tamam mı?
5: Hadi canım. İnanılmaz bir şey. Çok güzel. $1000 versem?
1: Şöyle bir durum var. Topun durumu malum. Kusursuz değil. Öyle olsaydı $5000'a giderdi. Yine de sahibi $1500'dan aşağı inmez.
5: Tamam kabul.
1: Güzel.
5: Çok iyi.
1: Tebrikler Ryan.
5: Teşekkür ederim.
1: Bu topun daha iyi durumda olmaması çok kötü ama en azından siftah ettik. Geldiğin için sağ ol Tyvon. Mesajda bahsettiğim kartlar bunlar. Tam takım Tiger Woods kartları. Her birinde kazandığı şampiyonlukların ikonik görüntüleri var. Şu Jack Nicklaus turnuvasından. Britanya Açık ustalar.
6: Tiger Woods hayranı biri bunlara bayılır. Hepsini kaçtan verirsin?
1: Takımın tamamı $7000.
6: Ben biraz daha düşük bir şey düşünmüştüm.
1: Bu kartlar için benden haber bekleyen başkaları da var. En son 5000'e inebilirim. En iyi teklifim bu. Ne dersin?
6: Pekala. Tamam.
1: Güzel. Teşekkür ederim. Nasıl ödersin?
6: Nakit ödeyeceğim.
1: Güzel. Sevindim.
2: Bu dışkıları saklıyor muyuz, atıyor muyuz?
0: Karar senin dışkıcı Paxton.
2: O zaman atıyorum. Bütün gün bu bodrumu darmadağın ettik. Kobe topuyla çok iyi başlamıştık ama sonra işler tıkandı. Bodrum kötüden daha kötüye gitti. Şuna bak, artık elimize ne olduğunu biliyoruz bak. Bunların hepsi karabibere benzeyen
7: evet,
2: fare.
7: Evet, bunu bekliyordum.
2: Farelere bu kadar çok kağıt ve nem verirsen her şeyi paramparça ederler. Burası çok ağır su hasarı almış. Bu halı tamamen çiş içinde kalmış. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Her şey mahvolmuş. Umutsuzluğa kapılmaya başlıyorum. Böyle evlerin sorunu budur. Büyük iş büyük kanyonda yürüyüş yapmaya benzer. Aşağıya indiğinizi sanırsınız ama kenardan aşağıya bakınca önünüzde bir günlük yol olduğunu görürsünüz. Bu evde de daha gidecek çok yolumuz var. Bütün eşyalar mahvolmuş.
8: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
9: Biz sizi tanıştırmadık.
10: Tanıştıralım. Mehmet Usta. 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir. Bekleyen işlerini kolayca hallet.
11: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış.
12: Şunun güzelliğine bir bakın ya.
11: Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
13: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
8: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
3: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
7: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
14: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
15: İkinci gün.
8: Bodrum'u temizlemek tam bir günümüzü aldı ama artık temizlendiğine göre küf sorununa odaklanabiliriz. Devasa bir sorun. Küf burada en az 10 yıldır büyüyor ve her şeyi ele geçirmiş, köşe bucak kaplanmış durumda ve bu tam bir kabus.
16: Gelmene sevindim.
8: Hı hı.
16: Aşağısı küf içinde kalmış dostum. Nasıl kurtulacağız?
8: Uzman çağırmak zorunda kaldım. Neyse ki burası benim eski çöplüğüm. Maliyeti yaklaşık 3000 dolara indirmeyi başardım.
17: Evet, her yer küf. Burayı ilaçlayacağım.
8: Küfün üzerine konkorobium adı verilen toksik olmayan kimyasal bir çözelti püskürtecek. Sporları yok ederek küfün yayılmasını kökten çözer. Konkorobium kullanmalarını istiyoruz. Çünkü biz hala buralarda temizlik yaptığımız için bu çok daha güvendi.
17: Siz gidip duvarı yıkmaya başlayabilirsiniz.
16: Tamam.
8: Bodrum ilaçlandığına göre çalışmayı bırakıp kurumasını bekleyeceğiz. Aşağı inmemiz güvenli olduğunda duvarları yıktıracağız. Üstlerine yama yapamayız.
1: Hot Wheels.
0: Hey Mike, bir saniye gelsene.
1: Ne oldu?
0: Bunu bir kutuda buldum.
1: Oho. Aslında bunları daha önce de görmüştüm. Elinde tuttuğun öğütülmüş para dedikleri şey. Tamam mı? Birleşik Devletler banknotları tedavülden kaldırıldığında hazine yeniden kullanılmalarını önlemek için kırpar, ıslatır ve hamur haline getirir. Sonra sanatçılar bu hamuru satın alıp böyle heykeller yapar. İnanmazsın ama bunlardan 15'e 10 santimetrelik bir tane yapmak için 15 bin dolarlık öğütülmüş banknot gerekir. Aslında çok nadirdirler. Daha önce bir tane satmıştım. 2-3 bin dolar arası alıcısı var.
0: Ne?
1: Çok iyi buldun. Harika bir şey bu. Washington DC'deyiz. Böyle nadir siyasi eşya bulacağımız en uygun yerde. Bak ne diyeceğim. Ben oturma odası ve yemek odasındaki işi bitireyim. Sen böyle başka şeyler bulursan beni çağırırsın. Olur mu?
0: Anlaştık mı?
8: Bodrum kururken Mike ve Chris oturma odasında eşya yıklayacak. Ben de üst kattaki yatak odalarına çıkmaya çalışacağım.
1: Pekala. Bu kutunun üstünde ıslak mendil yazıyor ama bu şimdiye kadar bulduğum en muhteşem ıslak mendil kutusu. Çünkü içi spor kartlarıyla dolu. İşte imzalı bir Bryce Harper kartı. Her adımda daha fazla spor hatırası buluyoruz. Çok sevindirici. Aman tanrım, bu da Bryce Harper maç günü programı. Paha biçilmez şeyler. Oo, vay be. Bu çok ilginç. JFK hatıra eşyası. JFK koleksiyonu en çok yapılan başkanlardan biridir.
18: Ülkem benim için ne yapabilir diye değil. Ben ülkem için ne yapabilirim diye sormalısınız.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin 35. başkanı. Gençlik iyimserliği ve yarım kalmış vaatleriyle hatırlanır. JFK 43 yaşında göreve gelerek şimdiye kadar başkan seçilen en genç kişi olmaya devam ediyor.
18: Bu anlaşmayla özgürlük savunmasındaki nöbetimizi sürdürebiliriz ve sürdürmeliyiz de.
1: Şimdiye kadar satılan en pahalı JFK hatırası nükleer test yasağı anlaşmasını imzaladığı meşhur 16. Louis masasıdır. Masa 1996'da 1.4 milyon dolara satıldı. Bu kutunun tamamı efemera sınıfına giren belgelerle dolu. Bakalım, elimizde bir kitap var. Cesaret profilleri, Başkan John F. Kennedy, Warren raporu, bu JFK suikastına ilişkin resmi rapordur. Üçte birini gözden geçirdim ve şu ana kadar yüzlerce dolarlık malzeme gördüm. Aradığımız siyasi hatıra eşyaları bunlardı ve harika durumdalar. Çok büyük kazançlar değil ama burada hala bir değer var.
8: Geldiğin için teşekkürler.
19: Tanıştığımıza
8: demek
19: sevindim.
8: Demek Jordan için geldin.
19: Evet efendim.
8: Ha, bu da var, başlangıç
19: evet
8: kadrosu.
19: Evet efendim, bu benim oğlum. Sıkı bir tamam. Jordan hayranı.
8: Oğluna mı alıyorsun?
19: Evet efendim.
8: 4000 verirsen bütün orijinal Jordan kartlarını da üstüne eklerim. Ne dersin?
19: 3250 olur mu?
2: 3500 yapsan.
19: 3350.
2: 3400'e anlaşalım.
19: 3375.
2: Anlaştık. 3375. Peki dijital. Nakit mi?
19: Anlaştık. Tamam.
2: Tamam.
19: Güzel.
2: Spor hatıra eşyalarından bazılarını satabildik ama satışlarda hala çok gerideyiz. Umarım bir yerlerde hala büyük para getirecek eşyalar vardır.
15: Üçüncü gün.
2: Bodrumu havalandırdık. Küf önleme spreyi de aldı. Şimdi aşağı inip duvarların durumuna bakacağım ve sonraki adımlarımızı belirleyeceğim.
16: Yıkımı biz yaparak paradan tasarruf edebiliriz. Duvarları tekrar örmesi için de birini tutarım.
2: Tamam. Küf sorunu masrafları çok arttırdı. İlaçlanması 3000 dolar tuttu. Duvarları örmek için 10.000 dolar daha gerekiyor. Bu iş başımıza dert
1: oldu. Bana bir balyoz ver.
2: Küf problemi kar marjımızı etkileyecek kadar büyük bir sorun. Yıkımı kendimiz yaparak birkaç dolar bile olsa tasarruf etmek zorundayız. Çünkü şu anda her bir dolar önemli.
1: Dikkatli ol. Borular var. Bu duvarı yıkıyorum Sayın Gorbaçov.
2: Bodrum'daki yıkımı bitirdik. Daha çok eşya bulmak zorundayız çünkü henüz masraflarımızı karşılayacak kadar kazanamadık. Şimdi arka merdivenlerden yukarıdaki yatak odalarına doğru ilerleyeceğim.
1: Elimizde eski dergiler var. Time ve Life. En havalı parçalardan biri de bu flama.
20: Çok hoş.
1: Hepsini 600'den verebilirim.
20: Ben daha çok 350 düşünmüştüm.
1: 500 dersek kendimi çok daha rahat hissederim.
20: Tamam, anlaştık. Yanımda biraz nakit var.
1: Teşekkür ederim. Vay canına. Bir bıçak buldum.
16: Hayır ben buldum. Hadi ama dostum.
2: Bu basamaklar da felaket. Pekala. Bu köşede nereden başlayacağımı biliyorum. Kızılcık suyu mu? Evet. Ama bunun kızılcık suyu olduğunu sanmıyorum. Şişenin üzerinde yazdığı gibi 2024'ten kalma idrar. Vay canına. Ah be dostum, alet kutusuna neden asma kilit takarsın ki? İçinde ne olduğunu çok merak ettim. Çekip koparacağım. Tam isabet.
0: Ciddi misin?
2: Evet. Şuna bak dostum.
0: Sabırsızlanıyorum.
2: Bakma. Sen bulamadığın için kıskanırsın.
0: Hayır. Bu bir takım işi.
2: Aradığımız buydu işte. Hepsine bir bak. Bir dakika. Burada madeni paralardan ve yabancı paralardan kesinlikle daha fazlası var. Evet, bir sürü gümüş. Şu gümüş külçelere bak. 999 artı. Bak şurada yazıyor. Eski 100 dolarlık Amerika Birleşik Devletleri banknotları, inanılmaz bir şey. Şu kıpkırmızı banknotların tanesi 20 dolar. Evet. Suudi Arabistan riyali. Bunların hiçbiri artık tedavülde değil. Evet. Lütfen bunun altın olduğunu söyle. Evet, altın bulduk. Evet, bu işi seviyorum. Evet. Bir kavanoz idrarın hemen yanında bir sürü altın buldum. Aradığımız şey buydu işte. Howard'ın madeni para ve yabancı para koleksiyonu. Evet, şimdi anladım. Bir istifçi gibi düşünürsen hazineyi bulursun. Amaç başkalarının o hazineyi bulmasını engellemek. Eve girenleri caydırmak. Bodrum, giriş katı, her yer çöp. Bütün hazine yukarıdaydı ve bulduk. Bütün ikramiye de yatak odalarında olmalı. Bu işi çok seviyorum. Ama derdimiz henüz bitmedi. Daha çok şey satmalıyız. Şansımıza Mike siyasi eşyaları isteyen bir yerel alıcıyla görüşüyor.
1: Bu parçayı gördüm ve tam sana göre olduğunu anladım. Öğütülmüş paradan yapılmış George Washington büstü. Bunlar 1800'lerin sonlarından 1940'lara kadar olan döneme ait.
21: Bir dükkanda buna benzer bir şey görmüş ama satıcıyla anlaşamamıştım. Beni aramana çok sevindim. Üstündeki detayları çok sevdim.
1: George Washington'ı 2200'den verebilirim.
21: Peki. Ben 1500 gibi bir şeyi düşünmüştüm.
1: Verebileceğim en iyi fiyat 2000 dolar.
21: Sanırım ödeyebilirim.
1: Harika.
21: Teşekkür ederim Mike.
1: Tebrik ederim.
21: Teşekkür ederim.
1: Şahane. Evet.
21: değil mi?
1: Siyasi parçaların çok daha fazlasına satılacağını umuyorduk. Özellikle de Washington DC'nin hemen dışındayken. JFK eşyaları ve ötülmüş paradan yapılma George Washington büstüyle 3000 doları bile geçemedik. Hemen daha çok değerli parçalar bulmamız gerekecek.
15: Dördüncü gün.
2: Washington'da dördüncü günümüz ve temizliğin 2/3'ündeyiz ama hesapladığımız karın 2/3'üne yaklaşamadık bile. O yüzden yukarıdaki yatak odalarında elimizi çabuk tutmalı ve değerli parçaları bir an önce bulmalıyız. Bu katın tamamını temizleyelim. Siz kızının odasına geçecekseniz ben de Howard'ın eski yatak odasından başlayayım, tamam mı? Kapıyı açmaya çalıştığımda ancak o kadar açılıyor. Yani kapıyı bile açamıyorum. İşte başlıyoruz.
1: Kirli kağıtları nereye atıyorsunuz?
0: Şuraya.
1: Tamam.
2: İşte bu kadar. Bir iyi bir de kötü haberim var. Sanırım artık bu kapıyı açabilirim.
0: Tamam, iyi haber ne?
2: İyi haber buydu. Kötü haberse şuna bakın.
4: Hadi oradan sen de.
2: Yığınlar yaklaşık 1 metre 20 santim yüksekliğinde. Ortada küçük bir alan var. Adeta büyük bir girdap, neredeyse kara delik gibi. Sadece kutular ve poşetler görüyorum.
4: Şuna baksana, bu çılgınca.
2: Burası Howard'ın kokpitiydi. Ev onu yutana ve Steve evi ele geçirene kadar yaşadığı son odaydı. Aradığımız oda burası. Buraya gelmemiz 4 günümüzü aldı. Burada bir hazine varsa bu odanın dibinde olmalı. Aman tanrım, umarım ona ulaşabiliriz. Ah, vay canına. Çocuklar, orijinal Upper Deck kartları burada. LeBron James 10 numara, lise dönemi.
1: 10 tam puan hepsi almış olmaları harika.
2: Bunların tanesinin $50 olduğunu varsayayım. Şu yığın şimdiden $350 eder. $700 bile olabilir. Ha, bunu bulduğumuz iyi oldu, hem de çok iyi. Yavaş yavaş para kazanıyoruz beyler.
1: Bunları araştırmaya ve alıcıları ayarlamaya başlayayım.
2: Tamam, teşekkürler dostum. Üst kattaki eşyaların kalitesi tek kelimeyle hayranlık uyandırıcı.
1: Som gümüş yüzük. Taşları kontrol ettirmem gerek.
2: Şu an zarardayım. Biz bu işi kâr etmek için yapıyoruz. Nakit istiyoruz. Bu saat hiç fena değil. Küf yüzünden dünyanın parasını kaybettik. Bir ton para kazanmayı umuyordum ama şu an sırf başa baş gelmemiz bile benim için kazanç olur. Zaman hızla azalıyor. Mike ve çocuklar yatak odasındaki işi bitirirken Howard'ın madeni para ve yabancı para koleksiyonuyla ilgilenen bir alıcım var. Kâr hedeflerimizden hala çok uzaktayız. Bu paraları satabildiğim kadar yüksek fiyata satmalıyım. Sandra, geldiğin için teşekkür ederim. Burada pek çok madeni para var.
5: Evet.
2: Aşağıda da bunlardan daha çok var. Son 3 günümü madeni para toplayarak geçirdim. Burada neleri sevdin?
5: Beni asıl heyecanlandıran şu yabancı madeni paralar. Yabancı tamam. Madeni paraları seviyorum. Geçmişteki evet. Siyasete açılan pencere gibiler. Meksikalı Jose Maria Morelos var. 1800'lerde Meksika devriminin lideriydi. Şu İtalyan madeni parası da var. Görme engelli bir insanın paraya dokunup değerini anlayabilmesi evet. için yapılmış ilk madeni para.
2: Yani bir hikayeleri var.
5: Hikayeleri var, evet.
2: Çok müthiş şeyler.
5: Evet, hepsini almak isterim.
2: Bütün bu gördüklerini $15,000'dan veririm sana.
5: Evet. Evet.
2: Ne dersin buna?

0: shop the site, you know?
1: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
2: Heh, tam zamanında.

0: her yere taşıdım. Bankartımı jest oldu.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.
0: Ziraate gelenler yaşadı. Jestimi her yere taşıdı. Mest oldu. Bankartım jest oldu.
1: En çok jest yapan kart. Jest kart.
2: Abi.
3: Buyur Hasan.
4: Hadi oğlum.
5: Anne bir şeye bakıyorum.
4: Olmadı mı Hasan'ım?
5: Oluyor oluyor anne.
6: Seni koydu.
4: Hasan uyku vakti.
5: Daha işim var anne.
4: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
5: Bu benim mi?
7: Ahmet abi bak.
8: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
9: Pozisyon ekranda Arzu'nun canı karpuz çekiyor. Google Gemini'yi açtı, en tatlısını arıyor. Seçti, kontrolünü yaptı, tam istediği gibi. Bravo Arzu, Gemini'yle çözdün bu işi.
8: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı
10: tak. Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak, sonsuzluğa kadar uzanıyor.
11: Aa bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemişti. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
10: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
11: Evet biliyorum, takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
12: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
13: Final günü.
14: Buradaki son günümüz. Evi hazır hale getireceğimiz süre azalıyor ve hala çok işimiz var. Bodrum'da çalışmaya devam ediyoruz. Mike da yapabildiği kadar son dakika satışı yapıyor.
15: Memnun oldum. Geldiğin için sağ ol. Bu LeBron James eşyalarında ilgini çeken nedir?
16: Oğlum sıkı bir basketbol hayranı. LeBron James'i sevdiğini biliyorum. En sevdiği basketbolcu.
15: Tamam. Pazarlığa başlamadan önce buradaki her şeyi satmak istediğimizi söylemeliyim. Tamam mı? Burada imzalı bir LeBron James kartımız var. Kariyeri boyunca basılmış diğer LeBron James kartları da var.
16: Tamam.
15: Bazıları lise döneminden. 3 madeni paralı bir setimiz var. Masadaki her şeye 3200 istiyorum.
16: Ben belki 3 verebilirim.
15: Tebrik ederim.
16: Tamam, teşekkür ederim.
14: Bütün değerli eşyaların satılması ve çöplerin sonuncusunun dağıtılmasıyla bu iş son dakikaya kadar sürdü. Güneş batmadan hemen önce bitirdik. Şimdi Howard'la kızına neler başardığımızı gösterme zamanı. Evet dostlar.
17: Evet efendim.
14: Burada çok uzun bir hafta oldu. Çok şey yaptık. Artık ön kapıdan girebiliyoruz. Gördünüz mü?
17: Güzel.
16: Gerçekten mi?
14: Ön kapıdan giremiyorduk bile.
17: Giremiyorduk
14: arkadan
17: doğru.
14: Arkaya dolanıyorduk. Kalmıştınız ve artık tamam, öyle tamam. Değil. Bu harika. Bu konuda çok heyecanlı.
17: Ben de.
14: Tamam açın.
17: Gözler kapalı tamam gözler kapalı.
14: Açın gözünüzü.
17: Mantarım içeri yürüyebiliyorum.
16: Harika. Çok güzel olmuş.
14: Beğendiniz mi?
17: Eşyam nerede? Harika.
16: İnanamıyorum.
14: Boyanmaya ve yeni bir zemine ihtiyacı var ama artık odaya girebilir ve o işleri yaptırabilirsiniz.
16: İstediğim dönüşüm buydu. Hatırlıyorum. Bütün anılar geri geliyor. Dan'ın gelip bana evlilik teklif etmesini de hatırlıyorum.
17: Hı hı.
16: Ve
17: tam burada, burada, masada.
16: Bu masada. İnanılmaz, inanılmaz bir şey.
17: Vay canına. Ön kapıdan en son ne zaman girdiğimi hatırlamıyorum. O kadar uzun zaman olmuş ki. Benim evim olduğuna inanamıyorum.
16: İnanamıyorum.
17: Önümde bir patika olmadan net bir şekilde yürüyebiliyorum.
16: Yürüyerek geçebiliyoruz.
14: Şuna bakın.
16: İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz.
14: Tavanda bir şey fark ettiniz mi?
17: Aa.
14: Tavanı tamir ettik.
16: Vay canına. çöküyordu ve şimdi ise...
17: Yeniden başlıyor.
16: Evet.
14: Bana aileni tekrar burada toplamak istediğini söylemiştin. Daha iyi bir yaşama Doğru. sahip olmak için Kesinlikle. Alana Şükürler sahip oldunuz. Olsun.
17: Evet efendim.
14: Üst katta yaptıklarımızı da göstereyim tamam mı? Bu konuda çok tamam. heyecanlıyım. Basamaklardan yukarı çıkabildiğinize dikkatinizi
16: evet.
14: çekelim.
16: Evet doğru aman tanrım.
17: Artık engel yok. Artık
14: çıkabiliyoruz.
16: Patikalar yok. Ne kadar çok anım var. Adeta sel gibi akıp geliyorlar. Çok duygulandım ama tanrım.
17: Yan yan İnanın tırmanmak mı? Zorunda değilim. Odayı daha önce böyle gördüm. Hiç hatırlamıyorum.
16: Bizim için, senin için isteyebileceğim her şey
17: evet,
16: buydu.
17: Teşekkür ederim. Bu büyük bir dönüşüm.
16: Muazzam bir şey.
17: Teşekkür ederim.
14: Evet, sanırım şurası büyüdüğün odaydı değil mi?
16: Evet.
14: Tamam,
16: evet,
14: gidip ona da bakalım.
17: Çok duygulandırıyor.
16: Tamam, vay canına. Aman tanrım.
17: Bu bir mucize.
16: Burası benim lise odam. Halamla, kız kardeşimle kaldığımız oda.
17: Anılar.
16: Çok duygulandım, teşekkür ederim.
14: Rica ederim, siz aradınız. Yapmanız gereken tek şey istemektir. Göreceğimiz bir oda daha var. Bodrum'a inelim.
16: Aman tanrım.
17: Gitmiş. Burada da böyle. İnanamıyorum. Neredeyse takla atabilirim.
14: Görebildiğiniz ve kokusunu alabildiğiniz gibi küf kalmadı. Kontrol altına aldık. Duvarları yıktık çünkü çok fazla yıpranmışlardı. Sizin için kendimiz yaptık. Bir müteahhit gelip yeni alçıpanları monte etti. Bodrum yepyeni oldu. Yaşanabilir, kullanılabilir
17: i̇şte
14: bir budur. Alan.
16: Buna ihtiyacımız vardı. Gerçekten teşekkür ihtiyacımız
17: teşekkür
16: vardı.
17: Teşekkür ederim. Daha kaç kez teşekkür edebilirim ki?
14: Temizlik masraflarımız 22 bin dolardı. Buna her iki katın tavanı da dahil. Toplam tamam. satışlarımıza gelelim. Siyasi eşyalar pek yüksek fiyata satılmadı. Spor hatıraları epey iyiydi. Evde bulduğumuz madeni paralar ve yabancı paralar çok ama çok büyük bir başarı oldu. Sonuçta bu koleksiyon için harika bir alıcı bulduk. Sanırım 15 bin diyeceğim.
3: 14.250 yapar mısın acaba? Hı,
14: tamam, anlaştık.
3: Çok güzel,
14: evet,
3: teşekkür ederim.
14: Sonuçta toplam satış 44 bin dolar.
16: 44.
14: Gelelim. Siyasi eşyalar pek yüksek fiyata satılmadı. Spor hatıraları epey iyiydi. Evde bulduğumuz madeni paralar ve yabancı paralar çok ama çok büyük bir başarı oldu. Sonuçta bu koleksiyon için harika bir alıcı bulduk. Sanırım 15 bin diyeceğim.
3: 14.250 yapar mısın acaba?
14: Tamam, anlaştık.

0: kaldı.
1: Vay canına.
0: Bunu da yarı yarıya paylaşıyoruz. 11 bin benim ekibim için, 11 bin senin için.
2: Teşekkür ederim. Minnettarım.
1: Matt, sana ve ekibine minnettarım. Gerçekten onur duydum. Bu adeta Tanrı'nın bir lütfu.
2: Ah dostum, yaptığınız işe minnettarım. Ailemi geri toparlayabilirim. Teşekkür ederim bebeğim.
0: Eve döneceğin için heyecanlı mısın?
2: Bu süreci hızlandırdı.
1: Evet.
2: Evet, büyük bir yük kalktı.
0: Yeniden başlayabilirsin.
2: Yeniden başlayabilirim.
1: Artık nefes alabiliriz. Evet.
0: Çok önemli olduğunu düşündüğüm bir şey buldum. Bunu sana okutayım.
2: Aa, var canına.
1: Biricik babacığım, sen dünyadaki en iyi babasın. Seni seviyorum babacığım. Kötü günlerde bile seni sevdiğimi ve her zaman seveceğimi bilmeni isterim. Seni çok seviyorum.
0: Bir sürü şey saklamışsın ya. Asıl önemli olan bunlar işte.
2: Öyle. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Seni seviyorum.
2: Teşekkür ederim.
1: Seni seviyorum. Seni çok seviyorum. Seninle gurur duyuyorum.
2: Teşekkür ederim bari.
0: Çok sevindim. Seninle gurur duyuyorum. Gerçekten. Evet efendim. Size sarılmak istiyorum.
2: Çok hadi sevindim. Bakalım.
0: Bu işe başlarken büyük bir risk aldığımızı biliyorduk. Howard'la stratejimiz net olmalıydı. Her köşede değerli bir şey bulmak ve temizlik maliyetini kontrol altında tutmak zorundaydık. Ama sonunda her şeye değdi. Güzel bir kazanç elde ettik. Howard evini ve hayatını geri kazandı. Benim kitabımda buna tam sayı denir.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, sigortam Net.
5: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
6: Heh, tam zamanında.

0: her yere taşıdım. Bankkartım jest oldu.
1: Bankkart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
2: Ve şimdi de karşınızda Görkem.
1: Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: En çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Pozisyon ekranda. Mehmet mangalın başında. Google Gemini'yi açıyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
2: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
3: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
5: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğim ventilatörü

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
3: Tehlike çok büyük.
4: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
5: Olamaz ne?
4: 10 dakika içinde.
2: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
5: Bu gerçekten dehşet verici.
3: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
2: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
6: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Son Ormancı yeni sezonuyla bugün 20.30'da D-Max'te.
7: Yukon bölgesi, Kanada, Ekim 2023.
8: Ah dostum.
9: En son ne zaman küçük eski bir uçağa bindin?
10: Bir sonraki macerasına başlarken Parker Schnabel ve uzun süreli arkadaşı ve kameraman Danny Etheridge, Parker'ın Klondike'da Kuzey Amerika'nın altın yataklarında yer alan Dominion Creek arazisini inceliyorlar.
8: Evet dostum, başlayalım. Bunun ne kadarı senin?
9: Güneşin dokunduğu her yer.
8: Yukarıdan görmek seni korkutuyor mu?
9: Bu inanılmaz.
8: Keşke büyük baba John bunu görebilseydi.
9: Evet.
10: Altın bu bölgede 1896 yılında keşfedildi. Ve bu büyük hazineyi bulmak için zorlu kutup koşullarıyla savaşan altın madencilerinin bölgeye akın etmesine neden oldu. İlk büyük keşiften beri yaklaşık 40 milyar dolar değerinde altın çıkarıldı. Günümüzde Parker'ın Dominion arazisi geriye kalan birkaç iyi araziden biri.
9: Ne zaman iyi bir arazi bulsak küçük oluyordu. Ve şimdi yüzlerce hektar bulduk. O yüzden omuzlarımdan büyük bir yük kalktı. Ama aynı zamanda emekliliğime daha var. Bir gelecek satın almadım. Sadece biraz zaman satın aldım. Bence madencilikte en büyük fırsatlar Kuzey Amerika'nın dışında yatıyor. O yüzden bir sonraki hamlemi planlamam gerekiyor.
8: Bu harikaydı.
9: Bu uçağı seviyorum.
8: Öne.
9: Ah! Onu kameraya aldın mı?
8: Dostum, evin bu mu?
9: Eve bakınca aslında o kadar alana ihtiyacım olmadığını fark ediyorum. En fazla %10'unu kullanıyorum. Çok güzel.
8: Evet, çok güzel. Evet, Bolivya ile ilgili gelişme var mı? Bu sene off sezonda oraya mı gidiyoruz? Aman tanrım.
10: Bir yıl önce...
8: Güzel değil mi?
9: Evet, fena değil.
10: Parker Bolivya'da bir altın damarı buldu ve keşif için yerel bir madenci ile anlaştı.
9: 25 bin dolar koyacağım. Eğer iyi altın bulurlarsa bölüşürüz.
11: Teşekkürler, bu harika.
9: Mükemmel.
11: Harika.
9: Duymadın mı?
8: Hayır.
9: Oraya su basmış.
8: Ah dostum.
10: Parker madenle hala ilgileniyor. Ama sel ve toprak kayması nedeniyle aylar boyunca çalışamayacaklar.
8: O zaman plan ne?
9: Aslında Brezilya'daki seçeneklere bakıyordum.
8: Cidden mi?
9: Evet. Çünkü Brezilya dünyanın en büyük altın üreticilerinden biri.
8: Brezilya.
9: Brezilya fena değil mi?
8: Hem de çok fena. Bu aşırı tehlikeli dostum.
9: Brezilya her zaman ilgimi çekmiştir. Ve orada bir sürü fırsat olduğunu biliyorum. Oraya gidip gerçekte neler olduğunu görelim diyorum.
8: Evet.
9: Güvenli ve düzenli yerlerin hepsi boşaltılmış. Anlıyor musun? O yüzden bana göre eğer en iyi arazinin peşine düşeceksek o zaman kimsenin gitmediği yerlere gitmeliyiz.

0: Hawaii ve birden fazla çiftlikte çalıştık ama daha önce hiç yapmadığımız bir şey yapacağız.
1: 1-2-3.
0: Misty, Mekai ve Gage'e yardım etmeye geldik.
1: Buraya gelene kadar yağmurun ne olduğunu bilmiyordum. Gerçekten çok ürkütücü. Kauai'nin kuzey kıyısında bu küçük çiftliği kurmaya çalışıyoruz. Yağmur yağdığında sel suları doğrudan kapımızın önüne doluyor.
2: Bütün nehirler birlikte taştı ve daha önce hiç böyle bir şey görülmemişti. Ama tekrar olacağını söylediler.
1: Sel bölgesinde olduğumuzdan yukarı doğru çıkmalıyız.
0: Tek.
1: Tuhaf bir kümes vinci gibi. Bu ağaçları güvenli bir şekilde sığınak olarak nasıl kullanacağımızı bulmak zorundayız.
0: Çabuk çabuk çabuk.
1: Sanırım başardık. Resmen zıplayacak ve seni de zıplatacak.
0: Söz konusu benim kızım, benim damadım, benim torunum. Bu yüzden durmayacağım.
1: Ah, çok yüksek.
3: Kauai, Hawaii.
4: Hawaii adası Kauai. 5 milyon yıldan fazla bir süre önce Pasifik Okyanusu'nun ortasında oluşmuş tropikal bir cennet. Şimdi topraktan geçinen güçlü bir nüfusa ev sahipliği yapan adada Misty Rainey ve ailesi sert ve amansız Alaska kışlarından kaçmak için yaklaşık 4 yıl önce kendi tropikal cennetlerini kurmaya başladılar.
1: Aile çiftliğimiz herkesin 40 olarak adlandırdığı 160 dönümlük bir arazi. Ancak son birkaç yıldır Kauai'nin kuzey kıyısında bu küçük çiftliği kurmaya çalışıyoruz. Zamanımızı Alaska ve Kauai arasında geçiriyoruz ve 20 metrekarelik şebekeden bağımsız küçük evimizi inşa ettiğimizden beri bunu neredeyse hep sürdürdük. Gerçekten burası bizim için çok cazipti. Yani son derece uygun fiyatlıydı çünkü sel bölgesindeydi. Evet, bu sebeple uygundu.
4: Tehdidin farkında olan aile evlerini sel tehlikesinden koruyabildi ta ki şimdiye dek. Ancak eyalet tarihinin en kötü kasırga mevsimlerinden biri, Garden Island'ı felaket niteliğindeki ani seller ve toprak kaymalarıyla vurdu. Düzinelerce ev yıkıldı ve birçok kişi hayatını kaybetti.
1: Mülkümüzü tüm ani sellerden ve kasırgalardan korumak her zaman önceliğimiz oldu. Ama zamanım tükendi. Ve şimdi yağmur mevsiminin ortasındayız. Dikkatli olmazsak ve hemen bir şeyler yapmazsak tüm emeğimizin boşa gittiğini izleyeceğiz. Bu çok üzücü olur.
4: Bir sonraki kurtarma görevine çıkmalarına sadece birkaç gün kala ve her an sel felaketine yol açabilecek bir fırtına tehdidi altında olan Rainey ailesi, kendi ailelerinden birini korumak için bir araya geliyor.
1: Bakın kim geldi.
2: Merhaba.
0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Nasılsın?
1: Harika.
0: Bu yağmur suyu mu?
1: Biraz yağmur yağdı. Lastik çizme giymelisin baba.
0: Lastik çizme giymeliymişim.
1: Makaya burada büyüdü. Ve tabii ki Kauai'de çok zaman geçirdi. Makayla sahilde tanıştım ve biz burada evlendik.
2: İşte burası.
1: Gerçekten çok güzel. Bu mülke ilk baktığımızda cennet gibi hissettik. O kadar güzel ki bu vadiyi çok seviyoruz.
2: Misty bu toprakları ilk gördüğünde ağladı. Ve burada yaşamalıyız dedi. Çok sevimliydi. Evet, tadı nasıl baksana ne kadar büyük.
1: Çok iyi. Biz çok bilgiliyiz ve çok deneyimliyiz. Neyle karşılaşacağımızı bilmediğimizden değil ama bu yıl bizi biraz hazırlıksız yakaladı.
2: Bu yaz Kauai'de tam 4 kasırga yaşandı. Hepsi sırayla bize doğru geldi.
1: Sonra bir ay önce 24 saatte 71 santim yağış oldu ve bir toprak kayması yaşandı. 80 bin ton toprak otoyolu doldurdu. Otoyola erişim yoktu, yola erişim yoktu ve insanlar orada mahsur kaldı.
2: Burası yolun onarılmayan kısmı. Sorunu burada ve ileride rahatça görebilirsiniz.
1: Aslında bu araziye arabayla gidemezdiniz. Bu yüzden Hanalei Nehri'ni sörf tahtasıyla geçtim.
2: Biz coşkun akan sel sularıyla dolu nehri geçtik.
1: Ve
2: çünkü karayola erişimi yoktu.
1: Dehşet vericiydi. Bu Gage'le birlikte yaptığım en tehlikeli şeylerden biriydi. Ardından yakın zamanda, ki bu birkaç hafta önce, ikinci heyelanı yaşadık.
2: Öyle ki hemen arkamızdaki ev temellerinden söküldü ve yüksekliği bizim arazimiz kadardı. Su yüksek arazinin üzerinden geliyordu. Tüm nehirler birleşerek olağanüstü bir sel oluşturdu ve su yükseldi. Daha önce hiç böyle bir şey görülmemişti ama bize bunun tekrar olacağını söylediler.
1: Şimdi hazırlıklı olma zamanı. Hazırlıksız yakalanmamak, bir sonraki fırtınayı beklememek gerek. Bu gerçekten çok korkutucu. İnsanlar öldü, evler yıkıldı. İşte bu yüzden de babam ve Matt burada.
0: Buraya arabayla gelirken dağın tepesinde bir şelale gördüm.
2: Evet.
0: Kayalıklardan aşağı akıyor. Nasıl akıyor ama?
1: Evet.
0: Peki bu su nerede?
1: Yağmur. Yağmur.
2: Evet.
0: Hayır.
1: Evet, hepsi yağmur suyu. Şöyleydi. Oh.
2: Kovalarca.
1: Hem de durmaksızın. Bu son derece ürkütücü bir durum. Yağmur yağınca sel oluyor ve sel olduğunda mutlaka su basıyor.
3: Evet.
1: Ve sular tam da kapımızın önüne doluyor. Bu çiftliğin tamamı suyla çevrili. Sulama sistemimiz var. Burada ana nehir var ve bu tarafta da su var. Bu çiftlik adanın içinde bir ada gibi görünüyor. Evet.
2: Doğru.
1: Tamamen
2: suyla çevriliyiz.
1: Etrafımız suyla çevrili.
3: Misty ve Mekaya bu mülke ayak bastıkları andan itibaren sel bölgesi olduğunu biliyorlardı. O zamandan beri geçen yıllarda durum daha da kötüleşti. Oysa Hawaii'de yapmak isteyeceğiniz son şey cennette kumar oynamaktır. Ama Misty bir uzman ve nasıl hazırlandığını görmek istiyorum.
1: Evet, işte.
0: Peki bunlar ne?
2: Büyük bir sel olayında suyu tutabilecek bir tür set duvarı inşa etmeye çalışıyoruz.
1: Mekaya olabildiğince çok dolgu malzemesi toplamaya çalışıyor. Ve burası uzak bir alan olduğu için toprak bulmak ve biriktirmek oldukça zor. Temel olarak bulabildiğimiz miktar da bu kadar işte. Hepsi bu.
0: Bunu bir konuşalım. Buradan hiç tahliye edildiniz mi?
1: Gage ve ben bu yolun sonunda 1,5 kilometre ilerideydik. Ve ani sel uyarısı aldık. Bazen ani selin gelmesinden önce 3 dakikamız olabiliyor.
2: Evet.
1: Sığınakta kalmamız ya da gitmemiz tamamen bize kalmış. Bunu konuştuk ve ailemizin yanında kalmaya karar verdik. Yanımıza eşyalarımızı aldık ve ayrıldık. Yaklaşık 15 dakika sonra buraya döndüğümüzde her yer su altındaydı. Her yer hızlı, kahverengi, derin, ürkütücü sularla doluydu. Gerçekten her yeri kaplamıştı.
5: Fırtına vurduğunda kuru ve güvenli bir yere çıkmak için yükselen suların içinden geçmek zorunda kaldık. Ve sular gerçekten çok yoğun, yüksek ve oldukça ürkütücüydü.
1: Bütün otoyol su altındaydı. Bu mülkten ayrılmak için oradan geçtik ama bu doğru bir karar değildi. Hayvanlarımız söz konusuysa güvende olmak istiyoruz. Geç söz konusuysa güvende olmak istiyoruz. Sel sularından kaçmaya çalışmak istemiyoruz. Bu yine yapmak istediğim bir şey değil. Asla hazırlıksız yakalanmamak, asla acil bir durumda tahliye etmeye çalışmamak, güvenli bir şekilde evimizde kalmamız bizim için çok önemli. Yenilmek istemiyoruz. Pekala, sudan bahsetmiştik. Size çiftliğin etrafını saran veya içinden geçen bütün sulak alanları göstermek istiyorum şimdi.
0: Anlaşıldı. Tamam. Çoğu çiftçi sadece biraz suya ihtiyaç duyar.
1: İşte arazinin bir tarafı. Yağmur yağdığında her yer suyla doluyor. Her yer.
0: Misty'nin çok fazla suyu var. Bir dakika. Burada yine su var. Peki bu su nereden geliyor?
1: Bu su ana nehirden geliyor baba.
3: Nehir ne kadar yükseldi?
2: Yaklaşık 45 santim daha yüksekti. Aşırı yağmur yağıyordu.
1: İroniktir ki burası tüm arazinin en yüksek noktası. Ben o sırada başka bir çiftlikteydim. Mekaya benden önce buraya geldi ve dedi ki, Misty çok acayip ama yapı nehrin tam üzerine yapılacak. Çünkü orası en yüksek nokta. İnanabiliyor musunuz?
0: Evinizden yaklaşık 3 metre uzakta. Evlerini arazinin en yüksek noktasına inşa ettiler. Ama o bile yeterince yüksek değil.
1: Paranoyak olmak istemiyorum ama hazırlıklı da olmak istiyorum. Hazırlıksız yakalanmak istemiyorum. Sel sularında tekrar tahliye olmak zorunda kalmak istemiyorum.
0: Şimdi dinleyin, fazla zamanımız yok.
1: Artık bir planımız var. Sadece hızlı olmalıyız çünkü diğer çiftlikleri kurtarma çalışmaları arasında sınırlı zamanımız var. Ama biliyoruz ki ülke genelinde bu sorunlarla mücadele eden ve şebeke dışı yaşam tarzına sahip insanlar var. Herkese kendi çiftliğimizde bu sorunlarla nasıl başa çıktığımızı göstermek istiyorum. Şu anda olabilecek en iyi şey yağmur yağmadığı sırada çalışmak. Çünkü yaklaşık 5 dakikanız var. Evet, 5 dakika. Hazır mısınız?
3: Hadi başlayalım.
1: Hadi.

0: Servis geldi. Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
1: Hepsi Burada Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
1: Boy boy boy boy boy boy Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Boy boy boy Domino's'um hoş geldin.
3: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
4: Son Ormancı yeni sezonuyla bugün 20.30'da D-Max'te.

0: kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
1: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemişti. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
1: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
2: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Yaşlı havaili ne diyordu?
4: Pekala.
3: Diyordu
4: bu
3: ki,
4: vadinin havai dilindeki adı tercüme edildiğinde azgın sular anlamına geliyor.
3: Azgın sular.
1: Kuai'de kayıtlara geçen en kötü kasırga mevsimlerinden biri adayı yerle bir ederek can ve mal kaybına yol açtı. Şimdi Marty, Matt, Misty ve Makaya her tarafı suyla çevrili Blodio'ların küçük Hawaii çiftliğini güçlendirmek için çalışacaklar.
5: Her şeyin o su yoluna doğru eğimli olmasını istiyorum. Böylece birikmesin ve bir yere akıp gitsin. Burada yapacak çok şey olduğundan bir an önce kolları sıvamalıyız. Misty ile üzerinde çalışacağımız bir plan var.
3: Clint!
4: Yanında duruyor.
3: Hadi gidelim.
1: Marty, su seviyesindeki 60 santimlik yükselmeyi engelleyecek bir bariyer oluşturmak için arazideki taşları kullanarak yaklaşık 30 metre uzunluğunda bir taş duvar inşa edecek. Duvarın arkasına 2 tondan fazla toprak koyacak. Yeni bahçeye suya doğru eğim verecek ve tüm alanı ekime uygun hale getirecek.
3: Onlara tonlarca ve tonlarca toprakla desteklenmiş dev bir taş duvar bırakacağız. Ki bu da toprak barajı görevi görecek.
4: Evet. Sence bu ağaç kaç yaşındadır?
5: Bilmiyorum. 100 yaşında olabilir.
4: Daha yaşlı. Birçok sel gördüler ve hala buradalar. Yani,
5: bu iyi işaret.
4: Bu iyi işaret. Ani sel baskınlarıyla uğraşırken elbette daha yüksek bir yere çıkmak istersiniz ve bizim durumumuzda tamamen sel bölgesinde olduğumuz için yukarı çıkmak zorundayız. Arazimizde bu devasa yaşlı mango ağaçları var. Onlar uzun zamandır burada. Her türlü hava koşulunu, her türlü seli gördüler. Bu ağaçları güvenli bir şekilde sığınmak için nasıl kullanacağımızı bulmak zorundayız. Bu işimizi gerçekten çok kolaylaştırır. Ağaç ne yapabileceğimizi belirleyecek. Şu ağaca bakar mısın lütfen?
5: Değil mi öyle?
4: Ağacın gövdesi 2,5 metre genişliğinde.
5: Sarılmak imkansız orası kesin.
4: Evet, sarılmak
5: dev
4: imkansız.
5: Gibi.
4: Bu ağaç hala ayakta. Çok güçlü. Çok fazla yaşam enerjisi var. Buraya hızlı ve güven içinde ulaşacak olmamız gerçekten güzel. Çok fazla fikir ve plan var. Eğer bu gerçekten bir platformsa ve sonunda yerden yüksekte bir ağaç evimiz olursa, bu durumda bu elbette bir kazanç.
5: Bu bir kazanç.
4: Evet. Evet, kazanç. Sence bu platformun nerede olması gerekiyor?
5: İdeal olarak ağaç dallarının yayılmaya başladığı yerin üstüne gelmeliyiz. Bence o dal yerden 6 metre yükseklikte.
4: Bunu sevdim.
5: Seversin tabii.
1: Ani bir selde güvenli bir tahliye bölgesi oluşturmak için Misty ve Makaya yerden 6 metreden fazla yüksekte 5 metreye 5 metrelik bir platform kuracaklar. Yapıyı ağaca sabitlemek için bağlantı kirişi adı verilen bir dengeleyici kiriş sistemi kullanacaklar. Ardından platforma çıkan 8 metrelik bir merdiveni destekleyecek küçük bir iniş alanı oluşturacaklar ve bu platform aynı zamanda uzun vadeli bir hayatta kalma barınağının temeli olarak da hizmet verecek.
4: Pekala, 5'e 5 ebatlarında 3 kişiyi 6 metre yukarı çıkarmaya çalışıyorsak bence bu gayet iyi bir boyut.
5: Evet, çok iyi olabilir. İlk yapısal elemanımızı oraya yerleştirebilmek ve boyunduru asmak için delik açacağımız yeri bulacağız.
4: Evet.
5: Ve bu birinci adım. Oraya kolayca bir platform yerleştirebilmek için gerekli donanımı kuracağız.
4: Çok yüksek.
5: Evet, çok yüksek.
3: Pekala, tavukları içeri alalım.
6: Gelin, gelin hadi.
3: Güzel.
1: Ailenin tavuk kümesinde.
3: Uzun zamandır bu araziye gelmemiştim. Ve son geldiğimde tavuklarınız yoktu. Bu harika.
6: Evet, çok iyi oldu.
1: Gage, dayısı Matt'i çiftliğin en küçük üyeleriyle tanıştırıyor.
3: Onlara atıştırmalık ver. Bunu sen mi yaptın?
6: Evet, annemle yaptık.
3: Çok havalı.
6: Tavuk traktörünün iyi bir yanı gerekirse onu yüksek bir yere çekebilmenizdir. Ama Misty'nin çiftliğinde yüksek bir yer bulmak zor. Acil bir durumda tavukları güvende tutmak istiyorsak tavuk kümesinde bazı değişiklikler yapmamız gerekiyor. Buradan yumurtaları nasıl çıkarıyorsunuz?
7: Küçük bir tuzak kapısı var ve sadece...
6: Vay canına, yumurtalar güzelmiş.
7: Evet.
6: Bence dünyanın en iyi işine sahibim çünkü yeğenim Gage ile çalışıyorum. Gage'i doğmadan önce tanıyordum. Ona hey Gage diyordum. Çünkü derler ki sizi anne karnında da duyabilirmiş. O yumurtanın olayını?
7: Bilmem ki. Matt dayınla çalışmak gerçekten çok eğlenceli. Çünkü çok iyi ve çok güldürüyor. Çok komik biri.
6: Yumurtlayan tavukların bazıları daha genç. Ve onları yumurtlamaya teşvik etmek için sahte bir yumurta veriyorsun.
7: Evet, bu onların anlamalarını sağlıyor.
6: Evet.
7: Aa, bir yumurta var. İyi, evet. Ben de yumurtlayayım diyorlar.
6: Şu anda tavuklarınız serbestçe dolaşıyor. Eğer tahliye veya kendinizi kurtarmak için 3 dakikanız olsaydı, bu tavukları 3 dakikada toplayabilir miydiniz sizce?
7: Zor olurdu ama belki.
6: Evet. Hawaii güzel bir yer. Ama buradaki çiftlik de dahil sel bölgelerinde bulunan birçok çiftliği ziyaret edip yardımcı olduk.
8: Ani sel uyarısı verdiler. Hepimiz alarma geçtik. Potansiyel bir şeyin geldiğini biliyoruz.
3: O kümes ve çitler gitmeli. Hepsini taşıyoruz ve hemen taşıyoruz. Haydi, taşımamız gerek.
6: Evet.
3: Evet.
8: Güzel.
6: Pekala, şimdi bu tavukları selden kurtarabilmenin tek yolu burayı tam zamanlı bir tavuk traktörü ve tavuk kümesi haline getirmektir.
1: Matt ve Gage ani bir sel durumunda ailenin kümes hayvanlarını korumak için 2 metreye 2.75 ebatlarındaki kümesin tabanını yüksek kaliteli tel çitle sarılmış ahşap bir temel kullanarak güçlendirecekler ve böylece tavukları ihtiyaç halinde kümesle taşıyabilecekler. Daha sonra yapıyı yükselen sel sularından kolayca uzaklaştırabilmek için çerçeveye daha büyük tekerlekler ekleyecekler.
6: Hadi işe koyulalım.
7: Tamam.
6: Misty bizi çok kısa bir süre içinde buraya çağırdı. Bu işi hızlıca halletmemiz gerekiyor.
4: Başlıyoruz. Şimdi bir platform inşa etmeye çalışacağız. Bu platform konusunda iyi bir planımız olduğunu düşünüyorum. Ama çok tehlikeli olacak. Zira epey yüksekte çalışıyoruz. Makaya olmasaydı biraz endişelenirdim doğrusu. Ayrıca yerdeki ekibin üzerinde çalışıyoruz. Bu yüzden başlamadan önce net bir plan oluşturmalı ve herkesin güvenliğini sağlamalıyız. Pekala. Burada bir kamera ekibi var. Diğerleri bu alanda olmamalı. Evde durabilirsiniz, verandada durabilirsiniz veya güvenli bir mesafeden izleyebilirsiniz. Anlaştık mı? Çok tehlikeli.
5: Evet, ağaç üzerinde çalışırken bir şey düşüp ağaca çarptığında kimsenin o alanda olmaması için ağaçtan yaklaşık 9 metre uzakta bulunmanız iyi bir fikir olacak. Ama ağaca çıkanların her zaman %100 emniyet kemeri bağlı olmalı. Merdivene çıkarken de 7,5 metrelik bir merdiven bu. Yani epey yüksek, emniyet kemeri bağlamak zorundasınız. Ama oraya 2'ye 2 ve 2'ye 2,5 metre ebatlarında büyük keresteler koyacağız ve bunları bir araya getirerek veranda için yapısal bir destek oluşturacağız.
4: Makaya bir marangoz ustasıdır. Babası da marangozdu ve inşaat sektöründe büyüdü. Becerileri gerçekten üst düzeyde. Çok yetenekli.
6: Makaya da kule işinde çalıştı. Kulelere tırmandı. Bu yüzden aynı becerilere sahip. Evet.
3: Kay ve Miles de öyle.
6: Hepsi tırmanmayı biliyor.
4: Doğru.
6: Herkes.
3: Bence buradaki çimenlik alan herkese yasak. Küçük bir şey bile o yükseklikten düşse, size çarpsa doktora gitmeniz gerekir. Çok büyük bir kuvvet. Öyle, gerçekten öyle. Yani anahtarlar, aletler, matkaplar, her şey. Donanım ağır. Bu riskli olacak. O deriyi veya küçük çimenlik alanı geçmek zorunda değilsiniz ama personel için bu zorunlu. Bunu yapmak zorundasınız.
5: 3 baretimiz var. Başlangıç olarak ağaçta 2 yerde bir adamımız olsun. Başlıyoruz.
4: Başlıyoruz.
5: Tamamdır.
9: Herkese teşekkürler.
4: Pekala. Bu nasıl?
5: Evet, işte böyle, tamam. Şunu hemen takalım. Şimdi ağaca tırmanıp kendimi bağlayabilmek için bir black düğümü kuracağım.
4: Kendini emniyete almalısın.
5: Halat sistemine bağlısın, havada ve yüksektesin. Bunu yapanlar iyi bilir. Halatların etrafında alet kullanmak biraz zor olabilir. Ne olup bittiğinin farkında olmalısın. Bu öğleden sonra ağaca bir delik açıp oraya bir parça donanım takmayı umuyorum. Böylece üçgen şeklinde bir yapısal eleman olan ve zemin alanını genişleten bir askı takabiliriz. Şuraya bir koltuk getireceğim.
3: O sığınağı inşa etmek için herkes halatlara, emniyet kemerlerine ve güvenlik donanımlarına bağlı. Bütün bunlar sığınağı inşa etmenin tehlike faktörünü arttırıyor. Yani evet, burada canlarını ve uzuvlarını koruyorlar. Tamam ama şu anda kendilerini riske atıyorlar.
5: Bana göz kulak olun.
4: Tamam.
5: Teşekkürler.
4: Ah, çok yüksek.
9: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla takoma, değerinde Trink sat.
10: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
11: Heh, tam zamanında.
12: Bank kart ne güzel, ne güzel duruyorsun. Jestle ne güzel, ne güzel oluyorsun.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
1: Ve şimdi de karşınızda Görkem.
0: Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: En çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin güneş kremini süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma. Hepsi burada, hepsi.
2: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
3: İlk kez aksesi olanlar kazanıyor.
4: Yeğenim ne istiyor başka?
5: Gitar.
4: He. Bir küçüğü var mı acaba?
5: Ukulele. Ufak ufak başlar. Gitar.
3: Aksesli düşünelim, harcarken kazanalım.
6: Sen de aksesli ol, ilk yıl kart ücreti ödemeden her 4000 TL ve üzeri harcamaya 1000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Akses 25 yaşında.
7: Baksanıza, yüzde heyecan, yüzde mutluluk, %100 mozzarella'sıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza. Gel beraber olsun.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
9: hesap basit. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
10: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
11: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
12: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
9: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
13: Bağlama yeri oluşturmak için bilek düğümü atacağım. Bu ilk adım.
14: Çok dikkatli ol.
13: Tamam.
15: Misty bir sonraki büyük fırtınanın küçük Hawaii çiftliklerini yok etme tehdidiyle tüm Rainey ailesini göreve çağırıyor.
16: Hadi bakalım.
15: Marty ve Clint suları tutmak için bir duvar inşa etmeye başlıyor.
16: Tamam.
15: Bu sırada Misty ve Makaya asırlık mango ağaçlarının 6 metre üstünde sağlam bir acil durum platformu kuruyor.
13: Tamam. Misty?
14: Evet.
13: Bence tam da bu noktada bir seviye ölçerle kontrol yapabilirim ama bu bölgenin en dik alan olacağını düşünüyorum. Bağlantı kirişini düz bir yüzeye yerleştirmeliyiz. Çıkıntılı bir şey değil. Bu yüzden ağacın düz kısmını bulacağım.
14: Tamam.
13: Tam olarak burada olacak gibi. Ne düşünüyorsun? Yani platform tam olarak burada olacak.
14: Sence yüksekliği ne kadar? Metreyi uzatsana.
13: Sence ne kadar bu?
14: Bence bu 6 metre. Evet. 6 metre gibi.
13: Burası
14: hayır, 6,5.
13: 7 metre. Vay canına. Güzel. Tam isabet.
14: Tamam. Yani platform yerden 7 metre yüksekte olacak. Öyle mi? 7
13: evet.
14: Metre. Yani
13: çok mu fazla?
14: Aşırı sel basması gerekir. Bence bu mükemmel bir yükseklik. Sel sularının onu alıp götüreceğini hiç sanmıyorum.
13: Bence sorun yok.
14: Tamamdır.
13: Bu uzun zamandır beklenen bir şeydi. Burada büyük sorunlarımız var, çok büyük sorunlar. Sürekli yolda olmak, sık sık buradan ayrılarak ilgilenmeye zamanımızın olmaması işleri zorlaştırıyor. Bunu başarmış olmamızdan çok mutluyum. Devam etmek zorundayız.
16: Evet, oraya gidelim.
14: Merhaba.
16: Merhaba.
14: Baksana baban ne kadar yukarıda.
16: Vay canına. Dur biraz. Bu fikri kim buldu?
14: Geç küçük bir çocukken bir gün ağaç ev yapmak istiyorum demişti. Sonra burada çok fazla sel olduğunu fark ettik ve tamam Geç haklıymış. Bize bir ağaç ev lazım dedik.
16: Yani burada bir sel anında platforma mı çıkacaksınız?
14: Evet, yüzlerce yıllık bir ağacın tepesine 7 metre yukarıya çıkacağız.
16: Vay canına beğendim. Çılgınlık bu.
14: Çılgınlık.
16: Misty ve Mekai güvenlik için ağaçta yüksek bir yapı inşa ediyorlar. Ve bu mükemmel bir fikir. Neden tavuk kümesi için de aynını yapmıyoruz ki? Platforma çıkmak için 3 dakikanız varsa... Kendinizi ve tüm tavuklarınızı oraya çıkarmaya vaktiniz olmayacak. Peki tavuk kümesini yerden yukarı çekebileceğiniz bir yere alsak nasıl olur sence?
14: Kesinlikle. Onları başka bir ağaca çıkarabiliriz. Orada dev bir mango ağacı var.
16: Yani tavuklar yukarıda olacak.
14: Evet.
16: Tavuk kümesini ağaca çıkarmayı düşünüyoruz.
14: Evet, bence öyle.
16: Kümesi yerden yukarı kaldırmak, buraya bir sel gelirse tavukların hayatta kalma şansını en üst düzeye çıkaracaktır.
15: Matt ve Gage, kümes için açık bir zemin yaptıktan sonra tavukları güvenli bir yere götürmek için yeni bir plan geliştirdiler. İki makarayı bir kayaya, diğer iki makarayı da yakındaki bir ağaca bağlayacaklar ve teli kümesin üstündeki bir makaradan geçirerek tüm yapıyı güvenli şekilde yukarı kaldıracaklar.
16: Hazır mısın? Başla.
15: Bu arada Gage bir sonraki selden önce mevcut kümesi değiştirmek ve projeyi tamamlamak için arkadaşları Gavin ve Jude'u yardıma çağırdı.
16: Merkezi bulalım. Bunun güzel görünmesini istiyoruz. Alt kısma bir zemin eklemek, onu yapısal olarak sağlamlaştırmak ciddi bir mühendislik gerektirir. İş için her zaman doğru aleti bulamazsınız. Ya tek başınaysanız ve çok ağır olduğu için bir şeyi kaldıramıyorsanız, tek ihtiyacınız olan bir kereste parçası ve...
17: Hindistan cevizi mi?
16: Evet. Ben sizin fen bilgisi öğretmeniniz olsaydım kaldıraç noktası oluşturduğumuzu söylerdim. Onu serçe parmağınızı hareket ettirecek mekanik bir avantaj sağlamış olursunuz. Oo, çok iyi. Şu şeyleri kenara çekelim ve bunu ağaca nasıl çıkaracağımızı düşünelim.
18: Harika.
16: Tamamdır.
10: İkinci gün.
13: İşte bu harika.
15: Misty ve Makaya sabah erkenden gelen kereste teslimatını karşılarken... ...nehir kıyısındaki Marty ve Clint ileride oluşacak sel baskınlarıyla mücadele için araziyi yeniden şekillendiriyor.
19: Eğim azaltma çabası içindeyken bazı kayalar olduğunu keşfettik. Bazıları buzdağının sadece görünen kısmı. Şuna bakar mısınız? Bunu oradan çıkarmaya çalışacağız. Ne düşünüyorsun? Belki yuvarlayıp aşağı indirebiliriz. Elinden gelen her şeyi yap. Ben çekeyim, sen de it.
18: Olur.
19: Clint, öne doğru gel.
15: Acil durum platformunda bağlantı yeri üzerindeki çalışma durdu.
20: İnanamıyorum, bu şey gerçekten acayip.
15: Ertesi gün için yağmur fırtınası tahminleri varken...
14: Başlıyoruz.
15: Misty işin derinine inip ağaçtaki ekibe katılmak için bir fırsat yakalıyor.
14: Şimdi yukarı çıkıyorum. Makaya ve Miles bu platformu kurmaya başladı. Ama şimdi diğer insanları güvenli şekilde taşıyabileceğimiz noktadayız. Biraz dik görünüyor. Tırmanma ekipmanımı kontrol etmem ve kendimi hazırlamam gerek. Çünkü işi zamanında bitirmenin tek yolu iki kişinin çalışması.
13: Güvenliğin için halatı gövdenin etrafına sar.
14: Ağaca çıktım, bağlandım ve buradayım.
13: Evet, güzel.
14: Tamam, yukarı çıkıyor gibi.
13: Sana doğru geliyor. Bu tarafa gel, bu tarafa.
14: Seni geri savuracak.
13: Dikkatli olmalıyım. Çok tehlikeli.
21: Bu konuda içim hiç rahat değil.
14: Son durum gerçekten çok acayipti.
13: Bu şeyi çok yüksek bir yere inşa etmemiz gerektiğini fark ettik. Misty bunu daha önce hiç yapmadı. Onun için yeni bir sayfa gibi.
14: Okay. Tamam, harika oldu. İşte. Tamamdır. Hala bağlı.

0: Antik kirişini takmaya çalışıyoruz. Çok büyük, düzleştirmek zor ve son derecede ağır. Evet, zor. Pekala, bağlantı takıldı mı?
1: Bağlantı takıldı.
0: Bağlantı takıldı.
1: Teşekkürler Miles, teşekkürler Misty, harika.
0: Biraz incelik gerektirdi ama bu tüm platformun yapısal desteği. Artık bir ağaç ev donanımımız var. Devasa kirişler yerinde ve şimdi daha da hızlanacağız. Diğer destekler takıldığına göre işler yolunda demektir.
1: Şunu dengeleyebilmek için küçük bir destek takmak istiyorum. Sonra devam edebiliriz. Tamamdır, harika görünüyor dostum. Çok heyecanlıyım.
0: Tamam, hadi bakalım.
1: Şunu çevirelim.
0: Ve takalım.

0: Teşekkürler. Oraya doğru.
1: Selden kaçmamıza yardımcı olmak üzere ailemiz için bir şeyler yapmaları harika. Bu bize gerçekten çok yardımcı olacak çünkü kötü bir şey olursa gidecek bir yerimiz var artık. Kendimi daha güvende hissediyorum.
2: Peki, Mr. McAgage, şuna bakın. Buradaki bataklıkta bir dere olduğunu biliyor muydunuz?
3: Sesini duyabiliyorduk ama bir nevi bataklık gibiydi.
2: Ve şimdi akıyor, temiz bir akarsu. Artık durgun, hareketsiz, bataklık çılgınlığı yok. Daha da önemlisi, bu işi düzeltme telaşında karşımıza pek çok büyük kaya çıktı. Biz de o kayaları kazıp çıkardık ve buraya koyduk. Uzun bir duvar inşa ettik. Şu kayaların büyüklüğüne bakın. Eğer sel vurursa size zaman kazandıracak.
3: Baba, böyle bir şey çok istiyordum. Sen ve Clint beni çok etkilediniz.
4: İnanılmaz
3: gerçekten.
4: Bir şey.
5: Sadece birkaç gün önce Misty ve Makaya'nın arazisinden geçen nehir selde 50 santim kadar yükseldiği için büyük tehlike oluşturuyordu. Şimdi ise 30 metre uzunluğunda yükseltilmiş bir duvar ve suyu evlerinden uzaklaştırmak için eğimli bir bahçeyle donanmış olarak hayatlarını tehdit eden fırtınaya karşı donanımlılar.
3: Bu sel söz konusu olduğunda ilk savunma hattı gibi. Şuraya bak, acayip bir kümes vinci gibi.
6: Şu andaki durumda tavuk kümesine bir zemin ekledik. Şu ipi çektiğinizde ve çekmeye devam ettiğinizde kümes 3,5 metre havaya kalkacaktır.
3: Çok güzel olmuş.
4: Mükemmel.
6: İndirdiğiniz zaman her şey güvende olur. Tavuklar sürekli orada yaşayacak. Eğer sel vurursa sığınmak için sadece 3 dakikanız var. Bunu kaldırmak ne kadar sürdü?
1: 40 saniye.
3: Harika, buna bayıldım. Şuna bak.
4: Harikulade.
3: Bükülmüş demir bir çubuk. Bu inanılmaz.
5: Rainy ailesi ilk geldiğinde, Rainy Biladular bir sel felaketi karşısında savunmasız hayvanlarının güvenliğinden endişe ediyorlardı. Ama şimdi, güçlendirilmiş tel zemin ve kümesi yalnızca saniyeler içinde yerden kaldırabilen geliştirilmiş bir makara sistemiyle çiftlik hayvanlarının hayatta kalma şansı daha yüksek.
3: Herkese
4: tavukları
3: teşekkür ederim.
4: Için
3: gerçekten
4: sağ olun.
3: İyi iş
2: çıkardınız. Bahçeye baktığımda gördüğüm tek şey kümes hayvanları. Geziniyorlar.
3: Tanrım. Evet, bu durumda tüm tüylü dostlarımızı nasıl koruyacağımızı siz buldunuz. Biz de ailemizi nasıl güvende tutacağımızı bulmuş olduk. Evet baylar, şuraya bakın. Platform tamamlandı.
2: Suyun yüksekliği ne kadar?
3: Umarım 6 metreyi geçmez. Çünkü o kadar yükseliyor.
5: Kauai'nin amansız fırtınalarının tam ortasında, acil bir durumda güvenli bir şekilde tahliye etmenin hiçbir yolu olmadan, Misty ve Makaya'nın sığınacağı güvenli bir yere ihtiyaçları vardı. Şimdi, 200 yıllık mango ağaçlarına, civata ve bir askıyla desteklenen 5'e 5 metrelik yeni bir platform, hayatta kalma malzemeleriyle doldurulabilir ve köpekleri Rocky'nin tehlikenin çok yukarısında birkaç gün boyunca fırtınayı atlatmalarına olanak tanıyabilir.
3: Yukarıya gelin canım ailem. Çok yüksek ama çok güzel. Ailemizi güvende tutmanın önemini bilerek burada bir araya geldik ve birbirimize destek olduk.
2: Manzara güzel.
6: Buna bayıldım.
3: Buraya geldiniz ve müthiş bir iş çıkardınız.
4: İnanılmaz. Size minnettarım. Her şey için teşekkürler. Muhteşem oldu.
2: Bu cennete geldiğimizde Misty ve Mekai sahip oldukları her şeyi vadinin aşağı sürükleyebilecek aşırı sel tehditleriyle karşı karşıyaydı. Hawaii'deki bu küçük araziyi kazdık, şekillendirdik ve bunu onların güvenle kullanabilecekleri hale getirdik. Bunu yapmak zorundaydık. Şimdi Alaska'dayken Kauai'deki destansı selleri duyduğumuzda artık endişelenmeyeceğiz. Çünkü güvenli bir sığınaklar olduğunu biliyoruz. Zor durumdaydılar ama artık o zor durumdan kurtuldular. ve ileride oluşacak sellerden endişelenmeleri için bir neden kalmadı.

0: Artık bu ailedekiler nereye gideceklerini biliyor. Teşekkür ederim.
1: Bu aile gideceği yeri evet. biliyor.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
3: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
4: Her ev güzel istikbal.
5: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
6: Kız peşindeyim.
5: Oo.
6: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
5: E kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur, dur konuşuyordum. Bu ne hız?
7: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
5: Hep önde olacaksın değil mi?
6: Her zaman. Ben isterim, iş cebini yapar.
8: Benim bankam İş Bankası.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak. Haydi.
9: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express
10: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
11: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
12: Anneler babalar, Molfix bebek bezi teknolojisi ilerliyor.
13: Yeni Molfix Premium. Pişiği daha olmadan engelleyen yepyeni bir teknoloji.
14: Şiş Molfix'in emici yüzeyine temas etti. Molfix. Pişiğe neden olabilecek bileşenler yakalandı.
13: Yeni Molfix Premium pişik etmenlerini yok etmeye yardımcı aktif oksijen teknolojisi. Türkiye'de ilk ve tek.
15: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade. Bankam, Tombank, kartım hadi.
16: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
17: Son Ormancı yeni sezonuyla bugün 20.30'da D-Max'te.
18: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
19: Franco döneminin büyük projeleri, görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
3: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
4: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
18: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
8: Genel tarım sayımı yapılıyor. Genel tarım sayımı kapsamında size randevu oluşturulmuştur. Tasarrufunuzda bulunan alanlara ait ada, parsel numarası ve büyüklüğü, ayrıca sahibi ya da ortağı olduğunuz traktör ve biçer döver plakalarıyla hayvan varlığına dair tüm bilgileri yanınızda bulundurmanız önemlidir. Belirlenen tarihte en yakın genel tarım sayımı bürosuna gitmeniz yeterlidir. Görevliler tüm bilgilerinizi doğru şekilde girmenize yardımcı olacak. Genel tarım sayımına katılımınız için teşekkür ederiz. Dilerseniz E-Devlet üzerinden de bilgilerinizi hızlı ve kolayca doldurabilirsiniz. Geleceğin tarım politikaları için verilerinizi paylaşın.

0: Antik dönemlerden beri odun insanlığın en önemli kaynaklarından biri olmuştur. Onu çıkarmak hala dünyanın en tehlikeli işlerinden biri. Programdaki bütün ormancılar profesyoneldir. Uzman eğitimi almadan hiçbir şeyi taklit etmeyiniz.
1: Her zaman para için çalıştım. Mecbur olduğum için çabaladım. Hayatta kalabilmemin tek yolu buydu. 23 yaşındaydım. Kendi işimi kurdum. Tek istediğim patron olmak, sahada olmak, arkadaşlara yardım etmek, birlikte mücadele etmekti. Çok rekabetçiyim. Nedenini bilmiyorum. Bu özelliğimin hayatıma nasıl girdiğini bilmiyorum. Ama kazanmak zorundayım. Bazen bunu yaparken kötü kararlar veriyorum çünkü iş adamı gibi düşünmüyorum. Kıyıda en büyük ve en sağlam kesimci olma arzusuyla hareket ediyorum. Kimse benden daha çok çalışamaz. Bu 8 hafta çok önemli. Burada bir mucize yaratmak için daha çok ve daha akıllıca çalışıp çalışamayacağımızı göreceğiz.
2: İşte başlıyoruz.
3: Evet, düşüyor.
4: Son ormancı da daha önce.
2: Biz kazandık.
4: Jared Douglas hayatının en önemli ağaç kesim hakları için teklif veriyor.
1: Sonsuza kadar hak. İşiniz devam ettiği sürece keresteyi kesme hakkıdır. Bu kutsal kase gibidir.
4: Ama zorlu bir rakip onu yendiğinde...
1: John Muhammed, dalga geçiyorsun herhalde. Lanet olsun.
4: Kesim için riskli bir anlaşmaya mecbur kalır.
5: Mavna başına 100 bin dolar. Hak bedellerinin herhangi bir ödemesini atlarsan soru sormadan yüzen kampı geri alırım.
4: Kesim sezonunun sonunda kampı tamamen satın alma şansı.
1: $2 million bulmam lazım. Mutlaka başarmalıyım.
4: Ama yaz yangınları nedeniyle kapatma yaklaşırken... ekip planları gerçekleştirmek... ve umutlarını canlı tutmak için mücadele ediyor.
1: Sanırım başardık. Onu çıkardık. Önemli olan da bu.
4: Şimdi... Jared el artırıyor.
6: Lanet olsun, çok ağır.
1: Bu büyük bir kumar.
7: Belki de işlenmemiş bir elmas.
8: Evet, bunu oraya çıkaracağız.
1: Evet.
8: Tanrım, olamaz.
1: Burada yetişmeye çalışıyoruz.
4: Her zamankinden daha zor durumda.
1: Lanet olsun, iflas edeceğiz.
4: Ekibiyle iki mavnanın hak bedellerini ödemeli.
9: Lanet olsun, harika.
4: Ve yaklaşan kış onları durdurmadan önce $2 million kar elde etmeli. Sonsuz haklarda son bir şans için ya hep ya hiç.

0: Günaydın. Günaydın.
1: İş başına.
2: Pasifik kuzeybatıda sonbahar başı. Ve 9 hafta süren uzun süreli yangın kapatmasının ardından Jared ve Cypress ekibi işe geri döndü.
0: Evet çocuklar, buraya gelin.
3: Neler oluyor?
0: Tüm operasyonlar tam hız devam ederken John'a hak bedeli ödemelerini yapmak için ilerliyoruz. Ama asıl hedef sezon sonunda sonsuza kadar geçerli hak talebini satın almak. Kış kapanışından önce işleri toparlayıp olmam gereken yere gelmek gerçekten zor olacak. Şu anda Ross ve Brett burada. Bir fikrim var. Bunu gerçekleştirmek için son çare denememiz. Yangın sezonu bizi mahvetti. Sanki çok uzun bir vardiya gibiydi. Bizi gerçekten geride bıraktı.
3: Evet, evet, kesinlikle çok zordu.
4: Balık tutmak için harika ama kesim için değil.
0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun 8 haftası kaldı. Bazı hesaplamalar yaptım. Çok gerideyiz. Her iki ekip de sonsuz haklarda çalışsa bile yetmez. O mavnaları ağzına kadar doldursanız bile mavna başına 100 bin dolarlık teklif ücretiyle bu durumdan kurtulamayız. Sezon sonunda yine de en az 200 bin dolar eksiğimiz olacak. Kış molası gelmeden hedefime ulaşmak istiyorsam gerçekten karlı bir operasyona geçmem gerekiyor. Yani ekipleri bölüp başka bir sahaya gideceğiz.
3: Nereye gidiyoruz?
0: Adı Cachalot Creek. Şef Jerry Jack'in bölgesinde. Eski bir kesim sahası. 10 yıllardır ağaç kesilmemiş ama odun kalitesi iyi. Zaten yolları var. Yani neredeyse hiç başlangıç maliyeti olmadan hemen işe koyulabiliriz. Ama yüzen kampı sonsuz haklardan Cachalot Creek'e taşımamız ve kütükleri suya atmaya başlayabilmemiz için ana kamp gerekiyor. Bunu başarabilirsek karımız %30 artacak.
4: Tamam. En azından gidecek bir yerimiz var. Bu iyi.
0: Evet. Tabii. Jerry henüz evet demedi. Umarım yeşil ışık yakar ama kampın sabah taşınmaya hazır olmasını istiyorum.
4: Peki. Tamam. Hemen.
0: Hemen.
4: Tamam.
0: Tamam.
4: Baskıya bayılıyorum.
3: Evet, kötülerin dinlenmeye vakti yok.
0: Baskı avantaj. Ross, yüzen kampı taşımaya hazırlanmalısın. Brett, bir sonraki tomruk mamlası gelene kadar sonsuz hakların odun vermesini sürdürmelisin. Tam da olması gerek. Doğudaki o kesim alanında bir sürü kereste
3: tamam.
0: Bıraktık.
3: Hatırlıyorum, evet.
0: Senin denetlemene ihtiyacım var. Ayrıca orada kanca bakımı yapman da gerekecek.
3: Tamam.
0: O kütükleri tepeden indir, sonsuz hakların bir an bile gecikmemesi gerek. Mavna dolu olmalı. 8 hafta içinde ya 2 milyon dolar ya da iflas.
4: Sen delisin.
3: Sen lanet bir delisin.
0: Hepimiz burada neyin söz konusu olduğunu biliyoruz.
3: Ya başar ya öl.
4: Umarım Jerry Jack sana yeşil ışık yakar.

0: Geri çek. Güzel. Al şimdi.
1: Bir sonraki sonsuz haklar mamlası 2 haftadan az bir süre sonra geliyor. Bu yüzden ustabaşı Brett yaz sezonundan kalan yere düşmüş ağaçlarla dolu bir yamacın kesimine girişiyor.
0: Tabii ki bir ustabaşı olarak ilgilenmem gereken ve stres yapmam gereken pek çok şey var. Bu yüzden bu tür durumlar ortaya çıktığında ve elemanımız yetersiz olduğunda aslında tepeye geri dönmekten keyif alıyorum. Bu işi yıllardır yapıyorum. Bu yüzden buraya geldiğimde her şey bir anda unutuluyor. Güzel. İşte yakaladın. Kanca görevlisi olarak bu durumlarda her şeye dikkat etmelisin. Sadece devin o kütüğü getirmesini izlemiyorum. Aynı zamanda kuyruk tutucuma da göz atıyorum. Kuyruk tutucusu hareket ediyor. Bağladığım her şey sanki nefes almaya çalışıyor. Burada parmağım düğmede olmalı. Durum biraz zayıf görünürse anında o basıncı kesebilmeliyim. Tamam Dave, ben hazırım. Onu biraz geri çek.
2: Tamam, onu geri çekeceğim.
0: Güzel. Lanet olsun. Anlaşılan çekme halatımız kopmuş ya da kırılmış. Şimdi durma noktasına geldik. Operatöre kütükleri, boğa salatını ve her şeyi tekrar iskeleye çekmesini söylemem gerekecek. Geride kaldık. Bugün boğa bitirmeye çalışıyorduk ama artık bunun olacağından emin değilim. Lanet olsun.
1: Suda ise Jared kaderi belirleyecek toplantıya girerken ekiptekiler arazinin iki yüzen kampından birini yolculuk için hazırlıyor.
3: Şef Jerry Jack'i görmeye gidiyorum. Onun kabilesi topraklarından birini işleyecek birini arıyor. Ve ben bu iş için doğru kişi olduğumu umuyorum. Şu manzaraya bakın, inanılmaz. Her şey çok yeşil. Sedir ağaçlarına bakın. Çok para var. Buna ihtiyacım var. Ve ekibimin de buna ihtiyacı var. Ve Cypress Creek'in buna ihtiyacı var. Şef Jerry Jack çok güçlü bir adam ve halkı da çok güçlü bir kabile. Biz çok yakın ortaklarız ve Jerry Jack harika bir dost. Ama Jerry Jack ve kabilesi Cypress Creek'te çalışılmasını istemediklerini de söyleyebilirler. Bu işim için felaket olur. Nasılsın?
4: Jared, iyiyim. Sen nasılsın?
3: İyiyim. Bugün burası gerçekten muhteşem. Şuna bak.
4: Durduğumuz yer bana ve aileme ait.
3: Burası sana ve ailene
4: evet,
3: mi ait?
4: Evet, tüm bu kumsal, şu uçtan uca kadar her yer.
3: Duyduğuma göre kabilenin kesim yapacak birini aradığı yeni bir arazisi varmış.
4: Evet var. Elimizde bir şey var.
3: Bunun için bir kesimciye ihtiyacın var mı acaba?
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Ne?
7: Kazancım net, sigortam net.
8: Engin Can.
9: Dedeciğim.
8: Yoksa sen de mi bonus doldun?
9: Bonus kıllı.
8: Ne?
9: Dede sen dedin ya hesabını değil cebine göre harca diye.
8: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
10: Nerede ne harcıyor bilim de dedim.
9: Seni dinledik. Bonus kıllı oldum.
8: Yıkıldım şu an.
9: Bonus kıllı yıkılıyor dede.

0: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice Break.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
3: hesap basit. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
4: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
5: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
6: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
3: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
1: Yeni program Klasik Araba Kurtarma Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'a D-Max'te.
2: Bence bu fırsat bizim için gerçekten harika olur. Şirketimiz için çok faydalı olur.
3: Bunca yıldır arazimizde yaptıklarına güveniyorum. İşini nasıl yürüttüğünü gördüm ve bunu takdir ediyorum. Arazilerimize gerçekten saygı duyuyorsun ve bu Moaçat, Muçalat kabilesi için önemli. Sana güveniyorum. Onayımı aldın kesinlikle.
2: Harika, teşekkür ederim Jerry. Bu fırsat için çok minnettarım.
3: Evet, ikimiz için de iyi olacak, inanıyorum buna. Çünkü benim için önemli olan insanların işlerini kaybetmemesi ve mutlu bir hayat sürmeleri.
2: Tamam Jerry, seni daha fazla alıkoymayacağım
3: ama... Yakında görüşürüz.
2: Zaman ayırdığın için çok minnettarım.
4: Sonsuz haklar kesim sahasında.
3: Hayır, olamaz.
4: Kesim işi kritik bir noktada.
5: Durum içler acısı çocuklar.
6: Evet, görünüşe göre göz parçalanmış.
5: Onu kesip atacağım, sonra devam ederiz. Şimdi yine operasyon baskısı altındayım. Bu makine verimli değil. Yola odun taşıyamıyoruz. Yükleyicinin odunu kalmayacak. Kamyoncuların taşıyacak odunu kalmayacak.
4: Devasa keresteleri taşımak için Gripple Yarder'ın kablosu veya halatı tepeye güvenli bir şekilde gerilmelidir. Ama bu halat koparsa ekibin görevi halatı geri sarmak ve kopan ucu onarmak, tepeye tekrar sabitlenebilmesini sağlamaktır.
5: Oduncu gözü denen bir bağlantı yapacağız. Oduncu gözünde her bir ipi alıp 1-2-3 kez katlarsınız. Ve bu üzerine uygulayacağınız kuvvete dayanacak kadar sağlam hale gelir. Tamam, şu anda bu eklemeyi mümkün olduğunca çabuk bitirip ağaç kesmeye geri dönebilmek için acele ediyoruz. Çekme halatını koparmadan önce zaten zor durumdaydık. Ama şimdi tüm bunlar zaman ve enerji gerektiriyor. Bu zamanı kütükleri nakletmek için kullanabilirdik. Ama işin özü bu. Ağaç kesme işinde böyle hatalar olabiliyor.
6: Çekiç yok. Sadece... kaba kuvvet ve cehalet. İşte oldu.
5: İşte oldu.
6: Oldukça hızlı oldu Brad.
5: O şey belki de hepimizden daha uzun ömürlü olacak. Umarım. Şimdi yeni bir gözümüz var. Trent ve ben Grapple Yard'ımızdan küçük teli, yani saman halatını alıp çalılıklara doğru ilerleyeceğiz. Onu kuyruk deli bloğundan tekrar geçireceğiz ve geri dönüp bu çekme halatına bağlayacağız. Sonra tekrar ağaç kesmeye başlayacağız.
6: Biraz odun alalım.

0: Burası oldukça güzel. Hayatımda gördüğüm en büyük ağaçlardan bazıları burada.
1: Ertesi sabah dağın yükseklerinde kesimciler Jim ve Rob yaşam döngüsünün sonuna gelmiş nadir dev ağaçlardan oluşan bir alan keşfederler.
0: Şu aşağıda ne var böyle?
2: Lanet olsun.
0: Tanrım. Bu kocamanmış Jim.
2: Evet.
0: Şu şeye bak. Bu şey gerçekten devasa.

0: Bu kadar büyük bir şey görmeyeli çok uzun zaman oldu. KLA, kocaman lanet ağaç.
1: Kocaman bir ağacın kendine özgü bir benzersizliği ve getirdiği bir zorluk var ve herkes kocaman bir ağacı kesemez. Fiziksel olarak yorucu, zihinsel olarak zorlayıcı ve tehlikeli. Çoğunlukla kafanın içinde aşman gereken pek çok şey var. Ama o zorluğu aşıp kendimi zorlamak tabiri caizse ağzının suyunu akıtan, can attığım bir şey.
0: Nasıl yapmayı düşünüyorsun Jim?
1: Arkaya bir bakalım ve neye tutunuyor görelim. Bu bir sorun gibi görünüyor. Bu şeyin içinde ve her yerinde çürüme var. Üste çok şey var ama bu yarım ay şeklindeki tabana bakarsak bir tür kabuk gibi. Pek bir şeyin üzerinde durmuyor. Ayakları ince. Elimizdeki şey zaten hasarlı.
0: Ama içinde ayakta durabilirsin. Sağlam, sağlam, sağlam. Yukarısı da öyle. Bence üst kısmı çok daha güzel durumda. Yani bu şey bayağı para eder.
1: Evet, öyle.
0: Bu büyük bir ağaç. Büyük bir kırmızı sedir ve birkaç ayak üzerinde duruyor. Bu yüzden devrilmesi açıkçası zor olacak. Ağacın devrilme yönünü kontrol etmek için kullanılacak sağlam bir ahşap gerekecek. Arkada tutan tek ahşap da bu tek şerit. Orada sağlam ama muhtemelen 35-40 santim içeri girdiğinde çürümüş. Bence en büyük zorluk bu, evet. Kendi kendine devrilmeden yeterince kesmek gerek. Eğer sen şey yaparsan...
1: Lanet olsun dostum, bilmiyorum. Bilmiyorum dostum, şüphelerim var.
2: ...120 tondan fazla ağırlığa sahip bu ağaç zayıflamış temelinden kolayca çökebilir ve Jim de altında kalabilir. Bu yüzden bölüm bölüm çok dikkatli bir şekilde büyük bir yüz kesimi yapması ve en güçlü ahşabı en sona saklaması gerekiyor. Ardından 4 metre genişliğinde bir arka kesimle işi bitirecek ve umarım her şeyi yumuşak bir yatak üzerine düşürecek.
1: Bu konuyu kapatalım. Kesmeye başlayalım ve bu devasa ağacı yere indirip alalım.
0: Bana uyar.

Bu şimdiye kadar kestiğim en büyük ağaç. Kesinlikle çok değerli. O yüzden bu işi özenle halletmeliyiz. Mümkünse her şeyi nazikçe yere indirmeyi deneyeceğiz. Ama şu anki haliyle bu bir KLA ve muhtemelen yana doğru ya da istenmeyen bir yöne doğru gidecek. Ne olacağını kim bilir?

0: Burası yeni alanımız. Burada çok güzel keresteler var ama temelde sıfırdan başlıyoruz. Jared hemen suya biraz odun atmak istiyor. Bu yüzden kütükleri atabilmemiz için buradaki boşaltma alanında her şeyi hazırlamamız gerek.
1: Yüzen kampın yarın gelmesi beklenirken, bugünün görevleri arasında kamp için çapalama noktaları açmak, gelecek kütükler için bir kütük hücresi inşa etmek ve küçük küme halindeki kütükleri suya atmak için önemli olan 50 tonluk kayma yolunu kurmak var.
2: Biraz ağır.
0: Evet.
2: Düz bir yere yatırıp bir bakalım. Oops.
0: Bu şey büyük. Tek bir yükleyici baş edemez. Bu yüzden iki yükleyicimiz var, Darcy ve ben. Böylece bu şeyi yerine oturtmaya çalışabiliriz. Altta mı duruyor?
2: Altta duruyor. Aşağı doğru itip biraz da dışarı doğru vurmanız gerek.
3: Şu an onu kaldırmaya çalışıyorlar. Ama yerleri saplanıyor. Yavaş yavaş hallediyoruz. Çok ağır. Çok. Epey ağır.
2: Bu çok kötü oldu.
4: Orada sıkışmış.
0: Lanet olsun. Hadi dışarı çıkıp biraz zorlayalım.
2: Çıkmaya hiç niyet yok.
0: Bu ağır bir çelik parçası. Yani altına bir kütük koymayı deneyebiliriz.
2: Onu makara olarak kullanabiliriz.
0: Evet, neden şu büyük şeyi almıyorsun? Ben bunu kaldırayım, sen de altına kaydırmaya çalış. Hadi deneyelim. Tamam, planımız bu.
3: Şu anda yaptıkları şey bir kütüğü dümdüz aşağı koymak. Umarım o kütüğün üstüne oturur. Neye takılıyorsa artık onu aşabilir.
0: Nasıl?
5: Tamam, tam hedefte.
6: Ders, yeterince uzağa çıktın, bırakabilirsin.
5: Gerisi sende Ross. Bu sefer şansımız dönecek.

0: Oldu. Kestik, yolduk, sofraya koyduk.
1: Kütükleri suya atmaya hazırız. Yani yarın buradan başlayacağız.
0: Kirlenmeyene para yok.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla takoma, değerinde Trink sat. Geçer geçer geçer geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sulla geçer.
3: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Evet sevgili Dimes Kulaymik sevenler. Very delicious dedik.
1: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
0: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kulaymik. Şimdi aldığınızdan daha fazlası.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Her ev güzel istikballe.
4: Gün boyu çamaşırını koru. Günlük pedi.
5: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
6: Mol Ped'den kız sözü.
7: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
13: Bosch Flex Door buzdolapları. Esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan. Bosch X Large ve XX Large buzdolapları. Şimdi Suse bile hediyeli.
14: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da.
15: Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.
16: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
17: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
18: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
19: Güçlü bir propaganda aracıydı.
20: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
16: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Evet, gitme zamanı. Her zaman streslidir. Herkes bilir.
1: Evet.
2: Bölgede geçirilen bir aydan fazla süreden sonra Jared iki yüzen kamptan birini Cashelot Creek'teki yeni bir noktaya taşımak gibi zor bir karar verir.
0: Biraz bağırış çağırış olabilir. Kişisel algılamayın. Bu işin özünde var.
2: Evlerinden uzaktayken ekip için kurulan bu yüzen kamp, Jared'ın faaliyetlerindeki en önemli noktalardan biri. Ama ikinci bir kamp kiralanmış ve zaten bölgede demirlenmiş olduğundan bu 2 milyon dolarlık mavna Cashelot'ta daha önemli hale geldi. Ama bu taşınma risksiz değil.
0: Yüzer kamp benim için çok önemli. Şirketimin gidişatını değiştirdi. Beni çok daha başarılı yaptı. Bu yüzden her taşındığımızda biraz gergin oluyorum. Bu kampta hiç delik istemiyorum. Buraya tonlarca para yatırdık. Gövdede lanet delikler oluşmasına izin vermeyeceğiz. Ve bu dar alanda mavna döndürmemiz gerekecek.
3: Tam ortada mı?
0: Evet. Yani burada yaptığımız işlerde oldukça organize olmalıyız.
2: Bu devasa tekneyi tekrar suya çıkarmak için Jared ve 5 kişilik ekibi bir taraftaki keskin kayalarla diğer taraftaki yüzen kütük barikatın arasından iğne deliğinden geçer gibi geçmeli. Her şey iki bomlu bot ve tek bir rümpaj gemisiyle yapılıyor.
0: Her şey yavaş hareket ediyor ama zarar verebilir. O yüzden ellerinizi her şeyden uzak tutun. Parmaklarınızı içine sokmayın. Tamam mı Leon?
1: Evet.
0: Kaç tane kaldı? Hallederiz. Ne yaptığımızı biliyoruz.
3: Tamam gidelim.
0: İş başına.
4: O ipi öbür tarafa geçirdiğinde ben de dönüp bağlayacağım, tamam mı?
0: Tamam. Onları kıyıdan uzak tut. Böylece tüm kıyı bağları bittiğinde çekebiliriz. Mavna'yı burada döndürdüğümüzden emin olmalıyız. Sonra da yola çıkacağız.
5: Tamam Glenn, ben sarmadayım. Bir şeye ihtiyacın olursa haber ver.
4: Pekala, burada sorun yok. Dönüyoruz. Çok hızlı döndürmediğim sürece hiç sorun
3: bu
4: yok.
3: Bu dar bir dönüş.
0: Dar bir dönüş ama Glenn ne yaptığını biliyor.
3: Evet, oradaki bom alanlarının hemen yanından sürtünüyor olmalı.
0: Büyük bir çekiciyle çok hassas olmalı ama ona bu kadar yaklaştığını hiç görmemiştim. Sakın gövdeyi çizdirme.
4: Nick! Yardım et! Lanet olsun. Tanrım. Burada hiç güç yok.
6: Güç kaybettik. Dümenimiz yok.
0: Güç kaybı. Dümen yok.
3: Mavna'yı tekneye aldı. Bu çok iyi.
0: Evet, bu harika. Duymak istediğim buydu.
3: Oo, oradaki kayalık alana sürükleniyor.
0: Evet, bu hiç iyi değil.

0: Ma dostum. Çok eğlenceli.
1: Yukarıdaki tepelerde Brett ve ekibi yerdelleri için ana çapa noktasını ya da kuyruk tutamağını yeniden yapmanın ikinci gününde.
2: Şu anda Trent ve ben ipi tamamladık. Yardırdan kuyruk tutamağıma kadar olan ipi çektik. Artık önümüz açık. Bir sonraki adım operatöre komut verip ip tamburunu ilerletmesini sağlamak. Bu kuyruk deliği bloğundaki halkadan geçen çekme halatımızın o büyük ucunu iniş noktasına geri çekecek. Duyuyor musun Dave?
0: Merhaba.
2: Burası tamamen boş. İstediğin zaman ilerle.
0: Tamam, ilerliyorum.
2: İşte böyle. Tamam. Şimdi canımız için kaçalım. Tamam Dave, hazır. Devam et.
0: İlerliyorum.
2: Bu son birkaç kütük aslında buradan geçmek için en riskli olanlardan olacak ama göreceğiz. Bakalım neler olacak.

0: Orada biraz sola doğru kaydı. Geri çekmek için alan var. Genişçe salla. Ha, yakaladın. Ha. Gevşet. Gevşet, gevşet. Lanet olsun. Lanet olsun, lanet olsun. Aa! Evet, bu bir kuyruk çekme tutuşu. Devrilen bu ağaç kümesi aslında pek iyi bir kök tabakasına sahip değildi. Orman zeminine umduğum kadar iyi tutunmamıştı. Ama tabii bu ağaç kesimi. Zor bir gündü.
1: Dağın dağ yükseklerinde.
2: Burada aradığımız şey bir uçtan diğer uca mükemmel bir şekilde düz bir kesim. Bu kamanı buradan çıkarmalıyız. Şuradaki kamanı da ve şuradaki sonuncuyu da.
3: Benzin deposu doldu mu?
2: Evet.
3: Bu kocaman lanet ağaç.
2: Normalde böyle ağaçlarla pek karşılaşmayız. Bu kadar büyüklerini göremezsiniz. Üstelik bunlarla uğraşmak tehlikelidir. Bu kadar büyük ve kalın kabuklu olması büyük bir tehlike yaratıyor. O yüzden yüksek taraftan arka kesime başlayacağım. Sonra içe doğru girip içini oyacağım.
3: Ben bunu bırakır, içine olabildiğince kesip sonra bunu keserdim.
2: Umarım bu şey devrilir.
3: Umarım bir şekilde geçer. Geçmezse onu şurada bitir.
2: Tamam dostum. Biraz ses duyalım.
3: Hiç sıkışıyor mu?
2: Evet, bana doğru sıkışmak isteyecek.
3: Çıkarken seni yakalamamasına dikkat et, tamam mı? Muhtemelen sadece dümdüz aşağı düşmek istiyor. Biz bunlara gökdelen diyoruz. Hiçbir yöne doğru eğilmiyorlar. Bu yüzden dümdüz aşağı düşmek istiyorlar. Yani sadece sıkıştırmak, sıkıştırmak, sıkıştırmak istiyor.
2: Sıkıştır, sıkıştır, sıkıştır. Hadi. Bir ağacın böyle bir şey yapması pek yaygın değildir. Çoğu zaman sadece devrilmek isterler. Rob tüm takozlarla tam zamanında hazır.
3: Gözlerini dört aç.
2: Tamamen açık. Bu şey sıkışmaya başlıyor. Yani onu buraya kadar çekersen...
3: Evet ve hafifçe yap. Evet, evet, evet, evet.
2: Umarım...
3: Kalkıyor.
2: O zaman geri kalan iç kısımları keseceğim. Sonra da bu şeridi keseceğim.

0: Bu hiç iyi değil dostum.
1: Hayır, çubuğunu çıkar.
0: Al şunu.
2: Nuts.
0: Lanet olsun, lanet olsun.
1: Sıkışmış.
0: Evet, sıkışmış. Sonunda çubuğum sıkıştı. Sonunda zincirim sıkıştı. Oh, o kadar büyük ki üstünde tonlarca ağırlık var ve hepsi bu minicik noktaya oturuyor. Tamam. Bu iyi sayılır.
1: Zinciri bu koca ağaca kurban mı edelim yani?
0: Evet. Bu aralık iyi.
1: Bu çıkmıyor. Başka zincirin var mı? Başka büyük kama falan var
0: evet.
1: mı? Üç katına çıkarayım bir bakayım. Şimdi kolayca kalkıyor.
0: Ha, aslında bu biraz iyi haber. Umutsuzluktan çıkıyoruz.
1: Konuşuyor. Sanırım burada birazcık kaldı. Çünkü şimdiye kadar gitmiş olması gerekiyordu. Evet. Konuşuyor. Evet. İşte geliyor.
0: Ah evet. Tam çukurun içine. Hadi. Evet, harika.
1: Bitti.
0: Çok zordu.
1: Jimmy yine başardı.
0: Teşekkürler dostum.
1: Her köşede sıkıştı.
0: Sıkıştı, sıkıştı. Her yerinde bağlantı noktaları var. Sonunda bizim lehimize sonuçlandı. Ama kesinlikle istemiyordu.
1: Zincirin nereye gittiğini bilmiyorum.
0: Bu bizim tutma tahtamızdı. Bu da bıraktığımız şerit. Mükemmel.
1: Mükemmel.
0: Kesinlikle mükemmel. Zincirimizi kaybettik sayılır. Ama şuna bak, kocaman bir kütük. Bu ne kadar? 25 metre mi? Çapı da 4 metre. Hacmini hesaplayabilirsin. Bu KLA 4 metre. 4 metre devasa bir şey. Zaferine sevin, tadını çıkar, sonuna kadar yaşa. Bu tür şeyler nadiren bulunur. İşte şu anda tam burada olan şey bu.
1: O kocaman ağacı indirdik.
0: Neyse ki çok sayıda takosumuz vardı.
1: Bir tane daha olsa daha iyi olurdu.

0: Akbanklı kadınlar hayatlarına değer katar.
1: Ücretsiz mamografi, meme USG ve simül testi %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbanklı kadınlar programıyla yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu için
0: sen de Akbank Mobil'den Akbanklı kadınlar platformuna katıl, hayatına değer kat.
2: Çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
2: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
4: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
6: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
7: Gün boyu çamaşırını koru.
8: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
9: Mol Ped'den kız sözü.
10: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
11: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
12: Geceliği 4200 lira.
13: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
14: Trivago.
15: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
14: Trivago'da o da var.
16: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
17: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
18: Hem güzel istikbal.
19: Bosch Flex Door buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebili hediyeli.
2: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
3: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
10: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
9: Bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu

0: Lotus baksana çok alçak.
1: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
0: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
2: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Evet, bir kütük var.
1: 600 metre aşağıda kaybedilen zamanı telafi etme mücadelesi devam ediyor.
2: Bu sırtın tepesindeyi bir sedir kütüğü buldum. Gideceğimiz ilk yol hattının başında. Onu bağlamam gerek. Bu benim küçük sigorta poliçem. Bir kilit ya da bağlama takıp sonra da çekmemiz için yeterince sağlam olmalı. Tamam. Sadece bir melodi çalabilecek kadar sıkı olsun istiyorum. La dies. Tamam.
3: Tamam, hadi bakalım.
2: Anlaşıldı, başla. Gergi halatları nasıl? Yeterince sağlam mı?
3: Evet, iyi görünüyor.
2: Şu anda yine kıskaçla çalışıyoruz. Evet, olabildiğince iyi gidiyor. Dün kaybettiğimiz zamanın bir kısmını telafi edebileceğimize dair bir umut var. O yüzden çalışmaya devam edeceğiz. Ve umarım Murphy kanunu yine başımıza bela açmaz. Oo, yine güzel bir kırmızı sedir. Güzel para. Tam önümde ağaç kesenlerin ormana geri devirdiği bu tür bir başıboş kütük var. Ama aslında iyi bir kereste parçası. Yükleme hattımızdan oldukça uzakta. Şu anda iniş ekibine haber verdim. Bana vinç için bir uzatma parçası gönderecekler. Ben de bu uzatmayı takacağım. Biz buna ekleme diyoruz. Güzel.

0: Tamam Dave, önüm açık.
1: Tamam, başlıyoruz patron.
0: Şimdi sıkılaşıyor. Evet, şimdilik yavaş yavaş çek. Kütükler buradan çekiliyor. Tamamdır, devam et. Devam et, devam et. Mükemmel. Kanca yatmayı deneyeceğim. Şuradaki sırtın üzerindeki kütüğün hemen arkasında. Ana kablolar şuradaki deliğin içinde. Aşağı. Aşağı, güzel. Yavaşça. Tüm planın kütüğü kırmadan, kabloyu koparmadan, kuyruk tutuşu yapmadan meyveye dönüşmesi çok tatmin edici. Her şey tam da düşündüğün gibi yerine oturduğunda bu tatmin edici bir his. Güzel bir gün. Aşağı inip şu anda ne kadar yağımız var bir bakalım. İyi işte çocuklar. Bir iş daha başarıyla tamamlandı.
1: Dünden daha fazla odun topladık.
0: Evet.
1: Bugün daha
0: evet,
1: iyi bir gün.
0: Sanki bambaşka bir vites bulduk. Daha önce verdiğimiz mücadeleye kıyasla burası fena bir yer değil
1: burada
0: ama.
1: Biraz odun topladık.
2: Nick! Yardım et!
3: Suda ise Jared ve Yüzen Kamp ekibi zamana karşı mücadele ediyor.
4: Burada hiç güç yok.
5: Römörkörün şu anda dümeni yok. Gücü kesildi. Yani şu an durumumuz iyi değil. Hiç iyi değil.
6: Oradaki sahaya sürükleniyor.
5: Şu anda Yüzen Kamp bariyer sahasına doğru gidiyor. En kötü senaryo bir römörkörün kayalıklara çarpması ve Yüzen Kamp'ın bariyer alanına sıkışması. Bu üretimde ve mali açıdan büyük gecikmelere yol açacaktır. Bu hiç iyi değil.
7: Hey Leon, şuradaki tarafı gözetler misin?
8: Ben bu tarafta kalıyorum. Senin iskele tarafında.
5: Dümen geri geldi mi? Tamam, sorun yok. Çok kıl payı atlattık.
6: Şimdi eğer halatın diğer tarafını da takabilirsek o bölgeye sürüklenmeden buradan çekip çıkarabiliriz.
8: Kalıyorum. Senin iskele tarafında.
5: Dümen geri geldi mi? Tamam, sorun yok. Çok kıl payı atlattık.
6: Şimdi eğer halatın diğer tarafını da takabilirsek o bölgeye sürüklenmeden buradan çekip çıkarabiliriz.

0: Evet. İyi işte.
1: Sağ ol dostum.
0: Artık tüm tehlikeden kurtulduk. Ama yine de çok dar bir iniş yapmamız gerekiyor. O yüzden oraya vardığımızda kesinlikle en iyi performansımızı sergilemeliyiz.

0: Son birkaç gündür çekme alanı ve iniş üzerinde çalışıyorlar. Her şey hazır. Çok destek alıyoruz. Bu yüzden heyecanlıyım. Bu yeni operasyon için son derece heyecanlıyım.
1: Çekme alanına girer girmez onu döndüreceğiz. Dümen sahile doğru yönelecek ve tekne güzelce, nazikçe oraya kayacak.
0: Burası güzel ve derin. Glenn, hiçbir sorun yaşamayacaksın.
1: Tamam Leon, giriyoruz. Brent yolumuzdaki her şeyi itip çekiyor.
2: Tamam.
0: Her şey iyi görünüyor.
1: Şimdi hızımızı düşürmek için vitesleri ileri geri değiştirip duracağım. Kumsala doğru yönelebileceğini düşündüğüm anda istersen yönelebilirsin.
2: Anlaşıldı dostum.
0: Hala iyi görünüyor değil mi?
3: Evet, hala iyi görünüyor. Oho, adam düştü. O çok kötü oldu.
0: İyi misin?
3: İyi misin Brent?
2: Evet iyiyim.
3: Vay canına. Gel oraya geç. Yardım edeceğim.
2: Biraz yukarı çekiyorum Glenn.
3: Ne zamandır böyle bir şey olmamıştı?
2: 4 ya da 5 ay.
3: Oh, bir şeye çarpmadın değil mi? Sadece kayıp düştün öyle mi?
2: Sadece dalgalı su.
3: Ha, evet tamam. Bunu ona unutturamayız.
0: Vay canına, bu korkutucu değil mi?
3: Evet.
0: Asla bilemezsin.

0: Muhtemelen orası iyidir. Ah tanrım, oradaki kısmı sevdim. Çok sevdim. Bir adamın suda serinlemesi dışında güzel bir iş oldu. Artık yüzen kamp hazır olduğuna göre biraz nefes alabileceğimi biliyorum ve ekibimle birlikte bu sahayı gerçekten ele alabiliriz. Bizim için büyük bir başarı. Devasa bir zafer. Başardık, buradayız. Burayı bitirin.
1: Evet, doğru.
0: Bu büyük bir kumar. O adamların bir kısmını ayırıp hiç gitmedikleri bir yere göndermek. Ama girişimi tamamlamak istiyorsam oraya ulaşmak için yaptığım gibi büyük riskler almam gerekiyor.
2: Sonraki bölümde.
3: Oo, bunu böyle sürdüremeyiz. Bir tarafı kırıldı. Diğer tarafı da kırılırsa kamyonun tamamını kaybederiz.
4: Hadi ama. Bu kütüğü kaldırıp o engelin üzerinden geçirmek için ustalık gerekecek. Hop.
0: Bu köprü yıkık olduğu için kamyonlar ne içeri girebiliyor ne de dışarı çıkabiliyor. Banka hesabıma para girmiyor. Bu köprüyü hemen onarmam gerek.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
6: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
7: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
8: Müjde! İhtiyacımız olan vitaminler artık...

0: zenginleştirmiş yayla. Vitamin, mineral dolu. Vitaminli, mineralli olmasından belli.
1: Yaylanan geldi belli.
2: 27 Haziran 3 Temmuz arasında Bim'de efsane baldo pirinç 83 lira 50 kuruş yerine 76 lira 50 kuruş. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira.
1: Bim, bim, bim, kalbimle benim, bim, bim.
0: İhtiyacımız olan vitaminler artık pilavımızda. Vitaminli mineralli olmasından belli.
1: Yaylanan geldi belli.
3: Kapıyı aç.
4: Merhaba, nasılsın?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Mert Hoca, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
5: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Japan Dilegno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.

0: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel
1: istikballe. İlk kez aksesi olanlar kazanıyor.
2: Yeğenim ne istiyor başka?
3: Gitar.
2: He. Bir küçüğü var mı acaba?
3: Ukulele. Ufak ufak başlar. Gitar. Akses'i düşünelim. Harcarken kazanalım.
4: Sen de Akses'le ol. İlk yıl kart ücreti ödemeden her 4000 TL ve üzeri harcamaya 1000 TL. Toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Akses 25 yaşında.
5: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana. Bir bedava.
5: Vay vay vay.
7: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
8: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
9: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
10: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
7: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
11: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
7: Yeni program Klasik Araba Kurtarma Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Resmen taştan taşa atlıyorum. Ve çok hızlı ilerlemeye başladım. Bu yüksek bir atlayış olacak. Ama başka seçeneğim yok. İnsanlık tarih boyunca sürekli doğayı fethetmek için savaştı. Ben Ed Stafford. Bir gezginim ve aynı zamanda hayatta kalma uzmanı olmak için bir dizi sıra dışı sınavdan geçtim. Ama tek başıma, hiçliğin ortasında yanımda kameradan başka hiçbir şey olmadan yaşam mücadelesi vermek artık benim için alışıldık bir şey olmaya başladı. Gelişmek, sınırlarımı zorlamak ve gerçekten ne kadar dayanıklı olduğumu öğrenmek istiyorum. O yüzden dünyanın en dayanıklı hayatta kalma uzmanlarına karşı yarışmaya karar verdim.
1: İyi şanslar Ed, buna ihtiyacın olacak.
2: Eğer hazır değilsen dışarıda kalırsın.
0: Formumun zirvesinde olduğumu kanıtlamak için kilometrelerce uzanan zorlu arazilerde rakiplerimle kafa kafaya yarışacağım. Bu çok tehlikeli. Dünyanın bu en zorlu ve en gerçekçi yarışlarından birinde en büyük amacım becerilerimi bambaşka bir seviyeye taşımak. Bu sefer askeri hayatta kalma eğitmeni John Hudson'a karşı yarışacağım. Muson yağmurlarıyla ıslanmış Hindistan Himalayalarında yüksek irtifada birbirimize meydan okuyacağız.
1: 20 yıldır orduda eğitmenlik yapıyorum. Ve öğrencilerime dünyanın her yerinde nasıl hayatta kalabileceklerini öğretiyorum. Eğer bu çevrenin haritasını kafamda oturtabilirsem kesinlikle kazanabilirim.
0: Himalayalardaki çevre şartları yılın her zamanında oldukça zordur. Buna bir de muson yağmurları eklendiğinde koşullar daha da tehlikeli hale gelir. John tüm hayatta kalma eğitmenlerinin gurusu sayılır. Uçaklarıyla kaza yapan pilotlar için bir el kitabı yazdı. Muson mevsiminde olmamız açıkçası beni korkutuyor çünkü bu mevsimde bölge normalin çok üstünde yağış alıyor.
1: Yani hem yağmurla hem de irtifayla mücadele edeceğiz. Ed'e çok saygı duyuyorum. Tek başına birçok şey başardı ama ben bir hayatta kalma eğitmeniyim. Uzmanlık alanım bu. Yağmurlu veya kurak, denizde, dağlarda, çöllerde, ormanlarda her nerede olursa olsun hayatta kalabilirim.
3: John Hudson'ın bu konuya yaklaşımı Ed'den tamamen farklı. Ed daha gelenekseldir ama John da çok askeri bir hayatta kalma uzmanıdır.
1: Askeri hayatta kalma uzmanlığı fırsatları yakalamak ve onları sonuna kadar değerlendirmek ilkesine dayanır. Yani gördüğüm şey benimdir. Onunla ne yapacağımı bilemeyebilirim ama yaratıcılığımı kullanarak içinde olduğum duruma uyarlayabilirim.
0: Açıkçası hayatta kalma konusunda öğrendiğim bilgiler ordudan gelmiyor. Her şeyi keşif gezilerim sırasında birinci elden yerli insanlardan öğrendim. O yüzden bu yarışmayı kazanabilmek için cebimdeki tüm numaraları çıkartmam gerektiğini biliyorum. Egzersiz yapıyor musun? Şu anda formda mısın?
1: Bildiğin gibi hava kuvvetlerindeyim dostum. O yüzden...
0: Hiç formda değilsin.
3: Pekala baylar. Himalayalara hoş geldiniz. Geldik.
0: Eski dostum Woody'den ikimizin de yeteneklerinin sınırlarını zorlayacak bir rota çizmesini istedim. Woody seçkin askerler eğitme konusunda çok parlak bir kariyere sahip. O yüzden bize çizdiği rotanın ikimizi de zorlayacağından eminim.
3: Şuradaki küçük zirveyi gördünüz mü? Oraya çıkacaksınız. Oraya ulaşana kadar yol üzerinde 3 farklı çevreden geçmek zorundasınız. İlk olarak dik, yağmurlu ve ağaçlı yamaçlardan yukarı doğru çıkmaları gerek. İrtifa kazandıktan sonra kurak ve kayalıklı devasa bir bölgeye giriş yapacaklar. Yüksekliğe alışmak için yavaşlamaları gerek. Ve burası güçlerini toplamaları için son şansları olacak. Buradan itibaren son engelle yüzleşecekler. Devasa bir kaya duvara tırmanmaları gerekecek. Zirveye çıktıktan sonra son bölümde aşağıdaki vadiye inecekler. Diğer taraftaki köprüde benimle ilk buluşan kişi yarışı kazanacak. Yaklaşık 4-5 bin metre boyunca yanlarında sadece bir bıçak ve sırtlarındaki kıyafetler olacak. Şu anda muson mevsimindeyiz, o yüzden zirveye çıkarken her şey onların aleyhine çalışacak.
0: Karşılaşacağımız potansiyel tehlikeler neler olacak?
3: En büyük zorluk irtifa olacak. Hava inceldikçe nefes almak ve hareket etmek zorlaşacak. Her ne olursa olsun en önemlisi hayatta kalabilmek. O yüzden kaygan taşların üstünde koşmayı denemeyin. Çok dikkatli olmanız gerekiyor.
1: Tamam. Anlaşıldı.
3: Ve tüm bunlara siyah ayıları da eklemeyi unutmayalım. Her ikisinin de formuna ve becerilerine bakarsak bir haftada bitirebileceklerini düşünüyorum. Hazır mısınız?
0: Bol şans John.
1: Sana da dostum.
0: İyi haftalar.
1: Görüşürüz Woody.
3: Tamam.
1: Görüşürüz Ed.
3: Başla.
1: Bir an önce tırmanmaya başlamalıyım. Yukarıdan bakıp en iyi rotayı seçebilirim.
0: John hiç vakit kaybetmeden batıdaki tepeye doğru ilerledi. Ama ben doğuya doğru ilerlemeyi düşünüyorum. Çünkü vadinin doğusu daha alçak gibi görünüyor.
3: Birinci gündeyiz ve her ikisi de hızlı bir giriş yaptılar. Dağ eteklerinin yukarısına doğru ilerliyorlar. Bu rota onların yarışmanın en zor bölümü olan kaya duvarına götürecek.
0: Şu anda resmen taştan taşa atlıyorum. Ama aynı zamanda çok hızlı ilerliyorum. Burası çok yüksek ama atlamaktan başka şansım yok. Atlayacağım. Kararlıyım.
1: Bunu bir ip olarak kullanabilirim. Lanet olsun. Yukarıdan sarkan bir şeyler bulursanız mutlaka almalısınız. Yanıma alıp sonrası için saklasam iyi olacak. Belki ihtiyacım olabilir.
3: Ed'e John'un bilinen son konumunu gönderdim. Ed büyük bir ihtimalle ya nehre paralel ilerliyor ya da nehri geçmeye çalışıyor. John istikrarlı bir şekilde ilerliyor ama çok hızlı irtifa kazanıyor. Buna hesaba katmak çok önemli çünkü yamaçlar dik olduğu için bacakları yorulabilir. Buna dikkat etmek zorunda.
1: Taşlardan biri gevşedi. Lanet olsun. Burası iyi değil mi? Bu çok tehlikeli. Her an üstüne düşebilirim. Bu ana sırta benziyor. O yüzden doğrudan tırmanmak yerine etrafından dolanacağım. Böylece biraz dinlenmiş olurum. Şu noktada enerjimi mümkün olduğunca verimli kullanmam gerekiyor. Bu benim için son derece önemli. Evet, Ed zorluklardan kaçmıyor. Ve şimdi kıçından solurken acaba Himalayaları seçtiğine pişman mıdır diye çok merak ediyorum doğrusu.
0: İşte bu beni çok korkuttu. Şelaleden aşağı sürükleneceğimi düşündüm. Kıl payı kurtuldum. Çok korkutucuydu. Tamam, hadi gidelim. Planım bu sırtın zirvesine ulaşmak.
3: Ed sonunda irtifa kazanmaya başladı. Sırt çizgisine ulaşmak için kendini zorlamak zorunda. Çünkü hava her an bozacakmış gibi görünüyor. Dağda sis olduğunda görüş açısı neredeyse sıfıra düşer. Eğer biri orada kayıp düşerse o kişiyi kurtarmak imkansız olabilir. Oraya çıktığında tamamen tek başınasın.
1: Ah, vay canına. Burası çok geniş bir yer. Hazır irtifa kazanmışken kaybetmek istemiyorum. Ama bu bölgenin çevresinde dolanmaya devam edeceğim. Yani sırtın yanına doğru ilerleyeceğim. Böylece irtifa kaybetmemiş olacağım. Evet, çok sis var. Şu anda önümü göremiyorum. Ama en azından ormanın ortasında değilim, değil mi?
0: Sırt çizgisi hemen önümdeymiş gibi görünüyor. Oraya doğru ilerliyorum.
3: Harita, pusula veya GPS olmadan yön belirlemek en iyi şartlarda bile zordur. Bu şartlarda ise çok ama çok daha zor. Takip cihazından Ed'in sırt çizgisini bulduğunu görebiliyorum. Eğer o sırtı takip ederse kaya duvarının altındaki kayalıklı bölüme girecek.
0: Burada maymunlar var. Hemen önümde. Kayanın üzerinde yaşlı bir maymun oturuyor. 20 metre ileride. Sisin içinde maymunlar çoktan gözden kayboldular bile. Önümdeki sırt çizgisi sanki ışıklar aniden sönmüş gibi gözümün önünden kayboldu. Böyle bir şey ilk defa yaşıyorum. Bu çok sinir bozucu bir durum. Doğru yönü bulmaya çalışıyorum. Oh. Bu şimdiye kadar gördüğüm en büyük kartaldı. sisin içinden çıkıp geldi. Çok güzel bir şeydi. Kondor kadar büyüktü.
3: Neden bilmiyorum ama Ed sağa doğru çok keskin bir dönüş yaptı. Orada takip edebileceği bir yol görmüş olabilir. Ama şu anda tamamen farklı bir yönde ilerliyor.
0: Sırt çizgisini takip ettiğimi sanmıştım ve kendimi bir uçurumun kıyısında buldum. İşte bulunduğum yer. Herhangi bir ipucu yakalamak için şimdiye kadar öğrendiğim her şeyi hatırlamaya çalışıyorum. Tamam, ileride ağaçlar var. Sisin içinden sadece ağaçları görebiliyorum. En fazla bu tarafta yoğunlaşıyorlar ki bu güney demek. Ağaçların daha çıplak olan bölümü ise kuzey. Çünkü daha az güneş alıyor. O halde doğru yönde ilerliyorum. Kuzeye gidiyorum.
3: Sürekli takip ettiğimiz şeylerden biri de hava durumu. Biraz önce çalıştığımız dağlara doğru devasa bir yağmur bulutu geldiği söylendi. Sağanak yağmur yağma şansı çok yüksek. Yağmur her şekilde zorlayıcıdır. Ama özellikle bu dağlarda sağanak yağmur bir anda kabusa dönüşebilir.
1: Soğuk suyun altında kıyafetlerinizle sürekli merdiven tırmandığınızı hayal edin. Şu anda tam olarak bunu yaşıyorum. İleri doğru attığım her adımın durumumu daha iyi götürdüğünün farkındayım. O yüzden amacıma ulaşmak için ilerlemeye devam edeceğim.
0: Bu hava kesinlikle ruh halimi etkiliyor. Korkunç, gerçekten korkunç. Sırtın iki tarafında da dik uçurumlar var. Ve eğer ayağım kayarsa yüzlerce metre aşağı düşebilirim. Şu anda tek düşündüğüm şey geceyi nasıl geçireceğim. Oh. Zorlu bir zemin. Burada bir mağara var. Mükemmel. Burası kuru. Bugün çok zor bir gündü ve inanılmaz yoruldum. Bacaklarım tükendi. Sanırım artık biraz uyusam iyi olacak. Benden bu kadar.
1: Yağmur bu yarışı daha da zorlaştırıyor. Buradaki en büyük sorun, kendine oturacak rahat bir yer bulduktan sonra oradan çıkmanın çok zor olması.

0: Bu ses kesin büyük bir hayvandan geldi. Bu bir ayı mağarası mı bilmiyorum ama dikkatli olmam gerekiyor. Çok dikkatli olmalıyım. Sürekli dikkatli olmam gerek.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, Sigortam Net.
3: Engin Can.
4: Dedeciğim.
3: Yoksa sen de mi bonus doldun?
4: Bonus kıllı.
3: Ne?
4: Dede sen dedin ya, hesabını bilin, cebine göre harca diye.
3: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
5: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
4: Seni dinledik, bonus kıllı oldum.
3: Yıkıldım şu an.
4: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.

0: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin güneş kremini süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma. Hepsi burada, hepsi.
3: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
4: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
5: Her ev güzel İstikbal'de.
6: Sütaş Ayran, Sütaş Ayran.
7: Çiğ köfteyi gördüğün an.
8: Sütaş Ayran?
7: Gelsin Sütaş Ayran.
6: İçtikçe iyi hissedeceksin.
8: Çantam hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
6: Hesap kurdu.
10: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni?
6: Express içelim.
11: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
12: Otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
17: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
18: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
17: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
18: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
19: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
20: Buyur Hasan.
19: Hadi oğlum. Anne bir şeye bakıyorum.
17: Olmadı mı Hasan'ım?
19: Oluyor anne.
21: Seni koydu.
17: Hasan uyku vakti.
19: Daha işim var anne.
17: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
19: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
22: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
23: Yakıt alacağız yine yandık.
24: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi kartı.

0: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
1: Yeni program Klasik Araba Kurtarma Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
2: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
3: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
2: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
3: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
1: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Bu bir ayı izi. Dün gece kesinlikle buradaymış. Ama şu anda nerede olduğunu anlamak imkansız. Neyse ki bugün yoluma devam ediyorum. Eminim ayılar benim çıktığım yere çıkamazlar. Dağ geçidini ilk defa görüyorum. Ama dağ sırası vadinin diğer tarafındaymış gibi görünüyor. Sırt çizgisi doğuya kadar uzanmıyorsa bir noktada aşağı inmek zorundayım. Bir yerde bir şeyler ters gitti. Öyle hissediyorum. Aşamalı olarak tırmanmayı planlamıştım.
1: İkinci gündeyiz. Ed dün yön bulmakta çok zorlandı ve çok dik bir rotayı takip ederek çok hızlı bir şekilde tırmandı. Kaya duvarına doğru sırt çizgisini takip etti. Yön duygusunu kaybetmiş gibi görünüyor. Jones ise enerjisini korudu ve dağ eteklerinin çevresinden dolanarak dik tırmanışlardan kaçındı. Bu taktiği sayesinde şu anda önde gidiyor.
2: Bugün oraya gidiyorum. Dün zor bir gündü. O yüzden bugün mümkün olduğunca çok yol kat etmeye çalışacağım. Zemin çamurlu ve yumuşaktı. Sis ve yağmur yüzünden yönümü kaybettim ama bugün çok daha iyi başladı. Her şey yolunda görünüyor. Biraz susadım. Ve güneş beni daha da susatacak. O yüzden bir şeyler içmem gerekiyor. Buradaki taşlar çok büyük. Sesi duydunuz mu? Sanırım... Evet, sanırım su sesi duyuyorum. İşte bu. Gördünüz mü? Su buldum. Bunun için birkaç dakikam ayıracağım çünkü kaynak suyuna benziyor. O yüzden kaynatmadan içebilirim. Çok uğraşmam gerekmeyecek. Evet, hadi bakalım. Umarım boynumu kırmam. Çünkü aşağıdaki taşlar çok kaygan. Berbat bir koku var. Burada neden bu kadar çok sinek olduğunu sanırım biliyorum. Aşağıda bir yerde öyle bir şey var. Şuna bak. İşte koku buradan geliyor. Uzun bir zaman önce ölmüş bir hayvan var. Bu bir çeşit dağ keçisi olmalı. Ama iyi haber şu ki bu hızlı akan bir kaynak suyu. Yani yukarıdan içersen bir sorun olmaz. Şu anda ölü hayvanın 1-2 metre üstündeyim. Ve hiç koku almıyorum. O yüzden buradaki suyu içebilirim. Düşünüyorum da her ne kadar aşağıda çürüyen bir hayvan leşi olsa da bu durumdan faydalanabilirim. Bu benim için daha iyi olur. Bu hayvanın yağı. Yanıma alacağım. Dağda bunu kendimi ısıtmak için kullanabilirim. Yağ lambası yapmak için kullanacağım. Hadi gidelim artık. Evet. Bir taşla iki kuş. Su ve sonrası için yakıt. Güzel.
0: Aşağıdaki vadi benim takip ettiğim vadinin tam paralelindeymiş gibi görünüyor. Eğer bu vadiye inersem doğru yere çıkabileceğimi umuyorum.
1: Ed sağa döndü. Vadiye doğru inerek kaya duvarının kıyısındaki taşlı alana ulaşacak.
0: Şuna bak. İşte kaya duvarı. Ya da ölüm duvarı. Bu duvar beni doğrudan zirvedeki geçide ulaştıracak. Şu anda kısmen bulutlarla kaplı ama bu güzel haber.
2: Çok dik, dikkatli ol. Bence buradan karşıya geçmeye çalışmak çok aptalca bir fikir. Çünkü burası çok dik ve ben de son derece yorgunum.

0: Karşıya geçmeye çalışıp kendimi riske atmayacağım. Çünkü eğer ayağım kayarsa yaralanabilirim. Ve yarışmadan diskalifiye edilirim. Sanırım geri gitmem gerekecek. Biraz gerideki daha alçak yerden tırmanacağım. Biraz zaman kaybedebilirim. Ama şansımı deneyeceğim.
1: O kadar dik ki zirveyi göremiyorum. Hala bulutlarla kaplı. Bu koşullarda yetersiz malzemeyle yol bilmeden o duvara tırmanmak beni biraz korkutmaya başladı. Bu korkutucu bir şey. Son büyük tırmanışta başarılı olabilmek için çok iyi hazırlanmam gerekiyor ve bunun farkındayım.
0: Şuna bak, sis dağılmış. Bitiş çizgisi orada bir yerde. Yaklaşıyoruz. Burada bir yerde kamp yapmayı düşünüyorum. Şu noktada kendimi çok zorlamak istemiyorum çünkü irtifaya alışmam gerekiyor. Bu gece merkezi ısıtmalı bir evde uyuyacağız çünkü hava yukarı çıktıkça soğuyor. Şu taşı alıp içeri giren rüzgarı kesmeye çalışacağım. İşte böyle. Duvarımız oldu. Çok güzel. Sırada ateş yakmak var. Odun bulmam gerek. Bunun geldiği yerde çok daha fazlası var. Ama şu anda bu kadarı yeterli. Ordudaki askerlere hayatta kalmayı öğretirken her zaman şartları hafife almamaları gerektiğini söylerim. Hayatta kalmak için elinizdeki tüm imkanları kullanmalısınız. Ve benim bir itirafım var. Bunu Woody'nin kamyonetinin arkasından aldım. Zımpara ve kalem. Tabii aynı zamanda atkımdan küçük bir parça kesip benzine batırmıştım. Evet, bu işime yarar. İş görür.
1: İkinci günün sonuna geldik. Ateş yaktığımda bu nemli mağarayı sıcak bir yuvaya dönüştürebilirim. Ve hipotermi riskini de ortadan kaldırmış olabilirim. Daha önce hiç bu kadar nemli bir yerde ateş yakmaya çalışmamıştım. Bu gerçekten ilk deneyimim olacak. İrtifanın ateş yakma üzerinde büyük bir etkisi var. Çünkü havadaki oksijen oranı düşük. Buna bağlı olarak sürtünmeyle ateş yakmak çok daha zor oluyor. İnuitlerin bir ateş yakma yöntemi var. Ateş yakacakları çubuğu ağızlarıyla aşağı itiyorlar ve yay yerine ip kullanarak çubuğa sürtüyorlar. İşte bu şekilde. Ben de bağcıklarımı kullanacağım. İşe yarayabilir. Sanırım yanmaya başladı. Şu anda çok hafif. Evet. Hayatımda hiç ateş yakarken bu kadar zorlanmamıştım. Bu muhteşem bir duygu. Ateş. Sıcak ateş. Uyuyacağımı söyledim ama uyuyamayacak kadar heyecanlıyım.
0: Yarını büyük sona geçmeden önce tamamen kendimi güçlendirmeye ayıracağım. Bu çok önemli. Çünkü şu anda çok yüksekteyiz ve oksijen oranı çok düşük. O yüzden bu noktadan itibaren hızlı tırmanmamak gerekiyor. Azar azar tırmanacağım ve bu bölgenin kaynaklarından faydalanmaya çalışacağım.
1: Üçüncü gündeyiz ve bugün kendimi son büyük tırmanış için hazırlayacağım.
2: Takip cihazında ikisinin de bir süredir sabit olduğu görülüyor. Devasa kaya duvarının gölgesindeler. Umarım kendilerini güçlendiriyorlardır. Çevredeki kaynaklardan faydalanıyorlardır ve yaşamlarını kolaylaştıracak bir şeyler yapıyorlardır.
1: Duvarı tırmanmak için bir sırt çantası yapmam gerek. Çünkü ormanın üstüne çıktığımda odun ve ihtiyacım olan diğer malzemeleri bulamayacağımı biliyorum. O yüzden her şeyi yukarı taşımam gerek. Ve bunun için bir ısır çantası yapmalıyım. Isırganlardan nefret ediyorum. Himalayalarda kocaman ısırganlar var ve üstündeki dikenler de en az kendileri kadar büyük. Isırganların içindeki lifleri örerek ip yapabilirim. Tüm dikenlerini çıkardığıma göre işleyebilirim. Isırgandan tırmanma ipi yaparak kendi konfor alanımın dışına çıkıyorum. Daha önce hiç deneyimlemediğim bir seviyeye ayak uydurmak zorunda kalıyorum. Yani amacımı gerçekleştirdiğimi söyleyebilirim çünkü yeni şeyler öğrendim kesin ama aynı zamanda her şey farklı bir açıdan farklı oluyor. Ve kişisel gelişimim için bundan daha iyisini isteyemezdim. Bakalım bu yaptığım şey işime yarayacak mı? Buna Royston çantası deniyor. Tom Royston adındaki bir adam tarafından keşfedildi. Çanta alta bir tane ve yukarı üçgen oluşturacak şekilde iki çubuk konularak yapılıyor. Bushcraft sanatı yaşamı kolaylaştırmak için doğayı kullanmaktır. Ama askeri alanda hayatta kalma kavramı beceriden çok fırsatları kollama temeline dayanır. Bu yarışları benim için değerli ve anlamlı yapan şey bu. Çünkü kendimi yeniden değerlendirmemi ve John Hudson gibi birine kıyasla ne durumda olduğumu görmemi sağlıyor. Bunun üstüne istediğim ağırlığı koyabilirim.
0: Vadi dağ kargalarıyla dolu ve ben beslenmek için bu durumdan faydalanmayı planlıyorum. Leşçi bir hayvanın hayatta kalma mantalitesi aşağı yukarı ordudakiyle aynıdır. Her gün kameraman mikrofonun içine yeni piller koyuyor. Muson mevsiminde olduğumuz için kondomun içine sarmış. Planım bu kondomları sapan olarak kullanıp karga avlamak. Savaş günlerinde besin kaynakları kısıtlıyken karga yenirdi ama insanlar artık tavuğu tercih ediyor. Evet, sapan bitti. Çizmemin derisinden biraz keseceğim. Burada kilit nokta, bunun geri dönmem gereken bir kapan olması. Yanımda sürekli taşıyabileceğim bir şey olmasını istiyorum. Sanırım artık hazır. Evet, işte oldu. Çizme derisi ve kondom sapanı. Himalayaların karga spesiyali için hazır durumda. Fazla dikkat çekmemeliyim. Kargalar çok zekidir ama hazırlıksız yakalamaya çalışacağım. Şu anda resmen bana gülüyorlar ama birazdan gülemeyecekler. İleride bir sürü var. Sanırım buradan vurabilirim. Evet. Sanırım kafasından vurdum. Hadi bakalım biraz karga pişirelim. Kargalar genelde leşle beslenir ama ben bağırsaklarını yemeyeceğim. Onun yerine en yağsız ve en lezzetli yerinden keseceğim. Evet, işte böyle. Çok güzel, karga göğsü. Şu anda yaptığım her şeyi kendimi güçlendirmek ve yarışa hazırlamak için yapıyorum. Yarın beni zorlu bir tırmanış bekliyor. Bu yarışı kazanmak için belirlediğim strateji, dağlardayken yavaş ve istikrarlı ilerlemek. Çünkü irtifa önemli bir faktör. Kaymak ve düşmek de önemli bir faktör. Ve benim yaşadığım dünyada her seferinde minimum efor gerektiren yol izlenir. Ve bunun nedeni tembellik değil. Aa, çok lezzetli. Tadı füme ete benziyor. Biftek gibi. Dışı yeterince çıtır ve içi sulu. Bir şeyler yemek moralimi düzeltti. Ve bu sayede çok daha hızlı ilerleyebileceğimi düşünüyorum. Bundan aldığım kadarıyla sanırım biraz daha yol gidebilirim. En azından ben öyle düşünüyorum.
1: Demin şurada bir yılan gördüm. İçeri kaçtı. Arkasını gördüm. O yüzden zehirli mi değil mi bilmiyorum. Ama yılan iyi bir protein kaynağı olabilir. Eğer bulabilirsem yakalamak için uğraşacağım. İşte burada. Burada çok et var ve ateş yakmak zamanımı alacağı için bozulmasını istemiyorum. O yüzden çiğ yemeye çalışacağım. Çiğ ve kaygan olduğu için mi bilmiyorum ama tadı biraz midye benziyor. Biraz yumuşak. Yılan suşisi. En pahalı restoranlarda bile bulamazsınız.
0: Hazırlığın son bölümündeyim. Sabah karga ararken bunu buldum. Ölü bir keçi kafası. Şimdi bunu taşınabilir bir ısıtıcıya dönüştüreceğim ve bunu yaparken kaynak suyunu içtiğim yerden aldığım yağ kullanacağım. Taşla vurarak etrafını düzleştireceğim. Amacım tabak şekli vermek. Çünkü bir kudlik yapmayı planlıyorum. Kudlik acil durumlarda kullanılabilecek bir yağ lambasıdır. Şu anda burada hava 14-15 derece ve yukarıda tek haneli rakamlara düşecek. Bu yeraltı kaynağındaki kokan hayvan leşinden çıkardığım yağ. Biraz ezip yanmasını kolaylaştıracağım. Bittiğinde mum gibi olacak. Bu da fitil olacak. Inuit yerlileri binlerce yıldır kutuplarda yaşıyor ve bu tekniği iglolarını ısıtmak için kullanıyorlar. Evet, yanmaya başladı. Şu anda fitili yakmaya çalışıyorum. Köz haline geldiğinde bir dahaki sefere çok daha kolay bir şekilde yanacak. Mumu ilk yaktığınızda zor yanar ama ikinci yakışınızda çok daha kolaydır. Eğer yukarıda bir sorun yaşayacaksam en azından yanımda kolay yanan bir şey olmalı.
1: Geldik. Bundan sonra geri dönüş yok. Arazi şimdiden dikleşmeye başladı bile. Zorlu bir tırmanış olacak.

0: Gök gürültüyor. Sanırım yaklaşık 4-5 saattir tırmanıyorum. Hava kararmak üzere. Aşağı inemeyecek kadar yukarıdayım ve açıkçası istesem bile aşağı inemem. Yukarıyı göremiyorum. Son 1 saattir ancak bu kadar kapatabiliyorum. Parmaklarım çok yoruldu. Ben çok yoruldum, zihnen çok yorgunum. Eğer şu anda durumumu yanlış değerlendirirsem aşağı düşüp ölebilirim.
1: Ed dağın yarısına tırmandı. Orada belki kendini bağlayabileceği bir çıkıntı bulabilir. Bilmiyorum. Tepeye ulaşmasına daha çok var. Umarım iyi bir plan yapmıştır.
0: Kendimi bir taşa bağlamam gerek. Üzerinde uyuyabileceğim hiçbir şey yok. Burası çok dik. Sırt çantamı bir çeşit yatağa dönüştürebilirsem geceyi üzerinde geçirebilirim. Burada küçük bir dal var. Üstüne ip bağlamaya çalışacağım. Bakalım işe yarayacak mı? Tamam, çantayı dalın altına bağladım ve sağlam görünüyor. Evet. Bu iyi oldu. Şimdilik iyi gibi görünüyor. Aman tanrım, aman tanrım, aman tanrım.
2: Kendime yağmurdan saklanacak bir yer buldum. Dışarıda berbat bir hava var. Ama Himalayalar'da kendime bulduğum bu küçük köşe oturma odası gibi. Ve şu anda ateşin karşısında oturuyorum. Ed beni arayıp Himalayalar'da yarışmayı teklif ettiğinde neden olmasın diye düşündüm. Ama sonra bana muson mevsimi olduğunu söyledi ve ben yine de olur dedim. Ama buraya geldiğimde durumun çok farklı olduğunu gördüm. Deli gibi yağmur yağıyor. Sanki biri gökten kovayla su boşaltıyor ve elinde sadece ölü bir keçi kafası ve hayvan leşinden çaldığım yağ varken keşke bu yarışı başka bir yerde yapsaydık diye düşünüyorum. Başka bir yere gidebilirdik.
0: Yağmur yağıyor. Sırt çantası hayatımı kurtardı. Geceyi burada geçireceğim.
3: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: Evet sevgili Dimes Kullay'ın sevenler. Very delicious dedik.
3: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
2: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Cool Lime Mix. Şimdi aldım. Aldığınızdan daha fazlası.
4: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
5: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde. Yumoş uzman konsantre yumuşatıcı 129 lira. Omo toz deterjan 139 lira.
4: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at. Yapı Kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Pepsi ile hepsi güzel.
9: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.

Hepsi Burada Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin vantilatörü süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik ne?

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Bay bay bay, Domino's'um hoş
1: geldin. Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuz daha kadar uzanıyor.
2: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
1: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
2: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktur. Gerçekten muhteşem olmuş.
3: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Dördüncü günün sabahındayız ve son iki saattir gök görülüyor. Bu pek hoş olmayacak ama bir şekilde ayağa kalkmalıyım. Tamam. Kalk ve tırman. Bunu başarabilirsin. Evet, bunu başarabilirsin. Bu şimdiye kadar yaptığım en zorlu yolculuklardan biriydi. Kendimi çok savunmasız hissediyorum. Taş duvarın üstündeyim ve en az 300 metre yukarıdayım. Geri kalanı bulutlarla kaplı ve daha çok uzun bir yolum var. Bakalım başıma daha neler gelecek.
1: Ed ve John şu anda yarışın en zor bölümünün ortasındalar. Her ikisi de kaya duvarı tırmanıyorlar. Arazi şartları inanılmaz derecede zor. Özellikle John çok tehlikeli bir bölgeye doğru ilerliyor.
2: Ah, hadi ama. Nereye gideceğim ki? İki seçeneğim var. Önümde iki yol uzanıyor. Ve bir karar vermem gerek. İşte bu noktada her şey şansa bağlı çünkü yolların nereye çıktığını bilmiyorum. Tüm gün durup düşünemem. Devam etmem gerek. Şuradan gideceğim. Oksijen çok az olduğu için her şey 10 kat daha zor. Kendimi sigara tiryakisi gibi hissediyorum. Her nefes aldığımda öksürüyorum. Bu gerçekten berbat bir durum. Çok kötü. Çok kötü.
1: Yağmur, soğuk, düşük görüş açısı, irtifa, düşük oksijen oranı gibi şartlar şu anda her ikisini de fazlasıyla zorluyor. Bundan sonrası daha da zor olacak.
0: Burada bitkiler var. Umarım aşağı yuvarlanmamı engellerler. Burada tırmanmak daha kolay gibi görünüyor. Ama tam olarak emin olduğum tek şey taşların çok sağlam olması. Şu anda şelalenin altına doğru tırmanıyorum. Şelaleden inanılmaz derecede su püskürüyor. Çalışma şartlarım çok zor. Ama benim işim bu. Başka seçeneğim yok. Ben bu yolu seçtim.

0: Aman canım.
1: Susamıştım. Sabahtan beri yürüyorum ama sanırım zirveye çok yaklaştım.
2: Yine sıradan bir muson günü. Önce sisle başladı. Şuraya bakın. Ve şimdi yukarı doğru çıkıyor. Yani çok geçmeden burada mahsur kalabiliriz. Yoluma devam etmem gerek. Umarım yeniden gök gürüldemeye ve yağmur yağmaya başlamaz. Burada bir yerde dağ geçidi olması gerekiyor.
3: Takip cihazına baktığımızda zirveye ilk John ulaşacakmış gibi görünüyor ama Ed doğuda ve Exfil noktasına daha yakın. Her şey son bölüme bağlı.
2: Az kaldı. Neredeyse zirveye geldim. Bence ben kazanacağım.
1: Dünyanın zirvesindeyim. Eminim manzara harikadır. Ama bu pek önemli değil. Çünkü göremiyorum. En önemlisi bundan sonra aşağı iniyorum. Evet, aşağıya. Çok mutluyum.
3: Şu anda her ikisi de inişe geçti. Kafa kafaya ilerliyorlar. Birazdan ikisini de göreceğimi umuyorum.
1: Nehre inen yolu takip edeceğim. Ve vadinin aşağısına ineceğim. Buradaki kayıp düşme riskinden bahsetmeme bile gerek yok. Bakın, görüyorsunuz. Ne kadar tehlikeli. Eğer düşüp bir yerimi kırarsam kurtarılma şansım çok düşük. Ama eğer buradan ilerlersem daha fazla yol alabilirim. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum.
3: Bu yarışmayı bitirmek için azimli olmak gerekiyor. Aşağı indiklerinde rahat bir nefes alacaklarına eminim.
1: Çok hızlı bir şekilde irtifa kaybediyorum. Bu bitiş çizgisine yaklaştığımı gösteriyor. Hadi bakalım. Çok az kaldı. Çok az kaldı.
2: Hızımı artırmaya çalışıyorum. Nehrin sesini duyabiliyorum. Umarım duyduğum şey nehirdir.
1: Hızlı koşarak büyük bir risk alıyorum. Ama her saniye önemli. John önümde mi, arkamda mı, hiçbir fikrim yok.
2: Köprü.
1: Ve işte köprü.
3: Yorgun görünüyorsun.
2: Köprü.
1: Ve işte köprü.

0: Tebrik ederim.
1: Daha önce de tırmanış yaptım. Dağlara çıktım. Ama hiç böyle bir yağmur görmedim. Bir sınır varsa bile ben o sınırı aştım.
0: Can ormandan şimdi çıktı. Tebrik ederim dostum. Nefes al.
2: Ah, merhaba Woody.
0: Merhaba dostum, nasıldı?
2: Dik, kaygan ve uzun. Ed nerede?
0: Üzgünüm dostum, seni yendi.
2: Ah, iyi yarıştı. Nerede?
1: Nasılsın?
2: Merhaba dostum.
1: İnanılmazdı değil mi?
2: Tebrik ederim dostum. Nasılsın, iyi misin?
1: Evet, iyiyim.
2: İyi, evet. Kazanamadığım için üzgünüm. En baştan itibaren tek stratejim en kolay yolu seçmekti. Bazen en kolay yol, en kısa yol olmayabiliyor. O yüzden bu bana yarışta zaman kaybettirmiş olabilir. Kazanamadığım için üzgünüm. Ama Ed çok iyi bir iş çıkardı ve bunu hak etti. Sapanla karga vurdum.
1: Lastik olarak ne kullandın?
2: Yaşam mücadelesinde hile yoktur dostum. O yüzden mikrofonu içine koydukları kondomu kullandım.
1: Güzel, çok iyi. John'a çok saygı duyuyorum ama aynı zamanda bu yarışmada yarıştığım tüm rakiplerime de çok saygı duyuyorum. Yarıştığım her rakibimden bir şeyler öğrendim ve kendimi geliştirdim. Bu yüzden kendimi çok ayrıcalıklı hissediyorum. Hem de çok. Ne kadar şanslı bir adamım.

0: aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinxat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
2: Heh, tam zamanında.

0: jest olurdu. Bankkartın jest olurdu.
1: Bankkart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
2: Ve şimdi de karşınızda görkemli...
1: böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: En çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Müjde! İhtiyacımız olan vitaminler artık pilavımızda. Bildiğiniz pirinci zenginleştirmiş yayla. Vitamin, mineral dolu. Vitaminli, mineralli olmasından belli.
2: Yaylanan geldi belli.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
1: İhtiyacımız olan vitaminler artık pilavımızda.
4: Vitaminli mineralli olmasından belli.
2: Yaylanan geldi belli.
5: L'Oreal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oreal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
6: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
7: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da. Bak.

0: Telidium vantilatörü süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma. Hepsi burada, hepsi.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
1: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
1: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
2: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Bu programda vahşi hayvanların kontrollü ortamlarda hayatta kalma teknikleri betimlenmektedir.
1: Evet. Şu anda Kenya'da ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Kapıda nöbetçiler duruyor. Bunun nedeni de şu anda arasında bulunduğumuz köylerin garip bir şekilde bir husumet içerisinde olması. Bir kavga durumu söz konusu. Daha önce öldürülen insanlar olmuş. Büyükbaş hayvan ve bunun gibi şeylerden kavga etmişler. Ama biz buradan ayrılana kadar misilleme yapmayacakları konusunda anlaştılar. Çünkü iki köy de bizim burada olmamızdan faydalanıyor. Burada insanlara yemek ve ulaşım gibi konularda yardımcı olmaları için istihdam sağlıyoruz. O yüzden biz buradayken birbirlerini öldürmemek konusunda anlaştılar. Yaban macerasında kendimi hayatta kalma yarışı içinde en iyi halime dönüştürmek için çabalıyorum.
2: Evet, burası farklı. Biraz dikkat etmeliyiz.
1: Ancak kamera arkasındaki ekip olmasa her şeyin tepe taklak olma ihtimali var.
3: Şu anda bir test yapıyoruz. Ed'in 2 sene boyunca yaptığı şeyi. Bu yüzden Amazon'u yürüyerek geçen ilk insan.
1: 4 kıta ve 18 vahşi tehlikeli ortamda hayatta kalma mücadelesi. Covid-19 pandemisinde yarışmak, sokağa çıkma yasakları ve karantinalar arasında bir çıkış yolu aramak kendi başına bir maceraydı. 72 set daha. Ve 3 sezonun ardından her zamankinden daha hırslıyım. Gittiğim yerler daha ekstrem. Ve hayatta kalma mücadelem daha sert. Dünyanın en vahşi bölgelerinde çekim yapmak, lojistik, sürekli değişen seyahat kuralları ve çılgın güvenlik zorluklarına karşı bir yarış anlamına geliyor. Buradan havuzun oraya doğru bir yol var gibi görünüyor. Bu beni çok korkutuyor. Şimdi her şeye başka açıdan bakma vakti. Bu sefer hayatta kalmak, gelişmek ve yaban macerasında birinci olmak için ne gerektiğine kamera arkasından bakacağız.

0: Bu 3. sezonun 6. bölümü. Yani aslında 18. bölüm diyebiliriz. Ve düşünüyorum da... Bence bu kadar kısa zaman içerisinde 18 hayatta kalma mücadelesi yapmak insanı gerçekten yıpratıyor. Çok fazla şey öğrendim. Kesinlikle bana çok şey öğretti. Ama aynı zamanda fiziksel olarak çok fazla bitkin olduğumu fark ettim. Mental olarak da bu rekabete bir son vermeye hazırım. Düşünüyorum da dünyanın en iyi hayatta kalma uzmanlarına karşı 18 yarışta bile insan kendisiyle ilgili öğrenmek için yola çıktığı şeyleri öğrenemeyebiliyor. Evrilmeyi umduğun yönde değişemiyorsun ve bunun sonra olacağını da düşünmüyorum. Bence böyle bir deneyim için bir fırsat penceresi var. Ve artık bu pencere kapanmaya başlıyor. 3. sezonun son yarışını bitirmeye hazır olsam da bu benim için inanılmaz bir yolculuk. Bunu fark ediyorum. Tabii ki hayatta kalma ile ilgili çok şey öğrendim. Ama aynı zamanda hayata dair bakışım da tamamen değişti. Her şey Güneydoğu Asya'nın gür yağmur ormanlarında vahşi altın üçgendeki yaban macerası yarışımla başladı. Bu kendimi bütün cevaplarını bilmediğim sorularla dolu durumlara sokacağım bir deneyimin başlangıcı. Peki hala yepyeni bir program çekiyoruz. İsmi Yaban Macerası. Yanımda Joe var. Bütün çekim boyunca benimkinden daha çok büyük bir kamerayla resmen tepemde olacak. Böylece programı 4K kalitesinde çekebileceğiz. Çok güzel görüntüler olacak. Ağaçların arasında sürüklenmek için sabırsızlanıyor musun Joe?
1: Evde otururken iyi bir fikir gibi gelmişti ama şimdi bölgeyi ve nasıl bir şeyin içine girdiğimizi görüyorum. Bilemiyorum. Evet, yani özellikle sana ayak uydurmaya çalışmak zor olacak.
0: Onu hiç bilmiyorum. 42 yaşına geldim. Bütün proje 4K kalitede çekilmek zorunda. O yüzden daha büyük kameralara ihtiyacımız var. Hatta şu anda bunu kaydettiğim küçük kamera bile çok daha ağır. O yüzden kendimi çekmek için kolumu açtığımda çok ağır geliyor. Bataryası daha kısa süre dayanıyor. Bu çekim için üstesinden gelmemiz gereken çok fazla zorluk var. O yüzden neler olacak hep birlikte göreceğiz. Ben hazırlık yapan biri değilim. Bu kıyamete kendimi hazırlamak için hayatta kalma teknikleri öğrenmekten ibaret değil. Benim amacım bu değil. Hayatta kalma gibi mücadelelerin içine girmek, kendimi tanımak ve rahatsız edici durumlarla başa çıkma yeteneğimi geliştirmekten ibaret. Aslında günlük yaşamla da çok bağlantılı diyebiliriz. Baskı altındayken olaylara nasıl tepkiler verdiğimle ve daha gelişmiş bir insan olmakla ilgili.
2: Beyler, altın üçgene hoş geldiniz. Şu anda altın üçgenin kalbindesiniz.
0: Yaban macerasının oluşma fikri başka birine karşı yarışabilir miyimden çıktı. Bu şekilde hem önümü tehlikeye atma ve yenilme ihtimaline karşı zihinsel bir savaşta mücadele etmem. EJ, kendimi dünyanın en iyilerine karşı test etmek istiyorum. Senin hayatta kalma yeteneklerine sonuna kadar saygı duyuyorum. Geldiğin için sağ ol.
3: Sana çok saygı duyuyorum Ed. Davet ettiğin için onur duydum.
0: Hem de kendi kendime yaptığım süre kısıtlamalarını bu sefer rakibime karşı denemem gerekiyor.
3: EJ, burası senin başlama noktan. Sana şans diliyorum.
0: Bence hayatta sınırlarını sürekli zorlamak çok önemlidir.
3: Evet, hadi atla.
0: Sağ ol dostum. Yaban Macerası programı yıllar içerisinde evrim geçirdi. 3. sezonu Kenya'da çekmek sahip olduğumuz en büyük yapım ekibini gerektirdi. Çünkü buradaki zorluklar çok daha derin bir seviyede. Bizim çekim yaptığımız bölgeler içerisinde muhtemelen en tehlikeli noktalardan biriydi. Yarış başlamadan önce doğru hazırlığı yapmak kritik bir öneme sahip. Boy Dağı'nı görebiliyorum. Yüzeysel baktığımızda sizler iki kişinin yarıştığını ve bir bölgeden geçtiğini görüyorsunuz.
3: Bu adamlar neredeyse hiç mola vermedi. Gerçekten sınırları zorluyorlar.
0: Ancak bunu yaratabilmek için sahada 40 tane insan var. yerel işçiler, şoförler, yemek şirketleri ve bütün diğer şeyler. Bunların getir götürünü yapan koca bir ekip ve lojistik var. Aslında büyük bir operasyon. Benimle fiziksel olarak birlikte gelen bir de kameramanım oluyor. Bu beni çıkmaza doğru sürüklüyor. Ah, rakibimin de yanında bir kameramanı oluyor. Onların da lojistik açıdan desteğe ihtiyacı oluyor. Yani çok büyük bir operasyon dönüyor. Yanınızda bu tip şeyleri nasıl organize edeceğini bilen sağlam bir ekip. Başlangıç ekibi konumu belirledikten sonra ilk iş yarışın rotasına karar vermek.
4: Bazen ön keşif planlandığı şekilde gitmiyor. İncelememiz gereken çok fazla alan var. Yapmamız ve değerlendirmemiz gereken çok şey var. Sahada bir doktor bulunuyor. Ama kendisi şuradaki köyde bir bebeğin doğumunu gerçekleştiriyor. O yüzden bebeği beklemek zorundayız. Ne yapacağız? Bu işin sonunda Ed ve vahşi ikizler için bir rota çıkaramayabiliriz. Ama umarım bebek sağ salim doğar. Yapımın ilk bebeği. Woohoo! Yaban macerası.
0: Bölgeyi önceden keşfetmek rota konusunda bir ipucu sağlar. Yaban macerasının bütün rota mimarları yapım için hayati öneme sahiptir. Yola bu işin içindeki herkesin güvende olduğunu bilerek çıkıyorum. Yaralanmalar potansiyel riskler konusunda sizi uyarması gereken kişi için bile maceranın bir parçası oluyor.
5: Ne oldu?
6: Şurada bir engele denk geldik. Çalıların arasında bir sürü dikenli teller varmış. Toprak kaydı ve ben de düştüm. Parmaklarım tele takıldı ve serçe parmağım böyle yarıldı. Aynı şey ormanda bu adamların başına da gelebilir. Düşebilirler ve her yerde bambular var. Düşerken doğal reaksiyon olarak bir şeye tutunma isteği gelir. Bambuya tutunduklarında avuç içlerini keser ve böyle yaralanırlar.
5: Sence yaşayacak mı?
0: Yaşayacak. Woody'nin başına gelene bakın. Bay güvenlik.
7: Dur. Ne dedin?
6: Ha bu mu? Bir şey değil. Taze bir yara. Yarışa dönelim.
7: Kötü görünüyor.
8: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
9: Engin Can.
10: Dedeciğim.
9: Yoksa sen de mi bonus doldun?
10: Bonus kurulu.
9: Ne?
10: Dede sen dedin ya hesabını bil cebine göre harca diye.
9: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
11: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
10: Seni dinledik. Bonus kurulu oldum.
9: Yıkıldım şu an.
10: Bonus kurulu da yıkılıyor dede.
12: Çocuğunuzun bonus kurulu ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun.
13: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin kulaklıkları süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma. Hepsi
14: burada, hepsi bu. Servis geldi, çantam hazır mı?
15: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.

0: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
1: Hız peşindeyim.
0: Oo.
1: İşçe bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
0: E kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur, dur konuşuyordum. Bu ne hız?
2: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
0: Hep önde olacaksın değil mi?
1: Her zaman. Ben isterim. İş cebim yapar.
3: Benim bankam iş, iş bankası.
4: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin. Hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla.
5: Kredi kartım hadi.
6: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
7: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
8: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
9: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
6: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
10: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
6: Yeni program Klasik Araba Kurtarma Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
11: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
12: Bu bir Lotus çok alçak.
11: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
6: Unutulmuş hazineler 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
13: Bu yarışlar için rakibimin de fiziksel olarak zirvede olması gerekiyor. Ayrıca çekim ekibinin de buna ayak uydurmak için kusursuz şekilde hazırlıklı olması gerek.
14: Başla!
13: Çekimlerde inanılmaz bir dayanıklılığa sahip olmak gerektiği için kameramanlarımız da çok yetenekli insanlardan oluşan küçük bir grubun içinden seçiliyor.

0: Et çalılıklara doğru koşuyordu. Ben de ondan geri kalmamak için arkasından koştum. O sırada elimi bir yere çarptım. Sanırım bir şeyin dikenine denk geldi. O sırada sert bir şekilde düştüm ama neyse ki zemin düzdü. Kalktım ve devam ettim.
1: Ben bittim. Adam resmen canavar gibi. Şu anda nefes alamıyorum.

0: Çalılıkların arasında neye denk geldiğini bilmiyorum.
1: Bu adam inanılmaz.
0: Evet.
1: Az önce resmen triatlon yaptı.
0: Doğru.
1: Koşarak devam etti. Daha önce hiç yağmur ormanlarında çekimi yapmadım. Heyecanlıyım çünkü böcekler, örümcekler ve yılanlarla başa çıkmalıyım. Nerede uyuyacağız mesela? Gerçekten çok yoğun geçecek. Bu kesin.
2: Burada kameraların dışında en önemli şey işte bu. Görüyorsunuz değil mi? Görüyor musunuz? Bunlar olmadan bizim çalışmamız imkansız. Bütün vericileri bu şekilde korumaya alıyoruz. Her yerini kapladığına emin oluyoruz. Yağsız olması gerekiyor. Bu şekilde ekipmanlarımız hasar almıyor. Bildiğiniz gibi bu programda çok fazla sürüklenme, kayma, kayaların üzerinden düşme gibi şeyler yaşanıyor. İşte bu şekilde bütün badireleri atlatıyor. Bu şekilde kilitlediğimizde okyanusun derinlerine de düşse yine de kuru kalır.
3: Atla!
2: Beline de bağlayabiliyorsun. Maceraya hazır.
4: Julius'un mühendisliği sayesinde John, Himalaya bölümünde bir sapan yapmıştı.
5: Himalaya derisi ve kondomdan bir sapan. Himalaya avcılık ekspresi. İşte bu. Sanırım kafasından vurdum.
4: Üçüncü sezon çok özel çünkü beni 12 sene önce hayatta kalma mücadelemin başladığı Amazon ormanlarının kalbine geri götürdü. Müthiş bir deneyimdi. Manaus'ta birinci günüm. Brezilya'dayız. Dışarıya bir bakın. Solimões Nehri'nin orada bir köy var. Manaus'ta birleşen nehirlerden biri. İşte suyun birleştiği yer burası. Yaban macerasının bu bölümünü işte burada çekeceğiz. Güzel bir bölüm olacak. Amazon'u gözlerimin önünde görebiliyorum. Açıkçası anılarım bir bir aklıma geliyor. Yeniden Brezilya'da olmak çok güzel. Ama burası benim için bazı şeyleri abartıp burası benim ruhani evim gibi şeyler demek istemiyorum. Kesinlikle burada bana tanıdık gelen çok fazla şey var. İki buçuk senelik yürüyüşümü yaparken bu bir hayatta kalma yolculuğu değildi. Yanımda yemek, çakmak ve hamak taşıdığım bir yolculuktu. Herkes hevesli bir şekilde el sallıyor ve adios logos diyor. Yani elveda aptal insanlar. Bu yolculuğu yapmak her şeyi değiştirdi. İnsanların bana bakışını değiştirdi. O yüzden kalbimde farklı bir yeri var ama Amazon'u tanımak size daha hızlı hareket etme imkanı sağlamıyor. Şu anda tam olarak kırmızı bölgenin kalbindeyiz. Yanımdan geçen son araba bana Madama da Aki diye bağırdı. Yani burada öleceksin demek. Üç gün sonra yarışa başlayacağız. Sabırsızlanıyorum. Ama iyi bir noktada gibi hissediyorum. Ekip işleri yapmakla meşgulken ben de rakibimle dışarıda vakit geçirmeyi severim. Bu şekilde hem onları tanımış hem de biraz tartmış olurum.
5: Teşekkürler.
4: Dostum, bir şeyler içer misin?
5: Çok iyi olur, kesinlikle.
4: Al bakalım. Evet.
5: Amazon'un yerel markasını ilk kez deneyeceğim.
4: Bu meydan okumayı kabul ettiğin için sana teşekkür etmek istedim.
5: Tabii, sağlığına.
4: Evet, sonunda seninle yarışmak.
5: Beni davet ettiğiniz için teşekkürler.
4: Burası Amazon. Yağmur mevsimi. Gerçi burada bir yağmurlu, bir de daha yağmurlu mevsim var. Bu bölgede Donidas'ta karşı 5 günlük bir yarışımız olacak. Evet demeni sağlayan şey neydi?
5: Sanırım benim kişisel olarak her zaman Amazon'a gelme gibi bir hayalim vardı. Bu harikalar dünyasına. Burayı tanımıyorum. Bilinmezliklerle dolu.
4: Evet.
5: Sen Amazon'u biliyorsun. Burayı tanımak için 2 seneni burada geçirdin ve bu muhteşem bir şey. Benim için buraya gelmek ve kısa bir zaman içerisinde burayı deneyimlemek senin yaptığın şeyin kıvılcımını ateşleyebilir.
4: Neredeyse 12 sene önce başladığım, ve 10 sene önce bitirdiğim Amazon maceramda olduğum konumdan farklı bir yerdeyim. Ve o zamandan bu yana çok büyüdüm. Her zaman söylemişimdir, bu program kas yarışması ya da en iyi olma programı değil. Konfor alanından biraz daha çıkmanı sağlamak için seni zorlayacak kadar iyi insanlara karşı yarışmakla ilgili. Böylece kendini biraz daha evrilmeye zorluyorsun. Çünkü meydan okumayı kazanmak için standartlarını yükselterek daha çok çalışman gerekiyor. Kendimize daima meydan okumamız ve yeteneklerimizi birbirimizle paylaşmamız, kendimizi geliştirmemizi sağlıyor. Ama aynı zamanda bana onların gerçekten kim olduğuna ve yarışın nasıl sonuçlanacağına dair bir ipucu veriyor. Donnie.
5: Dostum.
4: Bol şans dostum.
5: Yarışa.
4: En iyi olan kazansın.
5: Tabii ki.
4: Güzel.
3: İki dakika sonra gidiyoruz.
6: Yaban macerası bizim için de bir macera oluyor. Yarışta kullanacağımız rotadaki ıssız alana gitmek için bir tekneye bindik.
7: David, bizim için drone'u çalıştırabilir misin? Yukarıdan bir görelim. Tom, benim için emniyet botuna biner misin? Bugün çekimlerin ilk günü. Çok özel bir bölüm olacak çünkü yeniden Amazon'dayız. Eddie hayatta kalma yeteneklerini elde ettiği yere geri getirdik. Amazon'u yürüyerek geçmesinin üzerinden 10 yıl geçtikten sonra ilk kez burada.
6: Bu bölgeye aşinasın değil mi Ed?
4: Hayır, ben daha çok bu taraflardaydım.
6: Bu tarafı es mi geçmiştin?
4: Bu bölge tarihi repertuarında saklı. Ben bu bölgede çok rahatım ve burayı tanıyorum.
5: Burada en uzun kalan kişi olarak bir rekorum vardı,
4: evet,
5: değil mi?
4: Evet, biliyorum biliyorum. Şimdiden baskıyı hissedebiliyorum. Suyu hiç sevmiyorum. Kötü bir yüzücü olduğum gerçeğini hiç saklamadım.
5: Burada avantajımı kullanacağım. Ben neslimin Moby Dick olarak bilinirim.
4: Deriyi görmeden paçaları sıvama.
7: Yarış başladığı anda ekip ikiye ayrılıyor. Ve her bir yarışmacının kamerası oluyor. Yolculuk boyunca kendi başlarının çaresine bakıyorlar.
4: Burnuna güneş kremi sürelim dostum.
5: Tek takım tek yarış.
4: Aa, seni gidi seni.
5: Hadi yapalım bunu.
4: Bol şans dostum.
6: Hazır mısınız?
5: Evet.
6: 1 2 3 Atla!
7: Burada çoklu kamera ekranları bulunuyor. Yani 4-5 tane kameranın çekimine bakıyorum. Aynı zamanda havada birden fazla drone uçuyor. 6 ile 9 tane arasında küçük kameralar çalışıyor. Ve bir sürü lojistik. Mesela burada 2 tane var. 4 kişi suyun içerisinde. Gerçekten çok zorlu bir iş.
4: Bir şeylerin aynı kalmasına izin vermeyi hiçbir zaman sevmedim. O yüzden bu sezon seviyeyi iyice zorluyoruz. Bu da hem meydan okumalar daha iyi olacak, hem de gideceğimiz yerler daha ekstrem ve daha ıssız olacak demek. Sınırlarımızı gerçekten zorluyoruz. Ve bu ıssız bölgelere ulaşabilmek için daha büyük riskler alıyoruz. Ancak asıl tehlikeler yarış başladığında ortaya çıkıyor.
8: İyi misin?
4: İyiyim, iyiyim. Tamam. Aksilikler yaşadım. Kaydım, düştüm. Bir kayanın yüzeyinden 12 metre aşağı düştüm mesela. O an bunun baba olduktan sonra çıktığım ilk yolculuk olduğunu aklıma getirdim. Artık hayatımı umarsızca riske atabileceğim bir konumda değilim. Artık bu benim için çok zor. Bütün bu kayadan elimde şununla birlikte kaydım. Üzerine düşmediğime şükretmek lazım. Bunun kenarından öylece kaydım ve şu büyük kayadan kıl payı kurtuldum. Evde beni bekleyen küçük bir çocuk var ve onu çok seviyorum. Burada olduğum için şanslıyım. Oğlum hala bir babası olduğu için şanslı.
9: Au!
4: Kameramız gitti. İşte kamera uçurumdan düşünce bu hale geliyor. Bütün bölgelerin kendine has zorlukları oluyor. Risk her zaman yanı başınızda. Yarışın en başından itibaren.
5: Sam! Dur, dur, dur. Tamam, iyi misin?
2: İyi. İyiyim, vay canına.
5: Oh. Oh. Az önce ne yaşandığını gerçekten anlayamadım. İşte bu yüzden dünyanın en güçlü kameramanlarını seçiyoruz. Sağlam kameraman budur.
1: Peki, iyi misin?
2: Evet, iyiyim.
1: Emin misin?
2: Sadece korkutucuydu. Evet. Evet. İlk sahneyi çekiyorduk ve Rob'la ilk kez çalışıyordum. İlk çekim, ilk sahnede aracın kapısı birdenbire açıldı. Ve ben de köşede oturuyordum. Birden kayıp düştüm. Ne olduğunu anlayamadım. Kendimi bir anda yerde buldum. Bir saniye önce arabada otururken bir saniye sonra yerdeydim.
5: Evet, ilk sahnemiz böyle oldu.
2: Daha programın ilk sahnesi.
1: Evet, fena görünmüyor.
2: Artık daha kötüsü olamaz.
9: Şunu tutabilir misin lütfen?
2: Tamam, pekala.
10: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Hepsi Bro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin güneş kremini süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma. Hepsi burada, hepsi
1: bu. Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
3: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
2: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
5: Siparişiniz
6: ve Pepsi'niz.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
9: Pozisyon ekranda. Sena çok aç, içeri bakıyor. Google Gemini'yi açtı, dolabı tarıyor. Tarif geldi. Afiyet olsun Sena. Gemini'yle çözdün bu işi.
10: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Hatasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı
11: tak. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
12: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
13: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
14: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
11: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Yaşanabilecek bütün durumlar için %100 hazır olana kadar beklemenin bazen o şeyi yapmanızı geciktirme gibi bir riski vardır. O yüzden benim için bu tip durumlar için kendime yeterince güvenmek ve bununla başa çıkabilecek yeteneklere sahip olduğumu bilmek çok önemli. Bu yeterli oluyor. Eğer başa çıkamayacağım durumlarla karşılaşırsam, o zaman bundan çıkarılacak dersler olduğunu bilirim. Biraz dinlenmeliyim. Benden bu kadar. Yaban macerası yarışları esnasında çok fazla hayvanla karşılaştım. Vay canına. Bu gördüğüm en büyük hava kartalıydı. Tamam. Şunu görüyor musun?
1: Şuna bak. Şuna bak şuna. Kalbim yerinden çıkacak resmen. İki yetişkin erkek filin bize doğru geldiğini gördüm. Aramızda 35 metre var.
0: İşte bu yüzden ayakkabılarınızı sopayla geçirmeniz gerekir. Onu kızdırmak istemiyorum çünkü karnının çevresinde dikenli tüyler var. Arka ayaklarını bunları savurmak için kullanabilir ve çok güçlüdür. Gözünüze gelmesini istemezsiniz. Ve işte ormanın ortasında ayakkabılarınızı sopaya geçirmezseniz olacağı bu. Neyse ki biraz köşeye doğru gidiyor. Evet.
2: İşte burada muhteşem bir görüntü var. Bu gördükleriniz devasa kedi ayak izleri. Asimetrik görünüyor. Bu klasik kedi izidir. Arkasında bıraktığı 3 lob izi var. Her bir detayı bunun kedigillerden birine ait ve çok büyük olduğunu söylüyor. Bu bir aslan. Buraya kadar gelen harika bir aslan yolu var. Küçüklü büyüklü izler var.
0: Bazı zamanlar çok ihtiyacım olan yoldaşlarla da karşılaşabiliyorum. Gördüğünüz gibi bir arkadaş buldum. Himalayaların bu kısmında bir çoban var. Sanırım köpeklerini dağda bırakmış ve bu da beni takip etmiş gibi görünüyor. Yaklaşık yarım saattir benim peşimde. Dostum, senin adın ne bakayım? Çok tatlı bir şey. Hazır durmuşken o zaman kamerayı biraz bırakacağım. Burada bazı mantarlar var.
3: Köpek bütün yüzünü kapladı resmen.
0: Merhaba dostum. Pekala. Rift Vadisi Kenya'da çekim yaparken Amber ve Serena'nın aslanın öldürdüğü bir impaladan et çaldığını hatırladım.
4: İç kısımları yenmiş. Bu da çok tipik bir aslan avı demek. Öncelikle en besleyici bölgelere ve sıvılara yöneliyorlar.
0: Korucular ve ekip gezi esnasında tesadüfen kendi başının çaresine bakamayacak durumda ve süt olmayan yavru bir geyik buldu.
5: Aa, sakin ol bakalım, sakin.
0: Sonra onu vahşi doğadan kurtarmaya karar verdiler.
6: Kontrol ettirelim, sonra durumuna bakarız.
5: Evet.
0: Kazakistan'daki yarışı bitirir bitirmez yepyeni bir kurtarma operasyonu başladı. Ve bu sefer kameramanım Sam ortalıkta yoktu. Onu takip edebiliyorduk. Ancak göremiyorduk.
2: Sam kayıp. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Onu nasıl bulacağımızı da bilmiyoruz.
5: Neler oluyor böyle?
7: Vahşi doğada program çekmenin cilveleri. Bu araba bir adamımız kayıp olduğu için korna çalıp duruyor. Buralarda bir yerde yolunu kaybetmiş olmalı.
8: Ah Sam. Zavallı Samuel. Bu çalıların arasında bir yerde kaldı. Seni kurtaracağız dostum.
9: Sam'i bu yeşilliğin arasında kaybettik. Çünkü o Ed tarafından orada terk edildi. Ed şu anda umursuzca kameramanını bulmaya çalışıyor. Bir keresinde vahşi ormanda bir arkadaşımızı daha kaybetmiştik. Bizim için artık çok normal. Artık kahvaltı yapmak gibi bir şey. Bakalım sonuç ne olacak?
8: Gidiyoruz, hadi bakalım.
0: İki saatlik arayışın ardından en sonunda onu bulduk. Senin için endişelendik dostum. İyi misin?
10: Evet evet iyiyim. Kameram da elimde. Ne haber?
2: Kaç saattir buradasın?
10: Saatlerdir. Tatil gibi geldi.
0: Nasılsın dostum?
10: İyiyim. İyiyim.
0: Merhaba.
6: Merhaba dostum. Merhaba. Nasılsın?
0: Yaban macerası programı boyunca benim seviyemde olan ve içimdeki en iyiyi ortaya çıkaran rakiplerle yarışma şerefine eriştim.
7: İşte bu. Bu benim için harika.
0: Yarış sırasında hayatta kalma sanatının bu programın en önemli unsuru olduğu su götürmez bir gerçek. Ve bu sanatta uzman olmak büyük bir avantaj. Hatta bir ölüm kalım meselesi. Bir barınak inşa etmekten...
9: Sadece üzerine birkaç yeşil yaprak koyacağım ve bir yengeç sepetimiz olacak.
0: Çeşitli silahlar yapmaya.
7: Bu harika hissettiriyor.
0: Ve hayat kurtaran aletler üretmeye.
9: İşte oldu. Söğüt ağacından su şişesi. Söğüt ağacından yapılan ilk ve tek patentli su şişesi.
0: Hatta kendi dudak kreminizi yapmaya kadar. Evet işe yarıyor. Akmaya başladı evet. Yağ kalıcı olmasını ama aynı zamanda nemlendirmesini de sağlayacak. Böylece dudaklarımın çatlamasını engelleyecek. Tamam. Bayağı işe yarıyor. Gerçek dudak nemlendiricisi gibi hissettiriyor. Bu tip şeyleri hazırlamayı bilmek çok önemli. Dünya üzerindeki hayatta kalma uzmanlarına karşı yarışmak benim için çok büyük bir şeref oldu. Ateş! Farklı kıtalarda, farklı zaman dilimlerinde çok kısa bir süre içerisinde yarışmak ve çekim yapmak gerçekten yıpratıcı bir şey. Yaban macerasından önce yaptığım hayatta kalma yolculuklarında olaya aşina oldum. Sağ elimin olduğu tarafta kendi gölgemi görebiliyorum. Sol tarafımın güney olduğunu biliyorum. O yüzden demek ki hala kuzeye doğru gidiyoruz. Ve kendimi hiç yemeğin olmadığı ve bütün cevapları bilmediğim bir durumun içine sokmak gerçekten çok zordu. Güneş batıdan batıyor. Doğudan doğup batıdan batıyor. Şu anda saat öğleden sonra. Bu da demek ki biz hangi yarım küredeyiz? Biz hangi ülkedeyiz? Şu anda yanlış yöne gidiyor olabiliriz. Bunu bilmek çok zor. Sezon boyunca 6 farklı bölgeye gittik. 6 farklı ortam gördük. Her bölümde eşsiz bir meydan okuma vardı. Kendimi test etmek için yetenekleri o bölgeye özel olan eğitimli uzmanlara karşı yarıştım.
10: Benim burada 2 görevim var. Eddie'yi yenmek ve hayatta kalmak.
0: Bu kendi sınırlarımı daha da zorlamak demekti.
11: Bununla yüzümü korumak için bir şey yapmayı düşünüyordum. Bu şekilde yüksek rakımlara çıkmaya başlarken burnumu soğuk yanığından koruyabilirim.
0: Çin'deki sıradağlarda Kai'la birlikte ekstrem soğuklara karşı savaşmanın yollarını bulmak zorunda kalmıştık. Şu anda hava inanılmaz soğuk. İnanılmaz. Ve Xinlei ile Kuzeybatı Çin'in Aksai Çölü'nde düşük sıcaklıklara maruz kalmak kötü bir deneyimdi.
12: Dün gece birkaç kez donarak uyandım ve her seferinde kalkıp ateşi hazırlamak zorunda kaldım. Hiç ateş olmazsa burada donarım.
0: Bir başka korkutucu deneyim Ket'le denizi geçmekti. İşte gemi orada. Görebiliyorum. Pes etmek yok. Devam edeceğiz. Her zaman kendine güvenen bir yüzücü olmadığımı söylemişimdir. Bu son olsun artık Ted. Ancak rota mimarı Ted beni hep derin çıkmazlara atıp duruyor.
4: Devam etmeliyim. Neredeyse vardım.
0: Gerçekten bütün enerjimi harcamış bulunmaktayım. Şu anda gerçekten korktuğumu itiraf etmekten çekinmiyorum. Mesela yüzmek gibi korkularımdan biriyle yüzleşme fırsatını yakalamak onu yapmamı daha da kolaylaştırıyor.
13: Şu anda Ed'in görüş dışında olduğunu varsayıyorum. O yüzden olabildiğince hızlı gitmeye çalışıyorum.
0: Bu yarışlarla her seferinde kendimi biraz daha geliştirme şansı yakaladım. Her bir yarışta farklı bir şey öğrendim. Mesela E.J. Schneider'dan pozitif olmayı. Sana çok saygı duyuyorum E.J.
7: Artık ömürlük bir dostun var.
0: Senin de.
7: Bana güvenebilirsin.
0: Sağ ol dostum, teşekkür ederim. Will Lord'dan gerçek ilkel bilgileri.
7: Aa, şu hale bak.
0: Merhaba dostum. Ya da Matt Graham'a karşı yarışıp formumu ciddi şekilde ele almaya başlamayı. Bunu çok düzgün bir şekilde taşımam gerek. Bütün bunlar benim için inanılmaz bir evrim oldu. Bunu yapabildiğim için kendimle gurur duyuyorum. Aynı zamanda bunu yapabilmek için bana fırsat verildiği için inanılmaz minnettarım. Yani evet, bütün bu meydan okumanın büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum. Ve şimdi yalnızca tek bir yarış kaldı.

0: stays with me.
1: Evet sevgili Dimes Kulay Mix sevenler. Very delicious dedik.
2: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
1: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kulay Mix. Şimdi aldığınızdan daha fazlası. 25 yıldır hep yemek sepeti seninle.
3: 25 yıldır hep. Gol be gol. Yemek
4: sepeti. 25 yıldır hep seninle.
5: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
6: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
7: Seviyorsak sebebi çok. Sütarsız mekebisi yok.
8: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
9: Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin güneş kremini süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik ne

0: Pozisyon ekranda. Naz ve Can maç izlerken iddialaştı. Cemilay topla buluştu. Soruyu aldı. Çok net bir cevap. Harikasın Naz. Cemilay'la çözdün bu işi.
1: Vay vay vay vay vay vay. Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcak yok geldi. Yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay. Domino'sum hoş geldin.
3: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
4: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
5: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
6: Güçlü bir propaganda aracıydı.
7: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
3: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Tayvan'da 3. sezonun son yarışına hazırlanırken COVID-19 kuralları gereği karantinaya girmem gerekti. Vahşi hayatta yalnız kalmaya alışkın biri olarak bu bir sınav gibi. Pekala, karantinanın birinci günü. Kendimi küçük bir fitness meydan okumasına sokacağım. Bu hem yarış için fit kalmamı hem de akıl sağlığımı korumamı sağlayacak. Telefondan uygulama açtım. Tamam. Yaptığım bütün bu hazırlıkları fazla bulan insanlar olabilir. Sanırım dışarıdan biraz takıntılı görünüyor olabilirim. Şu anda yaptığım diyet ve egzersizler konusunda çok katıyım. Ama 46 yaşındayım. Bundan 4 sene sonra 50 yaşında olacağım. Benim rakibim olan insanların kimi 20'li yaşlarının sonlarında. Yani bir sporcuysanız hayatta kalma yetenekleriniz zayıf olsa dahi böyle bir yarışı kazanabilirsiniz. O yüzden benim sıkı çalışmam gerek. Hayatta kalma ve vahşi doğa konusunda muhtemelen rakiplerimin %90'ından daha tecrübeliyimdir. Ama hiçbir zaman profesyonel bir sporcu olmadım. O yüzden onlarla başa çıkmak için kendimi onların seviyesine çıkarmalıyım. Fiziksel hazırlık bu işin yalnızca yarısı. Gerçekten öyle. Ruhen de evriliyor olmak benim için her zaman çok ama çok önemli. Biliyorsunuz, 20'li yaşlarında başı sürekli belada olan ve hapse giren serseri bir adamdım. Amazon'u yürüyerek geçmeseydim asla bu televizyon işine girmezdim. Bu programı yapmasaydım hayatta kalma meydan okumalarını yapmamış ve böyle duygusal ve ruhani bir yolculuğa çıkmamış olurdum. Zaman benim için hem çok acı verici hem de müthiş değerli bir şey oldu. Hoşçakalın. 7 günün ardından Tayvan'ın vahşi dağlarının derinliklerine doğru yola çıktım. Yerli kabilelerin binlerce yıldır hayatta kaldığı bir yere.
1: Ormanın klasik kuralı, genital bölgenizin değmesini istemediğiniz yerlere elinizi sürmeyin. Bu güzel bir felsefe. İnsanı düşündürüyor. Karanlık yarıklar, tutmaya çalıştığınız kökler, ağacın çevresinden aldığınız şeyler. İşte bunun gibi içinde ne olduğunu görmediğiniz şeylere elinizi sokmayın.
0: Issız bölgelerde çalıştığımızı asla unutmamamız gerekiyor. Çünkü bu toplumlar çok derin bir kültür ve inanışa sahip. Yerel halk çok önemli. Karşılıklı saygı duymanız gerekiyor. Bu kimi zaman yanınızdakilerle yemeğinizi paylaşmak demek oluyor. Bu bölgelere büyük saygı duyarak yola çıkıyoruz. Bir yandan da bu bölgede ilkel hayatta kalma ipuçlarıyla kendimize meydan okuyoruz. Bana göre bu hiç kimsenin kendisiyle bağdaştıramayacağı bir tür hayal dünyası değil. Bence günlük hayatta karşılaştığınız zorluklar bu formatta sadece daha konsantre bir şekilde karşınıza çıkıyor. Hepsi bu. Tayvan'da yerel halk yolculuğumuzu kutsadıktan sonraki gün son sezonun son yarışını başlattık.
2: 3, 2, 1, başla!
0: Bu yarışta yenebilecek düzgün bir şeyin olmaması beni bazı çözümsüz kalmış korkularımla yüzleşmeye zorladı. 80 saattir hiçbir şey yemedim. Yarın bu yarışı bitirdiğimizde 100 saate yaklaşmış olacak. Fiziksel olarak çok bitkin olduğumu fark ettim. Mahvoldum. Gerçekten resmen dağıldım. Bu bana Kazakistan'daki yarışımı hatırlattı.
3: Ne kadar yorgun ve çaresiz olduğunu düşündüğün an pes edeceksin demektir.
0: Her birimiz bazı dersler çıkardık. Özellikle her şeyin değerini bilmek konusunda.
3: Bu bölgenin beni alt etmesine izin vermeyeceğim. Hele Ed'in beni yenmesini asla.
4: Sence birinci olabildin mi?
3: İlk ben geldim.
4: Öyle mi dersin? Seni hayal kırıklığına uğratacağım.
0: Bu bölümde Ken'in de kazandıklarından çok kaybettiklerinden ders çıkardığına eminim.
5: Dostum.
0: Eline sağlık.
5: Güzel yarıştı.
0: Tebrik ederim dostum. Kaybettiğim kişiler Josh James,
4: Oo, zafer.
0: Danny Dust, tebrik ederim. Max, beni yendin. Ve Aldo Keen. Dostum, tebrik ediyorum. Birinci sezondaki Matt Graham'a karşı büyük yenilgim kendimi yeteneklerim konusunda yeniden değerlendirmemi sağladı.
5: Az kaldı.
0: Ancak üçüncü sezonda İskoçya'da yaptığımız rövanş maçında kazanmak oyunun sonunda ne kadar uzun bir yol kat ettiğimi bana gösterdi. Bu geliştiğimin bir göstergesi.
5: Seni gördüğüme çok mutlu oldum.
0: Gerçekten çok zordu. Evet. Ness.
6: Demek buradasın.
0: Yarıştan sonra Ness gibi çok sevdiğim birini gördüğümde aileye geri dönmekten daha önemli hiçbir şeyin olmadığını fark ettim. Aile bir liman gibidir. Gemiler hiçbir zaman limanda durmaları için inşa edilmez. Denize açılmak için üretilirler. Yani tabii ki limanda güvendedirler. Orada tamir edilirler ve her zaman limana dönmek isterler.
7: Aslında bütün bu sezonları çekmeden önce sen bir bakıma kendine karşı bir yarış içerisindeydin. Aslında bu programda olma sebebin diğer insanlara karşı yarışıyor olman. Onlarla bir aksiyon içerisindesin. Onlarla bir araya geliyorsun, eğleniyorsun. Onlardan bir şeyler öğreniyorsun.
0: Her biri bu yolculuğun bir parçası oldu. Hepimiz bir şey elde ederek ayrılıyoruz. Hepimiz daha bilge insanlar oluyoruz. Bu programı yapmamda bir amaç varsa o da kendimi en iyi versiyonuma dönüşmek için zorlamaktır. Günün sonunda burada hedef kendini bir hayatta kalma yarışının içine atmak. Bu zorlukların üstesinden gelmeye ve vahşi doğanın içinden çıkmaya çalışmak. Ama hayat açısından baktığınızda çok işe yarıyor. Çünkü baskı, zaman kısıtlaması ve hayatta kalmak için yapmanız gerekenlerin hepsi gerçek. Aslında bunlardan çok gerçek bir deneyim yaratmış oluyorsunuz. Bunun bir parçası da çıkardığınız dersler. Olayın merkezinde hayatta kalmak olsa da bunlar günlük yaşamınızda da kullanabileceğiniz derslere dönüşüyor. Çok önemli derslerimdi. Ancak bu yarışlar göründüğü gibi yalnızca rakibe karşı değil. Vahşi doğada zamana karşı da veriliyor. Öyle mi?
2: İlk sen geldin dostum. Bu sefer seni kandırmayacağım. Tebrikler, tebrikler.
0: Teşekkür ederim. İşin özünde bu kendimize karşı çıktığımız bir yarış. İşte bu. Evet, evet, evet. Şuna bakın, bakın. Bakın, bakın, mutlu, neşeli günler. Harika. Bundan sonra önümde neler olduğunu bilemem. Ama karşıma çıkacak bütün meydan okumalara hazırım.

0: Aracını trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Evet sevgili Dimes Kulvay Mix sevenler. Very delicious dedik.
2: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
1: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kulvay Mix. Şimdi aldığınızdan daha fazlası.
0: 25 yıldır hep tavsiye ediyor. Çünkü trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Evet sevgili Dimes Kulvay Mix sevenler. Very delicious dedik.
2: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
1: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kulvay Mix. Şimdi aldığınızdan

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
2: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Siparişiniz.
4: Ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel. Kendime.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol pedden kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
5: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin kulaklıkları süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma. Hepsi burada, hepsi.
6: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel istikbalde.
7: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
8: Bugün burada uyuyamayacağız.
9: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
10: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
11: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap
12: basit. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
13: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
14: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
15: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
12: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Ah tanrım. Amerika Birleşik Devletleri genelinde. Burası tepeleme dolu. Kontrolden çıkmış yığınların altında.
1: Aman tanrım. Vay canına. Hey Matt.
0: Hayal bile edemeyeceğiniz hazineler var. Aman tanrım. İnanamıyorum. Ben Matt Paxton. Ekibimle mekanları temizliyor, gökten dışkı yağıyor ve büyük vurgunlar kolluyoruz.
2: Vay be.
0: Ürünün tek örneği. Aa, müşterilerimize ve kendimize altın buluyoruz. İçgüdülerim yanıltmıyorsa, bence bu gerçek.
1: Oo.
0: Herkes kazanıyor. 82 bin.
3: Tek söyleyebileceğim var canına.
4: Bana evimi geri verin.
0: 110 bin dolar.
5: Aynı ev olduğuna inanmıyorum.
0: Tam tamına 320 bin dolar.
6: Aman tanrım.
0: İşte geldik beyler. Maryland, Washington DC'nin hemen dışı.

0: Howard adında çok ama çok kafa bir adamla tanışacağız. Bizi kızı Carmen aradı. Tam eski usul bir biriktirme hastalığı. Her şey birbirine karışmış. Biliyor şu an kimde?
1: Burası benim aile evim. Babam Howard, babası vefat ettikten sonra değerli gördüğü şeyleri toplayarak biriktirme hastalığına tutuldu.
2: Hot Wheels arabalarım burada. Bazı şeyleri çöpe atmak zor. Her şeyde bir değer görüyorum.
3: 1,5 metre yüksekliğinde yığınlar var. Bu sefer işimiz gerçekten zor.
4: Evet öyle.
5: Şu anda bırakın mutfağa girmeyi, ön kapıdan içeri adım atamıyoruz.
2: Bir saniye. Teşekkür ederim. Bu durum beni artık çok bunaltıyor. Bazen baş edemiyorum ve gidip otelde kalıyorum.
0: Howard savaş gazisi. Bu da durumunu açıklıyor aslında. Birkaç yıl çok zor geçmiş ve yardıma ihtiyacı var. Bu evde yaşaması imkansız. Ama elinde de çok değerli bazı eşyalar var.
2: Dünyanın yarısını gezdim. Hava kuvvetlerindeydim. Gittiğim pek çok ülkeye ait dövizler var. Sallanan kafalı bebekler, Michael Jordan forması, spor hatıralarını severim. Basketbol, beyzbol, biraz golf. Tiger Woods setim burada bir yerlerde olmalı.
3: Spor hatırası koleksiyonerliğinde iki isim verecek olsanız, Jordan bir numaraysa, Tiger da pek geride değildir.
2: Yaşadığım yer olan DC, nadir değerli eşyalar bulmak için çok uygun.
0: Yıllar içinde çok farklı siyasi materyal de biriktirmiş.
3: Ülkenin herhangi bir yerinde siyasi hatıra eşyaları biriktirmek önemlidir ama başkentte olması bambaşka bir şeydir. Bu bölgenin en iyi yanı, cebi daha çok para dolu olan siyasi hatıra koleksiyonerlerinin bulunmasıdır.
5: Bodrumun tavanlarında ve duvarlarında küf var.
2: Mutfaktaki ve üst kattaki çamaşır makinelerinden biri eve biraz zarar verdi. Su hasarı oluştu. Pek çok şey mahvoldu.
0: Evin genel durumu hakkında biraz endişeliyim.
6: Tedbir amaçlı söylüyorum, bodruma inerken maske takalım.
0: Kesinlikle.
1: Koşullar gerçekten dayanılmaz.
5: Yardıma ihtiyacımız var.
1: Evet, hem de hemen.
0: Howard ilginç ve meraklı bir adam. Siyasete, askerliğe ve spora ilgi duyuyor. Müthiş şeyler bulacağımızdan eminim.
3: Öğrenmenin tek yolu var.
4: Evet.
0: Aradığımız üç ana grup, spor hatıraları, madeni paralar ki bence dünyanın her yerinden eski paraları var ve bir de burada bölgede yaşadığı yıllar boyunca biriktirdiği siyasi eşyalar. Bu adama evini geri alması için yardım etmemiz gerekiyor.
3: İşte oradalar.
2: Hanımlar önden.
0: Merhaba.
7: Merhaba. Merhaba.
2: Günaydın. Nasılsınız?
0: Burada olmak heyecan verici. Videoyu izledik.
2: Tamam.
0: İnanın doğru kişileri aradınız. Bu evde büyüdün öyle değil mi?
1: Evet.
0: Tamam.
1: Küçüklüğümde bu kadar kötü değildi. Ama yıllar, on yıllar geçtikçe
0: arttı. Tamam. Bu hafta ne umuyorsun?
2: Ailem için üzülüyorum.
0: Yani aileye tekrar yer açalım. Evet. Tamam.
2: Her şeyi satmak büyük bir adım ama ailem daha önemli.
0: Tamam. İçeri girip bakabilir miyiz?
2: Girebiliriz.
0: Evet.
2: Ama ön kapıdan değil.
0: Tamam.
2: Önden girmek biraz zor olur.
0: Birinci katın ön kapısı kapalı yani.
2: Evet. Arkadan dolansak daha iyi.
0: Tamam olur. Öyle yapalım. Hadi bakalım.
2: Tamam.
0: Eve her girmek istediğinizde arka bahçeye kadar boydan boya yürümek zorunda mı kalıyorsunuz?
2: Eve böyle girmeye alıştım ama normal değil. Biliyorum ama yapamıyorum. Ön kapıdan giremiyorum.
0: Kendi evinde eşyalar yüzünden sürgün edilmiş. Ön kapıdan girememek istifçiliğin uç bir noktasıdır. Ama herkesi uyarmak isterim bu, aynı zamanda bu adamın çok zeki olduğu anlamına da gelir. Tahminimce burası senin.
2: Evet, burası.
0: Tamam.
2: Burası.
0: Dikkat edin. Kendimi evimde gibi hissettim. Bodrum katı çok büyük ve çok tehlikeli. Oradan ümidimi kestim. Bodrumdan 4,5-5 ton çöp çıkarırız herhalde.
4: Her yer bozuk para.
2: Burada bir oda var.
0: Peki Carmen, burayı nasıl hatırlıyorsun?
1: Televizyon izlerdik, arkadaşlarımı ağırlardım. Öyle
0: demek
1: bir yerdi.
0: Burası oturma odasıydı.
1: Evet, öyleydi.
0: Tamam. Üst kata çıkalım bakalım.
2: Peki.
0: Hey. Her boşluğu kullanmışsın.
2: Evet efendim.
0: Bütün torbaları, kutuları, bunların hepsini boşaltmamız gerekiyor. Ama aynı zamanda çok fazla siyah küfte görüyorum. Bu evi hem boşaltmalı hem de güvenli hale getirmeliyiz. Son derece zorlu bir istif. Sadece küf temizlemek bile maliyeti 20 ila 30 bin dolar arttırabilir.
6: Küf kokusu buraya kadar geliyor. Şunu takayım. Bu küf vücudunuza etki ederse konu bambaşka yerlere gidebilir. Şuraya bak. Duvardan aşağı iniyor. Bu çok tehlikeli ama kirişler çok sağlam görünüyor. Kirişlerde su hasarı yok gibi. Vay be, vay be. Şu an burası resmen bir tehlike kaynağı. Temizlenmesi gereken bir sürü küf var. Ve bu hiç de ucuz değil. Şurası tamamen küflenmiş. Hot Wheels arabaları. Bunları bulduğumuz iyi oldu demek isterdim. Ama her yeri küf içinde. Yani hepsi çöp. Bunlar hiçbir işe yaramaz.
3: Daha baştan buradan hızla çıkarabileceğimiz bazı büyük parçalar görüyorum. Yatak, yer yatağı.
4: Bunlar daha açma şansı bile bulamadığınız şeyler ha?
0: İstifler etkileyicidir. Bir gecede oluşmazlar. Yani bunlar büyük yapısal yığınlar.
2: Normalde burada bir yol olması ve rahatça yürümemiz gerekirdi.
0: Hedefimiz bu mu?
2: Özgürce yürüyelim.
0: Özgürce yürüyeceğiz. Yol tamamen açılacak, tamam.
2: Tamam. Umarım açılır.
0: Ne hissediyorsun?
2: Çok bunaldım biliyor musun? Ailem daha önemli ama bunu daha önce fark etmeliydim. Bazen birinin hatırlatması gerekiyor.
0: Peki bununla başa çıkabilir misin?
2: Evet, başa çıkabilirim.
0: İnsan bunu tek başına başaramaz.
2: Doğru.
0: Temizlik için 10 kişilik bir ekibe ihtiyacım olacak. Elinde çok iyi spor malzemeleri varmış.
2: Var. Muhtemelen tam bu noktada tamam. Değil ama şuradaki odalar.
0: Ne arayacağım? Nelere bakmalıyım peki?
2: 1964 ve öncesine ait madeni paralar. Tamam. Yarım dolarlar, gümüş dolarlar. Almanya'da bulundum. Avrupa'daki bütün ülkelerin paraları.
0: Vay canına. Bu müthiş olabilir. Nadir yabancı paralar, tarih, sanat, siyaset ve yatırımın bir karışımı olduğu için koleksiyonerlere cazip gelir. Yugoslavya ve Doğu Almanya gibi ülkeler dağıldığında para birimleri artık tedavülde olmadığı ve tarihi bir önem taşıdığı için çok rağbet görebilir.
7: Almanya bugün resmen Euro'ya geçerek çok sevdiği Alman markına elveda dedi.
0: Bazı yabancı paralar sadece nominal değeri kadar ederken bazıları fahiş fiyatlara alıcı bulabilir. Tıpkı 2024'te nadir bir Çekoslovakya Cumhuriyeti banknotu olan 5000 kronun açık artırmada 1 milyon dolara satılması gibi. İşte bunları bulmamız gerekiyor.
1: Tamam. Peki.
0: O yüzden her bir poşeti tek tek elden geçireceğiz. İstifi bizzat oluşturan birinin evini temizlemek çok hassas bir durum olabilir. Temizlik süreci boyunca Howard'a ve koleksiyonuna saygı göstermemiz şart. Şu arkadaki oda ne?
2: Benim yatak odamdı. Sonra odaları değiştirdik. Biz onların odasını aldık, onlar bizimki.
0: Peki, tamam. Bir bakalım o zaman.
1: Burası benim eski odam.
2: Evet.
1: Halam ve kız kardeşimle paylaşırdım.
2: Şimdi kedinin odası oldu. Adı Prenses.
0: Yani en büyük oda bu.
2: Ebeveyn yatak odası.
0: Evet, tamam. Efendim. Bu işten para kazanabilmem için gösterişli şeyler bulmam gerekiyor. O yüzden her fikre açığım. Aradığım üç ana şey. Spor malzemeleri, giriş katında gördüğüm siyasi eşyalar ve bir de madeni paralarla yabancı dövizler. Anladığım kadarıyla bu evde bariz bir şekilde çok fazla çöp var. Ama içimden bir ses bir yerlerde çok değerli şeyler de olduğunu söylüyor. Odaklanmalı, derinlere inip o değerli şeyleri kurtarmalı ve temizlik maliyetlerini dengelemenin bir yolunu bulmalıyız. Ekibimle görüşeyim, sonra aşağıda evin önünde buluşuruz, tamam mı?
2: Tamam, peki efendim.
0: Teşekkür ederim. Pekala, ne düşünüyorsunuz?
6: evet,
0: katılıyorum. Kesinlikle.
6: Değil mi?
0: Haklısın.
4: Mutfak tamamen çöp. İçindeki her şey çöp olmuş.
6: Ben Bodrum'daydım, değerli bir şey görmedim. Üste duran ne varsa su hasarı almış. Her yeri küf sarmış.
3: Anladım. Bu bir kumar.
0: Hı-hı.
3: Hiç öyle spor mi? Hatırası Hı-hı. bulamadık.
0: Yani gözlerim yapma diyor. Beynim yap diyor. Ev hiç öyle görünmese de gördüğüm ufak tefek şeyler bana adamın gerçekten çok iyi parçaları olabileceğini söylüyor. Burada bir kutsal kase havası alıyorum. Hani Indiana Jones'ta en iyi kupa aslında en gösterişsiz olanıydı ya. Bence bu evde onlarla dolu olabilir. Peki genel maliyeti için ne diyorsunuz?
6: Bu temizlik için en az 10 kişi gerekecek. 5 tane de dev çöp konteyneri. Bodrum küf içinde bir küf uzmanı bulmam gerek. Önce bir küfe baksın. Duvarların derinlerine işlemiş. Bodrum'u tekrar yaşanabilir hale getirmek için duvarları kazıyıp alçıpan yapmamız gerekecek. Tahminimce bu en az 20 bin dolar daha ekler. Yani maliyet 40 bini bulur.
0: 5-6 günlük iş. 50 ila 70 bin dolarlık mal var. İyi para kazanabiliriz.
4: Evet.
0: Ve fark yaratabiliriz.
4: Mutlaka.
0: Evet, aileyle konuşayım. Bakalım hepimize uygun gelecek bir anlaşma yapabilecek miyim?
4: Tamam.
0: Hı-hı. Tamam.
2: Evet.
0: Çok detaylı bir temizlik olduğu için her şeyin üstünden geçeceğiz.
4: Peki.
0: Her kağıt parçasına bakacağız. Nereye baksam bir peçeteye sarılmış bir sürü madeni para bulduğum için önümüze gelen her şeyi atamayız.
4: Evet. Doğru,
0: her şey burada iyi şeyler olduğu fikrimi destekliyor. Temizlik 20 ila 40 bin dolar arası bir şey tutacak. Temizlik masrafı düşer, kalan parayı bölüşürüz. %50-50 diye düşünüyorum. Ne dersiniz ha? Kabul ediyor musunuz?
4: Tamam.
0: Anlaştık. Başlayalım.
4: Tamam.
0: Evet.
4: Güzel.
0: Bu işi 25 yıldır yaptığım için endişeli değilim ama sen biraz endişelenebilirsin.
4: Evet, endişeliyim.
0: Bunu neden yapıyorsun?
4: Ailem için.
0: Pes etmek isteyeceğin anlarda devam edebilmek için aile kavramına geri döneceğiz.
4: Tamam.
0: Pekala.
4: İlgin için
0: dostum.
4: Çok teşekkür ederim.
0: Heyecanlıyım. Bizi aradığınız için teşekkür ederim.
4: Görüşürüz.
0: Ne var ne yok?
8: Merhaba, merhaba.
9: Merhaba.
0: Nasılsınız? Hoş geldiniz.
8: Merhaba. Ben Kelly.
0: Kapıyı neden kullanmıyoruz? Çünkü ön kapı tamamen kolilerle tıkanmış durumda. Çok ama çok yoğun bir istif. Bodrumdan yukarıya, merdivenlerden birinci kata ve oturma odasından geçerek ön kapıya giden bir yol açacağız. Bir yandan da değerli eşya avına çıkacağız. Ön kapı açılınca iki giriş çıkış olacak ve evin kalanını temizlemek çok daha kolaylaşacaktır.
8: Al bunu. Tamam, sağ ol.
0: Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Bu bir dergi. İnanılır gibi değil. Şuna bak. Sen neler buldun? İyi bir şey var mı?
4: Şimdilik sadece çöp. Tek tek her şeyin içine bakmak gerek.
0: Bak bak. Burada giysiler var. Ve hemen yanında... Evet bak. Bir tomar nakit para.
4: Hadi canım. Her yerde bozuk para var. Oo.
0: Bu istif tam bir keyifli kabus. Buradaki her kuruşu anımızın teriyle kazanıyoruz ama... Burada çok fazla para var.
4: Bu neymiş böyle? Şuna bir bakacağım.
0: Üstündeki imza kimin?
4: Kobe.
0: Bir bakayım. Bu inanılmaz.
10: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
11: Net! Kazancım net, sigortam net.
12: Geçer, geçer, geçer, geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer, geçer, Türkiye. QNB'ye geçer. Sulanda geçer.
13: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
2: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
0: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
1: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde. Yumoş uzman konsantre yumuşatıcı 129 lira. Omo toz deterjan 139 lira.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
0: Pepsi ile hepsi güzel.
5: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
6: Bosch Flex Door buzdolapları. Esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X-Large ve XX-Large buzdolapları şimdi Suse bile hediyeli.
7: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
8: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
9: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız.
10: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
0: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
11: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
12: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
13: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
14: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
15: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
12: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
1: Yeni program Klasik Araba Kurtarma Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
2: Birinci gün.
3: Mert.
4: Üstündeki imza kimin?
3: Bence Kobe.
4: Bir bakayım. Gerçek bir imza. Şu an berbat durumda ama nereden buldun bunu?
3: Bir kutunun içinden çıktı. Burada.
4: Tamam, şunu söyleyeyim. Böyle bir yığın içinden Kobe Bryant topu bulduysan
3: işte.
4: Her şeyin içine tek tek bakmamız gerekecek.
3: Evet.
4: Bu inanılmaz.
5: Kobe Bryant 5. NBA şampiyonluğunu kutluyor. Olağanüstü.
4: Kobe Bryant bir basketbol efsanesiydi. Bütün kariyerini Los Angeles Lakers'ta geçirdi. Ve 5 NBA şampiyonluğu kazandı ve 4 kez All-Star MVP seçildi.
5: Kobe galibiyet sayısını atıyor.
4: Mamba zihniyetiyle tanınan Kobe, basketbolun sınırlarını aşarak modayı, hip-hop'ı ve sinemayı da etkiledi. 2025 yılının Ağustos ayında Shark Tank'ten Bay Harika lakaplı Kevin O'Leary nadir bulunan bir Kobe ve Michael Jordan kartını yaklaşık 13 milyon dolara satın aldı. İnanılmaz bir şey. Değeri 1 milyon dolardan 10 bin dolara kadar her şey olabilir. Harika iş çıkardın. Tecrübelerime dayanarak bu bodrumda pek bir değer bulacağımızı sanmıyordum ama neredeyse her şey küf yüzünden mahvolmuştu. Bulduğumuz eşyaların değeri beni şok etti. Kaylin ve ben bodruma saldırmaya devam ederken Mike da ön kapıya giden bir yol açacak. İki giriş çıkış noktamız olunca bütün evi iki kat daha hızlı temizleyebiliriz.
6: Oh, tanrım.
3: Bunlar da ne?

0: Tom balı. Tiger Woods'ları buldum. Hey Matt.
1: Ne oldu?
0: Çabuk buraya gel.
1: Şu Tiger Woods'ları mı buldun? Biri Tiger mı dedi?
0: Evet, ben dedim dostum.
1: Ne buldun?
0: Kendin bak. Daha bir sürü var.
1: Çok iyi. Bunları bulman çok iyi oldu.
0: Değil mi?
2: Ne buldunuz?
1: Tiger Woods.
2: Çıktılar mı?
0: Çıktılar.
2: Bulmuşsun.
1: Kartlar gerçek gibi görünüyor. Çok güzel.
2: Aferin sen çocuklar. Edersin. Harika iş.
1: Burada biraz işimiz var ahbap. Tamam, başlıyoruz. Şu an üzerinde durduğum şeylerin yüksekliği yaklaşık 15-20 santim.
3: Tanrım.
1: Bence bunların hepsi çöp ama her şeye bakmak zorundayız. Resmen paralarla çöp birbirine karışmış. Sen bir şey bulabildin mi Chris?
0: Şuna bir baksana Michael.
1: Madeni gümüş para. Bir onsluk saf gümüş.
0: Daha bakmam gereken 6 kutu falan var burada.
1: Şu an elimde tuttuğum şey en az 80 dolar eder. Bunlardan kutu kutu buluyorsan,
0: evet,
1: toplamda çok ciddi bir meblağ.
0: Böyle 6 kutu da.
1: Vay be.
0: Her yer bozuk para dolu.
1: Doğrusu bu evle ilgili şüphelerim vardı ama bu gümüş paralar gerçek ve bu da evin her yerine saçılmış daha çok gömülü hazine olduğu konusunda umut verici. Kapıyı açmaya bir koli daha yaklaştık.
2: Niye biz kendimizi bodrumlarda buluyoruz?
4: Ne bilsem.
2: Her bir poşetin içine bakmak zorundasın. Howard bütün bunları tek başına toplamış. Korumak için de iyice sarıp sarmalamış. Koruyacağı iyi parçaların çoğunu 2-3 poşete sarmış ama onlar da devasa yığınların dibinde kalmış. Sorun şu ki hepsini tek tek elden geçiriyorsun. Ve sonunda bir altın para bulabiliyorsun. Bunun ne olduğunu bilmiyorum.
4: Şuna bak, hem de altın plak.
2: Elvis Presley altın plak. Normalde birkaç bin dolara satılırdı ama tamamen mahvolmuş. Plağı belki kurtarabiliriz ama gerçekten çok üzücü. Bütün sabah madencilik yaptık. Bodrumun 3 metrelik kısmından yaklaşık 1 ton çöp çıkardık. Ciddi miktarda küf var. Son derece zorlu bir istif. Bunların hepsi çöp, çöp, çöp. Şuna bak, şuna bak, çöp. Her yer küf. Evet, çok küf. Kağıt ve dışkı. Şuradaki dışkılara bak. Daha önce görmemiştim bile.
4: Vay be. Ne tür bir hayvandı acaba?
2: Bodrumu temizlemek için yarım gün harcadık. Kobi topu hariç dişe dokunur hiçbir şey bulamadık. Her şey küp yüzünden mahvolmuş ve satacak bir şey bulamıyoruz. Evet, çöpleri atmak büyük para. Çöp masrafım arttıkça bir şeyler satıp kâr etme ihtimalim azalıyor. Kârımız azalırken masraflarımız da artıyor. Eminim, şunu attılar mı, bunu attılar mı diye merak içindesin.
4: Evet, merak ediyorum.
2: Tabii.
4: Gerçekten.
2: Gel gidip çöplere peki bakalım. Pekala, almak istediğin bir şey görürsen al. Evet.
4: Tamam.
2: Bu çok iyi örnek.
4: Bu
2: evet,
4: mu?
2: Üstü çok küflenmişti. Atmak evet, zorunda kaldım.
4: Küflenmiş, evet, evet. Belki içindeki kurtarılabilirdi.
2: Profesyonel olarak buna karşıyım, tamam
4: ama
2: mı?
4: Ama tercih senin.
2: Bunların hepsine atmak
4: poşetlerde
2: zorunda kaldım.
4: Poşetlerde neler var? Poşetlere bir bakayım.
2: Çoğu ıslanmış şeyler.
4: Bunun gibiyse kurtarılabilirler belki.
2: Hı. Paranı geri almak istiyor musun? Hı?
4: Evet, isterim. Ama satılık değil bu. Ben koleksiyonerim.
2: Bunlardan 20 tane var.
4: Çok güzel.
2: Peki.
4: İleride 1000 dolar olur bunlar. 1000 dolar.
2: Bunlar asla
4: bence
2: 1000
4: olur
2: dolar olmaz.
4: Bence olur.
2: Hayır, asla olmaz.
4: Peki 750 olur o zaman.
2: 750 de olmaz. Belki 50. Howard hayal görüyor. Küf içinde kalmış 5 dolarlık bir oyuncağın ileride 1000 dolar edeceğini sanıyor. Fiziken bu mümkün değil. En iyi Yankilerden, en iyi beyzbol oyuncularından biri olarak görüyor. New York'tayken en sevdiği oyuncuymuş. Duygusal bağ kuvvetlendikçe fiyat da giderek artıyor. Bu çöplerin hepsini attırayım, sen keyfine bak.
4: Şu poşetlerin birazına baksam.
2: Ben gerçekten olsam çok bakmam. Yani işimiz çok zor. Daha çok işimiz var. Umarım Mike ve Chris yukarıda daha çok şanslıdır.
0: Oh. Ve işte kapı.
1: Evet. Oh be, güzel. Görev tamamlandı. Ön kapıyı açtık. Sonunda ön kapıdan işleyebileceğiz. Bu çok önemli. Yine de bu durum kar marjımızı pek arttırmıyor. Bir an önce değerli parçalar bulmamız lazım.
0: Bu da ne? Yaşasın.
3: What you got, Chris?
0: Bir saniye gelsene.
1: Tamam. Vay be. Hey Matt.
0: Galiba bir yazı görüyorum. Evet.
1: Vay canına. Bakar mısın?
2: Şuna bak.
1: İmzalı Michael Jordan forması. 423 tanenin 56.sı. Jordan'ın imzaladığı her şey para eder. Buna alıcı bulmakta zorlanmayız.
2: İşte şimdi evet. Heyecanlandım.
0: Evet.
2: Evet vay canına. Kobe topu Jordan forması derken değerli parçalar yavaş yavaş çıkmaya başladı. Harika iş çocuklar gerçekten.
1: Merhaba ben Mike.
5: Ben de Ryan. Memnun oldum.
1: Memnun oldum Ryan.
5: Sıkı bir Kobe hayranıyım ve elinizde ne var diye bakmaya geldim.
1: Bakalım nelerimiz varmış. İmzalı bir Kobe Bryant basketbol topumuz var. 2000 yılı All-Star maçına özel sınırlı üretim. Tamam mı?
5: Hadi canım. İnanılmaz bir şey. Çok güzel. $1000 versem?
1: Şöyle bir durum var. Topun durumu malum. Kusursuz değil. Öyle olsaydı $5000'a giderdi. Yine de sahibi $1500'dan aşağı inmez.
5: Tamam kabul.
1: Güzel.
5: Çok iyi.
1: Tebrikler Ryan.
5: Teşekkür ederim.
1: Bu topun daha iyi durumda olmaması çok kötü ama en azından siftah ettik. Geldiğin için sağ ol Tyvon. Mesajda bahsettiğim kartlar bunlar. Tam takım Tiger Woods kartları. Her birinde kazandığı şampiyonlukların ikonik görüntüleri var. Şu Jack Nicklaus turnuvasından. Britanya Açık ustalar.
6: Tiger Woods hayranı biri bunlara bayılır. Hepsini kaçtan verirsin?
1: Takımın tamamı $7000.
6: Ben biraz daha düşük bir şey düşünmüştüm.
1: Bu kartlar için benden haber bekleyen başkaları da var. En son 5000'e inebilirim. En iyi teklifim bu. Ne dersin?
6: Pekala. Tamam.
1: Güzel. Teşekkür ederim. Nasıl ödersin?
6: Nakit ödeyeceğim.
1: Güzel. Sevindim.
2: Bu dışkıları saklıyor muyuz, atıyor muyuz?
0: Karar senin dışkıcı Paxton.
2: O zaman atıyorum. Bütün gün bu bodrumu darmadağın ettik. Kobe topuyla çok iyi başlamıştık ama sonra işler tıkandı. Bodrum kötüden daha kötüye gitti. Ha, şuna bak artık elimize ne olduğunu biliyoruz bak. Bunların hepsi karabibere benzeyen
4: evet,
2: fare
4: pisliği. Evet, bunu bekliyordum.
2: Farelere bu kadar çok kağıt ve nem verirsen her şeyi paramparça ederler. Burası çok ağır su hasarı almış. Bu halı tamamen çiş içinde kalmış. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Her şey mahvolmuş. Umutsuzluğa kapılmaya başlıyorum. Böyle evlerin sorunu budur. Büyük iş büyük kanyonda yürüyüş yapmaya benzer. Aşağıya indiğinizi sanırsınız ama kenardan aşağıya bakınca önünüzde bir günlük yol olduğunu görürsünüz. Bu evde de daha gidecek çok yolumuz var. Bütün eşyalar mahvolmuş.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
8: Net! Kazancım net, sigortam net.
9: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
10: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
11: Akbanklı kadınlar hayatlarına değer katar.
12: Ücretsiz mamografi, meme USG ve simil testi %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbanklı kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para promosyonu için
11: sen de Akbank Mobil'den Akbanklı kadınlar platformuna katıl, hayatına değer kat. Senin yanında Akbank.
3: Flex Door buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Suse bile hediyeli.
13: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
14: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
15: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
16: Eda Ece seçisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı
17: tak. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
18: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
19: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
20: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
17: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
21: İkinci gün.
2: Bodrum'u temizlemek tam bir günümüzü aldı ama artık temizlendiğine göre küf sorununa odaklanabiliriz. Devasa bir sorun. Küf burada en az 10 yıldır büyüyor ve her şeyi ele geçirmiş, köşe bucak kaplanmış durumda ve bu tam bir kabus.
22: Gelmene sevindim.
2: Hı hı.
22: Aşağısı küf içinde kalmış dostum. Nasıl kurtulacağız?
2: Uzman çağırmak zorunda kaldım. Neyse ki burası benim eski çöplüğüm. Maliyeti yaklaşık 3000 dolara indirmeyi başardım.
23: Evet, her yer küf. Burayı ilaçlayacağım.
2: Küfün üzerine Concorobium adı verilen toksik olmayan kimyasal bir çözelti püskürtecek. Sporları yok ederek küfün yayılmasını kökten çözer. Concorobium kullanmalarını istiyoruz. Çünkü biz hala buralarda temizlik yaptığımız için bu çok daha güvenli.
23: Siz gidip duvarı yıkmaya başlayabilirsiniz.
22: Tamam.
2: Bodrum ilaçlandığına göre çalışmayı bırakıp kurumasını bekleyeceğiz. Aşağı inmemiz güvenli olduğunda duvarları yıktıracağız. Üstlerine yama yapamayız.
1: Hot Wheels.
0: Hey Mike, bir saniye gelsene.
1: Ne oldu?
0: Bunu bir kutuda buldum.
1: Oho. Aslında bunları daha önce de görmüştüm. Elinde tuttuğun öğütülmüş para dedikleri şey. Tamam mı? Birleşik Devletler banknotları tedavülden kaldırıldığında hazine yeniden kullanılmalarını önlemek için kırpar, ıslatır ve hamur haline getirir. Sonra sanatçılar bu hamuru satın alıp böyle heykeller yapar. İnanmazsın ama bunlardan 15'e 10 santimetrelik bir tane yapmak için 15 bin dolarlık öğütülmüş banknot gerekir. Aslında çok nadirdirler. Daha önce bir tane satmıştım. 2-3 bin dolar arası alıcısı var.
0: Ne?
1: Çok iyi buldun. Harika bir şey bu. Washington DC'deyiz. Böyle nadir siyasi eşya bulacağımız en uygun yerde. Bak ne diyeceğim. Ben oturma odası ve yemek odasındaki işi bitireyim. Sen böyle başka şeyler bulursan beni çağırırsın. Olur mu?
0: Anlaştık mı?
2: Bodrum kururken Mike ve Chris oturma odasında eşya ayıklayacak. Ben de üst kattaki yatak odalarına çıkmaya çalışacağım.
1: Pekala. Bu kutunun üstünde ıslak mendil yazıyor ama bu şimdiye kadar bulduğum en muhteşem ıslak mendil kutusu. Çünkü içi spor kartlarıyla dolu. İşte imzalı bir Bryce Harper kartı. Her adımda daha fazla spor hatırası buluyoruz. Çok sevindirici. Aman tanrım, bu da Bryce Harper maç günü programı. Paha biçilmez şeyler. Oh vay be. Bu çok ilginç. JFK hatıra eşyası. JFK koleksiyonu en çok yapılan başkanlardan biridir.
24: Ülkem benim için ne yapabilir diye değil. Ben ülkem için ne yapabilirim diye sormalısınız.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin 35. başkanı. Gençlik iyimserliği ve yarım kalmış vaatleriyle hatırlanır. JFK 43 yaşında göreve gelerek şimdiye kadar başkan seçilen en genç kişi olmaya devam ediyor.
24: Bu antlaşmayla özgürlük savunmasındaki nöbetimizi sürdürebiliriz ve sürdürmeliyiz de.
1: Şimdiye kadar satılan en pahalı JFK hatırası nükleer test yasağı anlaşmasını imzaladığı meşhur 16. Louis masasıdır. Masa 1996'da 1.4 milyon dolara satıldı. Bu kutunun tamamı efemera sınıfına giren belgelerle dolu. Bakalım, elimizde bir kitap var. Cesaret profilleri, Başkan John F. Kennedy, Warren raporu, bu JFK suikastına ilişkin resmi rapordur. Üçte birini gözden geçirdim ve şu ana kadar yüzlerce dolarlık malzeme gördüm. Aradığımız siyasi hatıra eşyaları bunlardı ve harika durumdalar. Çok büyük kazançlar değil ama burada hala bir değer var.
2: Geldiğin için teşekkürler.
4: Tanıştığımıza
2: demek
4: sevindim.
2: Demek Jordan için geldin.
4: Evet efendim.
2: Ha, bu da var, başlangıç
4: evet
2: kadrosu.
4: Evet efendim, bu benim oğlum. Sıkı bir tamam. Jordan hayranı.
2: Oğluna mı alıyorsun?
4: Evet efendim.
2: 4000 verirsen bütün orijinal Jordan kartlarını da üstüne eklerim. Ne dersin?
4: 3250 olur mu?
2: 3500 yapsan.
4: 3350.
2: 3400'e anlaşalım.
4: 3375.
2: Anlaştık. 3375. Peki
4: dijital.
2: Nakit mi?
4: Anlaştık. Tamam.
2: Tamam.
4: Güzel.
2: Spor hatıra eşyalarından bazılarını satabildik ama satışlarda hala çok gerideyiz. Umarım bir yerlerde hala büyük para getirecek eşyalar vardır.
21: Üçüncü gün.
2: Bodrumu havalandırdık. Küf önleme spreyi de aldı. Şimdi aşağı inip duvarların durumuna bakacağım ve sonraki adımlarımızı belirleyeceğim.
22: Yıkımı biz yaparak paradan tasarruf edebiliriz. Duvarları tekrar örmesi için de birini tutarım.
2: Tamam. Küf sorunu masrafları çok arttırdı. İlaçlanması 3000 dolar tuttu. Duvarları örmek için 10.000 dolar daha gerekiyor. Bu iş başımıza dert
1: oldu. Bana bir balyoz ver.
2: Küf problemi kar marjımızı etkileyecek kadar büyük bir sorun. Yıkımı kendimiz yaparak birkaç dolar bile olsa tasarruf etmek zorundayız. Çünkü şu anda her bir dolar önemli.
1: Dikkatli ol. Borular var. Bu duvarı yıkıyorum Sayın Gorbaçov.
2: Bodrum'daki yıkımı bitirdik. Daha çok eşya bulmak zorundayız çünkü henüz masraflarımızı karşılayacak kadar kazanamadık. Şimdi arka merdivenlerden yukarıdaki yatak odalarına doğru ilerleyeceğim.
1: Elimizde eski dergiler var. Time ve Life. En havalı parçalardan biri de bu flama.
5: Çok hoş.
1: Hepsini 600'den verebilirim.
5: Ben daha çok 350 düşünmüştüm.
1: 500 dersek kendimi çok daha rahat hissederim.
5: Tamam, anlaştık. Yanımda biraz nakit var.
1: Teşekkür ederim. Vay canına. Bir bıçak buldum.
22: Hayır ben buldum. Hadi ama dostum.
2: Ah, bu basamaklarda felaket. Pekala. Bu köşede nereden başlayacağımı biliyorum. Kızılcık suyu mu? Evet. Ama bunun kızılcık suyu olduğunu sanmıyorum. Şişenin üzerinde yazdığı gibi 2024'ten kalma idrar. Vay canına. Ah be dostum, alet kutusuna neden asma kilit takarsın ki? İçinde ne olduğunu çok merak ettim. Çekip koparacağım. Tam isabet.
0: Ciddi misin?
2: Evet. Şuna bak dostum.
0: Sabırsızlanıyorum.
2: Bakma. Sen bulamadığın için kıskanırsın.
0: Hayır. Bu bir takım işi.
2: Aradığımız buydu işte. Hepsine bir bak. Bir dakika. Burada madeni paralardan ve yabancı paralardan kesinlikle daha fazlası var. Evet, bir sürü gümüş. Şu gümüş külçelere bak. 999 artı. Bak şurada yazıyor. Eski 100 dolarlık Amerika Birleşik Devletleri banknotları, inanılmaz bir şey. Şu kıpkırmızı banknotların tanesi 20 dolar. Evet. Suudi Arabistan riyali. Bunların hiçbiri artık tedavülde değil. Evet. Lütfen bunun altın olduğunu söyle. Evet, altın bulduk. Evet, bu işi seviyorum. Evet. Bir kavanoz idrarın hemen yanında bir sürü altın buldum. Aradığımız şey buydu işte. Howard'ın madeni para ve yabancı para koleksiyonu. Evet, şimdi anladım. Bir istifçi gibi düşünürsen hazineyi bulursun. Amaç başkalarının o hazineyi bulmasını engellemek. Eve girenleri caydırmak. Bodrum, giriş katı, her yer çöp. Bütün hazine yukarıdaydı ve bulduk. Bütün ikramiye de yatak odalarında olmalı. Bu işi çok seviyorum. Ama derdimiz henüz bitmedi. Daha çok şey satmalıyız. Şansımıza Mike siyasi eşyaları isteyen bir yerel alıcıyla görüşüyor.
1: Bu parçayı gördüm ve tam sana göre olduğunu anladım. Öğütülmüş paradan yapılmış George Washington büstü. Bunlar 1800'lerin sonlarından 1940'lara kadar olan döneme ait.
6: Bir dükkanda buna benzer bir şey görmüş ama satıcıyla anlaşamamıştım. Beni aramana çok sevindim. Üstündeki detayları çok sevdim.
1: George Washington'ı 2200'den verebilirim.
6: Peki. Ben 1500 gibi bir şeyi düşünmüştüm.
1: Verebileceğim en iyi fiyat $2000.
6: Sanırım ödeyebilirim.
1: Harika.
6: Teşekkür ederim Mike.
1: Tebrik ederim.
6: Teşekkür ederim.
1: Şahane.
6: Evet, değil mi?
1: Siyasi parçaların çok daha fazlasına satılacağını umuyorduk. Özellikle de Washington DC'nin hemen dışındayken. JFK eşyaları ve öğütülmüş paradan yapılma George Washington büstüyle $3000 bile geçemedik. Hemen daha çok değerli parçalar bulmamız gerekecek.
7: Dördüncü gün.
2: Washington'da dördüncü günümüz ve temizliğin 2/3'ündeyiz. Ama hesapladığımız karın 2/3'üne yaklaşamadık bile. O yüzden yukarıdaki yatak odalarında elimizi çabuk tutmalı ve değerli parçaları bir an önce bulmalıyız. Bu katın tamamını temizleyelim. Siz kızının odasına geçecekseniz ben de Howard'ın eski yatak odasından başlayayım, tamam mı? Kapıyı açmaya çalıştım da ancak o kadar açılıyor. Yani kapıyı bile açamıyorum. İşte başlıyoruz.
1: Kirli kağıtları nereye atıyorsunuz?
0: Şuraya.
1: Tamam.
2: İşte bu kadar. Bir iyi bir de kötü haberim var. Sanırım artık bu kapıyı açabilirim.
0: Tamam, iyi haber ne?
2: İyi haber buydu. Kötü haberse şuna bakın.
8: Hadi oradan sen de.
2: Yığınlar yaklaşık 1 metre 20 santim yüksekliğinde. Ortada küçük bir alan var. Adeta büyük bir girdap. Neredeyse kara delik gibi. Sadece kutular ve poşetler görüyorum.
8: Şuna baksana. Bu çılgınca.
2: Burası Howard'ın kokpitiydi. Ev onu yutana ve Steve evi ele geçirene kadar yaşadığı son odaydı. Aradığımız oda burası. Buraya gelmemiz 4 günümüzü aldı. Burada bir hazine varsa bu odanın dibinde olmalı. Aman tanrım, umarım ona ulaşabiliriz. Ah, vay canına. Çocuklar, orijinal Upper Deck kartları burada. LeBron James 10 numara, lise dönemi.
1: 10 tam puan hepsi almış olmaları harika.
2: Bunların tanesinin $50 olduğunu varsayayım. Şu yığın şimdiden $350 eder. $700 bile olabilir. Ha, bunu bulduğumuz iyi oldu, hem de çok iyi. Yavaş yavaş para kazanıyoruz beyler.
1: Bunları araştırmaya ve alıcıları ayarlamaya başlayayım.
2: Tamam, teşekkürler dostum. Üst kattaki eşyaların kalitesi tek kelimeyle hayranlık uyandırıcı.
1: Son gümüş yüzük. Taşları kontrol ettirmem gerek.
2: Şu an zarardayım. Biz bu işi kâr etmek için yapıyoruz. Nakit istiyoruz. Bu saat hiç fena değil. Küf yüzünden dünyanın parasını kaybettik. Bir ton para kazanmayı umuyordum ama şu an sırf başa baş gelmemiz bile benim için kazanç olur. Zaman hızla azalıyor. Mike ve çocuklar yatak odasındaki işi bitirirken Howard'ın madeni para ve yabancı para koleksiyonuyla ilgilenen bir alıcım var. Kâr hedeflerimizden hala çok uzaktayız. Bu paraları satabildiğim kadar yüksek fiyata satmalıyım. Sandra, geldiğin için teşekkür ederim. Burada pek çok madeni para var.
9: Evet.
2: Aşağıda da bunlardan daha çok var. Son 3 günümü madeni para toplayarak geçirdim. Burada neleri sevdin?
9: Beni asıl heyecanlandıran şu yabancı madeni paralar. Yabancı tamam. Madeni paraları seviyorum. Geçmişteki evet. Siyasete açılan pencere gibiler. Meksikalı Jose Maria Morelos var. 1800'lerde Meksika devriminin lideriydi. Şu İtalyan madeni parası da var. Görme engelli bir insanın paraya dokunup değerini anlayabilmesi hı hı, evet. için yapılmış ilk madeni para.
2: Yani bir hikayeleri var.
9: Hikayeleri var, evet.
2: Çok müthiş şeyler.
9: Evet, hepsini almak isterim.
2: Bütün bu gördüklerini $15,000'dan veririm sana.
9: Evet. Evet.
2: Ne dersin buna?

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Hayatımda bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
2: Gün burada uyuyamayacağız.
3: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
4: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
5: Servis geldi, çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
7: kurdu. You are the queen of dragons. You have an absolute power within your grasp. This is the moment you become queen.
8: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjan. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşık da eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
9: Maçlara internet yetiştiremeyenlere Pepsi ve Ruffles'tan her şifreye 1 GB hediye. Kazandırıyor'yu indir, anında kazan. Go!
10: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
11: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
12: Anneler, babalar, Molfix bebek bezi teknolojisi ilerliyor.
13: Yeni Molfix Premium. Pişiği daha olmadan engelleyen yepyeni bir teknoloji.
14: Şiş Molfix'in emici yüzeyine temas etti.
15: Pişiğe neden olabilecek bileşenler yakalandı.
13: Yeni Molfix Premium pişik etmenlerini yok etmeye yardımcı aktif oksijen teknolojisi. Türkiye'de ilk ve tek.
16: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
17: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
18: İkisi birlikte çok iyi.
19: Tıpkı bizim gibi.
20: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
21: Baloncuklu Lipton mu?
22: Çok lezzetli.
21: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
9: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey. Kendi

0: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol pedden kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh, hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive, cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
4: Hesap basit, hesap basit.
5: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
6: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
7: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
8: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
5: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
9: Final günü.
10: Buradaki son günümüz. Evi hazır hale getireceğimiz süre azalıyor ve hala çok işimiz var. Bodrum'da çalışmaya devam ediyoruz. Mike da yapabildiği kadar son dakika satışı yapıyor.
11: Memnun oldum. Geldiğin için sağ ol. Bu LeBron James eşyalarında ilgini çeken nedir?
12: Oğlum sıkı bir basketbol hayranı. LeBron James'i sevdiğini biliyorum. En sevdiği basketbolcu.
11: Tamam. Pazarlığa başlamadan önce buradaki her şeyi satmak istediğimizi söylemeliyim. Tamam mı? Burada imzalı bir LeBron James kartımız var. Kariyeri boyunca tamam. Basılmış diğer LeBron James kartları da var.
12: Tamam.
11: Bazıları lise döneminden. 3 madeni paralı bir setimiz var. Masadaki her şeye 3200 istiyorum.
12: Ben belki 3 verebilirim.
11: Tebrik ederim.
12: Tamam, teşekkür ederim.
10: Bütün değerli eşyaların satılması ve çöplerin sonuncusunun dağıtılmasıyla bu iş son dakikaya kadar sürdü. Güneş batmadan hemen önce bitirdik. Şimdi Howard'la kızına neler başardığımızı gösterme zamanı. Evet dostlar.
13: Evet efendim.
10: Burada çok uzun bir hafta oldu. Çok şey yaptık.
13: Minnettarım.
10: Evet. Artık ön kapıdan girebiliyoruz, gördünüz mü?
13: Güzel.
12: Gerçekten mi?
10: Ön kapıdan giremiyorduk bile.
13: Giremiyorduk doğru.
10: Arkaya dolanıyorduk. Kalmıştınız ve artık tamam. Öyle tamam. Değil. Bu harika. Bu konuda çok heyecanlı.
13: Ben de.
10: Tamam
13: açın. Gözler kapalı tamam gözler kapalı.
10: Açın gözünüzü.
13: Mantarım içeri yürüyebiliyorum.
12: Harika. Çok güzel olmuş.
10: Beğendiniz mi?
13: Eşyam nerede? Harika.
12: İnanamıyorum.
10: Boyanmaya ve yeni bir zemine ihtiyacı var ama artık odaya girebilir ve o işleri yaptırabilirsiniz.
12: İstediğim dönüşüm buydu. Hatırlıyorum. Bütün anılar geri geliyor. Dan'ın gelip bana... Evlilik teklif etmesini de hatırlıyorum.
13: Hı hı.
12: Ve
13: tam burada, masada.
12: Bu masada. İnanılmaz, inanılmaz bir şey.
13: Vay canına. Ön kapıdan en son ne zaman girdiğimi hatırlamıyorum. O kadar uzun zaman olmuş ki. Benim evim olduğuna inanamıyorum.
12: İnanamıyorum.
13: Önümde bir patika olmadan net bir şekilde yürüyebiliyorum.
12: Yürüyerek geçebiliyoruz.
10: Şuna bakın.
12: İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz.
10: Tavanda bir şey fark ettiniz mi?
13: Ah.
10: Tavanı tamir ettik.
12: Vay canına. Çöküyordu ve şimdi ise...
13: Yeniden başlıyor.
12: Evet.
10: Bana aileni tekrar burada toplamak istediğini söylemiştin. Daha iyi bir yaşama doğru. Sahip olmak için
13: kesinlikle.
10: Alana şükürler sahip oldun. Olsun.
13: Evet efendim.
10: Üst katta yaptıklarımızı da göstereyim tamam mı? Bu konuda çok tamam. Heyecanlıyım. Basamaklardan yukarı çıkabildiğinize dikkatinizi
12: evet.
10: Çekelim.
12: Evet doğru. Aman
13: artık engel yok. Artık
10: çıkabiliyoruz.
12: Patikalar yok. Ne kadar çok anım var. Adeta sel gibi akıp geliyorlar. Çok duygulandım ama tanrım.
13: Yan yan tırmanmak zorunda değilim. Odayı daha önce böyle gördüm. Hiç hatırlamıyorum.
12: Bizim için, senin için isteyebileceğim her şey buydu.
13: Teşekkür ederim. Bu büyük bir dönüşüm.
12: Muazzam bir şey.
13: Teşekkür ederim.
10: Evet, sanırım şurası büyüdüğün odaydı değil mi?
12: Evet.
10: Tamam, gidip
12: evet,
10: ona da bakalım.
13: Çok duygulandırıyor.
12: Tamam, vay canına. Aman tanrım.
13: Bu bir mucize.
12: Burası benim lise odam. Halamla, kız kardeşimle kaldığımız oda.
13: Anılar.
12: Çok duygulandım. Teşekkür ederim.
10: Rica ederim. Sizi aradınız. Yapmanız gereken tek şey istemektir. Göreceğimiz bir oda daha var. Bodruma inelim.
12: Aman Tanrım.
13: Gitmiş. İnanamıyorum. Neredeyse takla atabilirim.
10: Görebildiğiniz ve kokusunu alabildiğiniz gibi küf kalmadı. Kontrol altına aldık. Duvarları yıktık çünkü çok fazla yıpranmışlardı. Sizin için kendimiz yaptık. Bir müteahhit gelip yeni alçıpanları monte etti. Bodrum yepyeni oldu. Yaşanabilir, kullanılabilir
13: i̇şte
10: bir
13: budur.
10: Alan.
12: Buna ihtiyacımız vardı. Gerçekten ihtiyacımız vardı.
13: Teşekkür ederim. Daha kaç kez teşekkür edebilirim ki?
10: Temizlik masraflarımız 22 bin dolardı. Buna her iki katın tavanı da dahil. Toplam tamam. Satışlarımıza gelelim. Siyasi eşyalar pek yüksek fiyata satılmadı. Spor hatıraları epey iyiydi. Evde bulduğumuz madeni paralar ve yabancı paralar çok ama çok büyük bir başarı oldu. Sonuçta bu koleksiyon için harika bir alıcı bulduk. Sanırım 15 bin diyeceğim.
7: 14.250 yapar mısın acaba?
10: Tamam, anlaştık.
7: Çok güzel,
10: evet,
7: teşekkür ederim.
10: Sonuçta toplam satış 44 bin dolar.
12: 44 bin mi?
13: 44 bin.
10: Temizlik ve diğer işler için harcanan 22 bini çıkarttığımızda size 22 bin kaldı.
12: Vay canına.
10: Bunu da yarı yarıya paylaşıyoruz. 11 bin benim ekibim için, 11 bin senin için.
13: Teşekkür ederim. Vay canına. Minnettarım.
12: Matt, sana ve ekibine minnettarım. Gerçekten onur duydum. Bu adeta Tanrı'nın bir lütfu.
13: Ah, dostum, yaptığınız işe minnettarım. Ailemi geri toparlayabilirim. Teşekkür ederim bebeğim.
10: Eve döneceğin için heyecanlı mısın?
13: Bu süreci hızlandırdı.
12: Evet.
13: Evet, büyük bir yük kalktı.
10: Yeniden başlayabilirsin.
13: Yeniden başlayabilirim.
12: Artık nefes alabiliriz. Evet.
10: Çok önemli olduğunu düşündüğüm bir şey buldum. Bunu sana okutayım.
13: Aa, vay canına.
12: Biricik babacığım, sen dünyadaki en iyi babasın. Seni seviyorum babacığım. Kötü günlerde bile seni sevdiğimi ve her zaman seveceğimi bilmeni isterim. Seni çok seviyorum.
10: Bir sürü şey saklamışsın ya. Asıl önemli olan bunlar işte.
13: Öyle. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
12: Rica ederim. Seni seviyorum.
13: Teşekkür ederim.
12: Seni seviyorum. Seni çok seviyorum. Seninle gurur duyuyorum.
13: Teşekkür ederim bari.
10: Çok sevindim. Seninle gurur duyuyorum. Gerçekten.
13: Evet efendim.
10: Size sarılmak istiyorum. Hadi bakalım. Bu işe başlarken büyük bir risk aldığımızı biliyorduk. Howard'la stratejimiz net olmalıydı. Her köşede değerli bir şey bulmak ve temizlik maliyetini kontrol altında tutmak zorundaydık. Ama sonunda her şeye değdi. Güzel bir kazanç elde ettik. Howard evini ve hayatını geri kazandı. Benim kitabımda buna tam sayı denir.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
10: Kredi. Eydi. Güzel bir kazanç elde ettik. Howard evini ve hayatını geri kazandı. Benim kitabımda buna tam sayı denir.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan...

0: Ona yetişmez. Yok kim? 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
1: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
2: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Maçlara internet yetiştiremeyenlere Pepsi ve Ruffles'tan her şifreye 1 GB hediye. Kazandırıyor'yu indir, anında kazan.
3: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
4: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
5: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Pepsi ile hepsi güzel.
9: Anneler babalar, Molfix bebek bezi teknolojisi ilerliyor.
10: Yeni Molfix Premium. Pişiği daha olmadan engelleyen yepyeni bir teknoloji.
11: Şiş Molfix'in emici yüzeyine temas etti. Pişiğe neden olabilecek bileşenler yakalandı.
10: Yeni Molfix Premium pişik etmenlerini yok etmeye yardımcı aktif oksijen teknolojisi. Türkiye'de ilk ve tek.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol Ped'den kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Vay, baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
5: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
6: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
7: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
8: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
9: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
10: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
11: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
8: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Hawaii'de birden fazla çiftlikte çalıştık ama daha önce hiç yapmadığımız bir şey yapacağız.
1: 1, 2, 3.
0: Misty, Mekai ve Gage'e yardım etmeye geldik.
1: Buraya gelene kadar yağmurun ne olduğunu bilmiyordum. Gerçekten çok ürkütücü. Kauai'nin kuzey kıyısında bu küçük çiftliği kurmaya çalışıyoruz. Yağmur yağdığında sel suları doğrudan kapımızın önüne doluyor.
2: Bütün nehirler birlikte taştı ve daha önce hiç böyle bir şey görülmemişti. Ama tekrar olacağını söylediler.
1: Sel bölgesinde olduğumuzdan yukarı doğru çıkmalıyız.
0: Tek.
1: Tuhaf bir kümes vinci gibi. Bu ağaçları güvenli bir şekilde sığınak olarak nasıl kullanacağımızı bulmak zorundayız.
0: Çabuk, çabuk, çabuk.
1: Sanırım başardık. Resmen zıplayacak ve seni de zıplatacak.
0: Söz konusu benim kızım, benim damadım, benim torunum. Bu yüzden durmayacağım.

0: 아, çok yüksek.
1: 구와이 하와이.
2: 하와이 adası Kauai. 5 milyon yıldan fazla bir süre önce Pasifik Okyanusu'nun ortasında oluşmuş tropikal bir cennet. Şimdi topraktan geçinen güçlü bir nüfusa ev sahipliği yapan adada Misty Rainey ve ailesi sert ve amansız Alaska kışlarından kaçmak için yaklaşık 4 yıl önce kendi tropikal cennetlerini kurmaya başladılar.
3: Aile çiftliğimiz herkesin 40 olarak adlandırdığı 160 dönümlük bir arazi. Ancak son birkaç yıldır Kauai'nin kuzey kıyısında bu küçük çiftliği kurmaya çalışıyoruz. Zamanımızı Alaska ve Kauai arasında geçiriyoruz ve 20 metrekarelik şebekeden bağımsız küçük evimizi inşa ettiğimizden beri bunu neredeyse hep sürdürdük. Gerçekten burası bizim için çok cazipti. Yani son derece uygun fiyatlıydı çünkü sel bölgesindeydi. Evet, bu sebeple uygundu.
2: Tehdidin farkında olan aile evlerini sel tehlikesinden koruyabildi ta ki şimdiye dek. Ancak eyalet tarihinin en kötü kasırga mevsimlerinden biri, Garden Island'ı felaket niteliğindeki ani seller ve toprak kaymalarıyla vurdu. Düzinelerce ev yıkıldı ve birçok kişi hayatını kaybetti.
3: Mülkümüzü tüm ani sellerden ve kasırgalardan korumak her zaman önceliğimiz oldu. Ama zamanım tükendi. Ve şimdi yağmur mevsiminin ortasındayız. Dikkatli olmazsak ve hemen bir şeyler yapmazsak tüm emeğimizin boşa gittiğini izleyeceğiz. Bu çok üzücü olur.
2: Bir sonraki kurtarma görevine çıkmalarına sadece birkaç gün kala ve her an sel felaketine yol açabilecek bir fırtına tehdidi altında olan Rainey ailesi, kendi ailelerinden birini korumak için bir araya geliyor.
3: Bakın kim geldi.
4: Merhaba.
5: Merhaba.
3: Merhaba. Nasılsın? Harika.
5: Bu yağmur suyu mu?
3: Biraz yağmur yağdı. Lastik çizme giymelisin baba.
5: Lastik çizme giymeliymişim.
3: Makaya burada büyüdü. Ve tabii ki Kauai'de çok zaman geçirdi. Makayla sahilde tanıştım ve biz burada evlendik.
4: İşte burası.
3: Gerçekten çok güzel. Bu mülke ilk baktığımızda cennet gibi hissettik. O kadar güzel ki bu vadiyi çok seviyoruz.
4: Misty bu toprakları ilk gördüğünde ağladı. Ve burada yaşamalıyız dedi. Çok sevimliydi. Evet, tadı nasıl baksana ne kadar büyük.
3: Çok iyi. Biz çok bilgiliyiz ve çok deneyimliyiz. Neyle karşılaşacağımızı bilmediğimizden değil ama bu yıl bizi biraz hazırlıksız yakaladı.
4: Bu yaz Kauai'de tam 4 kasırga yaşandı. Hepsi sırayla bize doğru geldi.
3: Sonra bir ay önce 24 saatte 71 santim yağış oldu ve bir toprak kayması yaşandı. 80 bin ton toprak otoyolu doldurdu. Otoyola erişim yoktu, yola erişim yoktu ve insanlar orada mahsur kaldı.
4: Burası yolun onarılmayan kısmı. Sorunu burada ve ileride rahatça görebilirsiniz.
3: Aslında bu araziye arabayla gidemezdiniz. Bu yüzden Hanalei Nehri'ni sörf tahtasıyla geçtim.
4: Biz coşkun akan sel sularıyla dolu nehri geçtik.
3: Ve
4: çünkü karayola erişimi yoktu.
3: Dehşet vericiydi. Bu Gage'le birlikte yaptığım en tehlikeli şeylerden biriydi. Ardından yakın zamanda ki bu birkaç hafta önce ikinci heyelanı yaşadık.
4: Öyle ki hemen arkamızdaki ev temellerinden söküldü ve yüksekliği bizim arazimiz kadardı. Su yüksek arazinin üzerinden geliyordu. Tüm nehirler birleşerek olağanüstü bir sel oluşturdu ve su yükseldi. Daha önce hiç böyle bir şey görülmemişti ama bize bunun tekrar olacağını söylediler.
3: Şimdi hazırlıklı olma zamanı. Hazırlıksız yakalanmamak, bir sonraki fırtınayı beklememek gerek. Bu gerçekten çok korkutucu. İnsanlar öldü, evler yıkıldı. İşte bu yüzden de babam ve Matt burada.
5: Buraya arabayla gelirken dağın tepesinde bir şelale gördüm.
4: Evet.
5: Kayalıklardan aşağı akıyor. Nasıl akıyor ama?
3: Evet.
5: Peki bu su nerede?
3: Yağmur. Yağmur.
4: Evet.
5: Hayır.
3: Evet, hepsi yağmur suyu. Şöyleydi. Oh.
4: Kovalarca.
3: Hem de durmaksızın. Bu son derece ürkütücü bir durum. Yağmur yağınca sel oluyor ve sel olduğunda mutlaka su basıyor.
4: Evet.
3: Ve sular tam da kapımızın önüne doluyor. Bu çiftliğin tamamı suyla çevrili. Sulama sistemimiz var. Burada ana nehir var ve bu tarafta da su var. Bu çiftlik adanın içinde bir ada gibi görünüyor. Evet.
4: Doğru.
3: Tamamen
4: suyla çevriliyiz.
3: Etrafımız suyla çevrili.
0: Misty ve Mekaya bu mülkü ayak bastıkları andan itibaren sel bölgesi olduğunu biliyorlardı. O zamandan beri geçen yıllarda durum daha da kötüleşti. Oysa Hawaii'de yapmak isteyeceğiniz son şey cennette kumar oynamaktır. Ama Misty bir uzman ve nasıl hazırlandığını görmek istiyorum.
3: Evet, işte.
5: Peki bunlar ne?
4: Büyük bir sel olayında suyu tutabilecek bir tür set duvarı inşa etmeye çalışıyoruz.
3: Mekaya olabildiğince çok dolgu malzemesi toplamaya çalışıyor. Ve burası uzak bir alan olduğu için toprak bulmak ve biriktirmek oldukça zor. Temel olarak bulabildiğimiz miktar da bu kadar işte. Hepsi bu.
5: Bunu bir konuşalım. Buradan hiç tahliye edildiniz mi?
3: Gage ve ben bu yolun sonunda 1,5 kilometre ilerideydik. Ve ani sel uyarısı aldık. Bazen ani selin gelmesinden önce 3 dakikamız olabiliyor.
4: Evet.
3: Sığınakta kalmamız ya da gitmemiz tamamen bize kalmış. Bunu konuştuk ve ailemizin yanında kalmaya karar verdik. Yanımıza eşyalarımızı aldık ve ayrıldık. Yaklaşık 15 dakika sonra buraya döndüğümüzde her yer su altındaydı. Her yer hızlı, kahverengi, derin, ürkütücü sularla doluydu. Gerçekten her yeri kaplamıştı.
1: Fırtına vurduğunda kuru ve güvenli bir yere çıkmak için yükselen suların içinden geçmek zorunda kaldık. Ve sular gerçekten çok yoğun, yüksek ve oldukça ürkütücüydü.
3: Bütün otoyol su altındaydı. Bu mülkten ayrılmak için oradan geçtik ama bu doğru bir karar değildi. Hayvanlarımız söz konusuysa güvende olmak istiyoruz. Geç söz konusuysa güvende olmak istiyoruz. Sel sularından kaçmaya çalışmak istemiyoruz. Bu yine yapmak istediğim bir şey değil. Asla hazırlıksız yakalanmamak, asla acil bir durumda tahliye etmeye çalışmamak, güvenli bir şekilde evimizde kalmamız bizim için çok önemli. Yenilmek istemiyoruz. Pekala, sudan bahsetmiştik. Size çiftliğin etrafını saran veya içinden geçen bütün sulak alanları göstermek istiyorum şimdi.
5: Anlaşıldı. Tamam. Çoğu çiftçi sadece biraz suya ihtiyaç duyar.
3: İşte arazinin bir tarafı. Yağmur yağdığında her yer suyla doluyor. Her yer.
5: Misty'nin çok fazla suyu var. Bir dakika. Burada yine su var. Peki bu su nereden geliyor?
3: Bu su ana nehirden geliyor baba.
0: Nehir ne kadar yükseldi?
4: Yaklaşık 45 santim daha yüksekti. Aşırı yağmur yağıyordu.
3: İroniktir ki burası tüm arazinin en yüksek noktası. Ben o sırada başka bir çiftlikteydim. Makaya benden önce buraya geldi ve dedi ki, Misty çok acayip ama yapı nehrin tam üzerine yapılacak. Çünkü orası en yüksek nokta. İnanabiliyor musunuz?
5: Evinizden yaklaşık 3 metre uzakta. Evlerini arazinin en yüksek noktasına inşa ettiler. Ama o bile yeterince yüksek değil.
3: Paranoyak olmak istemiyorum ama hazırlıklı da olmak istiyorum. Hazırlıksız yakalanmak istemiyorum. Sel sularında tekrar tahliye olmak zorunda kalmak istemiyorum.
5: Şimdi dinleyin, fazla zamanımız yok.
3: Artık bir planımız var. Sadece hızlı olmalıyız çünkü diğer çiftlikleri kurtarma çalışmaları arasında sınırlı zamanımız var. Ama biliyoruz ki ülke genelinde bu sorunlarla mücadele eden ve şebeke dışı yaşam tarzına sahip insanlar var. Herkese kendi çiftliğimizde bu sorunlarla nasıl başa çıktığımızı göstermek istiyorum. Şu anda olabilecek en iyi şey yağmur yağmadığı sırada çalışmak. Çünkü yaklaşık 5 dakikanız var. Evet, 5 dakika. Hazır mısınız?
0: Hadi başlayalım.
3: Hadi.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymamalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim ya.
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
8: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
9: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
7: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
2: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim ya.
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
11: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
12: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da.
13: Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.
14: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
15: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
16: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik araba kurtarma. Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Yaşlı havaili ne diyordu?
4: Pekala.
3: Diyordu
4: bu
3: ki,
4: vadinin havai dilindeki adı tercüme edildiğinde azgın sular anlamına geliyor.
3: Azgın sular.
5: Kuvayi'de kayıtlara geçen en kötü kasırga mevsimlerinden biri adayı yerle bir ederek can ve mal kaybına yol açtı. Şimdi Marty, Matt, Misty ve Makaya her tarafı suyla çevrili Blodio'ların küçük Hawaii çiftliğini güçlendirmek için çalışacaklar.
6: Her şeyin o su yoluna doğru eğimli olmasını istiyorum. Böylece birikmesin ve bir yere akıp gitsin. Burada yapacak çok şey olduğundan bir an önce kolları sıvamalıyız. Misty ile üzerinde çalışacağımız bir plan var.
3: Clint!
4: Yanında duruyor.
3: Hadi gidelim.
5: Marty, su seviyesindeki 60 santimlik yükselmeyi engelleyecek bir bariyer oluşturmak için arazideki taşları kullanarak yaklaşık 30 metre uzunluğunda bir taş duvar inşa edecek. Duvarın arkasına 2 tondan fazla toprak koyacak. Yeni bahçeye suya doğru eğim verecek ve tüm alanı ekime uygun hale getirecek.
3: Onlara tonlarca ve tonlarca toprakla desteklenmiş dev bir taş duvar bırakacağız. Ki bu da toprak barajı görevi görecek.
4: Evet. Sence bu ağaç kaç yaşındadır?
6: Bilmiyorum. 100 yaşında olabilir.
4: Daha yaşlı. Birçok sel gördüler ve hala buradalar. Yani,
6: bu iyi işaret.
4: Bu iyi işaret. Ani sel baskınlarıyla uğraşırken elbette daha yüksek bir yere çıkmak istersiniz ve bizim durumumuzda tamamen sel bölgesinde olduğumuz için yukarı çıkmak zorundayız. Arazimizde bu devasa yaşlı mango ağaçları var. Onlar uzun zamandır burada. Her türlü hava koşulunu, her türlü seli gördüler. Bu ağaçları güvenli bir şekilde sığınmak için nasıl kullanacağımızı bulmak zorundayız. Bu işimizi gerçekten çok kolaylaştırır. Ağaç ne yapabileceğimizi belirleyecek. Şu ağaca bakar mısın lütfen?
6: Değil mi öyle?
4: Ağacın gövdesi 2,5 metre genişliğinde.
6: Sarılmak imkansız orası kesin.
4: Evet, sarılmak
6: dev
4: imkansız.
6: Gibi.
4: Bu ağaç hala ayakta. Çok güçlü. Çok fazla yaşam enerjisi var. Buraya hızlı ve güven içinde ulaşacak olmamız gerçekten güzel. Çok fazla fikir ve plan var. Eğer bu gerçekten bir platformsa ve sonunda yerden yüksekte bir ağaç evimiz olursa, bu durumda bu elbette bir kazanç.
6: Bu bir kazanç. Evet.
4: Evet, kazanç. Sence bu platformun nerede olması gerekiyor?
6: İdeal olarak ağaç dallarının yayılmaya başladığı yerin üstüne gelmeliyiz. Bence o dal yerden 6 metre yükseklikte.
4: Bunu sevdim.
6: Seversin tabii.
5: Ani bir selde güvenli bir tahliye bölgesi oluşturmak için Misty ve Makaya yerden 6 metreden fazla yüksekte 5 metreye 5 metrelik bir platform kuracaklar. Yapıyı ağaca sabitlemek için bağlantı kirişi adı verilen bir dengeleyici kiriş sistemi kullanacaklar. Ardından platforma çıkan 8 metrelik bir merdiveni destekleyecek küçük bir iniş alanı oluşturacaklar ve bu platform aynı zamanda uzun vadeli bir hayatta kalma barınağının temeli olarak da hizmet verecek.
4: Pekala, 5'e 5 ebatlarında 3 kişiyi 6 metre yukarı çıkarmaya çalışıyorsak bence bu gayet iyi bir boyut.
6: Evet, çok iyi olabilir. İlk yapısal elemanımızı oraya yerleştirebilmek ve boyunduru asmak için delik açacağımız yeri bulacağız.
4: Evet.
6: Ve bu birinci adım. Oraya kolayca bir platform yerleştirebilmek için gerekli donanımı kuracağız.
4: Çok yüksek.
6: Evet, çok yüksek.
7: Pekala, tavukları içeri alalım.
8: Gelin, gelin hadi.
7: Güzel.
5: Ailenin tavuk kümesinde...
7: Uzun zamandır bu araziye gelmemiştim. Ve son geldiğimde tavuklarınız yoktu. Bu harika.
8: Evet, çok iyi oldu.
5: Gage, dayısı Matt'i çiftliğin en küçük üyeleriyle tanıştırıyor.
7: Onlara atıştırmalık ver. Bunu sen mi yaptın?
8: Evet, annemle yaptık.
7: Çok havalı. Tavuk traktörünün iyi bir yanı gerekirse onu yüksek bir yere çekebilmenizdir. Ama Misty'nin çiftliğinde yüksek bir yer bulmak zor. Acil bir durumda tavukları güvende tutmak istiyorsak tavuk kümesinde bazı değişiklikler yapmamız gerekiyor. Buradan yumurtaları nasıl çıkarıyorsunuz?
8: Küçük bir tuzak kapısı var ve sadece...
7: Vay canına, yumurtalar güzelmiş.
8: Evet.
7: Bence dünyanın en iyi işine sahibim çünkü yeğenim Gage'le çalışıyorum. Gage'i doğmadan önce tanıyordum. Ona hey Gage diyordum. Çünkü derler ki sizi anne karnında da duyabilirmiş. O yumurtanın olayını?
8: Bilmem ki. Matt dayınla çalışmak gerçekten çok eğlenceli. Çünkü çok iyi ve çok güldürüyor. Çok komik biri.
7: Yumurtlayan tavukların bazıları daha genç. Ve onları yumurtlamaya teşvik etmek için sahte bir yumurta veriyorsun.
8: Evet, bu onların anlamalarını sağlıyor.
7: Evet.
8: Aa, bir yumurta var. İyi, ben de yumurtlayayım diyorlar.
7: Şu anda tavuklarınız serbestçe dolaşıyor. Eğer tahliye veya kendinizi kurtarmak için 3 dakikanız olsaydı, bu tavukları 3 dakikada toplayabilir miydiniz sizce?
8: Zor olurdu ama belki.
7: Evet. Hawaii güzel bir yer. Ama buradaki çiftlik de dahil sel bölgelerinde bulunan birçok çiftliği ziyaret edip yardımcı olduk.
9: Ani sel uyarısı verdiler. Hepimiz alarma geçtik. Potansiyel bir şeyin geldiğini biliyoruz.
3: O kümes ve çitler gitmeli. Hepsini taşıyoruz ve hemen taşıyoruz. Haydi, taşımamız gerek.
7: Evet.
3: Evet.
9: Güzel.
7: Pekala, şimdi bu tavukları selden kurtarabilmenin tek yolu burayı tam zamanlı bir tavuk traktörü ve tavuk kümesi haline getirmektir.
5: Matt ve Gage, ani bir sel durumunda ailenin kümes hayvanlarını korumak için 2 metreye 2.75 ebatlarındaki kümesin tabanını yüksek kaliteli tel çitle sarılmış ahşap bir temel kullanarak güçlendirecekler. Ve böylece tavukları ihtiyaç halinde kümesle taşıyabilecekler. Daha sonra yapıyı yükselen sel sularından kolayca uzaklaştırabilmek için çerçeveye daha büyük tekerlekler ekleyecekler.
7: Hadi işe koyulalım.
8: Tamam.
7: Misty bizi çok kısa bir süre içinde buraya çağırdı. Bu işi hızlıca halletmemiz gerekiyor.
4: Başlıyoruz. Şimdi bir platform inşa etmeye çalışacağız. Bu platform konusunda iyi bir planımız olduğunu düşünüyorum. Ama çok tehlikeli olacak. Zira epey yüksekte çalışıyoruz. Makaya olmasaydı biraz endişelenirdim doğrusu. Ayrıca yerdeki ekibin üzerinde çalışıyoruz. Bu yüzden başlamadan önce net bir plan oluşturmalı ve herkesin güvenliğini sağlamalıyız. Pekala. Burada bir kamera ekibi var. Diğerleri bu alanda olmamalı. Evde durabilirsiniz, verandada durabilirsiniz veya güvenli bir mesafeden izleyebilirsiniz. Anlaştık mı? Çok tehlikeli.
6: Evet, ağaç üzerinde çalışırken bir şey düşüp ağaca çarptığında kimsenin o alanda olmaması için ağaçtan yaklaşık 9 metre uzakta bulunmanız iyi bir fikir olacak. Ama ağaca çıkanların her zaman %100 emniyet kemeri bağlı olmalı. Merdivene çıkarken de 7,5 metrelik bir merdiven bu. Yani epey yüksek, emniyet kemeri bağlamak zorundasınız. Ama oraya 2x2 ve 2x2,5 metre ebatlarında büyük keresteler koyacağız ve bunları bir araya getirerek veranda için yapısal bir destek oluşturacağız.
4: Makaya bir marangoz ustasıdır. Babası da marangozdu ve inşaat sektöründe büyüdü. Becerileri gerçekten üst düzeyde. Çok yetenekli.
7: Makaya da kule işinde çalıştı. Kulelere tırmandı. Bu yüzden aynı becerilere sahip. Evet.
3: Kay ve Mice öyle.
7: Hepsi tırmanmayı biliyor.
4: Doğru.
7: Herkes.
9: Bence buradaki çimenlik alan herkese yasak. Küçük bir şey bile o yükseklikten düşse, size çarpsa doktora gitmeniz gerekir. Çok büyük bir kuvvet. Öyle, gerçekten öyle. Yani anahtarlar, aletler, matkaplar, her şey. Donanım ağır. Bu riskli olacak. O dereyi veya küçük çimenlik alanı geçmek zorunda değilsiniz ama personel için bu zorunlu. Bunu yapmak zorundasınız.
6: 3 baretimiz var. Başlangıç olarak ağaçta 2 yerde bir adamımız olsun. Başlıyoruz.
4: Başlıyoruz.
6: Tamamdır.
10: Herkese teşekkürler.
4: Pekala. Bu nasıl?
6: Evet, işte böyle, tamam. Şunu hemen takalım. Şimdi ağaca tırmanıp kendimi bağlayabilmek için bir black düğümü kuracağım.
4: Kendini emniyete almalısın.
6: Halat sistemine bağlısın, havada ve yüksektesin. Bunu yapanlar iyi bilir. Halatların etrafında alet kullanmak biraz zor olabilir. Ne olup bittiğinin farkında olmalısın. Bu öğleden sonra ağaca bir delik açıp oraya bir parça donanım takmayı umuyorum. Böylece üçgen şeklinde bir yapısal eleman olan ve zemin alanını genişleten bir askı takabiliriz. Şuraya bir koltuk getireceğim.
3: O sığınağı inşa etmek için herkes halatlara, emniyet kemerlerine ve güvenlik donanımlarına bağlı. Bütün bunlar sığınağı inşa etmenin tehlike faktörünü arttırıyor. Yani evet, burada canlarını ve uzuvlarını koruyorlar. Tamam ama şu anda kendilerini riske atıyorlar.
6: Bana göz kulak olun.
4: Tamam.
6: Teşekkürler.
4: Ah, çok yüksek.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
3: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
2: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
6: Bağlama yeri oluşturmak için black düğme atacağım. Bu ilk adım.
7: Çok dikkatli ol.
6: Tamam.
8: Misty bir sonraki büyük fırtınanın küçük Hawaii çiftliklerini yok etme tehdidiyle tüm Rainey ailesini göreve çağırıyor.
9: Hadi bakalım.
8: Marty ve Clint suları tutmak için bir duvar inşa etmeye başlıyor.
9: Tamam.
8: Bu sırada Misty ve Makaya asırlık mango ağaçlarının 6 metre üstünde sağlam bir acil durum platformu kuruyor.
6: Tamam. Misty?
7: Evet.
6: Bence tam da bu noktada bir seviye ölçerle kontrol yapabilirim ama bu bölgenin en dik alan olacağını düşünüyorum. Bağlantı kirişini düz bir yüzeye yerleştirmeliyiz. Çıkıntılı bir şey değil. Bu yüzden ağacın düz kısmını bulacağım.
7: Tamam.
6: Tam olarak burada olacak gibi. Ne düşünüyorsun? Yani platform tam olarak burada olacak.
7: Sence yüksekliği ne kadar? Metreyi uzatsana.
6: Sence ne kadar bu?
7: Bence bu 6 metre. Evet. 6 metre gibi.
6: Burası
7: hayır 6,5.
6: 7 metre. Vay canına. Güzel. Tam isabet.
7: Tamam. Yani platform yerden 7 metre yüksekte olacak. Öyle mi? 7
6: evet.
7: metre. Yani
6: çok mu fazla?
7: Aşırı sel basması gerekir. Bence bu mükemmel bir yükseklik. Sel sularının onu alıp götüreceğini hiç sanmıyorum.
6: Bence sorun yok.
7: Tamamdır.
6: Bu uzun zamandır beklenen bir şeydi. Burada büyük sorunlarımız var, çok büyük sorunlar. Sürekli yolda olmak, sık sık buradan ayrılarak ilgilenmeye zamanımızın olmaması işleri zorlaştırıyor. Bunu başarmış olmamızdan çok mutluyum. Devam etmek zorundayız.
9: Evet, oraya gidelim.
7: Merhaba.
9: Merhaba.
7: Baksana baban ne kadar yukarıda.
9: Vay canına. Dur biraz. Bu fikri kim buldu?
7: Gage küçük bir çocukken bir gün ağaç ev yapmak istiyorum demişti. Sonra burada çok fazla sel olduğunu fark ettik ve tamam Gage haklıymış. Bize bir ağaç ev lazım dedik.
9: Yani burada bir sel anında platforma mı çıkacaksınız?
7: Evet, yüzlerce yıllık bir ağacın tepesine 7 metre yukarıya çıkacağız.
9: Vay canına beğendim. Çılgınlık bu.
7: Çılgınlık.
9: Misty ve Mekka güvenlik için ağaçta yüksek bir yapı inşa ediyorlar. Ve bu mükemmel bir fikir. Neden tavuk kümesi için de aynını yapmıyoruz ki? Platforma çıkmak için 3 dakikanız varsa kendinizi ve tüm tavuklarınızı oraya çıkarmaya vaktiniz olmayacak. Peki tavuk kümesini yerden yukarı çekebileceğiniz bir yere alsak nasıl olur sence?
7: Kesinlikle. Onları başka bir ağaca çıkarabiliriz. Orada dev bir mango ağacı var.
9: Yani tavuklar yukarıda olacak.
7: Evet.
9: Tavuk kümesini ağaca evet. çıkarmayı düşünüyoruz.
7: Evet, bence öyle.
9: Kümesi yerden yukarı kaldırmak, buraya bir sel gelirse tavukların hayatta kalma şansını en üst düzeye çıkaracaktır.
8: Matt ve Gage, kümes için açık bir zemin yaptıktan sonra tavukları güvenli bir yere götürmek için yeni bir plan geliştirdiler. İki makarayı bir kayaya, diğer iki makarayı da yakındaki bir ağaca bağlayacaklar ve teli kümesin üstündeki bir makaradan geçirerek tüm yapıyı güvenli şekilde yukarı kaldıracaklar.
9: Hazır mısın? Başla.
8: Bu arada Gage bir sonraki selden önce mevcut kümesi değiştirmek ve projeyi tamamlamak için arkadaşları Gavin ve Jude'u yardıma çağırdı.
9: merkezi bulalım. Bunun güzel görünmesini istiyoruz. Alt kısma bir zemin eklemek, onu yapısal olarak sağlamlaştırmak ciddi bir mühendislik gerektirir. İş için her zaman doğru aleti bulamazsınız. Ya tek başınaysanız ve çok ağır olduğu için bir şeyi kaldıramıyorsanız, tek ihtiyacınız olan bir kereste parçası ve...
10: Hindistan cevizi mi?
9: Evet. Ben sizin fen bilgisi öğretmeniniz olsaydım kaldıraç noktası oluşturduğumuzu söylerdim. Onu serçe parmağınızla hareket ettirecek mekanik bir avantaj sağlamış olursunuz. Oo, çok iyi. Şu şeyleri kenara çekelim ve bunu ağaca nasıl çıkaracağımızı düşünelim.
11: Harika.
9: Tamamdır.
12: İkinci gün.
6: İşte bu harika.
8: Misty ve Makaya sabah erkenden gelen kereste teslimatını karşılarken... ...nehir kıyısındaki Marty ve Clint ileride oluşacak sel baskınlarıyla mücadele için araziyi yeniden şekillendiriyor.
13: Eğim azaltma çabası içindeyken bazı kayalar olduğunu keşfettik. Bazıları buzdağının sadece görünen kısmı. Şuna bakar mısınız? Bunu oradan çıkarmaya çalışacağız. Ne düşünüyorsun? Belki yuvarlayıp aşağı indirebiliriz. Elinden gelen her şeyi yap. Ben çekeyim, sen de it.
11: Olur.
13: Clint, öne doğru gel. Herkes bir sürü kayayı çıkarıp bir duvar inşa edebilir. İşte bu kadar. Bu sel sularını uzak tutar diyebilir. Ama burada daha fazlası var. Bu 200 yılda bir yaşanacak bir sel gibi. Evlerini vadinin aşağısına sürükleyebilecek türden bir sel. Bu yüzden bunu düşünmeli ve bulabildiğimiz en büyük kayaları aramalıyız. Tekrar dene. Tut şunu, tut, tut, tut. Bizim ihtiyacımız buradaki sel çok büyük olduğu için büyük kayalar. Sanırım hedefimize ulaşıyoruz.
11: Güzel.
13: Dolduracağımız bir çukur var.
11: Haklısın.
14: Büyük babamın bize yardım etmesinden ve mülkümüz üzerinde büyük bir etki yaratmasından gerçekten çok memnun.
13: Ne diyorsun? Vay canına de.
11: Vay canına.
14: Büyük babamı çok seviyorum. Aramızda her zaman yakın bir bağ oldu.
13: Dikkatli ol.
14: Büyük babam bana daha güçlü olmayı öğretiyor. O öyle biri.
13: Evet. Hadi onu keselim.
14: Başlıyoruz. Hayır. Sanırım şu tarafta duracağım.
13: Başlıyoruz. Vur baltayı. Sızlanmayı bırak. Aferin.
14: Muhtemelen gezegende en dayanıklı insan. Ama gerçekten iyi kalpli ve çok da eğlencelidir.
7: Sen hazır olduğunda biz de hazırız Makaya.
6: Tamam mı?
7: Evet.
6: Pekala.
8: Acil durum platformu için ilk keresteyi kaldırmaya hazırlanırken...
7: Hadi davran bakalım.
8: Misty ve Makaya 90 kilo ağırlığında 5 metrelik bir kirişi yaşlı mango ağacını olduğu yerde bırakıp yeni barınaklarını kurmayı planlıyorlar.
7: Birkaç kişi çekiyor. Bu dalı kurtarabilecek miyiz bakacağız. Umarım bunu başarabiliriz. Oh. Sakın dişlerini çarpmasın, tamam mı? Sanırım tuttuk.
6: Artık tutmaya hazırım. Bunu buraya kaldıracağız. Şimdi dediğimde bunu yukarı çekelim.
7: Bu parça bu yapının temelini oluşturan bağlantı kirişi için son derece önemli.
6: Tamam, hazırız.
7: Hadi bakalım çocuklar.
15: Yukarı çekmeye hazır mıyız?
7: Bu kirişler düşerse hasar görür. Kesinlikle çok önemli bir an ve yavaş yavaş ilerlememiz bu durumda çok ama çok önemli.
6: Devam edin, devam edin. Tamam, tutun onu.
7: Ayağına dikkat et.
15: Biraz daha yukarı.
7: 1-2-3.
15: ...90 santim kadar aralık olmalı.
6: Bunun üzerine kaydıracağız. Aman aman aman aman. Evet. Tamam. Ağacın yanına doğru itmemiz gerek. Evet, işte oldu. İşte oldu. Oluyor, oluyor. Evet, şimdi devam edelim. Şuna bak.
7: Çok iyi. Evet. Tamam. Bağlantı yerinin ilk girişini yerleştirdik. İki tane daha var ama bu en büyüğü. Oldukça ağırdı. Biraz tehlikeliydi ama platformun şekillenmeye başlaması çok heyecan verici. Çok üzücü. Ağacın dallarını kesmemeye çalışıyorduk ama anlaşılan bağlantının önünde duran devasa dalın kesilmesi gerekiyor. Makaya kelimenin tam anlamıyla oradan olabildiğince uzaklaşacak ve dalı yavaş yavaş kesmeye başlayacak.
6: Aa, evet. Kesiyorum.
7: Tamam, çok iyi.
6: Bu daha büyük bir dal.
7: Tamam, hazırız. İyi misin? Ne çok hamle yaptın öyle.
6: Kendimi dalın üzerinde hissediyorum.
7: Hala şaka yapıyor. Bu iyiye işaret. Benim değil de onun orada olması gerçekten iyi. Evet, şimdilik her şey yolunda.
6: Şimdilik her şey yolunda.
9: Hazır mısın? Çıplak ellerinizle hızlıca kullanabileceğiniz ve bu tavuk kümesini yerden asla su basmayacağı kadar yükseğe kaldırabileceğiniz bir sistem kurmak istedim. Ve şimdi de çekmeye hazırız. Sence işe yarayacak mı?
14: Evet.
9: Beğendin mi?
14: Beğendim.
9: 5 makaramız ve bir sürü donanımımız var. Burada inşa ettiğimiz şey bize 5'e 1 güç sağlayan mekanik bir avantaj. Öyle değil mi?
14: Evet.
9: Tamam. Şimdi dümdüz geriye doğru gidiyoruz. Çek. Çek. Devam et. Devam et. Çekmeye devam. Sertçe çek. Sertçe çek. Devam. Sence yeterince yüksek mi? Tamam. Hadi git bağla. Yapman gereken tek şey o mavi ipteki karabinayı takmak. Sonra platforma koşup ağaç evine çıkabilirsin ve güvende olursun.
14: Sel ne zaman vurur asla bilemezsiniz. Şu anda sel mevsimindeyiz ve hava oldukça güneşli ama Kauai'de sel aniden gelebilir.
9: Eğer bir uyarı alırsanız annen sığınakta kalmaya karar verdiği için tavuk kümesini kaldırmak üzere yaklaşık 30 saniyeniz var.
14: Gerçekten harika.
9: Biliyorum çılgınca ama bence bu sistem dağları bile yerinden oynatabilir. Dağlar derken demek istediğim sence beni kaldırabilir misin çıplak ellerinle ve bu Z makaralı sistemle?
14: Deneyebilirim.
9: Tamam. Burayı bir ilmek yapıyorum. Ayağımı buradan geçireceğim. Gevşeyen halatı çekmen gerekecek. Tamam, bekle, bekle. Tamam, beni kaldırabilir misin dersin.
14: Hadi, çok ağır. Yapamıyorum.
9: Çok mu ağır? Tamam, bekle. Ben seni kaldırayım.
14: Tamam. Belki de... Oradan çekiyorum. Tamam, aman tanrım. Aman tanrım.
9: Ben seni kaldırdım, sorun yok.
14: İndir beni.
9: Tamam, indiriyorum.
14: İndir beni, indir.
10: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
16: Ne?

0: Sana.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
3: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim ya.
0: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Hatasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı
4: tak. Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak, sonsuzluğa kadar uzanıyor.
5: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç karşıda görmemişti. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
4: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
5: Evet biliyorum, takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
6: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
7: Üçüncü gün.
8: Gidelim. Çabuk çabuk çabuk. Creed, burada büyük bir nehir yatağındasın. Bu yüzden çukurlaşabilir ama bu tarafa geçmeyecek. Tamam mı?
9: Gün doğarken Marty ve Clint oluşacak selleri yönlendirmeyi sağlamak için nehir kıyısı boyunca bir sel bariyeri oluşturup
8: sadece bir kepçe kök alacaksın.
9: Misty ve Makaya'nın güvenli bir şekilde evde kalmaları için zaman kazanıyor.
8: Şimdi bu küçük vadiden aşağıya doğru akan güzel bir dere var. Ama eskiden bataklıktı. Bu yüzden hepsini boşalttık, dereyi temizledik. Şimdi düzenli akıyor. Çok güzel görünüyor. Ayrıca sel sularının gideceği bir yer. Belirli bir oluk oluşturacak ve umarım o su tek yönlü bir yoldan geçip gidecek ve barajda birikip araziye yayılmayacak.
9: Yükseltilmiş, sıkıştırılmış topraktan oluşan ve ağır setlerle desteklenmiş kaya setler, ani sel baskınlarına karşı hayati bir bariyer sağlayabilir. Kaya setler zamanla erozyonu önleyebilir ve arazi, yükselen sel sularını nehre doğru geri yönlendirmek için şekillendirilebilir. Ayrıca bitki örtüsünü desteklemek için sulanabilir toprak sağlayabilir.
8: Tamam! Birkaç yıl önce Misty ve Mekai küçük bir kan portakalı ağacı diktim. Ağaçlarını kurtarabilirsek gerçekten harika olacaktı. Bu kökleri görüyor musunuz? Bunlar su almak için ihtiyaç duydukları yere kadar uzanacaklar. Belki biraz bakım yapıp, hatta belki de Alaska usulü bir yöntemle bu ağacın yeniden dirilip dirilmeyeceğini görebiliriz. Yanımda hiçbir zaman çok para taşımam ama bir şey taşıdığım doğrudur. Tavuk yemi. Bakalım bu ağaca yeni bir başlangıç sağlayabilecek miyiz? Çünkü tavuklara yem verdim. Yemi yedikten sonra kısa bir süre içerisinde ne olacağını tahmin edin bakalım. Bu tavuklarla burada her şeyi yetiştirebilirsiniz ama kendinizi selden koruyamazsınız. Burada yaşayamazsınız. Misty'ye bu yüzden yardım etmeye çalışıyoruz. Söz konusu benim kızım, benim damadım, benim torunum. Yani Alaska'ya dönüp başka bir çiftlikte çalışmamız gerekene kadar bu ekskavatörü çalıştırmayı sürdüreceğim. Yani uzaklaşın.
9: Acil durum platformunda bağlantı yeri üzerindeki çalışma durdu.
10: İnanamıyorum, bu şey gerçekten acayip.
9: Ertesi gün için yağmur fırtınası tahminleri varken
11: başlıyoruz.
9: Misty işin derinine inip ağaçtaki ekibe katılmak için bir fırsat yakalıyor.
11: Şimdi yukarı çıkıyorum.
12: Makaya ve Miles bu platformu kurmaya başladı. Ama şimdi diğer insanları güvenli şekilde taşıyabileceğimiz noktadayız. Biraz dik görünüyor. Tırmanma ekipmanımı kontrol etmem ve kendimi hazırlamam gerek. Çünkü işi zamanında bitirmenin tek yolu iki kişinin çalışması.
7: Güvenliğin için halatı gövdenin etrafına sar.
11: Ağaca çıktım, bağlandım ve buradayım.
7: Evet, güzel.
11: Tamam, yukarı çıkıyor gibi.
7: Sana doğru geliyor. Bu tarafa gel, bu tarafa.
11: Seni geri savuracak.
7: Dikkatli olmalıyım. Çok tehlikeli.
13: Bu konuda içim hiç rahat değil.
11: Son durum gerçekten çok acayipti.
7: Bu şeyi çok yüksek bir yere inşa etmemiz gerektiğini fark ettik. Misty bunu daha önce hiç yapmadı. Onun için yeni bir sayfa gibi.
11: Okay. Tam harika oldu. İşte. Tamamdır. Hala bağlantı kirişini takmaya çalışıyoruz. Çok büyük. Düzleştirmek zor ve son derecede ağır. Evet, zor. Pekala, bağlantı takıldı mı?
7: Bağlantı takıldı.
11: Bağlantı takıldı.
7: Teşekkürler Miles, teşekkürler Misty, harika.
11: Biraz incelik gerektirdi ama bu tüm platformun yapısal desteği. Artık bir ağaç ev donanımımız var. Devasa kirişler yerinde ve şimdi daha da hızlanacağız. Diğer destekler takıldığına göre işler yolunda demektir.
7: Şunu dengeleyebilmek için küçük bir destek takmak istiyorum. Sonra devam edebiliriz. Tamamdır, harika görünüyor dostum. Çok heyecanlıyım.
11: Tamam, hadi bakalım.
7: Şunu çevirelim.
11: Ve takalım.
7: Gayet iyi olacak.
11: Harika.
7: Misty ağaca çıktı. Yardım elini uzattı ve çok iyi gidiyor. Zaten son derece güçlü ve yetenekli biridir. Ondan yana şüphem yoktu.
11: Tamam.
7: Teşekkürler. Oraya doğru.
14: Selden kaçmamıza yardımcı olmak üzere ailemiz için bir şeyler yapmaları harika. Bu bize gerçekten çok yardımcı olacak çünkü kötü bir şey olursa gidecek bir yerimiz var artık. Kendimi daha güvende hissediyorum.
8: Peki, Misty McAgee, şuna bakın. Buradaki bataklıkta bir dere olduğunu biliyor muydunuz?
11: Sesini duyabiliyorduk ama bir nevi bataklık gibiydi.
8: Ve şimdi akıyor, temiz bir akarsu. Artık durgun, hareketsiz, bataklık çılgınlığı yok. Daha da önemlisi, bu işi düzeltme telaşında karşımıza pek çok büyük kaya çıktı. Biz de o kayaları kazıp çıkardık ve buraya koyduk. Uzun bir duvar inşa ettik. Şu kayaların büyüklüğüne bakın. Eğer sel vurursa size zaman kazandıracak.
11: Baba, böyle bir şey çok istiyordum. Sen ve Clint beni çok etkilediniz.
7: İnanılmaz bir şey.
9: Sadece birkaç gün önce Misty ve Makaya'nın arazisinden geçen nehir selde 50 santim kadar yükseldiği için büyük tehlike oluşturuyordu. Şimdi ise 30 metre uzunluğunda yükseltilmiş bir duvar ve suyu evlerinden uzaklaştırmak için eğimli bir bahçeyle donanmış olarak hayatlarını tehdit eden fırtınaya karşı donanımlılar.
11: Bu sel söz konusu olduğunda ilk savunma hattı gibi. Şuraya bak. Acayip bir kümes vinci gibi.
15: Şu andaki durumda tavuk kümesine bir zemin ekledik. Şu ipi çektiğinizde ve çekmeye devam ettiğinizde kümes 3,5 metre havaya kalkacaktır.
11: Çok güzel olmuş.
7: Mükemmel.
15: İndirdiğiniz zaman her şey güvende olur. Tavuklar sürekli orada yaşayacak. Eğer sel vurursa sığınmak için sadece 3 dakikanız var. Bunu kaldırmak ne kadar sürdü?
14: 40 saniye.
11: Harika, buna bayıldım. Şuna bak.
7: Harikulade.
11: Bükülmüş demir bir çubuk. Bu inanılmaz.
9: Rainey ailesi ilk geldiğinde, Rainey Biladular bir sel felaketi karşısında savunmasız hayvanlarının güvenliğinden endişe ediyorlardı. Ama şimdi, güçlendirilmiş tel zemin ve kümesi yalnızca saniyeler içinde yerden kaldırabilen geliştirilmiş bir makara sistemiyle çiftlik hayvanlarının hayatta kalma şansı daha yüksek.
11: Herkese tavukları teşekkür ederim. Gerçekten sağ olun. İyi iş
8: çıkardınız. Bahçeye baktığımda gördüğüm tek şey kümes hayvanları. Geziniyorlar.
11: Tanrım. Evet, bu durumda tüm tüylü dostlarımızı nasıl koruyacağımızı siz buldunuz. Biz de ailemizi nasıl güvende tutacağımızı bulmuş olduk. Evet baylar, şuraya bakın. Platform tamamlandı.
8: Suyun yüksekliği ne kadar?
11: Umarım 6 metreyi geçmez. Çünkü o kadar yükseliyor.
9: Kauai'nin amansız fırtınalarının tam ortasında, acil bir durumda güvenli bir şekilde tahliye etmenin hiçbir yolu olmadan, Misty ve Makaya'nın sığınacağı güvenli bir yere ihtiyaçları vardı. Şimdi 200 yıllık mango ağaçlarına, civata ve bir askıyla desteklenen 5'e 5 metrelik yeni bir platform, hayatta kalma malzemeleriyle doldurulabilir ve köpekleri Rocky'nin tehlikenin çok yukarısında birkaç gün boyunca fırtınayı atlatmalarına olanak tanıyabilir.
11: Yukarıya gelin canım ailem. Çok yüksek ama çok güzel. Ailemizi güvende tutmanın önemini bilerek burada bir araya geldik ve birbirimize destek olduk.
8: Manzara güzel.
13: Buna bayıldım.
11: Buraya geldiniz ve müthiş bir iş çıkardınız.
7: İnanılmaz. Size minnettarım. Her şey için teşekkürler. Muhteşem oldu.
8: Bu cennete geldiğimizde Misty ve Mekai sahip oldukları her şeyi vadiden aşağı sürükleyebilecek aşırı sel tehditleriyle karşı karşıyaydı. Hawaii'deki bu küçük araziyi kazdık, şekillendirdik ve bunu onların güvenle kullanabilecekleri hale getirdik. Bunu yapmak zorundaydık. Şimdi Alaska'dayken Kauai'deki destansı selleri duyduğumuzda artık endişelenmeyeceğiz. Çünkü güvenli bir sığınaklar olduğunu biliyoruz. Zor durumdaydılar ama artık o zor durumdan kurtuldular. Ve ileride oluşacak sellerden endişelenmeleri için bir neden kalmadı. Artık bu ailedekiler nereye gideceklerini biliyor. Teşekkür ederim.
11: Bu aile gideceği yeri evet. Biliyor.
16: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
17: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
18: Bu var ya,
19: blok dersten çıkıyor.
18: Atıştırmalık?
19: Yok, ben doymalık takılıyorum.
18: Bir şey diyeyim mi?
20: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
18: Abi bu adam ne yiyor ya?
21: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
22: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyemiyorum.
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

Antik dönemlerden beri odun, insanlığın en önemli kaynaklarından biri olmuştur. Onu çıkarmak hala dünyanın en tehlikeli işlerinden biri. Programdaki bütün ormancılar profesyoneldir. Uzman eğitimi almadan hiçbir şeyi taklit etmeyiniz.

Antik dönemlerden beri odun insanlığın en önemli kaynaklarından biri olmuştur. Onu çıkarmak hala dünyanın en tehlikeli işlerinden biri. Programdaki bütün ormancılar profesyoneldir. Uzman eğitimi almadan hiçbir şeyi taklit etmeyiniz.

0: 23 yaşındaydım, kendi işimi kurdum. Tek istediğim patron olmak, sahada olmak, arkadaşlara yardım etmek, birlikte mücadele etmekti. Çok rekabetçiyim, nedenini bilmiyorum. Bu özelliğimin hayatıma nasıl girdiğini bilmiyorum. Ama kazanmak zorundayım. Bazen bunu yaparken kötü kararlar veriyorum çünkü iş adamı gibi düşünmüyorum. Kıyıda en büyük ve en sağlam kesimci olma arzusuyla hareket ediyorum. Kimse benden daha çok çalışamaz. Bu 8 hafta çok önemli. Burada bir mucize yaratmak için daha çok ve daha akıllıca çalışıp çalışamayacağımızı göreceğiz.
1: İşte başlıyoruz.
2: Evet, düşüyor.
3: Son ormancı da daha önce.
1: Biz kazandık.
3: Jared Douglas hayatının en önemli ağaç kesim hakları için teklif veriyor.
0: Sonsuza kadar hak. İşiniz devam ettiği sürece keresteyi kesme hakkıdır. Bu kutsal kase gibidir.
3: Ama zorlu bir rakip onu yendiğinde...
0: John Muhammad, dalga geçiyorsun herhalde. Lanet olsun.
3: Kesim için riskli bir anlaşmaya mecbur kalır.
4: Mavna başına 100 bin dolar. Hak bedellerinin herhangi bir ödemesini atlarsan soru sormadan yüzen kampı geri alırım.
3: Kesim sezonunun sonunda kampı tamamen satın alma şansı.
0: $2 million bulmam lazım. Mutlaka başarmalıyım.
3: Ama yaz yangınları nedeniyle kapatma yaklaşırken... ekip planları gerçekleştirmek... ve umutlarını canlı tutmak için mücadele ediyor.
0: Sanırım başardık. Onu çıkardık. Önemli olan da bu.
3: Şimdi Jared el artırıyor.
5: Lanet olsun, çok ağır.
0: Bu büyük bir kumar.
6: Belki de işlenmemiş bir elmas.
7: Evet, bunu oraya çıkaracağız.
0: Evet.
7: Tanrım, olamaz.
0: Burada yetişmeye çalışıyoruz.
3: Her zamankinden daha zor durumda.
0: Lanet olsun, iflas edeceğiz.
3: Ekibiyle iki mavnanın hak bedellerini ödemeli.
8: Lanet olsun, harika.
3: Ve yaklaşan kış onları durdurmadan önce $2 million kar elde etmeli. Sonsuz haklarda son bir şans için ya hep ya hiç.

0: Günaydın. Günaydın.
1: İş başına.
2: Pasifik kuzeybatıda sonbahar başı. Ve 9 hafta süren uzun süreli yangın kapatmasının ardından Jared ve Cypress ekibi işe geri döndü.
0: Evet çocuklar, buraya gelin.
3: Neler oluyor?
0: Tüm operasyonlar tam hız devam ederken John'a hak bedeli ödemelerini yapmak için ilerliyoruz. Ama asıl hedef sezon sonunda sonsuza kadar geçerli hak talebini satın almak. Kış kapanışından önce işleri toparlayıp olmam gereken yere gelmek gerçekten zor olacak. Şu anda Ross ve Brett burada. Bir fikrim var. Bunu gerçekleştirmek için son çare denememiz. Yangın sezonu bizi mahvetti. Sanki çok uzun bir vardiya gibiydi. Bizi gerçekten geride bıraktı.
3: Evet, evet, kesinlikle çok zordu.
4: Balık tutmak için harika ama kesim için değil.
0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun 8 haftası kaldı. Bazı hesaplamalar yaptım. Çok gerideyiz. Her iki ekip de sonsuz haklarda çalışsa bile yetmez. O mavnaları ağzına kadar doldursanız bile mavna başına 100 bin dolarlık teklif ücretiyle bu durumdan kurtulamayız. Sezon sonunda yine de en az 2

0: 100 bin dolar eksiğimiz olacak. Kış molası gelmeden hedefime ulaşmak istiyorsam gerçekten karlı bir operasyona geçmem gerekiyor. Yani ekipleri bölüp başka bir sahaya gideceğiz.
1: Nereye gidiyoruz?
0: Adı Cachalot Creek. Şef Jerry Jack'in bölgesinde. Eski bir kesim sahası. 10 yıllardır ağaç kesilmemiş ama odun kalitesi iyi. Zaten yolları var, yani neredeyse hiç başlangıç maliyeti olmadan hemen işe koyulabiliriz. Ama yüzen kampı sonsuz haklardan Cachalot Creek'e taşımamız ve kütükleri suya atmaya başlayabilmemiz için ana kamp gerekiyor. Bunu başarabilirsek karımız %30 artacak.
2: Tamam. En azından gidecek bir yerimiz var, bu iyi.
0: Evet, tabii. Jerry henüz evet demedi. Umarım yeşil ışık yakar ama kampın sabah taşınmaya hazır olmasını istiyorum.
2: Peki, tamam. Hemen.
0: Hemen.
2: Tamam.
0: Tamam.
2: Baskıya bayılıyorum.
1: Evet, kötülerin dinlenmeye vakti yok.
0: Baskı avantaj. Ross, yüzen kampı taşımaya hazırlanmalısın. Brett, bir sonraki tomruk mamlası gelene kadar sonsuz hakların odun vermesini sürdürmelisin. Tam da olması gerek. Doğudaki o kesim alanında bir sürü kereste
1: tamam.
0: Bıraktık.
1: Hatırlıyorum, evet.
0: Senin denetlemene ihtiyacım var. Ayrıca orada kanca bakımı yapman da gerekecek.
1: Tamam.
0: O kütükleri tepeden indir. Sonsuz hakların bir an bile gecikmemesi evet. Gerek. Mavna dolu olmalı. 8 hafta içinde ya 2 milyon dolar ya da iflas.
2: Sen delisin.
1: Sen lanet bir delisin.
0: Hepimiz burada neyin söz konusu olduğunu biliyoruz.
1: Ya başar ya öl.
2: Umarım Jerry Jack sana yeşil ışık yakar.

0: Geri çek. Güzel. Al şimdi.
1: Bir sonraki sonsuz haklar mamlası 2 haftadan az bir süre sonra geliyor. Bu yüzden ustabaşı Brett yaz sezonundan kalan yere düşmüş ağaçlarla dolu bir yamacın kesimine girişiyor.
0: Tabii ki bir ustabaşı olarak ilgilenmem gereken ve stres yapmam gereken pek çok şey var. Bu yüzden bu tür durumlar ortaya çıktığında ve elemanımız yetersiz olduğunda aslında tepeye geri dönmekten keyif alıyorum. Bu işi yıllardır yapıyorum. Bu yüzden buraya geldiğimde her şey bir anda unutuluyor. Güzel. İşte yakaladın. Kanca görevlisi olarak bu durumlarda her şeye dikkat etmelisin. Sadece devin o kütüğü getirmesini izlemiyorum. Aynı zamanda kuyruk tutucuma da göz atıyorum. Kuyruk tutucusu hareket ediyor. Bağladığım her şey sanki nefes almaya çalışıyor. Burada parmağım düğmede olmalı. Durum biraz zayıf görünürse anında o basıncı kesebilmeliyim. Tamam Dave, ben hazırım. Onu biraz geri çek.
2: Tamam, onu geri çekeceğim.
0: Güzel. Lanet olsun. Anlaşılan çekme halatımız kopmuş ya da kırılmış. Şimdi durma noktasına geldik. Operatöre kütükleri, boğa salatını ve her şeyi tekrar iskeleye çekmesini söylemem gerekecek. Geride kaldık. Bugün bu avı bitirmeye çalışıyorduk ama artık bunun olacağından emin değilim. Lanet olsun.
1: Suda ise Jared kaderi belirleyecek toplantıya girerken ekiptekiler arazinin iki yüzen kampından birini yolculuk için hazırlıyor.
3: Şef Jerry Jack'i görmeye gidiyorum. Onun kabilesi topraklarından birini işleyecek birini arıyor. Ve ben bu iş için doğru kişi olduğumu umuyorum. Şu manzaraya bakın, inanılmaz. Her şey çok yeşil. Sedir ağaçlarına bakın. Çok para var. Buna ihtiyacım var. Ve ekibimin de buna ihtiyacı var. Ve Cypress Creek'in buna ihtiyacı var. Şef Jerry Jack çok güçlü bir adam ve halkı da çok güçlü bir kabile. Biz çok yakın ortaklarız ve Jerry Jack harika bir dost. Ama Jerry Jack ve kabilesi Cypress Creek'te çalışılmasını istemediklerini de söyleyebilirler. Bu işim için felaket olur. Nasılsın?
4: Jared, iyiyim. Sen nasılsın?
3: İyiyim. Bugün burası gerçekten muhteşem. Şuna bak.
4: Durduğumuz yer bana ve aileme ait.
3: Burası sana ve ailene
4: evet,
3: mi ait?
4: Evet, tüm bu kumsal, şu uçtan uca kadar her yer.
3: Duyduğuma göre kabilenin kesim yapacak birini aradığı yeni bir arazisi varmış.
4: Evet var, elimizde bir şey var.
3: Bunun için bir kesimciye ihtiyacın var mı acaba?
5: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
7: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank kartıma
8: bir. Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
9: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
10: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da VMAX'te.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik araba kurtarma. Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Bence bu fırsat bizim için gerçekten harika olur. Şirketimiz için çok faydalı olur.
4: Bunca yıldır arazimizde yaptıklarına güveniyorum. İşini nasıl yürüttüğünü gördüm ve bunu takdir ediyorum. Arazilerimize gerçekten saygı duyuyorsun ve bu Muhaçat, Muçalat kabilesi için önemli. Sana güveniyorum. Onayımı aldın kesinlikle.
3: Harika, teşekkür ederim Jerry. Bu fırsat için çok minnettarım.
4: Evet, ikimiz için de iyi olacak, inanıyorum buna. Çünkü benim için önemli olan insanların işlerini kaybetmemesi ve mutlu bir hayat sürmeleri.
3: Tamam Jerry, seni daha fazla alıkoymayacağım
4: ama... Yakında görüşürüz.
3: Zaman ayırdığın için çok minnettarım.
5: Sonsuz haklar kesim sahasında.
4: Olamaz.
5: Kesim işi kritik bir noktada.
6: Durum içler acısı çocuklar.
7: Evet, görünüşe göre göz parçalanmış.
6: Onu kesip atacağım, sonra devam ederiz. Şimdi yine operasyon baskısı altındayım. Bu makine verimli değil. Yola odun taşıyamıyoruz. Yükleyicinin odunu kalmayacak. Kamyoncuların taşıyacak odunu kalmayacak.
5: Devasa keresteleri taşımak için Gripple Yarder'ın kablosu veya halatı tepeye güvenli bir şekilde gerilmelidir. Ama bu halat koparsa ekibin görevi halatı geri sarmak ve kopan ucu onarmak, tepeye tekrar sabitlenebilmesini sağlamaktır.
6: Oduncu gözü denen bir bağlantı yapacağız. Oduncu gözünde her bir ipi alıp 1-2-3 kez katlarsınız. Ve bu üzerine uygulayacağınız kuvvete dayanacak kadar sağlam hale gelir. Tamam, şu anda bu eklemeyi mümkün olduğunca çabuk bitirip ağaç kesmeye geri dönebilmek için acele ediyoruz. Çekme halatını koparmadan önce zaten zor durumdaydık. Ama şimdi tüm bunlar zaman ve enerji gerektiriyor. Bu zamanı kütükleri nakletmek için kullanabilirdik. Ama işin özü bu. Ağaç kesme işinde böyle hatalar olabiliyor.
7: Çekiç yok. Sadece... kaba kuvvet ve cehalet. İşte oldu.
6: İşte oldu.
7: Oldukça hızlı oldu Brad.
6: O şey belki de hepimizden daha uzun ömürlü olacak. Umarım. Şimdi yeni bir gözümüz var. Trent ve ben Grapple Yard'ımızdan küçük teli, yani saman halatını alıp çalılıklara doğru ilerleyeceğiz. Onu kuyruk deli bloğundan tekrar geçireceğiz ve geri dönüp bu çekme halatına bağlayacağız. Sonra tekrar ağaç kesmeye başlayacağız.
7: Biraz odun alalım.

0: Burası oldukça güzel. Hayatımda gördüğüm en büyük ağaçlardan bazıları burada.
1: Ertesi sabah dağın yükseklerinde kesimciler Jim ve Rob yaşam döngüsünün sonuna gelmiş nadir dev ağaçlardan oluşan bir alan keşfederler.
0: Şu aşağıda ne var böyle?
2: Lanet olsun.
0: Tanrım. Bu kocamanmış Jim.
2: Evet.
0: Şu şeye bak. Bu şey gerçekten devasa.

0: Bu kadar büyük bir şey görmeyeli çok uzun zaman oldu. KLA, kocaman lanet ağaç.
1: Kocaman bir ağacın kendine özgü bir benzersizliği ve getirdiği bir zorluk var ve herkes kocaman bir ağacı kesemez. Fiziksel olarak yorucu, zihinsel olarak zorlayıcı ve tehlikeli. Çoğunlukla kafanın içinde aşman gereken pek çok şey var. Ama o zorluğu aşıp kendimi zorlamak, tabiri caizse ağzının suyunu akıtan, can attığım bir şey.

0: Ama dostum, çok eğlenceli.
1: Yukarıdaki tepelerde Brett ve ekibi yerdelleri için ana çapa noktasını ya da kuyruk tutamağını yeniden yapmanın ikinci gününde.
2: Şu anda Trent ve ben ipi tamamladık. Yardırdan kuyruk tutamağıma kadar olan ipi çektik. Artık önümüz açık. Bir sonraki adım operatöre komut verip ip tamburunu ilerletmesini sağlamak. Bu kuyruk deli bloğundaki halkadan geçen çekme halatımızın o büyük ucunu iniş noktasına geri çekecek. Duyuyor musun Dave?
0: Merhaba.
2: Burası tamamen boş. İstediğin zaman ilerle.
0: Tamam, ilerliyorum.
2: İşte böyle. Tamam. Şimdi canımız için kaçalım. Tamam Dave, hazırım. Devam et.
0: İlerliyorum.
2: Bu son birkaç kütük aslında buradan geçmek için en riskli olanlardan olacak ama göreceğiz. Bakalım neler olacak.

0: Oh. Orada biraz sola doğru kaydı. Geri çekmek için alan var. Genişçe salla. Ha, yakaladın. Ha. Gevşet. Gevşet, gevşet. Lanet olsun. Lanet olsun, lanet olsun. Aa! Evet, bu bir kuyruk çekme tutuşu. Devrilen bu ağaç kümesi aslında pek iyi bir kök tabakasına sahip değildi. Orman zemini umduğum kadar iyi tutunmamıştı. Ama tabii bu ağaç kesimi. Zor bir gündü.
1: Dağın daha yükseklerinde.
2: Burada aradığımız şey bir uçtan diğer uca mükemmel bir şekilde düz bir kesim. Bu kamanı buradan çıkarmalıyız. Şuradaki kamanı da ve şuradaki sonuncuyu da.
0: Benzin deposu doldu mu?
2: Evet.
0: Bu kocaman lanet ağaç.
2: Normalde böyle ağaçlarla pek karşılaşmayız. Bu kadar büyüklerini göremezsiniz. Üstelik bunlarla uğraşmak tehlikelidir. Bu kadar büyük ve kalın kabuklu olması büyük bir tehlike yaratıyor. O yüzden yüksek taraftan arka kesime başlayacağım. Sonra içe doğru girip içini oyacağım.
0: Ben bunu bırakır, içini olabildiğince kesip sonra bunu keserdim.
2: Umarım bu şey devrilir.
0: Umarım bir şekilde geçer. Geçmezse onu şurada bitir.
2: Tamam dostum. Biraz ses duyalım.
0: Hiç sıkışıyor mu?
2: Evet, bana doğru sıkışmak isteyecek.
0: Çıkarken seni yakalamamasına dikkat et, tamam mı? Muhtemelen sadece dümdüz aşağı düşmek istiyor. Biz bunlara gökdelen diyoruz. Hiçbir yöne doğru eğilmiyorlar. Bu yüzden dümdüz aşağı düşmek istiyorlar. Yani sadece sıkıştırmak, sıkıştırmak, sıkıştırmak istiyor.
2: Sıkıştır, sıkıştır, sıkıştır. Hadi. Bir ağacın böyle bir şey yapması pek yaygın değildir. Çoğu zaman sadece devrilmek isterler. Rob tüm takozlarla tam zamanında hazır.
0: Gözlerini dört aç.
2: Tamamen açık. Bu şey sıkışmaya başlıyor. Yani onu buraya kadar çekersen...
0: Evet ve hafifçe yap. Evet, evet, evet, evet.
2: Umarım...

0: Bu hiç iyi değil dostum.
1: Hayır, çubuğunu çıkar.
0: Al şunu.
2: Nuts.
0: Lanet olsun, lanet olsun.
1: Sıkışmış.
0: Evet, sıkışmış. Sonunda çubuğum sıkıştı. Sonunda zincirim sıkıştı. Oh, o kadar büyük ki üstünde tonlarca ağırlık var ve hepsi bu minicik noktaya oturuyor. Evet, tamam. Bu iyi sayılır.
1: Zinciri bu koca ağaca kurban mı edelim yani?
0: Evet. Bu aralık iyi.
1: Bu çıkmıyor. Başka zincirin var mı? Başka büyük kama falan var
0: evet.
1: mı? Üç katına çıkarayım bir bakayım. Şimdi kolayca kalkıyor.
0: Ha, aslında bu biraz iyi haber. Umutsuzluktan çıkıyoruz.
1: Konuşuyor. Sanırım burada birazcık kaldı. Çünkü şimdiye kadar gitmiş olması gerekiyordu. Evet. Konuşuyor. Evet. İşte geliyor.
0: Ah evet. Tam çukurun içine. Hadi. Evet, harika.
1: Bitti.
0: Çok zordu.
1: Jimmy yine başardı.
0: Teşekkürler dostum.
1: Her köşede sıkıştı.
0: Sıkıştı, sıkıştı. Her yerinde bağlantı noktaları var. Sonunda bizim lehimize sonuçlandı. Ama kesinlikle istemiyordu.
1: Zincirin nereye gittiğini bilmiyorum.
0: Bu bizim tutma tahtamızdı. Bu da bıraktığımız şerit. Mükemmel. Kesinlikle mükemmel. Zincirimizi kaybettik sayılır. Ama şuna bak, kocaman bir kütük. Bu ne kadar, 25 metre mi? Çapı da 4 metre. Hacmini hesaplayabilirsin. Bu KLA 4 metre. 4 metre devasa bir şey. Zaferine sevin, tadını çıkar, sonuna kadar yaşa. Bu tür şeyler nadiren bulunur. İşte şu anda tam burada olan şey bu.
1: O kocaman ağacı indirdik.
0: Neyse ki çok sayıda takozumuz vardı.
1: Bir tane daha olsa daha iyi olurdu.

0: Evet, bir kütük var.
1: 600 metre aşağıda kaybedilen zamanı telafi etme mücadelesi devam ediyor.
2: Bu sırtın tepesinde iyi bir sedir kütüğü buldum. Gideceğimiz ilk yol hattının başında. Onu bağlamam gerek. Bu benim küçük sigorta poliçem. Bir kilit ya da bağlama takıp sonra da çekmemiz için yeterince sağlam olmalı. Tamam. Sadece bir melodi çalabilecek kadar sıkı olsun istiyorum. La dies. Tamam.
3: Tamam, hadi bakalım.
2: Anlaşıldı, başla. Gerge halatları nasıl? Yeterince sağlam mı?
3: Evet, iyi görünüyor.
2: Şu anda yine kıskaçla çalışıyoruz. Evet, olabildiğince iyi gidiyor. Dün kaybettiğimiz zamanın bir kısmını telafi edebileceğimize dair bir umut var. O yüzden çalışmaya devam.

0: Brezilya'nın güneydoğu sahilinde bir yerde. Yüz milyonlarca dolar değerinde kayıp İnka altını var. 500 yıl boyunca birçok insan bu büyük hazine için çabaladı, savaştı ve öldü. Ama kimse onu elinde tutamadı. Şimdi seçkin hazine avcılarından oluşan bir ekip, onları kimsenin cesaret etmediği bir yere, Quemada Grande, yani Yılan Adası'na doğru sürükleyen radikal bir teorinin izini sürüyor. Hazine arayışı Yılan Adası. 11-12. Yılan Adası'nın güneybatı çeyreği.
1: Orada işler yolunda mı Jeremy? Şimdiye kadar sorun çıkmadı.
0: Takım servetle dolu mağaranın arayışında. İşaretlenmiş bir taşın üzerindeki sembolleri izleyerek direkt olarak adanın güney tarafına doğru yol aldılar. Fakat onlar zehirli yılanlarla dolu ormandan çıkmadan gece çöktü.
2: İyi geceler ve iyi şanslar.
3: Yılanlar kesinlikle endişe edilmesi gereken bir durum. Bilirsiniz, burada hakiki bir tehlike var ve gece vakti gelen bir ısırık her şeyi mahvedebilir. Bunun olmayacağından emin olmak zorundayız. Gece gece altın adamın kafasını ısırma. Arkamızdan bir ses geldi mi?
4: Ne?
3: Çalılığın altından bir şey ilerliyor. Kesinlikle bir şey duydum.
4: O da neydi?
3: Lanet olsun, bu bir yılan. Bu bir yılan.
4: Olamaz.
3: Aman tanrım.
4: Sana doğru geliyor.
1: Brian, bekle.
3: Bir tane daha ağaçta var. Lanet olsun.
1: Sakin kal.
3: Bu iyi bir fikir değildi.
1: Etrafında bir yer var mı?
4: Dostum, bilmiyorum. Yalnızca bunu hamamda istemiyorum.
3: Sakin olun, iyi olacağız.
4: Bir yılanın üzerime düşeceğini bilmek çok kaygı verici bir durum.
1: Şey uzaklaşıyor.
2: Sizce nasıl yapmalıyız? 4 saatlik nöbet mesela.
1: Bana uyar.
2: Burası gece geçirilebilecek bir yer değil asla. Ve işte buradayız.
1: Bilirsiniz, bu yılanlar yerdeler, çalılıklardalar, ağaçlardalar. Sürekli olarak karşımıza çıkıyorlar.
5: Hey Reni, alt güvertedeki her şeyi kilitle.
0: Kara takımı gecenin tehlikeleriyle başa çıkmaya çalışırken, Kaptan Kit ve güverte arkadaşları bir önceki gün yaşanan fırtınanın gemileri Alpha Cruise'e verdiği hasarlara pratik çözümler üretiyor.
6: Bu işimize yarayabilir.
5: Bunun bota iyi bir yararı olacak.
6: Benim için gözü tutabilir misin?
5: Bizim uğraştığımız gibi sert denizlerle uğraştığınızda kalaslar ileri geri hareket etmekten üzerindeki tüm boya çatlıyor ve bazı kısımlar kırılıp açılıyor. Bu keşif esnasında işler oldukça talihsiz ilerledi. Cork ve diğerleri geceyi adada geçirmek zorunda kaldılar. Bu başka bir mağara bulmak için son şansımız sayılabilir. Ve o cehennem deliğinde bir gece geçirmek tamamen çılgınca adamım. Beğen ya da beğenme, o çocukları nefes aldıklarına emin olmak için 2 saatte bir kontrol edeceğim.
3: Geceleri yılanların yarattığı büyük tehlike ısıya karşı çok hassas olmalarından kaynaklanıyor. Ve bizler de onlar için koca ateş topları gibiyiz. Bu durum pek iyi sayılmaz.
0: Altın mızrak başlı engerekler, ısıyı hisseden burun deliklerinin uçları ve ışıma ısısını görebilen gözleriyle tıpkı bir kızılötesi kamera gibiler. Herhangi bir sıcak

0: kanlı canlıyı oldukça uzaktan fark edebiliyorlar.
1: Bir yılan. Emin değilim. Hamağın içinde gördüğümüz değil. İyi gibi görünüyor. Akrepler bir diğer mesele. Şu an yaptığım şey siyah ışık kullanarak akreplere bakmak. Akreplerle ilgili garip bir fenomen var. Floransa gerçekten parlıyorlar. Hemen fark ediyorsunuz. Yılanlar da ortaya çıkacak çünkü bu şey yeterince parlak. İşte burada. Şuna bak, disko gibi parlıyor. Kendi haline bırak. Aynı şey. Diğer hiçliğin ortasında bir akrep tarafından sokulursan bittin demektir. Bu yüzden işimi şansa bırakamam.
2: Hey, Kaptan Kit. Kaptan, yardımına ihtiyacım var.
3: Ne oldu?
2: Tekne su alıyor. Teknenin içine büyük miktarda su giriyor.
3: Lanet olsun.
2: Buraya geldi. İşte delik şurada. Suyun geldiğini görebiliyorum.
3: Evet, evet.
2: Bu büyük bir delik. Şuna bak, delik çok büyük.
3: Durdurabilir misin?
2: Çok fazla basınç var.
3: Tamamdır, dalış aletlerimi getireyim ve içeri dalıp kapatabilecek miyiz bakayım.
2: Jeff.
4: Jeff.
2: Jeff. Tekne su alıyor. Bunu durdurmalıyız.
3: Ne?
2: Bir şeyler yapmalıyız.
3: Nerede?
2: Şurada olabilir. Bir kova al ve gelen suyu durdurmam için bana yardım et. Hadi. Sakin mi olayım? Tekne batıyor. Ben teknedeyken bassın istemiyorum. Çıldırdın mı? Ver şunu bana hadi. Burada bir su pompası yok mu? İşe yarıyor. Gövdedeki delik büyük. Kaptan nerede?
3: Çocuklar, bana kıyafet konusunda yardım eder misiniz? Suya girmeliyim.
0: Su tahliye pompasının başa çıkamayacağı kadar hızlı bir şekilde doluyor. Saatler içinde tekneyi batırabilir.
2: İyi şanslar.
0: Alfa Crucis'i batmaktan kurtarmak için Kaptan Kit, Yılan Adası'nın siyah sularına dalmalı ve deliği bulmalı.
2: Başa çıkamayacağım kadar çok su var. Bu çılgınlık adamım.
3: Pervane ve motor millinin etrafını arıyorum. Onlarda sorun yok gibi görünüyor. Fakat sonra bir delik buluyorum.

0: Yaklaşıyorum ve yamalarımdan birini çıkarttıktan sonra onu çekiştiriyorum. Problem tekneye dolan su miktarında. Daha büyük bir delik olmalı. Çok büyük bir delik.
1: Kaptan nerede? Teknemin batmasına izin vermeyeceğim.
0: Sol tarafı aramaya devam ettim.

0: Omurganın üzerinde büyük bir boşluk belirledim ve elimi oradan rahatlıkla sokabilirdim. İyi görünmüyor.
1: Bunu nasıl engelleyeceğiz? Çok su var.
0: Yani gerçekten büyük bir sorunla karşı karşıyayız.
2: Hazine arayışı Yılan Adası. Hazine arayışı Yılan Adası. 2.47. Yılan Adası'ndan 360 metre uzaklıkta.
1: Tekne su alıyor.
0: Su altına inip ne yapabileceğimize bakacağım.
2: Takım arkadaşları Yılan Adası'nda sabahlamak zorunda kalmışken, Kaptan Kidd takımının batan botunun delik yerini bulmak ve tamir etmek için suya dalıyor.
1: Bu çılgınlık işe yaramıyor.
0: Omurgada büyük bir boşluk var. Oradan elimi sokabileceğim kadar büyük. Başımız gerçekten dertte. Yanına gittim ve yamalarından birini çıkarttım. Ardından onu iyi bir şekilde çekişledim. Bu geçici bir önlem.
1: Hey Cap, neler oldu?
0: Onu tıkadım.
1: Evet adamım.
0: İki delik tıkadım.
1: Harikasın kaptan.
0: Daha fazla su geliyormuş gibi görünmüyor. Görünüşe göre botu batmaktan kurtarmayı başardık. Bunun gibi yamalar ortalama bir gün dayanırlar. İlk fırsatta ana karaya dönmemiz gerekiyor. Üzerimi değiştirip Küba prolarımı içmeye devam edeceğim. Lütfen beni tekrar bölmeyin. İşte buradayız. Yılan Adası'ndayız. Tekne batıyor ve biz de öyle. Jeff ve Ray Kalina üzerinde çalışıyorlar. Hepimiz öleceğiz. Fakat bu gece değil.

0: Adamı, hadi. Uyan.
1: Yılan Adası'ndaki stresli bir geceyi sağ salim atlattıktan sonra taştaki işaretin gösterdiği güney çeyrekteki mağara arayışlarına devam ediyorlar. Eğer korkun bulguları doğruysa onlardan biri Trinity hazinesini saklıyor olabilir.
0: Hepiniz gitmeye hazır mısınız?
2: Evet.
3: Dün bütün günü bu lanet mağarayı arayarak geçirdik. Ve şimdi onu bulacağız. Bu sefer olacak.

0: Burada bekleyin. Bir kızılötesi taraması yapacağım. Kullandığım makine bir termal ısı kamerası. Mağaraların girişlerinde olduğu gibi soğuk noktaları belirliyor.
1: Bir mağara göremiyorum.
0: Tamam, devam edelim. Yalnızca bir dakika bekleyin. Biraz bekleyin. Şurada bir şey var.
1: Gerçekten mi?
0: Şurada soğuk bir nokta var. Yaklaşıyor sayılırız işte. Baksana, tamamen ayrılmış. Kendi başına duruyor.
2: Evet, tamam.
1: Evet, görüyorum.
2: Oldukça tepede.
0: Asla daha kolay olmayacak dostum, ancak bunu yapabiliriz.
2: Hayır, daha hızlı hareket etmeliyiz. Aksi takdirde bu adada bir gece daha geçirmek zorunda kalabiliriz.
1: Kepi, ben Kork, tamam.
3: Hey dostum, gerçekten gece nasıl geçti?
1: Sanırım bir mağara bulduk adamım. Şu an oraya gidiyoruz.
3: Eğer işleri biraz hızlandırabilirseniz size minnettar kalacağım. Teknede bazı problemler yaşıyoruz. Gövdede bir delik var ve mümkün olan en kısa sürede ana karaya gidip bunu halletmeliyiz.
1: Kepi, gerçekten mi? Su mu? Tamam. Elinizden ne geliyorsa yapın ve biz de araştırmaya devam edelim. İyi şanslar.
4: Kork ve takımının araştırmayı bitirmek için günün sonuna kadar vakitleri var. Eğer Kaptan Kidd Alpha Crucis'i gece olmadan ana karaya götüremezse takım Atlantik Okyanusu'nun sularında batabilir.
1: Fikri olan var mı?
0: Şimdi tırmanacağız.
1: Kayanın şu yüzüne bak.
0: Bu kolay olmayacak. Şu sarmaşıkları tutup diğer tarafa geçmeyi ne dersiniz?
1: Dostum, burası çok dik.
2: Dikkatli ol. O sarmaşıklar çok güvenilir görünmüyor. Bu şeyler hiç tekin değil.
0: Evet, eğer sarmaşık düşerse sen de düşersin.
2: Kork, tuttuğun yere dikkat et. Çünkü yılanlar da tıpkı sarmaşıklar gibi görünür.
1: Evet, doğru. Evet. Sağlam kaya.
2: Dikkat et.
1: Bir kaya katedrali gibi.
5: Çıkmaya devam mı Kork?
1: Evet.
0: Etraftan dolaşmaktan daha kolay.
2: Kafanızın üzerinde kalan sarmaşıklara dokunmayın. Çünkü bu kayalardan biri aşağı düşerse sizi hızlıca öldürür.
1: Bunlar sizi hızlıca öldürür.
0: İyi noktaya değindin Megan.
2: Dikkatli ol adamım, arkaya düşme.
1: Sakın yaralanmayın. Sakın yaralanma. Burada bir yılan kurbanı daha var.
2: Bu biraz ürkütücü.
1: Sanırım bir yılan buralarda çalışmış.
5: Altın mızrak baş neredeyse adadaki her şeyi yemiş. Yılan...
0: Özellikle bir süper yırtıcı olarak tanımlanıyorlar. Ve yılanların kendileri doğası bakımından kuş popülasyonlarına bağlılar. Çünkü hiçbirini yemekte sakınca görmüyorlar. Tamamdır, hadi devam edelim.
5: Burası bir ölüm adası. Her an olabilir. Bilirsiniz, burada yeterince uzun kalırsanız bir kemik yığına dönüşebilirsiniz.

0: şurası.
1: Dar geçitler.
2: Solda sağlam olmayan kayalar var. Öyle bir kuş daha.
1: Gerçekten mi?
2: Evet.
1: Ürkünç.
2: Muhtemelen yukarıya yuvalanıyorlar ve yılanlar onları avlıyor.
1: Evet, işte kuş yuvası. Yerdeydi. Ağaçtan düşürülmüş olmalı. Çok tehlikeli bir noktaya düşmüş. Garip. Çok garip.

0: Bu o mu?
1: Vay canına.
0: Bu o mu? Bu o mu Kork?
2: O olmalı. Bunu başarmak konusunda endişe ediyordum ve birden avlu gibi bir yere geldik. Burada bir mağara var. İşte mağara.
1: Bulduk mu adamı?
2: Sanırım bulduk. Bulduk.
1: Bu kesinlikle bir mağara.
2: İkinci taş işaretinin bize gösterdiği yeri bulmuş olabiliriz. Bence hazinemizi bulmak üzereyiz.
1: Vay canına. Burası büyük.
3: Yılanlar için oldukça elverişli bir bölge.
2: Gözlerinizi hazine için dört açın. Her taşın altına bakın. Şu şeylerin boyutuna bakın.
3: Burada bir örümcek var.
2: Adamım. Bilirsin, biraz ayrılsak iyi olacak. Bir şey bulamadınız mı?
3: Henüz değil. Hiç sembol görmüyorum. Hiçbir şey yok.
1: Çıkmaz yol.
3: Görünüşe göre burada gün ışığı var. Mağaranın başka girişleri olma ihtimali
1: evet.
3: var. Tamam. Hadi gidelim.
1: Bu çılgınlık. Tıpkı bir geçit gibi.
2: Bakın, orada bir kaya var. Evet, şuraya iyice bakın.
4: Takımın denk geldiği şey yalnızca bir mağara değil. Özenle hazırlanmış bir mağara sistemiydi. Jeolojik kaymalar, aşındırıcı yağmurlar ve hızla akan nehirler gibi doğal sebepler tarafından zaman içinde mağaralar arasında odalaşma başlamış. Bu karmaşık yapılar genellikle kilometrelerce süren geçit ağlarına genişlerler. Aynı zamanda ölümcül olabilirler. Çünkü gözenekli ve sağlam olmayan kayalar ufacık bir dokunuşla yıkılabilirler. Gizlilikle tehlikenin bu karışımı bir sırrı yüzlerce yıl saklamak için ideal bir yer gibi görünüyor.
2: Bu işarete göre güneyde kalıyor değil mi?
3: Evet, evet. Tamam, karşıya geçen tek yol. Şurada gördüğümüz üçgen. Ya çantanızı çıkaracaksınız ya da sürükleneceksiniz ya da iteceksiniz, tamam mı?
2: Tamam, gidelim. Hadi bakalım. Şuradaki kaya gerçekten keskin.
1: Dar bir bölge.
2: Olamaz. Sıkıştım.
0: Kork.
2: Evet.
0: Dibinde bir yılan var Brian. Brian, kıpırdama dostum. Kıpırdama.
2: Bana doğru geliyor.
0: Kork.
4: Hazine arayışı Yılan Adası. Hazine arayışı Yılan Adası. 9-14. Ada arayışının 15. günü.
2: Bu işarete göre güneyde kalıyor değil mi?
3: Evet.
4: Bir mağarayı temizleyen Kork ve takımı, Trinity hazinesini barındırma ihtimali muhtemel mağara sisteminin iç kısımlarına ilerliyorlar.
3: Şuradaki üçgen açıklığı görüyor musunuz?
2: Evet, evet gidelim.
1: Burası dar bir geçit.
2: Olamaz. Lanet olsun. Sıkıştım.
0: Kork.
2: Evet.
0: Yanında bir yılan var.
2: Olamaz.
0: Brian, kıpırdama adamım.
3: Saldırı menzilinin içindesin.
2: Olamaz. Çok yakın.
3: Fakat
2: çok yakın.
3: Bir sonraki hareketi senden uzaklaşmak olacak, tamam mı? Dikkat etmelisin.
2: Tamam.
0: Yalnızca sakin ol.
2: Evet. Olamaz, bana doğru geliyor.
0: Rahatla. Ayrılıyor. İyisin, gidiyor. Gidiyor. İyi misin?
2: Tamam.
0: İyi misin?
1: İyi misin?
2: Ucuz kurtulduk ha?
0: Tamamdır millet. Hadi devam edelim.
5: Batarya şarjı iyi çalışıyor
6: evet.
5: mu?
6: Evet.
5: Peki motor?
6: Evet.
5: Pompalar iyi vaziyette mi?
4: Yılan Adası'nın açıklarında Kaptan Kit, Alfa Crucis'in dün yaşadığı sızıntıdan kalan hasarı hesaplıyor.
2: İhtiyacımız olan adamım, şurada yumuşak bir nokta var. Dostum, bu şey sızıyor. Her zaman bir şeyler ters gidiyor. Hala su alıyoruz. Bu yamaların hala tuttuğundan emin olmak için tekrar dalmam gerekiyor. Gün ışığında gövde üzerinde başka delikler de buluyorum. Yamalar bir gün, belki de iki gün dayanacaktır. Söylemesi zor. Motoru çalıştırmaya başladığımız zaman oluşacak olan türbülans, yaptığımız yamaları yerinden çıkartacak. Sonra bir bakmışsınız tekrar su almaya başlamışız. Bu küçük bir ölüm kapanı. Mümkün olan ilk fırsatta güvenli noktalara seyahat etmeliyiz.
3: Pekala, şuraya doğru gidelim.
0: Tamam.
2: Orada yılanlar olduğunu biliyorum. Yalnızca bulması zor.
1: Evet.
2: Orada kesinlikle yılanlar var. Ancak görmek çok zor.
1: Teker teker. Sen iyi misin?
2: Evet.
1: İyi misin?

0: Vay canına. Buna inanamayacaksınız. Aşağı bakın.
1: Orada bir mağara mı var?
0: Görünüşe göre farklı yönlere doğru giden komple bir sistem.
2: Eğer bir şey saklayacak olsaydım buraya saklardım.
1: Burası güneyde kalıyor ve mesafe de neredeyse doğru.
2: Evet.
1: Bu çok mantıklı. Hadi aşağı inelim.
0: Tamamdır. Giriş temiz. Sıra sende Jeremy.
3: Sembollere bakmaya devam edin. Çünkü yaklaştığınızı hissetmiş olmanız bulacağınız anlamına gelmez. İnanılmaz bir mağara sistemi içerisindeyiz. Bu mağara labirentinin içinde ilerledikçe ve etrafı gördükçe bu gerçekten sihirli hissiyatı anlayabiliyorsunuz. Yani burası muhteşem. Burada bir şeyler var.
1: Burada mağara örümcekleri var.
3: Vay canına.
0: Aman tanrım, ne mükemmel bir saklama noktası.
1: Hayatım boyunca böyle bir şey görmedim. Asla böyle bir şey görmedim. Bu inanılmaz.
0: Zemine dikkat edin millet. Zemindeki kayalar gerçekten düz ve keskin. Aşağı düşürebilir. Bu mağara sistemi içerisinde girdiğim en güvensiz yer olmalı. Basitçe birinin üstüne yığılmış bir kaya grubu. Koca bir kaya dağınıklığı. Dikkat etmelisiniz, tamam mı?
3: Dikkat edin.
1: O kayalardan biri düşerse sizi parçalayabilir. Aradığımız şeyi bulmak için konsantre olmak çok zor. Çünkü her yerde kaya örümcekleri var. Zehirli yılanlar ve güvensiz kayalar var. Sanırım çoklu görev yapabiliyor olmak lazım. Burada bir şeyler olmalı.
3: Bu bölgeyi araştıracağız millet. Hadi, güzel bir fırsat. Şunu yapalım.
1: Hiçbir şey görmüyorum.
2: Peki aşağıda?
1: Hey Cork.
3: Evet.
1: Cork, şuna bak. Bu gördüğüm şeyin ne olduğunu söyle.
3: Ne buldun?
1: Görünüşe göre biri şuraya biraz kaya yığmış.
3: Tuğla gibi mi?
1: Evet. Bilirsin, bir duvar gibi dizmiş.
2: İşaret gibi mi?
1: Hayır, hayır, hayır. Sanki orada bir duvar varmış gibi, inşa edilmiş gibi görünüyor.
3: Var mı?
1: Bana onu oraya birinin koymadığını, insan yapısı olmadığını mı söylüyorsun?
3: Evet adamım, bu kesinlikle insan yapısı. Ne zaman insan yapısı bir şeye rastlasak, bu iyi bir işaret demektir.
2: Arkasında ne var?
1: Bunu öğrenmeliyim. Aman tanrım, burası dar. Buradan geçebileceğini sanmıyorum Cork. Burada kesinlikle bir şey var.
2: Gerçekten mi?
1: Cork, buraya gel.
3: Geliyorum, geliyorum.
1: Bu ciddi. Burada bir şey var adamım.
3: Ne buldun?
1: Üzeri sarılmış bir kutu var.
2: Ciddi misin?
1: Sanırım öyle.
2: Ölçüleri ne kadar?
3: Gömülmüş mü yoksa?
1: Evet.
2: Jeremy, hiçbir şeye dokunma. Böylelikle içeriği öğrenebiliriz.
1: Kendimi ne kadar dizginlediğimi tahmin bile edemezsin. Buna inanamıyorum. Peki ya sen? Burada bir şey var. Bu çılgınlık. Cork, buraya gel.
2: O kayaya dikkat et.
0: Evet, dikkatli ol adamım.
3: Bu gerçekten dar.
1: İçeri gelebilecek misin?
3: Mümkün değil. İlerleyebildiğim kadar ilerledim.
0: İzin ver Cork, sana kamerasını uzatsın dostum.
3: İşte.
1: Burada gerçekten tahtadan bir kutu var Cork.
2: Adamım, oraya gelip görmek istiyorum.
3: Harika, şuna bir bakayım. Ne bulduğuna bakayım. Aldım, evet, teşekkürler. Evet. Şuna bak. Bir monitör ayarlayabilir misin? Orada ne yaptıklarını görelim.
0: Evet.
3: Aman tanrım.
2: Siz bir şeyi ellemeden oraya girip her şeyi belgelemeliyim,
3: evet.
2: Tamam mı?
3: Evet, çok dikkatli ol. Şu kaya düşmeye hazır gibi görünüyor.
1: Bak, bu kilitli bir kutu. Etrafı sarılmış bir kutu.
2: Bu güzel. Muhteşem. Tamam. Jeremy, elini şuranın hizasına indirebilir misin?
0: Orada bir şeye ihtiyacınız var mı? Metal dedektörü lazım mı Jeremy?
1: Hayır, yalnızca bir şişe şampanya lazım adam.
0: Pekala.
1: Yalnızca bir şişe şampanya.
3: Tamamdır. Bu büyük.
2: Herkes yalnızca hareketlerine dikkat etsin. Burası kötü gibi görünüyor Jeremy.
1: Uzun zamandır buradayız.

0: Bir şeye bağlı olduğuna emin miyiz?
1: Tek bir parça mı?
0: Aman Tanrım.
1: Yalnızca bir parça.
0: Sanırım öyle. Belki orada, belki de küçük bir parçası ayrılmış olabilir.
2: Jeremy, ne buldun?
1: Lanet olsun.
0: Bir kutunun parçasına bakıyor olabiliriz baylar.
3: Hey, kutunun parçası derken neyi kastediyorsun?
0: Başka bir şeye bağlı değilmiş gibi görünüyor.
1: Bu yalnızca bir kutunun üstü.
0: Tamam.
1: Hareket ettirebilir miyim?
0: Evet, yalnızca yavaş ol.
1: Doğru.
0: Olamaz, şaka mı bu?
1: Hayır, hepsi bu. Lanet olsun. Birkaç yüz kilo altın tutabilecek bir kutunun üst parçasını bulduk. Bu ortalama 4 milyon dolar değerinde. Yani hazinenin yalnızca ufak bir kısmı. Trinity hazinesi bundan çok daha büyük. Her şeyin sonuna gelmemiş olabiliriz. Daha yapacak çok işimiz var. Millet.
4: Burada daha fazlası olmalı.
2: Bakmaya devam edin. Burada bir şeyler olmalı. Tamam, metal dedektörümü çıkartıyorum.
1: 5 milyon dolarlık soru şu ki, kutunun geri kalanı nerede?
0: İyi bir soru değil.
2: İşte böyle.
0: Tamam.
2: Tamam mı?
0: Evet.

0: Bunun altında hiçbir şey yok.
1: Demek hiçbir şey yok.
0: Hayır, bunun altında hiçbir şey yok.
1: Metal dedektörü hiçbir şey görmüyor. Hiçlik. Burada hiçbir şey yok.
0: Geriye kalanı burada olmalı. Bu bölgeyi dolaşacağız millet. Güzel bir fırsat. Hadi yapalım şunu. Dağılalım ki her taşın üzerinde bir göz olsun.
1: Şuraya geri döneceğim.
0: Her yere bakın. Hayır, burada hiçbir şey görmüyorum. Hadi diğerine geçelim. Bir şey buldum.
2: Öyle mi?
0: Unut gitsin, yalnızca bir çiviymiş. Burada bir şeyler olmalı. Ben hiçbir şey göremiyorum. Bir şey bulabildiniz mi?
1: Hiçbir şey yok.
0: Kork, burası bomboş adamım.
1: Bu moral bozucu.
0: Hazine gitti. Gerçekten gitti. Üzgünüm dostum. Bir kutu dolusu inka altını. Biz bulmadan önce birileri tarafından bulundu.
3: Hayatımda bir defa yaşayacağım bir deneyim.
2: Bu gerçekten derinden yaraladı. Bu kadar insanın bir arada, bu kadar zaman boyunca tek bir hedefe odaklanarak harcadığı emek bir hiç uğrunaymış. Yani bu yalnızca bu... Bu beni yaraladı çünkü... Bu takıma liderlik ediyorum ve takımım başarısız oldu. Takımı bu halde... Onları bu halde bırakmaktan başka seçeneğim yok. Çok yaklaşmıştık. Durmuyorum tabii.
3: Burada bir şeyler olmalı adamım.
1: Nasıl gidiyor Jeremy?
0: Gerçekten konuşmak istemiyorum. Çok yaklaştık Ryan. Aslında onu bulduk. Bilirsiniz. Eğer aklınız tamamen hedefinizdeyse... Bu gerçekten hayal kırıklığı yaratır. Sanırım yolun sonuna geldik.
2: Millet, gelip şuna bakın. Megan,
0: hey.
2: Buraya gel.
3: Jeremy.
0: Evet. Hey, Kork. Ne bulduk?
2: Bunu görmeniz gerek.
1: Şaka ediyor olmalısın.
4: Hazine arayışı Yılan Adası. Hazine arayışı Yılan Adası. 3:47. Yılan Adası'nın güneybatı çeyreği.
2: Millet, gelip şuna bakın. Megan, buraya gel.
3: Jeremy.
0: Evet. Hey, Kork. Ne bulduk?
2: Olamaz. Adamım, bunu görmelisiniz.
3: Vay canına.
2: Burada bir şey bulduk.
3: Vay canına.
0: Harika değil mi?
1: Vay canına.
0: Şuna bak.
2: Şuna bir bak.
3: Şu an neye bakıyoruz?
2: Üzerine belirli sıralarla çukurlar kazınmış bir kaya yüzüne bakıyoruz. Gördün mü? Kayanın üzerindeki bu delikleri görüyorum. Çizgiye benzer bir şekli var tabii. Sana neyi çağrıştırıyor? Bu doğal olmayan bir şey. Ne düşünüyorsun Brian?
3: Bu doğal olmak için fazla simetrik duruyor. Kesinlikle insan yapımı.
2: Ve aynı boyutta değiller değil mi?
3: Hayır, değiller.
2: Bunlar oyulmuşlar. Bunun bir metodu var. Bunların bu şekilde olmasının bir nedeni var. Yapmamız gereken şifreyi çözebilmek. Bir diğer ipucu daha.
1: Neye işaret ediyor?
2: Biliyorsun, her zaman bir teorim vardı ve şimdi buna güveniyorum.
3: Cizvitler akıllıymış.
2: Her şeyi etrafa saçmışlar, çeşitlendirmek için.
1: Nasıl yani? Portfolyonu yaymak gibi mi?
2: Evet. Tüm servetini tek bir yere koymazsın. Böylelikle sen yokken biri bunu bulursa hepsini birden alması mümkün olmaz. Bilirsiniz, cizvitlerin ne mantıkla çalıştığını anlamak için düşünüyorum. Bu insanlar akıllıymış. Tüm serveti tek bir yere koymazlar. Birçok farklı bölgeye, ufak parçalara bölerek dağıtmış olmalılar.
1: Tamam. Ellerindekini dağıttıkları fikir hoşuma gitti. Bununla birlikte bu baktığımız şey nedir?
2: Bunların ne olduğu ile ilgili hiçbir fikrim yok.
1: Bence bu bir çeşit haritanın sınırlarını çiziyor olmalı.
0: Ana anahtar haritası gibi görünüyor. Bunlar adadaki tüm gizleme noktaları. Duvar bir şey söylüyor. Burada başka şeyler de var. Aklım çok hızlı çalışıyor. Daha çok işlemeye bakmalıyız.
1: Bunun bir karalamasını yapacağım ve deliklerin birkaç ölçüsünü alacağım. Bu şekilde kabaca da olsa kontrol edebiliriz.
0: Burada bir şeyler olmalı.
1: Bir yılan gibi görünüyor. Ne kadar uygunsuz.
2: Bu buluşa ulaşmak tamamen yeni bir kapı açtı. Sonunda bizi iyi bir şeye ulaştıracak Pandora'nın kutusu gibi.
0: Bir şey görebildiniz mi?
2: Hayır.
1: Burada bir şey bulamıyorum.
0: Bu mağaranın her santimini araştırdık ve burada hiçbir şey yok. Fakat onlarca mağara girişi bulduk. Her birini kontrol ettik. Fakat bir şey bulamadık.
4: Tüm mağara sistemini baştan başa araştıran takım, hazineye ait başka bir iz bulamadı. Ancak bir duvarın üzerinde hazinenin son yerini bildirdiğini düşündükleri bir grup işaretler buldular.
2: Tamamdır millet, hadi tekneye dönüyoruz.
1: Evet.
4: Fırtına sezonu yaklaşmışken ve teknenin ciddi bir tamirata ihtiyacı varken takımın şimdilik Yılan Adası'nı terk etmesi gerekiyor.
2: En son o kutu parçasını ve duvardaki delikleri bulduk. Trinity hazinesine modern zamanlar içinde bizim kadar yaklaşan kimse olmadı. O hazinenin bir kısmı o mağara sisteminin içindeymiş ancak şu anda orada değil. Esas hazinenin hala dışarıda bir yerde olduğuna inanıyorum. Nerede olduğunu bilmiyorum fakat mağara duvarındaki işaretlere baktığımız oldukça tatmin edici bir ipucumuz var gibi. Kaptan Cap'i ben korkutamam.
5: Evet Kork, seni duyuyorum. Orada her şey yolunda mı?
2: Cap'i gelip bizi almalısınız.
5: Tamamdır dostum, birkaç dakika içerisinde orada olacağım.
2: Anlaşıldı, tamam.
0: O tahta kutu boş olabilir. Fakat Yılan Adası bize inanılmaz bir ipucu verdi. İçimden bir ses son 500 yılın en büyük gizemlerinden birini çözeceğimizi söylüyor.
2: O işaretler bize hazinenin nerede olduğunu söylüyor olabilir.
3: Daha önce buna benzer bir keşifte bulunmadım. Benim için bu ada bir hazineydi. Burası kesinlikle altın değerinde. İşte Kemada Grande'de gördüğümüz son yılan. Sihirli. Fakat ben yeni maceralar peşindeyim. Görüşürüz.
1: Bu destansı bir yolculuktu. Her şeye rağmen bulduklarımızla ilgili iyi hissediyorum. Her ipucu bu maceranın hala bitmediğini gösteriyor.
2: Bu hazineyi araştırarak 10 yıllarımı harcadım ve ellerimi ona sürebilmek için bu adanın cehennem gibi koşullarıyla savaştım. Beni durduracak bir şey yok. Yolculuğumuzun daha başındayız.
5: Tam güç, tam güç.

0: Bir saniye, bir saniye bekle biraz.
1: Mağarada bulduğumuz bu noktalar. İşte böyle, evet, işte böyle.
0: Bu kırmızıların gruplaştığı yer. Bu nehir anlamına geliyor ve bir nehir gibi görünüyor. Şuradakiyle çok benziyorlar.
2: Siz çocuklar bir şeyler buldunuz.
0: Kırmızıların yoğunlaştığı yer batıya doğru gidiyor. Direkt olarak batıyı işaret ediyor.
3: Yani bu başka bir bölge olabileceği anlamına mı geliyor? Cama de Grande'de nehir yok.
0: Hangi adalarda nehir var?
3: Bir adada nehir olabilmesi için adanın çok büyük olması lazım.
1: Bence bu Anakara'yı işaret ediyor. Anakara'daki bir yeri gösteriyor.
2: Ne demek istediğimi bilirsin. Daha çok var.
1: Bu büyük olabilir. Bu içinizi titreten hissiyatı bilirsiniz. Bulduğunuz şey yalnızca iyi değil, aynı zamanda heyecanlıdır da. Herkesteki enerjiyi hissedersiniz ve herkes işe başlayacağınızı biliyordur. Kim bir nehir araştırmasına var peki?

0: kesin sakin kalmakta çok zorlanıyorsun. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
1: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemişti. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
1: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
2: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Alaska Demiryolu'nda tren yoldan çıkarak...
4: Hey hey hey! Mike, tekerlek ortalarda görünmüyor.
3: Yüksek öncelikli 10 bin tonluk çakıl teslimatını zora sokuyor. Bağımsız Alaskalılarda ölüm kalım mücadelesi veriyor.
5: Seni taşıyabilir mi bilmiyorum.
6: Tehlikeli.
7: Hayatım boyunca sürekli avlandım.
4: Herkes herkesi yer. Köpekler köpekleri yer. Evinizden silahsız ayrılmamalısınız.
3: Alaska Demiryolu. Fairbanks. Alaska Demiryolları'nın en kuzeydeki durağı. Saat sabah 6 ve Bill, George ve Davey bu sezonun en büyük ve en önemli teslimatlarından biri için hazırlanıyorlar.
8: Hadi hızlıca şunları kontrol edelim Davey.
9: Evet, hadi kontrol edelim.
3: 1,5 kilometre ve 10 bin tonluk çakıl teslimatı tren ekibi için çok ağır bir yük.
10: Gravel's probably one of the state of Alaska's number one commodity that we haul.
9: Bütün çakıl şirketlerinin bu ürüne bir an önce ihtiyacı var. Yani bu çok önemli. Önemli ve yüksek öncelikli. Dikkatimi çeken şeyler bu kilitler. Bu kilitlerin iyi olduğundan emin olmalıyım. Çünkü saatte 100 kilometre hızla giderken kapı açılır ve bu malzemeler dağılırsa tini raydan çıkartır ve korkunç bir faciaya neden olur.